0: Şimdi ligin başladığı anda Galatasaray'ın 10 numarası olmaması bir problem. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. Çünkü hoca tercihi, oyun davranışı olarak Okan Hoca 10 numarayla oynamayı seven bir hoca. Ve şimdi Yunus'u oraya koyduğunuzda, Sani'yi oraya koyduğunuzda veya Saray'ı oraya koyduğunuzda oyuncunun da aslında oyuncunuzu da biraz daha değersizleştirmiş oluyorsunuz. En azından hala vakit var ama en azından 10 numara transferini ben Galatasaray yönetiminin lige yetiştirmesini beklerdim. Okan Hoca'ya biraz daha elini rahatlatmak gerekirdi diye düşünüyorum ve Galatasaray'ın transfer ihtiyacı var. Yani önemli noktada transfer ihtiyacı var. Osimhen'in arkasına transfer lazım bence. 10 numara lazım bence. Bir tane sol kanat böyle U23 kontenjanından olabilir. Barış Alper'i veya Yunus'un arkasına sana 3 kanattan bahsediyoruz. Oraya bir isim daha lazım bence.
1: Bir de belki merkez böyle bir futbol ikliminin olduğu bir ülkede yani rakiplerinizin, en büyük rakiplerinizin bu kadar yıldız getirdiği bir ortamda transfer ihtiyacınız olmasa bile transfer yapmanız gerekiyor. Yani bahsettiğiniz isimlere baksana. Lukaku, Vlahovic, Muhammed Salah.
0: Evet doğru. Yani şöyle bir şey var. Tabii bizim ülkemizde normal sezondan çok, bak dikkat et, transfer sezonu daha çok seviliyor. Yani evet, transfer aşığı bir millet olduğumuz doğru. Ha, ihtiyaç varsa Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor'da evet doğru, insanlar transfer bekleyebilir. Ama transfer yapmak için transfer, ya o inanılmaz bir mutluluk duygusu veriyor. Yani konuşulan oyuncular, uçakları takip etmek, gelen oyuncuyu karşılamak, biraz fazla transfer baskısı olabiliyor. Bu da bazen yanlış yönlendirmelere gidebiliyorsunuz. İşte ben o yüzden Beşiktaş'ı az önce iyi bir örnek dedim. Çünkü böyle sosyal medyadan gelen gazla falan değil, tamamen bilinçli ve planlı olduğunu dün Önder Özen anlattı. Galatasaray tarafına gelecek olursak, evet yani şimdi sizin elinizde Osimhen var diye adam çıkıp söylese Sayın Başkan, hani Vlahovic, Lukaku konusunda yine de eleştirilir. Yani yine de biz transfer istiyoruz. Dediğim gibi eksik olmasa bile olsun, bir tane de çilek olsun gibi bir beklenti olur. Ama bence hem on numara, hem kanat, hem bir forvet Osimhen'in arkasına kesin. Ve bana sorarsan merkez orta sahaya da Galatasaray'ın takviye ihtiyacı var. Çünkü
1: stoperde isteyen çok taraftar var.
0: Evet, sol stoperde Abdülkerim'in tek başına olduğunu görüyoruz. Bence bek rotasyonu Galatasaray'ın en iyi olduğu konu. Orada hakikaten zengin. 11 kişi koyduğunuzda 10 numara hariç yine iyi bir kadro. Stoper tandemi. Ama stoper yedeklenmeli. Merkeze baktığımızda Sara, Torreira, Lemina var isimler ama bilmiyorum. Bence oraya da bir kişi daha lazım. 10 numara lazım. Kanat lazım ve forvet lazım. Şimdi bu kadar transfer lazımken takıma, çünkü Şampiyonlar Ligi oynayacak Galatasaray. Yani biraz bunu böyle de okumak lazım. Kadromuz iyi. İyi ama şimdi mesela Galatasaray'la ilgili ne diyoruz? Avrupa kültürü tamamen uzun zaman sonra Şampiyonlar Ligi'nde kaybedilen o kazanan takım noktasına tekrar geldi Galatasaray ve son 16 turu oynadı. Şimdi son 16 turunu bir defa bu seneyi de cebine koyman lazım. Yani kökü üstüne koyman lazım. Bu yola girdi Galatasaray. İstikrarlı bir yönetim, istikrarlı bir teknik heyet, harika bir kadro ama üstüne koyma noktasında bu sefer sıkıntı yaşarsanız, geçtiğimiz sezondan geriye giderseniz o zaman olmaz. Çünkü Galatasaray'ın birinci hedefi bence şu anda Şampiyonlar Ligi'nde son 8'i hayal etmek olmalı. Onu da 12-13 kişiyle yapamazsınız. Yani Galatasaray'ın dediğim gibi çok iyi elit bir 10 numaraya yedek ve iyi bir santrafora hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde seni kurtarabilecek. Dediğin gibi Abdülkerim'e bir şey kart cezası bir şey olduğunda orada güven verecek bir stopere ihtiyacı var Galatasaray. Dolayısıyla biraz geç kalınmış ifadesi doğru.
1: Peki. Berke, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına
0: sağlık.
1: Sevgili
0: Gökçen'im, ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm dinleyenlere de iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakal. Sağ ol.
1: Görüşmek üzere. Berke Kosova ile birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından Yunus Aydın bizimle birlikte olacak. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Mesajlarınızı görüyorum. Birazdan Yunus Aydın'la birlikte mesajlarınızı değerlendireceğiz. 0212-273-1010'dan sizler de bizimle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz diyelim ve bağlantımıza geçelim. Yunus Aydın attığımızda. Yunus hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Sıcağı sıcağına nasıl değerlendirirsin? Romelu Lukaku imzayı attı Fenerbahçe için.
2: Ya tabii aslında Fenerbahçe'de verilen bir söz vardı. Hem Aziz Yıldırım tarafından hem de futboldan sorumlu yönetici Cihan Bey, Cihan Kamer tarafından. Playoff turuna kadar bu transferin yetişeceğiyle alakalı santrafor transferinin. Tabii Fenerbahçe birçok santraforla konuştu. Yani aylardır hani birçok isimden bahsettik. Cirasi'dir, Sherlock'tur, Ueda'dır, Onoaçı'dır. Yani birçok isimden bahsedildi. Vlahovic'tir. Ama bunun nihayetinde Fenerbahçe hani en sonunda artık santraforunu buldu. Yani geçtiğimiz günlerden hani yaptığımız yayında da konuşmuştuk. Yani artık buradan dönme ihtimali yok diye. Lukaku 6 milyon euro bonservis ve yıllık 10 milyon euro maaş karşılığında Fenerbahçe imza attı. Diğer transferlere göre çok daha ekonomik bir transfer oldu. Çünkü Sherlock tarafı 40-45 milyon euro istedi Atletico Madrid. Girassi aynı şekilde 40 milyon euro. Ki Girassi'nin kendi maaşıyla alakalı da ülkeye gelen Salah gibi, Vlahovic gibi isimlerin maaşlarından sonra taleplerini de arttırdığını görüyorduk. Aziz Yıldırım tarafı başından itibaren bunu Mason Greenwood'da da gördük. Bu tarz talepleri karşılamıyor ve Fenerbahçe birçok tabii şüphe barındıran, sağlık anlamında, sakatlık anlamında birçok soru işareti barındıran Lukaku ile anlaştı. Geçtiğimiz sene sadece 7 maçta toplam 65 dakika süre almış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dünya Kupası'nda evet oynadı, çok kötü bir performans sergilemedi ama hani bence bu bahsi geçen isimler arasında en riskli iki isimden birisiydi Lukaku. Yani ama tabii playoff'a çok az kalması Fenerbahçe bu transferi yaptırdı. Fenerbahçe'de futbolun başında Oğuz Çirkin 4-6 hafta arasında oyuncunun maç temposunu sağlayacağını düşündüğünü söyledi. Lukaku'ya sorulduğu zaman da ben dün takımla idmanını tamamen yaptım ve hani bu önümüzdeki haftada oynamak istiyorum. Kendimi %100 fit hissediyorum dedi. Ama tabii hani Lukaku'nun Dünya Kupası'nda Belçika ile uzun bir süre turnuvada devam etmesinin de kendisine fizik olarak hazır olduğunu aslında biraz gösteriyor. Kante de çok hazır geldi. Ben Lukaku'nun adaptasyon sürecinin 4-6 haftada kadroya net bir şekilde monte edileceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin zaten santrafor'da şu an çok formda Talisca gibi ya da geçtiğim sene Kylian Mbappe'nin arkasında hemen gelen Vedat Muriç gibi alternatifler de var ama Lukaku'nun da çok hızlı bir şekilde takıma monte edileceğini düşünüyorum. Son 4-5 senede çok ciddi sakatlık problemleri yaşadı. Yani Lukaku ile alakalı bir sakatlık karnesi yapılmış 2021-2022'den beri. Hani hiçbir sakatlığı kaçırmamış. Yani hani mutlaka bütün sakatlıklardan birer tane yaşamış. İşte Covid-19'la birlikte başlayan, sonrasında son 5 yılda 8 tane büyük sakatlık yaşamış durumda. Zaten Napoli'den ayrılma isteklerinden birisinin sebebinin yanlış tedavi olduğu, ardından da iki kez sakatlandığını hani İbrahim Seten mesela kendi canlı yayınında anlatmıştı. Yani bu tarz soru işaretleri var. Yani formda bir Lukaku tabii ki çok önemli. Sonuçta Belçika milli takımının en çok gol atan futbolcusundan bahsediyorsun. Çok büyük bir isim ama tek engel sakatlıkla alakalı neler yaşayıp neler yaşamayacağı. Bunun haricinde isim olarak Fenerbahçe yıldız bir santrafor aldı mı şüphesiz ki çok büyük bir isim aldı. Ama sağlık durumu bence soru işareti.
1: Tabii az önce Berke Kosova'ya da sordum bu soruyu. Yani Vedat Muriç geleceğinde ya da kalacağını bence düşünmüyordu. Bu bir problem olacak mı? Çünkü baktığımızda Mallorca'da forvet olarak oynuyordu Vedat Muriç. Tamam takım küme düştü ama La Liga'da orta seviye takımda veya bir başka ligde, 5 büyüklükten Serie A olabilir, Bundesliga olabilir, orta seviye bir takımda rahatlıkla 11'e girebilecek bir takıma transfer yapabilirdi. Fenerbahçe'yi tercih etti Vedat Muriç ama yedek kalacağını bence bilmiyordu. Nasıl karşılayacak bu durumu?
2: Ben Vedat'ın tabii ki birçok hani alternatifi bence de vardı söylediğim gibi. Çok rahat bir şekilde kendi takım olabilirdi ama hani kendisinin Ali Koç döneminden itibaren de hani Fenerbahçe'ye gelmekle alakalı çok ciddi bir isteğin oldu. Yeniden Fenerbahçe'ye dönmekle alakalı çok ciddi bir isteğin olduğunu biliyoruz. Hatta bunu hani birçok işte hatta Vedat eşiyle birlikte bir tiyatroya, televizyona yayınlanan bir komedi programına gittiğinde orada kendilerine mikrofon uzatıldığında da Türkiye'ye Fenerbahçe'ye dönmek istediklerini dile getirmişlerdi. Ya bence yedek kalacağını şöyle tahmin ediyordur. Santrafor'suz bir Fenerbahçe'ye geldi çünkü. Hani ve sürekli sonrasında isimler işte Girassi, Sherlock ismi geçti. Ha burada Vedat ikinci santrafor mu? Ya bence ona bile emin değildi. Şu an çok hani formda bir Talisca varken Talisca'yı belki santraforun arkasına çekip yeni bir oyun planı yapacak Fenerbahçe. Seni şöyle

0: dışarıda bırakacak belki. Ama yani hani Vedat'ın bu denklemde birinci santrafor olması bence çok mümkün gözükmüyor. Ama tabii ki yani Lukaku'nun arkasında tıpkı Beşiktaş'ta da konuştuk. Yani Vlahovic'in 15 milyon euronun hani tabiri caizse elinde patladığını düşünelim. Hani o çok kötü oynamıyor işte. Dün de gördük. Yani gol yerine devam ediyor. Bu nedenle önemli. Yani Vedat da sonuçta ikinci planda kalabilecek bir santrafor değil. Fenerbahçe'yi sezon boyu da taşıyabilir. Ama hani ilk planda sağlık sorunları olmadığı sürece Lukaku şu anki güncel formuyla Talisca formaya daha aday gibi duruyor. Ama yani Vedat'ın bir de Sidiki Şerif var. Bence Şerif artık bu noktadan sonra yollar ayrılacaktır. Kendisi hem Premier Lig'den hem Bundesliga'dan talipler var. Arada bir sandan da talipler var. Yani dördüncü bir santrafora Fenerbahçe'de bence bu anlamda gerek yok. Ama Vedat'ın burada net 11 olması için iki şey gerekiyor. Ya Lukaku'nun yine çok ciddi bir sakatlık problemi yaşaması ya da Vedat'ın çok ekstra performans sergilemesi gerekiyor.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Fenerbahçe'nin ilk 11'i nasıl olacak? Ümit Bey sormuş.
0: Ya tabii bu arada Vedat'la alakalı son hani bir şey de eklemek istiyorum. Yani Vedat'ın şu ana kadar Ağustos'un hani artık 14'üne geldik. Yani şu ana kadar sakatlık problemi yaşayıp kendini gösterecek fırsat bulamaması şu anki Talisca gibi ilk 11'in şekillenmesi konusunda da hani Vedat'ı bence arka planda bırakan detaylardan bir tanesi oldu. Ya Fenerbahçe'de şimdi ilk 11 ile alakalı bir kere en büyük belirsizlik kaleci konusunda bir durum var. Şimdi Ederson'a başta MLS ve Suudi Arabistan olmak üzere teklifler var. Fenerbahçe bu transferleri bu teklifleri değerlendirmediği noktada yani Fenerbahçe'nin kalesinde bence uzun vadede Ederson olur. Mert Günok'un sezon boyu devam edebileceğini düşünmüyorum. Bence stoper tandemi çok net bir şekilde Şikriyan Nathan Ake. Geçtiğimiz günde zaten İsmail Kartal da harika bir ikili olduklarını söyler. Bence de öyle. Sağ tarafta Semedo olacaktır. Sol tarafta ben Osterwold'e sakatlıktan döndükten sonra Fenerbahçe'nin solunda Osterwold'e göreceğimi düşünüyorum. Bence Archie Brown kalıcı sol beki olmayacak bu takımın. Gündüz ikanti orta sahası bozulmayacaktır bence. İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin bence artık yedeği olacak. Ben öyle düşünüyorum. Gündüz ikanti ikilisi mutlaka olur. Sağ taraf zaten çok net çekilme Mason Greenwood. En uçta Talisca'nın olmadığı denklemde Asensio ve Talisca sürekli değişmeli oynayacaktır. En uçta mutlaka Lukaku olacaktır. Şimdi sol tarafta da Kerem alternatifsiz gibi duruyor. Ama Fenerbahçe'nin şu an mevcutta yapmayı düşündüğü başvuru yani Vedat Muriç Türk sayılsın başvurusu kabul olursa ki bu konuda bir Fenerbahçe referans bekliyor. Çünkü Kasımpaşa'nın da Kerem Demirbay ile alakalı böyle bir başvurusu var. Kerem Demirbay'ın 2015'ten sonra 2017'de tercihini yaptığı için şimdi İlkay Gündoğan'ı örnek gösteriyor Kasımpaşa. Çünkü İlkay Türk statüsünde oynuyor. Alman milli takımda 100'e aşkın maç oynamasına rağmen Kerem Demirbay 2 maç oynadı sadece Alman milli takımda. Ki birisi hazırlık maçı. Ama şeyde burada açık. Kural da burada açık. 2015 sonrasında tercih yapmakla alakalı bir durum var. Kerem'i eğer Türk sayarsa Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'de Vedat'la ilgili bir girişimde bulunacak. Fenerbahçe Vedat'la ilgili girişimde bulunduktan sonra Vedat'ı Türk sayabilirse son öneri transfer yapacaktır. Yoksa yapmadığı takdirde Kerem Aktürk oldu. Ben Fenerbahçe'nin sol tarafında oynayacağını düşünüyorum. Böyle bir ilk 11 şekillenecektir bence. En uçta dediğim gibi Lukaku ilk yani sağlık sorunları olmadığı sürece ilk alternatif mutlaka olacaktır.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki direkt yedek demek çok doğru değil bence. Rekabet olur. Kim hak ederse o alır formayı demiş ama bu mesela Talisca Vedat Muriç ikilisi için geçerli. Yani o ikisi olsaydı sadece geçerli ama Lukaku'nun olduğu bir senaryoda bence çok doğruluk payı yok bu düşüncenin. Yani düşünce doğru ama gerçeğe dönüştürmek kolay değil. Ya burada her takım için diyorum bu arada. Fenerbahçe için değil sadece.
0: Ya tabii ki şimdi hani çok yüksek maaşı ödeniyor çünkü. Ya mesela Ederson'la alakalı uzun sürede bu denklem çözülmezse Ederson kaleye geçecektir dememin sebebi bu. Biz evet yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yani çift taneli maaşları işte Trabzon'da bu denkleme dahil oldu. Muhammed Salah'la beraber. Şimdi Nunez'i indirebilirlerse o da katılacak. Yani 10 milyon 15 milyon hani saçıyoruz resmen. Ama yani bu paraları verdiğim bir oyuncuyu yedekte bırakmak işte o hem oyuncu açısından takım içi dengelerde problem hem de hani insan yönetim olarak bir rahatsız oluyor. Yani o zaman bu parayı vermeseydik durumu oluyor. Hani Lukaku sağlıklı olduğu sürece bu arada Talisca ve yani Vedat'tan daha da fazla katkı verir. Bunda bir problem yok ama ya ilk başta ilk 11'inize işte direkt yazmak zorunda oluyorsunuz. Hani zaten bir şekilde oyuncunun da içerideki dinamiği de bu oluyor. Yoksa tabii ki hak eden formayı almalı. Bunda hiçbir problem yok.

yoktu ama işte bazı yıldız isimlerin daha hiç hak etmediği halde oynadığını da görüyoruz. Lukaku'nun bu denklemde nerede olacağını tabii ki sezon içindeki performansı gösterecek ama yani büyük takımlarda büyük yıldızlar yani hak etmeseler de isimlerinden dolayı bir süre oynamaya devam ederler. Talisca ve Vedat'la alakalı da öyle yani Fenerbahçe'de söylediğin gibi hangisi formda olursa ikinci şans direkt ona gelecek bence de.

0: şekilde artık biliyorduk. Bu ismin Vlahovic olduğunu da zaten haftalardır biz konuşuyorduk. Yani 15 milyon euro teklifini zaten yapmıştı Beşiktaş. Bir ay önce haberleştirdik. Haber bekliyordu. Vlahovic 6-7 haftalık süreçte neredeyse 2 aydır hatta kendisine Avrupa'nın 5 büyük liginden takım arıyordu. İstediği maaşları alamadı. 6-7 milyon euro maaş teklifine daha yapılmadı. Bizim ülkemizde bunu sadece Beşiktaş için söylemiyorum. İşte Trabzon'a Muhammed Salah yaşadı. Fenerbahçe'de Greenwood'da yaşadı. Bu maaşları veren ülkelerden, ender ülkelerden birisiyiz biz. Vlahovic'de 15 milyon euroluk teklifi Beşiktaş'ta kabul etti. Beşiktaş bu süreci hızlandırmak istedi. Yani hatta iki seferde menajerine de oyuncuya da haber gönderdi. Hani yoksa başka isimlere gideceğiz diye. Çünkü Salah sonrasında ciddi bir hani Beşiktaş yönetimine karşı güvensizlik oluştu ama Trossard'dan sonra ikinci bir yıldızı Vlahovic'i indirmek büyük iş. Riskli mi? Bence riskli ama Beşiktaş'ın Vlahovic'den sonraki alternatifi de yani oh da sezonu neredeyse götürebilecek durumda. Yani ama tabii ki yıldız isim büyük isim ama hani 15 milyon euroluk bir maaş çok ciddi bir maliyet olacak Beşiktaş'a. Taraftar tabii ki bu işin maliyet boyutuyla ilgilenmek zorunda değil. Yıldız futbolcu izlemek, bunun keyfini yaşamak hepsinin hakkı ama çok ciddi bir maaş verildiğini düşünüyorum. Ve tabii bu oyuncular bu maaşlara geliyor. Ama Beşiktaş'a da sağlıklı olduğu sürece...
1: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
0: Hani mental olarak da iyi olduğu sürece çok büyük katkılar vereceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın ön hattında hani gerçekten Önder Hoca'nın söylediği gibi Orkun'un etrafında doğru oyuncularla, yıldız oyuncularla güçlendirmeye başladı Beşiktaş.
2: Dünkü karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsun? Peki 4 maçın sonunda gol yemeyen bir Beşiktaş, kalesinde bir dev var adeta, Alexander Nübel.
0: Yani Nübel'e de çok ekstra bir parantez açmak lazım. Yani ve az pozisyon geldi de yemedi demiyoruz. Özellikle bir önceki maçta, yani bu turun ilk maçında çok ciddi kurtarışı var. 9 net kurtarış yapmıştı. Yani Beşiktaş takımının genel şu an her şeyi yolunda gidiyor. Hoca'yla uyumu, hani Vincenzo Italiano'da gerçekten çok sempati topladı. Hani Vlahovic'le alakalı bu arada kendisine sorulduğunda da kesinlikle takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum dedi. İletişimi çok kuvvetli bir hoca, belli. İtalyanlarla Türk yolunu zaten tutuyor, hep anlatıyoruz. Montella'da da mesela aynı durum yaşandı. Zaten Akdeniz bittiğim insanı seviyoruz yani. Böyle hareketli, iletişimi kuvvetli hocalar. Bize soğuk hocalar biraz daha... uzun vadede itici ve başarısız geliyor. İtalyano böyle değil. Tabi 4 maçta gol yemeyen, turları atlayan bir Beşiktaş gördüğümüzde işte bu hafta ligde de galibiyetle başlarsa örtüşürse yani iyi bir hava gidiyor Beşiktaş'ta. Vaslav Çerne'nin de golle buluşması Beşiktaş'ta yine önemli bir durumdu. Yani mesela Çerne ile alakalı şöyle bir durum var sonuçta. Sağ öne de oyuncu bakıyor Beşiktaş. Yani Muhammed Salah bu isimlerden birisiydi. Bunu net bir şekilde biliyoruz. Ama Charlie'nin şu an golle buluşuyor olması, Olaytan'ın asist yapması, Beşiktaş'ın belki ana planda değil mi diye dediğimiz oyuncularının da formda olduğunu gösteriyor. Charlie ilk maçta çok eleştirilmişti. Özellikle yani kaçırdığı golden dolayı. Ama belki de şu an bir star ismin öne alınmasıyla, santrafor alınmasıyla Charlie de belki ilk 11'de kalan oyunculardan birisi olacak. Yani Beşiktaş'ın şu an işler yolunda gidiyor. Kötü bir sezon açılışı olmadı. Yani senelerdir Beşiktaş kötü sezon açıyor. Yani şu an hem hocaya güven tam, hem yönetim bahsettiği yıldız oyuncuları getirdi. Bu sebeple Beşiktaş'ın işler yolunda gittiğini düşünüyorum. Bir oyuncuya eleştirilecek şeyler var mıydı? Bence vardı. Hala Beşiktaş'ın transfer yapması lazım bence. Yani bir stoper transferi Emirhan'ın form durumuna ya da takımın gol yememesine rağmen bence getirilmeli. Şimdi Udokai ile alakalı mesela yollar ayrılacak yine. Mutlaka bence oraya bir stoper alınmalı. Ama Beşiktaş genel olarak Serdar Adalı ve yönetimin o huzursuzluk havasını ve aranan hoca bulundu mu bulunmadı mı havasını genel olarak dağıttı. Şu anda Beşiktaş'ta da rüzgar pozitif yönden esiyor. Güzel esiyor. Ama dediğim gibi bunun esas ligle örtüşmesi gerektiğini unutmamamız lazım. Yani Beşiktaş senelerdir lige Ekim'de Kasım'da havlu atmakla başladığı için taraftarın şu an çok övdüğü Italiano'yu ya da güven sağladığı Serdar Adalı'yı eleştirmesi ligdeki birkaç puan kaybına bakıyor. Beşiktaş için bu huzursuzluk havası şu an dağılmış durumda. Ama dediğim gibi bunun bir sürece yayılması Beşiktaş'ın Ekim'de Kasım'da yakın ilk 2'de ilk 3'te olmasıyla devam edecek bir şey.

0: Peki öte yandan Galatasaray'daki sessizlik de devam ediyor. Yani sezon aslında transfer sezonu başından beri aynı şeyi konuşuyoruz ve transfer süresinin de bitmesine artık az kaldı. 20 gün kaldı. Nasıl değerlendiriyorsun Yunus?
1: Yani Galatasaray'ın da her yayında artık daha uzun bir süre sessizlik sürüyor ve hala bunu da tabii halletmemiş bir Galatasaray taraf var. Mutlaka transfer yapacaklar. Ya yani bunun hani kimsenin şüphesi yok. Bence 2 ya da 3 minimumda yıldız transfer yapacaklar. Ama yani hani baktığın zaman şimdi Leao ile alakalı Galatasaray'ın ısrarla 40 milyon euroluk bir teklifi var mesela. Şimdi Milan tarafı minimumda, ya aslında minimumda değil, 50 milyon euro istiyor. Ve Galatasaray bu transferin 50 milyon euroya değil 40 milyon euroya bitirmelerini Milan vermeyecek gibi duruyor. Diğer tarafta Galatasaray'ın kanat arayışında olduğunu bilen eski oyuncusu, zaten geçen sene kiralıkta Noah Lang Galatasaray'a haber göndermiş. 30 milyon euro gibi bir bonservis istiyordu kulübü Napoli. 14-15 milyon eurolara inmiş durumdalar. Galatasaray hala almak istemiyor. Ama hani çaresiz durumda kalırsa, hala transfer yapamamış olursa belki Noah Lang'ı kadroya katma durumu olabilir. Çünkü oyuncu net bir şekilde gelmek istediğini söylüyor. Martinelli olayı, Galatasaray Martinelli için de 40 milyon euro teklifte bulundu. Orada da kulübü 60 milyon euro yakın bir bonservis istiyor. Yani Galatasaray'ın 40'ın üstüne çıkmaması Can Uzun transferinde de, Leao transferinde de, Martinelli transferinde de net bir şekilde oyuncunun aslında Galatasaray'da oynayamaması 3 ayda oyuncu için de net bir şekilde sebep oluyor. Diğer tarafta Reinders tarafı, yani artık Reinders'e Galatasaray net bir şekilde ilgileniyordu. Orada da Suudi Arabistan'a gitme durumu var oyuncunun. Galatasaray mevcut transferleri sonuçlandıramadığı gibi uzun süredir de iletişimde olduğu birçok oyuncu diğer takımlarda artık kaptırmak üzere ve yıldız oyuncu konusunda bir problem yaşıyorlar. Ben Galatasaray'ın Leao ile alakalı ilerleyen günlerde el arttıracağını, fiyatı arttıracağını düşünüyorum. Noah Lang ile alakalı da dediğim gibi yıldız bir oyuncu bulunamazsa bence Noah Lang'ın da kapısı tekrar çalınabilir. Ama hani Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Yani birçok yönetim işte eleştirir tabii ki Galatasaray'da başta Ultra Aslan, işte eski yöneticiler. Baktığınız zaman işte zaten medyanın birçoğu taraftarlar Dursun Özbek'i çok ciddi bir şekilde eleştiriyor. Kendisi de söyledi. Benim dedi torunlarıma bırakacağım en büyük miras Galatasaray'ın tarihinde olmayan üst üste 5. şampiyonluk dedi. Ya tabii ki Dursun Özbek bunu yapmak için elinden geleni yapacaktı. Sonuçta bu 4 senelik üst üste şampiyonluğun da Okan Hoca ile birlikte mimari. Ama ben de artık biraz geciktiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bugünlük artık başlıyor ve Galatasaray'ın maçıyla başlıyor. Ve Galatasaray'da Ugo Çuguariş transfer yok. Mutlaka bence bir transfer yapılması lazım. Minimumda 3 transfer yapılması lazım. Ama birisinin bu önümüzdeki 2 yılın içerisinde yapılması lazım. Çünkü Galatasaray lige ciddi bir beklenti ve kaosla giriyor. Galatasaray bu şekilde lige girmeye alışkın değil. Transferler hep gecikti Galatasaray'da. Geçen senelerde kabul. Ama hep mesela biz geçen sene Osimhen'in biteceğini bilerek ya da Leroy Sané'nin zaten geldiğini bilerek hareket ediyordu. Galatasaray'da bu sene komple bir belirsizlik var. Bu belirsizliğin içinde bir de Ali Lal'den vesaire Osimhen için geldiği iddia edilen 100-120 milyon euro gibi teklifler kabul edilip Galatasaray'da Osimhen'siz kalırsa hani ciddi anlamda şampiyonluk yolunda yara alır. Bu nedenle taraftarın bu içinde bulunduğu karamsar havayı dağıtmak için Galatasaray bence yani Leao yok 40 veriyorsa Milan 45-50 istiyorsa 45'te bitirebilmek adına bir hamle yapması lazım. Çünkü bu içinde bulunan olumsuz hava Galatasaray taraftarının hani ciddi anlamda takıma desteğini Okan Hoca'ya güveninize veriyor. Mevcut yönetimine güveninize veriyor. Bu da Galatasaray için kesinlikle negatif etki edecektir. Ya bugün mesela potansiyel bir Çorum maçındaki puan kaybı Galatasaray'da hani uçakların hızlı inmesini kesinlikle pozitif anlamda etkiler. Ama iyi sonuçlar gelmesi de ya transfer yapmasak da olur galiba konusunda yanıltmaması lazım. Çünkü Galatasaray taraftarının ana hedefi kesinlikle Avrupa.
0: Peki dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. Ahmet Bey demiş ki bence Vlahovic Beşiktaş'a mecbur kaldı. Yani adam sonuçta büyük kulüplerden teklif bekliyordu. Teklif gelmeyince Beşiktaş'a gitme durumu daha yakınlaşmış oldu. Tercih değil bence, mecbur kaldı. Yine de baktığımız zaman isteyen tek takım Beşiktaş oldu. Hayırlı olsun, umarım lig çok güzel geçer her takım adına diyor Ahmet Bey.
1: İsteyen tek takım Beşiktaş değil. Trabzon'da aslında bir görüşme yaptı ama Trabzon tarafı Darwin Nunez'e daha sıcaktı. Ya şimdi Vlahovic'le alakalı şöyle. Vlahovic tarafı Arabistan'dan ve Beşiktaş'tan teklifi aldı ve Avrupa'da kulüp aramaya başladı. Aslında Muhammed Salah tarafına benzer. Salah da çok yüksek bir teklif almıştı Arabi sanırım ama oyuncu İstanbul'da yaşamak istiyordu. Avrupa'da yaşamaya devam etmek istiyordu. Öncelik buydu aslında baktığın zaman. Şimdi Vlahovic'le alakalı evet. Haftalardır söylüyoruz. Oyuncu dünyadaki 5 büyük ülkeden haber bekledi. Menajeri defalarca kez görüştü. Bu kontratları alamadı. Ama hani dünyada tek isteyen takım Beşiktaş'ta demek doğru değil ama 15 milyon euroyu veren tek takım Beşiktaş'tı. Bu yüzden de Beşiktaş'ı tercih etti. Yani istenmeyen bir futbolcu değil, istediği maaşı alamayan bir futbolcuydu Vlahovic. Bu sebeple evet, Türkiye'yi tercih etti. Türkiye'de Trabzonspor'un da ilgisi vardı. Fenerbahçe ve Galatasaray 4 büyüklere önerildi. Muhammed Salah da öyleydi. Galatasaray ve Fenerbahçe hiç ilgilenmedi oyuncuyla. Beşiktaş'ın ilgilendiğini biliyoruz. Vlahovic'de de öyle ama Trabzonspor'un tarafı sadece ilgi olarak kaldı. Ama tekrar söyleyeyim. Yani Vlahovic gibi bir futbolcunun özellikle Arabistan'da çok fazla talibi vardı. Ama oyuncu hem Avrupa'da yaşamak istediği için hem de 15 milyon euroyu bir tek Beşiktaş karşıladığı için mecbur kaldı diyemem ama yani en olanaklı seçeneği oldu aslında.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki ben bir taraftar olarak elimden geleni verdiğimi düşünüyorum. Forma, bilet, içtiğimiz suyu bile değiştirdik. Florya suyunu içtik ki takıma destek olsun. İster istemez ben beklerim. Ben büyük transfer de beklemiyorum artık. Eksik yerlere oyuncu transfer et yeter. Trossard 20 milyona mal oldu. Beşiktaş'a biz onun yedeği olan Martinelli için 45 milyon eurolardan bahsediyoruz. Bence artık panik transferleri başlıyor. Allah yardımcımız olsun diyor Galatasaray taraftarı bir dinleyicimiz.
1: Yani tabii aslında baktığın zaman fırsat transferi olarak adlandıracağı şey Eylül'de Avrupa'da sezon kapandıktan sonraki bir haftada olabilir. Ama şu an itibariyle tam olarak söylendiği gibi Trossard Martinelli durumuna geldi olay. Yani hani belki Ağustos'ta 20'ye alacağın, 15'e alacağın ya Ağustos'un başında bir futbolcu ya da Temmuz'da. Yani şimdi 40-45'leri konuşarak alıyorsun. Diğer tarafta da Haziran ayının başından beri görüştüğüm futbolcuları da alamıyorsun gibi bir durum var. Panik transferi evet, yani hani diğer tarafta Galatasaray taraftarının beklentisi konusunda taraftarlar her zaman bekler. Ki baktığın zaman Galatasaray'ın bu tarz hani evet yani store gelirleri de yüksek, kombine gelirleri de yani loca gelirleri de Galatasaray'ın loca gelirleri Fenerbahçe'nin 4-5 katı. Beşiktaş'ın 6-7 katı yani Galatasaray taraftarı bu konuda dediğin gibi verici de işte Osimhen'le alakalı gidin alın dediler. Bir sürü şey aldı Galatasaray taraftarı. İşte kombineler, localar az önce anlattım. Biz de az önce mesela yazan yorumda da hani stüdyoya kadar değiştirdik diyorlar. Beklenti taraftarının en büyük hakkı. Yani bunda hiçbir sorun yok. Bence yönetimin de artık bu beklentileri karşılaması lazım. Ama hani bunların belki bugüne kadar belli finansal tablolarının oluşturulması bekleniyordu. Ama artık bugün itibariyle işte bu süreçte Galatasaray için hep daha farklı şeyler konuşuldu. Mesela işte Osimhen'in bank hesaplarına işte o vergi gecikmesinden dolayı bloke gelmesi. Örnek veriyorum. Yani bunlar transfer yapamadığınız denklemde farklı yerlere bağlanır. Yani burada işte İbrahim Atipoğlu'na da Abdullah Kavukçu'ya da Dursun Özbey'de senelerdir zaten transfer konusunda tepkiler vardı. Bu sene artık biraz daha Abdullah Bey ve Dursun Özbek özelinde bu tepkiler yoğunlaştı. Galatasaray'ın birçok işte sosyal medyadaki ünlüsü hani işte başta Şahan Gökbakan olmak üzere sürekli tiye alıyorlar. Sürekli göndermeler yapıyorlar yönetimle alakalı. Yani yönetimle mutlaka sonuçta Galatasaray tarihine geçecekler. Üst üste 5 sene şampiyonluk. Bunları mutlaka sonuçlandırmak istiyorlardır. Ama birazcık hani Hakan Çalhanoğlu bitirememekten itibaren Galatasaray yönetiminin bir iyi kolu bağlandı bu konuda. Yani dediğim gibi ben bugün potansiyel bir Çorum maçındaki puan kaybını hafta içinde minimumda 2 yıldız indireceklerini düşünüyorum. Eğer bugün kazanırlarsa da minimumda bir futbolcu bu hafta Galatasaray'ın kadrosuna katacağını düşünüyorum.
0: Abi Çağlar Söyüncü gitmeyecek mi? Fenerbahçe taraftarı olarak kulübede bile görmek istemiyoruz. Bireysel hatadan 40'a yakın gol yedirdi demiş bir başka dinleyicimiz.
1: Yani Çağlar'la alakalı şöyle bir durum var. Çağlar'la Cengiz arasındaki bence en büyük fark. Benzeri durumlardaki oyuncular olduğu için söylüyorum. Hani Türk futbolcular, milli futbolcular ama hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye katkı veremiyorlar diye. Cengiz oynamak isteyip de oynayamıyor. İşte Beşiktaş'ta da sakatlık problemleri yaşıyor. İşte bir yerde gücü yetmiyor, temposu yetmiyor ama Çağlar belli artık. Çağlar sonucu oynamak da istemiyor. Yani Çağlar'ın artık futbolu o kadar bir bırakmışlığı var. Ve mevcut kontratı var Fenerbahçe'de. Gitsin, adam gitmiyor. Yani hani Nelson gibi. Nelson da Galatasaray'da 2 sene daha kontratı var. Diego Carlos'la. Yani yapılmış kontratlardı futbolcuya 4-5 sene. Adamların hukuksal hakkı var. Gitmiyorlar. Çağlar'la alakalı da durum şu şekilde. Bir önceki İsmail Kartal döneminde hatırlıyorsunuz.

gelmişti Çağlar. İsmail Hoca arada gitti geldi defalarca kez. Jesus'tan Mourinho'lar döndü, hala Çağlar Söyüncü var. Hala da kontratı var. Ya Fenerbahçe yerli olduğu için diğer oyuncular gibi bir gönderme telaşında değil. Fenerbahçe öncelikle Yiğit Efe'yi göndermek istedi, stoper gidecekse, ama Çağlar da ne maaşında indirim yapıyor ne de gitme. Fenerbahçe Çağlar'a maaşıyla alakalı mesela indirim teklif etti. Oyuncu kabul etmiyor maaşında indirimi. Evet, çok fazla bireysel hatadan gol yedirdi. Ama yani şu an Fenerbahçe'nin gönderici isminin başına değil. Benim duyduğum kadarıyla Çağlar'a herhangi bir kulüpten teklif de yok.

0: Bir dinleyicimiz diyor ki Yunus abi bu tezime katılır mı diyor. Dursun Özbey'in sırf alkışlanmamak için transfer yapmayacağı söylemi vizyoner bir duruştan ziyade tamamen bir idari savunma mekanizmasıdır. Son yıllardaki yüksek harcamalarının beklenen mali geri dönüşü sağlayamaması kasada ciddi bir açık yarattı. Geçmişte ibra edilmeme tecrübesi yaşayan Özbek yönetimi yarın öbür gün mali kongrede hesap vermek zorunda kalmamak ve olası bir ayrılıkta bilançoyu patlatmamak için transferde bilinçli olarak frene basıyor. Özetle bu temkinli tutum kulübün geleceğini düşünmekten çok idari olarak zora girmemek adına alınmış kişisel bir önlem diyor dinleyicimiz.
1: Şimdi Galatasaray'ın iç tüzüğünde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre ayrı bir oylama sistemi var. Şimdi Burak Elmas yönetimi de öyle. İdari olarak idra edilip mali olarak idra edilmeme tehlikesini Fenerbahçe'de birlikte geçiyor. İdari mali idra beraber. Yani bir kişi idra edilip ikisinden de idra ediliyor. Ama Galatasaray'da farklı. Galatasaray'da başarıdan dolayı idra edip mali durumdan dolayı da idra etmeyebilirler. Burak Bey mesela bunu yaşadı. Sevgili Burak Elmas. Şimdi geldiği noktada Dursun Özbek bence bir idrasızlıkla karşılaşmaz. Ama evet, yani bu kadar 4 sene şampiyon olan bir takımın Osimhen hariç hiçbir oyuncusunun teklif almıyor olması. Barış'a bir tek Ocak'ta gelen Neom transferi vardı. Onu da sapladılar. Şu an Premier Lig'den böyle bir teklif yok. Bu da bence şimdi bir oyuncu, evet satış için teklif gelir ama yani Fenerbahçe'de mesela eleştirirsiniz eleştirmezsiniz. Ben Ali Koç döneminde çok eleştirdim ama Mario Branco hiç gitmeyecek adamları çok fazla kişi takımlara gönderdi. Şimdi Gardi'ye mesela alması için yetki veriyorsunuz. Bir de göndermesi için yetki verin. Galatasaray oyuncu da satamıyor. Şimdi Fenerbahçe için sürekli söyleniyor bu. Ya bu para nereden geliyor? Şampiyonlar Ligi geliri yok, lig şampiyonluğu geliri yok. Ama diyen Fenerbahçe oyuncu satabildi Ali Koç döneminde. Galatasaray'ın bu anlamda da çok ciddi bir zaafı var. Galatasaray oyuncu satamadığı sürece bu tarz sponsorluk artı şampiyonluk gelirleriyle işte diğer ekran buraya kadar gelebiliyor. Mutlaka satış yapması lazım. Bence Galatasaray'ın. Ben Galatasaray'ın mesela Şallay'a gelen tekliflerin ya da Singo'ya gelen tekliflerin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Galatasaray şu noktadan sonra almadan sattığı anda yeniden bir eleştiri odağı olacak. Mesela Jose Mourinho Fenerbahçe'ye geldiğinde Fenerbahçe Galatasaray örneğiyle gidelim. Fenerbahçe futbolcu almadan Bartu Elmas'ın bile gönderilmesine izin vermedi. Şimdi benzeri bir durum olduğunu düşünüyorum. İbran konusunda da şöyle, Dursun Özbey'in idrasızlıktan korktuğunu düşünmüyorum. Bence mutlaka idra edilecektir. Evet, daha önce bu durumu yaşadı ama 4 sene üst üste gelen bir hani şampiyonluk serisi var. Yani her ne kadar taraftar bazında çok eleştiri olsa da Galatasaray Lisesi'nin o içerideki Galatasaray Divan ekibi, Galatasaray üyeleri çok daha farklı bir ekip. Yani çok daha farklı bir canlı orası. Bu nedenle çok fazla idrasızlık problemi yaşayacağını düşünmüyorum ama mali anlamda bir problem olduğu çok net ortada.
0: Merhabalar, ben Erkan. Sizlere selamlarımı sunuyorum. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve ekibi ayrılsa dahi Oğuz Çetin'in devam etmesi gerekiyor. Futbol aklı olarak devamlılık esastır. Siz ne dersiniz? Diyor Erkan Bey.
1: Aziz Yıldırım gitse de ne?
0: Evet.
1: Ya ben hani hiçbir yönetimin, yani yeni gelecek yönetimin Oğuz Hoca'yla çalışacağını çok düşünmüyorum. Şimdi şampiyon olursa Fenerbahçe zaten Oğuz Çetin'den tut. Hani şu an işte Müjdat Yetkin nerede dursun. Zaten Aziz Yıldırım zaten duracaktır. Tek aday girer zaten Fenerbahçe şampiyon olursa. Oğuz Çetin futbol aklı olarak devam eder. Ama şimdi Oğuz Çetin şampiyon yapamazsa bu 10 aylık süreçte ben hani futbol aklı devam etmeli fikrine katılıyorum. Yani şimdi kulüpte yöneticiler değişebilir, atanmışlar değişebilir, profesyoneller hakikaten belli ölçüde devam etmeleri lazım. Ama bu konuda şimdi Oğuz Hoca'nın görev süresi devam ettiği sürece tüm Fenerbahçe taraftarı arkasında olmalı. Burada başarısızlık üzerinden bir senaryo çizmek istemiyorum ama eğer bu senaryo tutmaz ve başarısız olunursa bence Oğuz Çetin'le devam edilmemesi gerekir. İsmail Kartal'la da devam edilmemesi gerekir. Yani yeni gelecek yönetim yeni bir futbol aklı mutlaka yaratacaktır. Yani gelmesi de aday isimlerden işte Mehmet Ali Aydınlar, Ali Koç, bu isimlerin hiçbirisinin de Aziz Yıldırım'ın net bir şekilde hani işte imparator diye getirdi Oğuz Çetin'i biliyorsun. Bu isme devam edeceğini düşünmüyorum. Futbol aklı ya da profesyoneller, sadece bunu futbolun başındaki isim için değil, scoutlar, işte çevirmen, bunların hepsi devam etmeli. Evet, bu iletişimin devamlılığı önemlidir ama 10 ayda başarı için gelen sıfırdan bir yönetim varken başarısızlıkla sonuçlanırsa bence devam edilmemesi lazım.
0: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Görüşmek üzere. Yunus Aydın'la birlikteydik. Araya gidiyoruz. Aranın ardından basketbolda devam edeceğiz. Ece Asterges bizimle birlikte olacak ama öncesinde kısa bir ara.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basketbolla devam ediyoruz ve hattımızda Ece Aslı Ergez var. Ece, hoş geldin.
5: Merhabalar Göksel'in, hoş bulduk.
0: Nasılsın?
5: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Artık basketbolda kadrolar yavaş yavaş belli oldu. Şekillenmeye başladı. Hem kadroları konuşacağız hem milli takımımızı konuşacağız ama sıcak bir gelişme, yani dün açıklanan bir kadroydu. Ama milli takımımızın kadrosunu nasıl nasıl buluyorsun? Çünkü dahil olan isimler var. Gerçekten bu yaz isimlerini çok sık andığımız isimler. Kimlerden bahsettiğimi tabii ki sen de dinleyicilerimiz de biliyorsun. Nasıl değerlendiriyorsun kadromuzu?
5: Öncelikle U17'ye damga vuran iki isim. Zaten açıklamalarında Ergin Hocam da söylemişti, yazın açıklamalarında bunları değerlendirmek istiyoruz. Hem Dayrısu hem Ömer'i şeyde yaptılar, şu anda kadroya da almış oldular. Ağustos'taki ikinci tur pencere maçlarımızdan öncesinde. Bu ikisinin eklenmesi, ikisi de çok güzel bir turnuva geçirmişlerdi. Çok gelecek vadeden iki oyuncu. Çok değerli oldu. Özellikle Alperen'in dahil olmadığı, Tarık'tan eksik olacağımız bu turnuva maçlarında bu iki değerli oyuncumuzun olması, tabii ki 12 kişilik kadro şu anda belli değil, bu 17 kişilik aday kadromuzdan bahsediyoruz. Ama yine de onların deneyim kazanması açısından bence güzel bir şey oldu, ikisinin dahil edilmesi. Herkes de bekliyordu zaten.
0: Peki genel anlamda kadromuzu nasıl değerlendirirsin?
5: Yine yabancı tercihimizi son bu grup, hani elemelerdeki son maçta yine Flynn'den yana kullanmıştı Ergin Hoca. Bu sefer de yine yabancı tercih Flynn'den yana kullanıldı. Bu yüzden de hala Tarık Türk statüsünü bir türlü olamadığı için Tarık bu yüzden kadroda yer almıyor. Alperen de bildiğim kadarıyla NBA'de hazırlık dönemini girdiği için, yine hazırlanma sürecinde olduğu için katılamama durumu hep konuşuluyordu ve katılamadı. Hani muhtemel sebep bu olduğunu düşünüyorum. Bunun özellikle Alperen'in yokluğunda, ki zaten birazdan ona maçlara da değiniriz diye düşünüyorum. Bu oynayacağımız içerideki maçın çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü hani Alperen ve Tarık'ın eksikliği, hani kötü anlamda, hani negatif anlamda hissetme olasılığımız, maalesef hissi de çok değerli olduğu için hissetme olasılığımız var. Ama bunu kapatabilme gücümüzün olduğunu düşünüyorum. Çünkü evimizde oynayacağız bu maçı. Ve aynı zamanda da hani burada bir tık işte görev, hani hem Adem'e hem de Ömer Faruk'a biraz daha fazla düşüyor diye düşünüyorum. Hani orada o Alperen'in eksikliğini hissetmeyecek şekilde ve tabii ki Sertaç'ın da tecrübeli bir şekilde

0: hiç oyuncuya destek olması da bence hani bu maçtaki ve bu pencerelerdeki en kritik ve en kilit nokta olacağını düşünüyorum.
1: Peki maçları nasıl değerlendiriyorsun? Ya sonrasında da hatta 14 gün sonra da Litvanya ile başlayan bir Avrupa elemeleri olacak.
0: Evet, bu grupta biz 3 tane rakip, yani hem içeride hem dışarıda bir araya geldi, hani karşılaşacağız. Litvanya, evet. İtalya ve İzlanda. Önce evimizde Litvanya ile oynayacağız 28'inde. Ardından 31'inde de hemen İzlanda deplasmanında oynayacağız. Şimdi biz 6-6 yaparak bu tura J grubuna yükselen tek takımız kendi grubumuzda. Bu avantajı korumamız ve hani burada zaten ilk 3 takım arasına girdiğimizde bu Dünya Kupası biletini alacağız. Bu anlamda bu maç, evimizde oynayacağımız her maç bence artık bu aşamada çok daha değerli. Eğer biz bu maçı kazanırsak, hani ilk oynayacağımız İspanya maçını, İzlanda maçına daha da moralli geçeceğimizi düşünüyorum. Çünkü arada çok az zaman farkı var ya Göksel'in, hani eğer bir maç, hani bu maçtan iyi bir şey almazsak, umduğumuz gibi gitmezse, muhtemelen bu bizim ikinci maçımızı etkileyecek. Demoralize bir şekilde gideceğiz. O yüzden bizim tekrar moralli, o ilk tur hani maçlarına yakaladığımız enerjiyi yine götürebilirsek, bence bu iki maçı da galibiyetle geçirip Dünya Kupası biletini kapma yönünde bence önemli bir adım atabileceğimizi düşünüyorum. Bizim işte tek handikapımız hem Alperen'den hem Tarık'tan eksik olmamız. Hani umarım bu bir dezavantaj olarak sahaya yansımaz. Yansımaması için hani umarım hani burada ben bir tık işte Emel ve Adem'in performansının kilit nokta olacağını düşünüyorum.
1: Bir diğer tarafta da tabii kulüpler, yani kadrolar yavaş yavaş şekillendi, artık son hamleler yapılıyor ve Fenerbahçe ile başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsun? Gidenler, kalanlar, bu sezon Fenerbahçe kadrosunu nasıl buluyorsun?
0: Fenerbahçe bence hani Euroleague'deki belki de ya da Avrupa'daki en çarpıcı transfere imza atarak Shane Larkin'i ekledi. Öncelikle onunla başlamak istiyorum. Yani Shane Larkin hamlesi bence çok kritik ve önemli bir hamle oldu. Ama hani genel olarak şimdi diğerlerinde de hani beraber baktığımızda hani Efes ve Beşiktaş'ta Euroleague'de mücadele edecek. Onların transfer politikalarına göre baktığımızda bence Fenerbahçe biraz daha ayakları yere sağlam basan bir haritasıyla yola çıktı diyebiliriz. Burada bir Michael hamlesinin hani yollar ayrılmasıyla Fenerbahçe için kötü oldu ama hani burada Schels aldılar 2 sene boyu anlaşmak için ve bir taraftan Shane Larkin'le de aldılar. Bu iki hamle hani daha böyle hani nasıl anlatabilirim, hani tam olarak temel bir şekilde duruyor ve sadece oradaki belli parça bölümlere takviye yapıldı doğru yerlere. Hani tekrar diğer takımlarda zaten değindiğimizde daha da anlaşılır olacak tabii. Orada biraz daha baştan bir yapı inşa ediliyor. Mesela Efes'te ve Beşiktaş'ta olsun. Ama Fenerbahçe'de şu anda mevcut yapıya atıyorum işte Nigel gittiyse yerine bu gelsin noktasında hani takviyeler yapılarak bence hani daha mantıklı bir transfer hamlesi, daha hani risksiz diyelim yapıldığını düşünüyorum.
1: Peki Anadolu Efes için neler söylersin? Çünkü geçtiğimiz sezon gerçekten felaket bir sezon geçirdi Anadolu Efes.
0: Gerçekten de maalesef hani Anadolu Efes'in son yıllardaki belki de en kötü sezonlarından biriydi maalesef. Evet. Bir türlü hani aslında oyuncular kötü değildi ama hani bir türlü istenen o kimya tutamadı ve kimyanın tutamaması bir takımda felakete maalesef sebep olabiliyor. Efes de birazcık bence onu yaşamış oldu. Bu sene de çok ciddi hani hamleler başladı. Öncelikle Efes'teki de bence en çarpıcı transfer Mike James kesinlikle. Mike James'den sonra bence Dario Saric'in de dönmesi önemli bir şey oldu. Onun dışında hani bir tık eleştirilen transferlerden birini Yusta olarak gördüm ben. Hani Yusta da benim de soru işaretim var açıkçası hani pozisyonu itibariyle. Ama hani yine buradaki dönüp baktığımızda en büyük handikapın nasıl bu yıldızları hemen bir kimya yüklemesi yapabilecek mi? Hemen o kimya tutabilecek mi? Kimya tutmazsa yine bir felaket sezon Efes'in de bekliyor.
1: En büyük soru işareti de Mike James'te herhalde değil mi?
0: Kesinlikle. Yani önceki takımlardaki şeyine baktığımızda sonuçta bir tık en riskli adamın Mike James olduğunu gösteriyor. Ve çok fazla transfer yapılması da bence hani uyum ve kimya soru işaretlerini tekrar gösteriyor. Efes'te gösteriyor maalesef.
1: Peki Beşiktaş'a ne diyorsun? Beşiktaş da Euroleague biletini aldı. Kadro yapılanmasına geçti ama yeterli bir kadro mu sence? Beşiktaş'ı nasıl değerlendiririz?
0: Yani Beşiktaş

0: Yunus gerçekten Eurocup'ta son zamanlardaki en iyi performansa birini gösteren bir takım oldu. Gerçekten Dušan Hoca Beşiktaş'a inanılmaz bir ivme yakalattı. Yani onunla beraber şu anda Beşiktaş bence hani taraftarı da şu anda çok farklı bir şekilde Beşiktaş'ı destekliyor. Yani o konuda kesinlikle bir şey diyemem. Ama hani uzun yıllar sonra tekrar Euroleague'e dönen bir yapıdan bahsediyoruz. Ve şu anda yapılan transferlere baktığımızda hani hem yaş itibariyle hem o patlayıcılığı olan oyuncu eksikliği açısından baktığımızda ben hani Efes ve Fenerbahçe'nin gerisinde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve Beşiktaş'ın şöyle bir handikapı da var. Evet, orada güzel bir sistem tutturdu hani Dušan Hoca geldiğinden beri ama o hep hani Eurocup ve Süper Lig'de işleyen bir sistemdi. Eurocup ve Euroleague bana göre çok farklı. Yani zaten izleyenler de muhtemelen aynı fikirdedir elbette. Hani birdenbire Eurocup'tan Euro'ya geçen bir takımın hani aynı o yakaladıkları sistemi burada da sürdürmeleri gerekiyor. Burada mesela tempo da daha fazla. Haftada 2 maç ve Süper Lig, hani haftada 3 maç ve 3 tane ciddi maç, 3 tane önemli maç. O tempoya mesela Fenerbahçe yıllardır aşina. Efes aynı şekilde öyle. Beşiktaş ona çok aşina değil. Hani buradaki bazı oyunculara da baktığımızda hani yaş itibariyle hani bu performansı destekleme ve hani bu haftada 3 maç noktasında bazı handikaplar var. Bana göre de kadroya baktığımızda hani bu anlamda soru işareti gösteren oyuncular var. Ve hani ilk kez bu takım sonuçta Euroleague oynayacak. Hani orada vereceği reaksiyon da önemli. Bir tık şey hani bu anlamda soru işareti şu an için diyebiliriz. Hani çünkü bir hani Mike James, Shane Larkin anlamında bir patlayıcılığı olan bir oyuncu transferi göremedik. Daha çok sistem. Hani Dušan Hoca zaten hani kendi sistemine uygun olan oyuncularla anlaştığı için. Bu anlamda açıkçası izleyip belki de Beşiktaş'ın neler yapabileceğini görebiliriz ama şu an Efes ve kağıt üstüne baktığımızda Efes ve Fener'in bir tık gerisinde olduğunu söyleyebilirim.
1: Ve son olarak Galatasaray'ı nasıl değerlendiriyorsun? Şampiyonlar Ligi için iddialı hamleler Galatasaray'dan.
0: Galatasaray'da hocada ikinci yıl. Bence bu artık iyi bir şey. Çünkü ben hani bu transfer hamlelerine baktığımda şey görebiliyorum hani açıkçası. Bir tık daha hocaya daha hani kendi takımını kurma fırsatı verildiğini görebiliriz açıkçası. Hani çünkü yapılan hamleler işte Nikolić, Ivanović hamlesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ama hani işte az önce Beşiktaş'ta bahsettiğimiz gibi mesela hani o Larkin, Mike James gibi hani topa yön verip işte tamamen topun hani maçın kontrolünü kontrol edebilecek o patlayıcılığı olan bir oyuncu yok burada hani bu anlamda. Bunlar daha çok hani görev adamlığı şeklinde yapıyor hani Nikolić ve Ivanović'ten bahsedecek olacak. Bunlara bir de zaten yanında Şemuz da olacak hani guard rotasyonuna baktığımızda. Ama daha çok hani hoca kendi tarzıyla bir takım oluşturduğunu söyleyebiliriz. Burada bence süper hani Şampiyonlar Ligi için iyi bir kadro gibi duruyor. Ama burada hani Galatasaray'a baktığımızda şöyle bir sürpriz de bence görünebilir. Ben şu anda Galatasaray'ın hani ilk 5 falan bandında görebiliyorum da çok rahat şey olarak Süper Lig'de sezonu bitme sırasında. Hatta Beşiktaş'ın Euroleague uyumuyla doğru oranlı olarak hani eğer bir bocalama dönemine girerse Euroleague temposunda Beşiktaş onu önüne geçebilip hani böyle ilk üst sıraya falan da kapabilme ihtimalini ve hani aynı zamanda tabii ki playofflarda da çok daha zorlayacak bir rakip olacağını düşünüyorum. Birazcık orada hani şey de var. Daha şanslı Süper Lig açısından baktığımızda Galatasaray'ın daha şanslı olacağını Beşiktaş'tan düşünüyorum. Çünkü haftada bir maç yapmış da olacaklar. Belki Beşiktaş'ın o ilk senesinin şeyinden hani tam olarak adapte olamayışından yararlanarak Galatasaray bu anlamda Süper Lig'de belki daha da üst sıralara tırmanabilir. Ben Avrupa'da da zorlayacağını düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Ece. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere. Ece Aslı Ergez bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve programımızın son bölümünde düne dönelim. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano maç sonunda neler söyledi hatırlayalım.
2: Io ha la libertà quando attacchiamo di fare quello che fa un giocatore nel suo ruolo, guardare se c'è spazio per arrivare sul fondo, arrivare a mettere palloni dentro importanti, inserirsi e cercare di essere pericoloso. Quindi quando siamo in possesso della palla lui può fare questo. deve anche difendere, perché è un difensore, lo sta facendo bene, mi sta piacendo per come si sta applicando, però nella fase offensiva, quando riesce ad avere spazio davanti, lui può fare quello che sta facendo, cioè dare una mano ai compagni nel momento in cui attacchiamo.
3: Murillo ofans sırasında daha bir özgürlüğe sahip bir oyuncu. Tabii ki de bir sağ bekin yapması gereken şeyleri yapıyor. Ama ondan istediğim şey, ileride boşluk varsa daha çizgiye kadar inmesini, gitmesini istiyorum. İçeriye pas atmasını istiyorum. Hatta içeriye koşu atmasını istiyorum. Yani top bizdeyken bunları ondan yapmasını istiyorum. Tabii ki de bir sağ bek olduğu için savunma da yapması gerekiyor. Ama şu ana kadar yaptıklarından memnunum. Hoşuma gidiyor. Beni de dinleyen bir oyuncu. Yani kısacası, eğer ileride boşluk varsa, alan varsa devam etmesini istiyorum böyle. Bu koşuları atmasını istiyorum. Bize çünkü ileride çok yardımcı olabilen bir oyuncu.
4: Emre Tandevar, GZT Spor. Oyunda olumlu anlamda birçok şeyin değiştiğini görüyoruz ama şutların isabet oranı hala çok düşük. 4 maç 88 şut, 21 isabet, %25'in altında bir oran. Bunu nasıl değiştirmeyi düşünüyorsunuz? Trossard ve Bilimovic'in takıma katılmasıyla sizce bir iyileşme olacak mı? Teşekkürler.
2: Ah, penso che in queste quattro partite abbiamo tirato tante volte. Non siamo stati precisissimi, non siamo stati concreti, perché abbiamo avuto tante situazioni da gol. Ed è chiaro che lì dobbiamo crescere, però dobbiamo continuare a creare, ad arrivare vicini alla porta come stiamo facendo adesso, e migliorerà la concretezza quando Trossard, Cerny, Ilan e tutti gli attaccanti che abbiamo, secondo me tutte le possibilità che abbiamo costruito, si poteva fare qualcosa in più. Chiaro che dobbiamo crescere, perché poi tenere vive le partite sull'1-0 può essere pericoloso per quello che siamo riusciti a creare, quindi migliorare dal punto di vista della concretezza, quello è un lavoro che dobbiamo fare.
3: Dört maçta çok fazla şut çektik. Tabii ki de yüksek bir orana sahip değiliz kaleyi bulma açısından. Yani bitiriciliğimizde birazcık sıkıntı var.
5: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
3: Ama çok fazla şans yaratıyoruz. Bence bu konuda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Sadece biraz daha bitirmemiz gerekiyor. Kale önüne biz daha böyle gelmeye devam edersek bence daha da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Trossard, İlhan, Cerny, Milot, bütün ofansif oyuncularına bahsediyorum. Bunun üzerine çalışacağız hep beraber daha fazla, daha bitirici olabilmemiz için. Çünkü ben şu ana kadar yarattığımız gol pozisyonlarının dolayı gayet mutluyum ama daha bitirici olmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Maç 1-0 ve 1-0 aslında çok tehlikeli bir skordur. Ve bu tehlikeden de kurtulmak için tabii ki de gol atmanız gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışmamız lazım tabii ki de.
7: Şafak Malatya Play Spor. Hocam, Beşiktaş çok güçlü bir oyun oynuyor. Geçen sene de belirli sekanslarda bu güçlü oyunu oynuyordu. Fakat biraz önce arkadaşınız da sorduğu gibi bitiricilikle alakalı sorun vardı. Beşiktaş'ın hücumdaki bu bitiricilik problemini sadece ceza sahasıyla çözebileceğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa kanatlar veya merkeze takviye gerektiğini düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.

0: a questa squadra, si aggiungerà a tutti gli attaccanti che abbiamo, quindi penso che se lo mettiamo nelle condizioni di far gol, lui li può fare. Chiaro che dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare di avere questa concretezza davanti. Credo che il mercato ancora è lungo e la società è attenta e vigile su tutto, e vedremo, perché adesso abbiamo l'ufficialità di giocare in Europa, abbiamo il playoff, ma l'ufficialità in Europa ce l'abbiamo, speriamo di arrivare nell'Europa, quella più importante, e siccome si giocherà giovedì, domenica, abbiamo bisogno di una squadra di valore, una squadra forte, una squadra che possa reggere queste competizioni, quindi da qui alla fine del mercato vedremo quello che accadrà.
1: Tekrar ediyorum kendimi. Daha fazla çalışmamız gerekiyor çünkü şans yaratıyoruz fakat bunları bitirmemiz gerekiyor. Daha büyük takım içgüdüsüne sahip olmamız gerekiyor. Bu bitiriciliğe sahip olmamız gerekiyor. Bunun için sadece çalışmamız gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki de Vlahovic'ten bahsediyorum. Çok genç bir oyuncu, golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takımdaki öbür ofansif oyuncuları daha da ileri yukarıya çekebileceğini, onları daha da geliştirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun. Şu anda o geldikten sonra hedefimiz onu gol pozisyona sokmak, ona gol attırmak olacak. Bunun için hep beraber çalışacağız ama tabii ki de bireysel olarak da bitiricilik için çalışacağız bir takım olarak. Şimdi transfer sezonu uzun, daha önümüzde günler var, haftalar var. Kulüp de tabii ki de şu anda işini yapıyor. Onlar da her şeyi izliyorlar, görüyorlar. Kulüp burada işini iyi yapıyor. Aynı zamanda şimdi playoff'u garantiledi. Playoff'tayız. Ne demek oluyor bu? Resmi olarak Avrupa'dayız bu sezon. Ve umarım da tabii ki de en yüksek seviye olan, şu anda bizim katılabileceğimiz Avrupa Ligi'ne devam ederiz. Bu da bizim için harika bir şey olacak. Çünkü Perşembe Pazar bütün oyuncularım oynayabilecek bu durumda. Ama bu ritim içinde, bu tempo içinde iyi bir takıma, kaliteli bir takıma ihtiyacımız var. Daha transfer sezonunda ama önümüze süre var. Ne olacağını hep beraber göreceğiz.
2: Merhabalar. Eagle Media, Bülent Uslu. Şimdi bazı istatistikler vermek istiyorum. 15 yıl sonra, Schuster'den sonra gol yemeden atlanan tur. İlk turdan bahsediyorum. Bu 15 yıl sonra gelen bir rekor. Avrupa Ligi'nin ikinci grup aşamasında iki maçta toplamda 202 top kazanma ile Beşiktaş 24 takım arasında lider oldu. İki maçta rakibi 10 kişi kaldı diye yendi denilen Beşiktaş ilk maçta 10 kişi kalmasına rağmen bu sefer kazandı. Ve hocamızı şu anlamda tebrik ediyorum. Sevgili İtalyano'yu, belki kendisi bilmiyor ama Beşiktaş Avrupa Kupaları tarihinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 4 maçı da kazanan ilk teknik direktör siz oldunuz. Tebrikler. Şimdi sorumuza gelelim. Hocamızın lakabı rotasyon ama 141 maç üst üste rotasyonla maça çıkan hocamız maalesef fazla rotasyon yapamıyor. Hocamızın istediği şekilde rotasyon yapabilmesi için kaç transfer ihtiyacımız var? Ve bu transferlerde biliyoruz ki Vlahović transferinde çok etkili oldu, birebir etkili oldu. Bu önümüzdeki transferlerde de yine kendisi etkili olacak. Teşekkür ederim.
0: Ma intanto sono contento di questi numeri, di questi record. Ma più di tutto sono contento per il fatto che abbiamo raggiunto l'obiettivo che era quello del playoff e ci tenevamo tantissimo, quindi se ci siamo arrivati senza subire gol, creando così tanto e battendo qualche record, questo mi fa piacere, però la cosa più grande siamo riusciti ad ottenerla. Ripeto, giocando partite 3 a settimana ci vogliono obbligatoriamente le rotazioni, giocando ogni 3 giorni ci sono giocatori stanchi, ci sono giocatori che avranno fatica per qualche botta subita, perché non recuperano, quindi giovedì domenica per me le rotazioni sono molto importanti. Avere anche una squadra di valore ti permette di essere sempre competitivo, di essere forte, di essere capace di fare grandi

0: di prestazioni, e di questo penso la società lo sa, e a fine di questo periodo, soprattutto a settembre, sono convinto che avremo una squadra che possa competere in tutte le competizioni.
1: Bu istatistikler, bu rekorlar beni de mutlu ediyor. Ama beni çok daha mutlu eden bir şey var. O da hedefimize ulaşmak olmaktır. O da nedir? Playoff'a kalmak. Yani Avrupa'da olmak. O hiç gol yemedik. İyi, çok fazla gol şansı yarattık. Burada rekorlar var. Tabii ki de mutluyum. Ama daha da önemli olan şey, tekrar ediyorum kendime, hedefimize ulaşmaktı. Şimdi haftada 3 maça çıktığımız bir senaryoda tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çünkü yorgunluk olacak, sakatlıklar olacak, darbeye bağlı problemler olacak ya da oyuncular iyi dinlenemeyecek. O yüzden burada tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çok çok önemli hatta buradaki rotasyon işi. Ve bu rotasyonlar sayesinde de bir iyi bir iş çıkartabilirsiniz ve oyuncuların performansını daha yukarıya çekebilirsiniz. Zaten şu anda kulübümüz de çok net biliyor. Beraber çalışıyoruz. Eylül ayında bence 3 kulvarda çok iyi bir şekilde rekabet edebilen bir takım göreceğiz.
2: Son iki soru siz ve sizle bitirelim.
3: Nazım Türknaz, İstiklal Gazetesi. Beşiktaş resmi maçlarda 4 galibiyet aldı, 4-4 yaptı. Bu maçlarda gol de yemedi. Ancak geçmiş yıllarda Beşiktaş diğer rakiplerine göre çok daha fazla gol yiyen bir ekipti. Buna istinaden de Beşiktaş'ın değişen savunma anlayışı için bir şey söylemek ister mi?
0: Ma io sui difensori devo dire che mi colpisce la voglia che hanno di non subire gol, di come arrivano su tutti i palloni, del grande furore agonistico che ci mettono nel momento in cui andiamo a riconquistare la palla, e nel fatto che quando difendiamo tutti con voglia di non subire gol, partire dal portiere fino all'ultimo degli attaccanti, e questo ci sta permettendo di non subire gol. Quindi dobbiamo continuare così, dobbiamo avere la voglia di non far segnare l'avversario, di difendere tutti veramente col coltello fra i denti e cercare di avere questo atteggiamento. Sta pagando, non siamo perfetti perché dopo poco tempo non si può essere perfetti, però siamo sulla strada giusta, quindi per quanto riguarda i 0 gol subiti, anche i ragazzi vedo che sono contenti, che ne parlano, e questo è un aspetto positivo.
1: Savunmacılarımdan çok memnunum. Çünkü gerçekten gol yememe isteğine sahipler ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor gerçekten. Çünkü topu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar, topa atlıyorlar ve gerçekten savaşçı bir ruhla oynuyor savunmamız. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum. Takım halinde de iyi savunuyoruz ve takım olarak da kimse gol yememek istiyor. Bu da beni ekstra mutlu eden bir şey. Hiç gol yemedik. Çünkü burada sadece kaleci ya da stoperler değil, son 9 numaraya kadar, yani bütün takım olarak çalışıyoruz ve böyle oynarsak, böyle bu ruhla, bu karakterle oynamaya devam edersek bence kolay kolay gol yemeyiz. Bu karakter o yüzden bizim için çok önemli. Ama şöyle bir durum var. Şu anda mükemmel değiliz. Neden? Aradan az zaman geçti aslında. Ama bence doğru yoldayız. Zaten oyuncularla da konuşuyorum. Oyuncularla da gidişattan mutlu ve bence bu takımı çok pozitif etkileyen bir şey.
2: Son soru sizinle bitirelim.
4: Doğan Gündoğdu, TV Spor Sözcü Gazetesi. 4 maç 4 galibiyet. Farklı bir ülke, farklı bir şehir, farklı bir takım. Hoca aslında çok güzel bir giriş yaptı kendi kariyer açısından da. Genelde futbolu ve performansları soyuyoruz ama ben hocanın da özellikle geliş süreci ve geldikten sonra alışma süreciyle alakalı ve burada hissettikleriyle alakalı fikirlerini merak ediyorum.
0: Allora, per quanto riguarda la partita, siamo contenti di quello che stiamo facendo. Per me 80 minuti l'abbiamo fatti veramente ad alti ritmi, con grande qualità. Gli ultimi 10 più recupero eravamo un po' stanchi, Abbiamo un po' mollato, abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo, non siamo più riusciti a risalire, però ci può stare, ma ripeto, bisogna lavorare, bisogna continuare a crescere e questo lo faremo sicuramente. Io da quando sono arrivato, ripeto, ho trovato un ambiente bellissimo, una società con delle persone fantastiche, tutte che lavorano per il bene della squadra, uno stadio incredibile, un'atmosfera che ti spinge, che ti dà una forza incredibile, dei ragazzi, parlo della squadra, disponibilissimi a tutto quello che stiamo proponendo io e il mio staff, quindi dal mio arrivo ad oggi tutto bello, mi auguro di poter continuare così, mi auguro di poter continuare a gioire insieme alla gente e a tutti quelli che lavorano per questa società, e per adesso davvero sono un uomo contento, un uomo felice, e mi auguro veramente di poter continuare ad esserlo da qui a lungo.
1: Maçtan dolayı çok mutluyum çünkü gerçekten çok güzel bir iş çıkarttık. Özellikle 80 dakika boyunca çok yüksek seviyede iyi bir ritimle oynadığımızı düşünüyorum. Son 10 dakika birazcık yorulduk. Bazı hatalar yaptık. Birazcık bıraktığımızı söyleyebilirim bazı anlarda. Özellikle savunmamız çok yukarı çıkamadı. Yani daha yükselemedik. Ama bunlar olabilir, yorgunluk olabilir. Bunun için de çalışmamız lazım ve bence daha da gelişeceğiz. Buna inanıyorum. Geldiğimden beri çok mutluyum. Burada harika bir atmosfer var. Çalışan insanlar burada yüzde yüzünü veriyor. Kulüp için her şeyi yapıyorlar. Kulüp zaten başlı başına inanılmaz bir kulüp. Stadyum kelimeye bile gerek yok. Kelimelerle anlatamazsın. İnanılmaz bir atmosfer. Oyuncularım da beni çok dinliyorlar ve dediklerimi yapmaya çalışıyorlar. O yüzden onları da tebrik etmek istiyorum. Onlardan da çok mutluyum. Yani diyebilirim ki şu anda gerçekten her şey dört dörtlük geçiyor. Umarım da böyle devam ederiz. Çünkü ben burada herkesi mutlu etmek istiyorum. Ben de mutluyum şu anda. Umarım böyle de olurum ve böyle de kalırım. Ve burada uzun bir süre kalmak ve iyi işler yapmak istiyorum.
2: Basın toplantı.
5: Vincenzo Italiano'nun sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Birazdan Çağatay Çıtlak sizlerle birlikte olacak efendim. Kaçırmayın diyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
6: Gökçe'nin çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
8: Bu bir tekrar yayındır.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
11: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Rams Park'ta Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlamıştı. 2-2 maç sonuçlandı. Çorum Futbol Kulübü 10 kişi kaldı. Bütün pozisyonları, bütün detayları konuşacağız. Hakemi de konuşacağız ama çok değerli bir konuğumuz var maç sonu programı için. Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim hocam hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk Can.
11: Tabii ki birçok şeyi konuşacağız ama genelden özele gitmeyi zaten tercih ettiğimizi bütün dinleyicilerimiz de biliyor. Çok fazla mesajımız var. Dinleyici mesajlarını da alacağız ama genel sorularımızla başlayacağız. Sonra detaylara gireceğiz. Selim hocam, 90 dakikayı, Süper Lig'in açılış maçındaki 90 dakikayı nasıl yorumlarsınız? Konuya nasıl bakarsınız? Selim hocam, yorumlar sizde.
12: Öncelikle 2026-2027 sezonu herkese hayırlı olsun. Yeni bir sezona daha başladık. Bütün takımlar kadrolarını yenilediler ve sezona başlandı şu anda. Güzel de bir maç izleyerek başladık bence. Yani iki takım da her şeyini ortaya koydu diyebiliriz. Ben sözlerime Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar'ı tebrik ederek başlamak istiyorum. Maçın planı, kurgusu, hani maçın kazanılamamış olması önemli değil. Hani iki golün iki dakika arayla gelen, hani bir tane olağanüstü, bir tane de defans hatasıyla gelmiş olmasına rağmen bence müthiş kurgulanmış bir maç vardı Çorum FK tarafında. Defansın arkasına inanılmaz fazla adam kaçırdılar. Hızlı oyuncularla Galatasaray defansının arasına sızdılar diyebiliriz yüksek defans hattının. Burada birazcık Galatasaray takımı güzel futbol oynamış olsa da bugün defansif zaaflarını

0: izlemiş olduk bence. Güzel goller izlediğimiz bir maçtı aynı zamanda.
1: Çok sevindik hakikaten.
0: Yani Osimhen nasıl değerli bir oyuncu olduğunu tekrardan kanıtlamış oldu. Hani yeni sezonu 2 golle açtı. Muhtemelen takımda kalması halinde gol krallığının önemli adaylarından biri olacaktır. Yani şu anda Çorum FK üzerinden birazcık yorumlamak lazım diye düşünüyorum maçı. Galatasaray yine standart futbolunu oynadı. Bazı eksiklikler göze çarptı. Ben bir de Yunan oyuncu
1: Kiziridis'in
0: müthiş bir gol attığını düşünüyorum ama burada Galatasaray defansının da onun yürüye yürüye adeta şut çektiği bölgeye gelmesine izin verip böyle bir gole ellerini kollarını açtığını düşünüyorum. Uğurcan Çakır da daha etkili olabilirdi kalede o golde. Fakat bu da golün ve şutun kalitesini göz ardı etmemiz gereken bir durum. Biraz Galatasaray açısından bakmak gerekirse ben çok istekli bir Yunus Akgün gördüm. Burada Yunus Akgün'ün hem 10 numara hem de sağ kanat pozisyonunda sezon boyunca ilk 11'de iddiası olacağını hissettim bugün. Leroy Sané çok isteksizdi yine. Geçen sezonla paralel bir başlangıç yaptı. Sezon ilerledikçe onun da motivasyonunun artmasını diliyoruz. Takımda ciddi maaş yükü yaratan bir oyuncu. Bana hani bugünkü isteksizliği aslında acaba transfer mi oluyor bu oyuncu diye bir soru işareti yarattı kafamda. Galatasaray'ın kanat bölgesine yapmayı planladığı transferleri duyuyoruz zaten. Yani ilk etapta maçla ilgili yorumlarım bu şekilde. Çok istekli bir Galatasaray vardı. Bu isteği defansif oyuncularının da daha tam olarak hazır olmamasıyla beraber defansif zaaflara yol açtı. Hazır olmayan bir Sanchez 4 sene önce geldiğindeki Apo'dan çok daha farklı bir Abdülkerim. Yani enteresan bir maçtı bence. Daha detaylı zaten yorumluyor oluruz ama
1: tabii ki.
0: Ben Torreira'ya da dikkat çekmek istiyorum.
1: Lütfen hocam,
0: Torreira yani hala aynı kalitede futbol oynuyor bence. Yani takımdaki yakın oyuncuların, Icardi'nin, Ustar'ın ayrılmış olması, onun sosyal medyada gördüğümüz özel hayatındaki durumlarında pek etkili olmadığını gösteriyor.
1: Böyle söylentiler olduğunda altını çizelim bir kez daha, çünkü bunlar çok konuşuldu ama Selim hocam, siz Torreira'nın performansına değiniyorsunuz, hem sağ dışı hem sağ içi durumdan bahsediyorsunuz. Hocam lütfen devam edin.
0: Ya Torreira inanılmaz bir kontrol mekanizması bence Galatasaray için. Hücumlardan çıkışlarda pas hatası yapmaması, zaman zaman hücum aksiyonlarının içine girmesi, ki bugün ilk golün asistini yaptı biliyorsunuz. Yani ben yine hayran kaldığımı söyleyebilirim Torreira'ya. Barış Alper'i konuşalım. Transfer gündemindeki bir oyuncu, teklifler geldi, sosyal medyaya yansıdı. Ben ama güncel durumda özellikle birkaç tane kanat oyuncusu transferi yapılmadan Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. Bugün ayağından başarılı işler çıkmasa da, hani gol yollarında etkili olmasa da yine de çok katkı sağladığını düşünüyorum takıma. Yani benim maçın özellikle ilk yarısındaki gözlemim Galatasaray'ın sol kanadının aslında işlediği, hani Jakobs Barış ikilisinin aslında iyi işlediği ama biraz daha sağ kanadın, yani Salah'ı ve Leroy Sané ikilisinin biraz daha tökezlediği yönündeydi. İlk yenen golde Salah'ın bence hatası var. Gol müthiş ama hani oyuncu oraya gelene kadar hiçbir dirençle karşılaşmadı.
1: Ya o temassızlığından vuruyorsunuz değil mi? Salah'ın orada yani biraz daha temaslı olmalı mıydı hocam size göre?
0: Tam olarak temassızlığından bahsediyorum. Yani bir savunma oyuncusunun oradaki ilk içgüdüsü genelde biraz daha rakip oyuncuyu rahatsız etmek üzerine olur. Zaten kalabalık da gelmemişti Çorum FK takımı. Yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 kişiyle rakip yarı alandaydı.
1: Doğru.
0: Ama hücum bölgesi oyuncusuydu Sabah'ı, eskiden beri hatırlıyorsunuz.
1: Tabii.

0: Galatasaray'da sağ bek oynamaya başladı. Biraz da Macaristan milli takımında. Bu da orijine hücum oyuncusu olan bir oyuncunun zaten defans oyuncusu alışkanlıklarına sahip olmamasından gelen bir gol oldu. Ben biraz böyle bakıyorum
1: oraya. Selim hocam, tabii ki teknik birçok yorumu konuşuruz ama taraftarların şu anda, hatta birçok Galatasaray taraftarı da arabalarına bindiler bizi dinlediklerini.

0: tabii ki size şunu sormak isterim. Bugün müsabakayı takip ettiniz ve tribündeki aslında homurdanmaları da duydunuz. Yani buradaki aslında birçok kişi, birçok Galatasaraylı şöyle cümleler de kuruyor bana. Şu anda önüme geliyor. O yüzden söylüyorum. Yani belki de yönetimi daha çok tetikledi bu transfer. Gelmiyordu. Yönetimi bu sonuç bir tetikleyebilir mi diye bakıyor. Biraz taraftar nezdindeki hem yorumunuzu almak isterim bugünkü müsabakayla alakalı. Bir de aynı zamanda tabii ki bu taraftarın homurdanmalarıyla alakalı. Yönetimin aksiyona geçeceğini düşünüyor musunuz hocam? Siz bu konuya nasıl bakarsınız?
1: Homurdanmanın üzerinde ben maçı izlerken tribünlerde yönetim istifaya gelene kadar, yani yönetim istifa dendiğini duydum belli bir süre. Yanlış duymadıysam. Ben bunun aslında hani gerçek bir istifa çağrısı olmadığını, fakat taraftarın da hadi artık biz de bu takımın yönetiminden bir aksiyon görelim, takımı dolduralım, yeni oyuncular getirelim diye bir motivasyon itirazı olduğunu düşünüyorum aslında. Hani şu anda 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir yönetimin istifa etmesi gerçekçi değil çünkü, ve Galatasaray taraftarı da bunun farkındadır, bilincindedir. Yani burada bir yönetime motivasyon desteği söz konusu bence. Ben bir yandan da yönetim tarafını konuşmak gerek bence. Hani artık Dursun Özbek yönetiminin veteran bir yönetim olduğundan bahsedebiliriz. Hani yöneticiler değişse de yanlış hatırlamıyorsam Dursun Başkan'ın 6. ya da 7. senesi başkanlık koltuğundaki 2.
0: toplam 7 sene birkaç ay olacak bütün başkanlık sürecini, bu 2 yıllık şey doldurduğu vakitte 6 veya 7 olması lazım şu anda.
1: Bir başkanın böyle homurdanmalardan pek etkileneceğini düşünmüyorum. Zaten kendisi aslında son bir iki aydır, transfer sezonu açıldığından beri mercek altında. Lokomotiv Moskova maçında Batrakov'un vedalaştığını gördük maç sonunda tribünlerle. Orada bir hareketlenme olacağını düşünüyorum.
0: Hocam transferde nihai bir duruma eriştik mi? Yani sizden alabilir miyiz böyle bir istihbarat?
1: Benim bir istihbaratım yok. Sadece maç sonunda, Lokomotiv Moskova maçı sonunda oyuncunun tribünlerle vedalaştığını gördüm. Hani el sallamaya gelecek kadar. Bu arada birazcık da Galatasaray taraftarının içine su serpmek isterim. Hani
0: lütfen
1: transfer bazılarımız için çok basit görünse de hani birçoğumuz menajerlik oyunu tecrübemiz olmuştur. Orada biraz daha kolay oluyor biliyorsunuz transfer işleri nispeten. Fakat gerçeği pek yansıttığını düşünmüyorum bunun. Hani birçok faktör oluyor. Oyuncunun ailesi, takım, yani aslında transferin etkilediği çok fazla sayıda grup insan var. Ve bu da bazı süreçlerin geç kalmasına sebep olabiliyor. Yani mesela örneğin bu Batrakov transferinde bildiğiniz Rusya Demir Yolları'nın imzası falan gerekiyor, Lokomotiv. O organizasyona bağlı bir takım olduğu için.
0: Doğru.
1: Yani ben en azından Şampiyonlar Ligi maçına çıkılmadan transferlerin büyük bir bölümünü tamamlanacağını düşünüyorum. Fakat bütün Galatasaray taraftarlarının beklentisi de lig başlamadan önce bu transferlerin bitmesi yönündeydi. Buradaki rakip takımların, ya rakip takımlar derken Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferlerinin daha erken gerçekleşmesinin bence atlanan bir sebebi daha var. Bu pek yansımıyor kamuoyuna. Bu takımlar sezonu çok daha erken açtı Galatasaray'a kıyasla. Dolayısıyla aslında zaten takımlarını eleme maçları, Avrupa eleme maçları oynanmadan önce kurmaları gerekiyordu. Galatasaray'ın böyle bir acelesi olmadı Şampiyonlar Ligi vizesi zaten lig şampiyonluğu sebebiyle olduğu için. Ben o yüzden biraz daha anlayışla karşılıyorum açıkçası transferde biraz daha zamanını almasını yönetim ekibinin. Ve dediğim gibi Şampiyonlar Ligi maçına bence takım tamamlanmış çıkılacaktır.
0: Selim hocam, bir sizi bölmek istiyorum, kusuruma bakmayın tabii ki.

0: Öncelikle birçok dinleyici mesajımız var. Hatta Selim Hoca'nın tabii ki keyfi kaçtığını söylüyor. Öcal Bey, Selim Hoca tabii ki çok koyu bir Galatasaraylı her şeyden önce. Çok değerli bir yorumcumuz. Selim Hocam yani tabii ki haliyle normal. Bunu söyleyelim. Birçok dinleyicimizin mesajını da biraz okuyacağım. Hatta Öcal Bey ile başlamışken Galatasaray akşam pazarını bekliyor demiş. Bu mudur yani sebep tam olarak? Yani o akşam pazarı dediğimiz fırsat transfer penceresi diye adlandıralım. Selim Hocam böyle midir? Yani biraz daha fırsat penceresi mi kovalanıyor yönetim tarafından? O yüzden mi bu bekleyişi biz yaşadık diye sorayım.
1: Açık konuşmak gerekirse ana transfer hedefi olan oyuncular için akşam pazarının beklendiğini düşünmüyorum. Ben sadece süreçlerin hayatın doğal akışında, bazı pazarlık süreçlerinin hayatın doğal akışı kapsamında uzadığını düşünüyorum şu anda. Yani transfer görüşmelerinde her an yeni bir detay çıkıyor olabilir. Yani maç açıkçası keyfimi çok kaçırmadı. Keyfim başka bir sebepten ötürü kaçık ama ya güzel bir maçtı aslında. Sadece galibiyeti kaçırdı Galatasaray diye düşünüyorum. Bu arada Çorum FK kalecisi Marcos Felipe'ye de ayrı bir parantez açmak lazım.
0: Lütfen hocam, bence. Lütfen hocam.
1: Maç boyunca kalesini çok sağlam korudu. Hani gelen şutların çoğu etkisiz olsa da en az 3-4 tane etkili şutu da, gol olabilecek şutu da çıkardığını düşünüyorum. Bence Çorum'un maç içinde kalmasının en önemli etkenlerinden biriydi. Freddy'ye de dikkat çekmek lazım, orta saha oyuncusu. Çok çok fazla ismini duyduk maç boyunca.
0: Evet hocam, sizdeyiz, sesiniz gelmiyor. Freddy'ye de dikkat çekmek lazımdan sonrasında.
1: Freddy'ye dikkat çekmek istiyorum Çorum'daki. Yani maç boyunca zaten ismini çok fazla duyduk. Hani oyun kurulumundaki en önemli oyunculardan bir tanesiydi. Ramirez iyi bir performans gösterdi. Çok fazla sayıda rakip savunmanın arkasına kaçtı. Mametiam birazcık yaşlanmış gördüm. Eski etkinliğinde değil de hani oyuna girdikten sonra biraz daha hani
0: o beklediğimiz Tiam gibi değildi mi? Arkaya çok daha atik koşular atan o oyuncu tarzını alamadık mı hocam sizin nezdinizde?
1: Evet, Mametiam daha hareketli bir oyuncuydu. Geçtiğimiz yıllarda zaten ligimizde bolca izledik. Ama ikinci yarıda Çorum'un maçı koparamamasının sorumlularından biriydi diye düşünüyorum. Galatasaray'da ben Gabriel Saran'ın da bu arada pek hazır görmedim. Biraz daha gol yollarında etkili olması gereken bir oyuncu diye düşünüyorum. Orta sahadan bu sezon gol katkısı alması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Şu an için yorumlarımız böyle. İstersen hakemlerden de biraz bahsedeyim.
0: Lütfen hocam, onu soracaktım dinleyici mesajlarını almadan önce. Selim hocam, şimdi tabii ki sizle futbolu konuşmak bizler adına çok büyük bir keyif, çok büyük bir zevk, hatta bir onur derim. Çok teşekkür ederiz bu arada Selim hocam, bizi tercih ettiğiniz, bize de gerçekten yorumlarınızla aydınlattığınız için. Hocam peki tabii ki siz saha içiyle alakalı birçok konudan bahsediyorsunuz ama hakemler kısmına girecektik. Yani tabii ki Batuhan Kolağ'ın performansını, VAR'ın performansını konuşmak istiyoruz. Birçok konu var. Birçok tartışılan pozisyon var. Yani aslında birazcık hocam siz böyle olay örgüsüyle bize hakemlerle alakalı, daha doğrusu hakemin performansıyla alakalı pozisyonlardaki yorumlarınızı paylaşabilir misiniz?
1: Benim özellikle aklıma gelen iki tane çok kritik pozisyon var hakemle ilgili. Ve bu iki kritik pozisyonda da doğru karar verdiğini düşünüyorum aslında. Birincisi Kiziridis'in kırmızı kartı.
0: %100.
1: Yani bu çok net bir kırmızı kart olduğunu düşünüyorum ve zaten oyuncu da yani pozisyon yaşandıktan sonra kırmızı kart göreceğini anladı adeta. İkinci kritik pozisyonda Torreira'nın rakibinin ayağına direkt tabanıyla bastığı pozisyon. Bu bazı izleyicilere kırmızı kartmış gibi görünmüş olabilir ama Torreira'nın hani ayağını sakındığını görüyoruz. pozisyonda. Hatta neredeyse bir hafif suçluluk bile hissediyor rakibin

0: basacağını anladığı anda. Rakip oyuncu da çünkü pozisyonun doğal akışında önüne düşüyor topa vurduktan sonra ve bir anda Torreira ayağına basmış oluyor. Benim valla maçtaki aslında orta hakemden ziyade ikinci yarıdaki Galatasaray sahasındaki yardımcı hakeme dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum. Çorum FK'nın 2-3 tane net atağını veya kullanacağı korneri net bir şekilde offside olmayan pozisyonlarda offside bayrağını kaldırarak kestiğini gördük.
1: Bu mesela Çorum FK adına aleyhine yapılmış bir hata olduğunu vurguluyorsunuz değil mi hocam?
0: Doğru. Onu bir toparlayalım. Çorum FK aleyhine yapılmış hakem hataları olarak görüyorum bunu. Bunun dışında daha fazla kritik bir hakem hatası.
1: Şunu söyleyeyim, şu çok konuşuldu, yayın sırasında da konuşulmuştu. Victor Osimhen'in attığı ikinci golde yükselirken size göre orada bir hani savunmaya bir temas var tabii ki temaslı olacak kafa topları, ama size göre oyun kuralları çerçevesi içerisinde miydi zıplaması veyahut da bir faul var mıydı hocam size göre?
0: Evet, hava toplarında bu tip temaslar oluyor. Forvet oyuncuları da, yani Osimhen o teması yapmadan zaten oraya ulaşabilecek bir oyuncu. Bunu da hepimiz gördük.
1: Bir maç içinde de gördük, bunu söyleyelim. Evet hocam. Maç içinde
0: de gördük. Ben orada golü iptal edilecek sertlikte bir müdahale yaparak zıpladığını düşünmüyorum. İkinci golün gol olarak değerlendirildiği bence doğru.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Çorum Futbol Kulübü ile Galatasaray berabere kaldı ama Çorum Futbol Kulübü'nde bir yetkili, biraz sonra tabii ki birçok oyuncuyu da dinleteceğiz, flash röportajları vereceğiz ama bir yetkili veyahut da bir oyuncu çıkıp şunu derse haklı mıdır, haksız mıdır, eksik midir, bunu nasıl yorumlarsınız? Yani hakem bizim aleyhimize maç yönetti, hakemin yönettiği maç yüzünden biz burada bir puana razı olduk diye bir cümle kurarsa bir Çorum Futbol Kulübü oyuncusu veyahut da bir yetkilisi, size göre bu ne kadar, bu nedenli doğrudur veya yanlıştır diye yorumlarsınız hocam?
0: Ya ben bu böyle bir görüşe ne yazık ki katılamam. Çünkü aslında maçın hakkının beraberlik olduğunu düşündüm. Hani ilk ya son düdük geldiği anda aklıma gelen ilk düşünce buydu. Çorum FK her ne kadar 2-1 öne geçmiş olsa da maçı domine eden bir Galatasaray takımı vardı ve aslında tabiri caizse tesadüfen gelen gollerdi Çorum'un golleri. Yayının başında zaten maçı Çorum'un çok iyi kurguladığını söyledik ama aslında bu kurgudan sonuca ulaşmaktan ziyade biraz daha tesadüfen gelen goller sonucu 2-1 öne geçti Çorum takımı. Evet, hakem hataları oldu Çorum aleyhine ama ben hani Çorum bu maçı doğrudan hakemin burada Çorum galibiyeti burada doğrudan hakemin etkisiyle alamamıştır dersek bence biraz yanılgıya düşmüş oluruz diye düşünüyorum. Yani maçı baştan sona domine eden bir Galatasaray takımı vardı. Evet, savunma arkasında çok adam kaçırdı Galatasaray takımı ama maç boyunca da çok fazla etkili pozisyon buldu. Burada kaleci Marcos Felipe'ye de bir tekrar parantezi açalım. Yani maçın yıldızı Çorum FK için kaleci Marcos Felipe ise bence Çorum FK maçı hakemle kazanamadı da diye dememeliyiz aynı zamanda.
1: Peki burada tabii ki stüdyodan da destek aldık ama Şallahi'nin bir penaltı pozisyonuyla alakalı bir müdahalesi var olduğu söyleniyor. Şu anda stüdyodan bana gelen rejinin uyarısıyla beraber Selim hocama pozisyonla alakalı bir Çorum Futbol Kulübü'nün penaltısının verilmediğini söyleyen bir stüdyoda bir desteğimiz var. Hocam ne dersiniz o pozisyonla alakalı? Pozisyon temizdir, devam mıdır veyahut da bir penaltı ihlali orada penaltıyı gerektirecek bir durum yaşanmış mıdır hocam? Size onu da soralım.
0: Yani arada bir pozisyon bence penaltı olarak değerlendirilebilir. Ama
1: gri mi deriz hocam? Gri mi deriz?
0: Gri diyebiliriz bence. Ama yani stüdyoda da penaltı olduğu yönünde bir yorum varsa ona da katılırım açıkçası.
1: Yani bu birazcık hakem yönetiliş stiline göre, yani hakemden hakeme

0: değişebilecek bir karar mıdır? Bunu mu anlamalıyız hocam size göre?
1: Doğru, evet.
0: Peki. Hocam, o zaman hızlı hızlı birazcık mesajları eriteceğim. Birazcık size bir dakika soluklanın isterim hocam. Siz zaten Ramirez bu sezon 15 gol atar demiş Öcal Bey. Hızlı hızlı bütün mesajları okumaya çalışacağım arada. En azından Murat Bey yazmış. Bak, değerli vaktini bize ayırmış. Şöyle bakıyorum, daha ne aksiyonu görecek bu takım? 80 milyon Osimhen geldi demiş. Galatasaray kadrosu da Osimhen olduğunu vurgulamış. Tabii ki bir başka takım taraftarı olduğunu anlıyorum. Transfere falan gerek yok, takım çok iyi şeklinde ironik bir mesaj göndermiş. Şöyle bakıyorum, Özcan Bey'in bir mesajı var. Pardon, düzeltiyorum. Bilge Bey'in bir mesajı var. Okan Hoca'nın yönetimin istifa etmesini söylüyor. Yönetimin kesinlikle istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Şallahi'nin defans oyuncusu olmadığını vurguluyor. İbrahim Bey'den bir mesaj var. İbrahim Bey demiş ki Galatasaray fetret dönemi adı altında bir cümlesi var. Başladığının hayırlı olsun şeklinde bir isyanı var. İbrahim Bey, Mete Bey'e dönüyorum. Mete Bey demiş ki Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Geçen senenin son 5-6 haftasında belliydi zaten. Bu takımın bariz değişikliğe ihtiyacı var. İhtiyacı olduğu çok çok belliydi demiş. Yönetimin başka konularda daha etkin olduğuyla alakalı bir kesinlikle isyan etmiş Mete Bey. Şöyle bakıyorum, Yunus Bey'den bir mesaj gelmiş. Transferler Galatasaray'a hayırlı olsun. Bin nasihat bir musibetten iyidir şeklinde bir mesaj var. Dursun Özbek gerçekleri umarım bugünkü maçtan sonra görmüştür. Tek sevindirici taraf Osimhen'in kaldığı yerden devam ettiği olduğunu vurgulamış. Selim Hocam, kusuruma bakmayın, mesajları biraz eritmek durumundayım. Siz de beni anlayacaksınızdır zaten. Bülent Bey yazmış. Koskoca Galatasaray sadece 2 kişi mi yazmış? Sadece 2 kişi demiş. Şöyle bakıyorum, çok fazla mesajımız var. Bir dinleyicimiz demiş ki Aykut Bey, puan kayıpları sonunda çimler uzundu gibi aslında bahaneler olacak mı demiş. Kamuoyunda bunu duyacak mıyız demiş Aykut Bey, ki göreceğiz. Bunu da söyleyelim. Ebu Talip Bey yazmış. Çorum Osmancık'tan sarıların sülo demiş. Bu maçın sonucunu beğendi demiş. Çorum'dan dinleyenlerimiz de var. Çorum'a da selam olsun buradan bir kez daha. Hızlı hızlı eritmeye çalışıyorum. Tesadüfen demek bir takımın, bir şehrin, camiasının emeklerine haksızlık değil mi demiş. Tesadüfen kim dedi? Burada böyle bir şey söylenmedi. Osimhen'in golleri çok çok güzel gollerdi demiş. Tesadüfen demedik. Tesadüfen değil. Siz belki yanlış anladınız diyelim. Çorum Futbol Kulübü'nü bir kez daha tebrik edelim. Rams Park'ta çok değerli bir puan almasından dolayı. Selim Hoca'nın ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Su sertti Galatasaray'ımızda, transferler bekliyor. Halep'ten selam yollamış. Selim Hocam, size selamlar var. Devam ediyorum. Biraz
1: Halep'e
0: olur.
1: Selamlar.
0: Halep'e selamlar. Şöyle diyorum. Bunu okuyamam. Dinleyicimiz Murat Bey'in bu mesajını okuyamam ama birazcık hani 4 yıldır zaten Galatasaray şampiyon diyerek birazcık farklı bir betimlemesi var, onu okuyamam, devam edeceğim. Abicim, en azından 4 transfer şart şeklinde ben size yazdım, maç önünde de acilen uçakların inmesi gerekiyor. Yazık günah demiş. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım bu şekilde olamaz demiş. Böyle bir başlangıç, bir de kendi evinde yazık günah demiş. Maçtan önce forma muhabbetinden dolayı konuşmuştuk, o muhabbete girmeyelim. Maç sonu yayınındayız, oraya girmeyelim. Ama yazık günah demiş oradaki sadette. Bakıyorum Adem Bey, umarım bu transfersizlikten sonra Hakan Çalhanoğlu gibi bir hata yapmazlar demiş ki transfer konusuna gireceğiz. Flash röportajlara gideceğiz ama Selim Hoca Çorum'un bulduğu goller tesadüfen dedi demiş. Yani şöyle diyelim, Selim Hoca orada o şekilde ifade etmiş olabilir ama Selim Hocam, size bırakayım sözü. Yani tesadüfene biraz takılmış Çorum, dinleyicimiz.
1: Çorum'un ana stratejisiyle gelen goller değil aslında.
0: Evet.
1: Bir tanesi yani okey, hani savunma hatası aslında defansın arkasına kaçırılan topla geldi ama burada Davinson Sanchez'in normal şartlarda hazırken yapmayacağı bir hatayı gördük. İlk golde olağanüstü ve müthiş atılmış bir gol ama yani oyuncunun kaç tane bu şekilde gol olduğuna da bakmak lazım. Yalnız ben bu maçı şimdi ben kadroları bir tekrar gözden geçirdiğimde
0: lütfen hocam,
1: çok enteresan bir şey dikkatimi çekti. Lemina ve Kazım Can'ın stoper bölgesine girdiğini gördük maçta. Biri Sanchez, diğeri de Abdülkerim Bardakçı yerine. Fakat Singo yedekler arasındaydı bugün.
0: Evet. Hocam ayrılık mı var?
1: Bu bana ayrılık göstergesi gibi geldi. Yani şu anda Singo böyle bir maçta oyuna girmiyorsa zannediyorum transferi gerçekleşmiş demektir. Bir istihbaratım yok ama biraz dikkatli bakıldığında bunu görmek çok zor değil. Sanıyorum yeni bir stoper takviyesi yapıldıktan sonra açıklanacaktır.
0: Selim hocam, şimdi zaten artık birçok şey konuştuk ama aslında transfer konusunda konuşmamız gerekiyor. Yani Galatasaray'ın ihtiyacı olan transferler hangi bölgelere, nasıl profilde isimler olmalıdır? Tane tane gitmek istiyorum. Bir anda karman çorman olmayalım. Bütün Galatasaraylılar şu anda zaten yaklaşık arabalarına bindiler. Stadyumdan çıkanlar, radyo gol mikrofonlarında bizler varız. Bizleri dinlemek için bizleri dinliyorlar. Galatasaray taraftarı şu anda birçok şey dinlemek istiyor ama asıl transferi görmek istiyor Galatasaray taraftarı. Selim hocam, kale ve savunma hattıyla başlıyorum. Kale ve savunma hattında hangi bölgelere ilk 11 mi yedek mi olarak da belirtirseniz hocam çok çok memnun olurum. Hocam sizden bir kaleci ve savunma hattıyla alakalı bir transfer beklentisi, sizin beklediğiniz transferler nedir? Olması gereken transferler nedir şeklinde bir kale ve savunma bölgesiyle başlayalım istiyorum.
1: Tabii. Uğurcan Çakır var kalede. Dolayısıyla kaleye transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki.
1: Defans hattında iki pozisyonda eksik görüyorum ciddi. Bunlardan biri stoper. Az önce zaten Singo'nun gitme ihtimalinden bahsettik ve bugün Abdülkerim'le Sanchez'in form durumunu görmüş olduk. Buraya bir transferin şart olduğunu düşünüyorum.
0: İlk 11'e midir hocam peki ve sağ stoper mi sol stoper midir ana odak olması gereken transferin?
1: Hazır bir Sanchez'in Abdülkerim'in önünde olduğunu düşünüyorum. Geçmiş programlardan birinde hani bu takımın kaptığını Abdülkerim ilk 11 oynayacak diye bir yorumda bulunmuştum ama o noktadan biraz geri dönmüş gibiyim. Buraya bir transfer gerekecektir diye düşünüyorum. Sallai yerine de daha doğrusu Sallai'ye belki alternatif olabilecek biraz daha Mariano tiplemesine bir sağda kalınması gerektiğini düşünüyorum.
0: Birazcık daha hücum beki ama savunma da yapabilen, biraz evet, daha hani pas istasyonu dediğimiz o kısa oynayabilen bir oyuncu mu hocam?
1: Doğru. Biraz daha oyun kurucu özelliği olan bir sağ bekin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Gabriel Sara transfer olmayacaksa Sara Torreira ikilisinin lig için yeterli olacağını düşünüyorum.
0: Lemina, İlkay, Ogechukwu, Niaga isimleri de var. 6 isim var iki orta sahada. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni düşünürsek transfer ihtiyacı var mıdır 6-8'e?
1: Bu altılı bence ligde işi götürebilecek bir 6 oyuncu ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde başarı hedefleniyorsa buraya ses getirecek bir oyuncu lazım olabilir. Fakat transfer gereken bölgelerden biri olarak görmüyorum şu an.
0: Peki şu anda elzem olarak savunma 6-8 olarak biz şu anda 2 transfer yazdık değil mi hocam? Bir sağ bek, bir stoper.
1: Stoper aldık.
0: Bu ikisini de ilk 11 oyuncusu mu olarak belirliyoruz? Yani sağ beki de stoperi de öyle mi belirledik hocam?
1: Stoper bence ilk 11 seviyesinde yıldız bir oyuncu olursa herkesin içi rahat edecektir. Savunma alarm verdi bu maç.
0: Peki hocam. Sağ bek için.
1: Sağ bek yani Okan Hoca'nın tercihine göre çünkü Sallai'yi hücum özelliklerinden dolayı kullanmayı tercih ettiğini görüyoruz. Ama hem onu yedekleyebilecek hem de gerekirse biraz daha önüne geçip oynayabilecek biraz daha Mariano tipi oyun kurucu özellikleri olan bir sağ bekin faydalı olacağını düşünüyorum.
0: Peki 10 numaraya geçelim hocam. 10 numarada transfer tabii ki gerekli diyeceksiniz. Yani birçok Galatasaray taraftarının da zaten en büyük beklentisi bu ama nasıl bir profil gerekir? Ve şunu sormak istiyorum. Yani Okan Hoca genelde kanattan aslında devşirme oyuncularla 10 numara performansı aldı şu ana kadar. Eldeki kadroda bu vardı belki de. Okan Hoca'nın önünde sonuçta bir tam olarak bir 10 numarayla hiçbir zaman oynamadı. Mertens gibi, Yunus Akgün gibi eskiden Kerem Aktürkoğlu gibi biraz daha kanat orijinde ama sonradan 10 numaraya evrilttiği isimleri gördük. Yani Galatasaray'ın 10 numara bölgesinde yine bu tarz bir oyuncu mu olacak? Yani hocanın isteği bu mudur? Yoksa işte Bruno Fernandes ismi de konuşuluyor. Yani bu tarz biraz daha maestro dediğimiz bir orta saha, yani orta saha önündeki o forvet arkası oyuncusu mu göreceğiz?

0: Okan Hoca ne ister? Selim Hocam siz nasıl yorumlarsınız?
1: Ben Okan Hoca'nın isteğini bugün saha içinde Yunus'un biraz konumlanmasından biraz çıkardım, okudum gibi. Bu kendi düşüncemi aktarayım hızlıca. Osimhen'in yanına çok yaklaştığını ve ona doğru sokulduğunu, biraz da ceza sahası içinde konumlandığını veya hemen ceza sahası dışında şut çekmeye hazır konumda bulunan bir Yunus Akgün gördük bugün. Ben yine oralara girebilecek Mertens tipi bir oyuncunun gelmesi gerektiği kanısındayım. Bu gelecek oyuncunun da gol vuruşlarının çok etkili olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda bu profile uygun oyuncu olarak görünen oyuncu Batrakov. Bu transferin gerçekleşebilir durumda olduğundan da bahsetmiştik. Yalnız şöyle bir kaygım var Batrakov'la ilgili.
0: Lütfen hocam.
1: Öncelikle çok uzun bir süre takip etme fırsatımız olmadı bu oyuncuyu. Meziyetlerini görmüş olsak da tam olarak hakim değiliz. Ve Galatasaray taraftarı bu bölgede isimli yıldız oyuncular izlemeye alışık bir taraftar grubu. Hani Snyder, Mertens gibi oraya böyle kendi ağırlığını koyabilecek, 10 numaralı formayı taşıyabilecek oyuncular gördük genelde. Bu Batrakov transferinin açıkçası tutması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir Ontivero etkisi yaratırsa Batrakov transferi, tabiri caizse sezonun çöpe atılması demek olabilir. Burada dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada Yunus Akgün bugün inanılmaz istekliydi. Yayın başında da söylediğimiz gibi 10 numara bölgesine önemli bir aday olacaktır sezon boyunca.
0: Yani kim alınırsa alınsın o formayı zorlayacak diyorsunuz hocam. Doğru mu Yunus Akgün'le alakalı?
1: Yunus orada olur. O formayı zorlayacak bir görüntü verdi bugün. Çok istedi.
0: Kanat oyuncularına geçelim isterseniz hocam. Yani kanada peki bir hamle gerekir mi? Şu anda mevcut rotasyonda tabii ki hem Sané var, hem aynı zamanda ters kanata Barış Alper oynuyor. Yunus Akgün'ü sayabiliriz ama buraya bir oyuncu gerekir mi? As oyuncu mu gerekir, yedek mi gerekir diye sormak isterim.
1: Biraz Sané'den bahsedelim bence bu soruyu yanıtlamadan önce.
0: Peki hocam.
1: Sané, yani acaba biz bu adamın ismini aldanıyoruz da mı bu kadar içimiz rahat ediyor? Yani çok etkisiz bir Sané görüyorum ben geçen seneden beri. Yani maç içerisinde bazı anlar var, böyle topu alıp soluna çekip gitmeyi deniyor. Gidebiliyor çoğunda ama bazılarında da fiziksel olarak yetersiz kaldığını gördük. Özellikle maçın başında Smolcic ve Borza, bunlar sol kanat oyuncuları Çorum'un.
0: Sol tarafı, savunmanın sol tarafı diye söylediniz değil mi hocam?
1: Savunmanın sol tarafı diyelim, doğru düzeltelim. Bu oyuncular daha dinçken Sané'nin hiç etki yaratamadığını, hatta bazı topları kontrol edip sürmekte bile zorluk yaşadığını gördük. Çok ciddi bir maaş yükü var. Yani asla çıkılması gerektiğini düşünmediğim bir oyuncu Sané. Yani herkesin kadrosunda bulundurmak isteyeceği bir oyuncu ama bu etkisizliği devam ederse de ya formayı Yunus'a kaptıracaktır ya da Galatasaray yönetimi işte tam olarak bu akşam pazarından Sané'nin yerini dolduracak bir oyuncu bakacaktır diye düşünmeye başladım ben.
0: Peki hocam, soruya dönecek olursak çok net ifade ettiniz ama o bölgeye Sané'nin varlığını da düşünüyoruz. Yani biz şu ana kadar Galatasaray'a sizin nezdinizde 3 tane oyuncu transfer olması gerektiğini anlıyoruz. Kanada bir transfer tam olarak ne profilde, ne şekilde olmalıdır? Olmalı mıdır? Yedek mi olmalıdır? Onu soralım.
1: Ligimizde Sané profilinin işlemediğini artık görüyoruz. Hani biraz daha sola doğru içeri kat edip şut şansı ya da pas şansı arayan oyuncular şu anda oynanan kapalı ve defans ağırlıklı futbolda pek etkili olamıyor. Geçen sene de olamadı. Ben buraya biraz daha fiziksel gücüyle ön plana çıkacak, hani belki de fiziksel gücü Barış Alper Yılmaz ayarında, fakat biraz daha teknik, yani adam eksiltmeyi daha kolay yapıp gol yollarında daha etkili olacak bir oyuncu alınması gerektiğini düşünüyorum. Ama peki, bu oyuncunun kalibresi Sané'nin motivasyonu ve performansına göre değişecektir. Yani yedek

0: de olabilir. Hı-hı. Doğrudan 11 oyuncusu da olabilir.
1: Rekabette bir adam olması gerektiğine inanırsınız hocam. Doğru
0: mu? Kesinlikle. Yani ben şu anda gördüğüm Leroy Sané'nin birazcık antrenmanda hani Yunus Akgün dışında bir rekabete ihtiyacı olduğunu ve biraz daha motive olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Sol kanada gelmek.
1: Gelelim hocam.
0: Barış Alper. Hı-hı. Yani bu oyuncudan vazgeçmek bence çok zor. Yani yayında yine belirtmiştik. Jakobs'la beraber iyi bir kimyaları oluştu. Uzun süredir birlikte oynuyorlar. Ben doğrudan buraya bir transfer gerektiğini düşünmüyorum. Ama
1: yedek gerekir mi peki? Onu da soralım hocam size.
0: Bugün oraya bir yedek gerektiğini de gördük bence. Bir sol kanada yedek bir oyuncu Barış Alper kalacaksa yedek olabilecek bir oyuncunun, ama girdiği zaman da hani gerçekten ağırlığını koyabilecek bir yedek oyuncunun alınabileceğini düşünüyorum.
1: Şu ana kadar 5 etti hocam sizin söyledikleriniz. Son olarak forvette sorayım. Forvete bir yedek veyahut da tabii ki Osimhen'in önüne de bir kişi de diyebilirsiniz ama demezsiniz diye tahmin ediyorum. Hocam ne dersiniz forvet konusunda Galatasaray'da?
0: Şu anda takımdaki santrafor sayısı 2. Halil Dervişoğlu da Antep'le anlaştı diye biliyorum.
1: Doğru.
0: Yani 2 santraforla hem Şampiyonlar Ligi hem lig hem kupada götürülmesi çok zor. Bu arada ikinci santraforun da hani altyapı oyuncusu
1: Ada Yüzgeç
0: olduğunu da altını çizelim. Hani Osimhen müthiş bir güç ama bütün sezonun ağırlığı da onun üzerine yıkılırsa bir planlama hatası olmuş olur diye düşünüyorum. Mutlaka bir yedek forvet oyuncusu alınmalı bence.
1: Yani toplamda Selim Hoca'nın işaret ettiği, hatta sizin işaret ettiğiniz hocam durum, Galatasaray'ın 6 transfere ihtiyacı vardır bir oyuncu gitmediği senaryoda. Doğru muyum hocam?
0: Yani yedek olanları da sayarsak bence en az 5-6 transfere bu takımın ihtiyacı var. Başarılı bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirmek istiyorsa. Biz sadece 5. üst üste şampiyonluğa konsantreyiz mottosu varsa, yani kendi rekorumuzu kırmak istiyoruz gibi motivasyon varsa ve Şampiyonlar Ligi biraz daha ikinci planda kalacaksa bu kadar transfer yapılmayabilir. Ama yani her kulvarda iddiasını koruyacak bir Galatasaray için bugünkü takımın zaten kendi eksikliklerini herkese belli ettiğini düşünüyorum. Muhtemelen dinleyicilerimiz de benzer fikirdedir.
1: Selim hocam, kıymetli katkılarınızdan, bize bu kadar süre ayırmanızdan dolayı öncelikle çok çok teşekkürlerimi sunmak isterim dinleyiciler huzurunda. Hakikaten sağ olun, var olun demek istiyorum. Birazdan da teknik direktörlerin basın toplantılarına geçeceğim ama Selim hocam çok teşekkür ederiz tekrardan.
0: Benim için bize can, görüşmek üzere tekrardan başka bir maçta.
1: Görüşürüz Selim hocam, sağ olun, var olun, iyi akşamlar dilerim.
0: Herkese iyi akşamlar.
1: Evet, Selim Hoca ile beraberdik. Selim Hoca'nın kıymetli yorumlarını dinledik. Ben de naçizane dilim döndüğünce güzel sorularla eşlik etmeye çalıştım. Tabii ki bütün dinleyicilerimizin sorularını da almaya çalıştım. Okuyamadıklarım var tabii ki ama elimden geldiğince herkesin sorularını okumaya çalışıyorum. Bunu zaten biliyorsunuz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Uğur Uçar hazırmış. Bir Uğur Uçar'ın açıklamalarına gidelim. Basın toplantıları için özellikle iç saha maçlarında çok daha rahat erişebiliyoruz belli başlı bizim de prodüksiyonlarımız sayesinde. O yüzden bir Uğur Uçar'a gidelim. Önce Uğur Uçar basın toplantısı, ki çünkü deplasman takımları her zaman basın toplantılarında ilk konuşan teknik adamlar oluyor. Uğur Uçar'a bir gidiyoruz. Uğur Uçar'ın ardından zaten Okan Buruk basın toplantısında sizlere dinleteceğiz.

0: başlayalım.
1: Yeni sezon öncelikle herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bütün takımlar için kazasız belasız bir sezon olur diyerek söze başlamak istiyorum. Maça da gelirsek Galatasaray'ın artılarını ve eksilerini iyi çalıştık. Kenar ortalarını, ters ayakta kenar ortalarında etkili olduklarını, duran topta etkili olduklarını biliyorduk. Buna özel önlemler aldık. Merkezi daha çok oynamamaya çalıştık. Bugün kenarlardan atakları sonuçlandırmak istedik. Bugün de bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Geriye düştük. Geri dönmek önemliydi. 2-1 yakaladık. 10 kişi kaldık tabii. Ama 10 kişi kaldıktan sonra da iyi mücadele ettik. Bugün buradan bir puanla ayrılıyoruz. Teşekkür ediyorum.
0: Sorusu olan var mı? Buyurun. Mikrofonu alalım.
2: Hocam Galatasaray altyapısına yetiştiniz. Uzun yıllar burada forma giydiniz. Bugün de Çorum FK'nın Süper Lig'deki kulüp tarihindeki ilk maçında takımın başındaydınız. Sağdan da bir puanla ayrıldınız. Neler hissediyorsunuz?
1: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Savaş başkanımıza özel bir parantez açmak istiyorum. Bize çok iyi bir takım verdi gerçekten. Yaklaşık 2 aydır 2000 tane yakın futbolcu izlemişizdir. Bazı getirmek istediğimiz gelmeyen ama çok özel oyunculara gittik gerçekten. Tabii Galatasaray'ın altyapısından yetişip florunun suyunu içtik. Burada A takımda forma giydik, şampiyonluklar yaşadık. Okan Hoca hem takım arkadaşlığı yaptım hem teknik direktörlüğümü yaptı. Şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'ın tabii bizde her zaman yeri ayrı. Her zaman öyle kalacak. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim.
0: Var mı başka sorusu olan? Buyurun. Tamam.
3: Safa Kaan Öztürk hocam, tebrikler öncelikle. Tabii ki bahsettiğiniz aslında günün sonunda çok sayıda transferle tırnak içerisinde şu an için söylüyorum. Toplama halinde olan bir takıma geldiniz ve daha fazla hazırlanacaksınız ilerleyen haftalarda da. Rakibiniz Galatasaray ise bir transfer yaparak aslında hazırlandı. Galatasaray'ın kulübesi ve oyunu hamlesinin kısıtlı olmasının bugün aldığınız puanda bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Onu sormak istiyorum. Teşekkür ederim.
1: Yani çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neden? 4 yılın şampiyonu bir takım. Aynı oyuncular oynuyor. Ama bugün ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Oyuncuların emeğine saygı duyulması gerekiyor. Çünkü gerçekten çok iyi mücadele ettiler ve istediğimizi, ne istiyorsak, antrenmanda ne çalıştıysak bugün sahada yansıttılar. Ondan dolayı buradan bir puanla ayrılıyoruz. Galibiyeti de kaçıran taraf olduğumuzu düşünüyorum bugün.
0: Buyurun.
4: Burhan Can Terzi. Hocam aslında 2-1'i bulduktan sonra da cesur oyuna devam ettiğinizi düşünüyorum. Kırmızı kart belki gelmese daha da cesur oynayacaktınız. Özellikle Tiam hamlesiyle beraber oyuna ortak olduğunuzu düşünüyorum uzun süre. Yani Galatasaray'ı beklemediniz. Maçın gidişatı, yani bölüm bölüm baktığınızda sizin tasarladığınız gibi gitti mi oyun? Bir de Süper Lig hedefi olarak ilk 10 mu belirlediniz, ilk 8 mi belirlediniz, onu merak ediyorum.
1: Hedef olarak bir şey belirlemedik. Maç maç gideceğiz. Her maç aynı konsantreyle hazırlanacağız. Yani tabii oyun çok önemli benim için. Oyuna çok kafa yoruyoruz. Ekibim de öyle. Yenilikleri takip ediyoruz. Hep üstüne koymaya çalışıyoruz. Galatasaray'ı tabii bir 45 dakika, eğer ilk 20 dakika gol yemezsek Galatasaray'ın daha açık oynayacağını ve biz de kulübemizdeki hamlelerle galip gelebileceğimizi düşünüyorduk. Soyunma odasında da söyledim. Bir 15-20 dakika daha herkes her şeyini versin. Biz hamlelerimizi yapacağız. Buradan galibiyetle veya puan alarak ayrılacağız diye de konuştuk. Günün sonunda öyle oldu.
0: Var mı başka soru? Buyurun, sizden alalım. Son soru olsun.
5: Emrah Oktay'ın Anadolu Ajansı. Hocam tebrik ederim iyi oyununuz için. Çorum dünya medeniyeti için önemli bir şehir olsa da futbol anlamında nasıl bir şehir? Şehirden destek bulabiliyor musunuz? Biraz önce başkana söylediniz. Özellikle bu transferleri yapma konusunda sizi zorlayan şeyler oldu mu? Şehrin futbola bakışı ve atmosferi nasıl?
1: Ya şehir geldiğimizden beri futbolla yatıp futbolla kalkıyor diyebilirim. Çünkü bizim geldikten sonraki yükselen bir Çorum Spor, Çorum FK grafiği var. Başkanımız yani alabileceğimiz, istediğimiz bütün oyuncuları bize almaya çalışıyor. Ve çok memnunum bir teknik direktör olarak. Ona tekrar buradan teşekkür ediyorum.
5: Hocam peki Uğur Uçar olarak hayaliniz ne? Çünkü yolun başındasınız ve siz de ilk Süper Lig maçına çıktınız.
1: Şöyle söyleyebilirim. İlk hedefim teknik direktörlüğe başlamaktı. Ondan sonra bir alt ligde hocalık yapmaktı. Şimdi Süper Lig'deyim. Basamakları ufak ufak, çalışa çalışa, gecemizi gündüzümüzü de katarak sağlam adımlarla çıkmak hedefim. Hedefim bende kalsın. İnşallah ilerleyen yıllarda hep beraber görürüz.
0: sorduğunuz için teşekkür ederiz. Ha, Kadir abi sen de mi söyle?
6: Karar Gazetesi'nden Kadir. Hocam öncelikle tebrik ederim. İlk Süper Lig maçınıza çıktınız. Başarılar diliyorum. Fikstürü hiç konuşamadık sizinle. Denk gelemedik. Hayalinizde nasıl bir fikstür vardı? Bu fikstür hayalinize ne kadar yakın? En azından milli araya kadarki olan fikstür hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum.
7: Fikstür çok baktığım bir şey değil. Her rakiple oynayacağız ya birinci haftaya.

0: Öncelikle telefonların sesini kısabilirsek sevinirim. Hazır mıyız? Buyurun hocam.
1: Evet, öncelikle tabii ki bu akşam içinde bulunduğumuz havayı tersine çevirmek için kazanmamız gereken bir akşamdı. Bu maç öncesi hazırlanma, oyuncularla konuşmalarımız, hepsi yani kendi aramızdaki şeyler hep şunun üzerinden de özellikle. Yani lig başlıyor, kazanıp tabii ki şu anda bir karamsarlık var. Hazırlık maçları, baktığınızda bir kadro ile ilgili yapılan eleştiriler, beklentiler hepsi bir arada. Tabii ki yani Galatasaray'ın en önemli gücü bundan önceki senelerde de hep şu oldu. Yani birlikte olduğumuzda daha başarılı olduk. O pozitif havada hep başarılı olduk. Bu sefer maalesef negatif bir hava oluştu. Bu negatif havayı değiştirmek için de bugünkü maç çok önemliydi. Bunu söylemek istiyorum en başta. Başlangıcımız golü bulana kadar ki kısım bence çok iyi oynadık. Çok rakip yarı alanda oynadık. Çok fazla pozisyon ürettik. Golü bulduk. Arkasından tabii ki çok muhteşem de bir gol attı rakibimiz. Ama onu da vurdurmamamız gereken bir pozisyondu. Yani geriye kaçmasak, iki adım öne atsak orada tamam, rakibimiz 30 metreden çok güzel gol attı ama iki adım öne atsak bu golü engelleyecektik. Arkasından bireysel bir hata. Yani iki dakika içerisinde gerçekten her şeyin çok güzel gittiği bir maçta, iyi oynadığımız bir maçta, İki dakikada maç tam tersine döndü. Stattaki atmosfer değişti. Burada tabii ki benim için en önemli şey sağ kenarında da onu sağlamaya çalıştım. Yani hem tribünlerimizi tekrar harekete geçirmek, hem oyuncularımızı tekrar harekete geçirmek, sakin kalmak. Bu maçı kazanabilmek için çok fazla vaktimiz vardı çünkü. Dediğim gibi yani pozisyona da çok fazla girdiğimiz maçtı. Maçın sonuna kadar pozisyonlara girerek bitirdik. 2-2 yakaladık, 3-2 yakalayamadık. Bu açıdan tabii ki üzgünüz. Yani kazanmamız gereken bir akşamdı. Ama ligin başı, bu tür şeyler olmasaydı, bu tür puan kayıpları olmasaydı bu atmosfer bizim için çok daha güzel olabilirdi ama bunun da üstesinden geleceğiz. Ligin başında böyle bir puan kaybı yaşadık. Ama bu hafta bizim için önemli. Daha çok çalışacağız, daha çok hazırlanacağız. Her hafta oyuncuların, biliyorsunuz milli takımdan gelen çok fazla oyuncumuz var. O yüzden her hafta onların performanslarının artması için bizim için önemli bir fırsat. Performansları daha yukarı çıkartacağız. Oyun olarak dediğim gibi yani bence sezon başına göre özellikle golü yiyene kadar çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Ondan sonra maç değişti, iki golden sonra. Bu performansları arttıracağız. Tabii ki yani beklenti çok fazla, yani özellikle transfer beklentisi çok fazla, hepiniz biliyorsunuz. Bu da oluştuktan sonra bence takımımıza özellikle daha pozitif bir hava gelecek. Dediğim gibi ben de oyuncularımla birlikte en maksimum şekilde hem çalışarak hem içerideki ortamı daha değiştirerek bir sonraki maça hazırlanacağız ve bundan önceki senelerde olduğu gibi biz hep şunu söylüyoruz, yani hata yapabiliriz, yanlış yapabiliriz, puan kaybedebiliriz ama hiçbir zaman umudumuzu, enerjimizi hiçbir zaman kaybetmeyiz. Yine başımız dik olacak, ligin başındayız ve bu ligi yine tekrar kazanabilecek güçteyiz. Bunun en büyük adayı da biziz. Dediğim gibi yani yapılacak takviyelerle de, kadro genişliğiyle de bunu daha net bir şekilde ortaya koyacağız ama çok iyi de bir bugün çok iyi bir 11 ile çıktık aslında baktığımızda. Dediğim gibi yani buraya ekleyecek, kulübeden gelecek ve oyunu değiştirebilecek, bu rekabeti arttırabilecek oyuncular tabii ki performansımızı daha yukarıya çekecek.
0: Telefonların sesini kısarsak sevinirim lütfen. Erdem Bey.
2: Mikrofon burada.
3: Erdem Açıköz. Hocam taraftarlar artık somut bir şey bekliyor. Yani olumsuz bir hava var, dağıtmak istiyoruz dediniz. Sizlerin görüşlerini, düşüncelerini çok iyi biliyoruz.

0: Hatta bazı basın toplantılarında yapmış olduğunuz açıklamalarla taraftarlar yönetim önünde bir set olarak da sizleri görüyor. Düşüncenizden ziyade şunu da sormak istiyorum. Bu olumsuz havayı hani somut bir şekilde ne zaman dağılacağını düşünüyorsunuz? Bir de Niagara'yı oyuna bugün neden alınmadı şeklinde, sakat mı, onu da sormak istedim. Teşekkürler.
1: Tabii ki yani bu hafta önemli bir hafta. Bu hafta transfer getirmemiz önemli olacak. Dediğim gibi hem kadro genişliği için, içerideki rekabet için, kulübeden gelebilecek oyuncu bizim için, özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Oradan direkt olarak getirecek oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık ama dediğim gibi yani yapılacak transferler, özellikle hücum hattında hem forvet arkası pozisyonu, hem kanat pozisyonu, hem santrafor, yani 3 tane hücum oyuncusu burada ihtiyacımız var. Bunları aldığımızda da dediğim gibi hem içerisi hem dışarısı, yani bütün hava değişecek ve Galatasaray tabii ki fabrika ayarlarına geri dönecek. Bundan hiçbir şüphem yok. Bunu da en hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Nega ile ilgili tabii ki düşündüm oyun içerisinde ama yani özellikle biraz daha yani Yunus'un ve Gabriel Sara'nın biraz daha orada daha şutör, daha son pas özelliklerini kullanıp işte oyuna devam etmesini düşündüm. Devamında Lucas'ın yerine İlkay'ı aldım. Yani İlkay'ın da orada o sakin kalıp o pas trafiğini kullanmasını istedim. O yüzden yani bir sakatlığı yoktu. Ama dediğim gibi yani biraz da özellikle dedim, öne doğru belki işte şutu olan yani orada belki son pas duran top, yani Gabriel Sara'yı düşündüğümüzde ve Yunus'u da yine içeride, yani çünkü belli bir bölümden sonra rakip 10 kişi kaldıktan sonra Eren'i biraz daha üçlü gibi savunmanın kenarından çıkarttım ve Barış'ı biraz daha içeri sokarak yani iki forvet gibi oynamaya çalıştık. Gabriel Sara'yla Yunus da biraz da yine hani merkezde üçlü orta saha gibi oldular Torreira ile birlikte. Dediğim gibi yani orada oyuncuların biraz da şutuna ve şeyine güvendiğim için orada bir değişiklik yapmadım. Ama o da çok beğendiğimiz, hazırlık maçlarında da kullandık, bundan sonra da kullanacağımız oyuncular. Bu tür dediğim gibi yani onu istediğinde maçta onu kullanmak gerekecek. Çünkü dediğim gibi yani performansından memnun olduğum bir oyuncu.
2: Safa Bey.
3: Safa Kaan Öztürk. Hocam hayırlı olsun öncelikle yeni sezon. Şunu sormak istiyorum. 9 Mayıs'ta Antalya'yı Galatasaray burada yenip şampiyonluğunu ilan etti. Siz 4 senenin şampiyon hocasısınız ve transfer limiti de en yüksek takımsınız. 9 Mayıs'tan bugüne geldiğimiz zaman bugün bir transferle yeni sezonun ilk maça çıkmayı bekliyor muydunuz? Bu bir planlamada da yani son günleri daha çok bekleme yönünde bir planlama oldu mu yönetimle aranızda? Bununla beraber bugünkü yedek kulübenizin zaten hani sizin de yaptığınız değişikliklere bakıyoruz. O gün Noah Lang, Icardi gibi oyuncuların oyuna girdiğini görmüştük Antalya maçında. Bugünkü yedek kulübenizin puan kaybında bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
1: Tabii ki yani hiçbirimiz şu andaki bulunduğumuz ortamdan zevk almıyoruz. Yani ne ben alıyorum, ne başkanımız, ne yönetim kurulumuz, ne sizler, ne taraftarımız hiçbir şekilde bundan mutlu değiliz ve daha çok mutlu olmak istiyoruz. Yani burada yapılacak takviyeler herkesi sevindirecek bir kere. Bu çok açık. Yani bilerek yaptığımız bir şey değil. Ama birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Birçok oyuncu üzerinde çalışıyoruz. Birçok oyuncuya teklif yaptık. Burada tabii ki kolay bir şey değil. Yani Galatasaray kadrosuna oyuncu almak çok kolay bir şey değil. Yani hep en iyisini almaya çalışıyoruz. Özellikle dediğim gibi 3 tane ön taraftaki oyuncu, belki bir tanesi, iki tanesi çok kritik. Burada Galatasaray'ın seviyesini çok yukarıya çekebilecek oyuncular üzerinde hep çalışıyoruz. Bunlarla ilgili şu ana kadar tabii ki biten bir şey olmadı ama görüşmeler sürüyor. Yani en kısa zamanda da dediğim gibi yani bitmesini hepimiz istiyoruz. Yani bittiğinde de bence yani kadromuz daha güçlü olacak. Kulübeden gelen oyuncu, demin söylediğiniz gibi yani Antalya maçında da onu yaşamıştık. Kulübeden getirdiğimiz oyuncular, bunu özellikle geçen sezon ikinci devresi Asprilla ve Nualang geldikten sonra hücum hattındaki genişliğimizde bunu iyi bir şekilde kullanmıştık elimizdeki oyuncularla birlikte. Yine böyle bir şey istiyoruz. Yani hep söylüyorum, yani elimizde iki tane kadro olması gerekiyor. Yani iki tane 11'imiz olması gerekiyor. Belki başka mevkilere de Şampiyonlar Ligi listesi açıklanana kadar transferimiz olacak, düşündüğümüz şeyler olacak. Yani burada süreç devam ediyor ama önceliğim dediğim gibi özellikle hücum hattındaki o hem başlayacak 11 ve devam edecek oyuncuların sayısını arttırmak.
2: Ömer Faruk Bey.
4: Ömer Faruk Özcan. Hocam öncelikle yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Bugün özelinde oyun içerisine baktığımızda çok fazla hamle yaptınız oyun içerisinde, özellikle savunma hattında. Sizin gözünüze çarpan bir teknik direktör gözünden saha içerisindeki en büyük eksiklik neydi? Bir de şunu sormak istiyorum. Taraftar tabii ki sizin de söylediğiniz gibi bir transfer bekliyor. Kısa da bir süre kaldı. Net bir tarif verebiliyor musunuz ilk transfer için?
1: Ya şöyle hamleler yaptık tabii. Bir kere Jakobs belli bir şeyden sonra yoruldu. Eren'in hücum gücünü kullanmak istedi. Ceza sahasına etkili girişleri olan bir oyuncu Eren. Çok da girdi yani oyuna girdikten sonra orada çok fazla pozisyonda ceza sahası içerisinde topla buluştu. Devamında tabii ki rakipte bir kişi eksilince işte orada Lemina'yı hem oyun kurması için bir orta saha oyuncusu ama Davinson'u yerine aldık. Çünkü Davinson'un da tabii ki yani maç eksiği 60'larda özellikle 60-65'ler yani buraları oynadıktan sonra tabii ki maç öncesi de zaten onunla konuşmamda özellikle bunu belirtmiştim. Orada Lemina hamlesini yaptık. Devamında Kazım'ı da bir kişi daha ekstradan hücuma götürebilmek için Kazım Abdülkerim hamlesini yaptık. Çünkü rakip 10 kişiydi. Daha çok kişiyle sol kanattan gitmek. Yani Kazım'a da birkaç orta geldi, birkaç şut fırsatı geldi. Yani savunma hattını yaptığım değişiklerin nedeni buydu. Transferle ilgili yani en hızlı şekilde bekliyoruz tabii ki. Yani bu hafta en azından hızlıca bir oyuncu geldiğinde bence dediğim gibi yani hepimiz için bu pozitif anlamda çok yani hepimizin psikolojisini arttıracak, düzelecek. Yani Galatasaray taraftarı bunu bekliyor. Biz bunu bekliyoruz. Yani yönetim de bu üzerindeki baskıyı yani kimse bilerek bunu yapmaz zaten. Böyle bir baskıyı yani bundan hiçbirimiz zevk almıyoruz. Demin de söyledim. İnşallah bu hafta en az bir transfer yapıp bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz. Belki yani bu iki de olabilir bilmiyorum. Ama en az bir transferi getirmemiz gerekiyor.
2: Son soru Nevzat. Nevzat Dindar Milliyet. Hocam yeni sezon hayırlı olsun. Sürekli olarak hücuma yapılacak takviyelerden bahsettiniz. Üç tane takviyeden bahsettiniz. Savunmaya bir takviye düşünüyor musunuz? Bir de 10 numara transferi konusunda kafanızda net bir isim var mı? Çünkü sizin ve yönetimin ya da başkanın farklı isimler üzerinde karar kıldı, yazılıp çiziliyor. Bu konuda da hani kimse çıkıp bugüne kadar konuşmadı. Kafanızda net bir 10 numara var mı hocam?
1: Şöyle ilk sorunuz neydi?
2: Stoper yani savunmaya yani bir takviye.
1: Demin söyledim onu aslında arada. Şampiyonlar Ligi listesi yazılana kadar bir süremiz var. Yani burada hücum hattından ki eksikleri tamamladıktan sonra başka bir mevkiye takviye yapabiliriz, yapmayı düşünebiliriz. Yani bu her şey yani bu orta sahada olur, savunmada olur. Hücum hattını demin söyledim zaten. Ya buralarda eğer bir değişikliğe gitmek istersek, bir şeyler yapmak istersek orada bir süremiz olacak ama aciliyeti hep söylüyorum. Yani ön taraftaki oyuncular ama diğer mevkiler için de düşüncemiz olursa bizim için istediğimiz, beğendiğimiz bu anlamda bir oyuncu önümüze çıkarsa da bunu da düşünebiliriz. Yani diğer mevkilerle ilgili de transferle ilgili karar verebiliriz. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar bir sürecimiz olacak.
2: 10 numara hocam.
1: 10 numara için ya bir kere şöyle yani hep beraber hareket ediyoruz zaten bütün oyuncularda. Yani böyle bir şansım var her zaman. Yani benim istediğim, benim onay verdiğim oyuncular üzerinden hep gidiyoruz ve birçok seçenek üzerinde durduk tabii ki. Yani orada 3 tane seçeneğimiz vardı. 3'ün üzerinden de gitmeye çalıştık. Yani ama 3 tane iyi oyuncuya gittik. Tabii ki 23 yaş altı, o yüzden özellikle oyuncular üzerinden gitmeye çalıştık.

0: geçiyoruz. 23 yaş üstü de oyuncular var ama burada tabii ki karar vermek çok önemli. Yani hangi mevkiye, nereye alacaksınız? Dediğim gibi birinci transferi yaptıktan sonra aslında ikinci, üçüncü de bu anlamda daha çok şekillenebilir.
1: Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: Evet, Okan Hoca'nın da basın toplantısını sizlere dinlettik. O halde bugünlük maç sonu yayınından bu kadar. Bir sonraki maç sonu yayınında ve dakika skorda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
3: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük ve Hikmet Pınarbaş maçı değerlendirdi.
6: Pek Galatasaray'a hayırlı başlamadı, onu söyleyeyim. Ya şimdi teknik konuşuruz, bir sürü şey konuşulabilir. Maçla ilgili teknik, Okan Hoca eleştirisi yapılabilir. Oyuncu eleştirisi yapılabilir. Oyuncuların performansı eleştirilebilir filan. Sadece şunu söyleyeyim. Yani Galatasaray bugün tek transfer yaptı. 5 oyuncu değişikliği yaptı ve yeni transferi Leslie bugün oyuna girmedi. Yani Galatasaray bugün Lemina ve Kazımcan tandemiyle maçı tamamladı. Galatasaray'da kurtarıcı olarak son oyuncu değişikliği Sané Kaan Ayhan'dı. Yani ben geçtim Galatasaray'ın zaten biz Perşembe'nin gelişi çarşambadan bellidir. Haftalardır ben geçen sezonun ikinci yarısından itibaren Galatasaray kadrosunun dönüşmesi gerektiğini, bu kadronun ömrünü tamamladığını, geçen sene bu kadronun Fenerbahçe çok büyük hatalar yaptığı için şampiyon olduğunu bangır bangır bangır bangır bağırdım burada. Yani burada bu stüdyoda bağırdım, karşı tarafta bağırdım, her yerde bağırdım. Yani Galatasaray'ın bu kadrosu ve son dönemde aşağı yukarı birkaç aydır da Okan Hoca biz ligin en iyi kadrosuyuz. Dursun Özbek biz ligin en iyi kadrosuyuz. Yunus Akgün biz ligin en iyi kadrosuyuz. Siz ligin en iyi kadrosu filan değilsiniz. Ligin en iyi kadrosu kendi evinde 45 bin taraftarın önünde lige yeni çıkmış Çorum Spor karşısında 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 geriye düşmez. 2-2'ye yakalanıyorsun. Son saniyede senin kalecin olmasa Uğurcan Çakır o topu çıkarmasa 3-2 mağlup oluyorsun bugün. Üstelik 10 kişi kalmış bir takıma. Bugün Galatasaray'ın bu kadrosu, Galatasaray'ın teknik heyeti, Galatasaray'ın başkanı ve yönetimi iflas etmiştir. Bugün Galatasaray'ın başkanı, yönetimi, teknik direktörü iflas etmiştir. Çok açık söylüyorum. Ve Galatasaray'ın eksik kadrosunun tamamlanması için artık vakitte kalmadı. Galatasaray tespitlerini doğru yapamadı. Bugün Galatasaray'ın Salahi'de problemi var. Bugün Galatasaray'ın Jakobs'ta problemi var. Bugün Davinson Sanchez'te problem var. Orta sahada problem var. Santrafor'da Osimhen bugün olmasa senin, yani sadece Osimhen'le ayakta kalıyorsun. Yani ne güzel abi, lig başlamamıştı. Her şey çok güzeldi. Yani ligin ilk maçında yine hepimizin tansiyonu tavan yapmış durumda. Şunu da söyleyeyim. Ya hadi transferleri yapamadı. Şu sahanın zeminine bakaydım bari ya. Ya çok söyleyeceğim çok şey var. Galatasaray'da Okan Hoca'nın yardımcıları zam almak için son güne kadar mukavele imzalamıyor. Bunu medyaya servis ediyor. Bunu haber yaptırtıyor filan. Gerçekten acayip şeyler oluyor. Bak, Galatasaray'ın kadrosu eksik. Okan Hoca'nın teknik heyeti problemli. Okan Hoca hazır değil. Galatasaray'ın oyuncuları ligi hazır değil. Galatasaray'ın oyuncuları mental olarak çökmüş. Galatasaray'ın tribünleri karma karışık durumda. Yani Galatasaray'ın bu kadar kaostan başarı çıkartma ihtimali yani hiç yok, şu söyleyeyim. Yani bu kaosun önüne geçemezse Galatasaray bu sene ilk üçe giremez. Burada virgül koyayım. Siz de girizgahta bir şeyler söyleyin. Ondan sonrasında çok acayip sinirliyim. Neden sinirliyim? Yani Perşembe'nin gelişi çarşamba ya. Bunun böyle olacağı aşikar bangır bangır bangır bangır bağırıyordu. Ya bugün Galatasaray bir puanı kurtardığına şükretsin ya. Yine geçen sene diyorduk ya Galatasaray'da fark yaratan Atan'la tutan. Bugün Atan'ın iki tane attı yine. Son evet. Saniyede yine tutanın attı da bir puan aldın. Sezona mağlubiyetle başlıyordun. Yani 35 maç sonra hiç içeride kaybediyordun. Bu bir şey söylüyor. Bu kadro miadını doldurdu kardeşim diyor.
7: Yönetim istifa tezahüratları altında oynanmış bir maç. Galatasaray gol attıktan sonra tribünler hep bir ağızdan, ki uzun süredir bu kadar böyle birlik halinde hareket eden bir Galatasaray tribünü görmüyorduk. Herkesin ortak kanaati, ben de altına şöyle bir not ekledim.

direkt pası sana bırakayım. Galatasaray taraftarı, Galatasaray yönetiminden de, teknik heyetinden de, Galatasaray'ın başkanından da daha doğru tespit ve teşhisler yapmış. Zaten bugün herkes tepki için toplanmış belli. Bu futbolu izlemeye kimse gelmez normalde. Yani ben oyuncular değiştikten sonra hangi takımın 10 kişi olduğunu ayırt edemedim. Oyuncu değişikliklerinde.

0: Galatasaray oyuna ofansif anlamda bir oyuncu atamadı. Lemina'yla, Kazım Can'la falan kazanmaya çalıştı. Bu bile zaten taraftarın tepkisinin haklı olduğunu gösteriyor. 2026 yılındayız. 2025 model arabayla sahaya çıktı. Kadroyla sahaya çıktı Galatasaray. Ya Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak tek bir şey var mı ya Osimhen dışında bugün?
1: Yok.
0: Oyun planı yok. Oyun modeli 2025. Kadro 2025. Bari keşke ada yüzgeci alsaydı ya. Vallahi bak. Şimdi oradan da bana yürüyecekler olacak ama keşke ada yüzgeç olsaydı. En azından bir forvet atmış olurdu sahaya Okan Hoca.
1: Mesleği hücum olan birisi forma giymiş olurdu.
0: İşi gol atmak olan, mottosu gol atmak olan biri girerdi sahaya ya. Savunmak olan biri girmezdi. Ve bence Okan Hoca'nın da bazı değişiklikleri mesaj anlamında yaptığını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ya Eren niye girdi? Lemina niye girdi? Rakip 10 kişi. Ve sen son 4 yılın şampiyonusun. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceksin. Yedek kulübe ne ortada?
2: Ali Ağacı, Galatasaray teknik direktörü mesaj vermez. Galatasaray teknik direktörü mesaj vermez arkadaş. Galatasaray teknik direktörü. Bugün Galatasaray'ı sahaya sürdüğü 11 Çorum Futbol Kulübü'nün 11'inden daha kötü bir 11 mi?
1: Değil.
2: Galatasaray futbol takımının antrenörüyle oyununda da problem var. Yani Galatasaray hazırlık maçlarına bakıyoruz. Arkadaş bu böyle gelmedi ya. Bu bir günde gelmedi buraya. Galatasaray sadece hazırlık maçlarında bir tek Ümraniyespor'u 5-1 yendi. Monza'ya 2-0 kaybetti. Venezia'ya 2-0 kaybetti. Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Villarreal'e 2-1 kaybetti. 6-1 biterdi
0: bir
2: maç.
0: Şey söyleyeceğim. Ve bütün saydığım maçların hepsinde de maçın oyuncusu Can Kart'tı.
2: 6-1 biterdi.
0: Kaleci.
2: Tabii. Ya bugün de maçın oyuncusu kalecin ya. Bugün kalecin o maçın oyuncusu. Son saniyedeki topu çıkarmasa sen bugün yine kaybediyordun. Bugün Galatasaray yine kaybediyordu. Galatasaray geçen sene yani hep dedik ya anlattık ya Fenerbahçe Galatasaray'dan daha fazla hata yaptığı için şampiyon oldu. Ya sen bunu böyle okumayıp ya futboldan anlıyor arkadaş. Herkes anlıyor. Sahada Galatasaray bugün ne yaptı Galatasaray? Ya Allah'ını isterseniz bugün Galatasaray maçı kazanmak için ne yaptı ya? Sen
1: 4
2: söyle abi
1: senedir.
2: teknik olarak sen anlat. Ne yaptı Galatasaray bugün maçı kazanmak için?
0: Ya da geçen yıldan farklı ne
2: Ya hiçbir şey yapmadı. Geçen yılda
0: oyun
2: hiçbir şey
0: anlamında.
2: yapmıyordu. Ya bugün yine senin Osimhen'in olmasa iki tane şapkadan tavşan çıkarttı Ali Naci. Bir
1: Aynen
2: sıfır
1: öyle.
2: öne geçirdiğin
0: Tabii canım.
2: maç
0: Sıfırdan gol
2: maçta
0: attı.
2: sıfırdan gol attı ya ayağını soktu yine gitti. Bütün şeyiyle tek başına gol attı. Osimhen fark yaratan oyuncu Osimhen. Ya Allah korusun Osimhen'e bugün bir şey olsa kim oynayacak orada ya? Yani bir sürü rezillik var. Bu rezilliklerin birileri bedelini ödemeli. Ve üstelik bunu sadece biz bu stüdyolarda söylemedik. Milyonlarca taraftar sosyal medyada bangır bangır bağırdı. Arkadaş bir yanlışlık var dedi. Bir yanlışlık var. Bu
0: Ve
2: yanlış...
0: bunu ne zaman söyledi taraftar?
2: İlk gün söyledi ya ilk gün.
0: Temmuz ayının ilk günlerinde söyledi değil mi? Abi bugün 14 Ağustos ya.
2: İlk başladı
0: Aradan
2: ya.
0: 44 gün, 45 gün geçti
2: Ya
0: ya.
2: bana kim Lezli nerede abi? Galatasaray'ın ilk 11'e transfer yapmadı mı Lezli Galatasaray?
0: Herhalde, bence herhalde barajı doldurmasın diye bugün vermedi.
2: Abi böyle saçma sapan şey olur mu? O zaman niye aldın abi barajı doldurmasın diye oyuncu alacaksan? Ya demek ki sen Lezli'yi Çorum karşısında Galatasaray'ın orta sahasında layık görmüyorsun bu oyuncuyu. Ve bugün sonra da Kaan Ayhan oyuna giriyor. İlkay oyuna giriyor. Kazım Can giriyor. Eren giriyor. Lemina giriyor. Lemina stopere giriyor. Ve sen Lezli'yi oyuna almıyorsun. Niye aldın abi Lezli'yi oyuna almayacaksan bugün? Niye aldın ya?
1: Galatasaray, hani ben de bir özetleme yapayım maçın başından sonuna kadar. Zemin konusuna ben de katılıyorum. Yani transfer yapılmıyor, bari zemine bakın. En azından oraya bakmak lazım. Galatasaray, Mertens'in yokluğunda, Mertens gittiğinden beri ince iş yapan oyuncusu olmadığı için kapıyı bacayı kırarak girmeye çalışıyor. Yani Osimhen tek başına, dünyada sadece Osimhen'in atabileceği bir goldü bu. Bacağını oraya sokması. Kimse girmez. O riske de kimse girmez. Osimhen dışında. Sıfırdan gol attı. İkinci attığı golde Mervi gibi köşeyi doğru buldu. Onun dışında Uğurcan'ın inanılmaz bir kurtarışı var. Özetle Galatasaray 4 yıldır rakiplerine kaos kargaşa dikte ediyordu. Kaos kargaşa ile kazandığı çok fazla maç oldu. İşte istikrar olayı böyle bir şey değil. Galatasaray istikrar meselesini yanlış algılıyor. Kadronu olduğu gibi muhafaza etmek istikrar değildir. Bu monotonluktur futbolda. Rakiplerin güçlenirken her sene, her hafta sürekli üstüne koyarak seni savunmaya çalışırlarken bunlara karşı çözüm üretememek de teknik heyetin handikapıdır. Evet, kadro çok ciddi problem. Yani Kaan Ayhan demek ki Galatasaray'ın kurtarıcısı. Kazımcan Lemina'yla

0: herhangi bir maça tandemle çıkacağını söyleseniz Kazımcan'la Lemina inanmaz. Samimi söylüyorum. Yani Galatasaray'ın kendi evinde oynayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir sezona girmesi gereken bir zaman diliminde stoper tandeminin bir tanesinde Lemina var, diğerinde Kazımcan var. Şaka gibi. Hani diyorsun ki Kazımcan'ı öne atayım, orta yapsın, bu sefer Eren olacak. Yani bu Okan Hoca mesaj verdi mi vermedi mi bilmiyorum. Bana da mesaj gibi geldi içerik ama Okan Hoca'nın mesaj vermesi için bu maçı kazanması lazım. Bu maçı kazanacaksın.
1: Mesaj böyle verilmez abi. Mesaj ondan
0: Ondan
1: buna
0: sonra
1: verilmez.
0: vereceksin mesajı.
1: Mesaj baba bak oyun Galatasaray'ın sağ bek problemi var dedik. Salah'ı bugün sahanın en kötü oyuncularından bir tanesi. Yani sen kapanan savunmada senin iki bekin senin hücuma katkı vermiyorsa zaten açamıyorsun. Veremiyor. Yani senin sağ bekin problemli. Jakobs sol bekin problemli. Ya bugün Davinson Sanchez bir tane hazırlık maçı oynatmamışsın Davinson Sanchez'i. Bugün ilk 11'de sahaya sürüyorsun. İlk 45 dakika fena oynamadı. İkinci golde yediği Galatasaray'ın yediği ikinci golde oyuncuya gidiyor ya. Topa gitmesi
0: Evet.
1: gereken oyuncuya gidiyor. Felaket yani. Bu neden? Hazır olmadığı için. Abi öbür taraftan sen şimdi Abdülkerim Bardakçı'yı çıkartıyorsun. Tandeme bakıyorsun felaket. Ya bugün Torreira Sara orta sahasına bakıyorsun. Sara ilk yarım saat var Sara. İkinci 45 dakikada Sara'yı gören var mı ikinci 45
0: Yok.
1: dakikada? Yani oyunun son bölümleri dışında ikinci 45 dakikada Yunus'u gören var mı? Kaos'a döndükten sonra
0: Son
1: etkili
0: 3
1: ortalar yaptı.
2: dakikada evet. Sorunsuz yeri var mı?
1: Hiç tek
2: Atanı
1: sorunsuz yeri
2: sadece.
1: var. Tek sorunsuz yer Osimhen. Bir de kale
2: Bir de
1: belki.
2: Tutan. Uğurcan
1: O kadar.
2: belki.
1: Geçen sene de öyleydi zaten. Ya geçen sene de senin tek sorunsuz yerin atanınla tutanın da öyle şampiyon oldun. Bugün yine atanınla tutanın iş yaptı. Yani, oğlum bugün alamadın işte puanı. Yani bak mucizevi kurtarıştır Uğurcan Çakır'ın yaptığı kurtarış. Ofsaytlar da ofsaytla alakası yok pozisyonun. Ya rakip 10 kişi kalmış. Arkadaş yani bu kadar mı Galatasaray üretmekten aciz olur ya? Yani burada abi bak yönetimi eleştirelim. Başkanı, Abdullah Kavukçu'yu, transferlerin geç geldiğini hepsini bir kenara koyalım. Eyvallah. Ama Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk içeride bu maçta mesaj veremez abi. Veremez. Yani Galatasaray'da çok acayip şeyler oluyor. Bak tribün ayrı, yönetim içinde problemler ayrı, transferle ilgili problemler ayrı. Ya Okan Hoca'nın ekibi nasıl son güne kadar sözleşme imzalamıyor Galatasaray'la? Yani bu sorunu mesela Okan Hoca'nın çözmesi gerekmiyor mu? Kim çözecek bu sorunu? Yani lideri o ekibin Okan Hoca değil mi? Okan Hoca o ekibi adına. Yani sen hiç şöyle bir şey duydun mu Ali Naci? Aşağı yukarı 25 yıldır bu işi yapıyorsun. 4 dönem Fatih Terim teknik sektöründe de hepsinde de Galatasaray muhabiriydin. 96'da da vardın, değil mi? Var
2: Yok,
1: mıydı? Son bölümü.
2: 96-2000'de yoktu.
1: Yok muydu? Bir
2: İkinci
1: tek orada
2: dönemindeydim.
1: yoksun. Hiç sen ya Fatih Terim'in teknik ekibi de sözleşme imzalamadı.
0: İşte Müfit
1: Son gün
0: Erkasab'ın
1: geldi. Mufit
0: sözleşmesi.
1: Erkasab imzalamadı. Hasan Şaş imzalamadı. Ümit Davalı imzalamadı. Necati Ateş imzalamadı. Selçuk İnan imzalamadı diye bir haber duydun mu?
2: Sıfır. Olamaz
1: Ya
2: öyle.
1: hadi deseler ya imzalamıyorum diye. Ne olur?
2: Olamaz öyle bir
1: Ne
2: şey.
1: yapar Fatih Hoca?
2: Güle güle der anında.
1: Nerede abi Okan Hoca? Okan
2: Net.
1: Hoca'nın liderliği nerede? Ya Okan Hoca kendi yardımcılarına sahip çıkamıyor abi şu anda. Bak Okan Hoca kendi yardımcılarının sorununu sen lider olarak sen çözeceksin. Yardımcıları bir bakıyorum abi 3 gündür Galatasaray'da teknik heyet yardımcılarının lisansları çıkmıyor. Neymiş? Sözleşme imzalamamışlar. Sözleşme imzalamıyorsanız kapı orada arkadaş. Burası Galatasaray Kulübü diyecek bir kişi yok mu ya orada? Bir kişi yok mu? İşte bu var ya bak. Belki insanlar için çok küçük bir mesele gibi olabilir. Bu başarısızlığın problemi burada. Herkes kibirde. Biz 4 sene üstte şampiyon yap bizim sayemizde o. Herkesin sayesinde 4 sene üstte şampiyonluk. Bizim en iyi kadro bizde. En iyi yönetim biziz. En fazla parayı biz harcıyoruz. En güzel stat zemini bizim. En güzel tribünler bizde. En fazla parayı biz kazanıyoruz. En fazla limit bizde. Al sana en fazla. Ya sen daha Okan Hoca yardımcılarının sorununu çözemiyor. Takımın sorununu nasıl çözecek abi? Bak yarın Osimhen sana gidip gel dese ki ben gidiyorum kardeşim dese vallahi ilk 5'e girmez bu takım. Bak söylüyorum bu takım ilk 5'e girmez. Ve bu takımın ben tıpkı Young Boys maçlarında ve şeyde olduğu gibi o 5-0'lık maç vardı ya Beşiktaş
0: Beşiktaş,
1: maçı.
0: evet.
1: O maçtaki gibi taktiği hiç vakit kaybetmeden bu akşam önüne koyup bak Galatasaray'dan gönderilmesi gereken oyuncuları gönderip yerine acilen bir dönüşüm yapması lazım Galatasaray'ın. Bak milli takım arası var. Galatasaray eğer bu sene
2: Kaç gün
1: şampiyon
2: var?
1: olmak istiyorsa
2: 19 gün var.
1: bak şampiyon olmak istiyorsa bu sene Galatasaray zirvede kalmak istiyorsa taraftarına son haftaya kadar heyecan yaşatmak istiyorsa bu takımı dönüştürmek zorunda. bu takıma

0: 2 tane 3 tane takviyeyle bu takım şampiyon olamaz. Bakın çok net söylüyorum. Galatasaray'ın çok iyi bir stoper alması lazım. Galatasaray'ın çok iyi bir sağ bek alması lazım. Galatasaray'ın çok iyi bir sol bek alması lazım. Galatasaray'ın çok iyi bir orta saha alması lazım. Galatasaray'ın çok iyi bir 10 numara alması lazım. Galatasaray'ın bir tane hem Sané'yi hem Barış'ı tehdit edecek bir tane kanat oyuncusu alması lazım. Galatasaray'ın bir tane Osimhen'in arkasında bir tane iyi bir yedek santrafor alması lazım. Alması lazım, alması lazım. Galatasaray neyle uğraşıyor? Tam 3 aydır 3 tane oyuncuyla uğraşıyor. Bir tane kanat alayım, bir tane santrafor arkası alayım, bir tane Osimhen'e yedek alayım. Yetmez. Vallahi yetmez, billahi yetmez. Bak söylüyorum. Çünkü tespiti doğru yapamadılar. Ligin en iyi kadrosu bizde. Al işte ligin en iyi kadrosu. Sizin ne? Geçen senenin kadrosu. Geçen sene şampiyon olan kadro değil mi bu? Aynı kadro. Ya bu kadro, ben hep örnek veriyorum. Samsun'da çıkart Uğurcan'ı, koy Günay'ı. 4-7 bu takım.
1: Evet.
0: 4-7 takım Samsun deplasmanında şampiyonluk maçında.
1: Antalya Spor maçına göre de bir tek İlkay yerine Sara var.
0: Buyur abi.
2: Şimdi araya giriyorum ama bir de maçın rakamsal değerlendirmesine de bakmak lazım. Şimdi evet, kadroyla alakalı problemler var ama oyun anlayışıyla alakalı da çok ciddi problem var. Ve birebir katılıyorum. Yani şu anda Galatasaray teknik heyetinde Okan Hoca ile İrfan Hoca haricindekiler kaçak mı çalışıyorlar? Sözleşmesiz, yani sözleşme imzaladık imzalamadık vesaire falan, bunlar çok büyük saçmalık. Galatasaray'ın bir tane isabetli şut atabilmesi için 43 tane pas yapması gerekiyor. Bu kadar kalitesiz bir hücum mantalitesi var şu anda an itibariyle. Barış Alper sahada neredeyse hiç yoktu. Sané'nin kaybettiği toplar zaten maçın başından sonuna kadar Haluk abiyle burada sürekli onu eleştirdik. Galatasaray orta sahasındaki oyuncuların tamamını topladığında Freddy kadar yön değiştirebilen bir oyuncu yoktu. Yani Çorum Futbol Kulübü'nün merkez orta saha oyuncusu senin orta saha oyuncularından daha fazla yarattı. Daha fazla üretti. Peki burada kimi suçlu bulmamız lazım? Şimdi oyun mantalitesine baktığımız zaman topu Sané'ye veriyorsun, herkes bir tarafa dağılıyor. Sané'nin kendisinden bir sonraki istasyona topu aktarabilmesi için ya 3 kişiyi çalımlaması lazım.
0: O da kaybediyor zaten pozisyonu.
2: Zaten kaybediyor pozisyonu.
0: Ya bir pozisyon var burada birlikte izlerken, hatta ikimiz aynı anda konuştuk. Ya Galatasaray'da top sağ kanattan sol kanada tek pasta gitse hücum hızlanacak. 4 pasta gitti,
2: evet,
0: top Barış.
2: Çok ağır oynuyor
0: ya, Galatasaray. O kadar yavaş oynuyor ki Galatasaray. Yani bu abi, bunun yani Okan Hoca'nın, benim Okan Hoca'yı eleştirdiğim, yani şampiyon olurken de eleştirdiğim, başarılı ol. Ben bakın arkadaşlar, yanlış, şu yanlış anlaşılmasın. Dursun Özbek de geçtiğimiz 4 yılda sonuç olarak baktığı zaman çok başarılı bir 4 sene geçirdi. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Hoca'da 4 sene boyunca çok başarılı. Başarı bazı şeyleri örtmemeli. Yani yanlışlar, bir sürü yanlış yapıldı 4 senede, yapılmadı mı? Yapıldı. Geçen sene de bir sürü yanlış yapıldı. Ya bak, sezona sen geçen sene 20 tabela yapmış Icardi'nin yerine birini koymayarak başladın. Lank yok. Aspiria yok. Geçen sene sağ bek devre arasında ihtiyacın vardı. Yok muydu elinde Salahi ile Singo? Geçen sene devre arasında. Niye aldın şeyi, Sasha Boy'u? Sağ bek'e ihtiyacın olduğu için aldın. Ne değişti abi geçen seneden 6 ayda? Niye bugün sağ bek'i yok Galatasaray'ın? Aramıyor. Yani sen geçen seneki kadrondan Ahmet Kutucu'yu da sayıyorum. 5 kişi yollamışsın. 5 kişi yollamışsın. Hani şeyi gel, öbürlerine gelmiyorum yani. Nelson'a, Jelert'e falan, onlar ana kadroda olmadığı için, planda olmadığı için söylüyorum. 5 tane adam yollamışsın. Bir tane adam almışsın. O adam bugün senin kadronda ilk 16'da 5 tane oyuncu değiştirmişsin. 16 oyuncuyla oynamışsın. 1 dakika süre vermemişsin Lezli'ye. Kaan Ayhan bile girmiş. Bile diyorum, İlkay bile diyorum. Kazımcan bile girmiş diyorum. Geçen sene devre arasında da Kazımcan'ı kiraladın Başakşehir'e. Yani onun için bile diyorum. Bu bileler bile girmiş. Sen yani satın alma opsiyonu toplamda 30 milyon euro bir oyuncu Premier Lig'den transfer ettiğin, ana plan olarak transfer ettiğin oyuncuyu bugün almıyorsan arkadaş, bir yerde yanlış yaptın demektir ya. Yani bunu Allah aşkına şöyle yapmasın. Bak şimdi bizim mini takıma dönmesin. Bütün oyunun hakimi bizdik. İki tane geçişten pozisyon verdik. Kişisel hatalar yaptık filan gibi. Sakın Okan Hoca böyle bir şey yapmasın. Dediğin ya az önce, bir arkadaşım mesaj atmış şimdi. Çok doğru söylüyor. Okan Hoca bu maçta böyle mesaj vereceğine çıksın. Desin ki arkadaş, benim bu takımla bunu istedim. Galatasaray yönetimi almadı desin. Bunu desin.
1: Doğru.
0: İstediyse.
1: Ve kaldı ama ki 4 yıl üst üste Ali'nin şampiyon olmuş, başarılı olan bir teknik adamın daha da fazla sert masaya vurması
0: tabii
1: lazım. Yumruğun artık
0: koyması lazım. Abi zaten lazım, senin ya taraftar arkanda ya. Bugün Galatasaray'da başkan mı, Abdullah Kavukçu mu, Okan Buruk mu da, sen herkes Okan Buruk diyecek zaten. Yani %80'i Okan Buruk diyecek. Başkan ya da Abdullah Kavukçu diyecek bir taraftar var mı şu anda? Yok. Herkes Okan Hoca'ya dönecek bakacak.

0: Ya sen de abi Galatasaray, ama sorun şu, senin yardımcıların bile problem çıkartıyor. Senin ekibin yetersiz diye bangır bangır bağırdık. Sen ekibi takviye yapman gerekirken ekibin maaşı ile ilgili ya neredeyse kazan kaldırdığı bir durumda o sorunu çözmemişsin abi sen. O sorunu çözmedi Okan Hoca. Yani bugün eğer Okan Hoca'nın birinci yardımcısının sözleşmesi bugün TFF'ye bildiriliyorsa, bugün imzalanıp, bunun sorumlusu Galatasaray Başkanı yönetimi olamaz benim için abi. Çünkü Okan Hoca'nın ekibiyle ilgili problemi Okan Hoca çözer. Der ki arkadaş, şimdi ben buranın yöneticisiyim değil mi? Ben yıllarca yöneticilik yaptım. Ben kendi ekibimin sorunu çözemiyorsam o benim üstümün sorunu değildir. O benim sorunumdur. Ben onu çözmek için adım atıyorsam, yapamıyorsam, o zaman derim ki ha bu bir dakika arkadaş. Ben bunun için şu adımı attım. Bunlar yapmadılar. Ama sen bir hafta, 10 gün, 15 gün, 20 gün, ya bunların hepsi kampa gitti. Sözleşmesi yok muydu abi bu antrenörlerin? Bu antrenörler sözleşmesiz mi Kemerburgaz'da şey yapıyordu? Antrenman yaptı. Birisi Allah korusun başına bir iş gelse ne olacak? Sözleşmesiz çalıştırıyorsun. Yani bunların bir sürü hukuki sorumlulukları da var aynı zamanda. Yani abi Galatasaray'da bak bir sürü problem var. Galatasaray o kadar bir kaosun içinde ki, transfer sebebiyle kulüple taraftarın arası açılmış durumda. Sebahattin Şirin Ultra Aslan bütün faaliyetlerini durdurma kararı almış. Galatasaray taraftar grubunda problem var. Galatasaray'ın zemininde problem var. Okan Hoca'nın ekibinde problem var. Yönetimde problem var. Başkanda problem. Ya bu kadar problemi Ali Naci mi çözecek? Hikmet sen mi çözeceksin? Ben mi çözeceğim abi? Bu kulübün başkanı çözecek bu problemi. Ya hiçbir sorun Galatasaray'da çözülmüyor. Bu yeni değil. Uzun zamandır çözülmüyor. Ama ne oluyor? Bu sorunlar çözülmüyor. Halının altına süpürülüyordu bu sorunlar. Top çizgiyi geçtiği zaman bu sorunların hiçbirisini konuşmuyorduk. Ama abi bak, top çizgiyi geçmediği zaman daha 60. dakikada başlar tribün sana yönetim istifa demeye. Hangi yönetim istifa diyorlar? Son 4 yıl üst üste şampiyon olmuş kulübün yönetimi istifa diyorlar. Yanlış anlama. Ama niye biliyor musun? İnsanların burasına geldiler. Ben hiç eleştirmiyorum yönetim istifa tezahüratlarını. Çünkü Galatasaray taraftarı bangır bangır bangır bangır bağırdı arkadaş. Bangır bangır bağırdı. Dediniz ki Galatasaray taraftarına, arkadaş güzel, biz limiti bekliyoruz. Beklediler. Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Beklediler.
1: Icardi.
0: Hayır, Icardi'yi bekliyoruz. Beklediler. Şeyi bekliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu 10 artı 4 mü yapacak? 12 artı 2 mi yapacak? 12 artı 4 mü? 12 artı 6 mı? Yabancı
1: Bekleyeceğim.
0: sınırlamasını bekliyoruz. Beklediler. Arkadaş beklediler, beklediler, beklediler. Bugün Galatasaray Kulübü Başkanı böyle bir açıklama yapmış yeni sezonla ilgili. Sayın Başkan, siz icra makamısınız, icra makamı. Siz icraatlarınızla göstereceksiniz. İcraat yapacaksınız. Yani ben de çok süslü cümleler kurarım. Beşinci kez şampiyon olacağız. Benim en büyük hayalim. Herkesin hayali beşinci kez şampiyonluk. Ama beşinci kez şampiyon olacağız diyerek şampiyon olunmuyor. Altını dolduracaksınız. İcraat yapacaksınız. 3 aydır Galatasaray bir tane transfer yapmış. Üstelik son 4 yıl boyunca ikonunu göndermiş. Geçen sene 20 tabela yapmış. Icardi'yi göndermiş. Ve bir tane oyuncu almış. Ve bugün o oyuncu sahada yoksa ya sistemi değiştireceksiniz ya kendinizi değiştireceksiniz. Ya çok doluyum. Yani daha da böyle
2: İstersen
0: bir şey yapmak istemiyorum
2: bir
0: ama.
2: nefeslendirelim abi seni.
3: Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. 3-4-3 Dijital'de Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük ve Hikmet Pınarbaş maçı değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. 3-4-3 Dijital'de Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük ve Hikmet Pınarbaş maçı değerlendirdi.
2: Galatasaray'da çok ciddi kaoslar var. Haluk abi bir miktar bahsetti. Şimdi teknik heyetin de bu kaosun içerisinde yardımcılarının sözleşme imzalanmaması meselesiyle alakalı bir tarafından bu meseleye dahil olduğu bir ortamda. Futbolcuların bu kadar kaos kargaşadan etkilenmemiş olma ihtimali var mı? Bir.
1: Zaten etkilendiği, bence özür diliyorum sözünü kestim. İkinci dakikada önce Barış Alper Yılmaz, sonra Yunus taraftara dönüp onları bir anlamda motive etmeye çalıştı. Bu dahi zaten takımın bu durumdan ne kadar etkilendiğini gösteriyor. Ama bu önemli değil. Ya 4 yıl üst üste şampiyon olan bir kulübün başkanının 3 ayda bu noktaya gelmesiyle alakalı bence çok önceden bir sorgulaması ve analiz yapması gerekiyordu. Daha da ileri gideyim. Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım ya da eski başkanı Sayın Ali Koç yönetseydi Galatasaray'ı ancak bu kadarını yapabilirdi.
2: Bir de bugün...
1: Yani Galatasaray'ı bu kadar çok geriye götürebilirdi diyeyim. Galatasaray yerinde sayıyor. Uygun adım marş. Yerinde sayarak ama.
2: Bugünkü metne baktım. Yani sözünü kesiyorum ama sanki başka bir yönetime yapılmış bir eleştiri varmış gibi. Yani bu süreç hiç bu yönetimle alakalı değil. Hani birileri bir şeyleri yapamamış ve bu yönetim gelip meseleye el koymuş, artık bundan sonra kontrol bizdeymiş gibi bir metin var.
1: Galatasaray'ın geleceğine dair kötü olan nokta şu. Artık olay zaten taraftardan çıktı. Camia tedirgin noktada. Evet. Yani taraftardan çıktı artık olay. Ve hala Galatasaray bu yaşanan 2,5 aylık süreçten dersler çıkaramamış durumda. Hala transferin yetkilisi kim? Kim? Başkansa eğer, sadece başkansa, başkan artık bu transferleri bitirmeli. Ama transferde tek söz sahibi olan kimse yok. Sen 3 ayı şöyle geçirdin. John Duran'ı alsam mı almasam mı? Aral Şimşir'e 12 milyon euro verilir mi verilmez mi? Lemina ile devam edeyim mi etmeyeyim mi? Icardi'ye veda edeyim mi etmeyeyim mi? Lucci ile anlaştım getireyim mi getirmeyeyim mi? Leao'ya 50 milyon euro verilmez mi verilir mi verilmez mi? Can Uzun düşer bekleyelim. Batrokov'u alalım. Hangisi düştü? Batrokov'da 20'de başladın pazarlığa. Bugün 30 teklif ediyorsun. 30 milyon euro. Kaybetti. Salih Özcan alınır mı alınmaz mı?
2: Bu fikri Sayın Başkan'a ve futbol aklı eğer böyle düşünüyorsa, ona kim verdiyse bir eşini, dostunu, arkadaşını gözden geçirsin. Yani bekleyerek kulübüyle kontratı devam eden, serbest kalma bedeli 60 milyon euro olan bir adamın fiyatının düşeceğine inanma fikrini kim verdiyse bunları bir gözden geçirsin.
5: Ya bir de ondan diyoruz. Öncesi var biliyorsun. Kiralık teklif edildi Leao'ya.
2: Tabii.
5: Fenerbahçe'nin 40 milyon bonservis teklif ettiği Fenerbahçe'ye Leao'yu Galatasaray kiralık almaya çalıştı.
2: Ya affına sığınarak söylüyorum abi. Şimdi Ramos almış bir kulüp, dünya kadar para harcamış. Birilerini satması lazım. İtalyan Federasyonu sıkıştırıyor. Adamlar hani ardı yanarak oyuncu satmaya çalışıyorlar. Sen diyorsun ki Leao'yu bana
5: abi bak, kiralık verseniz. Galatasaray taraftarında biraz bu sene şampiyon olur muyuz umudu varsa, o umudu bir tek yeşerten oyuncu bu oyuncu.
2: Ben Osimhen'in de içeride kendi tepkisini gösterdiğini
5: abi zaten çok o da söylemiş. Bu geliyordu demiş yani. Biz hissettik bunun geldiğini demiş. Galatasaray her şeyim için vermeye hazırım. Ayağı kırıklı geliyorum diyordu. Takım halinde uyanmamız gerekiyor. Bu maç uyandırma gibi, bu maçı uyandırma gibi düşünüyoruz demiş. Ya bu ya hayal kırıklı geliyorum diyordu diyor abi. Bir oyuncu Hikmet bunu söylüyorsa, Osimhen gibi bir oyuncu söylüyorsa, demek ki içeride bir problem var abi.
2: Demek ki oyuncu
5: var. Bir şey var yani. Bu geliyorum diyor diyor. Yani o antrenmandan biz bunu görüyoruz diyor bu oyuncu. Yani bunu söylüyor. Abi nasıl olmayacak ya? Biz 3 gündür Galatasaray'ın sosyal medyasında ben görüyorum. 3 gündür yayın yapmıyorum. Bakıyorum arada. Galatasaray yardımcı antrenörler bilmem ne falan. Onu, biz Galatasaray yardımcı antrenörlerini konuşuyoruz abi. Ya Galatasaray yardımcı antrenörlerini niye konuşuyoruz biz abi?
2: Galatasaray sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşadı. Sarı Kırmızılar sonrasındaki lig mücadelelerinde 28 galibiyet aldı. Galatasaray bu süreçte 7 kez berabere kaldı. Şimdi yani bu mağlubiyetten çok daha fazlası varmış gibi bu olayın psikolojik tarafında. Ben Osimhen'in belirli sözlerle motive edildiğini düşünüyorum. Yani biz iddialı bir kadro kuracağız. Geçen sene bıraktığımız noktadan daha yukarısına çıkacağız. Galatasaray her zaman ligdeki en iyi kadroyu kurar vesaire falan filan denilip motive edilip sonra bu aksiyon alınmadıktan sonra özellikle sinirlendiğini ve belki yönetimle, belki teknik heyetin bir kısmıyla problem yaşadığını düşünüyorum. Yani o hazırlık maçlarındaki Osimhen gerginliği, hikayeden bir gerginlik, taraftara oynama, işte üzerine şimşekleri çekme ya da onun üstünden prim yapma hikayesi değil. Osimhen'in buna ihtiyacı yok.
5: Osimhen'le ilgili bir valide nasıl bilgiler var bilmiyorum ama Galatasaray'ın elinde şu anda Araplardan gelen, Avrupa'dan da talepler var. Arsenal'ın bir talebi olduğunu duymadım ben, onu söyleyeyim. Yani Arsenal benim bildiğim kadarıyla Osimhen'le bir ilgisi yok. Yani İngiliz medyası bunu ısrarla olduğunu iddia ediyor ama yani Galatasaray kulübüne ulaşmış, Arsenal'ın herhangi bir teklifi yok bildiğim kadarıyla. 130 milyon euroluk menajerler aracılığıyla Arabistan'a bir teklif verilebileceği söyleniyor Galatasaray'a. Galatasaray'ın tavrı, yani bugün oturursak masaya diyor Galatasaray, 150 milyon da alabiliriz. Ama biz asla Osimhen'i satmayacağız diyor. Yani Galatasaray'la Osimhen'in yol ayrımı bir tek şeyle gerçekleşebilir. Bizi izleyen izleyicilere onu söyleyeyim. Osimhen'in gelip ben Galatasaray'dan ayrılmak istiyorum deyip gemileri yakmasıyla gerçekleşebilir. Yani Galatasaray Osimhen ayrılığı. Bunu ben ilk defa söylemiyorum. Yani aşağı yukarı 3 aydır yaptığımız her yayında yani Galatasaray Osimhen'in

0: satmak gibi bir planı yok. Zaten şu anda Galatasaray Osimhen'i satacak bir şeyi de yok. Yani böyle bir yüreği olacak biri de görmüyorum ben yani. Osimhen'i satacak bir yürekte birini görmüyorum. Yani biz satalım. 150 değil 200 verse Galatasaray başkanı ve yönetimi şu anda Osimhen'i satamaz. Anca Osimhen'le Galatasaray'ın ayrılığı Osimhen'in çok fazla istemesiyle ve gemileri yakması ile olur. O da ben Galatasaray için her şeyimi vermeye hazırım diyen bir karakterin yani ligin başlaması, lig başlamış, transferin bitmesine 20 gün kala böyle bir yaklaşım içinde olacağını düşünmüyorum. İhtimal vermiyorum. Düşük ihtimal. Ama Osimhen'in ne kadar hırslı bir oyuncu olduğunu biz 2 sezon Sudan'da gördük.
1: Evet.
0: Yani Osimhen bir de Galatasaray'da bugün yine yapılabilecek en iyi başlangıcı yaptı kendisi adına. Yani bir golcü için 2 tane gol attı.
2: 2 gol attı.
0: Aynen. O yüzden ben Osimhen'in, abi bir de Osimhen'de de şimdi hep söylüyoruz ya bir problem var diye. Problem ne biliyor musun Hikmet? Osimhen'e Galatasaray 9 numara formayı verecek dediler.
2: Kabul etmedi.
0: Hadi diyelim ki varsayayım bu. Bunu
2: kabul etmedi.
0: Resmi olarak açıklamadılar ya bunu, onun için söylemiyorum. Ama Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sana mı verdiği röportajda mı sonra verdiği? Bir televizyonda yaptığı bir röportajda
2: evet.
0: Dedi ki Osimhen de artık bizim kaptanlarımızdan bir tanesi dedi. Değil mi?
2: Evet.
0: Ya Galatasaray Teknik Direktörü Osimhen bizim kaptanımız dedi. Ben henüz kaptanlık bandı görmedim. Bak Torreira taktı, Yunus taktı, Barış taktı, Abdülkerim taktı. Yani Galatasaray'da bir sürü oyuncu kaptanlık bandı taktı. Osimhen takmadı ve mesela bunların hepsi Osimhen sahadayken taktı bu kaptanlık bandını. Yani şimdi öyle bir organizasyonsuzluk var ya. Ya şimdi Okan Hoca tamam Osimhen'e kaptanlığı vereyim demiş ama ya keşke bunu Osimhen'le de bir oturup konuşsaymış. Demez misin sen abi? Osimhen gel kardeşim ben sana kaptanlık vermek istiyorum. Benim kaptanlarımdan bir tanesi de sensin demez mi? Transfer sezonlarında dedikodular hep olur. Ben işime bakacağım. İşime odaklanmış durumdayım. Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz demiş. Burada biraz açık kapı bırakır gibi ama sanmıyorum yani ben.
2: Yok canım ben de zannetmiyorum. Ya zaten 9'u da kaptanlık bandında Osimhen kabul etmedi. Ve aslında yeni sezon için kaptanlarını da söyleyelim. 1 evet. Abdülkerim, 2 Kaan, 3 Lucas Torreira. 3. kaptan da bir anlamda yabancı futbolcuların kaptanı da Lucas olacak Galatasaray'da. Osimhen kesinlikle ne 9'u ne de kaptanlık bandını takmak istemiyor Galatasaray'da.
0: Tamam da bunu anlayabilirim. Çok normal. Bu niye biliyor musun? Çünkü Icardi gitti ona gider gitmez onun formasını almak istemiyorum. O kaptandı ben kaptanlık yapmak istiyorum gibi algılanmasın. Kendisi açısından bu anlaşılabilir bu durum. Ben illa Osimhen kaptan olsun kaptanlık bandını taksında da değilim. 9 da giymek istemeyebilir. Bundan hepsini anlarım. Ama abi sen yani bir teknik direktör bunu nasıl kamuoyuyla paylaşır? Osimhen bizim kaptanlarımızdan birisi der. Osimhen'le konuşmadan. Bunlar bir acayip gelmiyor mu size?
1: Geliyor.
0: İşte bunlar hep birer sorun. Bu sorunların iletişim problemi. Galatasaray'da zaten iletişim korkunç bir seviyede Galatasaray'daki iletişimsizlik. Yani sen diyorsun ki Villarreal maçına transfer yetişti. Sürekli bir medya üzerinden Galatasaray taraftarının gazını alma çabası var. Ya medya üzerinden Galatasaray taraftarının gazını alma çabası içinde olacağınıza acaba transferleri yapıp da Galatasaray taraftarındaki o gazı alsanız, yani öfkeyi dindirseniz. Öylesi daha iyi değil mi?
1: Tabii ki.
0: Yani bugün 61. dakikada insanlar sana istifa demez. Bak şimdi Dursun Özbek ve yönetiminin yerinde de şimdi kendimi koyuyorum, empati yapıyorum. Okan Hoca'ya da yarın öbür gün olacak bak istifalar. O da geliyor yani.
1: Tabii ki.
0: O da yolda. Yönetimle kalmaz o iş. Şimdi Okan Hoca ve Galatasaray Başkanı'nın yerine koyuyorum kendimi. Empati yapıyorum. Diyorlardır ki şu anda. Ya arkadaş biz 4 sene üstte şampiyon olduk. Çorum maçı 61. dakika. Ne kadar tahammülsüzlük var. Daha maç da bitmemiş bu arada. Yani öyle baktığın zaman. 2-1 mağlupsun ama yani çevirme ihtimalin var. Çevirebilir miydin? Çevir. Sara son dakikada iyi girse topun dibine 3-2 çevirecektin. Ama biz yine bugün aynı şeyleri konuşuyor olacaktık. Yani bugün Galatasaray'ın oyununda problem var. Galatasaray'ın organizasyonunda problem var. Yani bugün mesela şimdi ben Okan Hoca ne diyecek çok merak ediyorum abi. Yani biz ligin en iyi kadrosuna sahibiz diyecek mi Okan Hoca?
1: İşte maçtan önce zaten onun tam tersinin sinyallerini verdi. İşte maç öncesi açıklamasında şöyle söylüyor Okan Hoca. Tabii ki kulübeden gelecek oyunculara baktığımızda da biraz mevkisel olarak öndeki oyuncularımızın azlığı gözler çarpıyor. Şimdi Okan Hoca burada mesajı vermiş ama şimdi bunun bir de saha içerisinde Okan Hoca'nın daha güçlü bir şekilde mesaj verebilmesi için saha içinde bir şey görmemiz lazım.
0: Unutmadan bir şey daha söyleyebilir miyim? Sen konuşurken aklıma geliyor. Sen konuşurken geliyor hep
1: aklıma. Ufuk açıcı.
0: Abi Niega mesela bugün 5 tane oyuncu oyuna girdi ya. Sen Kaan Ayhan'dan

0: daha mı az hak ediyor bugün sahaya girmeyi? Ne bileyim, ya da İlkay'dan daha mı az hak ediyor? Ya da ne bileyim Kazımcan'dan daha mı az hak ediyor? Şimdi abi, şimdi bu çocuk daha topla dikine gidebilen bir oyuncu. Daha kat eden, adam geçebilen, çalım atmaya tekniği, oraları karıştırabilen. Yani sen artık kaosa dönmüş, rakip 10 kişiye gelmiş. Yani bu çocuğun o yeteneklerinden faydalanmasını neden düşünmedi Okan Hoca?
1: Ya, şimdi ne zaman düşündü?
0: Hiç düşünmedi işte.
1: Geçen sene düşündü mü?
0: Ya abi, o zaman tamam da şimdi yine aynı noktaya geliyoruz ya. Şimdi diyor ya, ön tarafta kullanabileceğim oyuncu. Ya şimdi bunun var bir takım yetenekleri. Şimdi Kaan Ayhan'ın gol şansını değerlendirmek istedi anladığım kadarıyla. Duran top orta yapacak, kafa vurur filan. Eyvallah, ona varım. Ya İlkay'ın mesela neyini değerlendirmeye çalıştı? Araya bırakır mı? Ben hiç daha Galatasaray'a geldiğinden beri araya bıraktığını görmüyorum. Var mı? Sen hatırlıyor musun? Hiç görmedim ben. Yani bir sezon geçti, koca bir sezon. Yeni bir sezon başladı. Hazırlık maçları dahil. Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. Ben hiç araya bıraktığını görmedim. Ya bugün neden niye... Abi çok basit. Aslında bir sürü soru vardı Okan Hoca'ya. Bugün neden Leizli yok? Neden Niyaga yok? İki soru ya. Yani bu iki soru aslında hepimize böyle bir aydınlanmaya sebep olabilir. Leizli'yi hoca istemedi mi? Birinci tercih denmediler mi? Birinci tercih. Ya bir teknik direktör düşün. Geçen seneki takımından bir tane orta saha oyuncusu istiyor. Birinci tercihi alınıyor. Ve bugün ilk 11'de sahaya çıkmıyor bu oyuncu. Hadi ilk 11'de de hazır değil. Fiziksel. Bir 10 dakika 15 dakika da bakıyor.
2: Şimdi Galatasaray kadrosunda, evet, yedek kulübede de çok ciddi eksiklikler var. Ama Galatasaray'ın da transfer noktasında çok büyük beklentiler var. Bir, Galatasaray 5 tane transfer yapacak gibi bir bilgi gelmişti. Arkasından Galatasaray 3 transfer yapacak olayına döndü. Sayın Başkan'ın yaptığı açıklamalar enteresan. Hani sanki birilerinin yapamadığı işlere el koyuyormuş da bundan sonra merak etmeyin bende dermiş gibi bir hava var. Fakat yani yapılanlar ve yapılmayanlar direkt başkan ve yönetim kuruluyla alakalı. Ben bunu da anlamlandıramıyorum. Herkes bir yerde bir sorumlu buluyor. Okan Hoca, evet, maç sonu açıklamalarımı. Çok çabuk negatif bir hava oldu stadyumda. Zaten stadyuma gelmeden önce insanlar yeterince negatifti bence. Bu durum oyuncularımızı da etkiledi. Çok karamsar bir hava var. Bunu dağıtmamız gerekiyor. Oyuna odaklanmak gerekiyor. Futbolculara o desteği vermemiz gerekiyor. Ben bir cümle söyleyip size paslayayım. Galatasaray 53 kez rakip ceza sahasına girmiş. 38 tane şut denemesi yapmış. Bunların içerisinden 13 tane isabetli şut bulabilmiş. 523 pas yapıp 8 tane büyük şans yaratabilmiş. Bu büyük şansın 6 tanesi Osimhen ve Sané'nin ekstra işlerinden kaynaklanan pozisyonlar olmuş. Şimdi evet, oyuna odaklanmamız gerekiyor ama oyuna odaklandığımızda da çok ciddi problemler var.
1: Hadi yeni oyuncu yok. Oyun anlamında da yeni hiçbir şey yok. Ver Osimhen'e, yazsın deftere. Başka yok. Başka hiçbir planı yok.
0: Bir de normalde şöyle olmaz mı? Mesela senin sürekli birlikte oynayan kadron daha böyle bir her
1: oturmuş
0: şeyi tıkır
1: olur.
0: Tıkır, gözü kapalı.
1: Sistem, çarklar, işler
0: her
1: vesaire.
0: Şey daha, hani onun da öyle bir avantajı vardır. Hani tamam, ben diyorum bu kadro miadını da doldurdu. Bana göre öyle. Ama hadi diyelim ki Okan Hoca'nın düşündüğü gibi ya da yönetimin düşündüğü gibi bu takım ligin en iyi kadrosu, öyle görüyorlar. Makine düzeninde oynuyor olması lazım bu takımın. Öyle değil mi?
2: Ligin en iyi kadrosu bence ceza sahası içinde bekleyen Çorum Futbol Kulübü'ne 45 tane orta yapmaz. Yani içeride nasıl olsa Osimhen var mantığıyla, mancınıkla içeriye atılan toplar Galatasaray'ın en büyük gol şansını yarattı ve Okan Hoca bize yaptığı değişikliklerle şunu söyledi. Benim mevcut kadrodaki çözümüm orta kafa gol. Bundan çözüm bulamazsam daha fazla orta kafa gol yaparım. Yani Kaan Ayhan'ı da içeriye atarım. Kazımcan biraz daha iyi orta yapıyor. Onu da atarım sahaya. Bir tanesi iç koridordan, bir tanesi dışarıdan sürekli orta yaparım. Elbet birinden seker, Osimhen bir yere bacağını sokar. Bir şekilde oradan işi döndürürüz diyor. Yani ikinci plan da kaos Galatasaray'da şu anda.
3: Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük ve Hikmet Pınarbaş maçı değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel İnçer Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Radyo Gol frekanslarında 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Lukaku resmi imzayı attı ve hemen ilk bağlantımızda başlayalım. Attığımızda spor spikeri ve spor yorumcusu Berke Kosova olacak.

0: ve spor spikeri, aynı zamanda spor yorumcusu Berke Kosova hattımızda. Berke, hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Göksel'in, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Sevgiler.
0: Lukaku imzayı attı, az önce açıklamalarda da bulundu. Nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'nin bu transferini sıcağı sıcağına? 1+1 yıllık sözleşme imzaladı Belçikalı Yıldız.
1: Evet, Lukaku ile giriş yaptım. Güzel, yüksekten bir giriş. Lukaku tabii ki yaptıklarıyla, daha önceki performansıyla Avrupa'nın en üst seviye santraforlardan biri. Bu tartışmasız. En fazla bonservis bedeli ödenen oyuncular da ikinci sırada, biliyorsun yani zamanında çok ciddi paralar ödendi Lukaku'yu kadroya katabilmek için. Tabii şimdi son sezon performansıyla ilgili hem Fenerbahçe tarafında taraftarlar arasında hem de basında baktığımızda sakatlığıyla ilgili, sakatlık durumuyla ilgili bazı soru işaretleri var. Ama sağlıklı olduğu takdirde fizik gücüyle, zaman zaman yaptığı driplinglerle, kutu içindeki kalabalık savunmaları açarken fiziğini ön planda kullanarak, tekniğiyle birleştirerek çok önemli bir golcü olduğunu söylemek lazım. Özellikle Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı çok ciddi savunma yapan, kapalı savunmalara karşı ileride hakikaten hem kule hem de savaşacak, aynı zamanda bunu gole çevirebilecek önemli bir yıldız. Sakatlık konusuna gelirsek, evet, Fenerbahçe'de şöyle bir risk var. Lukaku bir yaşı biraz daha ileri artık. Daha önce geçtiğimiz sezonda önemli problemler yaşadı ama Fenerbahçe kadro derinliğine baktığımız zaman ben bu riskin Fenerbahçe adına alınabileceğini savunan taraftayım. Çünkü elinizde zaten Süper Lig'de gözü kapalı oynadığı takdirde 20 gole katkı verir dersiniz değil mi Vedat Muriç'e? Yani evet. Ne olursa olsun içeriye Vedat Muriç'i doğru şekilde beslerseniz bu anlamda bu katkıyı verecektir. Bununla birlikte Anderson Talisca'nın da artık yaşı ilerledikçe, tecrübesi iyice arttıkça, şu playoff maçlarında, eleme maçlarında gördüğümüz performansıyla santraforda Anderson Talisca'nın da bir seçenek olduğunu göz önünde bulundurursak, Romelu Lukaku'nun acaba sakatlanır mı riskinin alınabilecek düzeyde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben 3 kulvarda giderken, evet her maçta oynayamaz, evet 50 maça çıkmaz Fenerbahçe'de ama 50 maça çıkmasına da gerek kalmayacak zaten diye düşünüyorum. İnşallah olursa Şampiyonlar Ligi'ndeki süreçte, lig aşamasında, olmazsa Avrupa Ligi'nde yine daha çok kullanıp ligde Vedat Muriç ve Talisca ile oradan katkı alabilir diye düşünüyorum ben Fenerbahçe. Dolayısıyla kutu içinde elit santrafor ihtiyacını karşılayan bir transfer olarak görüyorum. Evet, Mason Greenwood'u kenara ayırdığımızda hem merkezin hem hücum hattının biraz yaş ortalaması yükseldi Fenerbahçe'nin. Bu da bir gerçek. Yoğun tempoda burada acaba form olarak zaman zaman düşüşler olabilir mi diye düşünebiliriz ama o noktada da kadro genişliğinden faydalanarak aynı santrafordaki 3 oyuncuyu, yani Talisca'yı da oraya yazarak düşündüğümüzde buradaki rotasyonu verimli bir şekilde kullandığı takdirde İsmail Kartal'ın yaş konusunun da dezavantajdan tecrübenin avantajına çevirme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Tabii ki buradaki teknik direktör davranışı çok önemli, teknik heyetin davranışı çok önemli, analizlerin yapılması çok önemli. Yani oyuncuya ne kadar yük bindiğinden, hangi maçta kaç dakika oynaması gerektiğine kadar, biliyorsun bütün dünyada artık analizler yapılıyor. Evet. Ölçümler yapılıyor kan testleriyle. Oyuncunun son durumu ne? Acaba bir sonraki maçta 90 oynaması onun zararına mı olacak gibi pek çok analizler var. Bu doğrultuda Fenerbahçe teknik heyeti ve sağlık heyeti ve fiziksel konuyla ilgilenen performans atletik antrenörlerinde bu noktada rol alarak bu noktayı avantaja çevirmesini bekliyorum. Dolayısıyla ben

0: Fenerbahçe için avantajlı bir imza olarak görüyorum Romelu Lukaku'yu.
1: Peki bir diğer tarafta Vedat Muriç konusu, sen de bahsettin. Şimdi Vedat Muriç La Liga'da ilk 11'de çıkan bir oyuncuydu. Takımı küme düştü, tamam, ama yani Serie A olsun La Liga olsun 5 büyüklükten bir orta sıra takımında ilk 11'de çıkabilecek bir yere gidebilirdi. Yani bir transfer yapabilirdi. Fenerbahçe'ye geldi ama yedek kalacak gibi duruyor. Bu beklediği bir durum muydu? İleri vadede sence sorun yaratacak mı?
0: Ben Vedat Muriç'in çok iyi bir profesyonel olduğunu düşünüyorum açıkçası Gülsün. Yani şu kadar maçta oynayayım, burada yedek kalırsam şöyle sıkıntı çıkarım diyecek karakterde bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Hakikaten iyi bir profesyonel, iyi bir görev oyuncusu. Bulduğu süre, aldığı dakikalar daha en fazla verimi vermeye çalışan iyi bir karakter Vedat Muriç. Burada ama az önce söylediğim gibi yani 34 Süper Lig maçının içine artı en az 8 Avrupa Ligi ya veya Şampiyonlar Ligi maçı var düşündüğün zaman, artı bir de Türkiye Kupası var. Yani muhakkak ki ben Vedat Muriç'in de aldığı forma şansından, bulduğu süreden günün sonunda memnun kalacağını düşünüyorum. Çünkü zaten mecburen bu rotasyonu yapmak zorunda Fenerbahçe. Yani 45-50 maçı Lukaku ile tek başına oynayamazsın. Vedat Muriç ile de tek başına oynayamazsın. Evet. Dolayısıyla orada ben iyi bir ikili rotasyon, hatta dediğim gibi bir de yarım Talişka'yı, o da santrafor olmadığı için yarım diyorum ama lig maçında, yine Süper Lig'de, hatta bazı Avrupa maçlarında bile Talişka ön tarafta değerlendirebileceği, senin süre bulma konusunda problem çıkarır mı sorunda aslında biraz da İsmail Hoca'nın zorlanacağı konu bence biraz Talişka konusu olacak. Çünkü Asensio orada şu anda birinci tercih gibi, forvet geldiğinde forvet oynarsa, Talişka eğer kenarda beklerse, kenarda beklemeyi pek sevmeyen oyuncu esas Anderson Talişka veya hani Talişka'yı oraya koyduğunuz zaman Asensio yine bu konu da yedek beklemekten çok hoşnut olmayacak bir oyuncudur. Yine geniş rotasyon faydalı bir şey ama bu rotasyonu hem oyuncuların psikolojisini hazır tutma anlamında, hem kimsenin küsmemesi anlamında hakikaten İsmail Kartal'a çok önemli bir rol düşüyor. Hangi maçta kimin ne kadar hazır olacağını teknik heyetiyle birlikte ayarlaması lazım. Oradaki Vedat Muriç'ten kaynaklı bir sorun olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü yeteri kadar bence süre bulacak ama Talişka Asensio tarafı biraz daha İsmail Hoca'yı yorabilir.
1: Peki Fenerbahçe'nin rakibi de tabii belli oldu ve Olympique Lyon'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Artık uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çok yakın Fenerbahçe. Olympique Lyon var önünde. Tabii kadro kalitesi anlamında geçen seneye göre bence geriye giden, çünkü Beğendirik kaybı var, Olympique Lyon var. Nasıl değerlendiriyorsun? Temsilcimizin şansını nasıl görüyorsun?
0: Şimdi tabii ki en son 2009'da herhalde, yani çeyrek finalden sonra 8-9 sezonunda katıldı diye hatırlıyorum Fenerbahçe. Çok uzun bir zaman oldu. Çok büyük bir kitleye sahip Fenerbahçe'de hakikaten birçok genç bugün Fenerbahçe'yi tutan, Fenerbahçe'yi destekleyen, Şampiyonlar Ligi'nin ne olduğunu tam olarak hiç hissetmedi. Bunu çok önemli bir özlem var. O müziği statta duymanın tadını yaşamak isteyen milyonlarca Fenerbahçeli var. Bu kadar yaklaşmışken artık ülke puanı da belli bir noktaya geldiği için rakiplerimiz, mesela playoff'ta Arsenal, ondan önce Benfica gibi olmadığı için ve Fenerbahçe'nin de Lyon'la mukayese ettiğimiz zaman eski Lyon hakikaten değil. Az önce sen de söylediğin gibi, yani Olympique Lyon, evet, buraları iyi oynayan, sürekli Avrupa'da oynamayı başaran, buradaki bu kültüre sahip olan bir takım ama kadro kalitesi anlamında baktığımızda hem Lyon'un geçmişteki kadrolarından çok uzakta bir takım var, hem de Fenerbahçe çok daha maliyetli, çok daha önemli bir kadroya sahip. Burada şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin iki eleme maçına baktığımızda fena değildi performanslar. İyi işlerin yapıldığı bölümler oldu. Bazen çok pozisyon verdiği anlar oldu. Geçiş hücumunda çabuk dönemediği oldu. Tabii burada fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olmamanın da bir etkisi var. Ama bununla beraber benim sadece Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın ve teknik heyetin keşke yapmasaydı dediğim bir durum var. O da şu: çok geniş bir kadrosu var. Kalabalık, hatta yani geniş demeyeyim. Geniş rotasyon, evet, avantaj ama artık Fenerbahçe'nin kadrosu onu geçti. Tuhaf bir kalabalık da var. Yani asla forma şansı bulmayacağını düşündüğümüz yolların ayrılmasını

0: isim olarak gördüğümüz birçok isim var Fenerbahçe'de. Bunların kampta olması ve takımla beraber antrenman yapması bence Fenerbahçe'nin daha çabuk hazır olmasının önünde bir engel. İsmail Hoca tercihini böyle yaptı. Tabii ki saygı duymak lazım ama karşı tarafta baktığımızda İtalyano'nun uyguladığı yöntemi ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmişte Beşiktaş da aynı hataları yapmıştı. Kalabalık, kadroda olmayacak isimleri kampa götürmeyi seçmedi İtalyan'a. Çünkü kiminle idman yaptığınız bile sizin ne kadar çabuk hazır olduğunuza olacağınız yönünde önemli bir gelişim gösterir. Çünkü o yüzden diyoruz kadro 11 kişi güzel ama senin 18'in 20'in de kaliteli olursa oyuncuyu geliştirecek antrenmanlar konusunda daha faydalı olur. Ben orada bir küçük bir hata olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe tarafının. 38 kişiye yakın neredeyse sürekli çalışmalar yapılması, asla kadroda olmayacak isimlerin ilk 11'de geniş rotasyonda olacak kişilerle bir arada olması, hem takım olma, yani 20 kişiyi mi daha çabuk bir araya getirebilirsiniz, 40 kişiyi mi daha böyle bir aile ortamı yaratabilirsiniz, orada küçük bir hata var. Bunun Fenerbahçe'nin daha çabuk hazır olmasının önünde bir engel olarak görüyorum bu arada. Yani Fenerbahçe Ağustos'un sonuna doğru belki de daha hazır olabilecekken şu anda bu kalabalığın içinde o hazır olma sürecinin biraz geciktiğini düşünüyorum. Ama bütün bunlara rağmen Şükrü Saracoğlu'nda Kadıköy'de inanılmaz bir atmosferde oynanacağını düşünüyorum maçın. Fenerbahçe taraftarı yıllardır bu anı bekliyor. Lyon eski kalitesinde değil. İsmail Hoca ve ekibi doğru analizleri yaparak ne olursa olsun eski kadrosu olmasa da cezayı kesebilecek bir takım olduğunu unutmadan, yani çok da kendimizi lokum gibi kura tarafında görmeden doğru ciddiyetle ciddiyeti göstererek Fenerbahçe'nin turu geçebileceğine inanıyorum. Kağıt üstünde iki takımı koyduğumuzda bütün dünyaya sorsanız çok yüksek bir oranda Fenerbahçe'nin önde olduğu çıkar. Yıllardır Fenerbahçe taraftarının çektiği özlemi, hasreti ve buna rağmen takımın yanında oluşunu düşünürsek de hakikaten hepimiz gönülden Fenerbahçe taraftarının bunu çok hak ettiğini düşünüyoruz. Hepimiz gönülden istiyoruz ki Fenerbahçe'de, Kadıköy'de o Şampiyonlar Ligi müziği bir kez daha çalsın. Hiç olmadığı kadar belki de elemelerden gelme anlamında söylüyorum. Bu sezon daha yakınız.
1: Peki bir diğer tarafta Beşiktaş'ta da Vlahovic hamlesi vardı. Beşiktaş'ta hatta aynı günde İstanbul'a geldi Vlahovic ve Lukaku yaklaşık 2-3 saat arayla. Nasıl değerlendiriyorsun Vlahovic transferini? Beşiktaş bir hayli vakit kaybetti bu konuda ama mutlu sona ulaştı.
0: Evet, yani burada sabreden derviş muradına ermiş diyebiliriz. İtalyano geldiği günden beri duyduğumuz yönetime santrafor'da ben Vlahovic'i istiyorum ifadesiydi. Hatta kendisi de görüştü hocanın. Beşiktaş daha önceki yayınımızda da konuşmuştuk. Transfer operasyonunu 3'e böldüğünü söylemişti Sayın Önder Özen. Acil, yani Temmuz ayında yapılması gereken ihtiyaçlar, ki ben bu dönemi çok iyi geçirdiğimi düşünüyorum. Bu sayede 4 maçta gol yemeyen bir Beşiktaş var. Yani Nübel'e, Salih Özcan'a baktığımız zaman ne kadar yerinde önemli hamleler olduğu net biçimde ortaya çıkıyor. Beşiktaş 5 yeni transferinin neredeyse 3'ünün 4'ünün olağanüstü performansıyla turu geçmeyi başardı. Bence bu çok önemli bir transfer başarısı. Vlahovic konusunda da hoca çok bekledi. Evet, Ağustos'un ortasına kadar Beşiktaş bir santraforu beklemiş oldu ama çok önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani geçtiğimiz yıl gündeme gelse, böyle sohbet ortamında konuşulsa, kimsenin Türkiye'ye gelmesine ihtimal vermeyeceği, hayal bile edemeyeceğimiz 26 yaşındayken özellikle bir oyuncudan bahsediyoruz. 80 milyon euroya Juventus'un aldığı, oynadığı dönemde Juventus'ta en fazla maaş ödenen bir oyuncudan bahsediyoruz. Hem top taşımada, hem bitirmede, kafayla bitirmede, ayakla bitirme, ceza sahası dışından bitirme, frikik kullanma gibi çok fazla meziyetlere sahip, çok güçlü bir fiziğe sahip, çok özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve 26 yaşında Beşiktaş'ı tercih etmesi, Türkiye'yi tercih etmesi bence hem Beşiktaş açısından hem de ligimiz açısından oldukça pozitif bir olay. Ben inanılmaz katkı vereceğini düşünüyorum Vlahovic'in. Tavırlarına baktığımızda da Beşiktaş taraftarının seveceği tarzda bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Çünkü zaten Partizan da aşağı yukarı biliyorsun aynı kültürler. Yani onlar da çok çılgındır, fanatik.

0: inanılmaz tribünleri vardır ve savaşan takımı, savaşan oyuncuyu severler. Bu tezisattan yetişmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Dušan Vlahović oradan geldi. Dolayısıyla buraya çabuk uyum sağlayacaktır ki havaalanında gördüğümüzde uyum sağlamış bile gibi gözüküyor. İtalyanlı'nın da burada çok önemli etkisi olduğunu tabii söylemek lazım. Yani evet, Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi tercih etti ama burada önemli faktörlerden biri de kariyer sezonunu yaşatan, belki de Vlahovic'i Vlahovic yapan, belki de değil aslında öyle, bir teknik adam Vincenzo Italiano. 80 milyon euro ödenmesini sağlayan bir teknik adam. Hatta kendisi de onun kullanma kılavuzu bende gibi bir ifadesi vardı. Hocanın da çok istediği bir transfer oldu. Beşiktaş ve Beşiktaş yönetimi bence şu ana kadar, dün Sayın Önder Özen'i de dinledim, transferler konusunda hakikaten iyi işler yapıyorlar. Çok güzel, profesyonel bir çalışma ortamı olduğunu görüyoruz. Hocayla beraber, sürekli hocayla görüşerek, hocanın istediği ne varsa ona en yakınını bulmaya çalışan bir yönetimden bahsediyoruz. Bir de özellikle hani Vlahovic'den bağladık, transfere geldik ama yani sonuç itibariyle Vlahovic'in muazzam bir transfer olduğunu düşünüyorum. Artı, ben tanımıyordum. Yayınımıza gelen konuklara sorduğumda bazı teknik adamlar çok iyi olduğunu, daha önce Anadolu'dan bazı takımlara transfer etmek istediklerini söylemişti. İlhan Fakılı'yı hakikaten kim bulup getirdiyse alkışlamak lazım. Muazzam bir yetenek. Olağanüstü, yani hakikaten çok yetenekli bir çocuk. Uzun vadede çok özel işler yapacağına, kariyerinin çok yukarı doğru inmeleneceğini düşünüyorum. O da tebrik etmek lazım. Kim yani, kimse o isimler, tabii ki yönetimi, Önder Özen'i, ama özellikle bu fikri ilk ortaya atan kimse, ayakta alkışlamak lazım. Bu cesareti gösterip transfer yapan kimse de yine alkışlamak lazım. Hakikaten özel bir yetenek.
1: Peki Beşiktaş'ın tur şansını nasıl değerlendiriyorsun? Žalgiris'le karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta artık lig aşaması için son rakip Žalgiris ve Beşiktaş az önce senin de belirttiğin gibi 4 maçta gol yemeden buraya kadar geldi.
0: Beşiktaş teknik direktör takımı olunan yolunda çok hızlı ilerliyor. Bir defa bunu söyleyebiliriz. Yani vardır, hep Avrupa'daki takımlar için sık sık kullanırız. Yani hocanın kafasındaki neyse sahada onu gördüğümüz bir takım ki bunu gördüğümüz zaman biz ülkemizde mutlu oluruz. Beşiktaş da henüz Temmuz ayını yeni bitirmişken, Ağustos ayının başındayken, acımasız olmamak lazım eleştirilerde. Evet, dün insanlar daha fazla goller bekliyordu ama geçen seneye baktığımızda çok dağınıktı Beşiktaş bu dönemde. Shakhtar maçında hakikaten çok kötü bir performans ortaya koymuştu takım. Devamında zaten yine İsviçre temsilcisine boyun eğmişti. Orayla burayı kıyasladığı zaman İtalyanların çok net bir dokunuşu var takımda. En azından hakikaten asla pes etmeyen, mücadele eden, hocanın istediği gibi önde baskıyı yapan, geride de çok sağlam duran, Nübel'in de katılmasıyla 4 maçtır gol yemeyen bir takımdan bahsediyoruz. Nitekim ayrıca şunu da söyleyeyim bu arada, Kaunas Žalgiris eşleşmesiyle ilgili de konuşurken, bunlardan ikisini de Midland gibi bir takıma yaptı. Yani ben açıkçası Beşiktaş Midland eşleşmesini gördüğüm zaman yazık oldu dedim. Yani çok erken ve Avrupa'nın en kültüre sahip, Danimarka'nın en özel, sürekli Avrupa'da oynayan, orada yenilmesi çok zor olan, hiçbir zaman ortalama olarak mesela 10 en iyi puansa belki 10-10 olmayan ama hiçbir zaman 6 da olmayan, yani hep 7 olan bir takımdan turu geçmek bence büyük bir başarıydı. Hradec Kralov ve karşılaşmalarında da bence Beşiktaş dönem dönem çok iyi işler yaptı. Kadroya yeni katılan Trossard önümüzdeki eşleşmede biraz daha fazla şans bulacaktır ligin başlamasıyla. Yavaş yavaş Vlahovic katılacak ve günden güne Beşiktaş'ın daha iyiye gittiğini göreceğiz diye düşünüyorum. Hoca da aynen bunu söyledi. Daha çok yeni birlikte olmaya başladık ama çok iyi şeyler görüyorum dedi. Ben de hakikaten hocanın söylediğini görüyorum. Eşleşmeye gelecek olursak bir tuhaflık var yani Beşiktaş'ın yolunda. Kolay, normalde daha zayıf takımlardan daha zorlu oynarsınız playoff'a yaklaştıkça. Beşiktaş neredeyse yani son 16'da oynayacağınız bir takımla üçüncü elemeyi oynadı.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: ikinci elemeyi. Sonra üçüncüde onlardan bir kademe daha aşağıda olan önemli bir Çek takımıyla oynadı. Şimdi Beşiktaş'ın seviyesinin çok çok altında olan bir takımla karşılaşacak. Yani Zagreb'in de rahat geçtiği bir takımla karşılaşacak. Yani orada hakikaten enteresan bir yol oldu Beşiktaş'ın. Ben tabii ki büyük konuşmamak lazım. Hiçbir maç oynamadan kazanılmaz. İtalyan'ın sürekli Avrupa'da kolay maç yoktur ifadesini kullanıyor dikkat edersen. Yani her toplantısında bunu söylüyor. Hiçbir maç kolay değildir Avrupa'da diye ama Žalgiris'in seviyesi Beşiktaş'ın da Krolovin'in de Midland'ın da altında. Ben bir kaza çıkacağını düşünmüyorum. Avrupa'yı garantiledi Beşiktaş. İnşallah orada da katılacağı kupa. Kupa 2 olacak.
1: Tabii Dünya Kupası'ndan önceden beridir yani. Dünya Kupası bile başlamadan seninle bağlantı yaptığımızda Galatasaray için hep şunu konuşuyorduk. Sessizlik var. Dünya Kupası mı bekleniyor? İşte başka bir şey mi bekleniyor falan. Artık transferin bitmesine de 20 gün kaldı ama konu gündem değişmedi. Başlık hala aynı. Sessizlik var belki Galatasaray'da ve taraftarın da yoğun bir tepkisi var. Nasıl değerlendiriyorsun bu durumu?
0: Ya şöyle, Dünya Kupası zamanında hatta ya sonuna doğru ya bittikten sonra da seninle bir bağlantı yapmıştık az önce sen de ifade ettiğin gibi. Ben o zaman şu taraftaydım. Yani Galatasaray taraftarının yaptığı, yarattığı bu yangın, sosyal medyadaki inanılmaz eleştirilerin biraz acımasız olduğunu düşünen taraftaydım. 4 yıldır şampiyon olan bir teknik heyet ve yönetim kurulu var. Transferde zaman zaman hatalar olsa da total orana baktığımızda başarılı olmuş bir yönetim var. Ve en önemlisi Beşiktaş, Fenerbahçe kadar acelesi olmayan bir Galatasaray vardı. Çünkü Temmuz'un başında neredeyse 10 Temmuz'da yanlış hatırlamıyorsam sezonu açacak olan, elinde çıkarması gereken 10'dan fazla oyuncu olan ve kadrosuna en az 10 tane transfer yapması gereken Beşiktaş'la Fenerbahçe. Şimdi geldiğimizde Galatasaray'a dedim ki o zaman Galatasaray'ın böyle bir acelesi yok. Doğru transfer için beklemeye vakti var. İlk maçın Ağustos ayında oynayacak. 14 Ağustos'ta ön elemesi yok. Şampiyonlar Ligi Eylül'de başlayacak dedik. Ama şimdi geldiğimiz noktada sevgili Göksel'in maalesef o yani 15 Temmuz 14 Ağustos arasında beklentiden çok uzak kalan bir Galatasaray var ki geçtiğimiz sezon sonunda 500 milyon euro bütçeler. Hani Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefleyecek bir takım konuşuluyordu. Sezon bitmeden Lyon Post oynanırken Bruno Fernandes'ler, Bernardo Silva'lar biliyorsun yani çok yüksekteydi Galatasaray'ın çıtası. Ama geldiğimiz noktada şu ana kadar sadece Uguçuk bu transfer edildi. Evet. Uguçuk bunun da hani ne vereceğini göreceğiz. O ayrı bir mesele ama şimdi ligin başladığı anda Galatasaray'ın 10 numarası olmaması bir problem. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. Çünkü hoca tercihi, oyun davranışı olarak Okan Hoca 10 numarayla oynamayı seven bir hoca ve şimdi Yunus'u oraya koyduğunuzda, Sani'yi oraya koyduğunuzda veya Saray'ı oraya koyduğunuzda oyuncunun da aslında oyuncunuzu da biraz daha değersizleştirmiş oluyorsunuz. En azından hala vakit var ama en azından 10 numara transferini ben Galatasaray yönetiminin lige yetiştirmesini beklerdim. Okan Hoca'ya biraz daha elini rahatlatmak gerekirdi diye düşünüyorum ve Galatasaray'ın transfer ihtiyacı var. Yani önemli noktada transfer ihtiyacı var. Osimhen'in arkasına transfer lazım bence. 10 numara lazım bence. Bir tane sol kanat böyle U23 kontenjanından olabilir. Barış Alper'i veya Yunus'un arkasına sana 3 kanattan bahsediyoruz. Oraya bir isim daha lazım bence.
1: Bir de belki böyle bir futbol ikliminin olduğu bir ülkede yani rakiplerinizin, en büyük rakiplerinizin bu kadar yıldız getirdiği bir ortamda transfer ihtiyacınız olmasa bile transfer yapmanız gerekiyor. Yani bahsettiğiniz isimlere baksana. Lukaku, Vlahovic, Muhammed Salah.
0: Evet doğru yani şöyle bir şey var tabii bizim ülkemizde normal sezondan çok bak dikkat et transfer sezonu daha çok seviliyor yani evet. Transfer aşığı bir millet olduğumuz doğru ihtiyaç varsa Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor'da evet doğru insanlar transfer bekleyebilir ama transfer yapmak için transfer ya yani o inanılmaz bir mutluluk duygusu veriyor yani konuşulan oyuncular uçakları takip etmek gelen oyuncuyu karşılamak biraz fazla transfer baskısı olabiliyor bu da bazen yanlış yönlendirmelere gidebiliyorsunuz işte ben o yüzden Beşiktaş'ı az önce iyi bir örnek dedim çünkü

sosyal medyadan gelen gazla falan değil, tamamen bilinçli ve planlı olduğunu dün Önder Özen anlattı. Galatasaray tarafına gelecek olursak, evet, yani şimdi sizin elinizde Osimhen var diye adam çıkıp söylese Sayın Başkan, hani Vlahovic, Lukaku konusunda yine de eleştirilir. Yani yine de bir transfer istiyoruz. Dediğim gibi eksik olmasa bile olsun, bir tane de çilek olsun gibi bir beklenti olur. Ama

0: Abdülkerim'in tek başına olduğunu görüyoruz. Bence bek rotasyonu Galatasaray'ın en iyi olduğu konu. Orada hakikaten zengin. 11 kişi koyduğunuzda 10 numara hariç yine iyi bir kadro. Stoper tandemi. Ama stoper yedeklenmeli. Merkeze baktığımızda Sara, Torreira, Lemina var isimler ama bilmiyorum. Bence oraya da bir kişi daha lazım. 10 numara lazım. Kanat lazım ve forvet lazım. Şimdi bu kadar transfer lazımken takıma, çünkü şampiyonlar ligi oynayacak Galatasaray. Yani biraz bunu böyle de okumak lazım. Kadromuz iyi. İyi ama şimdi mesela Galatasaray'la ilgili ne diyoruz? Avrupa kültürü tamamen uzun zaman sonra Şampiyonlar Ligi'nde kaybedilen o kazanan takım noktasına tekrar geldi Galatasaray ve son 16 turu oynadı. Şimdi son 16 turunu bir defa bu seneyi de cebine koyman lazım. Yani kökü üstüne koyman lazım. Bu yola girdi Galatasaray. İstikrarlı bir yönetim, istikrarlı bir teknik heyet, harika bir kadro ama üstüne koyma noktasında bu sefer sıkıntı yaşarsanız, geçtiğimiz sezondan geriye giderseniz o zaman olmaz. Çünkü Galatasaray'ın birinci hedefi bence şu anda Şampiyonlar Ligi'nde son 8'i hayal etmek olmalı. Onu da 12-13 kişiyle yapamazsınız. Yani Galatasaray'ın dediğim gibi çok iyi elit bir 10 numaraya yedek ve iyi bir santrafora hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde seni kurtarabilecek. Dediğin gibi Abdülkerim'e bir şey kart cezası bir şey olduğunda orada güven verecek bir stopere ihtiyacı var Galatasaray. Dolayısıyla biraz geç kalınmış ifadesi doğru.
1: Peki. Berke, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına
0: sağlık.
1: Sevgili
0: Gökşen'im, ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm dinleyenlere de iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakal. Sağ ol.
1: Görüşmek üzere. Berke Kosova ile birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından Yunus Aydın bizimle birlikte olacak. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Mesajlarınızı görüyorum. Birazdan Yunus Aydın'la birlikte mesajlarınızı değerlendireceğiz. 0212 273 10 10'dan sizler de bizimle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz diyelim ve bağlantımıza geçelim. Yunus Aydın attığımızda. Yunus, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Sıcağı sıcağına nasıl değerlendirirsin? Romelu Lukaku imzayı attı Fenerbahçe için.
2: Ya tabii aslında Fenerbahçe'de verilen bir söz vardı. Hem Aziz Yıldırım tarafından hem de futboldan sorumlu yönetici Cihan Bey, Cihan Kamer tarafından. Playoff turuna kadar bu transferin yetişeceğiyle alakalı santrafor transferinin. Tabii Fenerbahçe birçok santraforla konuştu. Yani aylardır hani birçok isimden bahsettik. Cirasi'dir, Sörlot'tur, Ueda'dır, Onoaçı'dır. Yani birçok isimden bahsedildi. Vlahovic'tir. Ama bunun nihayetinde Fenerbahçe hani en sonunda artık santraforunu buldu. Yani geçtiğimiz günlerde hani yaptığımız yerine de konuşmuştuk. Yani artık buradan dönme ihtimali yok diye. Lukaku 6 milyon euro bonservis ve yıllık 10 milyon euro maaş karşılığında Fenerbahçe imza attı. Diğer transferlere göre çok daha ekonomik bir transfer oldu. Çünkü Sörlot tarafı 40-45 milyon euro istedi Atletico Madrid. Cirasi aynı şekilde 40 milyon euro. Ki Cirasi'nin kendi maaşıyla alakalı da ülkeye gelen Salah gibi, Vlahovic gibi isimlerin maaşlarından sonra taleplerini de arttırdığını görüyorduk. Aziz Yıldırım tarafı başından itibaren bunu Mason Greenwood'da da gördük. Bu tarz talepleri karşılamıyor ve Fenerbahçe birçok tabii şüphe barındıran, sağlık anlamında, sakatlık anlamında birçok soru işareti barındıran Lukaku'yla anlaştı. Geçtiğimiz sene sadece 7 maçta toplam 65 dakika süre almış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dünya Kupası'nda evet oynadı, çok kötü bir performans sergilemedi ama hani bence bu bahsi geçen isimler arasında en riskli iki isimden birisiydi Lukaku. Yani ama tabii playoff'a çok az kalması Fenerbahçe'ye bu transferi yaptırdı. Fenerbahçe'de futbolun başında Oğuz Çirkin 4-6 hafta arasında oyuncunun maç temposunu sağlayacağını düşündüğünü söyledi. Lukaku'ya sorulduğu zaman da ben dün takımla idmanını tamamen yaptım ve hani bu önümüzdeki haftada oynamak istiyorum. Kendimi %100 fit hissediyorum dedi. Ama tabii hani Lukaku'nun Dünya Kupası'nda Belçika ile uzun bir süre turnuvada devam etmesinin de kendisine fizik olarak hazır olduğunu aslında biraz gösteriyor. Kante de çok hazır geldi. Ben Lukaku'nun adaptasyon sürecinin 4-6 haftada kadroya net bir şekilde monte edileceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin zaten santrafor'da şu an çok formda Talisca gibi ya da geçtiğimiz sene Kylian Mbappé'nin arkasında hemen gelen Vedat Muriç gibi alternatifler de var ama Lukaku'nun da çok hızlı bir şekilde takıma monte edileceğini düşünüyorum. Son 4-5 senede çok ciddi

0: problemleri yaşadı. Yani Lukaku ile alakalı bir sakatlık karnesi yapılmış 2021-2022'den beri. Hani hiçbir sakatlığı kaçırmamış. Yani hani mutlaka bütün sakatlıklardan birer tane yaşamış. İşte Covid-19'la birlikte başlayan, sonrasında son 5 yılda 8 tane büyük sakatlık yaşamış durumda. Zaten Napoli'den ayrılma isteklerinden birisinin sebebinin yanlış tedavi olduğu, ardından da iki kez sakatlandığını hani İbrahim Seten mesela kendi canlı yayınında anlatmıştı. Yani bu tarz soru işaretleri var. Yani formda bir Lukaku tabii ki çok önemli. Sonuçta Belçika milli takımının en çok gol atan futbolcusundan bahsediyorsun. Çok büyük bir isim ama tek engel sakatlıkla alakalı neler yaşayıp neler yaşamayacağı. Bunun haricinde isim olarak Fenerbahçe yıldız bir santrafor aldı mı? Şüphesiz ki çok büyük bir isim aldı. Ama sağlık durumu bence soru işareti.
1: Tabii az önce Berke Kosova'ya da sordum bu soruyu. Yani Vedat Muriç geleceğinde ya da kalacağını bence düşünmüyordu. Bu bir problem olacak mı? Çünkü baktığımızda Mallorca'da forvet olarak oynuyordu Vedat Muriç. Tamam takım küme düştü ama La Liga'da orta seviye takımda veya bir başka ligde 5 büyüklükten Serie A olabilir, Bundesliga olabilir. Orta seviye bir takımda rahatlıkla 11'e girebilecek bir takıma transfer yapabilirdi. Fenerbahçe'yi tercih etti Vedat Muriç ama yedek kalacağını bence bilmiyordu. Nasıl karşılayacak bu durumu?
0: Ben Vedat'ın tabii ki birçok hani alternatifi bence de vardı söylediğim gibi. Çok rahat bir şekilde kendi takım olabilirdi ama hani kendisinin Ali Koç döneminden itibaren de hani Fenerbahçe'ye gelmekle alakalı çok ciddi bir isteğin olduğu, yeniden Fenerbahçe'ye dönmekle alakalı çok ciddi bir isteğin olduğunu biliyoruz. Hatta bunu hani birçok işte hatta Vedat eşiyle birlikte bir tiyatroya, televizyona yayınlanan bir komedi programına gittiğinde orada kendilerine mikrofon uzatıldığında da Türkiye'ye Fenerbahçe'ye dönmek istediklerini dile getirmişlerdi. Yani bence yedek kalacağını şöyle tahmin ediyordur. Santrforsuz bir Fenerbahçe'ye geldi çünkü. Hani ve sürekli sonrasında isimler işte Girassi, Sörlot ismi geçti. Ha burada Vedat ikinci santrofor mu? Ya bence ona bile emin değildi. Şu an çok hani formda bir Talisca varken Talisca'yı belki santroforun arkasına çekip yeni bir oyun planı yapacak Fenerbahçe. Seni şöyle dışarıda bırakacak belki. Ama yani hani Vedat'ın bu denklemde birinci santrafor olması bence çok mümkün gözükmüyor. Ama tabii ki yani Lukaku'nun arkasında tıpkı Beşiktaş'ta da konuştuk. Ya yani Vlahovic'in 15 milyon euronun hani tabiri caizse elinde patladığını düşünelim. Hani çok kötü oynamıyor işte. Dün de gördük. Yani gollerine devam ediyor. Bu nedenle önemli. Yani Vedat da sonuçta ikinci planda kalabilecek bir santrafor değil. Fenerbahçe'yi sezon boyu da taşıyabilir. Ama hani ilk planda sağlık sorunları olmadığı sürece Lukaku şu anki güncel form günlerinde Talisca formuna daha haber gibi duruyor ama yani Vedat'ın bir de Sidiki Şerif var. Bence Şerif artık bu noktadan sonra yollar ayrılacaktır. Kendisi hem Premier Lig'den hem Bundesliga'dan talipler var. Bir sandan da talipler var. Yani dördüncü bir santrafora Fenerbahçe'ye bence bu anlamda gerek yok. Ama Vedat'ın burada net 11 olması için iki şey gerekiyor. Ya Lukaku'nun yine çok ciddi bir sakatlık problemi yaşaması ya da Vedat'ın çok ekstra performans sergilemesi gerekiyor.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Fenerbahçe'nin ilk 11'i nasıl olacak? Ümit Bey sormuş.
0: Ya tabii bu arada Vedat'la alakalı son hani bir şey de eklemek istiyorum. Yani Vedat'ın şu ana kadar Ağustos'un hani artık 14'üne geldik. Yani şu ana kadar sakatlık problemi yaşayıp kendini gösterecek fırsat bulamaması şu anki Talisca gibi ilk 11'in şekillenmesi konusunda da hani Vedat'ı bence arka planda bırakan detaylardan bir tanesi oldu. Ya Fenerbahçe'de şimdi ilk 11 ile alakalı bir kere en büyük belirsizlik kaleci konusunda ciddi bir durum var. Şimdi Ederson'a başta MLS ve Suudi Arabistan olmak üzere teklifler var. Fenerbahçe bu transferleri bu teklifleri değerlendirmediği noktada yani Fenerbahçe'nin kalesi de bence uzun vadede Ederson olur. Mert Günok'un sezon boyu devam edebileceğini düşünmüyorum. Bence stoper tandemi çok net bir şekilde Şikliyan Nathan Ake. Geçtiğimiz günde zaten İsmail Kartal da harika bir ikili olduklarını söyler. Bence de öyle. Sağ tarafta Semedo olacaktır. Sol tarafta ben Osterwold'e sakatlıktan döndükten sonra Fenerbahçe'nin solunda Osterwold'e göreceğimi düşünüyorum. Bence Arşi Brown kalıcı sol beki olmayacak bu takımın. Gendouzi kanti orta sahası bozulmayacaktır bence. İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin bence artık yedeği olacak. Ben öyle düşünüyorum. Gendouzi kanti ikilisi mutlaka olur. Sağ taraf zaten çok net bir şekilde Mason Greenwood. En uçta Talisca'nın olmadığı denklemde Asensio ve Talisca sürekli değişmeli oynayacaktır. En uçta mutlaka Lukaku olacaktır. Şimdi sol tarafta da Kerem alternatifsiz gibi duruyor. Ama Fenerbahçe'nin şu an mevcutta yapmayı düşündüğü başvuru yani Vedat Muriç Türk sayılsın başvurusu.

0: kabul olursa ki bu konuda bir Fenerbahçe referans bekliyor. Çünkü Kasımpaşa'nın da Kerem Demirbay ile alakalı böyle bir baş konusu var. Kerem Demirbay'ın 2015'ten sonra 2017'de tercihini yaptığı için şimdi İlkay Gündoğan'ı örnek gösteriyor Kasımpaşa. Çünkü İlkay Türk statüsünde oynuyor. Alman milli takımda 100'e aşkın maç oynamasına rağmen Kerem Demirbay 2 maç oynadı sadece Alman milli takımda. Ki birisi hazırlık maçı. Ama şeyde burada açık. Kural da burada açık. 2015 sonrasında tercih yapmakla alakalı bir durum var. Kerem'i eğer Türk sayarsa Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'de Vedat'la ilgili bir girişimde bulunacak. Fenerbahçe Vedat'la ilgili girişimde bulunduktan sonra Vedat'ı Türk sayabilirse sol öne bir transfer yapacaktır. Yoksa yapmadığı takdirde Kerem Aktürkoğlu'nun ben Fenerbahçe'nin sol tarafında oynayacağını düşünüyorum. Böyle bir ilk 11 şekillenecektir bence. En uçta dediğim gibi Lukaku ilk yani sağlık sorunları olmadığı sürece ilk alternatif mutlaka olacaktır.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki direkt yedek demek çok doğru değil bence. Rekabet olur. Kim hak ederse o alır formayı demiş ama bu mesela Talisca Vedat Muriç ikilisi için geçerli. Yani o ikisi olsaydı sadece geçerli ama Lukaku'nun olduğu bir senaryoda bence çok doğruluk payı yok bu düşüncenin. Yani düşünce doğru ama gerçeğe dönüştürmek kolay değil. Ya burada her takım için diyorum bu arada. Fenerbahçe için değil sadece.
0: Ya tabii ki şimdi hani çok yüksek maaşı ödeniyor çünkü. Ya mesela Ederson'la alakalı uzun sürede bu denklem çözülmezse Ederson kaleye geçecektir dememin sebebi bu. Biz evet yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yani çift taneli maaşları işte Trabzon'da bu denkleme dahil oldu. Muhammed Salah'la beraber. Şimdi Nunez'i indirebilirlerse o da katılacak. Yani 10 milyon 15 milyon hani saçıyoruz resmen. Ama yani bu paraları verdiğim bir oyuncuyu yedekte bırakmak işte o hem oyuncu açısından takım içi dengelerde problem hem de hani insan yönetim olarak bir rahatsız oluyor. Yani o zaman bu parayı vermeseydik durumu oluyor. Hani Lukaku sağlıklı olduğu sürece bu arada Talisca ve yani Vedat'tan daha da fazla katkı verir. Bunda bir problem yok ama ya ilk başta ilk 11'inize işte direkt yazmak zorunda oluyorsunuz. Hani zaten bir şekilde oyuncunun da içerideki dinamiği de bu oluyor. Yoksa tabii ki hak eden formayı almalı. Bunda hiçbir problem yok ama işte bazı yıldız isimlerin daha hiç hak etmediği halde oynadığını da görüyoruz. Lukaku'nun bu denklemde nerede olacağını tabii ki sezon içindeki performansı gösterecek. Ama yani büyük takımlarda, büyük yıldızlar yani hak etmeseler de isimlerinden dolayı bir süre oynamaya devam ederler. Talisca ve Vedat'la alakalı da öyle. Yani Fenerbahçe'de söylediğin gibi hangisi formda olursa ikinci şans direkt ona gelecek bence de.
1: Bir diğer tarafta da tabii Beşiktaş'ta Dušan Vlahović takıma katıldı. Nasıl değerlendiriyorsun bu transferi?
0: Yani Muhammed Salah transferinin sonuçlanmamasının ardından Beşiktaş'ın mutlaka bir yıldız oyuncu alacağını hani net bir şekilde artık biliyorduk. Bu ismin Vlahović olduğunu da zaten haftalardır biz konuşuyorduk. Yani 15 milyon euro teklifini zaten yapmıştı Beşiktaş. Bir ay önce haberleştirdik. Haber bekliyordu. Vlahović 6-7 haftalık süreçte neredeyse 2 aydır hatta kendisine Avrupa'nın 5 büyük liginden takım arıyordu. İstediği maaşları alamadı. 6-7 milyon euroluk maaş teklifine daha yapılmadı. Bizim ülkemizde bunu sadece Beşiktaş için söylemiyorum. İşte Trabzon'a Muhammed Salah yaşadı. Fenerbahçe'de Greenwood'da yaşadı. Bu maaşları veren ülkelerden, ender ülkelerden birisiyiz biz. Vlahović'te 15 milyon euroluk teklifi Beşiktaş'ta kabul etti. Beşiktaş bu süreci hızlandırmak istedi. Yani da iki seferde menajerine de oyuncuya da haber gönderdi. Hani yoksa başka isimlere gideceğiz diye. Çünkü Salah sonrasında ciddi bir hani Beşiktaş yönetimine karşı güvensizlik oluştu ama Trossard'dan sonra ikinci bir yıldızı Vlahović'i indirmek büyük iş. Riskli mi? Bence riskli ama Beşiktaş'ın Vlahović'ten sonraki alternatifi de yani o da sezonu neredeyse götürebilecek durumda. Yani ama tabii ki yıldız isim büyük isim ama hani 15 milyon euroluk bir maaş çok ciddi bir maliyet olacak Beşiktaş'a. Taraftar tabii ki bu işin maliyet boyutuyla ilgilenmek zorunda değil. Yıldız futbolcu izlemek, bunun keyfini yaşamak hepsinin hakkı ama çok ciddi bir maaş verildiğini düşünüyorum. Mesela bu oyuncular bu maaşlara geliyor ama Beşiktaş'a da sağlıklı olduğu sürece.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
0: Hani mental olarak da iyi olduğu sürece çok büyük katkılar vereceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın ön hattında hani gerçekten Önder Hoca'nın söylediği gibi Orkun'un etrafında doğru oyuncularla, yıldız oyuncularla

0: kaydırmaya başladı Beşiktaş.
1: Dünkü karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsun? Peki 4 maçın sonunda gol yemeyen bir Beşiktaş, kalesinde bir dev var adeta, Alexander Nübel.
0: Yani Nübel'e de bir çok ekstra bir parantez açmak lazım. Yani ve az pozisyon geldi de yemedi demiyoruz. Özellikle bir önceki maçta, yani bu turun ilk maçında çok ciddi kurtarışı var. 9 net kurtarış yapmıştı. Yani Beşiktaş takımının genel şu an her şeyi yolunda gidiyor. Hoca ile uyumu, hani Vincenzo Italiano da gerçekten çok sempati topladı. Hani Vlahovic ile alakalı bu arada, kendisine sorulduğunda da kesinlikle takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum dedi. İletişimi çok kuvvetli bir hoca, belli. İtalyanlarla Türk yorumu zaten tutuyor, hep anlatıyoruz. Montella'da da mesela aynı durum yaşandı. Zaten Akdeniz gittiğini insanı seviyoruz yani. Böyle hareketli, iletişimi kuvvetli hocaları. Bize soğuk hocalar biraz daha uzun vadede itici ve başarısız geliyor. İtalyano böyle değil. Tabi 4 maçta gol yemeyen, turları atlayan bir Beşiktaş gördüğümüzde, işte bu hafta ligde de galibiyetle başlarsa örtüşürse, yani iyi bir hava gidiyor Beşiktaş'ta. Vassal Çerne'nin de golle buluşması Beşiktaş'ta yine önemli bir durumdu. Yani mesela Çerne ile alakalı şöyle bir durum var sonuçta. Sağ öne de oyuncu bakıyor Beşiktaş. Yani Muhammed Salah bu isimlerden birisiydi. Bunu net bir şekilde biliyoruz. Ama Çerne'nin şu an golle buluşuyor olması, Olaytan'ın asist yapması, Beşiktaş'ın belki ana planda değil mi diye dediğimiz oyuncularının da formda olduğunu gösteriyor. Çerne ilk maçta çok eleştirilmişti. Özellikle yani kaçırdığı golden dolayı. Ama belki de şu an bir star ismin öne alınmasıyla, santrafor alınmasıyla Çerni de belki ilk 11'de kalan oyunculardan birisi olacak. Yani Beşiktaş'ın şu an işler yolunda gidiyor. Kötü bir sezon açılışı olmadı. Yani senelerdir Beşiktaş kötü sezon açıyor. Yani şu an hem hocaya güven tam, hem yönetim bahsettiği yıldız oyuncuları getirdi. Bu sebeple Beşiktaş'ın işler yolunda gittiğini düşünüyorum. Bir oyuncu eleştirilecek şeyler var mıydı? Bence vardı. Hala Beşiktaş'ın transfer yapması lazım bence. Yani bir stoper transferi Emirhan'ın form durumuna ya da takımın gol yememesine rağmen bence getirilmeli. Şimdi Udoka ile alakalı mesela yollar ayrılacak yine. Mutlaka bence oraya bir stoper alınmalı. Ama Beşiktaş genel olarak Serdar Adalı ve yönetimi o huzursuzluk havasını ve aranan hoca bulundu mu bulunmadı mı havasını genel olarak dağıttı. Şu anda Beşiktaş'ta da rüzgar pozitif yönden esiyor. Güzel esiyor. Ama dediğim gibi bunun esas ligle örtüşmesi gerektiğini unutmamamız lazım. Yani Beşiktaş senelerdir lige Ekim'de Kasım'da havlu atmakla başladığı için taraftarın şu an çok övdüğü Italiano'yu ya da güven sağladığı Serdar Adalı'yı eleştirmesi ligdeki birkaç puan kaybına bakıyor. Beşiktaş için bu huzursuzluk havası şu an dağılmış durumda. Ama dediğim gibi bunun bir sürece yayılması Beşiktaş'ın Ekim'de Kasım'da yakın ilk 2'de ilk 3'de olmasıyla devam edecek bir şey.
1: Peki öte yandan Galatasaray'daki sessizlik de devam ediyor. Yani sezon aslında transfer sezonu başından beri aynı şeyi konuşuyoruz ve transfer süresinin de bitmesine artık az kaldı. 20 gün kaldı. Nasıl değerlendiriyorsun Yunus?
0: Yani Galatasaray dediğim gibi her yayında artık daha uzun bir süre sessizlik sürüyor ve hala bunu da tabii halletmemiş bir Galatasaray var. Mutlaka transfer yapacaklar. Ya bunun hani kimsenin şüphesi yok. Bence 2 ya da 3 minimumda yıldız transfer yapacaklar. Ama yani hani baktığın zaman şimdi Leao ile alakalı Galatasaray'ın ısrarla 40 milyon euroluk bir teklifi var mesela. Şimdi Milan tarafı minimumda, aslında minimumda değil, 50 milyon euro istiyor. Ve Galatasaray bu transferin 50 milyon euroya değil 40 milyon euroya bitirmelerini Milan vermeyecek gibi duruyor. Diğer tarafta Galatasaray'ın kanat arayışında olduğunu bilen eski oyuncusu, zaten geçen sene kiralıkta Noalan Galatasaray'a haber göndermiş. 30 milyon euro gibi bir bonservis istiyordu kulübü Napoli. 14-15 milyon eurolara inmiş durumdalar. Galatasaray hala almak istemiyor. Ama hani çaresiz durumda kalırsa, hala transfer yapamamış olursa belki Noalan'ı kadroya katma durumu olabilir. Çünkü oyuncu net bir şekilde gelmek istediğini söylüyor. Martinelli olayı, Galatasaray Martinelli için de 40 milyon euro teklifte bulundu. Orada da kulübü 60 milyon euro yakın bir bonservis istiyor. Yani Galatasaray'ın 40'ın üstüne çıkmaması Can Uzun transferinde de, Leao transferinde de, Martinelli transferinde de net bir şekilde oyuncunun aslında Galatasaray'da oynayamaması 3 ayda oyuncu için de net bir şekilde sebep oluyor. Diğer tarafta Reinders tarafı, yani artık Reinders'e Galatasaray net bir şekilde ilgileniyordu. Orada da Suudi Arabistan'a gitme durum var oyuncunun. Galatasaray mevcut transferleri sonuçlandıramadığı gibi uzun süredir de iletişimde olduğu birçok oyuncu diğer takımlarda artık kaptırmak üzere. ve yıldız oyuncu konusunda bir problem yaşıyorlar. Ben Galatasaray'ın Leao ile alakalı ilerleyen günlerde el arttıracağını, fiyatı arttıracağını düşünüyorum. Noalang ile alakalı da dediğim gibi yıldız bir oyuncu bulunamazsa bence Noalang'ın da kapısı tekrar çalınabilir. Ama hani Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Yani birçok yönetim işte eleştirir tabii ki. Galatasaray'da başta Ultur Aslan, işte eski yöneticiler, baktığınız zaman işte zaten medyanın birçoğu taraftarlar. Dursun Özbek çok ciddi bir şekilde eleştiriyor. Kendisi de söyledi. Benim dedi torunlarıma bırakacağım en büyük miras Galatasaray tarihinde olmayan üstte 5. şampiyonluk dedi. Ya tabii ki Dursun Özbek bunu yapmak için elinden geleni yapacaktı. Sonuçta bu 4 senelik üst üste şampiyonluğun da Okan Hoca ile birlikte mimari. Ama ben de artık biraz geciktiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bugünlük artık başlıyor ve Galatasaray'ın maçıyla başlıyor. Ve Galatasaray'da Ugo Çuguariş transfer yok. Mutlaka bence bir transfer yapılması lazım. Minimumda 3 transfer yapılması lazım. Ama birisinin bu önümüzdeki 2-3 gün içerisinde yapılması lazım. Çünkü Galatasaray lige ciddi bir beklenti ve kaosla giriyor. Galatasaray bu şekilde lige girmeye alışkın değil. Transferler hep gecikti Galatasaray'la. Geçen senelerde kabul. Ama hep mesela biz geçen sene Osimhen'in biteceğini bilerek ya da Leroy Sané'nin zaten geldiğini bilerek hareket ediyordu. Galatasaray'da bu sene komple bir belirsizlik var. Bu belirsizliğin içinde bir de Alilal'den vesaire Osimhen için geldiği iddia edilen 100-120 milyon lira gibi teklifler kabul edilip Galatasaray'da Osimhen'siz kalırsa hani ciddi anlamda şampiyonluk yolunda yara alır. Bu nedenle taraftarın bu içinde bulunduğu karamsar havayı dağıtmak için Galatasaray bence yani Leao 40 veriyorsa Milan 45-50 istiyorsa 45'te bitirebilmek adına bir hamle yapması lazım. Çünkü bu içinde bulunan olumsuz hava Galatasaray taraftarının hani ciddi anlamda takıma desteğini Okan Hoca'ya güvenini zedeliyor. Mevcut yönetime güvenini zedeliyor. Bu da Galatasaray için kesinlikle negatif etki edecektir. Ya bugün mesela potansiyel bir Çorum maçındaki puan kaybı Galatasaray'da hani uçakların hızlı inmesini kesinlikle pozitif anlamda etkiler. Ama iyi sonuçlar gelmesi de ya transfer yapmasak da olur galiba konusunda yanıltmaması lazım. Çünkü Galatasaray taraftarının ana hedefi kesinlikle Avrupa.
1: Peki dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. Ahmet Bey demiş ki bence bu Lehoviç Beşiktaş'a mecbur kaldı. Yani adam sonuçta büyük kulüplerden teklif bekliyordu. Teklif gelmeyince Beşiktaş'a gitme durumu daha yakınlaşmış oldu. Tercih değil bence, mecbur kaldı. Yine de baktığımız zaman isteyen tek takım Beşiktaş oldu. Hayırlı olsun, umarım lig çok güzel geçer her takım adına diyor Ahmet Bey.
0: İsteyen tek takım Beşiktaş değil. Trabzon'da aslında bir görüşme yaptı ama Trabzon tarafı Darwin Nunez'e daha sıcaktı. Ya şimdi Vlahovic'le alakalı şöyle. Vlahovic tarafı Arabistan'dan ve Beşiktaş'tan teklifi aldı ve Avrupa'da kulüp aramaya başladı. Aslında Muhammed Salah tarafına benzer. Salah da çok yüksek bir teklif almıştı Arabistan'dan ama oyuncu İstanbul'da yaşamak istiyordu. Avrupa'da yaşamaya devam etmek istiyordu. Öncelik buydu aslında baktığın zaman. Şimdi Vlahovic'le alakalı evet. Haftalardır söylüyoruz. Oyuncu dünyadaki 5 büyük ülkeden haber bekledi. Menajeri defalarca kez görüştü. Bu kontratları alamadı. Ama hani dünyada tek isteyen takım Beşiktaş'ta demek doğru değil ama 15 milyon euroyu veren tek takım Beşiktaş'tı. Bu yüzden de Beşiktaş'ı tercih etti. Yani istenmeyen bir futbolcu değil. İstediği maaşı alamayan bir futbolcuydu Vlahovic. Bu sebeple evet, Türkiye'yi tercih etti. Türkiye'de Trabzonspor'un da ilgisi vardı. Fenerbahçe ve Galatasaray 4 büyüklere önerildi. Muhammed Salah da öyleydi. Galatasaray ve Fenerbahçe hiç ilgilenmedi oyuncuyla. Beşiktaş'ın ilgilendiğini biliyoruz. Vlahovic'de de öyle ama Trabzonspor'un tarafı sadece ilgi olarak kaldı. Ama tekrar söyleyeyim. Vlahovic gibi bir futbolcunun özellikle Arabistan'da çok fazla talibi vardı. Ama oyuncu hem Avrupa'da yaşamak istediği için hem de 15 milyon euroyu bir tek Beşiktaş karşıladığı için mecbur kaldı diyemem ama yani en olanaklı seçeneği oldu aslında.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki ben bir taraftar olarak elimden geleni verdiğimi düşünüyorum. Forma, bilet, içtiğimiz suyu bile değiştirdik. Florya suyunu içtik ki takıma destek olsun. İster istemez ben beklerim. Ben büyük transfer de beklemiyorum artık. Eksik yerlere oyuncu transfer et yeter. Trossard 20 milyona mal oldu. Beşiktaş'a biz onun yedeği olan Martinelli için 45 milyon eurolardan bahsediyoruz. Bence artık panik transferleri başlıyor. Allah yardımcımız olsun diyor Galatasaray taraftarı bir dinleyicimiz.
0: Yani tabii aslında baktığın zaman fırsat transferi olarak adlandıracağı şey Eylül'de Avrupa'da sezon kapandıktan sonraki bir haftada olabilir. Ama şu an itibariyle tam olarak söylendiği gibi Trossard Martinelli durumuna geldi olay. Yani hani belki Ağustos'ta 20'yi alacağın, 15'i alacağın ya Ağustos'un başında bir futbolcuya da

0: Temmuz'da. Yani şimdi 40-45'leri konuşarak alıyorsun. E diğer tarafta da Haziran ayının başından beri görüştüğün futbolcuları da alamıyorsun gibi bir durum var. Panik transferi, evet, yani hani diğer tarafta Galatasaray taraftarının beklentisi konusunda taraftarlar her zaman bekler. Ki baktığın zaman Galatasaray'ın bu tarz hani evet yani stor gelirleri de yüksek, kombine gelirleri de yani loca gelirleri de Galatasaray'ın loca gelirleri Fenerbahçe'nin 4-5 katı. Beşiktaş'ın 6-7 katı yani Galatasaray taraftarı bu konuda dediğin gibi verici de işte Osimhen'le alakalı gidin alın dediler. Bir sürü şey aldı Galatasaray taraftarı. İşte kombineler, localar az önce anlattığım işte az önce mesela yazan yorumda da hani suya kadar değiştirdik diyorlar. Beklenti taraftarının en büyük hakkı. Yani bunda hiçbir sorun yok. Bence yönetimin de artık bu beklentileri karşılaması lazım. Ama hani bunların belki bugüne kadar belli finansal tablolarının oluşturulması bekleniyordu. Ama artık bugün itibariyle işte bu süreçte Galatasaray için hep daha farklı şeyler konuşuldu. Mesela işte Osimhen'in banka hesaplarına işte o vergi gecikmesinden dolayı bloke gelmesi. Örnek veriyorum. Yani bunlar transfer yapamadığınız denklemde farklı yerlere bağlanır. Yani burada işte İbrahim Atipoğlu'na da Abdullah Kavukçu'ya da Dursun Özbey'de senelerdir zaten transfer konusunda tepkiler vardı. Bu sene artık biraz daha Abdullah Bey ve Dursun Özbek üzerinde bu tepkiler yoğunlaştı. Galatasaray'ın birçok işte sosyal medyadaki ünlüsü hani işte başta Şahan Gökbakar olmak üzere sürekli tiye alıyorlar. Sürekli göndermeler yapıyorlar yönetimle alakalı. Yani yönetimle mutlaka aslında işte Galatasaray tarihine geçecekler. Üst üste 5 sene şampiyonluk bunları mutlaka sonuçlandırmak istiyorlardır. Ama birazcık hani Hakan Çalhanoğlu'nu bitirememekten itibaren Galatasaray yönetiminin bir eli kolu bağlandı bu konuda. Yani dediğim gibi ben bugün potansiyel bir Çorum maçındaki puan kaybını hafta içinde minimumda 2 yıldır indireceklerini düşünüyorum. Eğer bugün kazanırlarsa da minimumda bir futbolcu bu hafta Galatasaray'ın kadrosuna katacağını düşünüyorum.
1: Abi Çağlar Söyüncü gitmeyecek mi? Fenerbahçe taraftarı olarak kulübede bile görmek istemiyoruz. Bireysel hatadan 40'a yakın gol yedirdi demiş bir başka dinleyicimiz.
0: Yani Çağlar'la alakalı şöyle bir durum var. Çağlar'la Cengiz arasındaki bence en büyük fark. Benzeri durumlardaki oyuncular olduğu için söylüyorum. Hani Türk futbolcular, milli futbolcular ama hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye katkı veremiyorlar diye. Cengiz oynamak isteyip de oynayamıyor. İşte Beşiktaş'ta sakatlık problemleri yaşıyor. Şey bir yerde gücü yetmiyor, temposu yetmiyor ama Çağlar belli artık. Çağlar sadece oynamak da istemiyor. Yani Çağlar'ın artık futbolu o kadar bir bırakmışlığı var. Ve mevcut kontratı var Fenerbahçe'de. Gitsin, adam gitmiyor. Yani hani Nelson gibi. Nelson da Galatasaray'da 2 sene daha kontratı var. Diego Carlos da. Yani yapılmış kontratlar bu futbolcuya 4-5 sene. Adamların hukuksal hakkı var. Gitmiyorlar. Çağlar'la alakalı da durum şu şekilde. Bir önceki İsmail Kartal döneminde hatırlıyorsanız gelmişti Çağlar. İsmail Hoca arada gitti geldi defalarca kez. Jesus'lar Mourinho'lar. Döndü hala Çağlar Söyüncü var. Hala da kontratı var. Fenerbahçe yerli olduğu için diğer oyuncular gibi bir gönderme telaşında değil. Fenerbahçe öncelikle YTF'yi göndermek istedi. Stoper gidecekse ama Çağlar da ne maaşında indirim yapıyor ne de gitmek. Fenerbahçe Çağlar'a maaşıyla alakalı mesela indirim teklif etti. Oyuncu kabul etmiyor maaşında indirimi. Evet çok fazla bireysel hatadan gol yedirdi. Ama yani şu an Fenerbahçe'nin göndereceği ismin başına değil. Benim duyduğum kadarıyla Çağlar'a herhangi bir kulüpten teklif de yok.

Bir dinleyicimiz diyor ki Yunus abi bu tezime katılır mı diyor. Dursun Özbey'in sırf alkışlanmamak için transfer yapmayacağı söylemi vizyoner bir duruştan ziyade tamamen bir idari savunma mekanizmasıdır. Son yıllardaki yüksek harcamalarının beklenen mali geri dönüşü sağlayamaması kasada ciddi bir açık yarattı. Geçmişte ibra edilmeme tecrübesi yaşayan Özbek yönetimi yarın öbür gün mali kongrede hesap vermek zorunda kalmamak ve olası bir ayrılıkta bilançoyu patlatmamak için transferde bilinçli olarak frene basıyor. Özetle bu temkinli tutum kulübün geleceğini düşünmekten çok idari olarak zora girmemek adına alınmış kişisel bir önlem diyor.

0: dinleyicimiz.
1: Şimdi Galatasaray'ın iç tüzüğünde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre ayrı bir oylama sistemi var. Şimdi Burak Elmas yönetimi de öyle. İdari olarak idra edilip mali olarak idra edilmeme tehlikesini Fenerbahçe'de birlikte geçiyor. İdari mali idra beraber. Yani bir kişi idra edilip bir ikisinden idra ediliyor. Ama Galatasaray'da farklı. Galatasaray'da başarıdan dolayı idra edip mali durumdan dolayı da idra etmeyebilirler. Burak Bey mesela bunu yaşadı. Sevgili Burak Elmas. Şimdi geldiği noktada Dursun Özbek bence bir idrasızlıkla karşılaşmaz. Ama evet, yani bu kadar 4 sene şampiyon olan bir takımın Osimhen hariç hiçbir oyuncusunun teklif almıyor olması. Barış'a bir tek Ocak'ta gelen Neom transferi vardı. Onu da satmadılar. Şu an Premier Lig'den böyle bir teklif yok. Bu da bence şimdi bir oyuncu, evet satış için teklif gelir ama yani Fenerbahçe'de mesela eleştirirsiniz eleştirmezsiniz. Ben Ali Koç döneminde çok eleştirdim ama Mario Branco hiç gitmeyecek adamları çok fazla kişi takımlara gönderdi. Şimdi Gardia mesela alması için yetki veriyorsunuz. Bir de göndermesi için yetki verin. Galatasaray oyuncu da satamıyor. Şimdi Fenerbahçe için sürekli söyleniyor bu. Ya bu para nereden geliyor? Şampiyonlar Ligi geliri yok. Lig şampiyonluğu geliri yok. Ama diyen Fenerbahçe oyuncu satabildi Ali Koç döneminde. Galatasaray'ın bu anlamda da çok ciddi bir zaafı var. Galatasaray oyuncu satamadığı sürece bu tarz sponsorluk artı şampiyonluk gelirleriyle işte bir yere kadar, buraya kadar gelebiliyor. Mutlaka satış yapması lazım. Bence Galatasaray'ın. Ben Galatasaray'ın mesela Şallay'a gelen tekliflerin ya da Singo'ya gelen tekliflerin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Galatasaray şu noktadan sonra almadan sattığı anda yeniden bir eleştiri odağı olacak. Mesela Jose Mourinho Fenerbahçe'ye geldiğinde Fenerbahçe Galatasaray örneğiyle gidelim. Fenerbahçe futbolcu almadan Bartu Elmas'ın bile gönderilmesine izin vermedi. Şimdi benzeri bir durum olduğunu düşünüyorum. İbra konusunda da şöyle, Dursun Özbek'in ibrasızlıktan korktuğunu düşünmüyorum. Bence mutlaka idra edilecektir. Evet, daha önce bu durumu yaşadı ama 4 sene üst üste gelen bir hani şampiyonluk serisi var. Yani her ne kadar taraftar bazında çok eleştiri olsa da Galatasaray Lisesi'nin o içerideki Galatasaray Divan ekibi, Galatasaray üyeleri çok daha farklı bir ekip. Yani çok daha farklı bir canlı orası. Bu nedenle çok fazla ibrasızlık problemi yaşayacağını düşünmüyorum ama mali anlamda bir problem olduğu çok net ortada.
0: Merhabalar, ben Erkan. Sizlere selamlarımı sunuyorum. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve ekibi ayrılsa dahi Oğuz Çetin'in devam etmesi gerekiyor. Futbol aklı olarak devamlılık esastır. Siz ne dersiniz? Diyor Erkan Bey.
1: Aziz Yıldırım gitse de ne?
0: Evet.
1: Ya ben hani hiçbir yönetimin, yani yeni gelecek yönetimin Oğuz Hoca'yla çalışacağını çok düşünmüyorum. Şimdi şampiyon olursa Fenerbahçe zaten Oğuz Çetin'den tut. Hani şu an işte Müjdat Yetkin nerede dursun? Zaten Aziz Yıldırım zaten duracaktır. Tek aday girer zaten Fenerbahçe şampiyon olursa. Oğuz Çetin futbol aklı olarak devam eder. Ama şimdi Oğuz Çetin şampiyon yapamazsa bu 10 aylık süreçte ben hani futbol aklı devam etmeli fikrine katılıyorum. Yani şimdi kulüpte yöneticiler değişebilir, atanmışlar değişebilir, profesyoneller hakikaten belli ölçüde devam etmeleri lazım. Ama bu konuda şimdi Oğuz Hoca'nın görev süresi devam ettiği sürece tüm Fenerbahçe taraftarı arkasında olmalı. Burada başarısızlık üzerinden bir senaryo çizmek istemiyorum ama eğer bu senaryo tutmaz ve başarısız olunursa bence Oğuz Çetin'le devam edilmemesi gerekir. İsmail Kartal'la da devam edilmemesi gerekir. Yani yeni gelecek yönetim yeni bir futbol aklı mutlaka yaratacaktır. Yani gelmesi de aday isimlerden işte Mehmet Ali Aydınlar, Ali Koç, bu isimlerin hiçbirisinin de Aziz Yıldırım'ın net bir şekilde hani işte imparator diye getirdi Oğuz Çetin'i biliyorsun. Bu isme devam edeceğini düşünmüyorum. Futbol aklı ya da profesyoneller, sadece bunu futbolun başındaki isim için değil, scoutlar, işte çevirmen, bunların hepsi devam etmeli. Evet, bu iletişimin devamlılığı önemlidir ama 10 ayda başarı için gelen sıfırdan bir yönetim varken başarısızlıkla sonuçlanırsa bence devam edilmemesi lazım.
0: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Görüşmek üzere. Yunus Aydın'la birlikteydik. Araya gidiyoruz. Aranın ardından basketbolda devam edeceğiz. Ece Asterges bizimle birlikte olacak ama öncesinde kısa bir ara.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basketbolla devam ediyoruz ve hattımızda Ece Aslı Ergez var. Ece hoş geldin.
4: Merhabalar Göksel, hoş bulduk.
0: Nasılsın?
4: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Artık basketbolda kadrolar yavaş yavaş belli oldu. Şekillenmeye başladı. Hem kadroları konuşacağız hem milli takımımızı konuşacağız. Ama sıcak bir gelişme, yani dün açıklanan bir kadroydu. Ama milli takımımızın kadrosunu nasıl dahili nasıl buluyorsun? Çünkü dahil olan isimler var. Gerçekten bu yaz isimlerini çok sık andığımız isimler. Kimlerden bahsettiğimi tabii ki sen de dinleyicilerimiz de biliyorsun. Nasıl değerlendiriyorsun kadromuzu?
4: Öncelikle U17'ye damga vuran iki isim. Zaten açıklamalarında Ergin Hocam da söylemişti, yazın açıklamalarında bunları değerlendirmek istiyoruz. Hem Dayrısu hem Ömer'i şeyde yaptılar, şu anda kadroya da almış oldular. Ağustos'taki ikinci tur pencere başlarımızdan öncesinde. Bu ikisinin eklenmesi, ikisi de çok güzel bir turnuva geçirmişlerdi. Çok gelecek vaat eden iki oyuncu. Çok değerli oldu. Özellikle Alperen'in dahil olmadığı, Tarık'tan eksik olacağımız bu turnuva maçlarında bu iki değerli oyuncumuzun olması, tabii ki 12 kişilik kadro şu anda belli değil, bu 17 kişilik aday kadromuzdan bahsediyoruz. Ama yine de onların deneyim kazanması açısından bence güzel bir şey oldu, ikisinin dahil edilmesi. Herkes de bekliyordu zaten.
0: Peki genel anlamda kadromuzu nasıl değerlendirirsin?
4: Yine yabancı tercihimizi son bu grup hani elemelerdeki son maçta yine Flynn'den yana kullanmıştı Ergin Hocam. Bu sefer de yine yabancı tercih Flynn'den yana kullanıldı. Bu yüzden de hala Tarık Türk statüsünü bir türlü olamadığı için Tarık bu yüzden kadroda yer almıyor. Alperen de bildiğim kadarıyla NBA'de hazırlık dönemini girdiği için, yani hazırlanma sürecinde olduğu için katılamama durumu hep konuşuluyordu ve katılamadı. Hani muhtemel sebep bu olduğunu düşünüyorum. Bunun özellikle Alperen'in yokluğunda, ki zaten birazdan ona maçlara da değiniriz diye düşünüyorum. Bu oynayacağımız içerideki maçın çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü hani Alperen ve Tarık'ın eksikliği hani kötü anlamda, hani negatif anlamda hissetme olasılığımız, maalesef hissi de çok değerli olduğu için hissetme olasılığımız var. Ama bunu kapatabilme gücümüzün olduğunu düşünüyorum. Çünkü evimizde oynayacağız bu maçı. Ve aynı zamanda da hani burada bir tık işte görev hani hem Adem'e hem de Ömer Faruk'a biraz daha fazla düşüyor diye düşünüyorum. Hani orada o Alperen'in eksikliğini hissetmeyecek şekilde ve tabii ki Sert Taç'ın da tecrübeli bir şekilde bu iki oyuncuya destek olması da bence hani bu maçtaki ve bu pencerelerdeki en kritik ve en kilit nokta olacağını düşünüyorum.
0: Peki maçları nasıl değerlendiriyorsun? Ya sonrasında da hatta 14 gün sonra da Litvanya ile başlayan bir Avrupa elemeleri olacak.
4: Evet, bu grupta biz 3 tane rakip, hani hem içeride hem dışarıda bir araya geldi, hani karşılaşacağız. Litvanya, evet. İtalya ve İzlanda. Önce evimizde Litvanya ile oynayacağız 28'inde. Ardından 31'inde de hemen İzlanda deplasmanında oynayacağız. Şimdi biz 6-6 yaparak bu tura J grubuna yükselen tek takımız kendi grubumuzda. Bu avantajı korumamız ve hani burada zaten ilk 3 takım arasına girdiğimizde bu Dünya Kupası biletini alacağız. Bu anlamda bu maç, evimizde oynayacağımız her maç bence artık bu aşamada çok daha değerli. Eğer biz bu maçı kazanırsak, hani ilk oynayacağımız İspanya maçını, İzlanda maçına daha da moralli gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü arada çok az zaman farkı var ya Göksel'in, hani eğer bir maç, hani bu maçtan iyi bir şey almazsak, umduğumuz gibi gitmezse, muhtemelen de bizim ikinci maçımızı etkileyecek, demoralize bir şekilde gideceğiz. O yüzden bizim tekrar moralli, o ilk tur hani maçlarına yakaladığımız enerjiyi yine götürebilirsek, bence bu iki maçı da galibiyetle geçirip Dünya Kupası biletini kapma yönünde bence önemli bir adım atabileceğimizi düşünüyorum. Bizim işte tek handikapımız hem Alperen'den hem Tarık'tan eksik olmamız. Hani umarım bu bir dezavantaj olarak sahaya yansımaz. Yansımaması için hani umarım, hani burada ben bir tık işte Emel ve Adem'in performansının kilit nokta olacağını düşünüyorum.
0: Bir diğer tarafta da tabii kulüpler, yani kadrolar yavaş yavaş şekillendi, artık son hamleler yapılıyor ve Fenerbahçe ile başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsun gidenler kalanlar, bu sezon Fenerbahçe kadrosunu nasıl buluyorsun?
4: Fenerbahçe bence hani Euroleague'deki belki de ya da Avrupa'daki en çarpıcı transferi

0: Daha sonra Shane Larkin'i ekledi. Öncelikle onunla başlamak istiyorum. Yani Shane Larkin hamlesi bence çok kritik ve önemli bir hamle oldu. Ama hani genel olarak şimdi diğerlerinde de hani beraber baktığımızda hani Efes ve Beşiktaş'ta Euroleague'de mücadele edecek. Onların transfer politikalarına göre baktığımızda bence Fenerbahçe biraz daha ayakları yere sağlam basan bir hamle, hani şeyle, haritasıyla yola çıktı diyebiliriz. Burada bir ince Michael hamlesinin hani yollara ayrılmasıyla Fenerbahçe için kötü oldu ama hani burada Shells aldılar 2 sene boyu anlaşmak için ve bir taraftan Şenlerkin'le de aldılar. Bu iki hamle hani daha böyle şey, hani nasıl anlatabilirim, hani tam olarak temel bir şekilde duruyor ve sadece oradaki belli parça bölümlere takviye yapıldı doğru yerlere. Hani tekrar diğer takımlarda zaten değindiğimizde daha da anlaşılır olacak tabii. Orada biraz daha baştan bir yapı inşa ediliyor. Mesela Efes'te ve Beşiktaş'ta olsun. Ama Fenerbahçe'de şu anda mevcut yapıya, atıyorum işte Nigel gittiyse yerine bu gelsin noktasında hani takviyeler yapılarak bence hani daha mantıklı bir transfer hamlesi, daha hani risksiz diyelim yapıldığını düşünüyorum.
1: Peki Anadolu Efes için neler söylersin? Çünkü geçtiğimiz sezon gerçekten felaket bir sezon geçirdi Anadolu Efes.
0: Gerçekten de maalesef hani Anadolu Efes'in son yıllardaki belki de en kötü sezonlarından biriydi maalesef. Evet. Bir türlü hani aslında oyuncular kötü değildi ama hani bir türlü istenen o kimya tutamadı ve kimyanın tutamaması bir takımda felakete maalesef sebep olabiliyor. Efes de birazcık bence onu yaşamış oldu. Bu sene de çok ciddi hani hamleler başladı. Öncelikle Efes'teki de bence en çarpıcı transfer Mike James kesinlikle. Mike James'den sonra bence Darius Saric'in de dönmesi önemli bir şey oldu. Onun dışında hani bir tık eleştirilen transferlerden birinin Yusta olarak gördüm ben. Hani Yusta da benim de soru işaretim var açıkçası hani pozisyonu itibariyle. Ama hani yine buradaki dönüp baktığımızda en büyük handikapın nasıl bu yıldızları hemen bir kimya yüklemesi yapabilecek mi? Hemen o kimya tutabilecek mi? Kimya tutmazsa yine bir felaket sezon Efes'inde bekliyor.
1: Yani en büyük soru işareti de Mike James'te herhalde değil mi?
0: Kesinlikle. Yani önceki takımlardaki şeyine baktığımızda sonuçta bir tık en riskli adamın Mike James olduğunu gösteriyor. Ve çok fazla transfer yapılması da bence hani uyum ve kimya soru işaretlerini tekrar gösteriyor. Efes'te gösteriyor maalesef.
1: Peki Beşiktaş'a ne diyorsun? Beşiktaş'ta Euroleague biletini aldı. Kadro yapılanmasına geçti ama yeterli bir kadro mu sence? Beşiktaş'ı nasıl değerlendiririz?
0: Yani Beşiktaş gerçekten Eurocup'ta son zamanlardaki en iyi performansı birini gösteren bir takım oldu. Gerçekten Dušan Hoca Beşiktaş'a inanılmaz bir ivme yakalattı. Yani onunla beraber şu anda Beşiktaş bende hani taraftarı da şu anda çok farklı bir şekilde Beşiktaş'ı destekliyor. Hani o konuda kesinlikle bir şey diyemem. Ama hani uzun yıllar sonra tekrar Euroleague'e dönen bir yapıdan bahsediyoruz. Ve şu anda yapılan transferlere baktığımızda hani hem yaş itibariyle hem o patlayıcılığı olan oyuncu eksikliği açısından baktığımızda ben hani Efes ve Fenerbahçe'nin gerisinde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve Beşiktaş'ın şöyle bir handikapı da var. Evet, orada güzel bir sistem tutturdu hani Dušan Hoca geldiğinden beri ama o hep hani Eurocup ve Süper Lig'de işleyen bir sistemdi. Eurocup ve Euroleague bana göre çok farklı. Yani zaten izleyenler de muhtemelen aynı fikirdedir elbette. Hani birdenbire Eurocup'tan Euro'ya geçen bir takımın hani aynı o yakaladıkları sistemi burada da sürdürmeleri gerekiyor. Burada mesela tempo da daha fazla. Haftada 2 maç ve Süper Lig, hani haftada 3 maç ve 3 tane ciddi maç, 3 tane önemli maç. O tempoya mesela Fenerbahçe yıllardır aşina. Efes aynı şekilde öyle. Beşiktaş ona çok aşina değil. Hani buradaki bazı oyunculara da baktığımızda hani yaş itibariyle hani bu performansı destekleme hani bu haftada 3 maç noktasında bazı handikaplar var. Bana göre de kadroya baktığımızda hani bu anlamda soru işareti gösteren oyuncular var. Ve hani ilk kez bu takım sonuçta Euroleague oynayacak. Hani orada verdiği reaksiyon da önemli. Bir tık şey hani bu anlamda soru işareti şu an için diyebiliriz. Hani çünkü bir hani Mike James, Shane Larkin anlamında bir patlayıcılığı olan bir oyuncu transferi göremedik. Daha çok sistem. Hani Uşamir'de zaten hani kendi sistemine uygun olan oyuncularla anlaştığı için bu anlamda açıkçası izleyip belki de Beşiktaş'ın neler yapabileceğini görebiliriz.

0: şu an Efes ve kağıt üstüne baktığımızda Efes Kopenhagen'in bir tık gerisinde olduğunu söyleyebilirim.
1: Ve son olarak Galatasaray'ı nasıl değerlendiriyorsun? Şampiyonlar Ligi'nin iddialı hamleler Galatasaray'dan.
0: Galatasaray'da hocada ikinci yıl. Bence bu artık iyi bir şey. Çünkü ben hani bu transfer hamlelerine baktığımda şey görebiliyorum hani açıkçası. Bir tık daha hocaya daha hani kendi takımını kurma fırsatı verildiğini görebiliriz açıkçası. Hani çünkü yapılan hamleler işte Nikolić, Ivanović hamlesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ama hani işte az önce Beşiktaş'ta bahsettiğimiz gibi mesela hani o Larkin, Mike James gibi hani topa yön verip işte tamamen topun hani maçın kontrolünü kontrol alabilecek o patlayıcılığı olan bir oyuncu yok burada hani bu anlamda. Bunlar daha çok hani görev adamlığı şeklinde yapıyor hani Nikolić ve Ivanović'ten bahsedecek olursak. Bunlara bir de zaten yanında Şemuz da olacak hani guard rotasyonuna baktığımızda. Ama daha çok hani hoca kendi tarzıyla bir takım oluşturduğunu söyleyebiliriz. Burada bence süper hani Şampiyonlar Ligi için iyi bir kadro gibi duruyor. Ama burada hani Galatasaray'a baktığımızda şöyle bir sürpriz de bence görünebilir. Ben şu anda Galatasaray'ın hani ilk 5 falan bandında görebiliyorum da çok rahat şey olarak Süper Lig'de sezonu bitme sırasında. Hatta Beşiktaş'ın Euroleague uyumuyla doğru oranlı olarak hani eğer bir bocalama dönemine girerse Euroleague temposunda Beşiktaş onun önüne geçebilip hani böyle ilk üst sıraya falan da kapabilme ihtimalini ve hani aynı zamanda tabii ki playofflarda da çok daha zorlayacağı bir rakip olacağını düşünüyorum. Birazcık orada hani şey de var. Daha şanslı Süper Lig açısından baktığımızda Galatasaray'ın daha şanslı olacağını Beşiktaş'tan düşünüyorum. Çünkü haftada bir maç yapmış da olacaklar. Belki Beşiktaş'ın o ilk senesinin şeyinden hani tam olarak adapte olamayışından yararlanarak Galatasaray bu anlamda Süper Lig'de belki daha da üst sıralara tırmanabilir. Ben Avrupa'da da zorlayacağını düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Ece. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Yeniden görüşmek
1: üzere. Ece Aslı Ergez bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve programımızın son bölümünde düne dönelim. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano maç sonunda neler söyledi hatırlayalım.
2: Murillo ha la libertà quando attacchiamo di fare quello che fa un giocatore nel suo ruolo, guardare se c'è spazio per arrivare sul fondo, arrivare a mettere palloni dentro importanti, inserirsi e cercare di essere pericoloso. Quindi quando siamo in possesso della palla lui può fare questo. Deve anche difendere perché è un difensore, lo sta facendo bene, mi sta piacendo per come si sta applicando, però nella fase offensiva quando riesce ad avere spazio davanti lui può fare quello che sta facendo, cioè dare una mano ai compagni nel momento in cui attacchiamo.
3: Murillo ofans sırasında daha bir özgürlüğe sahip bir oyuncu. Tabii ki de bir sağ bekin yapması gereken şeyleri yapıyor. Ama ondan istediğim şey ileride boşluk varsa daha çizgiye kadar inmesini, gitmesini istiyorum. İçeriye pas atmasını istiyorum. Hatta içeriye koşu atmasını istiyorum. Yani top bizdeyken bunları ondan yapmasını istiyorum. Tabii ki de bir sağ bek oluşan savunma da yapması gerekiyor. Ama şu ana kadar yaptıklarından memnunum. Hoşuma gidiyor. Beni de dinleyen bir oyuncu. Yani kısacası eğer ileride boşluk varsa, alan varsa devam etmesini istiyorum böyle. Bu koşuları atmasını istiyorum. Bize çünkü ileride çok yardımcı olabilen bir oyuncu.
4: Emre Tanrıver, GZT Spor. Oyunda olumlu anlamda birçok şeyin değiştiğini görüyoruz ama şutların isabet oranı hala çok düşük. 4 maç 88 şut, 21 isabet, %25'in altında bir oran. Bunu nasıl değiştirmeyi düşünüyorsunuz? Trossard ve Bilovic'in takıma katılmasıyla sizce bir iyileşme olacak mı? Teşekkürler.
2: Ma penso che in queste quattro partite abbiamo tirato tante volte. Non siamo stati precisissimi, non siamo stati concreti perché abbiamo avuto tante situazioni da gol. Ed è chiaro che lì dobbiamo crescere, però dobbiamo continuare a creare, ad arrivare vicini alla porta come stiamo facendo adesso.

0: migliorerà la concretezza quando Trossard, Cerny, Ilan e tutti gli attaccanti che abbiamo, secondo me tutte le possibilità che abbiamo costruito, si poteva fare qualcosa in più. Chiaro che dobbiamo crescere, perché poi tenere vive le partite sull'1-0 può essere pericoloso per quello che siamo riusciti a creare. Quindi migliorare dal punto di vista della concretezza, quello è un lavoro che dobbiamo fare.
1: Dört maçta çok fazla şut çektik. Tabii ki de yüksek bir orana sahip değiliz kaleyi bulma açısından. Yani bitiriciliğimizde birazcık sıkıntı var.
2: Göksel'in çağrısı Saraç'ta ortaya karışık devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
1: Ama çok fazla şans yaratıyoruz. Bence bu konuda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Sadece biraz daha bitirmemiz gerekiyor. Kale önüne biz daha böyle gelmeye devam edersek bence daha da işler yapacağımızı düşünüyorum. Trossard, İlhan, Cerny, Milot, bütün ofansif oyuncularına bahsediyorum. Bunun üzerine çalışacağız hep beraber daha fazla, daha bitirici olabilmemiz için. Çünkü ben şu ana kadar yarattığımız gol pozisyonlarından dolayı gayet mutluyum, ama daha bitirici olmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Maç 1-0 ve 1-0 aslında çok tehlikeli bir skordur. Ve bu tehlikeden de kurtulmak için tabii ki de gol atmanız gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışmamız lazım tabii ki de.
4: Şafak Malatya Play Spor. Hocam, Beşiktaş çok güçlü bir oyun oynuyor. Geçen sene de belirli sekanslarda bu güçlü oyunu oynuyordu. Fakat biraz önce arkadaşınız da sorduğu gibi bitiricilikle alakalı sorun vardı. Beşiktaş'ın hücumdaki bu bitiricilik problemini sadece ceza sahasıyla çözebileceğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa kanatlar veya merkeze takviye gerektiğini düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
0: Ma intanto ripeto il fatto che bisogna lavorare per diventare una squadra che quando crea deve essere concreta, deve fare gol, deve avere quel cinismo della grande squadra, e lì ci si può lavorare. Poi abbiamo aggiunto, secondo me, un attaccante forte, parlo di Vlahovic, abbiamo aggiunto un attaccante che fa gol, un attaccante che viene a dare forza a questa squadra, si aggiungerà a tutti gli attaccanti che abbiamo, quindi penso che se lo mettiamo nelle condizioni di far gol, lui li può fare. Chiaro che dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare di avere questa concretezza davanti. Credo che il mercato ancora è lungo, e la società è attenta e vigile su tutto, e vedremo, perché adesso abbiamo l'ufficialità di giocare in Europa, abbiamo il playoff, ma l'ufficialità in Europa ce l'abbiamo, speriamo di arrivare nell'Europa, quella più importante, e siccome si giocherà giovedì, domenica, abbiamo bisogno di una squadra di valore, una squadra forte, una squadra che possa reggere queste competizioni, quindi da qui alla fine del mercato vedremo quello che accadrà.
1: Tekrar ediyorum kendimi. Daha fazla çalışmamız gerekiyor çünkü şans yaratıyoruz, fakat bunları bitirmemiz gerekiyor. Daha büyük takım içgüdüsüne sahip olmamız gerekiyor. Bu bitiriciliğe sahip olmamız gerekiyor. Bunun için sadece çalışmamız gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki de Vlahovic'ten bahsediyorum. Çok genç bir oyuncu, golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takımdaki öbür ofansif oyuncuları daha da ileri, yukarıya çekebileceğini, onları daha da geliştirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun. Şu anda o geldikten sonra hedefimiz onu gol pozisyonuna sokmak, ona gol attırmak olacak. Bunun için hep beraber çalışacağız. Ama tabii ki de bireysel olarak da bitiricilik için çalışacağız bir takım olarak. Şimdi transfer sezonu uzun, daha önümüzde günler var, haftalar var. Kulüp de tabii ki de şu anda işini yapıyor. Onlar da her şeyi izliyorlar, görüyorlar. Kulüp burada işini iyi yapıyor. Aynı zamanda şimdi playoff'u garantiledi. Playoff'tayız.

0: Ne demek oluyor bu? Resmi olarak Avrupa'dayız bu sezon. Ve umarım da tabii ki de en yüksek seviye olan şu anda bizim katılabileceğimiz Avrupa Ligi'ne devam ederiz. Bu da bizim için harika bir şey olacak. Çünkü Perşembe Pazar bütün oyuncularım oynayabilecek bu durumda. Ama bu ritim içinde, bu tempo içinde iyi bir takıma, kaliteli bir takıma ihtiyacımız var. Daha transfer sezonunda ama önümüze süre var. Ne olacağını hep beraber göreceğiz.
1: Merhabalar. Eagle Media, Bülent Uslu. Şimdi bazı istatistikler vermek istiyorum. 15 yıl sonra, Schuster'den sonra gol yemeden atlanan tur. İlk turdan bahsediyorum. Bu 15 yıl sonra gelen bir rekor. Avrupa Ligi'nin ikinci grup aşamasında 2 maçta toplamda 202 top kazanmayla Beşiktaş 24 takım arasında lider oldu. 2 maçta rakibi 10 kişi kaldı diye yendi denilen Beşiktaş, İlk maçta 10 kişi kalmasına rağmen bu sefer kazandı. Ve hocamızı şu anlamda tebrik ediyorum. Sevgili İtalyano'yu. Belki kendisi bilmiyor ama Beşiktaş Avrupa Kupaları tarihinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 4 maçı da kazanan ilk teknik direktör siz oldunuz. Tebrikler. Şimdi sorumuza gelelim. Hocamızın lakabı rotasyon. Ama 141 maç üst üste rotasyonla maça çıkan hocamız maalesef fazla rotasyon yapamıyor. Hocamızın istediği şekilde rotasyon yapabilmesi için kaç transfer ihtiyacımız var? Ve bu transferlerde biliyoruz ki Vlahović transferinde çok etkili oldu, birebir etkili oldu. Bu önümüzdeki transferlerde de yine kendisi etkili olacak. Teşekkür ederim.
2: Intanto sono contento di questi numeri, di questi record, ma più di tutto sono contento per il fatto che abbiamo raggiunto l'obiettivo che era quello del playoff e ci tenevamo tantissimo, quindi se ci siamo arrivati senza subire gol, creando così tanto e battendo qualche record, questo mi fa piacere, però la cosa più grande siamo riusciti ad ottenerla. Ripeto, giocando partite 3 a settimana ci vogliono obbligatoriamente le rotazioni. Le rotazioni, giocando ogni 3 giorni, ci sono giocatori stanchi, ci sono giocatori che avranno fatica per qualche botta subita, perché non recuperano, quindi giovedì, domenica per me le rotazioni sono molto importanti. Avere anche una squadra di valore ti permette di essere sempre competitivo, di essere forte, di essere capace di fare grandi prestazioni e di questo penso la società lo sa e a fine di questo periodo, soprattutto a settembre, sono convinto che avremo una squadra che possa competere in tutte le competizioni.
0: Bu istatistikler, bu rekorlar beni de mutlu ediyor. Ama beni çok daha mutlu eden bir şey var. O da hedefimize ulaşmak olmaktır. O da nedir? Playoff'a kalmak. Yani Avrupa'da olmak. Hiç gol yemedik. İyi, çok fazla gol şansı yarattık. Burada rekorlar var. Tabii ki de mutluyum. Ama daha da önemli olan şey, tekrar ediyorum kendimi, hedefimize ulaşmaktı. Şimdi haftada 3 maça çıktığımız bir senaryoda tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çünkü yorgunluk olacak, sakatlıklar olacak, darbeye bağlı problemler olacak ya da oyuncular iyi dinlenemeyecek. O yüzden burada tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çok çok önemli hatta buradaki rotasyon işi. Ve bu rotasyonlar sayesinde de bir iyi bir iş çıkartabilirsiniz ve oyuncuların performansını daha yukarıya çekebilirsiniz. Zaten şu anda kulübümüz de çok net biliyor. Beraber çalışıyoruz. Eylül ayında bence 3 kulvarda çok iyi bir şekilde rekabet edebilen bir takım göreceğiz.
3: Son iki soru siz ve sizle bitirelim.
4: Nazım Türknaz, İstiklal Gazetesi. Beşiktaş resmi maçlarda 4 galibiyet aldı, 4-4 yaptı. Bu maçlarda gol de yemedi. Ancak geçmiş yıllarda Beşiktaş diğer rakiplerine göre çok daha fazla gol yiyen bir ekipti. Buna istinaden de Beşiktaş'ın değişen savunma anlayışı için bir şey söylemek ister mi?
2: Ma io sui difensori devo dire che mi colpisce la la voglia che hanno di non subire gol,

0: i zero gol subiti, anche i ragazzi vedo che sono contenti, che ne parlano, e questo è un aspetto positivo.
1: Savunma hocalarından çok memnunum. Çünkü gerçekten gol yememek isteğine sahipler ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor gerçekten. Çünkü topu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar, topa atlıyorlar ve gerçekten savaşçı bir ruhla oynuyor savunmamız. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum. Takım halinde de iyi savunuyoruz ve takım olarak da kimse gol yememek istiyor. Bu da beni ekstra mutlu eden bir şey. Hiç gol yemedik. Çünkü burada sadece kaleci ya da stoperler değil, son 9 numaraya kadar yani bütün takım olarak çalışıyoruz ve böyle oynarsak, böyle bu ruhla, bu karakterle oynamaya devam edersek bence kolay kolay gol yemeyiz. Bu karakter o yüzden bizim için çok önemli. Ama şöyle bir durum var. Şu anda mükemmel değiliz. Neden? Aradan az zaman geçti aslında. Ama bence doğru yoldayız. Zaten oyuncularla da konuşuyorum. Oyuncular da gidişattan mutlu ve bence bu takımı çok pozitif etkileyen bir şey.
2: Son soru sizinle bitirelim.
3: Doğan Gündoğdu, TV Spor Sözcü Gazetesi. 4 maç 4 galibiyet. Farklı bir ülke, farklı bir şehir, farklı bir takım. Hoca aslında çok güzel bir giriş yaptı kendi kariyer açısından da. Genelde futbolu ve performansları soyuyoruz ama ben hocanın da özellikle geliş süreci ve geldikten sonra alışma süreciyle alakalı ve burada hissettikleriyle alakalı fikirlerini merak ediyorum.
0: No, allora per quanto riguarda la partita siamo contenti di quello che stiamo facendo, per me 80 minuti l'abbiamo fatti veramente ad alti ritmi, con grande qualità, gli ultimi 10 più recupero eravamo un po' stanchi, e abbiamo un po' mollato, abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo, non siamo più riusciti a risalire, però ci può stare, ma ripeto, bisogna lavorare, bisogna continuare a crescere e questo lo faremo sicuramente. Io da quando sono arrivato, ripeto, ho trovato un ambiente bellissimo, una società con delle persone fantastiche, tutte che lavorano per il bene della squadra, uno stadio incredibile, un'atmosfera che ti spinge, che ti dà una forza incredibile, dei ragazzi, parlo della squadra, disponibilissimi a tutto quello che stiamo proponendo io e il mio staff, quindi dal mio arrivo ad oggi tutto bello, mi auguro di poter continuare così, mi auguro di poter continuare a gioire insieme alla gente e a tutti quelli che lavorano per questa società, e per adesso davvero sono un uomo contento, un uomo felice e mi auguro veramente di poter continuare ad esserlo da qui a lungo.
1: Maçtan dolayı çok mutluyum çünkü gerçekten çok güzel bir iş çıkarttık. Özellikle 80 dakika boyunca çok yüksek seviyede iyi bir ritimle oynadığımızı düşünüyorum. Son 10 dakika birazcık yorulduk. Bazı hatalar yaptık. Birazcık bıraktığımızı söyleyebilirim bazı anlarda. Özellikle savunmamız çok yukarı çıkamadı. Yani daha yükselemedik. Ama bunlar olabilir, yorgunluk olabilir. Bunun için de çalışmamız lazım ve bence daha da gelişeceğiz. Buna inanıyorum. Geldiğimden beri çok mutluyum. Burada harika bir atmosfer var. Çalışan insanlar burada yüzde yüzünü veriyor. Kulüp için her şeyi yapıyorlar. Kulüp zaten başlı başına inanılmaz bir kulüp. Stadyum kelimeye bile gerek yok. Kelimelerle anlatamazsın. İnanılmaz bir atmosfer. Oyuncularım da beni çok dinliyorlar ve dediklerimi yapmaya çalışıyorlar. O yüzden onları da tebrik etmek istiyorum. Onlardan da çok mutluyum. Yani diyebilirim ki şu anda gerçekten her şey dört dörtlük geçiyor. Umarım da böyle devam ederiz. Çünkü ben burada herkesi mutlu etmek istiyorum. Ben de mutluyum şu anda. Umarım böyle de olurum. Böyle de kalırım. Ve burada uzun bir süre kalmak ve iyi işler yapmak istiyorum.
2: Basın toplantı.
4: Vincenzo Italiano'nun sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Birazdan Çağatay Çıtlak sizlerle birlikte olacak efendim, kaçırmayın diyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
5: Gökselin çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
7: Bu bir tekrar yayındır.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
1: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Rams Park'ta Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlamıştı. 2-2 maç sonuçlandı. Çorum Futbol Kulübü 10 kişi kaldı. Bütün pozisyonları, bütün detayları konuşacağız. Hakemi de konuşacağız ama çok değerli bir konuğumuz var maç sonu programı için. Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Can.
1: Tabii ki birçok şey konuşacağız ama genelden özele gitmeyi zaten tercih ettiğimizi bütün dinleyicilerimiz de biliyor. Çok fazla mesajımız var. Dinleyici mesajlarını da alacağız ama genel sorularımızla başlayacağız. Sonra detaylara gireceğiz. Selim hocam, 90 dakikayı, Süper Lig'in açılış maçındaki 90 dakikayı nasıl yorumlarsınız? Konuya nasıl bakarsınız? Selim hocam, yorumlar sizde.
2: Öncelikle 2026-2027 sezonu herkese hayırlı olsun. Yeni bir sezona daha başladık. Bütün takımlar kadrolarını yenilediler ve sezona başlandı şu anda. Güzel de bir maç izleyerek başladık bence. Yani iki takım da her şeyini ortaya koydu diyebiliriz. Ben sözlerime Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar'ı tebrik ederek başlamak istiyorum. Maçın planı, kurgusu, hani maçın kazanılamamış olması önemli değil. Hani iki golün iki dakika arayla gelen, hani bir tane olağanüstü, bir tane de defans hatasıyla gelmiş olmasına rağmen bence müthiş kurgulanmış bir maç vardı Çorum FK tarafında. Defansın arkasına inanılmaz fazla adam kaçırdılar. Hızlı oyuncularla Galatasaray defansının arasına sızdılar diyebiliriz yüksek defans hattının. Burada birazcık Galatasaray takımı güzel futbol oynamış olsa da bugün defansif zaaflarını izlemiş olduk bence. Güzel goller izlediğimiz bir maçtı aynı zamanda.
1: Çok sevindikti hakikaten.
2: Yani Osimhen nasıl değerli bir oyuncu olduğunu tekrardan kanıtlamış oldu. Hani yeni sezonu iki golle açtı. Muhtemelen takımda kalması halinde gol krallığının önemli adaylarından biri olacaktır. Yani şu anda Çorum FK üzerinden birazcık yorumlamak lazım diye düşünüyorum maçı. Galatasaray yine standart futbolunu oynadı. Bazı eksiklikler göze çarptı. Ben bir de Yunan oyuncu
1: Kiziridis'in
2: müthiş bir gol attığını düşünüyorum ama burada Galatasaray defansının da onun yürüye yürüye adeta şut çektiği bölgeye gelmesine izin verip böyle bir gole ellerini kollarını açtığını düşünüyorum. Uğurcan Çakır da daha etkili olabilirdi kalede o golde. Fakat bu da golün ve şutun kalitesini göz ardı etmemiz gereken bir durum. Biraz Galatasaray açısından bakmak gerekirse ben çok istekli bir Yunus Akgün gördüm. Burada Yunus Akgün'ün hem 10 numara hem de sağ kanat pozisyonunda sezon boyunca ilk 11'de iddiası olacağını hissettim bugün. Leroy Sané çok isteksizdi yine. Geçen sezonla paralel bir başlangıç yaptı. Sezon ilerledikçe onun da motivasyonunun artmasını diliyoruz. Takımda ciddi maaş yükü yaratan bir oyuncu. Bana hani bugünkü isteksizliği aslında acaba transfer mi oluyor bu oyuncu diye bir soru işareti yarattı kafamda. Galatasaray'ın kanat bölgesine yapmayı planladığı transferleri duyuyoruz zaten. Yani ilk etapta maçla ilgili yorumlarım bu şekilde. Çok istekli bir Galatasaray vardı. Bu isteği defansif oyuncularının da daha tam olarak hazır olmamasıyla beraber defansif zaaflara yol açtı. Hazır olmayan bir Sanchez 4 sene önce geldiğindeki Apo'dan çok daha farklı bir Abdülkerim. Yani enteresan bir maçtı bence. Daha detaylı zaten yorumluyor oluruz ama
1: tabii ki.
2: Ben Torreira'ya da dikkat çekmek istiyorum.
1: Lütfen hocam, lütfen hocam, lütfen.
2: Torreira yani hala aynı kalitede futbol oynuyor bence. Yani takımdaki yakın oyuncuların, Icardi'nin, Ustar'ın ayrılmış olması, onun sosyal medyada gördüğümüz özel hayatındaki durumlarında pek etkili olmadığını gösteriyor.
3: Böyle söylentiler olduğunda altını çizelim bir kez daha, çünkü bunlar çok konuşuldu. Ama Selim hocam, siz Torreira'nın performansına değiniyorsunuz, hem sağ dışı hem sağ içi durumdan bahsediyorsunuz. Hocam lütfen devam edin.
2: Ya Torreira inanılmaz bir kontrol mekanizması bence Galatasaray için. Hücumlardan çıkışlarda pas hatası yapmaması, zaman zaman hücum aksiyonlarının içine girmesi, ki bugün ilk golün asistini yaptı biliyorsunuz. Yani ben yine hayran kaldığımı söyleyebilirim Torreira'ya. Barış Alper'i konuşalım. Transfer gündemindeki bir oyuncu, teklifler geldi, sosyal medyaya yansıdı. Ben ama güncel durumda özellikle birkaç tane kanat oyuncusu transferi yapılmadan Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. Bugün ayağından başarılı işler çıkmasa da, hani gol yollarında etkili olmasa da yine de çok katkı sağladığını düşünüyorum takıma. Yani benim maçın özellikle ilk yarısındaki gözlemim Galatasaray'ın sol kanadının aslında işlediği, hani Jakobs Barış ikilisinin aslında iyi işlediği ama biraz daha sağ kanadın, yani Salahi ve Leroy Sané ikilisinin biraz daha tökezlediği yönündeydi. İlk yenen golde Salahi'nin bence hatası var. Gol müthiş ama hani oyuncu oraya gelene kadar hiçbir dirençle karşılaşmadı.
3: Ya o temassızlığından vuruyorsunuz değil mi? Salahi'nin orada, yani biraz daha temaslı olmalı mıydı hocam size göre?
2: Tam olarak temassızlığından bahsediyorum. Yani bir savunma oyuncusunun oradaki ilk içgüdüsü genelde biraz daha rakip oyuncuyu rahatsız etmek üzerine olur. Zaten kalabalık da gelmemişti Çorum FK takımı. Yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 kişiyle rakip yarı alandaydı.
3: Doğru.
2: Ama hücum bölgesi oyuncusuydu Salahi, eskiden beri hatırlıyorsunuz. Tabii. Galatasaray'da sağ bek oynamaya başladı. Biraz da Macaristan milli takımında. Bu da orijine hücum oyuncusu olan bir oyuncunun zaten defans oyuncusu alışkanlıklarına sahip olmamasından gelen bir gol oldu. Ben biraz böyle bakıyorum
3: oraya. Selim hocam, tabii ki teknik birçok yorumu konuşuruz ama taraftarların şu anda, hatta birçok Galatasaray taraftarı da arabalarına bindiler, bizi dinlediklerini biliyorum. Maçtan çıkıyorlar, hatta bir spor kanalında şu anda gişeden çıkılma görüntülerini de görüyorum. Oldukça yoğun bir çıkış var. İnsanların tabii ki haliyle moralleri düşük. Galatasaray tarafından bahsediyorum. Selim hocam, şimdi tabii ki size şunu sormak isterim. Bugün müsabakayı takip ettiniz ve tribündeki aslında homurdanmaları da duydunuz. Yani buradaki aslında birçok kişi, birçok Galatasaraylı şöyle cümleler de kuruyor bana. Şu anda önüme geliyor. O yüzden söylüyorum. Yani belki de yönetimi daha çok tetikledi. Bu transferler gelmiyordu. Yönetimi bu sonuç bir tetikleyebilir mi diye bakıyor. Biraz taraftar nezdindeki hem yorumunuzu almak isterim bugünkü müsabakayla alakalı. Bir de aynı zamanda tabii ki bu taraftarın homurdanmalarıyla alakalı. Yönetimin aksiyona geçeceğini düşünüyor musunuz hocam? Siz bu konuya nasıl bakarsınız?
2: Homurdanmanın üzerinde ben maçı izlerken tribünlerde yönetim istifaya gelene kadar, yani yönetim istifa dendiğini duydum belli bir süre. Yanlış duymadıysam. Ben bunun aslında hani gerçek bir istifa çağrısı olmadığını, fakat taraftarın da hadi artık biz de bu takımın yönetiminden bir aksiyon görelim, takımı dolduralım, yeni oyuncular getirelim diye bir motivasyon itirazı olduğunu düşünüyorum aslında. Hani şu anda 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir yönetimin istifa etmesi gerçekçi değil çünkü, ve Galatasaray taraftarı da bunun farkındadır, bilincindedir. Yani burada bir yönetime motivasyon desteği söz konusu bence. Ben bir yandan da yönetim tarafını konuşmak gerek bence. Hani artık Dursun Özbek yönetiminin veteran bir yönetim olduğundan bahsedebiliriz. Hani yöneticiler değişse de yanlış hatırlamıyorsam Dursun Başkan'ın 6. ya da 7. senesi. Başkanlık koltuğundaki 2.
3: dönemi çünkü. Toplam 7 sene birkaç ay olacak bütün başkanlık sürecini, bu 2 yıllık doldurduğu vakitte. 6 veya 7 olması lazım şu anda. Tam hemen de emin değilim.
2: Hı-hı. Bir başkanın böyle homurdanmalardan pek etkileneceğini düşünmüyorum. Hı-hı. Zaten kendisi aslında son bir iki aydır, transfer sezonu açıldığından beri mercek altında. Lokomotiv Moskova maçında Batrakov'un vedalaştığını gördük maç sonunda tribünlerle. Orada bir hareketlenme olacağını düşünüyorum.
3: Hocam transferde nihai bir duruma eriştik mi? Yani sizden alabilir miyiz böyle bir istihbarat?
2: Benim bir istihbaratım yok. Sadece maç sonunda, Lokomotiv Moskova maçı sonunda oyuncunun tribünlerle vedalaştığını gördüm. Hani el sallamaya gelecek kadar. Bu arada birazcık da Galatasaray taraftarının içine su serpmek isterim. Hani
3: lütfen.
2: Transfer bazılarımız için çok basit görünse de hani birçoğumuz menajerlik oyunu tecrübemiz olmuştur. Orada biraz daha kolay oluyor biliyorsunuz transfer işleri nispeten. Fakat gerçeği pek yansıttığını düşünmüyorum bunun. Hani birçok faktör oluyor. Oyuncunun ailesi, takım, yani aslında transferin etkilediği çok fazla sayıda grup insan var. Ve bu da bazı süreçlerin geç kalmasına sebep olabiliyor. Yani mesela örneğin bu Batrakov transferinde bildiğiniz Rusya Demir Yolları'nın imzası falan gerekiyor Lokomotiv. O organizasyona bağlı bir takım olduğu için.
3: Doğru.
2: Yani ben en azından Şampiyonlar Ligi maçına çıkılmadan transferlerin büyük bir bölümünün tamamlanacağını düşünüyorum. Fakat bütün Galatasaray taraftarlarının beklentisi de lig başlamadan önce bu transferlerin bitmesi yönündeydi. Buradaki rakip takımların, ya rakip takımlar derken Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferlerinin daha erken gerçekleşmesinin bence atlanan bir sebebi daha var. Bu pek yansımıyor kamuoyuna. Bu takımlar sezonu çok daha erken açtı Galatasaray'a kıyasla. Dolayısıyla aslında zaten takımlarını eleme maçları, Avrupa eleme maçları oynanmadan önce kurmaları gerekiyordu. Galatasaray'ın böyle bir acelesi olmadı Şampiyonlar Ligi vizesi zaten ilk şampiyonluğu sebebiyle olduğu için. Ben o yüzden biraz daha anlayışla karşılıyorum açıkçası transferde biraz daha zamanını almasını yönetim ekibinin. Ve dediğim gibi Şampiyonlar Ligi maçına bence takım tamamlanmış çıkılacaktır.
3: Selim hocam, bir sizi bölmek istiyorum, kusuruma bakmayın tabii ki öncelikle. Birçok dinleyici mesajımız var, hatta Selim hocanın tabii ki keyfi kaçtığını söylüyor Öcal Bey. Selim hoca tabii ki çok koyu bir Galatasaraylı, her şeyden önce çok değerli bir yorumcumuz. Selim hocam yani tabii ki haliyle normal, bunu söyleyelim. Birçok dinleyicimizin mesajını da biraz okuyacağım. Hatta Öcal Bey ile başlamışken Galatasaray akşam pazarını bekliyor demiş. Bu mudur yani sebep tam olarak? Yani o akşam pazarı dediğimiz fırsat transfer penceresi diye adlandıralım. Selim hocam böyle midir? Yani biraz daha fırsat penceresi mi kovalanıyor yönetim tarafından? O yüzden mi bu bekleyişi biz yaşadık diye sorayım.
2: Açık konuşmak gerekirse ana transfer hedefi olan oyuncular için akşam pazarının beklendiğini düşünmüyorum. Ben sadece süreçlerin hayatın doğal akışında, bazı pazarlık süreçlerinin hayatın doğal akışı kapsamında uzadığını düşünüyorum şu anda. Yani transfer görüşmelerinde her an yeni bir detay çıkıyor olabilir. Yani maç açıkçası keyfimi çok kaçırmadı. Keyfim başka bir sebepten ötürü kaçık ama ya güzel bir maçtı aslında. Sadece galibiyeti kaçırdı Galatasaray diye düşünüyorum. Bu arada Çorum FK kalecisi Marcos Felipe'ye de ayrı bir parantez açmak lazım.
3: Lütfen hocam, bence. Lütfen hocam.
2: Maç boyunca kalesini çok sağlam korudu. Hani gelen şutların çoğu etkisiz olsa da en az 3-4 tane etkili şutu da, gol olabilecek şutu da çıkardığını düşünüyorum. Bence Çorum'un maç içinde kalmasının en önemli etkenlerinden biriydi. Freddy'ye de dikkat çekmek lazım, orta saha oyuncusu. Çok çok fazla ismini duyduk maç boyunca.
3: Evet hocam, sizdeyiz, sesiniz gelmiyor. Freddy'ye de dikkat çekmek lazım. Daha sonrasında
2: bir de dikkat çekmek istiyorum Çorum'daki. Yani maç boyunca zaten ismini çok fazla duyduk. Hani oyun kurulumundaki en önemli oyunculardan bir tanesiydi. Ramirez iyi bir performans gösterdi. Çok fazla sayıda rakip savunmanın arkasına kaçtı. Mametiyam birazcık yaşlanmış gördüm. Eski etkinliğinde değil de hani oyuna girdikten sonra biraz daha hani
3: o beklediğimiz Tiam gibi değildi mi? Arkaya çok daha atik koşular atan o oyuncu tarzını alamadık mı hocam sizin nezdinizde?
2: Evet, Mametiyam daha hareketli bir oyuncuydu. Geçtiğimiz yıllarda zaten ligimizde bolca izledik. Ama ikinci yarıda Çorum'un maçı koparamamasının sorumlularından biriydi diye düşünüyorum. Galatasaray'da ben Gabriel Saran'ın da bu arada pek hazır görmedim. Biraz daha gol yollarında etkili olması gereken bir oyuncu diye düşünüyorum. Orta sahadan bu sezon gol katkısı alması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Şu an için yorumlarımız böyle. İstersen hakemlerden de biraz bahsedeyim.
3: Lütfen hocam, onu soracaktım dinleyici mesajlarını almadan önce. Selim hocam, şimdi tabii ki sizle futbolu konuşmak bizler adına çok büyük bir keyif, çok büyük bir zevk, hatta bir onur derim. Çok teşekkür ederiz bu arada Selim hocam, bizi tercih ettiğiniz, bize de gerçekten yorumlarınızla aydınlattığınız için. Hocam peki tabii ki siz saha içiyle alakalı birçok konudan bahsediyorsunuz ama hakemler kısmına girecektik. Yani tabii ki Batuhan Kolağ'ın performansını, VAR'ın performansını konuşmak istiyoruz. Birçok konu var, birçok tartışılan pozisyon var. Yani aslında birazcık hocam siz böyle olay örgüsüyle bize hakemlerle alakalı, daha doğrusu hakemin performansıyla alakalı pozisyonlardaki yorumlarınızı paylaşabilir misiniz?
2: Benim özellikle aklıma gelen iki tane çok kritik pozisyon var hakemle ilgili. Ve bu iki kritik pozisyonda da doğru karar verdiğini düşünüyorum aslında. Birincisi Kiziridis'in kırmızı kartı.
3: %100.
2: Yani bu çok net bir kırmızı kart olduğunu düşünüyorum ve zaten oyuncu da yani pozisyon yaşandıktan sonra kırmızı kart göreceğini anladı adeta. İkinci kritik pozisyonda Torreira'nın rakibinin ayağına direkt tabanıyla bastığı pozisyon. Bu bazı izleyicilere kırmızı kartmış gibi görünmüş olabilir ama Torreira'nın hani ayağını sakındığını görüyoruz pozisyonda. Hatta neredeyse bir hafif suçluluk bile hissediyor rakibin ayağına basacağını anladığı anda. Rakip oyuncu da çünkü pozisyonun doğal akışında önüne düşüyor topa vurduktan sonra ve bir anda Torreira ayağına basmış oluyor. Benim valla maçtaki aslında orta hakemden ziyade ikinci yarıdaki Galatasaray sahasındaki yardımcı hakeme dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum. Çorum FK'nın 2-3 tane net atağını veya kullanacağı korneri net bir şekilde offside olmayan pozisyonlarda offside bayrağını kaldırarak kestiğini gördük.
3: Bu mesela Çorum FK adına aleyhine yapılmış bir hata olduğunu vurguluyorsunuz değil mi hocam?
2: Doğru. Onu bir toparlayalım. Çorum FK aleyhine yapılmış hakem hataları olarak görüyorum bunu. Bunun dışında daha fazla kritik bir hakem hatası.
3: Şunu söyleyeyim, şu çok konuşuldu, yayın sırasında da konuşulmuştu. Victor Osimhen'in attığı ikinci golde yükselirken size göre orada bir hani savunmaya bir temas var. Tabii ki temas da olacak kafa topları ama size göre oyun kuralları çerçevesi içerisinde miydi zıplaması veyahut da bir faul var mıydı hocam size göre?
2: Evet, hava toplarında bu tip temaslar oluyor. Forvet oyuncuları da yani Osimhen o teması yapmadan zaten oraya ulaşabilecek bir oyuncu. Bunu da hepimiz gördük.
3: Bir maç içinde de gördük, bunu söyleyelim. Evet hocam.
2: Maç içinde de gördük. Yani ben orada golü iptal edilecek sertlikte bir müdahale yaparak zıpladığını düşünmüyorum. İkinci golün gol olarak değerlendirildiği bence doğru.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Çorum Futbol Kulübü ile Galatasaray berabere kaldı ama Çorum Futbol Kulübü'nde bir yetkili, biraz sonra tabii ki birçok oyuncuyu da dinleteceğiz, flash röportajları vereceğiz ama bir yetkili veyahut da bir oyuncu çıkıp şunu derse hak

0: Haklı mıdır, haksız mıdır, eksik midir, bunu nasıl yorumlarsınız? Yani hakem bizim aleyhimize maç yönetti, hakemin yönettiği maç yüzünden biz burada bir puana razı olduk diye bir cümle kurarsa bir Çorum Futbol Kulübü oyuncusu veyahut da bir yetkilisi, size göre bu ne kadar, bu nedenli doğrudur veya yanlıştır diye yorumlarsınız hocam?
1: Ya ben bu böyle bir görüşe ne yazık ki katılamam. Çünkü aslında maçın hakkının beraberlik olduğunu düşündüm. Hani ilk ya son düdük geldiği anda aklıma gelen ilk düşünce buydu. Çorum FK her ne kadar 2-1 öne geçmiş olsa da maçı domine eden bir Galatasaray takımı vardı ve aslında tabiri caizse tesadüfen gelen gollerdi Çorum'un golleri. Yani maçın yani yayının başında zaten maçı Çorum'un çok iyi kurguladığını söyledik ama aslında bu kurgudan sonuca ulaşmaktan ziyade biraz daha tesadüfen gelen goller sonucu 2-1 öne geçti Çorum takımı. Evet, hakem hataları oldu Çorum aleyhine ama ben hani Çorum bu maçı doğrudan hakemin burada Çorum galibiyeti burada doğrudan hakemin etkisiyle alamamıştır dersek bence biraz yanılgıya düşmüş oluruz diye düşünüyorum. Yani maçı baştan sona domine eden bir Galatasaray takımı vardı. Evet, savunma arkasına çok adam kaçırdı Galatasaray takımı ama maç boyunca da çok fazla etkili pozisyon buldu. Burada kaleci Marcos Felipe'ye de bir tekrar parantezi açalım. Yani maçın yıldızı Çorum FK için kaleci Marcos Felipe ise bence Çorum FK maçı hakemle kazanamadı da diye denemeliyiz aynı zamanda.
0: Peki burada tabii ki stüdyodan da destek aldık ama Şallahi'nin bir penaltı pozisyonuyla alakalı bir müdahalesi var olduğu söyleniyor şu anda stüdyodan bana gelen rejinin uyarısıyla beraber. Selim hocama pozisyonla alakalı bir Çorum Futbol Kulübü'nün penaltısının verilmediğini söyleyen bir stüdyoda bir desteğimiz var. Hocam ne dersiniz o pozisyonla alakalı? Pozisyon temizdir, devam mıdır veyahut da bir penaltı ihlali orada penaltıyı gerektirecek bir durum yaşanmış mıdır hocam? Size onu da soralım.
1: Yani arada bir pozisyon bence penaltı olarak değerlendirilebilir. Ama
0: gri mi deriz hocam? Gri mi deriz?
1: Gri diyebiliriz bence. Ama yani stüdyoda da penaltı olduğu yönünde bir yorum varsa ona da katılırım açıkçası.
0: Yani bu birazcık hakem yöneticiliği stiline göre yani hakemden hakeme değişebilecek bir karar mıdır? Bunu mu anlamalıyız hocam size göre?
1: Doğru, evet.
0: Peki. Hocam o zaman hızlı hızlı birazcık mesajları eriteceğim. Birazcık size bir dakika soluklanın isterim hocam. Siz zaten Ramirez bu sezon 15 gol atar demiş Öcal Bey. Hızlı hızlı bütün mesajları okumaya çalışacağım arada. En azından Murat Bey yazmış. Bak değerli vaktini bize ayırmış. Şöyle bakıyorum, daha ne aksiyonu görecek bu takım? 80 milyon Osimhen geldi demiş. Galatasaray kadrosu da Osimhen olduğunu vurgulamış. Tabii ki bir başka takım taraftarı olduğunu anlıyorum. Transfere falan gerek yok takım. Çok iyi şeklinde ironik bir mesaj göndermiş. Şöyle bakıyorum, Özcan Bey'in bir mesajı var. Pardon, düzeltiyorum. Bilge Bey'in bir mesajı var. Okan Hoca'nın yönetimin istifa etmesini söylüyor. Yönetimin kesinlikle istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Şallahi'nin defans oyuncusu olmadığını vurguluyor. İbrahim Bey'den bir mesaj var. İbrahim Bey demiş ki Galatasaray fetret dönemi adı altında bir cümlesi var. Başladığının hayırlı olsun şeklinde bir isyanı var. İbrahim Bey, Mete Bey'e dönüyorum. Mete Bey demiş ki Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Geçen senenin son 5-6 haftasında belliydi zaten. Bu takımın bariz değişikliğe ihtiyacı var. İhtiyacı olduğu çok çok belliydi demiş. Yönetimin başka konularda daha etkin olduğuyla alakalı bir kesinlikle isyan etmiş Mete Bey. Şöyle bakıyorum, Yunus Bey'den bir mesaj gelmiş. Transferler Galatasaray'a hayırlı olsun, bin nasihat bir musibetten iyidir şeklinde bir mesaj var. Dursun Özbek gerçekleri umarım bugünkü maçtan sonra görmüştür. Tek sevindirici taraf Osimhen'in kaldığı yerden devam ettiği olduğunu vurgulamış. Selim hocam kusuruma bakmayın, mesajları biraz eritmek durumundayım. Siz de beni anlayacaksınızdır zaten. Bülent Bey yazmış. Koskoca Galatasaray sadece iki kişi demiş. şöyle bakıyorum, çok fazla mesajımız var. Bir dinleyicimiz demiş ki Aykut Bey, puan kayıpları sonunda çimler uzundu gibi aslında bahaneler olacak mı demiş. Kamuoyunda bunu duyacak mıyız demiş. Aykut Bey ki göreceğiz. Bunu da söyleyelim. Ebu Talip Bey yazmış. Çorum Osmancık'tan sarıların sülo demiş. Bu maçın sonucunu beğendi demiş. Çorum'dan dinleyenlerimiz de var. Çorum'a da selam olsun buradan bir kez daha. Hızlı hızlı eritmeye çalışıyorum. Tesadüfen demek bir takımın, bir şehrin camiasının emeklerine haksızlık değil mi demiş. Tesadüfen kim dedi? Burada böyle bir şey söylenmedi. Osimhen'in golleri çok çok güzel gollerdi demiş. Tesadüfen demedik. Tesadüfen değil. Siz belki yanlış anladınız diyelim. Çorum Futbol Kulübü'nü bir kez daha tebrik edelim. Rams Park'ta çok değerli bir puan almasından dolayı. Selim Hoca'nın ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Su sertti Galatasaray'ımızda, transferler bekliyor. Halep'ten selam yollamış. Selim Hocam size selamlar var. Devam ediyorum. Biraz
1: Halep'e
0: olur.
1: Selamlar.
0: Halep'e selamlar. Şöyle diyorum. Bunu okuyamam. Dinleyicimiz Murat Bey'in bu mesajını okuyamam ama birazcık hani 4 yıldır zaten Galatasaray şampiyon diyerek birazcık farklı bir betimlemesi var, onu okuyamam. Devam edeceğim. Abicim en azından 4 transfer şart şeklinde. Ben size yazdım maç önünde de, acilen uçakların inmesi gerekiyor. Yazık günah demiş. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım bu şekilde olamaz demiş. Böyle bir başlangıç, bir de kendi evinde yazık günah demiş. Maçtan önce forma muhabbetinden dolayı konuşmuştuk. O muhabbete girmeyelim. Maç sonu yayınındayız, oraya girmeyelim. Ama yazık günah demiş oradaki sadette. Bakıyorum Adem Bey, umarım bu transfersizlikten sonra Hakan Çalhanoğlu gibi bir hata yapmazlar demiş ki, transfer konusuna gireceğiz. Flash röportajlara gideceğiz ama Selim Hoca Çorum'un bulduğu goller tesadüfen dedi demiş. Yani şöyle diyelim, Selim Hoca orada o şekilde ifade etmiş olabilir ama Selim Hocam size bırakayım sözü. Yani tesadüfene biraz takılmış Çorum, dinleyicimiz.
1: Çorum'un ana stratejisiyle gelen goller değil aslında.
0: Evet.
1: Bir tanesi yani okey, hani savunma hatası aslında defansın arkasına kaçırılan topla geldi ama burada Davinson Sanchez'in normal şartlarda hazırken yapmayacağı bir hatayı gördük. İlk golde olağanüstü ve müthiş atılmış bir gol ama hani oyuncunun kaç tane bu şekilde gol olduğuna da bakmak lazım. Yalnız ben bu maçı şimdi ben kadroları bir tekrar gözden geçirdiğimde
0: lütfen hocam,
1: çok enteresan bir şey dikkatimi çekti. Lemina ve Kazım Can'ın stoper bölgesine girdiğini gördük maçta. Biri Sanchez, diğeri de Abdülkerim Bardakçı yerine. Fakat Singo yedekler arasındaydı bugün.
0: Evet. Hocam ayrılık mı var?
1: Bu bana ayrılık göstergesi gibi geldi. Yani şu anda Singo böyle bir maçta oyuna girmiyorsa zannediyorum transferi gerçekleşmiş demektir. Bir istihbaratım yok ama biraz dikkatli bakıldığında bunu görmek çok zor değil. Sanıyorum yeni bir stoper takviyesi yapıldıktan sonra açıklanacaktır.
0: Selim Hocam, şimdi zaten artık birçok şey konuştuk ama aslında transfer konusunda konuşmamız gerekiyor. Yani Galatasaray'ın ihtiyacı olan transferler hangi bölgelere, nasıl profilde isimler olmalıdır? Tane tane gitmek istiyorum. Bir anda karman çorman olmayalım. Bütün Galatasaraylılar şu anda zaten yaklaşık arabalarına bindiler. Stadyumdan çıkanlar, radyo gol mikrofonlarında bizler varız. Bizleri dinlemek için bizleri dinliyorlar. Galatasaray taraftarı şu anda birçok şey dinlemek istiyor ama asıl transferi görmek istiyor Galatasaray taraftarı. Selim Hocam, kale ve savunma hattıyla başlıyorum. Kale ve savunma hattında hangi bölgelere ilk 11 mi yedek mi olarak da belirtirseniz hocam çok çok memnun olurum. Hocam sizden bir kaleci ve savunma hattıyla alakalı bir transfer beklentisi, sizin beklediğiniz transferler nedir? Olması gereken transferler nedir şeklinde bir kale ve savunma bölgesiyle başlayalım istiyorum.
1: Tabii. Uğurcan Çakır var kalede. Dolayısıyla kaleye transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki.
1: Defans hattında iki pozisyonda eksik görüyorum ciddi. Bunlardan biri stoper. Az önce zaten Singo'nun gitme ihtimalinden bahsettik ve bugün Abdülkerim'le Sanchez'in form durumunu görmüş olduk. Buraya bir transferin şart olduğunu düşünüyorum.
0: İlk 11'e midir hocam peki ve sağ stoper mi sol stoper midir ana odak olması gereken transferin?
1: Hazır bir Sanchez'in Abdülkerim'in önünde olduğunu düşünüyorum. Geçmiş programlardan birinde hani bu takımın kaptığını Abdülkerim ilk 11 oynayacak diye bir yorumda bulunmuştum ama o noktadan biraz geri dönmüş gibiyim. Buraya bir transfer gerekecektir diye düşünüyorum. Sallai yerine de daha doğrusu Sallai'ye belki alternatif olabilecek biraz daha Mariano tiplemesine bir sağ bek alınması gerektiğini düşünüyorum.
0: Birazcık daha hücum beki ama savunma da yapabilen, biraz evet. Daha hani pas istasyonu dediğimiz o kısa oynayabilen bir oyuncu mu hocam?
1: Doğru, biraz daha oyun kurucu özelliği olan bir sağ bekin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Gabriel Sara transfer olmayacaksa Sara Torreira ikilisinin lig için yeterli olacağını düşünüyorum.
0: Lemina, İlkay, Ogechukwu, Niaga isimleri de var. 6 isim var 2 orta sahada. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni düşünürsek transfer ihtiyacı var mıdır 6-8'e?
1: Bu altılı bence ligde işi götürebilecek bir 6 oyuncu ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde başarı hedefleniyorsa buraya ses getirecek bir oyuncu lazım olabilir. Fakat transfer gereken bölgelerden biri olarak görmüyorum şu an.
0: Peki şu anda elzem olarak savunma 6-8 olarak biz şu anda 2 transfer yazdık değil mi hocam? Bir sağ bek, bir stoper.
1: Stoper aldık.
0: Bu ikisini de ilk 11 oyuncusu mu olarak belirliyoruz? Yani sağ beki de stoperi de öyle mi belirledik hocam?
1: Stoper bence ilk 11 seviyesinde yıldız bir oyuncu olursa herkesin içi rahat edecektir. Savunma alarm verdi bu maç.
0: Peki hocam. Sağ bek için, sağ bek için.
1: Sağ bek yani Okan Hoca'nın tercihine göre çünkü Sallai'yi hücum özelliklerinden dolayı kullanmayı tercih ettiğini görüyoruz. Ama hem onu yedekleyebilecek hem de gerekirse biraz daha önüne geçip oynayabilecek biraz daha Mariano tipi oyun kurucu özellikleri olan bir sağ bekin faydalı olacağını düşünüyorum.
0: Peki 10 numaraya geçelim hocam. 10 numarada transfer tabii ki gerekli diyeceksiniz. Yani birçok Galatasaray taraftarının da zaten en büyük beklentisi bu ama nasıl bir profil gerekir? Ve şunu sormak istiyorum. Yani Okan Hoca genelde kanattan aslında devşirme oyuncularla 10 numara performansı aldı şu ana kadar. Eldeki kadroda bu vardı belki de. Okan Hoca'nın önünde sonuçta bir tam olarak bir 10 numarayla hiçbir zaman oynamadı. Mertens gibi, Yunus Akgün gibi, eskiden Kerem Aktürkoğlu gibi biraz daha kanat orijinde ama sonradan 10 numaraya evrildiği isimleri gördük. Yani Galatasaray'ın 10 numara bölgesinde yine bu tarz bir oyuncu mu olacak? Yani hocanın isteği bu mudur? Yoksa işte Bruno Fernandes ismi de konuşuluyor. Yani bu tarz biraz daha maestro dediğimiz bir orta saha, yani orta saha önündeki o forvet arkası oyuncusu mu göreceğiz? Okan Hoca ne ister? Selim Hocam siz nasıl yorumlarsınız?
1: Ben Okan Hoca'nın isteğini bugün saha içinde Yunus'un biraz konumlanmasından biraz çıkardım okudum gibi. Bu kendi düşüncemi aktarayım hızlıca. Osimhen'in yanına çok yaklaştığını ve ona doğru sokulduğunu biraz da ceza sahası içinde konumlandığını veya hemen ceza sahası dışında şut çekmeye hazır konumda bulunan bir Yunus Akgün gördük bugün. Ben yine oralara girebilecek Mertens tipi bir oyuncunun gelmesi gerektiği kanısındayım. Bu gelecek oyuncunun da gol vuruşlarının çok etkili olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda bu profile uygun oyuncu olarak görünen oyuncu Batrakov. Bu transferin gerçekleşebilir durumda olduğundan da bahsetmiştik. Yalnız şöyle bir kaygım var Batrakov'la ilgili.
0: Lütfen hocam.
1: Öncelikle çok uzun bir süre takip etme fırsatımız olmadı bu oyuncuyu. Meziyetlerini görmüş olsak da tam olarak hakim değiliz. Ve Galatasaray taraftarı bu bölgede isimli yıldız oyuncular izlemeye alışık bir taraftar grubu. Hani Snyder, Mertens gibi oraya böyle kendi ağırlığını koyabilecek, 10 numaralı formayı taşıyabilecek oyuncular gördük genelde. Bu Batrakov transferinin açıkçası tutması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir Ontivero etkisi yaratırsa Batrakov transferi tabiri caizse sezonun çöpe atılması demek olabilir. Burada dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada Yunus Akgün bugün inanılmaz istekliydi. Yayın başında da söylediğimiz gibi 10 numara bölgesine önemli bir aday olacaktır sezon boyunca.
0: Yani kim alınırsa alınsın o formayı zorlayacak diyorsunuz hocam. Doğru mu Yunus Akgün'le alakalı?
1: Yunus orada olur. O formayı zorlayacak bir görüntü verdi bugün. Çok istedi.
0: Kanat oyuncularına geçelim isterseniz hocam. Yani kanat

0: zamanda peki bir hamle gerekir mi? Şu anda mevcut rotasyonda tabii ki hem Sané var, hem aynı zamanda ters kanata Barış Alper oynuyor. Yunus Akgün'ü sayabiliriz ama buraya bir oyuncu gerekir mi? As oyuncu mu gerekir, yedek mi gerekir diye sormak isterim.
1: Biraz Sané'den bahsedelim bence bu soruyu yanıtlamadan önce.
0: Peki hocam.
1: Sané, yani acaba biz bu adamın ismini aldanıyoruz da mı bu kadar içimiz rahat ediyor? Yani çok etkisiz bir Sané görüyorum ben geçen seneden beri. Yani maç içerisinde bazı anlar var, böyle topu alıp soluna çekip gitmeyi deniyor, gidebiliyor çoğunda, ama bazılarında da fiziksel olarak yetersiz kaldığını gördük. Özellikle maçın başında Smolčić ve Borza, bunlar sol kanat oyuncuları Çorum'un.
0: Sol tarafı, savunmanın sol tarafı diye söylediniz değil mi hocam?
1: Savunmanın sol tarafı diyelim, doğru düzeltelim. Bu oyuncular daha dinçken Sané'nin hiç etki yaratamadığını, hatta bazı topları kontrol edip sürmekte bile zorluk yaşadığını gördük. Çok ciddi bir maaş yükü var. Yani asla çıkılması gerektiğini düşünmediğim bir oyuncu Sané. Yani herkesin kadrosunda bulundurmak isteyeceği bir oyuncu, ama bu etkisizliği devam ederse de ya formayı Yunus'a kaptıracaktır ya da Galatasaray yönetimi işte tam olarak bu akşam pazarından Sané'nin yerini dolduracak bir oyuncu bakacaktır diye düşünmeye başladım ben.
0: Peki hocam, soruya dönecek olursak, çok net ifade ettiniz ama o bölgeye Sané'nin varlığını da düşünüyoruz. Yani biz şu ana kadar Galatasaray'a sizin nezdinizde 3 tane oyuncu transfer olması gerektiğini anlıyoruz. Kanada bir transfer tam olarak ne profilde, ne şekilde olmalıdır? Olmalı mıdır? Yedek mi olmalıdır? Onu soralım.
1: Ligimizde Sané profilinin işlemediğini artık görüyoruz. Hani biraz daha sola doğru içeri kat edip şut şansı ya da pas şansı arayan oyuncular şu anda oynanan kapalı ve defans ağırlıklı futbolda pek etkili olamıyor. Geçen sene de olamadı. Ben buraya biraz daha fiziksel gücüyle ön plana çıkacak, hani belki de fiziksel gücü Barış Alper Yılmaz ayarında, fakat biraz daha teknik, yani adam eksiltmeyi daha kolay yapıp gol yollarında daha etkili olacak bir oyuncu alınması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu oyuncunun kalibresi Sané'nin motivasyonu ve performansına göre değişecektir. Yani yedek de olabilir, doğrudan 11 oyuncusu da olabilir.
0: Rekabette bir adam olması gerektiğine inanırsınız hocam, doğru mu?
1: Kesinlikle değil? Yani ben şu anda gördüğüm Leroy Sané'nin birazcık antrenmanda hani Yunus Akgün dışında bir rekabete ihtiyacı olduğunu ve biraz daha motive olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki.
1: Sol kanada
0: gelelim hocam.
1: Barış Alper. Yani bu oyuncudan vazgeçmek bence çok zor. Yani yayında yine belirtmiştik, Jakobs'la beraber iyi kimyaları oluştu. Uzun süredir birlikte oynuyorlar. Ben doğrudan buraya bir transfer gerektiğini düşünmüyorum. Ama
0: yedek gerekir mi peki, onu da soralım hocam size.
1: Bugün oraya bir yedek gerektiğini de gördük bence. Bir sol kanada yedek bir oyuncu Barış Alper kalacaksa yedek olabilecek bir oyuncunun, ama girdiği zaman da hani gerçekten ağırlığını koyabilecek bir yedek oyuncunun alınabileceğini düşünüyorum.
0: Şu ana kadar 5 etti hocam sizin söyledikleriniz. Son olarak forvet de sorayım. Forvete bir yedek veyahut da tabii ki Osimhen'in önüne de bir kişi de diyebilirsiniz ama demezsiniz diye tahmin ediyorum. Hocam ne dersiniz forvet konusunda Galatasaray'da?
1: Şu anda takımdaki santrafor sayısı 2. Halil Dervişoğlu da Antep'le anlaştı diye biliyorum.
0: Doğru.
1: Yani 2 santraforla hem Şampiyonlar Ligi hem lig hem kupada götürülmesi çok zor. Bu arada ikinci santraforun da hani altyapı oyuncusu
0: Ada Yüzgeç
1: olduğunu da altını çizelim. Hani Osimhen müthiş bir güç ama bütün sezonun ağırlığı da onun üzerine yıkılırsa bir planlama hatası olmuş olur diye düşünüyorum. Mutlaka bir yedek forvet oyuncusu alınmalı bence.
0: Yani toplamda Selim Hoca'nın işaret ettiği, hatta sizin işaret ettiğiniz hocam durum, Galatasaray'ın 6 transfere ihtiyacı vardır bir oyuncu gitmediği senaryoda. Doğru muyum hocam?
1: Yani

0: gidecek olanları da sayarsak bence en az 5-6 transfere bu takımın ihtiyacı var. Başarılı bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirmek istiyorsa. Ha, biz sadece 5. üst üste şampiyonluğa konsantreyiz mottosu varsa, yani kendi rekorumuzu kırmak istiyoruz gibi motivasyon varsa ve Şampiyonlar Ligi biraz daha ikinci planda kalacaksa, bu kadar transfer yapılmayabilir. Ama yani her kulvarda iddiasını koruyacak bir Galatasaray için bugünkü takımın zaten kendi eksikliklerini herkese belli ettiğini düşünüyorum. Muhtemelen dinleyicilerimiz de benzer fikirdedir.
1: Selim Hocam, kıymetli katkılarınızdan, bize bu kadar süre ayırmanızdan dolayı öncelikle çok çok teşekkürlerimi sunmak isterim. Dinleyiciler huzurunda hakikaten sağ olun, var olun demek istiyorum. Birazdan da teknik direktörlerin basın toplantılarına geçeceğim ama Selim Hocam çok teşekkür ederiz tekrardan.
0: Benim için bize can, görüşmek üzere tekrardan başka bir maçta.
1: Görüşürüz Selim Hocam, sağ olun, var olun, iyi akşamlar dilerim.
0: Herkese iyi akşamlar.
1: Evet, Selim Hoca ile beraberdik. Selim Hoca'nın kıymetli yorumlarını dinledik. Ben de naçizane dilim döndüğünce güzel sorularla eşlik etmeye çalıştım. Tabii ki bütün dinleyicilerimizin sorularını da almaya çalıştım. Okuyamadıklarım var tabii ki ama elimden geldiğince herkesin sorularını okumaya çalışıyorum. Bunu zaten biliyorsunuz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Uğur Uçar hazırmış. Bir Uğur Uçar'ın açıklamalarına gidelim. Basın toplantıları için özellikle iç saha maçlarında çok daha rahat erişebiliyoruz belli başlı bizim de prodüksiyonlarımız sayesinde. O yüzden bir Uğur Uçar'a gidelim. Önce Uğur Uçar basın toplantısı, ki çünkü deplasman takımları her zaman basın toplantılarında ilk konuşan teknik adamlar oluyor. Uğur Uçar'a bir gidiyoruz. Uğur Uçar'ın ardından zaten Okan Buruk basın toplantısında sizlere dinleteceğiz.

0: başlayalım.
1: Yeni sezon öncelikle herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bütün takımlar için kazasız belasız bir sezon olur diyerek söze başlamak istiyorum. Maça da gelirsek Galatasaray'ın artılarını ve eksilerini iyi çalıştık. Kenar ortalarını, ters ayakta kenar ortalarında etkili olduklarını, duran topta etkili olduklarını biliyorduk. Buna özel önlemler aldık. Merkezi daha çok oynamamaya çalıştık. Bugün kenarlardan atakları sonuçlandırmak istedik. Bugün de bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Geriye düştük. Geri dönmek önemliydi. 2-1 yakaladık. 10 kişi kaldık tabii. Ama 10 kişi kaldıktan sonra da iyi mücadele ettik. Bugün buradan bir puanla ayrılıyoruz. Teşekkür ediyorum.
2: Sorusu olan var mı? Buyurun. Mikrofonu alalım.
3: Hocam Galatasaray altyapısından yetiştiniz. Uzun yıllar burada forma giydiniz. Bugün de Çorum FK'nın Süper Lig'deki kulüp tarihindeki ilk maçında takımın başındaydınız. Sağdan da bir puanla ayrıldınız. Neler hissediyorsunuz?
1: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Savaş Başkanımıza özel bir parantez açmak istiyorum. Bize çok iyi bir takım verdi gerçekten. Yaklaşık 2 aydır 2000 tane yakın futbolcu izlemişizdir. Bazı getirmek istediğimiz gelmeyen ama çok özel oyunculara gittik gerçekten. Tabii Galatasaray'ın altyapısından yetişip florunun suyunu içtik. Burada A takımda forma giydik, şampiyonluklar yaşadık. Okan Hoca hem takım arkadaşlığı yaptım hem teknik direktörlüğümü yaptı. Şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'ın tabii bizde her zaman yeri ayrı. Her zaman öyle kalacak. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim.
2: Var mı başka soru olan? Buyurun.
4: Safa Kaan Öztürk hocam, tebrikler öncelikle. Tabii ki bahsettiniz aslında günün sonunda çok sayıda transferle tırnak içerisinde şu an için söylüyorum. Toplama halinde olan bir takıma geldiniz ve daha fazla hazırlanacaksınız ilerleyen haftalarda da. Rakibiniz Galatasaray ise bir transfer yaparak aslında hazırlandı. Galatasaray'ın kulübesi ve oyunu hamlesinin kısıtlı olmasının bugün aldığınız puanda bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Onu sormak istiyorum. Teşekkür ederim.
1: Yani çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neden? 4 yılın şampiyonu bir takım. Aynı oyuncular oynuyor. Ama bugün ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Oyuncuların emeğine saygı duyulması gerekiyor. Çünkü gerçekten çok iyi mücadele ettiler ve istediğimizi, ne istiyorsak, antrenmanda ne çalıştıysak bugün sahada yansıttılar. Ondan dolayı buradan bir puanla ayrılıyoruz. Galibiyeti de kaçıran taraf olduğumuzu düşünüyorum bugün.
2: Buyurun.
5: Burhan Can Terzi. Hocam aslında 2-1'i bulduktan sonra da cesur oyuna devam ettiğinizi düşünüyorum. Kırmızı kart belki gelmese daha da cesur oynayacaktınız. Özellikle Tiam hamlesiyle beraber oyuna ortak olduğunuzu düşünüyorum uzun süre. Yani Galatasaray'ı beklemediniz. Maçın gidişatı, yani bölüm bölüm baktığınızda sizin tasarladığınız gibi gitti mi oyun? Bir de Süper Lig hedefi olarak ilk 10 mu belirlediniz, ilk 8 mi belirlediniz, onu merak ediyorum.
1: Hedef olarak bir şey belirlemedik. Maç maç gideceğiz. Her maça aynı konsantreyle hazırlanacağız. Yani tabii oyun çok önemli benim için. Oyuna çok kafa yoruyoruz. Ekibim de öyle. Yenilikleri takip ediyoruz. Hep üstüne koymaya çalışıyoruz. Galatasaray'ı tabii bir 45 dakika, eğer ilk 20 dakika gol yemezsek Galatasaray'ın daha açık oynayacağını ve biz de kulübemizdeki hamlelerle galip gelebileceğimizi düşünüyorduk. Soyunma odasında da söyledim. Bir 15-20 dakika daha herkes her şeyini versin. Biz hamlelerimizi yapacağız. Buradan galibiyetle veya puan alarak ayrılacağız diye konuştuk. Günün sonunda öyle oldu.
2: Var mı başka soru? Buyurun, sizden alalım. Son soru olsun.
6: Emrah Oktay, Anadolu Ajansı. Hocam tebrik ederim iyi oyununuz için. Çorum dünya medeniyeti için önemli bir şehir olsa da futbol anlamında nasıl bir şehir? Şehirden destek bulabiliyor musunuz? Biraz önce başkana söylediniz. Özellikle bu transferleri yapma konusunda sizi zorlayan şeyler oldu mu? Şehrin futbola bakışı ve atmosferi nasıl?
1: Ya, şehir geldiğimizden beri futbolla yatıp futbolla kalkıyor diyebilirim. Çünkü bizim geldikten sonraki yükselen bir Çorum Spor, Çorum FK grafiği var. Başkanımız yani alabileceğimiz, istediğimiz bütün oyuncuları bize almaya çalışıyor. Ve çok memnunum bir teknik direktör olarak. Ona tekrar buradan teşekkür ediyorum.
6: Hocam peki Uğur Uçar olarak hayaliniz ne? Çünkü yolun başındasınız ve siz de ilk Süper Lig maçına çıktınız.
1: Şöyle söyleyebilirim. İlk hedefim teknik direktörlüğe başlamaktı. Ondan sonra bir alt ligde hocalık yapmaktı. Şimdi Süper Lig'deyim. Basamakları ufak ufak, çalışa çalışa, gecemizi gündüzümüzü de katarak sağlam adımlarla çıkmak hedefim. Hedefim bende kalsın. İnşallah ilerleyen yıllarda hep beraber görürüz.
2: Sorduğunuz için teşekkür ederiz. Ha, Kadir abi sen de mi söyle?
0: Buyurun. Karar Gazetesi'nden Kadir. Hocam öncelikle tebrik ederim. İlk Süper Lig maçınıza çıktınız. Başarılar diliyorum. Fikstürü hiç konuşamadık sizinle, denk gelemedik. Hayalinizde nasıl bir fikstür vardı? Bu fikstür hayalinize ne kadar yakın? En azından milli araya kadarki olan fikstür hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum.
1: Fikstür çok baktığım bir şey değil. Her rakiple oynayacağız ya birinci hafta ya onuncu hafta. Biz her maça en iyi şekilde hazırlanıp çıkmak. Başka bir düşüncemiz olmuyor fikstürle ilgili.
0: Peki, teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ olun.
1: İyi akşamlar.

0: Öncelikle telefonların sesini kısabilirsek sevinirim. Hazır mıyız? Buyurun hocam.
1: Evet, öncelikle tabii ki bu akşam içinde bulunduğumuz havayı tersine çevirmek için kazanmamız gereken bir akşamdı. Bu maç öncesi hazırlanma, oyuncularla konuşmalarımız, hepsi yani kendi aramızdaki şeyler hep şunun üzerinden de özellikle. Yani lig başlıyor, kazanıp tabii ki şu anda bir karamsarlık var. Hazırlık maçları baktığınızda bir kadro ile ilgili yapılan eleştiriler, beklentiler hepsi bir arada. Tabii ki yani Galatasaray'ın en önemli gücü bundan önceki senelerde de hep şu oldu. Yani birlikte olduğumuzda daha başarılı olduk. O pozitif havada hep başarılı olduk. Bu sefer maalesef negatif bir hava oluştu. Bu negatif havayı değiştirmek için de bugünkü maç çok önemliydi. Bunu söylemek istiyorum en başta. Başlangıcımız golü bulana kadar ki kısım bence çok iyi oynadık. Çok rakip yarı alanda oynadık. Çok fazla pozisyon ürettik. Golü bulduk. Arkasından tabii ki çok muhteşem de bir gol attı rakibimiz. Ama onu da vurdurmamamız gereken bir pozisyondu. Yani geriye kaçmasak, iki adım öne atsak orada tamam rakibimiz 30 metreden çok güzel gol attı ama iki adım öne atsak bu golü engelleyecektik. Arkasından bireysel bir hata. Yani iki dakika içerisinde gerçekten her şeyin çok güzel gittiği bir maçta, iyi oynadığımız bir maçta 2 dakikada maç tam tersine döndü. Stattaki atmosfer değişti. Burada tabii ki benim için en önemli şey sağ kenarında da onu sağlamaya çalıştım. Yani hem tribünlerimizi tekrar harekete geçirmek, hem oyuncularımızı tekrar harekete geçirmek, sakin kalmak. Bu maçı kazanabilmek için çok fazla vaktimiz vardı çünkü. Dediğim gibi yani pozisyona da çok fazla girdiğimiz maçtı. Maçın sonuna kadar pozisyonlara girerek bitirdik. 2-2 yakaladık, 3-2 yakalayamadık. Bu açıdan tabii ki üzgünüz. Yani kazanmamız gereken bir akşamdı. Ama ligin başı, bu tür şeyler olmasaydı, bu tür puan kayıpları olmasaydı bu atmosferde bizim için çok daha güzel olabilirdi ama bunun da üstesinden geleceğiz. Ligin başında böyle bir puan kaybı yaşadık. Ama bu hafta bizim için önemli. Daha çok çalışacağız, daha çok hazırlanacağız. Her hafta oyuncuların, biliyorsunuz milli takımdan gelen çok fazla oyuncumuz var. O yüzden her hafta onların performanslarının artması için bizim için önemli bir fırsat. Performansları daha yukarı çıkartacağız. Oyun olarak dediğim gibi yani bence sezon başına göre özellikle golü yiyene kadar çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Ondan sonra maç değişti iki golden sonra. Bu performansları arttıracağız. Tabii ki yani beklenti çok fazla, yani özellikle transfer beklentisi çok fazla, hepiniz biliyorsunuz. Bu da oluştuktan sonra bence takımımıza özellikle daha pozitif bir hava gelecek. Dediğim gibi ben de oyuncularımla birlikte en maksimum şekilde hem çalışarak hem içerideki ortamı daha değiştirerek bir sonraki maça hazırlanacağız ve bundan önceki senelerde olduğu gibi biz hep şunu söylüyoruz, yani hata yapabiliriz, yanlış yapabiliriz, puan kaybedebiliriz ama hiçbir zaman umudumuzu, enerjimizi hiçbir zaman kaybetmeyiz. Yine başımız dik olacak, ligin başındayız ve bu ligi yine tekrar kazanabilecek güçteyiz. Bunun en büyük adayı da biziz. Dediğim gibi yani yapılacak takviyelerle de, kadro genişliğiyle de bunu daha net bir şekilde ortaya koyacağız ama çok iyi de bir bugün çok iyi bir 11 ile çıktık aslında baktığımızda. Dediğim gibi yani buraya ekleyecek, kulübeden gelecek ve oyunu değiştirebilecek, bu rekabeti arttırabilecek oyuncular tabii ki performansımızı daha yukarıya çekecek.
0: Telefonların sesini kısarsak sevinirim lütfen. Erdem Bey.
2: Mikrofon burada.
3: Erdem Açıköz. Hocam taraftarlar artık somut bir şey bekliyor. Yani olumsuz bir hava var, dağıtmak istiyoruz dediniz. Sizlerin görüşlerini, düşüncelerini çok iyi biliyoruz. Hatta bazı basın toplantılarında yapmış olduğunuz açıklamalarla taraftarlar yönetim önünde bir set olarak da sizleri görüyor. Düşüncenizden ziyade şunu da sormak istiyorum. Bu olumsuz havayı hani somut bir şekilde ne zaman dağılacağını düşünüyorsunuz? Bir de Niyaga'yı oyuna bugün neden alınmadı şeklinde, sakat mı, onu da sormak istedim. Teşekkürler.
1: Şöyle tabii ki yani bu hafta önemli bir hafta. Bu hafta transfer getirmemiz önemli olacak. Dediğim gibi hem kadro genişliği için, içerideki rekabet için kulübeden gelebilecek oyuncu bizim için, özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Oradan direkt olarak getirecek oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık ama dediğim gibi yani yapılacak transferler, özellikle hücum hattında hem forvet arkası pozisyonu, hem kanat pozisyonu, hem santrafor, yani 3 tane hücum oyuncusu burada ihtiyacımız var. Bunları aldığımızda da dediğim gibi hem içerisi hem dışarısı, yani bütün hava değişecek ve Galatasaray tabii ki fabrika ayarlarına geri dönecek. Bundan hiçbir şüphem yok. Bunu da en hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Nega ile ilgili tabii ki düşündüm oyun içerisinde ama yani özellikle biraz daha yani Yunus'un ve Gabriel Sara'nın biraz daha orada daha şutör, daha son pas özelliklerini kullanıp işte oyuna devam etmesini düşündüm. Devamında Lucas'ın yerine İlkay'ı aldım. Yani İlkay'ın da orada o sakin kalıp o pas trafiğini kullanmasını istedim. O yüzden yani bir sakatlığı yoktu. Ama dediğim gibi yani biraz da özellikle dedim, öne doğru belki işte şutu olan yani orada belki son pas duran top, yani Gabriel Sara'yı düşündüğümüzde ve Yunus'u da yine içeride, yani çünkü belli bir bölümden sonra rakip 10 kişi kaldıktan sonra Eren'i biraz daha üçlü gibi savunmanın kenarından çıkarttım.

0: Hocamız oyuncular bu tür dediğim gibi yani onun istediğin amaçta onu kullanmak gerekecek. Çünkü dediğim gibi yani performansından memnun olduğum bir oyuncu.
1: Safa Bey.
2: Safa Kaan Öztürk. Hocam hayırlı olsun öncelikle yeni sezon. Şunu sormak istiyorum. 9 Mayıs'ta Antalya'yı Galatasaray burada yenip şampiyonluğunu ilan etti. Siz 4 senenin şampiyon hocasısınız ve transfer limiti de en yüksek takımsınız. 9 Mayıs'tan bugüne geldiğimiz zaman bugün bir transferle yeni sezonun ilk maça çıkmayı bekliyor muydunuz? Bu bir planlamada da yani son günleri daha çok bekleme yönünde bir planlama oldu mu yönetimle aranızda? Bununla beraber bugünkü yedek kulübenizin zaten hani sizin de yaptığınız değişikliklere bakıyoruz. O gün Noah Lang, Icardi gibi oyuncuların oyuna girdiğini görmüştük Antalya maçında. Bugünkü yedek kulübenizin puan kaybında bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
0: Tabii ki yani hiçbirimiz şu andaki bulunduğumuz ortamdan zevk almıyoruz. Yani ne ben alıyorum, ne başkanımız, ne yönetim kurulumuz, ne sizler, ne taraftarımız hiçbir şekilde bundan mutlu değiliz ve daha çok mutlu olmak istiyoruz. Yani burada yapılacak takviyeler herkesi sevindirecek bir kere. Bu çok açık, bilerek yaptığımız bir şey değil. Ama birçok oyuncuyla görüşüyoruz, birçok oyuncu üzerinde çalışıyoruz, birçok oyuncuya teklif yaptık. Burada tabii ki kolay bir şey değil. Yani Galatasaray kadrosuna oyuncu almak çok kolay bir şey değil. Yani hep en iyisini almaya çalışıyoruz. Özellikle dediğim gibi 3 tane ön taraftaki oyuncu, belki bir tanesi, iki tanesi çok kritik. Burada Galatasaray'ın seviyesini çok yukarıya çekebilecek oyuncular üzerinde hep çalışıyoruz. Bunlarla ilgili şu ana kadar tabii ki biten bir şey olmadı ama görüşmeler sürüyor. Yani en kısa zamanda da dediğim gibi yani bitmesini hepimiz istiyoruz. Yani bittiğinde de bence yani kadromuz daha güçlü olacak. Kulübeden gelen oyuncu, demin söylediğiniz gibi yani Antalya maçında da onu yaşamıştık. Kulübeden getirdiğimiz oyuncular, bunu özellikle geçen sezon ikinci devresi Asprilla ve Noah Lang geldikten sonra hücum hattındaki genişliğimizde bunu iyi bir şekilde kullanmıştık elimizdeki oyuncularla birlikte. Yine böyle bir şey istiyoruz. Yani hep söylüyorum yani elimizde iki tane kadro olması gerekiyor. Yani iki tane 11'imiz olması gerekiyor. Belki başka mevkilere de Şampiyonlar Ligi listesi açıklanana kadar transferimiz olacak, düşündüğümüz şeyler olacak. Yani burada süreç devam ediyor ama önceliğim dediğim gibi özellikle hücum hattındaki o hem başlayacak 11 ve devam edecek oyuncuların sayısını arttırmak.
1: Ömer Faruk Bey.
3: Ömer Faruk Özcan. Hocam öncelikle yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Bugün özelinde oyun içerisine baktığımızda çok fazla hamle yaptınız oyun içerisinde, özellikle savunma hattında. Sizin gözünüze çarpan bir teknik direktör gözünden saha içerisindeki en büyük eksiklik neydi? Bir de şunu sormak istiyorum. Taraftar tabii ki sizin de söylediğiniz gibi bir transfer bekliyor. Kısa da bir süre kaldı. Net bir tarif verebiliyor musunuz ilk transfer için?
0: Ya şöyle hamleler yaptık tabii. Bir kere Jakobs belli bir şeyden sonra yoruldu. Eren'in hücum gücünü kullanmak istedi. Ceza sahasına etkili girişleri olan bir oyuncu Eren. Çok da girdi yani oyuna girdikten sonra orada çok fazla pozisyonda ceza sahası içerisinde topla buluştu. Devamında tabii ki rakipte bir kişi eksilince işte orada Lemina'yı hem oyun kurması için bir orta saha oyuncusu ama Davinson'u yerine aldık. Çünkü Davinson'un da tabii ki yani maç eksiği 60'larda özellikle 60-65'ler yani buraları oynadıktan sonra tabii ki maç öncesi de zaten onunla konuşmamda özellikle bunu belirtmiştim. Orada Lemina hamlesini yaptık. Devamında Kazım'ı da bir kişi daha ekstradan hücuma götürebilmek için Kazım Abdülkerim hamlesini yaptık. Çünkü rakip 10 kişiydi. Daha çok kişiyle sol kanattan gitmek. Yani Kazım'a da birkaç orta geldi, birkaç şut fırsatı geldi. Yani savunma hattını yaptığım değişikliklerin nedeni buydu. Transferle ilgili yani en hızlı şekilde bekliyoruz tabii ki. Yani bu hafta en azından hızlıca bir oyuncu geldiğinde bence dediğim gibi yani hepimiz için bu pozitif anlamda çok yani hepimizin psikolojisini arttıracak, düzelecek. Yani Galatasaray taraftarı bunu bekliyor. Biz bunu bekliyoruz. Yani yönetim de bu üzerindeki baskıyı yani kimse bilerek bunu yapmaz zaten. Böyle bir baskıyı yani bundan hiçbirimiz zevk almıyoruz. Demin de söyledim. İnşallah bu hafta en az bir transfer yapıp bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz. Belki yani bu iki de olabilir, bilmiyorum.

0: Ama en az bir transferi getirmemiz gerekiyor.
1: Son soru ne?
2: Nevzat Dindar Milliyet Hocam, yeni sezon hayırlı olsun. Sürekli olarak hücuma yapılacak takviyelerden bahsettiniz. 3 tane takviyeden bahsettiniz. Savunmaya bir takviye düşünüyor musunuz? Bir de 10 numara transferi konusunda kafanızda net bir isim var mı? Çünkü sizin ve yönetimin ya da başkanın farklı isimler üzerinde karar kıldı, yazılıp çiziliyor. Bu konuda da hani kimse çıkıp bugüne kadar konuşmadı. Kafanızda net bir 10 numara var mı hocam?
0: Şöyle, ilk sorunuz neydi?
2: Stoper savunmaya yani bir takviye.
0: Demin söyledim onu aslında arada. Şampiyonlar Ligi listesi yazılana kadar bir süremiz var. Yani burada hücum hattından ki eksikleri tamamladıktan sonra başka bir mevkiye takviye yapabiliriz, yapmayı düşünebiliriz. Yani bu her şey, yani bu orta sahada olur, savunmada olur. Hücum hattını demin söyledim zaten. Ya buralarda eğer bir değişikliğe gitmek istersek, bir şeyler yapmak istersek orada bir süremiz olacak ama aciliyeti hep söylüyorum. Yani ön taraftaki oyuncular, ama diğer mevkiler için de düşüncemiz olursa bizim için istediğimiz, beğendiğimiz bu anlamda bir oyuncu önümüze çıkarsa da bunu da düşünebiliriz. Yani diğer mevkilerle ilgili de transferle ilgili karar verebiliriz. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar bir sürecimiz olacak.
2: 10 numara hocam?
0: 10 numara için ya bir kere şöyle, yani hep beraber hareket ediyoruz zaten bütün oyuncularda. Yani böyle bir şansım var her zaman. Yani benim istediğim, benim onay verdiğim oyuncular üzerinden hep gidiyoruz ve birçok seçenek üzerinde durduk tabii ki. Yani orada 3 tane seçeneğimiz vardı. 3'ün üzerinden de gitmeye çalıştık. Yani ama 3 tane iyi oyuncuya gittik. Tabii ki 23 yaş altı oyuncu, özellikle oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. 23 yaş üstü de oyuncular var ama burada tabii ki karar vermek çok önemli. Yani hangi mevkiye nereye alacaksınız? Dediğim gibi birinci transferi yaptıktan sonra aslında ikinci, üçüncü de bu anlamda daha çok şekillenebilir.
1: Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
3: Evet, Okan Hoca'nın da basın toplantısını sizlere dinlettik. O halde bugünlük maç sonu yayınından bu kadar. Bir sonraki maç sonu yayınında ve dakika skorda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
4: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük ve Hikmet Pınarbaş maçı değerlendirdi.
7: Pek Galatasaray'a hayırlı başlamadı, onu söyleyeyim. Ya şimdi teknik konuşuruz, bir sürü şey konuşulabilir. Maçla ilgili teknik, Okan Hoca eleştirisi yapılabilir. Oyuncu eleştirisi yapılabilir. Oyuncuların performansı eleştirilebilir filan. Sadece şunu söyleyeyim. Yani Galatasaray bugün tek transfer yaptı. 5 oyuncu değişikliği yaptı ve yeni transferi Leslie bugün oyuna girmedi. Yani Galatasaray bugün Lemina ve Kazımcan tandemiyle maçı tamamladı. Galatasaray'da kurtarıcı olarak son oyuncu değişikliği Sané Kaan Ayhan'dı. Yani ben geçtim Galatasaray'ın zaten biz Perşembe'nin gelişi çarşambadan bellidir. Haftalardır ben geçen sezonun ikinci yarısından itibaren Galatasaray kadrosunun dönüşmesi gerektiğini, bu kadronun ömrünü tamamladığını, geçen sene bu kadronun Fenerbahçe çok büyük hatalar yaptığı için şampiyon olduğunu bangır bangır bangır bangır bağırdım burada. Yani burada bu stüdyoda bağırdım, karşı tarafta bağırdım, her yerde bağırdım. Yani Galatasaray'ın bu kadrosu ve son dönemde aşağı yukarı birkaç aydır da Okan Hoca biz ligin en iyi kadrosuyuz. Dursun Özbek biz ligin en iyi kadrosuyuz. Yunus Akgün biz ligin en iyi kadrosuyuz. Siz ligin en iyi kadrosu filan değilsiniz. Ligin en iyi kadrosu kendi evinde 45 bin taraftarın önünde lige yeni çıkmış Çorum Spor karşısında 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 geriye düşmez. 2-2'ye yakalanıyorsun. Son saniyede senin kalecin olmasa Uğurcan Çakır o topu çıkarmasa 3-2 mağlup oluyorsun bugün. Üstelik 10 kişi kalmış bir takıma. Bugün Galatasaray'ın bu kadrosu, Galatasaray'ın teknik heyeti, Galatasaray'ın başkanı ve yönetimi iflas etmiştir. Bugün Galatasaray'ın başkanı, yönetimi, teknik direktörü iflas etmiştir. Çok açık söylüyorum. Ve Galatasaray'ın eksik kadrosunun tamamlanması için artık vakit de kalmadı. Galatasaray tespitlerini doğru yapamadı. Bugün Galatasaray'ın Salahi'de problemi var. Bugün Galatasaray'ın Jakobs'ta problemi var. Bugün Davinson Sanchez'te problem var. Orta sahada problem var. Santrafor'da Osimhen bugün olmasa senin, yani sadece Osimhen'le ayakta kalıyorsun. Yani ne güzel abi, lig başlamamıştı. Her şey çok güzeldi. Yani ligin ilk maçında yine hepimizin tansiyonu tavan yapmış durumda. Şunu da söyleyeyim. Ya hadi transferleri yapamadın. Şu sahanın zeminine bakaydın bari ya. Ya çok söyleyeceğim çok şey var. Galatasaray'da Okan Hoca'nın yardımcıları zam almak için son güne kadar mukavele imzalamıyor. Bunu medyaya servis ediyor. Bunu haber yaptırtıyor filan. Gerçekten acayip şeyler oluyor. Bak, Galatasaray'ın kadrosu eksik. Okan Hoca'nın teknik heyeti problemli. Okan Hoca hazır değil. Galatasaray'ın oyuncuları ligi hazır değil. Galatasaray'ın oyuncuları mental olarak çökmüş. Galatasaray'ın tribünleri karma karışık durumda. Yani Galatasaray'ın bu kadar kaostan başarı çıkartma ihtimali yani hiç yok, şu söyleyeyim. Yani bu kaosun önüne geçemezse Galatasaray bu sene ilk üçe giremez. Burada virgül koyayım. Siz de girizgahta bir şeyler söyleyin. Ondan sonrasında çok acayip sinirliyim. Neden sinirliyim? Yani perşembenin gelişi çarşamba ya. Bunun böyle olacağı aşikar, bangır bangır bangır bangır bağırıyordu. Ya bugün Galatasaray bir puanı kurtardığına şükretsin ya. Yine geçen sene diyorduk ya, Galatasaray'da fark yaratan Atan'la tutan. Bugün Atan'ın iki tane attı yine. Son evet. Saniyede yine tutanın attı da bir puan aldın. Sezona mağlubiyetle başlıyordun. Yani 35 maç sonra hiç içeride kaybediyordun. Bu bir şey söylüyor. Bu kadro miadını doldurdu kardeşim diyor.
8: Yönetim istifa tezahüratları altında oynanmış bir maç. Galatasaray gol attıktan sonra tribünler hep bir ağızdan, ki uzun süredir bu kadar böyle birlik halinde hareket eden bir Galatasaray tribünü görmüyorduk. Herkesin ortak kanaati, ben de altına şöyle bir not ekleyerek pası sana bırakayım. Galatasaray taraftarı, Galatasaray yönetiminden de, teknik heyetinden de, Galatasaray'ın başkanından da daha doğru tespit ve teşhisler yapmış. Zaten bugün herkes tepki için toplanmış belli. Bu futbolu izlemeye kimse gelmez normalde. Yani ben oyuncular değiştikten sonra hangi takımın 10 kişi olduğunu ayırt edemedim. Oyuncu değişikliklerinden sonra. Yani
9: Çorum Futbol Kulübü 70. dakikada sahada 10 kişi kaldı. Evet. Ve Asen yedek kulübesini sayacağım. Arda Ünya, Singo, Kazımcan, Lemina, Eren, Lesti, İlkay, Kaan, Naga. Sana maçı kazandıracak hücum oyuncusu yok. Rakip 10 kişi. Galatasaray oyuna ofansif anlamda bir oyuncu atamadı. Lemina'yla, Kazımcan'la falan kazanmaya çalıştı. Bu bile zaten taraftarın tepkisinin haklı olduğunu gösteriyor. 2026 yılındayız. 2025 model arabayla sahaya çıktı. Kadroyla sahaya çıktı Galatasaray. Ya Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak tek bir şey var mı ya Osimhen dışında bugün?
8: Yok.
9: Oyun planı yok. Oyun modeli 2025. Kadro 2025. Bari keşke ada yüzgeci alsaydı ya. Vallahi bak. Şimdi oradan da bana yürüyecekler olacak ama keşke ada yüzgeç olsaydı, en azından bir forvet atmış olurdu sahaya Okan Hoca.
8: Mesleği hücum olan birisi forma giymiş olurdu.
9: İşi gol atmak olan, mottosu gol atmak olan biri girerdi sahaya ya. Savunmak olan biri girmezdi. Ve bence Okan Hoca'nın da bazı değişiklikleri mesajı anlamında yaptığını düşünüyorum.
8: Evet.
9: Ya Eren niye girdi, Lemina niye girdi, rakip 10 kişi ve sen son 4 yılın şampiyonusun, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceksin. Yedek kulübenin ortada.
7: Ali Ağacı, Galatasaray teknik direktörü mesaj vermez. Galatasaray teknik direktörü mesaj vermez arkadaş. Galatasaray teknik direktörü bugün Galatasaray'ın sahaya sürdüğü 11 Çorum Futbol Kulübü'nün 11'inden daha kötü bir 11 mi?
8: Değil.
7: Galatasaray
8: değil.
7: Futbol takımının antrenörüyle oyununda da problem var. Yani Galatasaray hazırlık maçlarına bakıyoruz arkadaş. Bu böyle gelmedi ya. Bu bir günde gelmedi buraya. Galatasaray sadece hazırlık maçlarında bir tek Ümraniyespor'u 5-1 yendi. Monza'ya 2-0 kaybetti. Venezia'ya 2-0 kaybetti. Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Villarreal'e 2-1 kaybetti. 6-1 biterdi maç.
9: Şey söyleyeceğim. Ve bütün saydığım maçların hepsinde de maçın oyuncusu Can Kart'tı.
7: 6-1 biterdi.
9: Kaleci.
7: Tabii. Ya bugün de maçın oyuncusu kalecin ya. Bugün kalecin maçın oyuncusu. Son saniyedeki topu çıkarmasa sen bugün yine kaybediyordun. Bugün Galatasaray yine kaybediyordu. Galatasaray geçen sene, yani hep dedik ya, anlattık ya, Fenerbahçe Galatasaray'dan daha fazla hata yaptığı için şampiyon oldu. Ya sen bunu böyle okumayıp, ya futboldan anlıyor arkadaş, herkes anlıyor. Sahada Galatasaray bugün ne yaptı Galatasaray? Ya Allah'ını isterseniz bugün Galatasaray maçı kazanmak için ne yaptı ya? Sen söyle abi, teknik olarak sen anlat. Ne yaptı Galatasaray bugün maçı kazanmak için?
9: Ya da geçen yıldan farklı ne
7: yaptı? Ya hiçbir şey yapmadı. Geçen yılda hiçbir şey yapmıyordu. Ya bugün yine senin Osimhen'in olmasa iki tane şapkadan tavşan çıkarttı Ali Naci. 1-0 öne geçirdiğin maç.
9: Sıfırdan gol attı.
7: Sıfırdan gol attı ya, ayağını soktu yine gitti. Bütün şeyiyle tek başına gol attı. Osimhen, fark yaratan oyuncu Osimhen. Ya Allah korusun, Osimhen'e bugün bir şey olsa kim oynayacak orada ya? Yani bir sürü rezillik var. Bu rezilliklerin birileri bedelini ödemeli. Ve üstelik bunu sadece biz bu stüdyolarda söylemedik. Milyonlarca taraftar sosyal medyada bangır bangır bağırdı. Arkadaş bir yanlışlık var dedi. Bir yanlışlık var. Bu yanlış.
9: Ve bunu ne zaman söyledi taraftar?
7: İlk gün söyledi ya, ilk
9: Temmuz
7: gün.
9: Ayının ilk günlerinde söyledi değil mi? Abi bugün 14 Ağustos ya.
7: İlk başladı ya.
9: 44 gün, 45 gün geçti.
7: Ya bana kim Leslie nerede abi? Galatasaray'ın ilk 11'e transfer yapmadı mı Leslie'yi Galatasaray?
9: Herhalde, evet. Bence herhalde barajı doldurmasın diye bugün verdi.
7: Abi bakalım. Böyle saçma sapan şey olur mu? O zaman niye aldın abi barajı doldurmasın diye oyuncu alacaksan? Ya demek ki sen Leslie'yi Çorum karşısında Galatasaray'ın orta sahasında layık görmüyorsun bu oyuncuyu. Ve bugün sonra da Kaan Ayhan oyuna giriyor. İlkay oyuna giriyor. Kazımcan giriyor. Kazım. Eren giriyor. Lemina giriyor. Lemina stopere giriyor. Ve sen Leslie'yi oyuna almıyorsun. Niye aldın abi Leslie'yi oyuna almayacaksan bugün? Niye aldın ya?
8: Galatasaray, hani ben de bir özetleme yapayım. Maçın başından sonuna kadar zemin konusuna ben de katılıyorum. Yani transfer yapılmıyor. Bari zemine bakın. En azından oraya bakmak lazım. Galatasaray Mertens'in yokluğunda, Mertens gittiğinden beri ince iş yapan oyuncusu olmadığı için kapıyı bacayı kırarak girmeye çalışıyor. Yani Osimhen tek başına, dünyada sadece Osimhen'in atabileceği bir goldü bu. Bacağını oraya sokması. Kimse girmez. O riske de kimse girmez Osimhen dışında. Sıfırdan gol attı. İkinci attığı golde mermi gibi köşeyi doğru buldu. Onun dışında Uğurcan'ın inanılmaz bir kurtarışı var. Özetle Galatasaray 4 yıldır rakiplerine kaos kargaşa dikte ediyordu. Kaos kargaşa ile kazandığı çok fazla maç oldu. İşte istikrar olayı böyle bir şey değil. Galatasaray istikrar meselesini yanlış algılıyor. Kadronu olduğu gibi muhafaza etmek istikrar değildir. Bu monotonluktur futbolda. Rakiplerin güçlenirken her sene, her hafta sürekli üstüne koyarak seni savunmaya çalışırlarken bunlara karşı çözüm üretememek de teknik heyetin handikapıdır. Evet, kadro çok ciddi problem. Yani Kaan Ayhan demek ki Galatasaray'ın kurtarıcısı. Kazımcan Lemina ile herhangi bir maça tandemle çıkacağını söyleseniz Kazımcan ile Lemina inanmaz. Samimi söylüyorum. Yani Galatasaray'ın kendi evinde oynayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir sezona girmesi gereken bir zaman diliminde stoper tandeminin bir tanesinde Lemina var, diğerinde Kazımcan var. Şaka gibi. Hani diyorsun ki Kazımcan'ı öne atayım, orta yapsın, bu sefer Eren olacak. Yani bu Okan Hoca mesaj verdi mi vermedi mi bilmiyorum. Bana da mesaj gibi geldi içerik ama Okan Hoca'nın mesaj vermesi için bu maçı kazanması lazım. Bu maçı kazanacaksın.
7: Mesaj böyle verilmez abi. Mesaj
8: ondan sonra vereceksin mesajı.
7: Mesaj baba bak, oyun Galatasaray'ın sağ bek problemi var dedik. Salah'ı bugün sahanın en kötü oyuncularından bir tanesi. Yani sen kapanan savunmada senin iki bekin senin hücuma katkı vermiyorsa zaten açamıyorsun. Veremiyor. Yani senin sağ bekin problemli. Jakobs sol bekin problemli. Ya bugün Davinson Sanchez, bir tane hazırlık maçı oynatmamışsın Davinson Sanchez'i. Bugün ilk 11'de sahaya sürüyorsun. İlk 45 dakika fena oynamadı. İkinci golde yediği, Galatasaray'ın yediği ikinci golde oyuncuya gidiyor ya. Topa gitmesi gereken, evet, oyuncuya gidiyor. Felaketen. Bu neden? Hazır olmadığı için. Abi öbür taraftan sen şimdi Abdülkerim Bardakçı'yı çıkartıyorsun. Tandeme bakıyorsun, felaket. Ya bugün Torreira, Sara orta sahasına bakıyorsun. Sara ilk yarım saat var Sara. İkinci 45 dakikada Sara'yı gören var mı ikinci 45 Yok. Dakikada? Yani oyunun son bölümleri dışında ikinci 45 dakikada Yunus'u gören var mı? Kaos'a döndükten sonra etkili son ortalar yaptı. Evet.
9: Sorunsuz yeri var mı?
7: Hiç. Tek sorunsuz Atanı yeri sadece. Var. Tek sorunsuz yer Osimhen. Bir de kale belki.
9: Uğurcan.
7: O kadar. Geçen sene de öyleydi zaten. Ya geçen sene de senin tek sorunsuz yerin atanınla tutanındı. Öyle şampiyon oldun. Bugün yine atanınla tutanın iş yaptı. Yani, oğlum bugün alamadın işte puanı. Yani bak, mucizevi kurtarıştır Uğurcan Çakır'ın yaptığı kurtarış. Offside'lerde offside'le alakası yok pozisyonun. Ya rakip 10 kişi kalmış. Arkadaş yani bu kadar mı Galatasaray üretmekten aciz olur ya? Yani burada abi bak, yönetimi eleştirelim. Başkanı, Abdullah Kavukçu'yu, transferlerin geç geldiğini hepsini bir kenara koyalım. Eyvallah. Ama Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk içeride bu maçta mesaj veremez abi. Veremez. Yani Galatasaray'da çok acayip şeyler oluyor. Bak tribün ayrı, yönetim içinde problemler ayrı, transferle ilgili problemler ayrı. Ya Okan Hoca'nın ekibi nasıl son güne kadar sözleşme imzalamıyor Galatasaray'la? Yani bu sorunu mesela Okan Hoca'nın çözmesi gerekmiyor mu? Kim çözecek bu sorunu? Yani lideri o ekibin Okan Hoca değil mi? Okan Hoca o ekibi adına. Yani sen hiç şöyle bir şey duydun mu Halil Naci? Aşağı yukarı 25 yıldır bu işi yapıyorsun. 4 dönem Fatih Terim teknik sektöründe de hepsinde de Galatasaray muhabiriydin. 96'da da vardın değil mi? Var mıydı? Son bölümü.
9: 96-2000'de yoktu.
7: Yok muydu? Bir tek orada yoksun. Hiç sen ya Fatih Terim'in teknik ekibi de sözleşme imzalamadı. İşte son gün geldi. Mufit Erkasap imzalamadı. Hasan Şaş imzalamadı. Ümit Davalı imzalamadı. Necati Ateş imzalamadı. Selçuk İnan imzalamadı diye bir haber duydun mu?
9: Sıfır. Olamaz.
7: Ya hadi deseler ya imzalamıyorum diye. Ne olur?
9: Olamaz öyle bir şey.
7: Ne yapar Fatih Hoca?
9: Güle güle der anında.
7: Nerede abi Okan Hoca? Ne? Okan Hoca'nın liderliği nerede? Ya Okan Hoca kendi yardımcılarına sahip çıkamıyor abi şu anda. Bak Okan Hoca kendi yardımcılarının sorununu sen lider olarak sen çözeceksin. Yardımcılara bir bakıyorum abi 3 gündür Galatasaray'da teknik heyet yardımcılarının lisansları çıkmıyor. Neymiş? Sözleşme imzalamamışlar. Sözleşme imzalamıyorsanız kapı orada arkadaş. Burası Galatasaray Kulübü diyecek bir kişi yok mu ya orada? Bir kişi yok mu? İşte bu var ya bak. Belki insanlar için çok küçük bir mesele gibi olabilir. Bu başarısızlığın problemi burada. Herkes kibirde. Biz 4 sene üstte şampiyon yap bizim sayemizde. Herkesin sayesinde 4 sene üstte şampiyonluk. Bizim en iyi kadro bizde. En iyi yönetim biziz. En fazla parayı biz harcıyoruz. En güzel stat zemini bizim. En güzel tribünler bizde. En fazla parayı biz kazanıyoruz. En fazla limit bizde. Al sana en fazla. Ya sen daha Okan Hoca yardımcılarının sorununu çözemiyor. Takımın sorununu nasıl çözecek abi? Bak yarın Osimhen sana gidip gel dese ki ben gidiyorum kardeşim dese. Vallahi ilk 5'e girmez bu takım. Bak söylüyorum bu takım ilk 5'e girmez. Ve bu takımın ben tıpkı Young Boys maçlarında ve şeyde olduğu gibi o 5-0'lık maç vardı ya Beşiktaş maçı. Evet. O maçtaki gibi takkeyi hiç vakit kaybetmeden bu akşam önüne koyup bak Galatasaray'dan gönderilmesi gereken oyuncuları gönderip yerine acilen bir dönüşüm yapması lazım Galatasaray'ın. Bak milli takım arası var. Galatasaray eğer bu sene kaç şampiyon olmak istiyorsa
9: 19 gün var.
7: Bak şampiyon olmak istiyorsa bu sene Galatasaray zirvede kalmak istiyorsa taraftarına son haftaya kadar heyecan yaşatmak istiyorsa bu takımı dönüştürmek zorunda. Bu takıma 2 tane 3 tane takviyeyle bu takım şampiyon olamaz. Bakın çok net söylüyorum. Galatasaray'ın çok iyi bir stoper alması lazım. Galatasaray'ın çok iyi bir sağ bek alması lazım. Galatasaray'ın çok iyi bir sol bek alması lazım. Galatasaray'ın çok iyi bir orta saha alması lazım. Galatasaray'ın çok iyi bir 10 numara alması lazım. Galatasaray'ın bir tane hem Sané'yi hem Barış'ı tehdit edecek bir tane kanat oyuncusu alması lazım. Galatasaray'ın bir tane Osimhen'in arkasında bir tane iyi bir yedek santrafor alması lazım. Alması lazım. Galatasaray neyle uğraşıyor? Tam 3 aydır 3 tane oyuncuyla uğraşıyor. Bir tane kanat alayım, bir tane santrafor arkası alayım, bir tane Osimhen'e yedek alayım. Yetmez. Vallahi yetmez, billahi yetmez. Bak söylüyorum. Çünkü tespiti doğru yapamadılar. Ligin en iyi kadrosu bizde. Al işte ligin en iyi kadrosu. Sizin geçen senenin kadrosu. Geçen sene şampiyon olan kadro değil mi bu? Aynı kadro. Ya bu kadro ben hep örnek veriyorum. Samsun'da çıkart Uğurcan'ı, koy Günay'ı. 4-7 bu takım.
9: Evet.
7: 4-7 takım Samsun deplasmanında şampiyonluk maçında.
9: Antalya Spor maçına göre de bir tek İlkay yerine Sara var.
7: Buyur abi.
8: Şimdi araya giriyorum ama bir de maçın rakamsal değerlendirmesine de bakmak lazım. Şimdi evet kadro ile alakalı problemler var ama oyun anlayışı ile alakalı da çok ciddi problem var. Ve birebir katılıyorum yani. Şu anda Galatasaray teknik heyetinde Okan Hoca ile İrfan Hoca haricindekiler kaçak mı çalışıyorlar? Sözleşmesiz yani sözleşme imzaladık imzalamadık vesaire falan bunlar çok büyük saçmalık. Galatasaray'ın bir tane isabetli şut atabilmesi için 43 tane pas yapması gerekiyor. Bu kadar kalitesiz bir hücum mantalitesi var şu anda an itibariyle. Barış Alper sahada neredeyse hiç yoktu. Sané'nin kaybettiği toplar zaten maçın başından sonuna kadar Haluk abiyle burada sürekli onu eleştirdik. Galatasaray orta sahasındaki oyuncuların tamamını topladığında Freddy kadar yön değiştirebilen bir oyuncu yoktu. Yani Çorum Futbol Kulübü'nün merkez orta saha oyuncusu senin orta saha oyuncularından daha fazla yarattı. Daha fazla üretti. Peki burada kimi suçlu bulmamız lazım? Şimdi oyun mantalitesine baktığımız zaman topu Sané'ye veriyorsun, herkes bir tarafa dağılıyor. Sané'nin kendisinden bir sonraki istasyona topu aktarabilmesi için ya 3 kişiyi çalımlaması lazım.
7: O da kaybediyor zaten pozisyonu.
8: Zaten kaybediyor pozisyonu.
7: Ya bir pozisyon var. Burada birlikte izlerken hatta ikimiz aynı anda konuştuk. Ya Galatasaray'da top sağ kanattan sol kanada tek pasta gitse hücum hızlanacak. 4 pasta gitti,
8: evet,
7: top barış.
8: Çok ağır oynuyor
7: ya, Galatasaray. O kadar yavaş oynuyor ki Galatasaray. Yani bu abi bunun yani Okan Hoca'nın, benim Okan Hoca'yı eleştirdiğim, yani şampiyon olurken de eleştirdiğim, başarılı ol. Ben bakın arkadaşlar, yanlış, şu yanlış anlaşılmasın. Dursun Özbek de geçtiğimiz 4 yılda sonuç olarak baktığı zaman çok başarılı bir 4 sene geçirdi. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Hoca'da 4 sene boyunca çok başarılı. Başarı bazı şeyleri örtmemeli. Yani yanlışlar, bir sürü yanlış yapıldı 4 senede, yapılmadı mı? Yapıldı. Geçen sene de bir sürü yanlış yapıldı. Ya bak, sezona sen geçen sene 20 tabela yapmış Icardi'nin yerine birini koymayarak başladın. Lank yok. Aspiria yok. Geçen sene sağ bek devre arasında ihtiyacın vardı. Yok muydu elinde Salah ile Singo? Geçen sene devre arasında. Niye aldın şeyi, Sasha Boy'u? Sağ bek'e ihtiyacın olduğu için aldın. Ne değişti abi geçen seneden 6 ayda? Niye bugün sağ bek'i yok Galatasaray'ın? Aramıyor. Yani sen geçen seneki kadrondan Ahmet Kutucu'yu da sayıyorum. 5 kişi yollamışsın. 5 kişi yollamışsın. Hani şeyi gel, öbürlerine gelmiyorum yani. Nelson'a, Jelert'e falan, onlar ana kadroda olmadığı için, planda olmadığı için söylüyorum. 5 tane adam yollamışsın. Bir tane adam almışsın. O adam bugün senin kadronda ilk 16'da 5 tane oyuncu değiştirmişsin. 16 oyuncuyla oynamışsın. 1 dakika süre vermemişsin Lezli'ye. Kaan Ayhan bile girmiş. Bile diyorum, İlkay bile diyorum. Kazımcan bile girmiş diyorum. Geçen sene devre arasında da Kazımcan'ı kiraladın Başakşehir'e. Yani onun için bile diyorum. Bu bileler bile girmiş. Sen yani satın alma opsiyonu toplamda 30 milyon euro bir oyuncu Premier Lig'den transfer ettiğin, ana plan olarak transfer ettiğin oyuncuyu bugün almıyorsan arkadaş bir yerde yanlış yaptın demektir ya. Yani bunu Allah aşkına şöyle yapmasın. Bak şimdi bizim milli takıma dönmesin. Bütün oyunun hakimi bizdik. İki tane geçişten pozisyon verdik. Kişisel hatalar yaptık filan gibi. Sakın Okan Hoca böyle bir şey yapmasın. Dedin ya az önce, bir arkadaşım mesaj atmış şimdi. Çok doğru söylüyor. Okan Hoca bu maçta böyle mesaj vereceğine çıksın. Desin ki arkadaş benim bu takımıma bunu istedim. Galatasaray yönetimi almadı desin. Bunu desin.
9: Doğru.
7: İstediyse.
9: Ve kaldı ama ki 4 yıl üst üste Alina, şampiyon olmuş, başarılı olan bir teknik adamın daha da fazla sert masaya vurması tabii lazım. Yumruğunu artık koyması lazım.
7: Abi zaten senin taraftar arkanda ya. Bugün Galatasaray'da başkan mı, Abdullah Kavukçu mu, Okan Buruk mu desen herkes Okan Buruk diyecek zaten. Yani %80'i Okan Buruk diyecek. Başkan ya da Abdullah Kavukçu diyecek bir taraftar var mı şu anda? Yok. Herkes Okan Hoca'ya dönecek bakacak. E sen de abi Galatasaray. Ama sorun şu. Senin yardımcıların bile problem çıkartıyor. Senin ekibin yetersiz diye bangır bangır bağırdık. Sen ekibi takviye yapman gerekirken ekibin maaşıyla ilgili yani neredeyse kazan kaldırdığı bir durumda o sorunu çözmemişsin abi sen. O sorunu çözmedi Okan Hoca. Yani bugün eğer Okan Hoca'nın birinci yardımcısının sözleşmesi bugün TFF'ye bildiriliyorsa, bugün imzalanıp, bunun sorumlusu Galatasaray Başkanı yönetimi olamaz benim için abi. Çünkü Okan Hoca'nın ekibiyle ilgili problemi Okan Hoca çözer. Der ki arkadaş şimdi ben buranın yöneticisiyim değil mi? Ben yıllarca yöneticilik yaptım. Ben kendi ekibimin sorunu çözemiyorsam o benim üstümün sorunu değildir. O benim sorunumdur. Ben onu çözmek için adım atıyorsam, yapamıyorsam o zaman derim ki ha bu bir dakika arkadaş. Ben bunun için şu adımı attım. Bunlar yapmadılar. Ama sen bir hafta, 10 gün, 15 gün, 20 gün ya bunların hepsi kampa gitti. Sözleşmesi yok muydu abi bu antrenörlerin? Bu antrenörler sözleşmesiz mi Kemerburgaz'da şey yapıyordu? Antrenman yaptı. Birisi Allah korusun başına bir iş gelse ne olacak? Sözleşmesiz çalıştırıyorsun. Yani bunların bir sürü hukuki sorumlulukları da var aynı zamanda. Yani abi Galatasaray'da bak bir sürü problem var. Galatasaray o kadar bir kaosun içinde ki transfer sebebiyle kulüple taraftarın arası açılmış durumda. Sebahattin Şirin Ultra Aslan bütün faaliyetlerini durdurma kararı almış. Galatasaray taraftar grubunda problem var. Galatasaray'ın zemininde problem var. Okan Hoca'nın ekibinde problem var. Yönetimde problem var. Başkanda problem. Ya bu kadar problemi Ali Naci mi çözecek? Hikmet sen mi çözeceksin? Ben mi çözeceğim abi? Bu kulübün başkanı çözecek bu problemi. Ya hiçbir sorun Galatasaray'da çözülmüyor. Bu yeni değil. Uzun zamandır çözülmüyor. Ama ne oluyor? Bu sorunlar çözülmüyor. Halının altına süpürülüyordu bu sorunlar. Top çizgiye geçtiği zaman bu sorunların hiçbirisini konuşmuyorduk. Ama abi bak top çizgiyi geçmediği zaman daha 60. dakikada başlar tribün sana yönetim istifa demeye. Hangi yönetim istifa diyorlar? Son 4 yıl üstte şampiyon olmuş kulübün yönetimi istifa diyorlar. Yanlış anlama. Ama niye biliyor musun? İnsanların burasına geldiler. Ben hiç eleştirmiyorum yönetim istifa tezahüratlarını. Çünkü Galatasaray taraftarı bangır bangır bangır bangır bağırdı arkadaş. Bangır bangır bağırdı. Dediniz ki Galatasaray taraftarına arkadaş güzel biz limiti bekliyoruz. Beklediler. Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Beklediler.
9: Icardi.
7: Hayır Icardi'yi bekliyoruz. Beklediler. Şeyi bekliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu 10 artı 4 mi yapacak? 12 artı 2 mi yapacak? 12 artı 4 mi? 12 artı 6 mı? Yabancı sınırlamasını bekliyoruz. Beklediler. Arkadaş beklediler, beklediler, beklediler. Bugün Galatasaray Kulübü Başkanı böyle bir açıklama yapmış yeni sezonla ilgili. Sayın Başkan siz icra makamısınız. İcra makamı. Siz icraatlarınızla göstereceksiniz. İcraat yapacaksınız. Yani ben de çok süslü cümleler kurarım. Beşinci kez şampiyon olacağız. Benim en büyük hayalim. Herkesin hayali beşinci kez şampiyonluk. Ama beşinci kez şampiyon olacağız diyerek şampiyon olunmuyor. Altını dolduracaksınız. İcraat yapacaksınız. 3 aydır Galatasaray bir tane transfer yapmış. Üstelik son 4 yıl boyunca ikonunu göndermiş. Geçen sene 20 tabela yapmış. Icardi'yi göndermiş. Ve bir tane oyuncu almış. Ve bugün o oyuncu sahada yoksa ya sistemi değiştireceksiniz ya kendinizi değiştireceksiniz. Ya çok doluyum. Yani daha da böyle İstersen, bir şey yapmak istemiyorum ama.
8: Bir nefeslendirelim abi seni.
6: Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük ve Hikmet Pınarbaş maçı değerlendirdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük ve Hikmet Pınarbaş maçı değerlendirdi.
8: Galatasaray'da çok ciddi kaoslar var. Haluk abi bir miktar bahsetti. Şimdi teknik heyetin de bu kaosun içerisinde yardımcılarının sözleşme imzalanmaması meselesiyle alakalı bir tarafından bu meseleye dahil olduğu bir ortamda. Futbolcuların bu kadar kaos kargaşadan etkilenmemiş olma ihtimali var mı? Bir.
9: Zaten etkilendiği bence özür diliyorum sözünü kestim. İkinci dakikada önce Barış Alper Yılmaz sonra Yunus taraftara dönüp onları bir anlamda motive etmeye çalıştı. Bu dahi zaten takımın bu durumdan ne kadar etkilendiğini gösteriyor. Ama bu önemli değil. Ya 4 yıl üst üste şampiyon olan bir kulübün başkanının 3 ayda bu noktaya gelmesiyle alakalı bence çok önceden bir sorgulaması ve analiz yapması gerekiyordu. Daha da ileri gideyim. Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım ya da eski başkanı Sayın Ali Koç yönetseydi Galatasaray'ı ancak bu kadarını yapabilirdi.
8: Bir de bugün
9: yani Galatasaray'ı bu kadar çok geriye götürebilirdi diyeyim. Galatasaray yerinde sayıyor. Uygun adım marş. Yerinde sayarak ama.
8: Bugünkü metne baktım. Yani sözünü kesiyorum ama sanki başka bir yönetime yapılmış bir eleştiri varmış gibi. Yani bu süreç hiç bu yönetimle alakalı değil. Hani birileri bir şeyleri yapamamış ve bu yönetim gelip meseleye el koymuş. Artık bundan sonra kontrol bizdeymiş kötüsü gibi bir metin var.
9: Galatasaray'ın geleceğine dair kötü olan nokta şu. Artık olay zaten taraftardan çıktı. Camia tedirgin noktada. Evet. Yani taraftardan çıktı artık olay. Ve hala Galatasaray bu yaşanan 2,5 aylık süreçten dersler çıkaramamış durumda. Hala transferin yetkilisi kim? Kim? Başkansa eğer, sadece başkansa, başkan artık bu transferleri bitirmeli. Ama transferde tek söz sahibi olan kimse yok. Sen 3 ayı şöyle geçirdin. John Duran'ı alsam mı almasam mı? Aral Şimşir'e 12 milyon euro verilir mi verilmez mi? Lemina ile devam edeyim mi etmeyeyim mi? Icardi'ye veda edeyim mi etmeyeyim mi? Lucci ile anlaştım getireyim mi getirmeyeyim mi? Leo'ya 50 milyon euro verilmez mi verilir mi verilmez mi? Can Uzun düşer bekleyelim. Batrokov'u alalım. Hangisi düştü? Batrokov'da 20'de başladın pazarlığa. Bugün 30 teklif ediyorsun. 30 milyon euro. Kaybetti. Salih Özcan alınır mı alınmaz mı?
8: Bu fikri Sayın Başkan'a ve futbol aklı eğer böyle düşünüyorsa ona kim verdiyse bir eşini, dostunu, arkadaşını gözden geçirsin. Yani bekleyerek kulübüyle kontratı devam eden serbest kalma bedeli 60 milyon euro olan bir adamın fiyatının düşeceğine inanma fikrini kim verdiyse bunları bir gözden geçirsin.
7: Bir de ondan diyoruz. Öncesi var biliyorsun kiralık teklif edildi Leao'ya.
8: Tabii.
7: Fenerbahçe'nin 40 milyon bonservis teklif ettiği Fenerbahçe Leao'yu Galatasaray kiralık almaya çalıştı.
8: Affına sığınarak söylüyorum abi. Şimdi Ramos almış bir kulüp dünya kadar para harcamış. Birilerini satması lazım. İtalyan Federasyonu sıkıştırıyor. Adamlar hani ardı yanarak oyuncu satmaya çalışıyorlar. Sen diyorsun ki Leao'yu bana
7: kiralık versin. Abi bak taraftarında biraz bu sene şampiyon olur muyuz umudu varsa o umudu bir tek yeşerten oyuncu bu oyuncu.
8: Ben Osimhen'in de içeride kendi tepkisini gösterdiğini
7: zaten çok o da söylemiş bu geliyordu demiş yani. Biz hissettik bunun geldiğini demiş. Galatasaray her şeyi için vermeye hazırım. Hayal kırıklığı geliyorum diyordu. Takım halinde uyanmamız gerekiyor. Bu maç uyandırma gibi bu maçı uyandırma gibi düşünüyoruz demiş. Ya yani bu ya hayal kırıklığı geliyorum diyordu diyor abi. Bir oyuncu Hikmet bunu söylüyorsa Osimhen gibi bir oyuncu söylüyorsa demek ki içeride bir problem var abi.
8: Demek ki
7: İçeride bir şey var yani. Bu geliyorum diyor. Yani o antrenmandan biz bunu görüyoruz diyor bu oyuncu. Yani bunu söylüyor. Abi nasıl olmayacak ya? Biz 3 gündür Galatasaray'ın sosyal medyasında ben görüyorum. 3 gündür yayın yapmıyorum. Bakıyorum arada. Galatasaray'ın yardımcı antrenörler bilmem ne falan. Onu biz Galatasaray'ın yardımcı antrenörlerini konuşuyoruz abi. Ya Galatasaray'ın yardımcı antrenörlerini niye konuşuyoruz biz abi?
8: Galatasaray sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşadı. Sarı Kırmızılar sonrasındaki lig mücadelelerinde 28 galibiyet aldı. Galatasaray bu süreçte 7 kez berabere kaldı. Şimdi yani bu mağlubiyetten çok daha fazlası varmış gibi bu olayın psikolojik tarafında. Ben Osimhen'in belirli sözlerle motive edildiğini düşünüyorum. Yani biz iddialı bir kadro kuracağız. Geçen sene bıraktığımız noktadan daha yukarısına çıkacağız. Galatasaray her zaman ligdeki en iyi kadroyu kurar vesaire falan filan denilip motive edilip sonra bu aksiyon alınmadıktan sonra özellikle sinirlendiğini ve belki yönetimle belki teknik heyetin bir kısmıyla problem yaşadığını düşünüyorum. Yani o hazırlık maçlarındaki Osimhen gerginliği, hikayeden bir gerginlik, taraftara oynama, işte üzerine şimşekleri çekme ya da onun üstünden prim yapma hikayesi değil. Osimhen'in buna ihtiyacı yok.
7: Osimhen'le ilgili bir valide nasıl bilgiler var bilmiyorum ama Galatasaray'ın elinde şu anda Araplardan gelen, Avrupa'dan da talepler var. Arsenal'ın bir talebi olduğunu duymadım ben, onu söyleyeyim. Yani Arsenal benim bildiğim kadarıyla Osimhen'le bir ilgisi yok. Yani İngiliz medyası bunu ısrarla olduğunu iddia ediyor ama yani Galatasaray kulübüne ulaşmış Arsenal'ın herhangi bir teklifi yok bildiğim kadarıyla. 130 milyon euroluk menajerler aracılığıyla Arabistan'a bir teklif verilebileceği söyleniyor Galatasaray'a. Galatasaray'ın tavrı yani bugün oturursak masaya diyor Galatasaray 150 milyon da alabiliriz. Ama biz asla Osimhen'i satmayacağız diyor. Yani Galatasaray'la Osimhen'in yol ayrımı bir tek şeyle gerçekleşebilir. Bizi izleyen izleyicilere onu söyleyeyim. Osimhen'in gelip ben Galatasaray'dan ayrılmak istiyorum deyip gemileri yakmasıyla gerçekleşebilir. Yani Galatasaray Osimhen ayrılır. Bunu ben ilk defa söylemiyorum. Yani aşağı yukarı 3 aydır yaptığımız her yayında yani Galatasaray Osimhen'i satmak gibi bir planı yok. Zaten şu anda Galatasaray Osimhen'i satacak bir şeyi de yok. Yani böyle bir yüreği olacak biri de görmüyorum ben yani. Osimhen'i satacak bir yürekte birini görmüyorum. Yani biz satalım. 150 değil 200 verse Galatasaray başkanı ve yönetimi şu anda Osimhen'i satamaz. Ancak Osimhen'le Galatasaray'ın ayrılığı Osimhen'in çok fazla istemesiyle ve gemileri yakması ile olur. O da ben Galatasaray için her şeyi vermeye hazırım diyen bir karakterin yani ligin başlaması, lig başlamış, transferin bitmesine 20 gün kala böyle bir yaklaşım içinde olacağını düşünmüyorum. İhtimal vermiyorum. Düşük ihtimal. Ama Osimhen'in ne kadar hırslı bir oyuncu olduğunu biz iki sezon gördük. Evet. Yani Osimhen bir de Galatasaray'da bugün yine yapılabilecek en iyi başlangıcı yaptı kendisi adına. Yani bir golcü için iki tane gol attı.
9: İki gol attı.
7: Aynen. O yüzden ben Osimhen'in, abi bir de Osimhen'de de şimdi hep söylüyoruz ya bir problem var diye. Problem ne biliyor musun Hikmet? Osimhen'e Galatasaray 9 numara formayı verecek dediler.
9: Kabul et.
7: Hadi diyelim ki varsayayım bu.
9: Bunu etmedi.
7: Resmi olarak açıklamadılar ya bunu. Onun için söylemiyorum. Ama Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sana mı verdiği röportajda mı sonra verdiği? Bir televizyonda yaptığı bir röportajda dedi ki Osimhen de artık bizim kaptanlarımızdan bir tanesi dedi. Değil mi?
9: Evet.
7: Ya Galatasaray Teknik Direktörü Osimhen bizim kaptanımız dedi. Ben henüz kaptanlık bandı görmedim. Bak Torreira taktı, Yunus taktı, Barış taktı, Abdülkerim taktı. Yani Galatasaray'da bir sürü oyuncu kaptanlık bandı taktı. Osimhen takmadı ve mesela bunların hepsi Osimhen sahadayken taktı bu kaptanlık bandını. Yani şimdi öyle bir organizasyonsuzluk var ya. Ya şimdi Okan Hoca tamam Osimhen'e kaptanlığı vereyim demiş ama ya keşke bunu Osimhen'le de bir oturup konuşsaymış. Demez misin sen abi? Osimhen gel kardeşim ben sana kaptanlık vermek istiyorum. Benim kaptanlarımdan bir tanesi de sensin demez mi? Transfer sezonlarında dedikodular hep olur. Ben işime bakacağım. İşime odaklanmış durumdayım. Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz demiş. Burada biraz açık kapı bırakır gibi ama sanmıyorum yani ben.
9: Yok canım, ben de zannetmiyorum. Ya zaten 9'u da...

0: kaptanlık bandında Osimhen kabul etmedi. Galatasaray'ın yeni sezon için kaptanlarını da söyleyelim. 1 evet. Abdülkerim, 2 Kaan, 3 Lucas Torreira. Üçüncü kaptan da bir anlamda yabancı futbolcuların kaptanı da Lucas olacak Galatasaray'da. Osimhen kesinlikle ne 9'u ne de kaptanlık bandını takmak istemiyor Galatasaray'da.
1: Tamam da bunu anlayabilirim. Çok normal. Bu niye biliyor musun? Çünkü Icardi gitti. Ona gider gitmez onun formasını almak istemiyorum. O kaptandı. Ben kaptanlık yapmak istiyorum gibi algılanmasın. Kendisi açısından bu anlaşılabilir bu durum. Ben illa Osimhen kaptan olsun, kaptanlık bandını taksında da değilim. 9 da giymek istemeyebilir. Bundan hepsini anlarım. Ama abi sen yani bir teknik direktör bunu nasıl kamuoyuyla paylaşır? Osimhen bizim kaptanlarımızdan birisi der. Osimhen'le konuşmadan. Bunlar bir acayip gelmiyor mu size?
2: Geliyor.
1: İşte bunlar hep birer sorun. Bu sorunların iletişim problemi. Galatasaray'da zaten iletişim korkunç bir seviyede, Galatasaray'daki iletişimsizlik. Yani sen diyorsun ki Villarreal maçına transfer yetişti. Sürekli bir medya üzerinden Galatasaray taraftarının gazını alma çabası var. Ya medya üzerinden Galatasaray taraftarının gazını alma çabası içinde olacağınıza acaba transferleri yapıp da Galatasaray taraftarındaki o gazı alsanız, yani öfkeyi dindirseniz. Öylesi daha iyi değil mi?
2: Tabii ki.
1: Yani bugün 61. dakikada insanlar sana istifa demez. Bak şimdi Dursun Özbek ve yönetiminin yerine de şimdi kendimi koyuyorum, empati yapıyorum. Okan Hoca'ya da yarın öbür gün olacak bak istifalar. O da geliyor yani.
2: Tabii ki.
1: O da yolda. Yönetimle kalmaz o iş. Şimdi Okan Hoca ve Galatasaray Başkanı'nın yerine koyuyorum kendimi. Empati yapıyorum. Diyorlardır ki şu anda. Ya arkadaş biz 4 sene üstte şampiyon olduk. Çorum maçı 61. dakika. Ne kadar tahammülsüzlük var. Daha maç da bitmemiş bu arada. Yani öyle baktığın zaman. 2-1 mağlupsun ama yani çevirme ihtimalin var. Çevirebilir miydin? Çevir. Sara son dakikada iyi girse topun dibine 3-2 çevirecektin. Ama biz yine bugün aynı şeyleri konuşuyor olacaktık. Yani bugün Galatasaray'ın oyununda problem var. Galatasaray'ın organizasyonunda problem var. Yani bugün mesela şimdi ben Okan Hoca ne diyecek çok merak ediyorum abi. Yani biz ligin en iyi kadrosuna sahibiz diyecek mi Okan Hoca?
2: İşte maçtan önce zaten onun tam tersinin sinyallerini verdi. İşte maç öncesi açıklamasında şöyle söylüyor Okan Hoca. Tabii ki kulübeden gelecek oyunculara baktığımızda da biraz mevkisel olarak öndeki oyuncularımızın azlığı gözler çarpıyor. Şimdi Okan Hoca burada mesajı vermiş ama şimdi bunun bir de saha içerisinde Okan Hoca'nın daha güçlü bir şekilde mesaj verebilmesi için saha içinde bir şey görmemiz lazım.
1: Unutmadan bir şey daha söyleyebilir miyim? Sen konuşurken aklıma geliyor. Sen konuşurken geliyor hep aklıma.
2: Ufuk açıcı.
1: Abi Niega mesela bugün 5 tane oyuncu oyuna girdi ya. Sen Kaan Ayhan'dan daha mı az hak ediyor bugün sahaya girmeyi? Ne bileyim ya da İlkay'dan daha mı az hak ediyor? Ya da ne bileyim Kazımcan'dan daha mı az hak ediyor? Şimdi abi şimdi bu çocuk daha topla dikine gidebilen bir oyuncu. Daha kat eden, adam geçebilen, çalım atmaya tekniği, oraları karıştırabilen. Yani sen artık kaosa dönmüş, rakip 10 kişiye gelmiş. Yani bu çocuğun o yeteneklerinden faydalanmasını neden düşünmedi Okan Hoca? Ya haksız, şimdi
0: ne zaman düşündü?
1: Hiç düşünmedi işte.
0: Geçen sene düşündü mü?
1: Ya abi o zaman tamam da. Şimdi yine aynı noktaya geliyoruz ya. Şimdi diyor ya ön tarafta kullanabileceğim oyuncu. Ya şimdi bunun var bir takım yetenekleri. Şimdi Kaan Ayhan'ın gol şansını değerlendirmek istedi anladığım kadarıyla. Duran top orta yapacak kafa vurur filan. Eyvallah ona varım. Ya İlkay'ın mesela neyini değerlendirmeye çalıştı? Araya bırakır mı? Ben hiç daha Galatasaray'a geldiğinden beri araya bıraktığını görmedim. Var mı? Sen hatırlıyor musun? Hiç görmedim ben. Yani bir sezon geçti koca bir sezon. Yeni bir sezon başladı. Hazırlık maçları dahil. Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. Ben hiç araya bıraktığını görmedim. Ya bugün neden niye abi çok basit aslında bir sürü soru vardı Okan Hoca ya. Bugün neden Leslie yok? Neden Niyaga yok? İki soru ya. Yani bu iki soru aslında hepimize böyle bir aydınlanmaya sebep olabilir. Leslie Hoca istemedi mi? Birinci tercih denmediler. Birinci evet. tercih. Evet. Ya bir teknik direktör düşün. Geçen seneki takımından bir tane orta saha oyuncusu istiyor. Birinci tercihi alınıyor. Ve bugün ilk 11'de sahaya çıkmıyor bu oyuncu. Hadi ilk 11'de de hazır değil fiziksel. Bir 10 dakika 15 dakika da bakıyorum.
2: Şimdi Galatasaray kadrosunda evet yedek kulübede de çok ciddi eksiklikler var. Ama Galatasaray'ın da transfer noktasında çok büyük beklentiler var. Bir Galatasaray 5 tane transfer yapacak gibi bir bilgi gelmişti. Arkasından Galatasaray 3 transfer yapacak olayına döndü. Sayın Başkan'ın yaptığı açıklamalar enteresan. Hani sanki birilerinin yapamadığı işlere el koyuyormuş da bundan sonra merak etmeyin bende dermiş gibi bir hava var. Fakat yani yapılanlar ve yapılmayanlar direkt başkan ve yönetim kuruluyla alakalı. Ben bunu da anlamlandıramıyorum. Herkes bir yerde bir sorumlu buluyor. Okan Hoca evet, maç sonu açıklamalarımı. Çok çabuk negatif bir hava oldu stadyumda. Zaten stadyuma gelmeden önce insanlar yeterince negatifti bence. Bu durum oyuncularımızı da etkiledi. Çok karamsar bir hava var. Bunu dağıtmamız gerekiyor. Oyuna odaklanmak gerekiyor. Futbolculara o desteği vermemiz gerekiyor. Ben bir cümle söyleyip size paslayayım. Galatasaray 53 kez rakip ceza sahasına girmiş. 38 tane şut denemesi yapmış. Bunların içerisinden 13 tane isabetli şut bulabilmiş. 523 pas yapıp 8 tane büyük şans yaratabilmiş. Bu büyük şansın 6 tanesi Osimhen ve Sané'nin ekstra işlerinden kaynaklanan pozisyonlar olmuş. Şimdi evet, oyuna odaklanmamız gerekiyor ama oyuna odaklandığımızda da çok ciddi problemler var.
0: Hadi yeni oyuncu yok. Oyun anlamında da yeni hiçbir şey yok. Ver Osimhen'e yazsın deftere. Başka yok. Başka hiçbir planı yok.
1: Bir de normalde şöyle olmaz mı? Mesela senin sürekli birlikte oynayan kadron daha böyle bir her
0: oturmuş
1: şeyi
0: tıkır olur. Tıkır
1: gözü kapalı.
0: Sistem, çarklar, işler
1: her
0: vesaire.
1: Şey daha, hani onun da öyle bir avantajı vardır. Hani tamam, ben diyorum bu kadro miadını da doldurdu. Bana göre öyle. Ama hadi diyelim ki Okan Hoca'nın düşündüğü gibi ya da yönetimin düşündüğü gibi bu takım ligin en iyi kadrosu, öyle görüyorlar. Makine düzeninde oynuyor olması lazım bu takımın. Öyle değil mi?
2: Ligin en iyi kadrosu bence ceza sahası içinde bekleyen Çorum Futbol Kulübü'ne 45 tane orta yapmaz. Yani içeride nasıl olsa Osimhen var mantığıyla, mancınıkla içeriye atılan toplar Galatasaray'ın en büyük gol şansını yarattı ve Okan Hoca bize yaptığı değişikliklerle şunu söyledi. Benim mevcut kadrodaki çözümüm orta kafa gol. Bundan çözüm bulamazsam daha fazla orta kafa gol yaparım. Yani Kaan Ayhan'ı da içeriye atarım. Kazımcan biraz daha iyi orta yapıyor. Onu da atarım sahaya. Bir tanesi iç koridordan, bir tanesi dışarıdan sürekli orta yaparım. Elbet birinden seker, Osimhen bir yere bacağını sokar. Bir şekilde oradan işi döndürürüz diyor. Yani ikinci plan da kaos Galatasaray'da şu anda.
3: Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük ve Hikmet Pınarbaş maçı değerlendirdi. Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Reklam bitti.
11: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
12: Bu bir tekrar yayındır.
13: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
14: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
13: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
15: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel İnçer Saraç, ortaya karışık programında sizlerle birlikteyim. Radyo Gol frekanslarında 0212-273-10'dan sizlerde mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Lukaku resmi imzayı attı ve hemen ilk bağlantımızda başlayalım. Attığımızda spor spikeri ve spor yorumcusu Berke Kosova olacak.

0: ve spor spikeri, aynı zamanda spor yorumcusu Berke Kosova hattımızda. Berke, hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Gökçen, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Sevgiler.
0: Lukaku imzayı attı, az önce açıklamalarda da bulundu. Nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'nin bu transferini sıcağı sıcağına? 1+1 yıllık sözleşme imzaladı Belçikalı Yıldız.
1: Evet, Lukaku ile giriş yaptım. Güzel, yüksekten bir giriş. Lukaku tabii ki yaptıklarıyla, daha önceki performansıyla Avrupa'nın en üst seviye santraforlardan biri. Bu tartışmasız. En fazla bonservis bedeli ödenen oyuncular da ikinci sırada, biliyorsun yani zamanında çok ciddi paralar ödendi Lukaku'yu kadroya katabilmek için. Tabii şimdi son sezon performansıyla ilgili hem Fenerbahçe tarafında taraftarlar arasında hem de basında baktığımızda sakatlığıyla ilgili, sakatlık durumuyla ilgili bazı soru işaretleri var. Ama sağlıklı olduğu takdirde fizik gücüyle, zaman zaman yaptığı driplinglerle, kutu içindeki kalabalık savunmaları açarken fiziğini ön planda kullanarak, tekniğiyle birleştirerek çok önemli bir golcü olduğunu söylemek lazım. Özellikle Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı çok ciddi savunma yapan, kapalı savunmalara karşı ileride hakikaten hem kule hem de savaşacak, aynı zamanda bunu gole çevirebilecek önemli bir yıldız. Sakatlık konusuna gelirsek, evet, Fenerbahçe'de şöyle bir risk var. Lukaku bir yaşı biraz daha ileri artık. Daha önce geçtiğimiz sezonda önemli problemler yaşadı ama Fenerbahçe kadro derinliğine baktığımız zaman ben bu riskin Fenerbahçe adına alınabileceğini savunan taraftayım. Çünkü elinizde zaten Süper Lig'de gözü kapalı oynadığı takdirde 20 golü herhalde 20 gole katkı verir dersiniz değil mi Vedat Muriç'e? Yani evet. Ne olursa olsun içeriye Vedat Muriç'i doğru şekilde beslerseniz bu anlamda bu katkıyı verecektir. Bununla birlikte Anderson Talisca'nın da artık yaşı ilerledikçe, tecrübesi iyice arttıkça, şu playoff maçlarında, eleme maçlarında gördüğümüz performansıyla santraforda Anderson Talisca'nın da bir seçenek olduğunu göz önünde bulundurursak, Romelu Lukaku'nun acaba sakatlanır mı riskinin alınabilecek düzeyde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben 3 kulvarda giderken, evet her maçta oynayamaz, evet 50 maça çıkmaz Fenerbahçe'de ama 50 maça çıkmasına da gerek kalmayacak zaten diye düşünüyorum. İnşallah olursa Şampiyonlar Ligi'ndeki süreçte, lig aşamasında, olmazsa Avrupa Ligi'nde yine daha çok kullanıp ligde Vedat Muriç ve Talisca ile oradan katkı alabilir diye düşünüyorum ben Fenerbahçe. Dolayısıyla kutu içinde elit santrafor ihtiyacını karşılayan bir transfer olarak görüyorum. Evet, Mason Greenwood'u kenara ayırdığımızda hem merkezin hem hücum hattının biraz yaş ortalaması yükseldi Fenerbahçe'nin. Bu da bir gerçek. Yoğun tempoda burada acaba form olarak zaman zaman düşüşler olabilir mi diye düşünebiliriz ama o noktada da kadro genişliğinden faydalanarak aynı santrafordaki 3 oyuncuyu, yani Talisca'yı da oraya yazarak düşündüğümüzde buradaki rotasyonu verimli bir şekilde kullandığı takdirde İsmail Kartal'ın yaş konusunun da dezavantajdan tecrübenin avantajına çevirme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Tabii ki buradaki teknik direktör davranışı çok önemli, teknik heyetin davranışı çok önemli, analizlerin yapılması çok önemli. Yani oyuncuya ne kadar yük bindiğinden, hangi maçta kaç dakika oynaması gerektiğine kadar, biliyorsun bütün dünyada artık analizler yapılıyor. Evet. Ölçümler yapılıyor kan testleriyle. Oyuncunun son durumu ne? Acaba bir sonraki maçta 90 oynaması onun zararına mı olacak gibi pek çok analizler var. Bu doğrultuda Fenerbahçe teknik heyeti ve sağlık heyeti ve fiziksel konuyla ilgilenen performans atletik antrenörlerinde bu noktada rol alarak bu noktayı avantaja çevirmesini bekliyorum. Dolayısıyla ben Fenerbahçe için avantajlı bir imza olarak görüyorum Romelu Lukaku'yu.
0: Peki bir diğer tarafta Vedat Muriç konusu, sen de bahsettin. Şimdi Vedat Muriç La Liga'da ilk 11'de çıkan bir oyuncuydu. Takımı küme düştü, tamam, ama yani Serie A olsun, La Liga olsun, 5 büyüklükten bir orta sıra takımında ilk 11'de çıkabilecek bir yere gidebilirdi. Yani bir transfer yapabilirdi. Fenerbahçe'ye geldi ama yedek kalacak gibi duruyor. Bu beklediği bir durum muydu? İleri vadede sence sorun yaratacak mı?
1: Ben Vedat Muriç'in çok iyi bir profesyonel olduğunu düşünüyorum açıkçası Gülsün. Yani şu kadar maçta oynayayım, burada yedek kalırsam şöyle sıkıntı çıkarırım diyecek karakterde bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Hakikaten iyi bir profesyonel, iyi bir görev oyuncusu. Bulduğu süre, aldığı dakikalar daha en fazla verimi vermeye çalışan iyi bir karakter Vedat Muriç. Burada ama az önce söylediğim gibi yani 34 Süper Lig maçının içine artı en az 8 Avrupa Ligi ya veya Şampiyonlar Ligi maçı var düşündüğün zaman. Artı bir de Türkiye Kupası var. Yani muhakkak ki ben Vedat Muriç'in de aldığı forma şansından, bulduğu süreden günün sonunda memnun kalacağını düşünüyorum. Çünkü zaten mecburen bu rotasyonu yapmak zorunda Fenerbahçe. Yani 45-50 maçı Lukaku ile tek başına oynayamazsın, Vedat Muriç ile de tek başına oynayamazsın. Evet. Dolayısıyla orada ben iyi bir ikili rotasyon, hatta dediğim gibi bir de yarım Talişka'yı, o da santrafor olmadığı için yarım diyorum ama lig maçında, yine Süper Lig'de, hatta bazı Avrupa maçlarında bile Talişka ön tarafta değerlendirebileceği, senin süre bulma konusunda problem çıkarır mı sorunda aslında biraz da İsmail Hoca'nın zorlanacağı konu bence biraz Talişka konusu olacak. Çünkü Asensio orada şu anda birinci tercih gibi, forvet geldiğinde forvet oynarsa, Talişka eğer kenarda beklerse, kenarda beklemeyi pek sevmeyen oyuncu esas Anderson Talişka veya hani Talişka'yı oraya koyduğunuz zaman Asensio yine bu konu da yedek beklemekten çok hoşnut olmayacak bir oyuncudur. Yine geniş rotasyon faydalı bir şey ama bu rotasyonu hem oyuncuların psikolojisini hazır tutma anlamında, hem kimsenin küsmemesi anlamında hakikaten İsmail Kartal'a çok önemli bir rol düşüyor. Hangi maçta kimin ne kadar hazır olacağını teknik heyetiyle birlikte ayarlaması lazım. Oradaki Vedat Muriç'ten kaynaklı bir sorun olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü yeteri kadar bence süre bulacak ama Talişka Asensio tarafı biraz daha İsmail Hoca'yı yorabilir.
0: Peki, Fenerbahçe'nin rakibi de tabii belli oldu ve Olympique Lyon'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Artık uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çok yakın Fenerbahçe. Olympique Lyon var önünde. Tabii kadro kalitesi anlamında geçen seneye göre bence geriye giden, çünkü Beğendirik kaybı var, Olympique Lyon var. Nasıl değerlendiriyorsun? Temsilcimizin şansını nasıl görüyorsun?
1: Şimdi tabii ki en son 2009'da herhalde, yani çeyrek finalden sonra 8-9 sezonunda katıldı diye hatırlıyorum Fenerbahçe. Çok uzun bir zaman oldu. Çok büyük bir kitleye sahip Fenerbahçe'de hakikaten birçok genç bugün Fenerbahçe'yi tutan, Fenerbahçe'yi destekleyen, Şampiyonlar Ligi'nin ne olduğunu tam olarak hiç hissetmedi. Bunu çok önemli bir özlem var. O müziği statta duymanın tadını yaşamak isteyen milyonlarca Fenerbahçeli var. Bu kadar yaklaşmışken artık ülke puanı da belli bir noktaya geldiği için rakiplerimiz, mesela playoff'ta Arsenal, ondan önce Benfica gibi olmadığı için ve Fenerbahçe'nin de Lyon'la mukayese ettiğimiz zaman eski Lyon hakikaten değil. Az önce sen de söylediğin gibi, yani Olympic Lyon, evet, buraları iyi oynayan, sürekli Avrupa'da oynamayı başaran, buradaki bu kültüre sahip olan bir takım ama kadro kalitesi anlamında baktığımızda hem Lyon'un geçmişteki kadrolarından çok uzakta bir takım var, hem de Fenerbahçe çok daha maliyetli, çok daha önemli bir kadroya sahip. Burada şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin iki eleme maçına baktığımızda fena değildi performanslar. İyi işlerin yapıldığı bölümler oldu. Bazen çok pozisyon verdiği anlar oldu. Geçiş hücumunda çabuk dönemediği oldu. Tabii burada fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olmamanın da bir etkisi var. Ama bununla beraber benim sadece Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın ve teknik heyetin keşke yapmasaydı dediğim bir durum var. O da şu: çok geniş bir kadrosu var. Kalabalık, hatta yani geniş demeyeyim, geniş rotasyon, evet, avantaj ama artık Fenerbahçe'nin kadrosu onu geçti. Tuhaf bir kalabalık da var. Yani asla forma şansı bulmayacağını düşündüğümüz, yolların ayrılmasını kesin olarak gördüğümüz birçok isim var Fenerbahçe'de. Bunların kampta olması ve takımla beraber antrenman yapması bence Fenerbahçe'nin daha çabuk hazır olmasının önünde bir engel. İsmail Hoca tercihini böyle yaptı. Tabii ki saygı duymak lazım ama karşı tarafta baktığımızda İtalyano'nun uyguladığı yöntemi ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmişte Beşiktaş da aynı hataları yapmıştı. Kalabalık kadroda olmayacak isimleri kampa götürmeyi seçmedi İtalya'da. Çünkü kiminle idman yaptığınız bile sizin ne kadar çabuk hazır olduğunuza olacağınız yönünde önemli bir gelişim gösterir. Çünkü o yüzden diyoruz kadro 11 kişi güzel ama senin 18'in 20'in de kaliteli olursa oyuncuyu geliştirecek antrenmanlar konusunda daha faydalı olur. Ben orada bir küçük bir hata olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe tarafının. 38 kişiye yakın neredeyse sürekli çalışmalar yapılması, asla kadroda olmayacak isimlerin ilk 11'de geniş rotasyonda olacak kişilerle bir arada olması, hem takım olma, yani 20 kişiyi mi daha çabuk bir araya getirebilirsiniz, 40 kişiyi mi daha böyle bir aile ortamı yaratabilirsiniz, orada küçük bir hata var. Bunun Fenerbahçe'nin daha çabuk hazır olmasının önünde bir engel olarak görüyorum bu arada. Yani Fenerbahçe Ağustos'un sonuna doğru belki de daha hazır olabilecekken şu anda bu kalabalığın içinde o hazır olma sürecinin biraz geciktiğini düşünüyorum. Ama bütün bunlara rağmen Şükrü Saracoğlu'nda Kadıköy

0: ciddiyeti göstererek Fenerbahçe'nin turu geçebileceğine inanıyorum. Kağıt üstünde iki takımı koyduğumuzda bütün dünyaya sorsanız çok yüksek bir oranda Fenerbahçe'nin önde olduğu çıkar. Yıllardır Fenerbahçe taraftarının çektiği özlemi, hasreti ve buna rağmen takımın yanında oluşunu düşünürsek de hakikaten hepimiz gönülden Fenerbahçe taraftarının bunu çok hak ettiğini düşünüyoruz. Hepimiz gönülden istiyoruz ki Fenerbahçe'de, Kadıköy'de o Şampiyonlar Ligi müziği bir kez daha çalsın. Hiç olmadığı kadar belki de elemelerden gelme anlamında söylüyorum. Bu sezon daha yakınız.
1: Peki bir diğer tarafta Beşiktaş'ta da Vlahovic hamlesi vardı. Beşiktaş'ta hatta aynı günde İstanbul'a geldi Vlahovic ve Lukaku yaklaşık 2-3 saat arayla. Nasıl değerlendiriyorsun Vlahovic transferini? Beşiktaş bir hayli vakit kaybetti bu konuda ama mutlu sona ulaştı.
0: Evet, yani burada sabreden derviş muradına ermiş diyebiliriz. İtalyano geldiği günden beri duyduğumuz yönetime santrafor'da ben Vlahovic'i istiyorum ifadesiydi. Hatta kendisi de görüştü hocanın. Beşiktaş daha önceki yayınımızda da konuşmuştuk. Transfer operasyonunu 3'e böldüğünü söylemişti Sayın Önder Özen. Acil, yani Temmuz ayında yapılması gereken ihtiyaçlar, ki ben bu dönemi çok iyi geçirdiğimi düşünüyorum. Bu sayede 4 maçta gol yemeyen bir Beşiktaş var. Yani Nübel'e, Salih Özcan'a baktığımız zaman ne kadar yerinde önemli hamleler olduğu net biçimde ortaya çıkıyor. Beşiktaş 5 yeni transferinin neredeyse 3'ünün 4'ünün olağanüstü performansıyla turu geçmeyi başardı. Bence bu çok önemli bir transfer başarısı. Vlahovic konusunda da hoca çok bekledi. Evet, Ağustos'un ortasına kadar Beşiktaş bir santraforu beklemiş oldu ama çok önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani geçtiğimiz yıl gündeme gelse, böyle sohbet ortamında konuşulsa, kimsenin Türkiye'ye gelmesine ihtimal vermeyeceği, hayal bile edemeyeceğimiz 26 yaşındayken özellikle bir oyuncudan bahsediyoruz. 80 milyon euroya Juventus'un aldığı, oynadığı dönemde Juventus'ta en fazla maaş ödenen bir oyuncudan bahsediyoruz. Hem top taşımada, hem bitirmede, kafayla bitirmede, ayakta bitirme, ceza sahası dışından bitirme, frikik kullanma gibi çok fazla meziyetlere sahip, çok güçlü bir fiziğe sahip, çok özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve 26 yaşında Beşiktaş'ı tercih etmesi, Türkiye'yi tercih etmesi bence hem Beşiktaş açısından hem de ligimiz açısından oldukça pozitif bir olay. Ben inanılmaz katkı vereceğini düşünüyorum Vlahovic'in. Tavırlarına baktığımızda da Beşiktaş taraftarının seveceği tarzda bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Çünkü zaten Partizan da aşağı yukarı biliyorsun aynı kültürler. Yani onlar da çok çılgındır, fanatiktir, inanılmaz tribünleri vardır ve savaşan takımı, savaşan oyuncuyu severler. Bu tedrisattan yetişmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Dusan Vlahovic oradan geldi. Dolayısıyla buraya çabuk uyum sağlayacaktır ki havaalanında gördüğümüzde uyum sağlamış bile gibi gözüküyor. İtalyanlı'nın da burada çok önemli etkisi olduğunu tabii söylemek lazım. Yani evet, Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi tercih etti ama burada önemli faktörlerden biri de kariyer sezonunu yaşatan, belki de Vlahovic'i Vlahovic yapan, belki de değil aslında öyle, bir teknik adam Vincenzo Italiano. 80 milyon euro ödenmesini sağlayan bir teknik adam. Hatta kendisi de onun kullanma kılavuzu bende gibi bir ifadesi vardı. Hocanın da çok istediği bir transfer oldu. Beşiktaş ve Beşiktaş yönetimi bence şu ana kadar, dün Sayın Önder Özen'i de dinledim, transferler konusunda hakikaten iyi işler yapıyorlar. Çok güzel, profesyonel bir çalışma ortamı olduğunu görüyoruz. Hocayla beraber, sürekli hocayla görüşerek, hocanın istediği ne varsa ona en yakınını bulmaya çalışan bir yönetimden bahsediyoruz. Bir de özellikle hani Vlahovic'den bağladık, transfere geldik ama yani sonuç itibariyle Vlahovic'in muazzam bir transfer olduğunu düşünüyorum. Artı, ben tanımıyordum. Yayınımıza gelen konuklara sorduğumda bazı teknik adamlar çok iyi olduğunu, daha önce Anadolu'dan bazı takımlara transfer etmek istediklerini söylemişti. İlhan Fakılı'yı hakikaten kim bulup getirdiyse alkışlamak lazım. Muazzam bir yetenek. Olağanüstü, yani hakikaten çok yetenekli bir çocuk. Uzun vadede çok özel işler yapacağına, kariyerinin çok yukarı doğru inmeleneceğini düşünüyorum. O da tebrik etmek lazım. Kim, yani kimse o isimler, tabii ki yönetimi, Önder Özen'i, ama özellikle bu fikri ilk ortaya atan kimse, ayakta alkışlamak lazım. Bu cesareti gösterip transfer yapan kimse de yine alkışlamak lazım. Hakikaten özel bir yetenek.
1: Peki Beşiktaş'ın

0: tur şansını nasıl değerlendiriyorsun? Jalgiris'le karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta artık lig aşaması için son rakip Jalgiris ve Beşiktaş az önce senin de belirttiğin gibi 4 maçta gol yemeden buraya kadar geldi.
1: Beşiktaş teknik direktör takımı olma yolunda çok hızlı ilerliyor. Bir defa bunu söyleyebiliriz. Yani vardır, hep Avrupa'daki takımlar için sık sık kullanırız. Yani hocanın kafasındaki neyse sahada onu gördüğümüz bir takım ki bunu gördüğümüz zaman biz ülkemizde mutlu oluruz. Beşiktaş da henüz Temmuz ayını yeni bitirmişken, Ağustos ayının başındayken acımasız olmamak lazım eleştirilerde. Evet, dün insanlar daha fazla goller bekliyordu ama geçen seneye baktığımızda çok dağınıktı Beşiktaş bu dönemde. Shakhtar maçında hakikaten çok kötü bir performans ortaya koymuştu takım. Devamında zaten yine İsviçre temsilcisine boyun eğmişti. Orayla burayı kıyasladığı zaman İtalyanların çok net bir dokunuşu var takımda. En azından hakikaten asla pes etmeyen, mücadele eden, hocanın istediği gibi önde baskıyı yapan, geride de çok sağlam duran, Nübel'in de katılmasıyla 4 maçtır gol yemeyen bir takımdan bahsediyoruz. Nitekim ayrıca şunu da söyleyeyim bu arada, Kaunas Jalgiris eşleşmesiyle ilgili de konuşurken bunlardan ikisini de Midland gibi bir takıma yaptı. Yani ben açıkçası Beşiktaş Midland eşleşmesini gördüğüm zaman yazık oldu dedim. Yani çok erken ve Avrupa'nın en kültüre sahip, Danimarka'nın en özel, sürekli Avrupa'da oynayan, orada yenilmesi çok zor olan, hiçbir zaman ortalama olarak mesela 10 en iyi puansa belki 10-10 olmayan ama hiçbir zaman 6 da olmayan, yani hep 7 olan bir takımdan turu geçmek bence büyük bir başarıydı. Hıdadet Kralı ve karşılaşmalarında da bence Beşiktaş dönem dönem çok iyi işler yaptı. Kadroya yeni katılan Trossard önümüzdeki eşleşmede biraz daha fazla şans bulacaktır ligin başlamasıyla. Yavaş yavaş Vlahovic katılacak ve günden güne Beşiktaş'ın daha iyiye gittiğini göreceğiz diye düşünüyorum. Hoca da aynen bunu söyledi. Daha çok yeni birlikte olmaya başladık ama çok iyi şeyler görüyorum dedi. Ben de hakikaten hocanın söylediğini görüyorum. Eşleşmeye gelecek olursak bir tuhaflık var yani Beşiktaş'ın yolunda. Kolay, normalde daha zayıf takımlardan daha zorlu oynarsınız playoff'a yaklaştıkça. Beşiktaş neredeyse yani son 16'da oynayacağınız bir takımla 3. elemeyi oynadı.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
1: 2. elemeyi. Sonra 3.'de onlardan bir kademe daha aşağıda olan önemli bir Çek takımıyla oynadı. Şimdi Beşiktaş'ın seviyesinin çok çok altında olan bir takımla karşılaşacak. Yani Zagreb'in de rahat geçtiği bir takımla karşılaşacak. Yani orada hakikaten enteresan bir yol oldu Beşiktaş'ın. Ben tabii ki büyük konuşmamak lazım. Hiç maç oynamadan kazanılmaz. İtalyan'ın sürekli Avrupa'da kolay maç yoktur ifadesini kullanıyor dikkat edersen. Yani her toplantısında bunu söylüyor. Hiçbir maç kolay değildir Avrupa'da diye ama Jalgiris'in seviyesi Beşiktaş'ın da Kralovin'in de Midland'ın da altında. Ben bir kaza çıkacağını düşünmüyorum. Avrupa'yı garantiledi Beşiktaş. İnşallah orada da katılacağı kupa 2 olacak.
0: Tabii Dünya Kupası'ndan önceden beridir yani. Dünya Kupası bile başlamadan seninle bağlantı yaptığımızda Galatasaray için hep şunu konuşuyorduk. Sessizlik var, Dünya Kupası mı bekleniyor, işte başka bir şey mi bekleniyor falan. Artık transferin bitmesine de 20 gün kaldı ama konu, gündem değişmedi. Başlık hala aynı. Sessizlik var belki Galatasaray'da ve taraftarın da yoğun bir tepkisi var. Nasıl değerlendiriyorsun bu durumu?
1: Ya şöyle, Dünya Kupası zamanında hatta ya sonuna doğru ya bittikten sonra da seninle bir bağlantı yapmıştık az önce senin de ifade ettiğin gibi. Ben o zaman şu taraftaydım. Yani Galatasaray taraftarının yaptığı, yarattığı bu yangın, sosyal medyadaki inanılmaz eleştirilerin biraz acımasız olduğunu düşünen taraftaydım. 4 yıldır şampiyon olan bir teknik heyet ve yönetim kurulu var. Transferde zaman zaman hatalar olsa da total orana baktığımızda başarılı olmuş bir yönetim var. Ve en önemlisi Beşiktaş, Fenerbahçe kadar acelesi olmayan bir Galatasaray vardı. Çünkü Temmuz'un başında neredeyse 10 Temmuz'da yanlış hatırlamıyorsam sezonu açacak olan, elinde çıkarması gereken ondan fazla oyuncu olan ve kadrosuna en az 10 tane transfer yapması gereken Beşiktaş'la Fenerbahçe. Şimdi geldiğimizde Galatasaray'a dedim ki, o zaman Galatasaray'ın böyle bir acelesi yok. Doğru transfer için beklemeye vakti var. İlk maçın Ağustos ayında oynayacak. 14 Ağustos'ta önelemesi yok. Şampiyonlar Ligi Eylül'de başlayacak dedik. Ama şimdi geldiğimiz noktada sevgili Göksel'in maalesef o yani 15 Temmuz 14 Ağustos arasında beklentiden çok uzak kalan bir Galatasaray var ki geçtiğimiz sezon sonunda 500 milyon euro bittiler. Hani Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefleyecek bir takım konuşuluyordu. Sezon bitmeden Dion Kos oynanırken Bruno Fernandes'ler, Bernardo Silva'lar, biliyorsun yani çok yüksekteydi Galatasaray'ın çıtası. Ama geldiğimiz noktada şu ana kadar sadece Ugo Çukwu transfer edildi. Evet. Ugo Çukwu'nun da hani ne vereceğini göreceğiz. O ayrı bir mesele ama şimdi ligin başladığı anda Galatasaray'ın 10 numarası olmaması bir problem. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. Çünkü hoca tercihi, oyun davranışı olarak Okan Hoca 10 numarayla oynamayı seven bir hoca ve şimdi Yunus'u oraya koyduğunuzda, Sarı'yı oraya koyduğunuzda veya Sarı'yı oraya koyduğunuzda oyuncunun da aslında oyuncunuzu da biraz daha değersizleştirmiş oluyorsunuz. En azından hala vakit var ama en azından 10 numara transferini ben Galatasaray yönetiminin lige yetiştirmesini beklerdim. Okan Hoca'ya biraz daha elini rahatlatmak gerekirdi diye düşünüyorum ve Galatasaray'ın transfer ihtiyacı var. Yani önemli noktada transfer ihtiyacı var. Osimhen'in arkasına transfer lazım bence. 10 numara lazım bence. Bir tane sol kanat böyle U23 kontenjanından olabilir. Barış Alper'i veya Yunus'un arkasına sana 3 kanattan bahsediyoruz. Oraya bir isim daha lazım bence.
0: Bir de belki merkez böyle bir futbol ikliminin olduğu bir ülkede yani rakiplerinizin, en büyük rakiplerinizin bu kadar yıldız getirdiği bir ortamda transfer ihtiyacınız olmasa bile transfer yapmanız gerekiyor. Yani bahsettiğiniz isimlere baksana. Lukaku, Vlahovic, Muhammed Salah.
1: Evet doğru. Yani şöyle bir şey var. Tabii bizim ülkemizde normal sezondan çok, bak dikkat et, transfer sezonu daha çok seviliyor. Yani evet, bir transfer aşığı bir millet olduğumuz doğru. Ha, ihtiyaç varsa Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor'da evet doğru, insanlar transfer bekleyebilir. Ama transfer yapmak için transfer, yani o inanılmaz bir mutluluk duygusu veriyor. Yani konuşulan oyuncular, uçakları takip etmek, gelen oyuncuyu karşılamak, biraz fazla transfer baskısı olabiliyor. Bu da bazen yanlış yönlendirmelere gidebiliyorsunuz. İşte ben o yüzden Beşiktaş'ı az önce iyi bir örnek dedim. Çünkü böyle sosyal medyadan gelen gazla falan değil, tamamen bilinçli ve planlı olduğunu dün Önder Özen anlattı. Galatasaray tarafına gelecek olursak evet, yani şimdi sizin elinizde Osimhen var diye adam çıkıp söylese Sayın Başkan, hani Vlahovic, Lukaku konusunda yine de eleştirilir. Yani yine de biz transfer istiyoruz. Dediğim gibi eksik olmasa bile olsun, bir tane de çilek olsun gibi bir beklenti olur. Ama bence hem on numara, hem kanat, hem bir forvet Osimhen'in arkasına kesin. Ve bana sorarsan merkez orta sahaya da Galatasaray'ın takviye ihtiyacı var.
0: Sol stoperde isteyen çok taraftar var.
1: Evet, sol stoperde Abdülkerim'in tek başına olduğunu görüyoruz. Bence bek rotasyonu Galatasaray'ın en iyi olduğu konu. Orada hakikaten zengin. 11 kişi koyduğunuzda 10 numara hariç yine iyi bir kadro. Stoper tandemi. Ama stoper yedeklenmeli. Merkeze baktığımızda Sara, Torreira, Lemina var isimler ama bilmiyorum. Bence oraya da bir kişi daha lazım. 10 numara lazım. Kanat lazım ve forvet lazım. Şimdi bu kadar transfer lazımken takıma, çünkü Şampiyonlar Ligi oynayacak Galatasaray. Yani biraz bunu böyle de okumak lazım. Ya kadromuz iyi. İyi ama şimdi mesela Galatasaray ile ilgili ne diyoruz? Avrupa kültürü tamamen uzun zaman sonra Şampiyonlar Ligi'nde kaybedilen o kazanan takım noktasına tekrar geldi Galatasaray ve son 16 turu oynadı. Şimdi son 16 turunu bir defa bu seneyi de cebine koyman lazım. Yani kökü üstüne koyman lazım. Bu yola girdi Galatasaray. İstikrarlı bir yönetim, istikrarlı bir teknik heyet, harika bir kadro ama üstüne koyma noktasında bu sefer sıkıntı yaşarsanız, geçtiğimiz sezondan geriye giderseniz o zaman olmaz. Çünkü Galatasaray'ın birinci hedefi bence şu anda Şampiyonlar Ligi'nde son 8'i hayal etmek olmalı. Onu da 12-13 kişiyle yapamazsınız. Yani Galatasaray dediğin gibi çok iyi elit bir 10 numaraya yedek ve iyi bir santrafora hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde seni kurtarabilecek. Dediğin gibi Abdülkerim'e bir şey kart cezası bir şey olduğunda orada güven verecek bir stopere ihtiyacı var Galatasaray'ın. Dolayısıyla biraz geç kalınmış ifadesi doğru.
0: Peki. Berke çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına
1: sağlık.
0: Sevgili
1: Gökçen'im ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm dinleyenlere de iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakal. Sağ ol.
0: Görüşmek üzere. Berke Kosova ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından Yunus Aydın bizimle birlikte olacak. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Mesajlarınızı görüyorum. Birazdan Yunus Aydın'la birlikte mesajlarınızı değerlendireceğiz. 0212 273 10 10'dan sizler de bizimle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz diyelim ve bağlantımıza geçelim. Yunus Aydın attığımızda. Yunus hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Sıcağı sıcağına nasıl değerlendirirsin? Romelu Lukaku imzayı attı Fenerbahçe için.
4: Ya tabii aslında Fenerbahçe'de verilen bir söz vardı. Hem Aziz Yıldırım tarafından hem de futboldan sorumlu yönetici Cihan Bey, Cihan Kamer tarafından. Playoff turuna kadar bu transferin yetişeceğiyle alakalı santrafor transferinin. Tabii Fenerbahçe birçok santraforla konuştu. Yani aylardır hani birçok isimden bahsettik. Cirasi'dir, Sörlot'tur. Ueda'dır, Onoaçı'dır. Yani birçok isimden bahsedildi. Vlahovic'tir. Ama bunun nihayetinde Fenerbahçe hani en sonunda artık santraforunu buldu. Yani geçtiğimiz günlerde hani yaptığımız yerine de konuşmuştuk. Yani artık buradan dönme ihtimali yok diye. Lukaku 6 milyon euro bonservis ve yıllık 10 milyon euro maaş karşılığında Fenerbahçe imza attı. Diğer transferlere göre çok daha ekonomik bir transfer oldu. Çünkü Sörlot tarafı 40-45 milyon euro istedi Atletico Madrid. Cirasi aynı şekilde 40 milyon euro. Ki Cirasi'nin kendi maaşıyla alakalı da ülkeye gelen Salah gibi, Vlahovic gibi isimlerin maaşlarından sonra taleplerini de arttırdığını görüyorduk. Aziz Yıldırım tarafı başından itibaren bunu Mason Greenwood'da da gördük. Bu tarz talepleri karşılamıyor ve Fenerbahçe birçok tabii şüphe barındıran, sağlık anlamında, sakatlık anlamında birçok soru işareti barındıran Lukaku'yla anlaştı. Geçtiğimiz sene sadece 7 maçta toplam 65 dakika süre almış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dünya Kupası'nda evet oynadı, çok kötü bir performans sergilemedi ama hani bence bu bahsi geçen isimler arasında en riskli iki isimden birisiydi Lukaku. Yani ama tabii playoff'a çok az kalması Fenerbahçe'ye bu transferi yaptırdı. Fenerbahçe'de futbolun başında Oğuz Çirkin 4-6 hafta arasında oyuncunun maç temposunu sağlayacağını düşündüğünü söyledi. Lukaku'ya sorulduğu zaman da ben dün takımla idmanını tamamen yaptım ve hani bu önümüzdeki haftada oynamak istiyorum. Kendimi %100 fit hissediyorum dedi. Ama tabii hani Lukaku'nun Dünya Kupası'nda Belçika'yla uzun bir süre turnuvada devam etmesinin de kendisine fizik olarak hazır olduğunu aslında biraz gösteriyor. Kante de çok hazır geldi. Ben Lukaku'nun adaptasyon sürecinin 4-6 haftada kadroya net bir şekilde monte edileceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin zaten santrafor'da şu an çok formda Talisca gibi ya da geçtiğimiz sene Kylian Mbappe'nin arkasında hemen gelen Vedat Muriç gibi alternatifler de var ama Lukaku'nun da çok hızlı bir şekilde takıma monte edileceğini düşünüyorum. Son 4-5 senede çok ciddi sakatlık problemleri yaşadı. Yani Lukaku ile alakalı bir sakatlık karnesi yapılmış 2021-2022'den beri. Hani hiçbir sakatlığı kaçırmamış. Yani hani mutlaka bütün sakatlıklardan birer tane yaşamış. İşte Covid-19'la birlikte başlayan, sonrasında son 5 yılda 8 tane büyük sakatlık yaşamış durumda. Zaten Napoli'den ayrılma isteklerinden birisinin sebebinin yanlış tedavi olduğu, ardından da iki kez sakatlandığını hani İbrahim Seten mesela kendi canlı yayınında anlatmıştı. Yani bu tarz soru işaretleri var. Yani formda bir Lukaku tabii ki çok önemli. Sonuçta Belçika milli takımının en çok gol atan futbolcusundan bahsediyorsun. Çok büyük bir isim ama tek engel sakatlıkla alakalı neler yaşayıp neler yaşamayacağı. Bunun haricinde isim olarak Fenerbahçe yıldız bir santrafor aldı mı? Şüphesiz ki çok büyük bir isim aldı. Ama sağlık durumu bence soru işareti.
0: Tabii az önce Berke Kosova'ya da sordum bu soruyu. Yani Vedat Muriç geleceğinde yedek kalacağını bence düşünmüyordu. Bu bir problem olacak mı? Çünkü baktığımızda Mallorca'da forvet olarak oynuyordu Vedat Muriç. Tamam takım küme düştü ama La Liga'da orta seviye takımda veya bir başka ligde 5 büyüklükten Serie A olabilir, Bundesliga olabilir, orta seviye bir takımda rahatlıkla 11'e girebilecek bir takıma transfer yapabilirdi. Fenerbahçe'yi tercih etti Vedat Muriç ama yedek kalacağını bence bilmiyordu. Nasıl karşılayacak bu durumu?
4: Ben Vedat'ın tabii ki birçok hani alternatifi bence de vardı söylediğim gibi. Çok rahat bir şekilde kendi takım olabilirdi ama hani kendisinin Ali Koç döneminden itibaren de hani Fenerbahçe'ye gelmekle alakalı çok ciddi bir isteğin oldu. Yeniden Fenerbahçe'ye dönmekle alakalı çok ciddi bir isteğin olduğunu biliyoruz. Hatta bunu hani birçok işte hatta Vedat eşiyle birlikte bir tiyatroya, televizyona yayınlanan bir komedi programına gittim de orada kendilerine mikrofon uzatıldığında da Türkiye'ye Fenerbahçe'ye dönmek istediklerini dile getirmişlerdi. Yani bence yedek kalacağını şöyle tahmin ediyordur. Santrafor'suz bir Fenerbahçe'ye geldi çünkü. Hani ve sürekli sonrasında isimler işte Girassi, Sörloth ismi geçti. Burada Vedat ikinci santrafor mu? Ya bence ona bile emin değildi. Şu an çok hani formda bir Talişka varken Talişka'yı belki santraforun arkasına çekip yeni bir oyun planı yapacak Fenerbahçe. Seni şöyle dışarıda bırakacak belki. Ama yani hani Vedat'ın bu denklemde birinci santrafor olması bence çok mümkün gözükmüyor. Ama tabii ki yani Lukaku'nun arkasında tıpkı Beşiktaş'ta da konuştuk. Ya yani Vlahovic'in 15 milyon euronun hani tabiri caizse elinde patladığını düşünelim. Hani o çok kötü oynamıyor işte. Dün de gördük. Yani gollerine devam ediyor. Bu nedenle önemli. Yani Vedat da sonuçta ikinci planda kalabilecek bir santrafor değil. Fenerbahçe'yi sezon boyu da taşıyabilir. Ama hani ilk planda sağlık sorunları olmadığı sürece Lukaku şu anki güncel form günlerinde Talişka formuna daha haber gibi duruyor ama yani Vedat'ın bir de Sidiki Şerif var. Bence Şerif artık bu noktadan sonra yollar ayrılacaktır. Kendisi hem Premier Lig'den hem Bundesliga'dan talipler var. Bir sandan da talipler var. Yani dördüncü bir santrafora Fenerbahçe'de bence bu anlamda gerek yok. Ama Vedat'ın burada net 11 olması için iki şey gerekiyor. Ya Lukaku'nun yine çok ciddi bir sakatlık problemi yaşaması ya da Vedat'ın çok ekstra performans sergilemesi gerekiyor.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki Fenerbahçe'nin ilk 11'i nasıl olacak? Ümit Bey sormuş.
4: Ya tabii bu arada Vedat'la alakalı son hani bir şey de eklemek istiyorum. Yani Vedat'ın şu ana kadar Ağustos'un hani artık 14'üne geldik. Yani şu ana kadar sakatlık problemi yaşayıp kendini gösterecek fırsat bulamaması şu anki Talişka gibi ilk 11'in şekillenmesi konusunda da hani Vedat'ı bence arka planda bırakan detaylardan bir tanesi oldu. Ya Fenerbahçe'de şimdi ilk 11 ile alakalı bir kere en büyük belirsizlik kaleci konusunda ciddi bir durum var. Şimdi Ederson'a başta MLS ve Suudi Arabistan olmak üzere teklifler var. Fenerbahçe bu transferleri bu teklifleri değerlendirmediği noktada yani Fenerbahçe'nin kalesinde bence uzun vadede Ederson olur. Mert Gün 10 sezon boyu devam edebileceğini düşünmüyorum. Bence stoper tandemi çok net bir şekilde Şikriyan Nathan Ake. Geçtiğimiz günde zaten İsmail Kartal da harika bir ikili olduklarını söyler. Bence de öyle. Sağ tarafta Semedo olacaktır. Sol tarafta ben Osterwold'e sakatlıktan döndükten sonra Fenerbahçe'nin solunda Osterwold'e göreceğimi düşünüyorum. Bence Arşi Brown kalıcı sol beki olmayacak bu takımın. Gendouzi kanti orta sahası bozulmayacaktır bence. İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin bence artık yedeği olacak. Ben öyle düşünüyorum. Gendouzi kanti ikilisi mutlaka olur. Sağ taraf zaten çok net bir şekilde Mason Greenwood. En uçta Talişka'nın olmadığı denklemde Asensio ve Talişka sürekli değişmeli oynayacaktır. En uçta mutlaka Lukaku olacaktır. Şimdi sol tarafta da Kerem alternatifsiz gibi duruyor. Ama Fenerbahçe'nin şu an mevcutta yapmayı düşündüğü başvuru yani Vedat Muriç Türk sayılsın başvurusu kabul olursa ki bu konuda bir Fenerbahçe referans bekliyor. Çünkü Kasımpaşa'nın da Kerem Demirbay ile alakalı böyle bir başvurusu var. Kerem Demirbay'ın 2015'ten sonra 2017'de tercihini yaptığı için şimdi İlkay Gündoğan'ı örnek gösteriyor Kasımpaşa. Çünkü İlkay Türk statüsünde oynuyor. Alman milli takımda 100'e aşkın maç oynamasına rağmen Kerem Demirbay 2 maç oynadı sadece Alman milli takımda ki birisi hazırlık maçı. Ama şeyde burada açık, kural da burada açık. 2015 sonrasında tercih yapmakla alakalı bir durum var. Kerem'i eğer Türk sayarsa Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'de Vedat'la ilgili bir girişimde bulunacak. Fenerbahçe Vedat'la ilgili girişimde bulunduktan sonra Vedat'ı Türk sayabilirse sol öne bir transfer yapacaktır. Yoksa yapmadığı takdirde Kerem Aktürk oldu. Ben Fenerbahçe'nin sol tarafında oynayacağını düşünüyorum. Böyle bir ilk 11 şekillenecektir bence. En uçta dediğim gibi Lukaku ilk yani sağlık sorunları olmadığı sürece ilk alternatif mutlaka olacaktır.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki direkt yedek demek çok doğru değil bence. Rekabet olur, kim hak ederse o alır formayı demiş ama bu mesela Talisca Vedat Muriç ikilisi için geçerli. Yani o ikisi olsaydı sadece geçerli ama Lukaku'nun olduğu bir senaryoda bence çok doğruluk payı yok bu düşüncenin. Yani düşünce doğru ama gerçeğe dönüştürmek kolay değil. Ya burada her takım için diyorum bu arada, Fenerbahçe için değil sadece.
4: Ya tabii ki şimdi hani çok yüksek maaşı ödeniyor çünkü. Ya mesela Ederson'la alakalı uzun sürede bu denklem çözülmezse Ederson kaleye geçecektir dememin sebebi bu. Biz evet yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yani çift taneli maaşları işte Trabzon'da bu denkleme dahil oldu. Muhammed Salah'la beraber. Şimdi Nunez'i indirebilirlerse o da katılacak. Yani 10 milyon 15 milyon hani saçıyoruz resmen. Ama yani bu paraları verdiğim bir oyuncuyu yedekte bırakmak, İşte o hem oyuncu açısından takım içi dengelerde problem, hem de hani insan yönetim olarak bir rahatsız oluyor. Yani o zaman bu parayı vermeseydik durumu oluyor. Hani Lukaku sağlıklı olduğu sürece bu arada Talisca ve yani Vedat'tan daha da fazla katkı verir. Bunda bir problem yok ama ya ilk başta ilk 11'inize işte direkt yazmak zorunda oluyorsunuz. Hani zaten bir şekilde oyuncunun da içerideki dinamiği de bu oluyor. Yoksa tabii ki hak eden formayı almalı. Bunda hiçbir problem yok ama işte bazı yıldız isimlerin daha hiç hak etmediği halde oynadığını da görüyoruz. Lukaku'nun bu denklemde nerede olacağını tabii ki sezon içindeki performansı gösterecek. Ama yani büyük takımlarda büyük yıldızlar yani hak etmeseler de isimlerinden dolayı bir süre oynamaya devam ederler. Talisca ve Vedat'la alakalı da öyle ya. Fenerbahçe'de söylediğin gibi hangisi formda olursa ikinci şans direkt ona gelecek bence de.
0: Bir diğer tarafta da tabii Beşiktaş'ta Dušan Vlahović takıma katıldı. Nasıl değerlendiriyorsun bu transferi?
4: Yani Muhammed Salah transferinin sonuçlanmamasının ardından Beşiktaş'ın mutlaka bir yıldız oyuncu alacağını hani net bir şekilde artık biliyorduk. Bu ismin Vlahović olduğunu da zaten haftalardır biz konuşuyorduk. Yani 15 milyon euro teklifini zaten yapmıştı Beşiktaş. Bir ay önce haberleştirdik. Haber bekliyordu. Vlahović 6-7 haftalık süreçte neredeyse 2 aydır hatta kendisine Avrupa'nın 5 büyük liginden takım arıyordu. İstediği maaşları alamadı. 6-7 milyon euroluk maaş teklifi daha yapılmadı. Bizim ülkemizde bunu sadece Beşiktaş için söylemiyorum. İşte Trabzon'a Muhammed Salah yaşadı. Fenerbahçe'de Greenwood'da yaşadı. Bu maaşları veren ülkelerden, ender ülkelerden birisiyiz biz. Vlahović'te 15 milyon euroluk teklifi Beşiktaş'ta kabul etti. Beşiktaş bu süreci hızlandırmak istedi. Yani iki seferde menajerine de oyuncuya da haber gönderdi. Hani yoksa başka isimlere gideceğiz diye. Çünkü Salah sonrasında ciddi bir hani Beşiktaş yönetimine karşı güvensizlik oluştu ama Trossard'dan sonra ikinci bir yıldızı Vlahović'i indirmek büyük iş. Riskli mi? Bence riskli ama Beşiktaş'ın Vlahović'ten sonraki alternatifi de yani oh da sezonu neredeyse götürebilecek durumda. Yani ama tabii ki yıldız isim büyük isim ama hani 15 milyon euroluk bir maaş çok ciddi bir maliyet olacak Beşiktaş'a. Taraftar tabii ki bu işin maliyet boyutuyla ilgilenmek zorunda değil. Yıldız futbolcu izlemek, bunun keyfini yaşamak hepsinin hakkı ama çok ciddi bir maaş verildiğini düşünüyorum. Mesela bu oyuncular bu maaşlara geliyor ama Beşiktaş'a da sağlıklı olduğu sürece.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
5: Reklam.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
5: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
4: Hani mental olarak da iyi olduğu sürece çok büyük katkılar vereceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın ön hattında hani gerçekten Önder Hoca'nın söylediği gibi Orkun'un etrafında doğru oyuncularla, yıldız oyuncularla güçlendirmeye başladı Beşiktaş.
0: Dünkü karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsun? Peki 4 maçın sonunda gol yemeyen bir Beşiktaş, kalesinde bir dev var adeta, Alexander Nübel.
4: Tabii yani Nubel'e dediğim gibi çok ekstra bir parantez açmak lazım. Yani ve az pozisyon geldi de yemedi demiyoruz. Özellikle bir önceki maçta. Yani bu turun ilk maçında çok ciddi kurtarışı var. 9 net kurtarış yapmıştı. Yani Beşiktaş takımının genel şu an her şeyi yolunda gidiyor. Hocayla uyumu. Hani Vincenzo Italiano'da gerçekten çok sempati topladı. Hani Vlahovic'le alakalı bu arada kendisine sorulduğunda da kesinlikle takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum dedi. İletişimi çok kuvvetli bir hoca belli. İtalyanlarla Türk yanımı zaten tutuyor, hep anlatıyoruz. Montella'da da mesela aynı durum yaşandı. Zaten Akdeniz bittiğim insanı seviyoruz yani. Böyle hareketli, iletişimi kuvvetli hocaları. Bize soğuk hocalar biraz daha uzun vadede itici ve başarısız geliyor. İtalyano böyle değil. E tabi 4 maçta gol yemeyen, turları atlayan bir Beşiktaş gördüğümüzde işte bu hafta ligde de galibiyetle başlarsa örtüşürse. Yani iyi bir hava gidiyor Beşiktaş'ta. Vaslav Çerli'nin de golle buluşması Beşiktaş'ta yine önemli bir durumdu. Yani mesela Çerli ile alakalı şöyle bir durum var sonuçta. Sağ öne de oyuncu bakıyor Beşiktaş. Yani Muhammed Salah bu isimlerden birisiydi. Bunu net bir şekilde biliyoruz. Ama Çerli'nin şu an golle buluşuyor olması, Olaytan'ın asist yapması Beşiktaş'ın belki ana planda değil mi diye dediğimiz oyuncularının da formda olduğunu gösteriyor. Çerli ilk maçta çok eleştirilmişti. Özellikle yani kaçırdığı golden dolayı. Ama belki de şu an bir star ismin öne alınmasıyla, santrafor alınmasıyla kendi de belki ilk 11'de kalan oyunculardan birisi olacak. Yani Beşiktaş'ın şu an işler yolunda gidiyor. Kötü bir sezon açılışı olmadı. Yani senelerdir Beşiktaş kötü sezon açıyor. Yani şu an hem hocaya güven tam, hem yönetim bahsettiği yıldız oyuncuları getirdi. O sebeple Beşiktaş'ın işler yolunda gittiğini düşünüyorum. Bir oyunu eleştirecek şeyler var mıydı? Bence vardı. Hala Beşiktaş'ın transfer yapması lazım bence. Yani bir stoper transferi Emirhan'ın form durumuna ya da takımın gol yememesine rağmen bence getirilmeli. Şimdi Udokay ile alakalı mesela yollar ayrılacak değil mi? Mutlaka bence oraya bir stoper alınmalı. Ama Beşiktaş genel olarak Serdar Adalı ve yönetimi o huzursuzluk havasını ve aranan hoca bulundu mu bulunmadı mı havasını genel olarak dağıttı. Şu anda Beşiktaş'ta da rüzgar pozitif yönden esiyor. Güzel esiyor. Ama dediğim gibi bunun esas ligle örtüşmesi gerektiğini unutmamamız lazım. Yani Beşiktaş senelerdir lige Ekim'de Kasım'da havlu atmakla başladığı için taraftarın şu an çok övdüğü Italiano'yu ya da güven sağladığı Serdar Adalı'yı eleştirmesi ligdeki birkaç puan kaybına bakıyor. Beşiktaş için bu huzursuzluk havası şu an dağılmış durumda. Ama dediğim gibi bunun bir sürece yayılması Beşiktaş'ın Ekim'de Kasım'da yakın ilk 2'de ilk 3'de olmasıyla devam edecek bir şey.
0: Peki öte yandan Galatasaray'daki sessizlik de devam ediyor. Yani sezon aslında transfer sezonu başından beri aynı şeyi konuşuyoruz ve transfer süresinin de bitmesine artık az kaldı. 20 gün kaldı. Nasıl değerlendiriyorsun Yunus?
4: Yani Galatasaray liginde her yayında artık daha uzun bir süre sessizlik sürüyor ve hala bunu da tabii halletmemiş bir Galatasaray transfer. Mutlaka transfer yapacaklar. Ya yani bunun hani kimsenin şüphesi yok. Bence 2 ya da 3 minimumda yıldız transfer yapacaklar. Ama yani hani baktığın zaman şimdi Leao ile alakalı Galatasaray'ın ısrarla 40 milyon euroluk bir teklifi var mesela. Şimdi Milan tarafı minimumda ya aslında minimumda değil 50 milyon euro istiyor. Ve Galatasaray bu transferi 50 milyon euroya değil 40 milyon euroya bitirmeden de Milan vermeyecek gibi duruyor. Diğer tarafta Galatasaray'ın kanat arayışında olduğunu bilen eski oyuncusu zaten geçen sene kiralıkta Noalang Galatasaray'a haber göndermiş. 30 milyon euro gibi bir bonservis istiyordu kulübü Napoli. 14-15 milyon eurolara inmiş durumdalar. Galatasaray hala almak istemiyor. Ama hani çaresiz durumda kalırsa, hala transfer yapamamış olursa belki Noalang'ı kadroya katma durumu olabilir. Çünkü oyuncu net bir şekilde gelmek istediğini söylüyor. Martinelli olayı Galatasaray Martinelli için de 40 milyon euro teklifte bulundu. Orada da kulübü 60 milyon euro yakın bir bonservis istiyor. Yani Galatasaray'ın 40'ın üstüne çıkmaması Can Uzun transferinde de Leao transferinde de Martinelli transferinde de net bir şekilde oyuncunun aslında Galatasaray'da oynayamaması 3 ayda oyuncu için de net bir şekilde sebep oluyor. Diğer tarafta Reinders tarafı yani artık Reinders'e Galatasaray net bir şekilde ilgileniyordu. Orada da Suudi Arabistan'a gitme durumu var oyuncunun. Galatasaray mevcut transferleri sonuçlandıramadığı gibi uzun süredir de iletişimde olduğu birçok oyuncu diğer takımları da artık kaptırmak üzere ve yıldız oyuncu konusunda bir problem yaşıyorlar. Ben Galatasaray'ın Leao ile alakalı ilerleyen günlerde el arttıracağını, fiyatı arttıracağını düşünüyorum. Noalang ile alakalı da dediğim gibi yıldız bir oyuncu bulunamazsa bence Noel Ang'ın da kapısı tekrar çalınabilir. Ama hani Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Yani birçok yönetim işte eleştirir tabii ki. Galatasaray'da başta Ultra Aslan, işte eski yöneticiler, baktığınız zaman işte zaten medyanın birçoğu taraftarlar. Dursun Özbek çok ciddi bir şekilde eleştiriyor. Kendisi de söyledi. Benim de torunlarıma bırakacağım en büyük miras Galatasaray tarihinde olmayan üstte 5. şampiyonluk dedi. Ya tabii ki Dursun Özbek bunu yapmak için elinden geleni yapacaktı. Sonuçta bu 4 senelik üst üste şampiyonluğun da Okan Hoca ile birlikte mimari. Ama ben de artık biraz geciktiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bugünlük artık başlıyor ve Galatasaray'ın maçıyla başlıyor. Ve Galatasaray'da Hugo Çuguariş transfer yok. Mutlaka bence bir transfer yapılması lazım. Minimumda 3 transfer yapılması lazım. Ama birisinin bu önümüzdeki 2-3 gün içerisinde yapılması lazım. Çünkü Galatasaray lige ciddi bir beklenti ve kaosla giriyor. Galatasaray bu şekilde lige girmeye alışkın değil. Transferler hep gecikti Galatasaray'da. Geçen senelerde kabul. Ama hep mesela biz geçen sene Osimhen'in biteceğini bilerek ya da Leroy Sané'nin zaten geldiğini bilerek hareket ediyordu. Galatasaray'da bu sene komple bir belirsizlik var. Bu belirsizliğin içinde bir de Ali Lal'den vesaire Osimhen için geldiği iddialar 100-120 milyon euro gibi teklifler kabul edilip Galatasaray'da Osimhen'siz kalırsa hani ciddi anlamda şampiyonluk yolunda yara alır. Bu nedenle taraftarın bu içinde bulunduğu karamsar havayı dağıtmak için Galatasaray bence yani Leao'yu 40 veriyorsa Milan 45-50 istiyorsa 45'te bitirebilmek adına bir hamle yapması lazım. Çünkü bu içinde bulunan olumsuz hava Galatasaray taraftarının hani ciddi anlamda takıma desteğini Okan Hoca'ya güveninize deliyor. Mevcut yönetime güveninize deliyor. Bu da Galatasaray için kesinlikle negatif etki edecektir. Ya bugün mesela potansiyel bir Çorum maçındaki puan kaybı Galatasaray'da hani uçakların hızlı inmesini kesinlikle pozitif anlamda etkiler. Ama iyi sonuçlar gelmesi de ya transfer yapmasak da olur galiba konusunda yanıltmaması lazım. Çünkü Galatasaray taraftarının ana hedefi kesinlikle Avrupa.
0: Peki dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. Ahmet Bey demiş ki bence bu Lahoviç Beşiktaş'a mecbur kaldı. Yani adam sonuçta büyük kulüplerden teklif bekliyordu. Teklif gelmeyince Beşiktaş'a gitme durumu daha yakınlaşmış oldu. Tercih değil bence, mecbur kaldı. Yine de baktığımız zaman isteyen tek takım Beşiktaş oldu. Hayırlı olsun. Umarım lig çok güzel geçer her takım adına diyor Ahmet Bey.
4: İsteyen tek takım Beşiktaş değil. Trabzon'da aslında bir görüşme yaptı ama Trabzon tarafı Darwin Nunez'e daha sıcaktı. Ya şimdi Vlahovic'le alakalı şöyle. Vlahovic tarafı Arabistan'dan ve Beşiktaş'tan teklifi aldı ve Avrupa'da kulüp aramaya başladı. Aslında Muhammed Salah tarafına benzer. Salah da çok yüksek bir teklif almıştı Arabistan'dan ama oyuncu İstanbul'da yaşamak istiyordu. Avrupa'da yaşamaya devam etmek istiyordu. Öncelik buydu aslında baktığın zaman. Şimdi Vlahovic'le alakalı evet. Haftalardır söylüyoruz. Oyuncu dünyadaki 5 büyük ülkeden haber bekledi. Menajeri defalarca kez görüştü. Bu kontratları alamadı. Ama hani dünyada tek isteyen takım Beşiktaş'ta demek doğru değil ama 15 milyon euroyu veren tek takım Beşiktaş'tı. Bu yüzden de Beşiktaş'ı tercih etti. Yani istenmeyen bir futbolcu değil, istediği maaşı alamayan bir futbolcuydu Vlahovic. Bu sebeple evet, Türkiye'yi tercih etti. Türkiye'de Trabzonspor'un da ilgisi vardı. Fenerbahçe ve Galatasaray 4 büyüklere önerildi. Muhammed Salah da öyleydi. Galatasaray ve Fenerbahçe hiç ilgilenmedi oyuncuyla. Beşiktaş'ın ilgilendiğini biliyoruz. Vlahovic'de de öyle ama Trabzonspor'un tarafı sadece ilgi olarak kaldı. Ama tekrar söyleyeyim, Vlahovic gibi bir futbolcunun özellikle Arabistan'da çok fazla talibi vardı. Ama oyuncu hem Avrupa'da yaşamak istediği için hem de 15 milyon euroyu bir tek Beşiktaş karşıladığı için mecbur kaldı diyemem ama yani en olanaklı seçeneği oldu aslında.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki ben bir taraftar olarak elimden geleni verdiğimi düşünüyorum. Forma, bilet, içtiğimiz suyu bile değiştirdik. Florya suyunu içtik ki takıma destek olsun. İster istemez ben beklerim. Ben büyük transfer de beklemiyorum artık. Eksik yerlere oyuncu transfer et yeter. Trossard 20 milyona mal oldu. Beşiktaş'a biz onun yedeği olan Martinelli için 45 milyon eurolardan bahsediyoruz. Bence artık panik transferleri başlıyor. Allah yardımcımız olsun diyor Galatasaray taraftarı bir dinleyicimiz.
4: Yani tabii aslında baktığın zaman fırsat transferi olarak adlandıracağı şey Eylül'de Avrupa'da sezon kapandıktan sonraki bir haftada olabilir. Ama şu an itibariyle tam olarak söylendiği gibi Trossard Martinelli durumuna geldi olay. Yani hani belki Ağustos'ta 20'ye alacağın, 15'e alacağın ya Ağustos'un başında bir futbolcu ya da Temmuz'da. Yani şimdi 40-45'leri konuşarak alıyorsun. Diğer tarafta da Haziran ayının başından beri görüştüğün futbolcuları da alamıyorsun gibi bir durum var. panik transferi. Evet, yani hani diğer tarafta Galatasaray taraftarının beklentisi konusunda taraftarlar her zaman bekler. Ki baktığın zaman Galatasaray'ın bu tarz hani evet yani store gelirleri de yüksek, kombine gelirleri de yani loca gelirleri de Galatasaray'ın loca gelirleri Fenerbahçe'nin 4-5 katı. Beşiktaş'ın 6-7 katı yani Galatasaray taraftarı bu konuda dediğin gibi verici de işte Osimhen'le alakalı gidin alın dediler. Bir sürü şey aldı Galatasaray taraftarı. İşte kombineler, localar az önce anlattım. Biz de az önce mesela yazan yorumda da hani stüdyoya kadar değiştirdik diyorlar. Beklenti taraftarının en büyük hakkı. Yani bununla hiçbir sorun yok. Bence yönetimin de artık bu beklentileri karşılaması lazım. Ama hani bunların belki bugüne kadar belli finansal tablolarının oluşturulması bekleniyordu. Ama artık bugün itibariyle işte bu süreçte Galatasaray için hep daha farklı şeyler konuşuldu. Mesela işte Osimhen'in banka hesaplarına işte o vergi gecikmesinden dolayı bloke gelmesi. Örnek veriyorum. Yani bunlar transfer yapamadığınız denklemde farklı yerlere bağlanır. Yani burada işte İbrahim Atipoğlu'na da, Abdullah Kavukçu'ya da, Dursun Özbey'de senelerdir zaten transfer konusunda tepkiler vardı. Bu sene artık biraz daha Abdullah Bey ve Dursun Özbek özelinde bu tepkiler yoğunlaştı. Galatasaray'ın birçok işte sosyal medyadaki ünlüsü, hani işte başta Şahan Gökbakan olmak üzere sürekli tiye alıyorlar. Sürekli göndermeler yapıyorlar yönetimle alakalı. Yani yönetimle mutlaka sonuçta Galatasaray tarihine geçecekler. Üst üste 5 sene şampiyonluk. Bunları mutlaka sonuçlandırmak istiyorlardır. Ama birazcık hani Hakan Çalhanoğlu bitirememekten itibaren Galatasaray yönetiminin bir iyi kolu bağlandı bu konuda. Yani dediğim gibi ben bugün potansiyel bir Çorum maçındaki puan kaybını hafta içinde minimumda 2 yıldır indireceklerini düşünüyorum. Eğer bugün kazanırlarsa da minimumda bir futbolcu bu hafta Galatasaray'ın kadrosuna katacağını düşünüyorum.
0: Abi Çağlar Söyüncü gitmeyecek mi? Fenerbahçe taraftarı olarak kulübede bile görmek istemiyoruz. Bireysel hatadan 40'a yakın gol yedirdi demiş bir başka dinleyicimiz.
4: Yani Çağlar'la alakalı şöyle bir durum var. Çağlar'la Cengiz arasındaki bence en büyük fark. Benzeri durumlardaki oyuncular olduğu için söylüyorum. Hani Türk futbolcular, milli futbolcular ama hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye katkı veremiyorlar diye. Cengiz oynamak isteyip de oynayamıyor. İşte Beşiktaş'ta sakatlık problemleri yaşıyor. İşte bir yerde gücü yetmiyor, temposu yetmiyor ama Çağlar belli artık. Çağlar sonucu oynamak da istemiyor. Yani Çağlar'ın artık futbolu o kadar bir bırakmışlığı var. Ve mevcut kontratı var Fenerbahçe'de. Gitmiyor, adam gitmiyor. Yani hani Nelson gibi. Nelson da Galatasaray'da 2 sene daha kontratı var. Diego Carlos da. Yani yapılmış kontratlardı futbolcuya 4-5 sene. Adamların hukuksal hakkı var. Gitmiyorlar. Çağlar'la alakalı da durum şu şekilde. Bir önceki İsmail Kartal döneminde hatırlıyorsanız gelmişti Çağlar. İsmail Hoca arada gitti geldi defalarca kez. Jesus'tan Mourinho'lar. Döndü hala Çağlar Söyüncü var. Hala da kontratı var. Ya Fenerbahçe yerli olduğu için diğer oyuncular gibi bir gönderme telaşında değil. Fenerbahçe öncelikle YTF'yi göndermek istedi. Stoper gidecekse ama Çağlar da ne maaşında indirim yapıyor ne de gitmek. Fenerbahçe Çağlar'a maaşıyla alakalı mesela indirim teklif etti. Oyuncu kabul etmiyor maaşında indirimi. Evet çok fazla bireysel hatadan gol yedirdi. Ama yani şu an Fenerbahçe'nin göndereceği ismin başına değil. Benim duyduğum kadarıyla Çağlar'a herhangi bir kulüpten teklif de yok.

0: Bir dinleyicimiz diyor ki Yunus, Yunus abi bu tezime katılır mı diyor. Dursun Özbey'in sırf alkışlanmamak için transfer yapmayacağı söylemi vizyoner bir duruştan ziyade tamamen bir idari savunma mekanizmasıdır. Son yıllardaki yüksek harcamalarının beklenen mali geri dönüşü sağlayamaması kasada ciddi bir açık yarattı. Geçmişte ibra edilmeme tecrübesi yaşayan Özbek yönetimi yarın öbür gün mali kongrede hesap vermek zorunda kalmamak ve olası bir ayrılıkta bilançoyu patlatmamak için transferde bilinçli olarak frene basıyor. Özetle bu temkinli tutum kulübün geleceğini düşünmekten çok idari olarak zora girmemek adına alınmış kişisel bir önlem diyor dinleyicimiz.
1: Şimdi Galatasaray'ın iç tüzüğünde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre ayrı bir oylama sistemi var. Şimdi Burak Elmas yönetimi de öyle. İdari olarak idra edilip mali olarak idra edilmeme tehlikesi. Şimdi Fenerbahçe'de birlikte geçiyor. İdari mali idra beraber. Yani bir kişi idra edilirse ikisinden de idra ediliyor. Ama Galatasaray'da farklı. Galatasaray'da başarıdan dolayı idra edip mali durumdan dolayı da idra etmeyebilirler. Burak Bey mesela bunu yaşadı. Sevgili Burak Elmas. Şimdi geldiği noktada Dursun Özbek bence bir idrasızlıkla karşılaşmaz. Ama evet, yani bu kadar 4 sene şampiyon olan bir takımın Osimhen hariç hiçbir oyuncusunun teklif almıyor olması. Barış'a bir tek Ocak'ta gelen Neom transferi vardı. Onu da satmadılar. Şu an Premier Lig'den böyle bir teklif yok. Bu da bence şimdi bir oyuncu, evet satış için teklif gelir ama yani Fenerbahçe'de mesela eleştirirsiniz eleştirmezsiniz. Ben Ali Koç döneminde çok eleştirdim ama Mario Branco hiç gitmeyecek adamları çok fazla kişi takımlara gönderdi. Şimdi Gardia mesela alması için yetki veriyorsunuz. Bir de göndermesi için yetki verin. Galatasaray oyuncu da satamıyor. Şimdi Fenerbahçe için sürekli söyleniyor bu. Ya bu para nereden geliyor? Şampiyonlar Ligi geliri yok, lig şampiyonluğu geliri yok. Ama diyen Fenerbahçe oyuncu satabildi Ali Koç döneminde. Galatasaray'ın bu anlamda da çok ciddi bir zaafı var. Galatasaray oyuncu satamadığı sürece bu tarz sponsorluk artı şampiyonluk gelirleriyle işte bir yere kadar, buraya kadar gelebiliyor. Mutlaka satış yapması lazım. Bence Galatasaray'ın. Ben Galatasaray'ın mesela Şallay'a gelen tekliflerin ya da Singo'ya gelen tekliflerin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Galatasaray şu noktadan sonra almadan sattığı anda yeniden bir eleştiri odağı olacak. Mesela Jose Mourinho Fenerbahçe'ye geldiğinde Fenerbahçe Galatasaray örneğiyle gidelim. Fenerbahçe futbolcu almadan Bartu Elmas'ın bile gönderilmesine izin vermedi. Şimdi benzeri bir durum olduğunu düşünüyorum. İbra konusunda da şöyle, Dursun Özbey'in ibrasızlıktan korktuğunu düşünmüyorum. Bence mutlaka ibra edilecektir. Evet, daha önce bu durumu yaşadı ama 4 sene üst üste gelen bir hani şampiyonluk serisi var. Yani her ne kadar taraftar bazında çok eleştiri olsa da Galatasaray Lisesi'nin o içerideki Galatasaray Divan ekibi, Galatasaray üyeleri çok daha farklı bir ekip. Yani çok daha farklı bir canlı orası. Bu nedenle çok fazla ibrasızlık problemi yaşayacağını düşünmüyorum ama mali anlamda bir problem olduğu çok net ortada.
0: Merhabalar, ben Erkan. Sizlere selamlarımı sunuyorum. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve ekibi ayrılsa dahi Oğuz Çetin'in devam etmesi gerekiyor. Futbol aklı olarak devamlılık esastır. Siz ne dersiniz? Diyor Erkan Bey.
1: Aziz Yıldırım gitse de ne?
0: Evet.
1: Ya ben hani hiçbir yönetimin, yani yeni gelecek yönetimin Oğuz Hoca'yla çalışacağını çok düşünmüyorum. Şimdi şampiyon olursa Fenerbahçe zaten Oğuz Çetin'den tut. Hani şu an işte Müjdat Yetkiner'de dursun. Zaten Aziz Yıldırım zaten duracaktır. Tek kadar girer zaten Fenerbahçe şampiyon olursa. Oğuz Çetin futbol aklı olarak devam eder. Ama şimdi Oğuz Çetin şampiyon yapamazsa bu 10 aylık süreçte ben hani futbol aklı devam etmeli fikrine katılıyorum. Yani şimdi kulüpte yöneticiler değişebilir, atanmışlar değişebilir, profesyoneller hakikaten belli ölçüde devam etmeleri lazım. Ama bu konuda şimdi Oğuz Hoca'nın görev süresi devam ettiği sürece tüm Fenerbahçe taraftarı arkasında olmalı. Burada başarısızlık üzerinden bir senaryo çizmek istemiyorum ama eğer bu senaryo tutmaz ve başarısız olunursa bence Oğuz Çetin'le devam edilmemesi gerekir. İsmail Kartal'la da devam edilmemesi gerekir. Yani yeni gelecek yönetim yeni bir futbol aklı mutlaka yaratacaktır. Yani gelmesi de aday isimlerden işte Mehmet Ali Aydınlar, Ali Koç, bu isimlerin hiçbirisinin de Aziz Yıldırım'ın net bir şekilde hani işte imparator diye getirdi Oğuz Çetin'i biliyorsun. Bu isme devam edeceğini düşünmüyorum. Futbol aklı ya da profesyoneller, sadece bunu futbolun başındaki isim için değil, scoutlar, işte çevirmen, bunların hepsi devam etmeli. Evet, bu iletişimin devamlılığı önemlidir ama 10 ayda başarı için gelen sıfırdan bir yönetim varken başarısızlıkla sonuçlanırsa bence devam edilmemesi lazım.
0: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Görüşmek üzere. Yunus Aydın'la birlikteydik. Araya gidiyoruz. Aranın ardından basketbolda devam edeceğiz. Ece Aslı Erges bizimle birlikte olacak ama öncesinde kısa bir ara.
2: Gökçe'nin çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam. Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
8: Göksel'in çağrısı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
9: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basketbolda devam ediyoruz ve hattımızda Ece Aslı Ergez var. Ece hoş geldin.
10: Merhabalar Göksel, hoş bulduk.
9: Nasılsın?
10: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
9: Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Artık basketbolda kadrolar yavaş yavaş belli oldu. Şekillenmeye başladı. Hem kadroları konuşacağız hem milli takımımızı konuşacağız ama sıcak bir gelişme yani. Dün açıklanan bir kadroydu. Ama milli takımımızın kadrosunu nasıl dahili nasıl buluyorsun? Çünkü dahil olan isimler var. Gerçekten bu yaz isimlerini çok sık andığımız isimler. Kimlerden bahsettiğimi tabii ki sen de dinleyicilerimiz de biliyorsun. Nasıl değerlendiriyorsun kadromuzu?
10: Öncelikle U17'ye damga vuran iki isim. Zaten açıklamalarında Ergin Hocam da söylemişti yazın açıklamalarında. Bunları değerlendirmek istiyoruz. Hem Dayrısu hem Ömer'i şeyde yaptılar şu anda. Kadroya da almış oldular. Ağustos'taki ikinci tur pencere başlarımızdan öncesinde. Bu ikisinin eklenmesi, ikisi de çok güzel bir turnuva geçirmişlerdi. Çok gelecek vaat eden iki oyuncu. Çok değerli oldu. Özellikle Alperen'in dahil olmadığı. Tarık'tan eksik olacağımız bu turnuva maçlarında bu iki değerli oyuncumuzun olması, tabii ki 12 kişilik kadro şu anda belli değil, bu 17 kişilik aday kadromuzdan bahsediyoruz. Ama yine de onların deneyim kazanması açısından bence güzel bir şey oldu, ikisinin dahil edilmesi. Herkes de bekliyordu zaten.
9: Peki genel anlamda kadromuzu nasıl değerlendirirsin?
10: Yine yabancı tercihimizi son bu grup hani elemelerdeki son maçta yine Flynn'den yana kullanmıştı Ergin Hoca. Bu sefer de yine yabancı tercih Flynn'den yana kullanıldı. Bu yüzden de hala Tarık Türk statüsünü bir türlü olamadığı için Tarık bu yüzden kadroda yer almıyor. Alperen de bildiğim kadarıyla NBA'de hazırlık dönemini girdiği için, yani hazırlanma sürecinde olduğu için katılamama durumu hep konuşuluyordu ve katılamadı. Hani muhtemel sebep bu olduğunu düşünüyorum. Bunun özellikle Alperen'in yokluğundaki zaten birazdan ona maçlara da değiniriz diye düşünüyorum. Bu oynayacağımız içerideki maçın çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü hani Alperen ve Tarık'ın eksikliği hani kötü anlamda, hani negatif anlamda hissetme olasılığımız, maalesef ki size çok değerli olduğu için hissetme olasılığımız var. Ama bunu kapatabilme gücümüzün olduğunu düşünüyorum. Çünkü evimizde oynayacağız bu maçı. Ve aynı zamanda da hani burada bir tık işte görev hani hem Adem'e hem de Ömer Faruk'a biraz daha fazla düşüyor diye düşünüyorum. Hani orada o Alperen'in eksikliğini hissetmeyecek şekilde ve tabii ki Sert Taç'ın da tecrübeli bir şekilde bu iki oyuncuya destek olması da bence hani bu maçtaki ve bu pencerelerdeki en kritik ve en kilit nokta olacağını düşünüyorum.
9: Peki maçları nasıl değerlendiriyorsun? Ya sonrasında da hatta 14 gün sonra da Litvanya ile başlayan bir Avrupa elemeleri olacak.
10: Evet, bu grupta biz 3 tane rakip, yani hem içeride hem dışarıda bir araya geldi, hani karşılaşacağız. Litvanya, evet. İtalya ve İzlanda. Önce evimizde Litvanya ile oynayacağız 28'inde. Ardından 31'inde de hemen İzlanda deplasmanında oynayacağız. Şimdi biz 6-6 yaparak bu Toray J grubuna yükselen tek takımız kendi grubumuzda. Bu avantajı korumamız ve hani burada zaten ilk 3 takım arasına girdiğimizde bu Dünya Kupası biletini alacağız. Bu anlamda bu maç, evimizde oynayacağımız her maç bence artık bu aşamada çok daha değerli. Eğer biz bu maçı kazanırsak, hani ilk oynayacağımız İspanya maçını, İzlanda maçına daha da moralli geçeceğimizi düşünüyorum. Çünkü arada çok az zaman farkı var ya Göksel'in, hani eğer bir maç, hani bu maçtan iyi bir şey almazsak, umduğumuz gibi gitmezse muhtemelen bu bizim ikinci maçımızı etkileyecek. Demoralize bir şekilde gideceğiz. O yüzden bizim tekrar moralli, o ilk tur hani maçlarına yakaladığımız enerjiyi yine götürebilirsek bence bu iki maçı da galibiyetle geçirip Dünya Kupası biletini kapma yönünde bence önemli bir adım atabileceğimizi düşünüyorum. Bizim işte tek handikapımız hem Alperen'den hem Tarık'tan eksik olmamız. Hani umarım bu bir dezavantaj olarak sahaya yansımaz. Yansımaması için hani umarım hani burada ben bir tık işte Emel ve Aydem'in performansının kilit nokta olacağını düşünüyorum.
9: Bir diğer tarafta da tabii kulüpler, yani kadrolar yavaş yavaş şekillendi, artık son hamleler yapılıyor ve Fenerbahçe ile başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsun? Gidenler, kalanlar, bu sezon Fenerbahçe kadrosunu nasıl buluyorsun?
10: Fenerbahçe bence hani Euroleague'deki belki de ya da Avrupa'daki en çarpıcı transferi imza atarak Shane Larkin'i ekledi. Öncelikle onunla başlamak istiyorum. Yani Shane Larkin hamlesi bence çok kritik ve önemli bir hamle oldu. Ama hani genel olarak şimdi diğerlerinde de hani beraber baktığımızda hani şey Efes ve Beşiktaş'ta Euroleague'e mücadele edecek. Onların transfer politikalarına göre baktığımızda bence Fenerbahçe biraz daha ayakları yere sağlam basan bir hamle hani şeyle haritasıyla yola çıktı diyebiliriz. Burada bir ince Michael hamlesinin hani yollara ayrılmasıyla Fenerbahçe için kötü oldu ama hani burada Schels aldılar 2 sene boyu anlaşmak için ve bir taraftan Shane Larkin'le de aldılar. Bu iki hamle hani daha böyle şey hani nasıl anlatabilirim hani tam olarak temel bir şekilde duruyor ve sadece oradaki belli parça bölümlere takviye yapıldı doğru yerlere. Hani tekrar diğer takımlarda zaten değindiğimizde daha da anlaşılır olarak tabii. Orada biraz daha baştan bir yapı inşa ediliyor. Mesela Efes'te ve Beşiktaş'ta olsun. Ama Fenerbahçe'de şu anda mevcut yapıya atıyorum işte Nigel gittiyse yerine bu gelsin noktasında hani takviyeler yapılarak bence hani daha mantıklı bir transfer hamlesi, daha hani risksiz diyelim yapıldığını düşünüyorum.
9: Peki Anadolu Efes için neler söylersin? Çünkü geçtiğimiz sezon gerçekten felaket bir sezon geçirdi Anadolu Efes.
10: Gerçekten de maalesef hani Anadolu Efes'in son yıllardaki belki de en kötü sezonlarından biriydi maalesef. Evet. Bir türlü hani aslında oyuncular kötü değildi ama hani bir türlü istenen o kimya tutamadı ve kimyanın tutamaması bir takımda felakete maalesef sebep olabiliyor. Efes de birazcık bence onu yaşamış oldu. Bu sene de çok ciddi hani hamleler başladı. Öncelikle Efes'teki de bence en çarpıcı transfer Mike James kesinlikle. Mike James'den sonra bence Dario Saric'in de dönmesi önemli bir şey oldu. Onun dışında hani bir tık eleştirilen transferlerden birini Yusta olarak gördüm ben. Hani Yusta da benim de soru işaretim var açıkçası hani pozisyonu itibariyle. Ama hani yine buradaki dönüp baktığımızda en büyük handikapın Lasso bu yıldızları hemen bir kimya yüklemesi yapabilecek mi? Hemen o kimya tutabilecek mi? Kimya tutmazsa yine bir felaket sezon Efes'inde bekliyor.
9: Yani en büyük soru işareti de Mike James'te herhalde değil mi?
10: Kesinlikle. Yani önceki takımlardaki şeyine baktığımızda sonuçta bir tık en riskli adamın Mike James olduğunu gösteriyor. Ve çok fazla transfer yapılması da bence hani uyum ve kimya soru işaretlerini tekrar gösteriyor. Efes'te gösteriyor maalesef.
9: Peki Beşiktaş'a ne diyorsun? Beşiktaş'ta Euroleague biletini aldı. Kadro yapılanmasına geçti ama yeterli bir kadro mu sence? Beşiktaş'ı nasıl değerlendiririz?
10: Yani Beşiktaş gerçekten Eurocup'ta son zamanlardaki en iyi performansa birini gösteren bir takım oldu. Gerçekten Dušan Hoca Beşiktaş'a inanılmaz bir ivme yakalattı. Yani onunla beraber şu anda Beşiktaş bence hani taraftarı da şu anda çok farklı bir şekilde Beşiktaş'ı destekliyor. Hani o konuda kesinlikle bir şey diyemem. Ama hani uzun yıllar sonra tekrar Euroleague'e dönen bir yapıdan bahsediyoruz. Ve şu anda yapılan transferlere baktığımızda hani hem yaş itibariyle hem o patlayıcılığı olan oyuncu eksikliği açısından baktığımızda ben hani Efes ve Fenerbahçe'nin gerisinde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve Beşiktaş'ın şöyle bir handikapı da var. Evet orada güzel bir sistem tutturdu. Hani Dušan Hoca geldiğinden beri ama o hep hani Eurocup ve Süper Lig'de işleyen bir sistemdi. Eurocup ve Euroleague bana göre çok farklı. Yani zaten izleyenler de muhtemelen aynı fikirdedir elbette. Hani birdenbire Eurocup'tan Euro'ya geçen bir takımın hani aynı o yakaladıkları sisteme burada da sürdürmeleri gerekiyor. Burada mesela tempo da daha fazla. Haftada 2 maç ve Süper Lig, hani haftada 3 maç ve 3 tane ciddi maç, 3 tane önemli maç. O tempoya mesela Fenerbahçe yıllardır aşina. Efes aynı şekilde öyle. Beşiktaş ona çok aşina değil. Hani buradaki bazı oyunculara da baktığımızda hani yaş itibariyle hani bu performansı destekleme hani bu haftada 3 maç noktasında bazı handikaplar var. Bana göre de kadroya baktığımızda hani bu anlamda soru işareti gösteren oyuncular var. Ve hani ilk kez bu takım sonuçta Euroleague oynayacak. Hani orada verileri son da önemli. Bir tık

0: söyleyebilirim.
1: Ve son olarak Galatasaray'ı nasıl değerlendiriyorsun? Şampiyonlar Ligi için iddialı hamleler Galatasaray'dan.
0: Galatasaray'da hocada ikinci yıl. Bence bu artık iyi bir şey. Çünkü ben hani bu transfer hamlelerine baktığımda şey görebiliyorum hani açıkçası. Bir tık daha hocaya daha hani kendi takımını kurma fırsatı verildiğini görebiliriz açıkçası. Hani çünkü yapılan hamleler işte Nikolić, Ivanović hamlesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ama hani işte az önce Beşiktaş'ta bahsettiğimiz gibi mesela hani o Larkin, Mike James gibi hani topa yön verip işte tamamen topun hani maçın kontrol alabilecek o patlayıcılı olan bir oyuncu yok burada hani bu anlamda. Bunlar daha çok hani görev adamlığı şeklinde yapıyor hani Nikolić ve Ivanović'ten bahsedecek olacak. Bunlara bir de zaten yanında Şemuz da olacak hani guard rotasyonuna baktığımızda. Ama daha çok hani hoca kendi tarzıyla bir takım oluşturduğunu söyleyebiliriz. Burada bence süper hani Şampiyonlar Ligi için iyi bir kadro gibi duruyor. Ama burada hani Galatasaray'a baktığımızda şöyle bir sürpriz de bence görünebilir. Ben şu anda Galatasaray'ın hani ilk 5 falan bandında görebiliyorum da çok rahat şey olarak Süper Lig'de sezonu bitme sırasında. Hatta Beşiktaş'ın Euroleague uyumuyla doğru oranlı olarak hani eğer bir bocalama dönemine girerse Euroleague temposunda Beşiktaş onu önüne geçebilip hani böyle ilk üst sıraya falan da kapabilme ihtimalini ve hani aynı zamanda tabii ki playofflarda da çok daha zorlayacak bir rakip olacağını düşünüyorum. Birazcık orada hani şey de var. Daha şanslı Süper Lig açısından baktığımızda Galatasaray'ın daha şanslı olacağını Beşiktaş'tan düşünüyorum. Çünkü haftada bir maç yapmış da olacaklar. Belki Beşiktaş'ın o ilk senesinin şeyinden hani tam olarak adapte olamayışından yararlanarak Galatasaray bu anlamda Süper Lig'de belki daha da üst sıralara tırmanabilir. Ben Avrupa'da da zorlayacağını düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Ece. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere. Ece Aslı Ergez bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve programımızın son bölümünde düne dönelim. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano maç sonunda neler söyledi hatırlayalım.
2: Io ha la libertà quando attacchiamo di fare quello che fa un giocatore nel suo ruolo, guardare se c'è spazio per arrivare sul fondo, arrivare a mettere palloni dentro importanti, inserirsi e cercare di essere pericoloso. Quindi quando siamo in possesso della palla lui può fare questo. E deve anche difendere perché è un difensore, lo sta facendo bene, mi sta piacendo per come si sta applicando, però nella fase offensiva quando riesce ad avere spazio davanti lui può fare quello che sta facendo, cioè dare una mano ai compagni nel momento in cui attacchiamo.
3: Murillo ofans sırasında daha bir özgürlüğe sahip bir oyuncu. Tabii ki de bir sağ bekin yapması gereken şeyleri yapıyor. Ama ondan istediğim şey ileride boşluk varsa daha çizgiye kadar inmesini, gitmesini istiyorum. İçeriye pas atmasını istiyorum. Hatta içeriye koşu atmasını istiyorum. Yani top bizdeyken bunları ondan yapmasını istiyorum. Tabii ki de bir sağ bek olduğu için savunma da yapması gerekiyor. Ama şu ana kadar yaptıklarından memnunum. Hoşuma gidiyor. Beni de dinleyen bir oyuncu. Yani kısacası eğer ileride boşluk varsa, alan varsa devam etmesini istiyorum böyle. Bu koşuları atmasını istiyorum. Bize çünkü ileride çok yardımcı olabilen bir oyuncu.
4: Emre Tandevar, GZT Spor. Oyunda olumlu anlamda birçok şeyin değiştiğini görüyoruz ama şutların isabet oranı hala çok düşük. 4 maç 88 şut, 21 isabet, %25'in altında bir oran. Bunu nasıl değiştirmeyi düşünüyorsunuz? Trossard ve Bilovic'in takıma katılmasıyla sizce bir iyileşme olacak mı? Teşekkürler.
2: Ma penso che in queste quattro partite abbiamo tirato tante volte. Non siamo stati precisissimi, non siamo stati concreti perché abbiamo avuto tante situazioni da gol. Ed è chiaro che lì dobbiamo crescere, però dobbiamo continuare a creare, ad arrivare vicini alla porta come stiamo facendo adesso e migliorerà la concretezza quando Trossard

0: Ad, Cerni, Ilan e tutti gli attaccanti che abbiamo, secondo me tutte le possibilità che abbiamo costruito, si poteva, Milot, si poteva fare qualcosa in più. Chiaro che dobbiamo crescere, perché poi tenere vive le partite sull'1-0 può essere pericoloso per quello che siamo riusciti a creare, quindi migliorare dal punto di vista della concretezza, quello è un lavoro che dobbiamo fare.
1: Dört maçta çok fazla şut çektik. Tabii ki de yüksek bir orana sahip değiliz kaleyi bulma açısından. Yani bitiriciliğimizde birazcık sıkıntı var.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
1: Ama çok fazla şans yaratıyoruz. Bence bu konuda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Sadece biraz daha iyi bitirmemiz gerekiyor. Kale önüne biz daha böyle gelmeye devam edersek bence daha da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Trossard, İlhan, Çerni, Milot, bütün ofansif oyuncularına bahsediyorum. Bunun üzerine çalışacağız hep beraber daha fazla, daha bitirici olabilmemiz için. Çünkü ben şu ana kadar yarattığımız gol pozisyonlarının dolayı gayet mutluyum, ama daha bitirici olmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Maç 1-0 ve 1-0 aslında çok tehlikeli bir skordur. Ve bu tehlikeden de kurtulmak için tabii ki de gol atmanız gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışmamız lazım tabii ki de.
4: Şafak Malatya Play Spor. Hocam, Beşiktaş çok güçlü bir oyun oynuyor. Geçen sene de belirli sekanslarda bu güçlü oyunu oynuyordu. Fakat biraz önce arkadaşınız da sorduğu gibi bitiricilikle alakalı sorun vardı. Beşiktaş'ın hücumdaki bu bitiricilik problemini sadece ceza sahasıyla çözebileceğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa kanatlar veya merkeze takviye gerektiğini düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
0: Intanto ripeto il fatto che bisogna lavorare per diventare una squadra che quando crea deve essere concreta, deve fare gol, deve avere quel cinismo della grande squadra, e lì ci si può lavorare. Poi abbiamo aggiunto, secondo me, un attaccante forte, parlo di Vlahovic, abbiamo aggiunto un attaccante che fa gol, un attaccante che viene a dare forza a questa squadra, si aggiungerà a tutti gli attaccanti che abbiamo, quindi penso che se lo mettiamo nelle condizioni di far gol, lui li può fare. Chiaro che dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare di avere questa concretezza davanti. Credo che il mercato ancora è lungo, e la società è attenta e vigile su tutto, e vedremo, perché adesso abbiamo l'ufficialità di giocare in Europa, abbiamo il playoff, ma l'ufficialità in Europa ce l'abbiamo, speriamo di arrivare nell'Europa, quella più importante, e siccome si giocherà giovedì, domenica, abbiamo bisogno di una squadra di valore, una squadra forte, una squadra che possa reggere queste competizioni, quindi da qui alla fine del mercato vedremo quello che accadrà.
1: Tekrar ediyorum kendimi. Daha fazla çalışmamız gerekiyor çünkü şans yaratıyoruz, fakat bunları bitirmemiz gerekiyor. Daha büyük takım içgüdüsüne sahip olmamız gerekiyor, bu bitiriciliğe sahip olmamız gerekiyor. Bunun için sadece çalışmamız gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki de Vlahovic'ten bahsediyorum. Çok genç bir oyuncu, golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takımdaki öbür ofansif oyuncuları daha da ileri, yukarıya çekebileceğini, onları daha da geliştirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun. Şu anda o geldikten sonra hedefimiz onu gol pozisyona sokmak, ona gol attırmak olacak. Bunun için hep beraber çalışacağız. Ama tabii ki de bireysel olarak da bitiricilik için çalışacağız bir takım olarak. Şimdi transfer sezonu uzun da önümüzde günler var, haftalar var. Kulüp de tabii ki de şu anda işini yapıyor. Onlar da her şeyi izliyorlar, görüyorlar. Kulüp burada işini iyi yapıyor. Aynı zamanda şimdi playoff'u garantiledi. Playoff'tayız. Ne demek oluyor bu? Resmi olarak Avrupa'dayız bu sezon. Ve umarım da tabii ki de en yüksek seviye olan şu anda bizim katılabileceğimiz Avrupa Ligi'ne devam ederiz. Bu da bizim için harika bir şey olacak. Çünkü Perşembe Pazar bütün oyuncularım oynayabilecek bu durumda. Ama bu ritim içinde, bu tempo içinde iyi bir takıma, kaliteli bir takıma ihtiyacımız var. Daha transfer sezonunda ama önümüze süre var. Ne olacağını hep beraber göreceğiz.
4: Merhabalar. Eagle Media, Bülent Uslu. Şimdi bazı istatistikler vermek istiyorum. 15 yıl sonra, Schuster'den sonra gol yemeden atlanan tur. İlk turdan bahsediyorum. Bu 15 yıl sonra gelen bir rekor. Avrupa Ligi'nin ikinci grup aşamasında iki maçta toplamda 202 top kazanma ile Beşiktaş 24 takım arasında lider oldu. İki maçta rakibi 10 kişi kaldı diye yendi denilen Beşiktaş ilk maçta 10 kişi kalmasına rağmen bu sefer kazandı. Ve hocamızı şu anlamda tebrik ediyorum. Sevgili İtalyano'yu, belki kendisi bilmiyor ama Beşiktaş Avrupa Kupaları tarihinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 4 maçı da kazanan ilk teknik direktör siz oldunuz. Tebrikler. Şimdi sorumuza gelelim. Hocamızın lakabı rotasyon ama 141 maç üst üste rotasyonla maça çıkan hocamız maalesef fazla rotasyon yapamıyor. Hocamızın istediği şekilde rotasyon yapabilmesi için kaç transfer ihtiyacımız var? Ve bu transferlerde biliyoruz ki Vlahović transferinde çok etkili oldu, birebir etkili oldu. Bu önümüzdeki transferlerde de yine kendisi etkili olacak. Teşekkür ederim.
0: Ma intanto sono contento di questi numeri, di questi record. Ma più di tutto sono contento per il fatto che abbiamo raggiunto l'obiettivo che era quello del playoff e ci tenevamo tantissimo, quindi se ci siamo arrivati senza subire gol, creando così tanto e battendo qualche record, questo mi fa piacere, però la cosa più grande siamo riusciti ad ottenerla. Ripeto, giocando partite 3 a settimana ci vogliono obbligatoriamente le rotazioni, giocando ogni 3 giorni ci sono giocatori stanchi, ci sono giocatori che avranno fatica per qualche botta subita, perché non recuperano, quindi giovedì, domenica per me le rotazioni sono molto importanti. Avere anche una squadra di valore ti permette di essere sempre competitivo, di essere forte, di essere capace di fare grandi prestazioni, e di questo penso la società lo sa, e a fine di questo periodo, soprattutto a settembre, sono convinto che avremo una squadra che possa competere in tutte le competizioni.
1: Bu istatistikler, bu rekorlar beni de mutlu ediyor. Ama beni çok daha mutlu eden bir şey var. O da hedefimize ulaşmak olmaktır. O da nedir? Playoff'a kalmak. Yani Avrupa'da olmak. Hiç gol yemedik. Çok fazla gol şansı yarattık. Burada rekorlar var. Tabii ki de mutluyum. Ama daha da önemli olan şey, tekrar ediyorum kendimi, hedefimize ulaşmaktı. Şimdi haftada 3 maça çıktığımız bir senaryoda tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çünkü yorgunluk olacak, sakatlıklar olacak, darbeye bağlı problemler olacak ya da oyuncular iyi dinlenemeyecek. O yüzden burada tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çok çok önemli hatta buradaki rotasyon işi. Ve bu rotasyonlar sayesinde de iyi bir iş çıkartabilirsiniz ve oyuncuların performansını daha yukarıya çekebilirsiniz. Zaten şu anda kulübümüz de çok net biliyor. Beraber çalışıyoruz. Eylül ayında bence 3 kulvarda çok iyi bir şekilde rekabet edebilen bir takım göreceğiz.
5: Son iki soru siz ve sizle bitirelim.
4: Nazım Türknaz, İstiklal Gazetesi. Beşiktaş resmi maçlarda 4 galibiyet aldı, 4-4 yaptı. Bu maçlarda gol de yemedi. Ancak geçmiş yıllarda Beşiktaş diğer rakiplerine göre çok daha fazla gol yiyen bir ekipti. Buna istinaden de Beşiktaş'ın değişen savunma anlayışı için bir şey söylemek ister mi?
0: Ma io sui difensori devo dire che mi colpisce la voglia che hanno di non subire gol, di come arrivano su tutti i palloni della

0: gerçekten. Çünkü topu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Topa atlıyorlar ve gerçekten savaşçı bir ruhla oynuyor savunmamız. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum. Takım halinde de iyi savunuyoruz ve takım olarak da kimse gol yememek istiyor. Bu da beni ekstra mutlu eden bir şey. Hiç gol yemedik. Çünkü burada sadece kaleci ya da stoperler değil, son 9 numaraya kadar yani bütün takım olarak çalışıyoruz ve böyle oynarsak, böyle bu ruhla, bu karakterle oynamaya devam edersek bence kolay kolay gol yemeyiz. Bu karakter o yüzden bizim için çok önemli. Ama şöyle bir durum var. Şu anda mükemmel değiliz. Neden? Aradan az zaman geçti aslında. Ama bence doğru yoldayız. Zaten oyuncularla da konuşuyorum. Oyuncular da gidişattan mutlu ve bence bu takımı çok pozitif etkileyen bir şey.
1: Son soru sizinle bitirelim.
2: Doğan Gündoğdu, TV Spor Sözcü Gazetesi. 4 maç 4 galibiyet. Farklı bir ülke, farklı bir şehir, farklı bir takım. Hoca aslında çok güzel bir giriş yaptı kendi kariyer açısından da. Genelde futbolu ve performansları soyuyoruz ama ben hocanın da özellikle geliş süreci ve geldikten sonra alışma süreciyle alakalı ve burada hissettikleriyle alakalı fikirlerini merak ediyorum.
3: Allora, per quanto riguarda la partita, siamo contenti di quello che stiamo facendo. Per me 80 minuti l'abbiamo fatti veramente ad alti ritmi, con grande qualità. Gli ultimi 10 più recupero eravamo un po' stanchi, e abbiamo un po' mollato, abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo, non siamo più riusciti a risalire, però ci può stare, ma ripeto, bisogna lavorare, bisogna continuare a crescere e questo lo faremo sicuramente. Io da quando sono arrivato, ripeto, ho trovato un ambiente bellissimo, una società con delle persone fantastiche, tutte che lavorano per il bene della squadra, uno stadio incredibile, un'atmosfera che ti spinge, che ti dà una forza incredibile, dei ragazzi, parlo della squadra, disponibilissimi a tutto quello che stiamo proponendo io e il mio staff. Quindi dal mio arrivo ad oggi tutto bello, mi auguro di poter continuare così, mi auguro di poter continuare a gioire insieme alla gente e a tutti quelli che lavorano per questa società, e per adesso davvero sono un uomo contento, un uomo felice e mi auguro veramente di poter continuare ad esserlo da qui a lungo.
0: Maçtan dolayı çok mutluyum çünkü gerçekten çok güzel bir iş çıkarttık. Özellikle 80 dakika boyunca çok yüksek seviyede iyi bir ritimle oynadığımızı düşünüyorum. Son 10 dakika birazcık yorulduk. Bazı hatalar yaptık. Birazcık bıraktığımızı söyleyebilirim bazı anlarda. Özellikle savunmamız çok yukarı çıkamadı. Yani daha yükselemedik. Ama bunlar olabilir, yorgunluk olabilir. Bunun için de çalışmamız lazım ve bence daha da gelişeceğiz. Buna inanıyorum. Geldiğimden beri çok mutluyum. Burada harika bir atmosfer var. Çalışan insanlar burada yüzde yüzünü veriyor. Kulüp için her şeyi yapıyorlar. Kulüp zaten başlı başına inanılmaz bir kulüp. Stadyum kelimeye bile gerek yok. Kelimelerle anlatamazsın. İnanılmaz bir atmosfer. Oyuncularım da beni çok dinliyorlar ve dediklerimi yapmaya çalışıyorlar. O yüzden onları da tebrik etmek istiyorum. Onlardan da çok mutluyum. Yani diyebilirim ki şu anda gerçekten her şey dört dörtlük geçiyor. Umarım da böyle devam ederiz. Çünkü ben burada herkesi mutlu etmek istiyorum. Ben de mutluyum şu anda. Umarım böyle de olurum. Böyle de kalırım. Ve burada uzun bir süre kalmak ve iyi işler yapmak istiyorum.
1: Basın toplantı.
4: Vincenzo Italiano'nun sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Birazdan Çağatay Çıtlak sizlerle birlikte olacak efendim, kaçırmayın diyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
5: Gökselin çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
6: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.

0: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
8: Bu bir tekrar yayındır.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
11: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Rams Park'ta Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlamıştı. 2-2 maç sonuçlandı. Çorum Futbol Kulübü 10 kişi kaldı. Bütün pozisyonları, bütün detayları konuşacağız. Hakemi de konuşacağız ama çok değerli bir konuğumuz var maç sonu programı için. Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim hocam hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk Can.
11: Tabii ki birçok şeyi konuşacağız ama genelden özele gitmeyi zaten tercih ettiğimizi bütün dinleyicilerimiz de biliyor. Çok fazla mesajımız var. Dinleyici mesajlarını da alacağız ama genel sorularımızla başlayacağız. Sonra detaylara gireceğiz. Selim hocam, 90 dakikayı, Süper Lig'in açılış maçındaki 90 dakikayı nasıl yorumlarsınız? Konuya nasıl bakarsınız? Selim hocam, yorumlar sizde.
12: Öncelikle 2026-2027 sezonu herkese hayırlı olsun. Yeni bir sezona daha başladık. Bütün takımlar kadrolarını yenilediler ve sezona başlandı şu anda. Güzel de bir maç izleyerek başladık bence. Yani iki takım da her şeyini ortaya koydu diyebiliriz. Ben sözlerime Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar'ı tebrik ederek başlamak istiyorum. Maçın planı, kurgusu, hani maçın kazanılamamış olması önemli değil. Hani iki golün iki dakika arayla gelen, hani bir tane olağanüstü, bir tane de defans hatasıyla gelmiş olmasına rağmen bence müthiş kurgulanmış bir maç vardı Çorum FK tarafında. Defansın arkasına inanılmaz fazla adam kaçırdılar. Hızlı oyuncularla Galatasaray defansının arasına sızdılar diyebiliriz yüksek defans hattının. Burada birazcık Galatasaray takımı güzel futbol oynamış olsa da bugün defansif zaaflarını izlemiş olduk bence. Güzel goller izlediğimiz bir maçtı aynı zamanda.
13: Çok sevindik hakikaten.
12: Yani Osimhen nasıl değerli bir oyuncu olduğunu tekrardan kanıtlamış oldu. Hani yeni sezonu iki golle açtı. Muhtemelen takımda kalması halinde gol krallığının önemli adaylarından biri olacaktır. Yani şu anda Çorum FK üzerinden birazcık yorumlamak lazım diye düşünüyorum maçı. Galatasaray yine standart futbolunu oynadı. Bazı eksiklikler göze çarptı. Ben bir de Yunan oyuncu
13: Kiziridis'in
12: müthiş bir gol attığını düşünüyorum ama burada Galatasaray defansının da onun yürüye yürüye adeta şut çektiği bölgeye gelmesine izin verip böyle bir gole ellerini kollarını açtığını düşünüyorum. Uğurcan Çakır da daha etkili olabilirdi kalede o golde. Fakat bu da golün ve şutun kalitesini göz ardı etmemiz gereken bir durum. Biraz Galatasaray açısından bakmak gerekirse ben çok istekli bir Yunus Akgün gördüm. Burada Yunus Akgün'ün hem 10 numara hem de sağ kanat pozisyonunda sezon boyunca ilk 11'de iddiası olacağını hissettim bugün. Leroy Sané çok isteksizdi yine. Geçen sezonla paralel bir başlangıç yaptı. Sezon ilerledikçe onun da motivasyonunun artmasını diliyoruz. Takımda ciddi maaş yükü yaratan bir oyuncu. Bana hani bugünkü isteksizliği aslında acaba transfer mi oluyor bu oyuncu diye bir soru işareti yarattı kafamda. Galatasaray'ın kanat bölgesine yapmayı planladığı transferleri duyuyoruz zaten. Yani ilk etapta maçla ilgili yorumlarım bu şekilde. Çok istekli bir Galatasaray vardı. Bu isteği defansif oyuncularının da daha tam olarak hazır olmamasıyla beraber defansif zaaflara yol açtı. Hazır olmayan bir Sanchez 4 sene önce geldiğindeki Apo'dan çok daha farklı bir Abdülkerim. Yani enteresan bir maçtı bence. Daha detaylı zaten yorumluyor oluruz ama.
14: Tabii ki.
12: Ben Torreira'ya da dikkat çekmek istiyorum.
14: Lütfen hocam, burada. Lütfen hocam. Lütfen
12: Torreira yani hala aynı kalitede futbol oynuyor. Bence yani takımdaki yakın oyuncuların, Icardi'nin, Muslera'nın ayrılmış olması, onun sosyal medyada gördüğümüz özel hayatındaki durumlarında pek etkili olmadığını gösteriyor.
14: Böyle söylentiler olduğunda altını çizelim bir kez daha, çünkü bunlar çok konuşuldu ama Selim hocam, siz Torreira'nın performansına değiniyorsunuz, hem sağ dışı hem sağ içi durumdan bahsediyorsunuz. Hocam lütfen devam edin.
12: Ya Torreira inanılmaz bir kontrol mekanizması bence Galatasaray için. Hücumlardan çıkışlarda pas hatası yapmaması, zaman zaman hücum aksiyonlarının içine girmesi, ki bugün ilk golün asistini yaptı biliyorsunuz. Yani ben yine hayran kaldığımı söyleyebilirim Torreira'ya. Barış Alper'i konuşalım. Transfer gündemindeki bir oyuncu. Teklifler geldi, sosyal medyaya yansıdı. Ben ama güncel durumda özellikle birkaç tane kanat oyuncusu transferi yapılmadan Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. Bugün ayağından başarılı işler çıkmasa da, hani gol yollarında etkili olmasa da yine de çok katkı sağladığını düşünüyorum takıma. Yani benim maçın özellikle ilk yarısındaki gözlemim Galatasaray'ın sol kanadının aslında işlediği, hani Jakobs Barış ikilisinin aslında iyi işlediği ama biraz daha sağ kanadın, yani Salahi ve Leroy Sané ikilisinin biraz daha tökezlediği yönündeydi. İlk yenen golde Salahi'nin bence hatası var. Gol müthiş ama hani oyuncu oraya gelene kadar hiçbir dirençle karşılaşmadı.
14: Ya o temassızlığından vuruyorsunuz değil mi? Salahi'nin orada yani biraz daha temaslı olmalı mıydı hocam size göre?
12: Tam olarak temassızlığından bahsediyorum. Yani bir savunma oyuncusunun oradaki ilk içgüdüsü genelde biraz daha rakip oyuncuyu rahatsız etmek üzerine olur. Zaten kalabalık da gelmemişti Çorum FK takımı. Yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 kişiyle rakip yarı alandaydı.
14: Doğru.
12: Ama hücum bölgesi oyuncusuydu Salahi, eskiden beri hatırlıyorsunuz. Tabii. Galatasaray'da sağ bek oynamaya başladı. Biraz da Macaristan milli takımında. Bu da orijini hücum oyuncusu olan bir oyuncunun zaten defans oyuncusu alışkanlıklarına sahip olmamasından gelen bir gol oldu. Ben biraz böyle bakıyorum
14: oraya. Selim hocam, tabii ki teknik birçok yorumu konuşuruz ama taraftarların şu anda, hatta birçok Galatasaray taraftarı da arabalarına bindiler, bizi dinlediklerini biliyorum. Maçtan çıkıyorlar, hatta bir spor kanalında şu anda gişeden çıkılma görüntülerini de görüyorum. Oldukça yoğun bir çıkış var. İnsanların tabii ki haliyle moralleri düşük. Galatasaray tarafından bahsediyorum. Selim hocam, şimdi tabii ki size şunu sormak isterim. Bugün müsabakayı takip ettiniz ve tribündeki aslında homurdanmaları da duydunuz. Yani buradaki aslında birçok kişi, birçok Galatasaraylı şöyle cümleler de kuruyor bana. Şu anda önüme geliyor. O yüzden söylüyorum. Yani belki de yönetimi daha çok tetikledi. Bu transferler gelmiyordu. Yönetimi bu sonuç bir tetikleyebilir mi diye bakıyor. Biraz taraftar nezdindeki hem yorumunuzu almak isterim bugünkü müsabakayla alakalı. Bir de aynı zamanda tabii ki bu taraftarın homurdanmalarıyla alakalı. Yönetimin aksiyona geçeceğini düşünüyor musunuz hocam? Siz bu konuya nasıl bakarsınız?
12: Homurdanmanın üzerinde ben maçı izlerken tribünlerde yönetim istifaya gelene kadar, yani yönetim istifa dendiğini duydum belli bir süre. Yanlış duymadıysam. Ben bunun aslında hani gerçek bir istifa çağrısı olmadığını, fakat taraftarın da hadi artık biz de bu takımın yönetiminden bir aksiyon görelim, takımı dolduralım, yeni oyuncular getirelim diye bir motivasyon itirazı olduğunu düşünüyorum aslında. Hani şu anda 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir yönetimin istifa etmesi gerçekçi değil çünkü ve Galatasaray tabii taraftarı da bunun farkındadır, bilincindedir yani. Burada bir yönetime motivasyon desteği söz konusu bence. Ben bir yandan da yönetim tarafını konuşmak gerek bence. Hani artık Dursun Özbek yönetiminin veteran bir yönetim olduğundan bahsedebiliriz. Hani yöneticiler değişse de yanlış hatırlamıyorsam Dursun Başkan'ın 6. ya da 7. senesi. Başkanlık koltuğundaki 2. dönemi çünkü.
14: Toplam 7 küsür 7 sene birkaç ay olacak bütün başkanlık doğru sürecini bu 2 yıllık şey doldurduğu vakitte. 6 veya 7 olması lazım şu anda. Tam hemen de emin değilim.
12: Veteran bir başkanın böyle homurdanmalardan pek etkileneceğini düşünmüyorum. Zaten kendisi aslında son 1-2 aydır transfer sezonu açıldığından beri mercek altında. Lokomotiv Moskova maçında Batrakov'un vedalaştığını gördük maç sonunda tribünlerle. Orada bir hareketlenme olacağını düşünüyorum.
14: Hocam transferde nihai bir duruma eriştik mi yani? Sizden alabilir miyiz böyle bir istihbarat?
12: Benim bir istihbaratım yok. Sadece maç sonunda, Lokomotiv Moskova maçı sonunda oyuncunun tribünlerle vedalaştığını gördüm. Hani el sallamaya gelecek kadar. Bu arada birazcık da Galatasaray taraftarının içine su serpmek isterim. Hani lütfen transfer bazılarımız için çok basit görünse de hani birçoğumuz menajerlik oyunu tecrübemiz olmuştur. Orada biraz daha kolay oluyor biliyorsunuz transfer işleri nispeten. Fakat gerçeği pek yansıttığını düşünmüyorum bunun. Hani birçok faktör oluyor. Oyuncunun ailesi, takım, yani aslında transferin etkilediği çok fazla sayıda grup insan var. Ve bu da bazı süreçlerin geç kalmasına sebep olabiliyor. Yani mesela örneğin bu Batrakov transferinde bildiğiniz Rusya Demir Yolları'nın imzası falan gerekiyor Lokomotiv. O organizasyona bağlı bir takım olduğu için.
14: Doğru.
12: Yani ben en azından Şampiyonlar Ligi maçına çıkılmadan transferlerin büyük bir bölümünün tamamlanacağını düşünüyorum. Fakat bütün Galatasaray taraftarlarının beklentisi de lig başlamadan önce bu transferlerin bitmesi yönündeydi. Buradaki rakip takımların, ya rakip takımlar derken Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferlerinin daha erken gerçekleşmesinin bence atlanan bir sebebi daha var. Bu pek yansımıyor kamuoyuna. Bu takımlar sezonu çok daha erken açtı Galatasaray'a kıyasla. Dolayısıyla aslında zaten takımlarını eleme maçları, Avrupa eleme maçları oynanmadan önce kurmaları gerekiyordu. Galatasaray'ın böyle bir acelesi olmadı Şampiyonlar Ligi vizesi zaten ilk şampiyonluğu sebebiyle olduğu için. Ben o yüzden biraz daha anlayışla pek karşılıyorum açıkçası transferde biraz daha zamanını almasını yönetim ekibinin. Ve dediğim gibi Şampiyonlar Ligi maçına bence takım tamamlanmış çıkılacaktır.
14: Selim hocam, bir sizi bölmek istiyorum, kusuruma bakmayın tabii ki öncelikle. Birçok dinleyici mesajımız var, hatta Selim hocanın tabii ki keyfi kaçtığını söylüyor Öcal Bey. Selim hoca tabii ki çok koyu bir Galatasaraylı, her şeyden önce çok değerli bir yorumcumuz. Selim hocam yani tabii ki haliyle normal, bunu söyleyelim. Birçok dinleyicimizin mesajını da biraz okuyacağım. Hatta Öcal Bey ile başlamışken Galatasaray akşam pazarını bekliyor demiş. Bu mudur yani sebep tam olarak? Yani o akşam pazarı dediğimiz fırsat transfer penceresi diye adlandıralım. Selim hocam böyle midir? Yani biraz daha fırsat penceresi mi kovalanıyor yönetim tarafından? O yüzden mi bu bekleyişi biz yaşadık diye sorayım.
12: Açık konuşmak gerekirse ana transfer hedefi olan oyuncular için akşam pazarının beklendiğini düşünmüyorum. Ben sadece süreçlerin hayatın doğal akışında, bazı pazarlık süreçlerinin hayatın doğal akışı kapsamında uzadığını düşünüyorum şu anda. Yani transfer görüşmelerinde her an yeni bir detay çıkıyor olabilir. Yani maç açıkçası keyfimi çok kaçırmadı. Keyfim başka bir sebepten ötürü kaçık ama ya güzel bir maçtı aslında. Sadece galibiyeti kaçırdı Galatasaray diye düşünüyorum. Bu arada Çorum FK kalecisi Marcos Felipe'ye de ayrı bir parantez açmak lazım.
11: Lütfen hocam, lütfen hocam.
12: Maç boyunca kalesini çok sağlam korudu. Hani gelen şutların çoğu etkisiz olsa da en az 3-4 tane etkili şutu da, gol olabilecek şutu da çıkardığını düşünüyorum. Bence Çorum'un maç içinde kalmasının en önemli etkenlerinden biriydi. Freddy'e de dikkat çekmek lazım, orta saha oyuncusu. Çok çok fazla ismini duyduk maç boyunca.
11: Evet hocam, sizdeyiz, sesiniz gelmiyor. Freddy'e de dikkat çekmek lazımdan sonrasında.
12: Freddy'e dikkat çekmek istiyorum Çorum'daki. Yani maç boyunca zaten ismini çok fazla duyduk. Hani oyun kurulumundaki en önemli oyunculardan bir tanesiydi. Ramirez iyi bir performans gösterdi. Çok fazla sayıda rakip savunmanın arkasına kaçtı. Mametiyam birazcık yaşlanmış gördüm. Eski etkinliğinde değil de hani oyuna girdikten sonra biraz daha hani
11: o beklediğimiz Tiam gibi değildi mi? Arkaya çok daha atik koşular atan o oyuncu tarzını alamadık mı hocam sizin nezdinizde?
12: Evet, Mametiyam daha hareketli bir oyuncuydu. Geçtiğimiz yıllarda zaten ligimizde bolca izledik. Ama ikinci yarıda Çorum'un maçı koparamamasının sorumlularından biriydi diye düşünüyorum. Galatasaray'da ben Gabriel Saran'ın da bu arada pek hazır görmedim. Biraz daha gol yollarında etkili olması gereken bir oyuncu diye düşünüyorum. Orta sahadan bu sezon gol katkısı alması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Şu an için yorumlarımız böyle. İstersen hakemlerden de biraz bahsedeyim.
11: Lütfen hocam, onu soracaktım dinleyici mesajlarını almadan önce. Selim hocam, şimdi tabii ki sizle futbolu konuşmak bizler adına çok büyük bir keyif, çok büyük bir zevk, hatta bir onur derim. Çok teşekkür ederiz bu arada Selim hocam, bizi tercih ettiğiniz, bize de gerçekten yorumlarınızla aydınlattığınız için. Hocam peki tabii ki siz saha içiyle alakalı birçok konudan bahsediyorsunuz ama hakemler kısmına girecektik. Yani tabii ki Batuhan Kolağ'ın performansını, Var'ın performansını konuşmak istiyoruz. Birçok konu var, birçok tartışılan pozisyon var. Yani aslında birazcık hocam siz böyle olay örgüsüyle bize hakemlerle alakalı, daha doğrusu hakemin performansıyla alakalı pozisyonlardaki yorumlarınızı paylaşabilir misiniz?
12: Benim özellikle aklıma gelen iki tane çok kritik pozisyon var hakemle ilgili. Ve bu iki kritik pozisyonda da doğru karar verdiğini düşünüyorum aslında. Birincisi Kizilidis'in kırmızı kartı.
11: %100.
12: Yani bu çok net bir kırmızı kart olduğunu düşünüyorum ve zaten oyuncu da yani pozisyon yaşandıktan sonra kırmızı kart göreceğini anladı adeta. İkinci kritik pozisyonda Torreira'nın rakibinin ayağına direkt tabanıyla bastığı pozisyon. Bu bazı izleyicilere kırmızı kartmış gibi görünmüş olabilir ama Torreira'nın hani ayağını sakındığını görüyoruz pozisyonda. Hatta neredeyse bir hafif suçluluk bile hissediyor rakibin ayağına basacağını anladığı anda. Rakip oyuncu da çünkü pozisyonun doğal akışında önüne düşüyor topa vurduktan sonra ve bir anda Torreira ayağına basmış oluyor. Benim valla maçtaki aslında orta hakemden ziyade ikinci yarıdaki Galatasaray sahasındaki yardımcı hakeme dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum. Çorum FK'nın 2-3 tane net atağını veya kullanacağı korneri net bir şekilde offside olmayan pozisyonlarda offside bayrağını kaldırarak kestiğini gördük.
11: Bu mesela Çorum FK adına aleyhine yapılmış bir hata olduğunu vurguluyorsunuz değil mi hocam?
12: Doğru. Onu bir toparlayalım. Çorum FK aleyhine yapılmış hakem hataları olarak görüyorum bunu. Bunun dışında daha fazla kritik bir hakem hatası
14: Şunu söyleyeyim, şu çok konuşuldu, yayın sırasında da konuşulmuştu. Victor Osimhen attığı ikinci golde yükselirken size göre orada bir hani savunmaya bir temas var, tabii ki temaslı olacak kafa topları, ama size göre oyun kuralları çerçevesi içerisinde miydi zıplaması veyahut da bir faul var mıydı? Hocam size göre?
12: Power toplarında bu tip temaslar oluyor. Forvet oyuncuları da, yani Osimhen o teması yapmadan zaten oraya ulaşabilecek bir oyuncu. Bunu da hepimiz gördük.
14: Ki maç içinde de gördük, bunu söyleyelim. Evet hocam.
12: Maç içinde de gördük. Ya ben orada golü iptal edilecek sertlikte bir müdahale yaparak zıpladığını düşünmüyorum. İkinci golün gol olarak değerlendirildiği bence doğru.
6: Reklam.
15: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
8: Çorum Futbol Kulübü ile Galatasaray berabere kaldı ama Çorum Futbol Kulübü'nde bir yetkili, biraz sonra tabii ki birçok oyuncuyu da dinleteceğiz, flash röportajları vereceğiz ama bir yetkili veyahut da bir oyuncu çıkıp şunu derse haklı mıdır, haksız mıdır, eksik midir, bunu nasıl yorumlarsınız? Yani hakem bizim aleyhimize maç yönetti, hakemin yönettiği maç yüzünden biz burada bir puana razı olduk diye bir cümle kurarsa bir Çorum Futbol Kulübü oyuncusu veyahut da bir yetkilisi, size göre bu ne kadar, bu nedenli doğrudur veya yanlıştır diye yorumlarsınız hocam?
9: Ya ben bu böyle bir görüşe ne yazık ki katılamam. Çünkü aslında maçın hakkının beraberlik olduğunu düşündüm. Hani ilk ya son düdük geldiği anda aklıma gelen ilk düşünce buydu. Çorum FK her ne kadar 2-1 öne geçmiş olsa da maçı domine eden bir Galatasaray takımı vardı ve aslında tabiri caizse tesadüfen gelen gollerdi Çorum'un golleri. Yani maçın yayının başında zaten maçı Çorum'un çok iyi kurguladığını söyledik ama aslında bu kurgudan sonuca ulaşmaktan ziyade biraz daha tesadüfen gelen goller sonucu 2-1 öne geçti Çorum takımı. Evet, hakem hataları oldu Çorum aleyhine ama ben hani Çorum bu maçı doğrudan hakemin burada Çorum galibiyeti burada doğrudan hakemin etkisiyle alamamıştır dersek bence biraz yanılgıya düşmüş oluruz diye düşünüyorum. Yani maçı baştan sona domine eden bir Galatasaray takımı vardı. Evet, savunma arkasında çok adam kaçırdı Galatasaray takımı ama maç boyunca da çok fazla etkili pozisyon buldu. Burada kaleci Marcos Felipe'ye de bir tekrar parantezi açalım. Yani maçın yıldızı Çorum FK için kaleci Marcos Felipe ise bence Çorum FK maçı hakemle kazanamadı da diye dememeliyiz aynı zamanda.
8: Peki burada tabii ki stüdyodan da destek aldık ama Şallahi'nin bir penaltı pozisyonuyla alakalı bir müdahalesi var olduğu söyleniyor. Şu anda stüdyodan bana gelen rejinin uyarısıyla beraber. Selim hocama pozisyonla alakalı bir Çorum Futbol Kulübü'nün penaltısının verilmediğini söyleyen bir stüdyoda bir desteğimiz var. Hocam ne dersiniz o pozisyonla alakalı? Pozisyon temizdir, devam mıdır veyahut da bir penaltı ihlali, orada penaltıyı gerektirecek bir durum yaşanmış mıdır hocam? Size onu da soralım.
9: Yani arada bir pozisyon bence penaltı olarak değerlendirilebilir. Ama
8: gri mi deriz hocam? Gri mi deriz?
9: Gri diyebiliriz bence. Ama yani stüdyoda da penaltı olduğu yönünde bir yorum varsa ona da katılırım açıkçası.
8: Yani bu birazcık hakem yöneticiliği stiline göre, yani hakemden hakeme değişebilecek bir karar mıdır? Bunu mu anlamalıyız hocam size göre?
9: Doğru, evet. Peki.
8: Hocam o zaman hızlı hızlı birazcık mesajları eriteceğim. Birazcık sizi bir dakika soluklanın isterim hocam. Siz zaten Ramirez bu sezon 15 gol atar demiş Öcal Bey. Hızlı hızlı bütün mesajları okumaya çalışacağım arada. En azından Murat Bey yazmış. Bak, değerli vaktini bize ayırmış. Şöyle bakıyorum, daha ne aksiyonu görecek bu takım? 80 milyon Osimhen geldi demiş. Galatasaray kadrosu da Osimhen olduğunu vurgulamış. Tabii ki bir başka takım taraftarı olduğunu anlıyorum. Transfere falan gerek yok takım çocuklarına. çok iyi şeklinde ironik bir mesaj göndermiş. Şöyle bakıyorum, Özcan Bey'in bir mesajı var. Pardon, düzeltiyorum. Bilge Bey'in bir mesajı var. Okan Hoca'nın yönetimin istifa etmesini söylüyor. Yönetimin kesinlikle istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Şallahi'nin defans oyuncusu olmadığını vurguluyor. İbrahim Bey'den bir mesaj var. İbrahim Bey demiş ki Galatasaray Fetret dönemi adı altında bir cümlesi var. Başladığının hayırlı olsun şeklinde bir isyanı var İbrahim Bey. Mete Bey'e dönüyorum. Mete Bey demiş ki Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Geçen senenin son 5-6 haftasında belliydi zaten. Bu takımın bariz değişikliğe ihtiyacı var. İhtiyacı olduğu çok çok belliydi demiş. Yönetimin başka konularda daha etkin olduğuyla alakalı bir kesinlikle isyan etmiş Mete Bey. Şöyle bakıyorum, Yunus Bey'den bir mesaj gelmiş. Transferler Galatasaray'a hayırlı olsun. Bin nasihat bir musibetten iyidir şeklinde bir mesaj var. Dursun Özbek gerçekleri umarım bugünkü maçtan sonra görmüştür. Tek sevindirici taraf Osimhen'in kaldığı yerden devam ettiği olduğunu vurgulamış. Selim Hocam kusuruma bakmayın, mesajları biraz eritmek durumundayım. Siz de beni anlayacaksınızdır zaten. Bülent Bey yazmış. Koskoca Galatasaray sadece 2 kişi yazmış. Sadece 2 kişi demiş. Şöyle bakıyorum, çok fazla mesajımız var. Bir dinleyicimiz demiş ki Aykut Bey, puan kayıpları sonunda çimler uzundu gibi aslında bahaneler olacak mı demiş. Kamuoyunda bunu duyacak mıyız demiş. Aykut Bey ki göreceğiz. Bunu da söyleyelim. Ebu Talip Bey yazmış. Çorum Osmancık'tan sarıların sülo demiş. Bu maçın sonucunu beğendi demiş. Çorum'dan dinleyenlerimiz de var. Çorum'a da selam olsun buradan bir kez daha. Hızlı hızlı eritmeye çalışıyorum. Tesadüfen demek bir takımın, bir şehrin camiasının emeklerine haksızlık değil mi demiş. Tesadüfen kim dedi? Burada böyle bir şey söylenmedi. Osimhen'in golleri çok çok güzel gollerdi demiş. Tesadüfen demedik. Tesadüfen değil. Siz belki yanlış anladınız diyelim. Çorum Futbol Kulübü'nü bir kez daha tebrik edelim. Rams Park'ta çok değerli bir puan almasından dolayı. Selim Hoca'nın ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Su sertti Galatasaray'ımızda, transferler bekliyor. Halep'ten selam yollamış. Selim Hocam size selamlar var. Devam ediyorum. Biraz
9: Halep'e
8: olur.
9: Selamlar.
8: Halep'e selamlar. Şöyle diyorum. Bunu okuyamam. Dinleyicimiz Murat Bey'in bu mesajını okuyamam ama birazcık hani 4 yıldır zaten Galatasaray şampiyon diyerek birazcık farklı bir betimlemesi var, onu okuyamam. Devam edeceğim. Abicim en azından 4 transfer şart şeklinde. Ben size yazdım maç önünde de acilen uçakların inmesi gerekiyor. Yazık günah demiş. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım bu şekilde olamaz demiş. Böyle bir başlangıç, bir de kendi evinde yazık günah demiş. Maçtan önce forma muhabbetinden dolayı konuşmuştuk. O muhabbete girmeyelim. Maç sonu yayınındayız, oraya girmeyelim. Ama yazık günah demiş oradaki sadette. Bakıyorum Adem Bey, umarım bu transfersizlikten sonra Hakan Çalhanoğlu gibi bir hata yapmazlar demiş ki transfer konusuna gireceğiz. Flash röportajlara gideceğiz ama Selim Hoca Çorum'un bulduğu goller tesadüfen dedi demiş. Yani şöyle diyelim, Selim Hoca orada o şekilde ifade etmiş olabilir ama Selim Hocam size bırakayım sözü. Yani tesadüfen biraz takılmış dinleyicimiz.
9: Çorum'un ana stratejisiyle gelen goller değil aslında.
8: Evet.
9: Bir tanesi yani okey, hani savunma hatası aslında defansın arkasına kaçırılan topla geldi ama burada Davinson Sanchez'in normal şartlarda hazırken yapmayacağı bir hatayı gördük. İlk golde olağanüstü ve müthiş atılmış bir gol ama yani oyuncunun kaç tane bu şekilde gol olduğuna da bakmak lazım. Yalnız ben bu maçı şimdi ben kadroları bir tekrar gözden geçirdiğimde
8: lütfen hocam,
9: çok enteresan bir şey dikkatimi çekti. Lemina ve Kazım Can'ın stoper bölgesine girdiğini gördük. Maçta biri Sanchez, diğeri de Abdülkerim Bardakçı yerine. Fakat Singo yedekler arasındaydı bugün.
8: Evet. Hocam ayrılık mı var?
9: Bu bana ayrılık göstergesi gibi geldi. Yani şu anda Singo böyle bir maçta oyuna girmiyorsa zannediyorum transferi gerçekleşmiş demektir. Bir istihbaratım yok ama biraz dikkatli bakıldığında bunu görmek çok zor değil. Sanıyorum yeni bir stoper takviyesi yapıldıktan sonra açıklanacaktır.
8: Selim Hocam şimdi zaten artık birçok şey konuştuk ama aslında transfer konusunda konuşmamız gerekiyor. Yani Galatasaray'ın ihtiyacı olan transferler hangi bölgelere, nasıl profilde isimler olmalıdır? Tane tane gitmek istiyorum. Bir anda karman çorman olmayalım. Bütün Galatasaraylılar şu anda zaten yaklaşık arabalarına bindiler. Stadyumdan çıkanlar, radyo gol mikrofonlarında bizler varız. Bizleri dinlemek için bizleri dinliyorlar. Galatasaray taraftarı şu anda birçok şey dinlemek istiyor ama asıl transferi görmek istiyor Galatasaray taraftarı. Selim hocam, kale ve savunma hattıyla başlıyorum. Kale ve savunma hattında hangi bölgelere ilk 11 mi yedek mi olarak da belirtirseniz hocam çok çok memnun olurum. Hocam sizden bir kaleci ve savunma hattıyla alakalı bir transfer beklentisi, sizin beklediğiniz transferler nedir? Olması gereken transferler nedir şeklinde bir kale ve savunma bölgesiyle başlayalım istiyorum.
9: Tabii. Uğurcan Çakır var kalede. Dolayısıyla kaleye transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum.
8: Peki.
9: Defans hattında iki pozisyonda eksik görüyorum ciddi. Bunlardan biri stoper. Az önce zaten Singo'nun gitme ihtimalinden bahsettik ve bugün Abdülkerim ve Sanchez'in form durumunu görmüş olduk. Buraya bir transferin şart olduğunu düşünüyorum.
8: İlk 11'e midir hocam peki ve sağ stoper mi sol stoper midir ana odak olması gereken transferin?
9: Hazır bir Sanchez'in Abdülkerim'in önünde olduğunu düşünüyorum. Geçmiş programlardan birinde hani bu takımın kaptığını Abdülkerim ilk 11 oynayacak diye bir yorumda bulunmuştum ama o noktadan biraz geri dönmüş gibiyim. Buraya bir transfer gerekecektir diye düşünüyorum. Sallai yerine de daha doğrusu Sallai'ye belki alternatif olabilecek biraz daha Mariano tiplemesinde bir sahada kalınması gerektiğini düşünüyorum.
8: Birazcık daha hücum beki ama savunma da yapabilen, biraz daha hani pas istasyonu dediğimiz o kısa oynayabilen bir oyuncu mu hocam?
9: Doğru, biraz daha oyun kurucu özelliği olan bir sağ bekin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Gabriel Sara transfer olmayacaksa Sara Torreira ikilisinin lig için yeterli olacağını düşünüyorum.
8: Lemina, İlkay, Ogechukwu, Niaga isimleri de var. 6 isim var 2 orta sahada. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni düşünürsek transfer ihtiyacı var mıdır 6-8'e?
9: Bu altılı bence ligde işi götürebilecek bir 6 oyuncu ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde başarı hedefleniyorsa buraya ses getirecek bir oyuncu lazım olabilir. Fakat transfer gereken bölgelerden biri olarak görmüyorum şu an.
8: Peki şu anda elzem olarak savunma 6-8 olarak biz şu anda 2 transfer yazdık değil mi hocam? Bir sağ bek, bir stoper.
9: Stoper aldık.
8: Bu ikisini de ilk 11 oyuncusu mu olarak belirliyoruz? Yani sağ beki de stoperi de öyle mi belirledik hocam?
9: Stoper bence ilk 11 seviyesinde yıldız bir oyuncu olursa herkesin içi rahat edecektir. Savunma alarm verdi bu maç.
8: Peki hocam. Sağ bek için.
9: Sağ bek yani Okan Hoca'nın tercihine göre çünkü Sallai hücum özelliklerinden dolayı kullanmayı tercih ettiğini görüyoruz. Ama hem onu yedekleyebilecek hem de gerekirse biraz daha önüne geçip oynayabilecek biraz daha Mariano tipi oyun kurucu özellikleri olan bir sağ bekin faydalı olacağını düşünüyorum.
8: Peki 10 numaraya geçelim hocam. 10 numarada transfer tabii ki gerekli diyeceksiniz. Yani birçok Galatasaray taraftarında zaten en büyük beklentisi bu ama nasıl bir profil gerekir? Ve şunu sormak istiyorum. Yani Okan Hoca genelde kanattan aslında devşirme oyuncularla 10 numara performansı aldı şu ana kadar. Eldeki kadroda bu vardı belki de. Okan Hoca'nın önünde sonuçta bir tam olarak bir 10 numarayla hiçbir zaman oynamadı. Mertens gibi, Yunus Akgün gibi, eskiden Kerem Aktürkoğlu gibi biraz daha kanat orijinde ama sonradan 10 numaraya evrildiği isimleri gördük. Yani Galatasaray'ın 10 numara bölgesinde yine bu tarz bir oyuncu mu olacak? Yani hocanın isteği bu mudur? Yoksa işte Bruno Fernandes ismi de konuşuluyor. Yani bu tarz biraz daha maestro dediğimiz bir orta saha, yani orta saha önündeki o forvet arkası oyuncusu mu göreceğiz? Okan Hoca ne ister? Selim hocam siz nasıl yorumlarsınız?
9: Ben Okan Hoca'nın isteğini bugün saha içinde Yunus'un biraz konumlanmasından biraz çıkardım okudum gibi. Bu kendi düşüncemi aktarayım hızlıca. Osimhen'in yanına çok yaklaştığını ve ona doğru sokulduğunu biraz da ceza sahası içinde konumlandığını veya hemen ceza sahası dışında şut çekmeye hazır konumda bulunan bir Yunus Akgün gördük bugün. Ben yine oralara girebilecek Mertens tipi bir oyuncunun gelmesi gerektiği kanısındayım. Bu gelecek oyuncunun da gol vuruşlarının çok etkili olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda bu profile uygun oyuncu olarak görünen oyuncu Batrakov. Bu transferin gerçekleşebilir durumda olduğundan da bahsetmiştik. Yalnız şöyle bir kaygım var Batrakov'la ilgili.
10: Lütfen hocam.
9: Öncelikle çok uzun bir süre takip etme fırsatımız olmadı bu oyuncuyu. Meziyetlerini görmüş olsak da tam olarak hakim değiliz. Ve Galatasaray taraftarı bu bölgede isimli yıldız oyuncular izlemeye alışık bir taraftar grubu. Hani Snyder, Mertens gibi oraya böyle kendi ağırlığını koyabilecek, 10 numaralı formayı taşıyabilecek oyuncular gördük genelde. Bu Batrakov transferinin açıkçası tutması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir Ontivero etkisi yaratırsa Batrakov transferi, tabiri caizse sezonun çöpe atılması demek olabilir. Burada dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada Yunus Akgün bugün inanılmaz istekliydi. Yayın başında da söylediğimiz gibi 10 numara bölgesine önemli bir aday olacaktır sezon boyunca.
8: Yani kim alınırsa alınsın o formayı zorlayacak diyorsunuz hocam. Doğru mu Yunus Akgün'le alakalı?
9: Yunus orada olur. O formayı zorlayacak bir görüntü verdi bugün. Çok istedi.
8: Kanat oyuncularına geçelim isterseniz hocam. Yani kanada peki bir hamle gerekir mi? Şu anda mevcut rotasyonda tabii ki hem Sané var hem aynı zamanda ters kanata Barış Alper oynuyor. Yunus Akgün'ü sayabiliriz ama buraya bir oyuncu gerekir mi? As oyuncu mu gerekir, yedek mi gerekir diye sormak isterim.
9: Biraz Sané'den bahsedelim bence bu soruyu yanıtlamadan önce.
8: Peki hocam.
9: Sané yani... Acaba biz bu adamın ismini aldanıyoruz da mı bu kadar içimiz rahat ediyor? Yani çok etkisiz bir Sané görüyorum ben geçen seneden beri. Yani maç içerisinde bazı anlar var, böyle topu alıp soluna çekip gitmeyi deniyor, gidebiliyor çoğunda. Ama bazılarında da fiziksel olarak yetersiz kaldığını gördük. Özellikle maçın başında Smolčić ve Borza, bunlar sol kanat oyuncuları Çorum'un.
8: Sol tarafı, savunmanın sol tarafı diye söylediniz değil mi hocam?
9: Savunmanın sol tarafı diyelim, doğru düzeltelim. Ya bu oyuncular daha dinçken Sané'nin hiç etki yaratamadığını, hatta bazı topları kontrol edip sürmekte bile zorluk yaşadığını gördük. Çok ciddi bir maaş yükü var. Yani asla çıkılması gerektiğini düşünmediğim bir oyuncu Sané. Yani herkesin kadrosunda bulundurmak isteyeceği bir oyuncu ama yani bu etkisizliği devam ederse de ya formayı Yunus'a kaptıracaktır ya da Galatasaray yönetimi işte tam olarak bu akşam pazarından Sané'nin yerini dolduracak bir oyuncu bakacaktır diye düşünmeye başladım ben.
8: Peki hocam, soruya dönecek olursak çok net ifade ettiniz ama o bölgeye Sané'nin varlığında

0: şut şansı ya da pas şansı arayan oyuncular şu anda oynanan kapalı ve defans ağırlıklı futbolda pek etkili olamıyor. Geçen sene de olamadı. Ben buraya biraz daha fiziksel gücüyle ön plana çıkacak. Hani belki de fiziksel gücü Barış Alper Yılmaz ayarında. Fakat biraz daha teknik, yani adam eksiltmeyi daha kolay yapıp gol yollarında daha etkili olacak bir oyuncu alınması gerektiğini düşünüyorum. Ama peki, bu oyuncunun kalibresi Sané'nin motivasyonu ve performansına göre değişecektir. Yani yedek de olabilir, doğrudan 11 oyuncusu da olabilir.
1: Rekabettek bir adam olması gerektiğine inanırsınız hocam, doğru
0: mu? Kesinlikle değil? Yani ben şu anda gördüğüm Leroy Sané'nin birazcık antrenmanda hani Yunus Akgün dışında bir rekabete ihtiyacı olduğunu ve biraz daha motive olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Sol kanada gelmek
1: gelelim hocam.
0: Barış Alper. Yani bu oyuncudan vazgeçmek bence çok zor. Yani yayında yine belirtmiştik. Jakobs'la beraber iyi kimyaları oluştu. Uzun süredir birlikte oynuyorlar. Ben doğrudan buraya bir transfer gerektiğini düşünmüyorum. Ama
1: yedek gerekir mi peki? Onu da soralım hocam size.
0: Bugün oraya bir yedek gerektiğini de gördük bence. Bir sol kanada yedek bir oyuncu Barış Alper kalacaksa yedek olabilecek bir oyuncunun, ama girdiği zaman da hani gerçekten ağırlığını koyabilecek bir yedek oyuncunun alınabileceğini düşünüyorum.
1: Şu ana kadar 5 etti hocam sizin söyledikleriniz. Son olarak forvet de sorayım. Forvete bir yedek veyahut da tabii ki Osimhen'in önüne de bir kişi de diyebilirsiniz ama demezsiniz diye tahmin ediyorum. Hocam ne dersiniz forvet konusunda Galatasaray'da?
0: Şu anda takımdaki santrafor sayısı 2. Halil Dervişoğlu da Antep'le anlaştı diye biliyorum.
1: Doğru.
0: Yani 2 santraforla hem Şampiyonlar Ligi hem lig hem kupada götürülmesi çok zor. Bu arada ikinci santraforun da hani altyapı oyuncusu
1: Ada Yüzgeç
0: olduğunu da altını çizelim. Hani Osimhen müthiş bir güç ama bütün sezonun ağırlığı da onun üzerine yıkılırsa bir planlama hatası olmuş olur diye düşünüyorum. Mutlaka bir yedek forvet oyuncusu alınmalı bence.
1: Yani toplamda Selim Hoca'nın işaret ettiği, hatta sizin işaret ettiğiniz hocam durum, Galatasaray'ın 6 transfer ihtiyacı vardır bir oyuncu gitmediği senaryoda. Doğru muyum hocam?
0: Yani yedek olanları da sayarsak bence en az 5-6 transfere bu takımın ihtiyacı var. Başarılı bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirmek istiyorsa. Biz sadece 5. üst üste şampiyonluğa konsantreyiz mottosu varsa, yani kendi rekorumuzu kırmak istiyoruz gibi motivasyon varsa ve Şampiyonlar Ligi biraz daha ikinci planda kalacaksa bu kadar transfer yapılmayabilir. Ama yani her kulvarda iddiasını koruyacak bir Galatasaray için bugünkü takımın zaten kendi eksikliklerini herkese belli ettiğini düşünüyorum. Muhtemelen dinleyicilerimiz de benzer fikirdedir.
1: Selim hocam, kıymetli katkılarınızdan, bize bu kadar süre ayırmanızdan dolayı öncelikle çok çok teşekkürlerimi sunmak isterim dinleyiciler huzurunda. Hakikaten sağ olun, var olun demek istiyorum. Birazdan da teknik direktörlerin basın toplantılarına geçeceğim ama Selim hocam çok teşekkür ederiz tekrardan.
0: Benim için bize can, görüşmek üzere tekrardan başlayalım maçta.
1: Görüşürüz Selim hocam, sağ olun, var olun, iyi akşamlar dilerim.
0: Herkese iyi akşamlar.
1: Evet, Selim Hoca ile beraberdik. Selim Hoca'nın kıymetli yorumlarını dinledik. Ben de naçizane dilim döndüğünce güzel sorularla eşlik etmeye çalıştım. Tabii ki bütün dinleyicilerimizin sorularını da almaya çalıştım. Okuyamadıklarım var tabii ki ama elimden geldiğince herkesin sorularını okumaya çalışıyorum. Bunu zaten biliyorsunuz.
2: Reklam.

bir Uğur Uçar'ın açıklamalarına gidelim. Basın toplantıları için özellikle iç saha maçlarında çok daha rahat erişebiliyoruz belli başlı bizim de prodüksiyonlarımız sayesinde. O yüzden bir Uğur Uçar'a gidelim. Önce Uğur Uçar basın toplantısı, ki çünkü deplasman takımları her zaman basın toplantılarında ilk konuşan teknik adamlar oluyor. Uğur Uçar'a bir gidiyoruz. Uğur Uçar'ın ardından zaten Okan Buruk basın toplantısında sizlere dinleteceğiz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Uğur Uçan hazırmış.

0: başlayalım.
1: Yeni sezon öncelikle herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bütün takımlar için kazasız belasız bir sezon olur diyerek söze başlamak istiyorum. Maça da gelirsek Galatasaray'ın artılarını ve eksilerini iyi çalıştık. Kenar ortalarını, ters ayakta kenar ortalarında etkili olduklarını, duran topta etkili olduklarını biliyorduk. Buna özel önlemler aldık. Merkezi daha çok oynamamaya çalıştık. Bugün kenarlardan atakları sonuçlandırmak istedik. Bugün de bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Geriye düştük. Geri dönmek önemliydi. 2-1 yakaladık. 10 kişi kaldık tabii. Ama 10 kişi kaldıktan sonra da iyi mücadele ettik. Bugün buradan bir puanla ayrılıyoruz. Teşekkür ediyorum.
2: Sorusu olan var mı? Buyurun. Mikrofonu alalım.
3: Hocam Galatasaray altyapısından Galatasaray altyapısına yetiştiniz. Uzun yıllar burada forma giydiniz. Bugün de Çorum FK'nın Süper Lig'deki kulüp tarihindeki ilk maçında takımın başındaydınız. Sağdan da bir puanla ayrıldınız. Neler hissediyorsunuz?
1: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Savaş Başkanımıza özel bir parantez açmak istiyorum. Bize çok iyi bir takım verdi gerçekten. Yaklaşık 2 aydır 2000 tane yakın futbolcu izlemişizdir. Bazı getirmek istediğimiz gelmeyen ama çok özel oyunculara gittik gerçekten. Tabii Galatasaray'ın altyapısından yetişip florunun suyunu içtik. Burada A takımda forma giydik, şampiyonluklar yaşadık. Okan Hoca hem takım arkadaşlığı yaptım hem teknik direktörlüğümü yaptı. Şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'ın tabii bizde her zaman yeri ayrı. Her zaman öyle kalacak. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim.
2: Var mı başka soru olan? Buyurun.
4: Safa Kağan Öztürk hocam, tebrikler öncelikle. Tabii ki bahsettiniz aslında günün sonunda çok sayıda transferle tırnak içerisinde şu an için söylüyorum. Toplama halinde olan bir takıma geldiniz ve daha fazla hazırlanacaksınız ilerleyen haftalarda da. Rakibiniz Galatasaray ise bir transfer yaparak aslında hazırlandı. Galatasaray'ın kulübesi ve oyunu hamlesinin kısıtlı olmasının bugün aldığınız puanda bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Onu sormak istiyorum. Teşekkür ederim.
1: Yani çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neden? 4 yılın şampiyonu bir takım. Aynı oyuncular oynuyor. Ama bugün ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Oyuncuların emeğine saygı duyulması gerekiyor. Çünkü gerçekten çok iyi mücadele ettiler ve istediğimizi, ne istiyorsak, antrenmanda ne çalıştıysak bugün sahada yansıttılar. Ondan dolayı buradan bir puanla ayrılıyoruz. Galibiyeti de kaçıran taraf olduğumuzu düşünüyorum bugün.
2: Buyurun.
5: Burhan Can Terzi. Hocam aslında 2-1'i bulduktan sonra da cesur oyuna devam ettiğinizi düşünüyorum. Kırmızı kart belki gelmese daha da cesur oynayacaktınız. Özellikle Tiam hamlesiyle beraber oyuna ortak olduğunuzu düşünüyorum uzun süre. Yani Galatasaray'ı beklemediniz. Maçın gidişatı, yani bölüm bölüm baktığınızda sizin tasarladığınız gibi gitti mi oyun? Bir de Süper Lig hedefi olarak ilk 10 mu belirlediniz, ilk 8 mi belirlediniz, onu merak ediyorum.
1: Hedef olarak bir şey belirlemedik. Maç maç gideceğiz. Her maça aynı konsantreyle hazırlanacağız. Ya tabii oyun çok önemli benim için. Oyuna çok kafa yoruyoruz. Ekibim de öyle. Yenilikleri takip ediyoruz. Hep üstüne koymaya çalışıyoruz. Galatasaray'ı tabii bir 45 dakika, eğer ilk 20 dakika gol yemezsek Galatasaray'ın daha açık oynayacağını ve biz de kulübemizdeki hamlelerle galip gelebileceğimizi düşünüyorduk. Soyunma odasında da söyledim. Bir 15-20 dakika daha herkes her şeyini versin. Biz hamlelerimizi yapacağız. Buradan galibiyetle veya puan alarak ayrılacağız diye konuştuk. Günün sonunda öyle oldu.
2: Var mı başka soru? Buyurun, sizden alalım. Son soru olsun.
6: Emrah Oktay, Anadolu Ajansı. Hocam tebrik ederim iyi oyununuz için. Çorum dünya medeniyeti için önemli bir şehir olsa da futbol anlamında nasıl bir şehir? Şehirden destek bulabiliyor musunuz? Biraz önce başkana söylediniz. Özellikle bu transferleri yapma konusunda sizi zorlayan şeyler oldu mu? Şehrin futbola bakışı ve atmosferi nasıl?
1: Ya şehir geldiğimizden beri futbolla yatıp futbolla kalkıyor diyebilirim. Çünkü bizim geldikten sonraki yükselen bir Çorum Spor, Çorum FK grafiği var. Başkanımız yani alabileceğimiz, istediğimiz bütün oyuncuları bize almaya çalışıyor. Ve çok memnunum bir teknik direktör olarak. Ona tekrar buradan teşekkür ediyorum.
6: Hocam peki Uğur Uçar olarak hayaliniz ne? Çünkü yolun başındasınız ve siz de ilk Süper Lig maçına çıktınız.
1: Şöyle söyleyebilirim. İlk hedefim teknik direktörlüğe başlamaktı. Ondan sonra bir alt ligde hocalık yapmaktı. Şimdi Süper Lig'deyim. Basamakları ufak ufak, çalışa çalışa, gecemizi gündüzümüzü de katarak sağlam adımlarla çıkmak hedefim. Hedefim bende kalsın. İnşallah ilerleyen yıllarda hep beraber görürüz.
2: Sorduğunuz için teşekkür ederiz. Ya Kadir abi sen de mi söyle?
0: Buyurun. Karar Gazetesi'nden Kadir. Hocam öncelikle tebrik ederim. İlk Süper Lig maçınıza çıktınız. Başarılar diliyorum. Fikstürü hiç konuşamadık sizinle, denk gelemedik. Hayalinizde nasıl bir fikstür vardı? Bu fikstür hayalinize ne kadar yakın? En azından milli araya kadarki olan fikstür hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum.
1: Fikstür çok baktığım bir şey değil. Her rakiple oynayacağız ya birinci hafta ya onuncu hafta. Biz her maça en iyi şekilde hazırlanıp çıkmak. Başka bir düşüncemiz olmuyor fikstürle ilgili.
0: Peki, teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ olun.
1: İyi akşamlar.

0: herkese iyi akşamlar. Öncelikle telefonların sesini kısabilirsek sevinirim. Hazır mıyız? Buyurun hocam.
1: Evet, öncelikle tabii ki bu akşam içinde bulunduğumuz havayı tersine çevirmek için kazanmamız gereken bir akşamdı. Bu maç öncesi hazırlanma, oyuncularla konuşmalarımız, hepsi yani kendi aramızdaki şeyler hep şunun üzerinden de özellikle. Yani lig başlıyor, kazanıp tabii ki şu anda bir karamsarlık var. Hazırlık maçları baktığınızda bir kadro ile ilgili yapılan eleştiriler, beklentiler hepsi bir arada. Tabii ki yani Galatasaray'ın en önemli gücü bundan önceki senelerde de hep şu oldu. Yani birlikte olduğumuzda daha başarılı olduk. O pozitif havada hep başarılı olduk. Bu sefer maalesef negatif bir hava oluştu. Bu negatif havayı değiştirmek için de bugünkü maç çok önemliydi. Bunu söylemek istiyorum en başta. Başlangıcımız golü bulana kadar ki kısım bence çok iyi oynadık. Çok rakip yarı alanda oynadık. Çok fazla pozisyon ürettik. Golü bulduk. Arkasından tabii ki çok muhteşem de bir gol attı rakibimiz. Ama onu da vurdurmamamız gereken bir pozisyondu. Yani geriye kaçmasak, iki adım öne atsak orada tamam, rakibimiz 30 metreden çok güzel gol attı ama iki adım öne atsak bu golü engelleyecektik. Arkasından bireysel bir hata. Yani iki dakika içerisinde gerçekten her şeyin çok güzel gittiği bir maçta, iyi oynadığımız bir maçta 2 dakikada maç tam tersine döndü. Stattaki atmosfer değişti. Burada tabii ki benim için en önemli şey sağ kenarında da onu sağlamaya çalıştım. Yani hem tribünlerimizi tekrar harekete geçirmek, hem oyuncularımızı tekrar harekete geçirmek, sakin kalmak. Bu maçı kazanabilmek için çok fazla vaktimiz vardı çünkü. Dediğim gibi yani pozisyona da çok fazla girdiğimiz maçtı. Maçın sonuna kadar pozisyonlara girerek bitirdik. 2-2 yakaladık, 3-2 yakalayamadık. Bu açıdan tabii ki üzgünüz. Yani kazanmamız gereken bir akşamdı. Ama ligin başı, bu tür şeyler olmasaydı, bu tür puan kayıpları olmasaydı bu atmosfer bizim için çok daha güzel olabilirdi ama bunun da üstesinden geleceğiz. Ligin başında böyle bir puan kaybı yaşadık. Ama bu hafta bizim için önemli. Daha çok çalışacağız, daha çok hazırlanacağız. Her hafta oyuncuların, biliyorsunuz milli takımdan gelen çok fazla oyuncumuz var. O yüzden her hafta onların performanslarının artması için bizim için önemli bir fırsat. Performansları daha yukarı çıkartacağız. Oyun olarak dediğim gibi yani bence sezon başına göre özellikle golü yiyene kadar çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Ondan sonra maç değişti iki golden sonra. Bu performansları arttıracağız. Tabii ki yani beklenti çok fazla, yani özellikle transfer beklentisi çok fazla, hepiniz biliyorsunuz. Bu da oluştuktan sonra bence takımımıza özellikle daha pozitif bir hava gelecek. Dediğim gibi ben de oyuncularımla birlikte en maksimum şekilde hem çalışarak

0: hem içerideki ortamı daha değiştirerek bir sonraki maça hazırlanacağız ve bundan önceki senelerde olduğu gibi biz hep şunu söylüyoruz, yani hata yapabiliriz, yanlış yapabiliriz, puan kaybedebiliriz ama hiçbir zaman umudumuzu, enerjimizi hiçbir zaman kaybetmeyiz. Yine başımız dik olacak, ligin başındayız ve bu ligi yine tekrar kazanabilecek güçteyiz. Bunun en büyük adayı da biziz. Dediğim gibi yani yapılacak takviyelerle de, kadro genişliğiyle de bunu daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Ama çok iyi de bir bugün çok iyi bir 11 ile çıktık aslında baktığımızda. Dediğim gibi yani buraya ekleyecek, kulübeden gelecek ve oyunu değiştirebilecek, bu rekabeti arttırabilecek oyuncular tabii ki performansımızı daha yukarıya çekecek.
1: Telefonların sesini kısarsak sevinirim lütfen. Erdem Bey.
2: Mikrofon burada.
3: Erdem Açıkgöz. Hocam taraftarlar artık somut bir şey bekliyor. Yani olumsuz bir hava var, dağıtmak istiyor dediniz. Sizlerin görüşlerini, düşüncelerini çok iyi biliyoruz. Hatta bazı basın toplantılarında yapmış olduğunuz açıklamalarla taraftarlar yönetim önünde bir set olarak da sizleri görüyor. Düşüncenizden ziyade şunu da sormak istiyorum. Bu olumsuz havayı hani somut bir şekilde ne zaman dağılacağını düşünüyorsunuz? Bir de Niyaga'yı oyuna bugün neden alınmadı şeklinde, sakat mı, onu da sormak istedim. Hı. Teşekkürler.
0: Tabii ki yani bu hafta önemli bir hafta. Bu hafta transfer getirmemiz önemli olacak. Dediğim gibi hem kadro genişliği için, içerideki rekabet için, kulübeden gelebilecek oyuncu bizim için, özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Oradan direkt olarak getirecek oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık ama dediğim gibi yani yapılacak transferler, özellikle hücum hattında hem forvet arkası pozisyonu, hem kanat pozisyonu, hem santrafor, yani 3 tane hücum oyuncusu burada ihtiyacımız var. Bunları aldığımızda da dediğim gibi hem içerisi hem dışarısı, yani bütün hava değişecek ve Galatasaray tabii ki fabrika ayarlarına geri dönecek. Bundan hiçbir şüphem yok. Bunu da en hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Nega ile ilgili tabii ki düşündüm oyun içerisinde ama yani özellikle biraz daha yani Yunus'un ve Gabriel Sara'nın biraz daha orada daha şutör, daha son pas özelliklerini kullanıp işte oyuna devam etmesini düşündüm. Devamında Lucas'ın yerine İlkay'ı aldım. Yani İlkay'ın da orada o sakin kalıp o pas trafiğini kullanmasını istedim. O yüzden yani bir sakatlığı yoktu. Ama dediğim gibi yani biraz da özellikle dedim, öne doğru belki işte şutu olan yani orada belki son pas duran top, yani Gabriel Sara'yı düşündüğümüzde ve Yunus'u da yine içeride, yani çünkü belli bir bölümden sonra rakip 10 kişi kaldıktan sonra Eren'i biraz daha üçlü gibi savunmanın kenarından çıkarttım ve Barış'ı biraz daha içeri sokarak yani iki forvet gibi oynamaya çalıştık. Gabriel Sara'yla Yunus da biraz da yine yani merkezde üçlü orta saha gibi oldular Torreira ile birlikte. Dediğim gibi yani orada oyuncuların biraz da şutuna ve şeyine güvendiğim için orada bir değişiklik yapmadım. Ama o da çok beğendiğimiz, hazırlık maçlarında da kullandık, bundan sonra da kullanacağımız oyuncular. Bu tür dediğim gibi yani onun istediğinde maçta onu kullanmak gerekecek. Çünkü dediğim gibi yani performansından memnun olduğum bir oyuncu.
1: Safa Bey.
4: Safa Kaan Öztürk. Hocam hayırlı olsun öncelikle yeni sezon. Şunu sormak istiyorum. 9 Mayıs'ta Antalya'yı Galatasaray burada yenip şampiyonluğunu ilan etti. Siz 4 senenin şampiyon hocasısınız ve transfer limiti de en yüksek takımsınız. 9 Mayıs'tan bugüne geldiğimiz zaman bugün bir transferle yeni sezonun ilk maça çıkmayı bekliyor muydunuz? Bu bir planlamada da yani son günleri daha çok bekleme yönünde bir planlama oldu mu yönetimle aranızda? Bununla beraber bugünkü yedek kulübenizin zaten hani sizin de yaptığınız değişikliklere bakıyoruz. O gün Noah Lang, Icardi gibi oyuncuların oyuna girdiğini görmüştük Antalya maçında. Bugünkü yedek kulübenizin puan kaybında bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
0: Tabii ki yani hiçbirimiz şu andaki bulunduğumuz ortamdan zevk almıyoruz. Yani ne ben alıyorum, ne başkanımız, ne yönetim kurulumuz, ne sizler, ne taraftarımız.

0: şekilde bundan mutlu değiliz ve daha çok mutlu olmak istiyoruz. Yani burada yapılacak takviyeler herkesi sevindirecek bir kere. Bu çok açık, bilerek yaptığımız bir şey değil. Ama birçok oyuncuyla görüşüyoruz, birçok oyuncu üzerinde çalışıyoruz, birçok oyuncuya teklif yaptık. Burada tabii ki kolay bir şey değil. Yani Galatasaray kadrosuna oyuncu almak çok kolay bir şey değil. Yani hep en iyisini almaya çalışıyoruz. Özellikle dediğim gibi 3 tane ön taraftaki oyuncu, belki bir tanesi, iki tanesi çok kritik. Burada Galatasaray'ın seviyesini çok yukarıya çekebilecek oyuncular üzerinde hep çalışıyoruz. Bunlarla ilgili şu ana kadar tabii ki biten bir şey olmadı ama görüşmeler sürüyor. Yani en kısa zamanda da dediğim gibi yani bitmesini hepimiz istiyoruz. Yani bittiğinde de bence yani kadromuz daha güçlü olacak. Kulübeden gelen oyuncu, demin söylediğiniz gibi yani Antalya maçında da onu yaşamıştık. Kulübeden getirdiğimiz oyuncular, bunu özellikle geçen sezon ikinci devresi Asprilla ve Noah Lang geldikten sonra hücum hattındaki genişliğimizde bunu iyi bir şekilde kullanmıştık elimizdeki oyuncularla birlikte. Yine böyle bir şey istiyoruz. Yani hep söylüyorum, yani elimizde iki tane kadro olması gerekiyor. Yani iki tane 11'imiz olması gerekiyor. Belki başka mevkilere de Şampiyonlar Ligi listesi açıklanana kadar transferimiz olacak, düşündüğümüz şeyler olacak. Yani burada süreç devam ediyor ama önceliğim dediğim gibi özellikle hücum hattındaki o hem başlayacak 11 ve devam edecek oyuncuların sayısını arttırmak.
1: Ömer Faruk Bey.
2: Ömer Faruk Özcan. Hocam öncelikle yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Bugün özelinde oyun içerisine baktığımızda çok fazla hamle yaptınız oyun içerisinde, özellikle savunma hattında. Sizin gözünüze çarpan bir teknik direktör gözünden saha içerisindeki en büyük eksiklik neydi? Bir de şunu sormak istiyorum. Taraftar tabii ki sizin de söylediğiniz gibi bir transfer bekliyor. Kısa da bir süre kaldı. Net bir tarif verebiliyor musunuz ilk transfer için?
0: Ya şöyle hamleler yaptık tabii. Bir kere Jakobs belli bir şeyden sonra yoruldu. Eren'in hücum gücünü kullanmak istedik. Ceza sahasına etkili girişleri olan bir oyuncu Eren. Çok da girdi yani oyuna girdikten sonra orada çok fazla pozisyonda ceza sahası içerisinde topla buluştu. Devamında tabii ki rakipte bir kişi eksilince işte orada Lemina'yı hem oyun kurması için bir orta saha oyuncusu ama Davinson'un yerini aldık. Çünkü Davinson'un da tabii ki yani maç eksiği 60'larda özellikle 60-65'ler yani buraları oynadıktan sonra tabii ki maç öncesi de zaten onunla konuşmamda özellikle bunu belirtmiştim. Orada Lemina hamlesini yaptık. Devamında Kazım'ı da bir kişi daha ekstradan hücuma götürebilmek için Kazım Abdülkerim hamlesini yaptık. Çünkü rakip 10 kişiydi. Daha çok kişiyle sol kanattan gitmek, yani Kazım'a da birkaç orta geldi, birkaç şut fırsatı geldi. Yani savunma hattını yaptığım değişiklerin nedeni buydu. Transferle ilgili yani en hızlı şekilde bekliyoruz tabii ki. Yani bu hafta en azından hızlıca bir oyuncu geldiğinde bence dediğim gibi yani hepimiz için bu pozitif anlamda çok yani hepimizin psikolojisini arttıracak, düzelecek. Yani Galatasaray taraftarı bunu bekliyor. Biz bunu bekliyoruz. Yani yönetim de bu üzerindeki baskıyı yani kimse bilerek bunu yapmaz zaten. Böyle bir baskıyı yani bundan hiçbirimiz zevk almıyoruz. Demin de söyledim. İnşallah bu hafta en az bir transfer yapıp bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz. Belki yani bu iki de olabilir bilmiyorum. Ama en az bir transferi getirmemiz gerekiyor.
1: Son soru Nevzat.
3: Nevzat Dindar Milliyet. Hocam yeni sezon hayırlı olsun. Sürekli olarak hücuma yapılacak takviyelerden bahsettiniz. Üç tane takviyeden bahsettiniz. Savunmaya bir takviye düşünüyor musunuz? Bir de 10 numara transferi konusunda kafanızda net bir isim var mı? Çünkü sizin ve yönetimin ya da başkanın farklı isimler üzerinde karar kıldı, yazılıp çiziliyor. Bu konuda da hani kimse çıkıp bugüne kadar konuşmadı. Kafanızda net bir 10 numara var mı hocam?
0: Şöyle, ilk sorunuz neydi?
3: Stoper yani savunmaya yani bir takviye.
0: Demin söyledim onu aslında arada. Şampiyonlar Ligi listesi yazılana kadar bir süremiz var. Yani burada hücum hattından ki eksikleri tamamladıktan sonra başka bir mevkiye takviye yapabiliriz, yapmayı düşünebiliriz. Yani bu her şey, yani bu orta sahada olur, savunmada olur, hücum hattını demin söyledim zaten. Ya buralarda eğer bir değişikliğe gitmek istersek, bir şeyler yapmak istersek orada bir süremiz olacak ama aciliyeti hep söylüyorum. Yani ön taraftaki oyuncular, ama diğer mevkiler için de düşüncemiz olursa bizim için istediğimiz, beğendiğimiz bu anlamda bir oyuncu önümüze çıkarsa da bunu da düşünebiliriz. Yani diğer mevkilerle ilgili de transferle ilgili karar verebiliriz. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar bir sürecimiz olacak.
3: 10 numara hocam.
0: 10 numara için ya bir kere şöyle, yani hep beraber hareket ediyoruz zaten bütün oyuncularda. Yani böyle bir şansım var her zaman. Yani benim istediğim, benim onay verdiğim oyuncular üzerinden hep gidiyoruz ve birçok seçenek üzerinde durduk tabii ki. Yani orada 3 tane seçeneğimiz vardı. 3'ün üzerinden de gitmeye çalıştık. Yani ama 3 tane iyi oyuncuya gittik. Tabii ki 23 yaş altı oyuncular, özellikle oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. 23 yaş üstü de oyuncular var ama burada tabii ki karar vermek çok önemli. Yani hangi mevkiye nereye alacaksınız? Dediğim gibi birinci transferi yaptıktan sonra aslında ikinci, üçüncü de bu anlamda daha çok şekillenebilir.
3: Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
4: Evet, Okan Hoca'nın da basın toplantısını sizlere dinlettik. O halde bugünlük maç sonu yayınından bu kadar. Bir sonraki maç sonu yayınında ve dakika skorda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Reklam.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam bitti.
13: Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük ve Hikmet Pınarbaş maçı değerlendirdi.
14: Pek Galatasaray hayırlı başlamadı, onu söyleyeyim. Ya şimdi teknik konuşuruz, bir sürü şey konuşulabilir. Maçla ilgili teknik, Okan Hoca eleştirisi yapılabilir, oyuncu eleştirisi yapılabilir, oyuncuların performansı eleştirilebilir filan. Sadece şunu söyleyeyim, yani Galatasaray bugün tek transfer yaptı, 5 oyuncu değişikliği yaptı ve yeni transferi Leslie bugün oyuna girmedi. Yani Galatasaray bugün Lemina ve Kazımcan tandemiyle maçı tamamladı. Galatasaray'da kurtarıcı olarak son oyuncu değişikliği Sané Kaan Ayhan'dı. Yani ben geçtim Galatasaray'ın zaten biz Perşembe'nin gelişi çarşambadan bellidir. Haftalardır ben geçen sezonun ikinci yarısından itibaren Galatasaray kadrosunun dönüşmesi gerektiğini, bu kadronun ömrünü tamamladığını, geçen sene bu kadronun Fenerbahçe çok büyük hatalar yaptığı için şampiyon olduğunu bangır bangır bangır bangır bağırdım burada. Yani burada bu stüdyoda bağırdım, karşı tarafta bağırdım, her yerde bağırdım. Yani Galatasaray'ın bu kadrosu ve son dönemde aşağı yukarı birkaç aydır da Okan Hoca biz ligin en iyi kadrosuyuz. Dursun Özbek biz ligin en iyi kadrosuyuz. Yunus Akgün biz ligin en iyi kadrosuyuz. Siz ligin en iyi kadrosu falan değilsiniz. Ligin en iyi kadrosu kendi evinde 45 bin taraftarın önünde lige yeni çıkmış Çorum Spor karşısında 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 geriye düşmez. 2-2'ye yakalanıyorsun. Son saniyede senin kalecin olmasa Uğurcan Çakır o topu çıkarmasa 3-2 mağlup oluyorsun bugün. Üstelik 10 kişi kalmış bir takıma. Bugün Galatasaray'ın bu kadrosu, Galatasaray'ın teknik heyeti, Galatasaray'ın başkanı ve yönetimi iflas etmiştir. Bugün Galatasaray'ın başkanı, yönetimi, teknik direktörü iflas etmiştir. Çok açık söylüyorum. Ve Galatasaray'ın eksik kadrosunun tamamlanması için artık vakitte kalmadı. Galatasaray tespitlerini doğru yapamadı. Bugün Galatasaray'ın Salah'ı da problemi var. Bugün Galatasaray'ın Jakobs'ta problemi var. Bugün Davinson Sanchez'te problem var. Orta sahada problem var. Santrafor'da

0: Osimhen bugün olmasa senin, yani sadece Osimhen'le ayakta kalıyorsun. Yani ne güzel abi, lig başlamamıştı, her şey çok güzeldi. Yani ligin ilk maçında yine hepimizin tansiyonu tavan yapmış durumda. Şunu da söyleyeyim. Ya hadi transferleri yapamadın, şu sahanın zeminine bakaydın bari ya. Ya çok söyleyeceğim çok şey var. Galatasaray'da Okan Hoca'nın yardımcıları zam almak için son güne kadar mukavele imzalamıyor. Bunu medyaya servis ediyor, bunu haber yaptırtıyor filan. Gerçekten acayip şeyler oluyor. Bak, Galatasaray'ın kadrosu eksik. Okan Hoca'nın teknik heyeti problemli. Okan Hoca hazır değil. Galatasaray'ın oyuncuları ligi hazır değil. Galatasaray'ın oyuncuları mentor olarak çökmüş. Galatasaray'ın tribünleri karma karışık durumda. Yani Galatasaray'ın bu kadar kaostan başarı çıkartma ihtimali yani hiç yok, şu söyleyeyim. Yani bu kaosun önüne geçemezse Galatasaray bu sene ilk üçe giremez. Burada virgül koyayım. Siz de girizgahta bir şeyler söyleyin. Ondan sonrasında çok acayip sinirliyim. Neden sinirliyim? Yani perşembenin gelişi çarşamba ya. Bunun böyle olacağı aşikar, bangır bangır bangır bangır bağırıyordu. Ya bugün Galatasaray bir puanı kurtardığına şükretsin ya. Yine geçen sene diyorduk ya, Galatasaray'da fark yaratan Atan'la tutan. Bugün Atan'ın iki tane attı yine. Son saniyede yine tutanın attı da bir puan aldın. Sezona mağlubiyetle başlıyordun. Yani 35 maç sonra içeride kaybediyordun. Bu bir şey söylüyor. Bu kadro miadını doldurdu kardeşim diyor.
1: Yönetim istifa tezahüratları altında oynanmış bir maç. Galatasaray gol attıktan sonra tribünler hep bir ağızdan, ki uzun süredir bu kadar böyle birlik halinde hareket eden bir Galatasaray tribünü görmüyorduk. Herkesin ortak kanaati, ben de altına şöyle bir not ekleyerek pası sana bırakayım. Galatasaray taraftarı, Galatasaray yönetiminden de, teknik heyetinden de, Galatasaray'ın başkanından da daha doğru tespit ve teşhisler yapmış. Zaten bugün herkes tepki için toplanmış belli. Bu futbolu izlemeye kimse gelmez normalde. Yani ben oyuncular değiştikten sonra hangi takımın 10 kişi olduğunu ayırt edemedim. Oyuncu değişikliklerinden sonra. Yani
2: Çorum Futbol Kulübü 70. dakikada sahada 10 kişi kaldı. Evet. Galatasaray'ın yedek kulübesini sayacağım. Arda Ünya, Singo, Kazımcan, Lemina, Eren, Lesti, İlkay, Kaan, Naga. Sana maçı kazandıracak hücum oyuncusu yok. Rakip 10 kişi. Galatasaray oyuna ofansif anlamda bir oyuncu atamadı. Lemina'yla, Kazımcan'la falan kazanmaya çalıştı. Bu bile zaten taraftarın tepkisinin haklı olduğunu gösteriyor. 2026 yılındayız. 2025 model arabayla sahaya çıktı. Kadroyla sahaya çıktı Galatasaray. Ya Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak tek bir şey var mı ya Osimhen dışında bugün?
1: Yok.
2: Oyun planı yok. Oyun modeli 2025. Kadro 2025. Bari keşke ada yüzgeci alsaydı ya. Vallahi bak. Şimdi oradan da bana yürüyecekler olacak ama keşke ada yüzgeç olsaydı, en azından bir forvet atmış olurdu sahaya Okan Hoca.
1: Mesleği hücum olan birisi forma giymiş olurdu.
2: İşi gol atmak olan, mottosu gol atmak olan biri girerdi sahaya. Savunmak olan biri girmezdi. Bence Okan Hoca'nın da bazı değişiklikleri mesajı anlamında yaptığını düşünüyorum.
1: Evet.
2: Ya Eren niye girdi? Lemina niye girdi? Rakip 10 kişi ve sen son 4 yılın şampiyonusun. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceksin. Yedek kulübenin ortada.
0: Ali Ağacı, Galatasaray teknik direktörü mesaj vermez. Galatasaray teknik direktörü mesaj vermez arkadaş. Galatasaray teknik direktörü bugün Galatasaray'ı sahaya sürdüğü 11 Çorum Futbol Kulübü'nün 11'inden daha kötü bir 11 mi?
1: Değil.
0: Galatasaray futbol takımının antrenörüyle oyununda da problem var. Yani Galatasaray hazırlık maçlarına bakıyoruz arkadaş. Bu böyle gelmedi ya. Bu bir günde gelmedi buraya. Galatasaray sadece hazırlık maçlarında bir tek Ümraniyespor'u 5-1 yendi. Monza'ya 2-0 kaybetti. Venezia'ya 2-0 kaybetti. Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Villarreal'e 2-1 kaybetti. 6-1 biterdi maç.
2: Şey söyleyeceğim. Ve bütün saydığım maçların hepsinde de maçın oyuncusu Can Kart'tı.
0: 6-1 biterdi.
2: Kaleci.
0: Tabii. Ya bugün de maçın oyuncusu kalecin ya. Bugün kalecin o maçın oyuncusu. Son saniyedeki topu çıkarmasa sen bugün yine kaybediyordun. Bugün Galatasaray yine kaybediyordu. Galatasaray geçen sene, yani hep dedik ya, anlattık ya, Fenerbahçe Galatasaray'dan daha fazla hata yaptığı için şampiyon oldu. Ya sen bunu böyle okumayıp, ya futboldan anlıyor arkadaş, herkes anlıyor. Sahada Galatasaray'ın bugün ne yaptı Galatasaray? Ya Allah'ını isterseniz bugün Galatasaray maçı kazanmak için ne yaptı ya? Sen söyle abi, teknik olarak sen anlat. Ne yaptı Galatasaray bugün maçı kazanmak için?
2: Ya da geçen yıldan farklı ne yaptı?
0: Ya hiçbir şey yapmadı. Geçen yılda hiçbir şey yapmıyordu. Ya bugün yine senin Osimhen'in olmasa iki tane şapkadan tavşan çıkarttı Ali Naci. 1-0 öne geçirdiğin maç.
2: Sıfırdan
0: maçta gol attı. Sıfırdan gol attı ya, ayağını soktu yine gitti. Bütün şeyiyle tek başına gol attı. Osimhen, fark yaratan oyuncu Osimhen. Ya Allah korusun Osimhen'e bugün.

0: Bir şey olsa kim oynayacak orada ya? Yani bir sürü rezillik var. Bu rezilliklerin birileri bedelini ödemeli. Ve üstelik bunu sadece biz bu stüdyolarda söylemedik. Milyonlarca taraftar sosyal medyada bangır bangır bağırdı. Arkadaş bir yanlışlık var dedi. Bir yanlışlık var. Bu yanlış.
1: Ve bunu ne zaman söyledi taraftar?
0: İlk gün söyledi ya.
1: Temmuz ayının ilk günlerinde söyledi değil mi? Abi bugün 14 Ağustos ya.
0: İlk başladı ya.
1: 44 gün, 45 gün geçti.
0: Ya bana kim Leslie nerede abi? Galatasaray'ın ilk 11'e transfer yapmadı mı Leslie Galatasaray?
1: Herhalde evet. Bence herhalde barajı doldurmasın diye bugün verdi.
0: Abi böyle saçma sapan şey olur mu? O zaman niye aldın abi barajı doldurmasın diye oyuncu alacaksan? Ya demek ki sen Leslie'yi Çorum karşısında Galatasaray'ın orta sahasında layık görmüyorsun bu oyuncuyu. Ve bugün sonra da Kaan Ayhan oyuna giriyor. İlkay oyuna giriyor. Kazımcan giriyor. Kazım. Eren giriyor. Lemina giriyor. Lemina stopere giriyor. Ve sen Leslie'yi oyuna almıyorsun. Niye aldın abi Leslie'yi oyuna almayacaksan bugün? Niye aldın ya?
2: Galatasaray, hani ben de bir özetleme yapayım maçın başından sonuna kadar. Zemin konusuna ben de katılıyorum. Yani transfer yapılmıyor, bari zemine bakın. En azından oraya bakmak lazım. Galatasaray Mertens'in yokluğunda, Mertens gittiğinden beri ince iş yapan oyuncusu olmadığı için kapıyı bacayı kırarak girmeye çalışıyor. Yani Osimhen tek başına, dünyada sadece Osimhen'in atabileceği bir goldü bu. Bacağını oraya sokması. Kimse girmez, o riske de kimse girmez Osimhen dışında. Sıfırdan gol attı. İkinci attığı golde mermi gibi köşeyi doğru buldu. Onun dışında Uğurcan'ın inanılmaz bir kurtarışı var. Özetle Galatasaray 4 yıldır rakiplerine kaos kargaşa dikte ediyordu. Kaos kargaşa ile kazandığı çok fazla maç oldu. İşte istikrar olayı böyle bir şey değil. Galatasaray istikrar meselesini yanlış algılıyor. Kadronu olduğu gibi muhafaza etmek istikrar değildir. Bu monotonluktur futbolda. Rakiplerin güçlenirken her sene, her hafta sürekli üstüne koyarak seni savunmaya çalışırlarken bunlara karşı çözüm üretememek de teknik heyetin handikapıdır. Evet, kadro çok ciddi problem. Yani Kaan Ayhan demek ki Galatasaray'ın kurtarıcısı. Kazımcan Lemina ile herhangi bir maça tandemle çıkacağını söyleseniz Kazımcan ile Lemina inanmaz. Samimi söylüyorum. Yani Galatasaray'ın kendi evinde oynayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir sezona girmesi gereken bir zaman diliminde stoper tandeminin bir tanesinde Lemina var, diğerinde Kazımcan var. Şaka gibi. Hani diyorsun ki Kazımcan'ı öne atayım, orta yapsın, bu sefer Eren olacak. Yani bu Okan Hoca mesaj verdi mi vermedi mi bilmiyorum. Bana da mesaj gibi geldi içerik ama Okan Hoca'nın mesaj vermesi için bu maçı kazanması lazım. Bu maçı kazanacaksın.
0: Mesaj böyle verilmez abi. Mesaj
2: ondan sonra vereceksin
0: mesaj. Mesaj baba bak, oyun Galatasaray'ın sağ bek problemi var dedik. Salah'ı bugün sahanın en kötü oyuncularından bir tanesi. Yani sen kapanan savunmada senin iki bekin senin hücuma katkı vermiyorsa zaten açamıyorsun. Veremiyor. Yani senin sağ bekin problemli. Jakobs sol bekin problemli. Ya bugün Davinson Sanchez, bir tane hazırlık maçı oynatmamışsın Davinson Sanchez'i. Bugün ilk 11'de sahaya sürüyorsun. İlk 45 dakika fena oynamadı. İkinci golde yediği, Galatasaray'ın yediği ikinci golde oyuncuya gidiyor ya. Topa gitmesi gereken evet. Oyuncuya gidiyor. Felaketen. Bu neden? Hazır olmadığı için. Abi öbür taraftan sen şimdi Abdülkerim Bardakçı'yı çıkartıyorsun. Tandeme bakıyorsun, felaket. Ya bugün Torreira Sara orta sahasına bakıyorsun. Sara ilk yarım saat var Sara. İkinci 45 dakikada Sara'yı gören var mı ikinci 45 dakikada? Yani oyunun son bölümleri dışında ikinci 45 dakikada Yunus'u gören var mı? Kaos'a döndükten sonra etkili ortalar dakikada, yaptı. Evet.
1: Sorunsuz yeri var mı?
0: Hiç. Tek sorunsuz Atanı yeri sadece. Var. Osimhen. Tek sorunsuz yer Osimhen. Bir de kale belki.
1: Uğurcan
0: o kadar. Yani. Geçen sene de öyleydi zaten. Ya geçen sene de senin tek sorunsuz yerin atanınla tutanındı. Öyle şampiyon oldun. Bugün yine atanınla tutanın iş yaptı. Yani, oğlum bugün alamadın işte puanı. Yani bak mucizevi kurtarıştır Uğurcan Çakır'ın yaptığı kurtarış. Offside'lerde offside'le alakası yok pozisyonun. Ya rakip 10 kişi kalmış. Arkadaş yani bu kadar mı Galatasaray üretmekten aciz olur ya? Yani burada abi bak yönetimi eleştirelim. Başkanı, Abdullah Kavukçu'yu, transferlerin geç geldiğini hepsini bir kenara koyalım. Eyvallah. Ama Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk içeride bu maçta mesaj veremez abi. Veremez. Ya yani Galatasaray'da çok acayip şeyler oluyor. Bak tribün ayrı, yönetim içinde problemler ayrı, transferle ilgili problemler ayrı. Ya Okan Hoca'nın ekibi nasıl son güne kadar sözleşme imzalamıyor Galatasaray'la? Yani bu

0: sorunu mesela Okan Hoca'nın çözmesi gerekmiyor mu? Kim çözecek bu sorunu? Yani lideri o ekibin Okan Hoca değil mi? Okan Hoca o ekibi adına. Yani sen hiç şöyle bir şey duydun mu Ali Naci? Aşağı yukarı 25 yıldır bu işi yapıyorsun. 4 dönem Fatih Terim teknik sektöründe de hepsinde de Galatasaray muhabiriydin. 96'da da vardın değil mi? Var yok, mıydı? Son bölümü.
1: 96 ekibinde yok.
0: Yok muydu? Bir tek orada yoksun. Hiç sen ya Fatih Terim'in teknik ekibi de sözleşme imzalamadı. İşte son gün geldi. Mufit Erkasab imzalamadı. Hasan Şaş imzalamadı. Ümit Davalı imzalamadı. Necati Ateş imzalamadı. Selçuk İnan imzalamadı diye bir haber duydun mu?
1: Sıfır. Olamaz.
0: Ya hadi deseler ya imzalamıyorum diye. Ne olur?
1: Olamaz öyle bir
0: ne
1: şey.
0: Ne yapar Fatih Hoca?
1: Güle güle der anında.
0: Nerede abi Okan Hoca? Ne? Okan Hoca'nın liderliği nerede? Ya Okan Hoca kendi yardımcılarına sahip çıkamıyor abi şu anda. Bak Okan Hoca kendi yardımcılarının sorununu sen lider olarak sen çözeceksin. Yardımcılara bir bakıyorum abi 3 gündür Galatasaray'da teknik heyet yardımcılarının lisansları çıkmıyor. Neymiş? Sözleşme imzalamamışlar. Sözleşme imzalamıyorsanız kapı orada arkadaş. Burası Galatasaray Kulübü diyecek bir kişi yok mu ya orada? Bir kişi yok mu? İşte bu var ya bak. Belki insanlar için çok küçük bir mesele gibi olabilir. Bu başarısızlığın problemi burada. Herkes kibirde. Biz 4 sene üstte şampiyon yap bizim sayemizde. Herkesin sayesinde 4 sene üstte şampiyonluk. Bizim en iyi kadro bizde. En iyi yönetim biziz. En fazla parayı biz harcıyoruz. En güzel stat zemini bizim. En güzel tribünler bizde. En fazla parayı biz kazanıyoruz. En fazla limit bizde. Al sana en fazla. Ya sen daha Okan Hoca yardımcılarının sorununu çözemiyor. Takımın sorununu nasıl çözecek abi? Bak yarın Osimhen sana gidip gel dese ki ben gidiyorum kardeşim dese. Vallahi ilk 5'e girmez bu takım. Bak söylüyorum bu takım ilk 5'e girmez. Ve bu takımın ben tıpkı Young Boys maçlarında ve şeyde olduğu gibi o 5-0'lık maç vardı ya Beşiktaş maçı. Evet. O maçtaki gibi takkeyi hiç vakit kaybetmeden bu akşam önüne koyup bak Galatasaray'dan gönderilmesi gereken oyuncuları gönderip yerine acilen bir dönüşüm yapması lazım Galatasaray'ın. Bak milli takım arası var. Galatasaray eğer bu sene kaç şampiyon olmak istiyorsa
1: 19 gün var.
0: Bak şampiyon olmak istiyorsa bu sene Galatasaray zirvede kalmak istiyorsa taraftarına son haftaya kadar heyecan yaşatmak istiyorsa bu takımı dönüştürmek zorunda. Bu takıma 2 tane 3 tane takviyeyle bu takım şampiyon olamaz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantezde sizlerle birlikteyiz ve bir lig sabahında, bir önemli maçın sabahında birlikteyiz. Böyle zamanları özlemişiz açıkçası. Bu hafta sonu, işte Temmuz ayının herhangi bir hafta sonundan bahsediyorum. Bu hafta sonu transfer gündeminde şöyle yoğunluk var. Transfer gündeminde böyle başlıklar var diyerek girdiğimiz neredeyse bir 8. hafta sonuydu. Geçen hafta itibariyle 9. hafta sonuydu. Yani şöyle bir 2-2,5 aya yaklaşan bir süreç haliyle. Bunları konuşarak bunlarla devam ettiğimiz bir konu vardı. Haliyle Dünya Kupası'ndan da çok fazla iyi sonuçlar alamayınca ben neyse işin işte en dibine kadar inmeyeyim. En tarihsel kısmına kadar gitmeyeyim Dünya Kupası'na kadar ama yani böyle hafta sonlarının ardından maçları konuştuğumuz, lige başladığımız bir hafta sonundayız. Ama Galatasaraylılar böyle mi uyanıyor mesela bugüne? Hayır. Farklı bir düşünceyle, farklı bir serzenişle, sitemle uyanıyor, öfkeyle uyanıyor. 2-2'lik beraberlik ve bunun zaten başından belli olduğunu görüyorduk, biliyorduk. Bizim kızgınlığımız yönetime, bizim kızgınlığımız neden geç kalındı kısmına diyor Galatasaraylılar. Kaldı ki dün Serkan Çetiner'le konuştuğumuzda ne kadar çok abartıyorsunuz Galatasaray'ın durumunu. Ne var Galatasaray'ın bu durumunda? Son şampiyon bu takım, son şampiyon takımın oyununu bu akşam göreceksiniz gibi yorumlar vardı. Mesela Serkan Çetiner yorum yaptığına pişman edilmek istendi dün orada eleştirirken. Ama bugünkü programın adını da kendisi koyuyor. Parantez demiyor. Atış serbest programı diyor. Serkan Çetiner'le konuşacağız. Diğer tarafta oraya gelmeden önce ben hemen Uğur Uçar'ın açıklamasını hatırlatayım. 2-2'lik Galatasaray beraberliğinin ardından kaldı ki 2-1 önde olan bir Çorum vardı. 2-1 önde olan Çorum 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Uğur Uçar Çorum tarafında bir puanı üzülebilir miyiz? Üzülebiliriz açıklamasını yaptı. Okan Buruk tarafında, Galatasaray tarafında transferi en hızlı şekilde bekliyoruz. Bu hafta en azından hızlıca bir oyuncu geldiğinde hepimiz için pozitif anlamda psikolojik bir artış olacak, düzelecek. Galatasaray taraftarı bekliyor, biz bekliyoruz. Yönetim de üzerindeki bu baskıyı bilerek almaz. Bundan hiçbirimiz zevk almıyoruz. İnşallah bu hafta en az bir transfer yapıp bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz. Belki iki olabilir, bilmiyorum. En az bir transfer getirmemiz gerekiyor dedi Okan Buruk. Okan Buruk da aslında haliyle üzerindeki bu baskıyı biraz da yönetime atmış oldu. Yani Çorum maçının ardından gelecek hafta karşılaşma öncesine dek bir haftalık süreçte, 6-7 günlük süreçte iki transfer, bir transfer bile gelmediğini düşünsenize bir. Orada farklı şeyler konuşulmaya başlanacak. Yeni bir sorumluluk yüklenecek mesela. Okan Buruk diyor ya hani yönetim de Galatasaray taraftarı bekliyor, biz bekliyoruz. Yönetim de üzerindeki bu baskıyı bilerek almaz dedi Okan Buruk. Şimdi bu baskı kısmına değindiği noktada Okan Buruk'un transferin hala yapılamıyor olması farklı bir yere götürebilir Galatasaray'ı. Ama buraya gelmeden önce Galatasaray geliyorum diyen bir oyunla gelmişti zaten buraya dek. Galatasaray geliyorum Ümraniye maçı haricinde geliyorum diyen bir oyunla gelmişti buraya dek ve tüm bunlar Galatasaray'ın Çorum maçı sonrasına da yansıdı. Çorum maçına da yansıdı. Serkan Çetiner'le konuşacağız, onunla değerlendireceğiz. Serkan Çetiner hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar diliyorum.
0: Atış serbest dedin sen. Neyi düşünerek dedin, evet. Onu sorayım.
1: Ya aslında şöyle, yani çok belliydi benim açımdan. Bu kadronun futbol anlamında artık misyonunu tamamladığını, bazı yerlerde transferin acil ihtiyaç olduğunu, bazı yerlerdeki isimlerin, güçlü isimlerin bile yerine adam alınması gerektiğini söyledik. Çok fazla yangın yaptık, çok fazla eleştirdik. Hatta adımız Hıncal Uluç'a çıktı işte. Birçok Galatasaraylı dinleyicimiz de hatta çok abartıyorsunuz ya, 4 yıldır şampiyon bu takım falan dedi. Ama bu takım farklı istatistikler var. Yani şimdi kimsenin dikkat etmediği, şimdi 2026 yılına girdiğimiz dönemde bugüne kadar Galatasaray 37 tane maç yapmış hazırlık maçlarıyla beraber. Şimdi 37 maçın size şöyle bir istatistik vereyim, 17'sini kazanamamış bu takım. Bakın 37 maçın 17 tanesini kazanamamış hazırlık maçlarıyla beraber. Bir de hazırlık maçlarını çıkarttığımız zaman da 18 maçın 9'unu kazanamamış. Yani bu ne demek oluyor biliyor musun? Bu takım 2026'dan beri oynadığı maçların %50'sini kazanamıyor. Ve bizim yapmış olduğumuz, yani bu istatistiklere dayanarak, sahadaki oyuncuların durumunu görerek biz bazı şeyleri anlattık. Dilimizin yettiği kadarınca. Bence birçok Galatasaray taraftarı da bize hak verdi, bilinçli olan. Ama ne hikmetse biz yönetimi inandıramadık, Okan Hoca'yı inandıramadık ki Okan Hoca dün artık yeter noktasına geldi ama ben Okan

0: hocanın yerinde olsam istifa eder. Çok net istifa ederdim ve 4 yılın sonunda bana hala transfer yapamıyorsa bu takım ben istifa ederdim. Ondan sonra bana kapıma gelirlerdi gece. Bak taraftarla birlikte. Ben ondan sonra geri dönerdim. İstediğim oyuncuları da bir ay önce Galatasaray'a aldırırdım. Bu da bir yönetim şeklidir. Fatih Terim bunu çok yaptı. Yani gerekiyorsa başkanla kavga edeceksin Okan Hocam. Büyük hocaysa, takımın menfaatlerini düşünüyorsan başkanı övmeyeceksin. Başkanla kavga edeceksin. Ki o günlerden bugünlere geldik artık. Her şey çok geç. Artık bitti noktasındayız yani. Çünkü kimse Can Uzun'unu senin şu pozisyonu düştüğün, yani yönetim istifa diyor. Menajerler bunu görmüyor mu? Sen şimdi Can Uzun'a gideceksin. Zaten 60'tı. 60'ta sabit kalacaklar. Belki çok iştahlı olduğunu görürlerse, araya 3 menajer koyduğunu görürlerse, senin dil bilmediğini bilmezlerse, görürlerse o eksikliğini belki 65 isterler, 70 isterler. Geçtim artık transferi çünkü bizim Galatasaray'ın bundan sonraki transferleri Frankowski ile Cuesta üzerinden okunan transferler olacak. Hiçbir tane dişe dokunur.
1: Taraftarlarda bir ikiye bölünmüşlük yok değil ya da bilmiyorum artık üçe mi bölündü, dörde mi bölündü yok. Galatasaray taraftarı. Ama şunu görenler var. Bu bir hayır. Neticesinde buna aynı şekilde atasözlerinden ya da işte deyimlerden de yola çıkıp bin nasihattan iyidir bir musibet yani, şekliyle yaklaşan ya, da var. Diğer tarafta yani diğer tarafta Dursun Özbek gerçekleri görmüştür umarım. Tek sevindirici taraf Osimhen'in kaldığı yerden devam ediyor olması demiş. Yunus Balyer bunu söylüyor dinleyicilerimizden.
0: Şimdi Yunus Bey'le benzer bir isimdaşını bugün sahanın en iyisi Yunus değil mi? Bence Osimhen'den bile daha çok performans verdi. Yırttı çocuk kendini. Paramparça etti. Kırmızı kartı da aldırdı. Yunus'un bu performansını neye bağlıyorsun sen?
1: Sen neye bağlıyorsun?
0: Çünkü Galatasaray'ın 10 numara transferi yapacağını artık evet. Aybuka çıktı değil mi? Kimin yerine
1: buradayım diyor. Buradayım diyor. Barış oynayacak. Diğer tarafta Sané oynayacak.
0: Kesemem diyor. Sané'yi kesemem diyor. Zaten oraya da diyor Leao düşünülüyor diyor. Benim 10 numarayı almam lazım dedi Yunus. Ve ona göre performans gösterdi. Bak bir söylenti daha.
1: Ben biraz şöyle okudum. Biraz da şöyle okudum. Senin dediğin de aklıma geldi Yunus'u izlerken. Çünkü yani arkadaşlarla da konuşuyoruz. Karşılaşmada tek ön plana çıkan isim, yani gol atabilecek isim diyeceğin adam Yunus. Al ver, paslaşmalar, işte içeri girmeler, faul aldığı noktayı hatırla. Oraya adam gelene kadar adam takibi. Aynen öyle. Bunların hepsi olan bir oyuncuydu. Bunların hepsini üzerinde toplayan bir oyuncuydu Yunus. Ben biraz şöyle okudum olayı. Herhalde ben orada biraz kronolojik okumayı seviyorum. Kerem Aktürkoğlu çıktı yerli olarak. Tıpkı bir Yunus gibi ya da Yunus altyapıdan yetişti belki, işte farklı bir imajı var diğerlerinden ama Kerem Aktürkoğlu geldi. Yunus da aynı takımdaydı. Takım arkadaşıydı. İyi bir iş yaptı. Avrupa transferi yaptı. Sonrasında olmadı. Buraya döndü. Ayrı konu. Barış Alper Yılmaz aynı şekilde. Gidecekti. Kapıdan döndü. Şimdi gitmesi yeniden konuşuluyor. 40'lar, 30'lar, 50'ler havada uçuşuyor. İddiaya göre tabii. Ayrı konu ama şimdi burada böyle bir gündem var. Yunus da bir yerde bu sezon, mesela bu sezona başlarken bunları aklına getirip ya ben ne yapıyorum demiştir ve üzerine koymaya çalışmıştır diye düşünerek yorumladım ilk etapta. Senin dediğin de geldi akla. Zaten ilk gelecek şey senin dediğin şey akla. Ama böyle bir Yunus da göreceğiz bence. Bu sadece orada 10 numara transferine bağlı kalmayacak diye düşünüyorum.
0: Yunus Batrogov geldiğinde Batrogov muhtemelen keser. Zaten Okan Hoca'nın 20 yaş alerjisinin, yani 20 yaşındaki çocuklara alerjisi olduğunu biliyoruz. Yani o konulara da gireceğiz yani. Hani şimdi Kaan Ayhan'la Günay Güvenç'ten kurtulamıyoruz biz. Anladığım kadarıyla kurtulamayacağız. Maç 2-1. Kaan Ayhan'ı beli dönmeyen, 3 adım sprint atamayan, belki de son sprintini 2019 yılında atan bir oyuncuyu sen kurtarıcı diye oyun alıyorsun Okan Hocam. Yani ben Çorum'a da 150 milyonluk transfer yapmayalım ya. Çorum'u da yen bir zahmet yani. Evet. Mevcut elindeki
1: ölçü değil ya. Ya dün Çorum maçında göreceğiz diyorduk. Dün Çorum maçında ya. Göreceğiz diyorduk. Sen ölçü değil diyordun mesela orada.
0: Değil, çünkü değil abi ya. Ya Berat Kuş'u evet. Gönderme. Ne bileyim Arda Yüzgeç'i göndermedim. Şu altyapıda hat-trick yapmış. Ya şu takımda 2-1 olduğunda 10 kişi olduğunda atarsın oyuna hocam. Sen ne var bu gençlerden bu çektiği senin ya senden? Yani bu Kaan Ayhan'la Günay senin bak başını yiyecek hocam. Başını yiyecek ya. Yıldık ya sizden. Yıldık. 4 yıldır yıldık. Ya bir de şöyle bir şey var abi bak. İlişkiler, evlilikler neden biter biliyor musun? Kavgalardan falan bitmez evlilikler. kavgalar içindeki ettiğin hakaretlerden saygı yitirirsin ya. Ondan dolayı biter. İlişkiler böyle zarar görür. Saygın gider. Ettiğin kötü küfürler, ettiğin kötü hakaretler zamanlık artık belli bir zamandan sonra adama karşı, kadına karşı ilişkide koparsın yani. Ya şu an Galatasaray'ın yaşadığı bu ya başkanla taraftarın. Başkanla ya benim artık başkana saygım bitti ya. Taraftarın da saygısı bitti ya. Böyle bir ilişki nasıl olacak bundan sonra? Nasıl tazelenecek ya?
1: Şimdi başkan gitsin mi diyorsun? Serkan Çetiner sen çok daha ileriye taşıdın ama bence konuyu.
0: Bence gidecek.
1: Yani abi bak, ilişkinin gidecek. Bitmesi bak, işte tekrar toparlanamaması böyle bir durum yok ya. Bence 3-4 transfere bakardı bugüne dek. Hala da geç değil. Hala geç değil. Kaldı ki mesela Fenerbahçeli dostlarla bir Fenerbahçeli olarak maç izlediğimde ya boş ver 3 yiyelim 5 yiyelim yenilelim neye uğraşıyorsun hala zaten şampiyon değiliz gitsin şu yönetim dedikleri noktalar vardı mesela. Böyle Fenerbahçeliler de bunu çok hatırlarlar.
0: Hani bu yönetiminde
1: böyle bir şey görsün takım diyordu. Galatasaray'da da bu dönem bence öyle okunmalı.
0: Evet doldu. Doldu abi doldu.
1: Doldu ama öyle okunmalı. Yani yönetim gitsin anlamında değil transfer yapılsın transfer anlamında okunmalı
0: değil
1: ama.
0: Değil abi artık transfer
1: bence,
0: değil.
1: Bak, bence çok sert bak, noktadan giriyorsun konuya.
0: Çok büyük sorunlar var. Hayır,
1: kim gelecek? Bak, tamam şimdi. Okan Buruk gitti kim gelecek? Dursun Özbek gitti Okan kim Buruk gelecek? Da, kim çözecek? Bak, neyi çözecek? Neyi nasıl yapılandıracak diyorum. Ağustos ayında?
0: Yok Okan Buruk gitsin demiyorum. Ama peki. Okan Hoca'nın da bir fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor. Onu da başkan döndürür. Bu başkan döndüremez. Bak bu başkanla Galatasaray'ın ilişkisi bitmiştir. Neden bitmiştir? Bak anlatayım. Son gün ligin başlamasına son gün kala Okan Hoca'nın yardımcı antrenörleri maaş zammı istiyorlar. Vermemişler adamlar. Bak son güne kala şeyleri lisansları çıkmamış. Ya adam açılışa gitmekten Galatasaray'ın bak kimin sahanın halini gördün değil mi? Yani evet. Ben mecbur muyum arkadaş TÜGVA Vakfı'nı mutlu etmeye? Vakıfların, derneklerin açılışları Galatasaray stadında olmaktan zorunda mıyız yani? Bu sahanın durumu ne? Hadi git verdin. Tamam şirin görünmek için hükümete verdin. Bir zahmet de yaptıracaksın bunun sahayı ya. Milyon dolarlık topçular oynuyor burada yani. Bak 2-3 hafta sonra Galatasaray'ın zemin sorunu var diye ortaya çıkacak. Göreceksin. Patates tarlasına dönecek. Niye sahasını yaptırmıyor? Hiçbir şeyle uğraşmıyorlar. Egoları o kadar uçmuş ki adamların. Ya yapmayın kardeşim sizi zorla mı yaptırıyoruz ya? Ya bir de ya ben mecbur muyum arkadaş Galatasaray başkanının bu işleri yapmasına beklemek zorunda kalmaya mecbur muyum yani? Ben Lig TV'mi alıyorum. Stada gidiyorum. Formasını alıyorum. Ya bir zahmette çalışın kardeşim. Çalışmıyorsanız da sizi oraya zorla kimse getirmiyor. Seçime aday olmayın. Başkan yardımcısı da olmayın. Yardımcı antrenör de olmayın. Başkan da olmayın yani. Ya buralara geldiğiniz noktada çalışma isteğiniz arzunuz kalmadıysa bırakın. Gençlerin önüne açın. Ama yok. Şimdi bu saatten sonra Galatasaray'ın tribün lideriyle sorunları var. Yardımcı antrenörleriyle sorunları var. Antrenör başkan arası sorunları var. Stadın çimleri sorunları var. Ya Galatasaray'da her şeyin sorunu var ya. Her şeyde bir sorun var yani. Ve bu sorundan albuka çıktı artık. Bunları nasıl temizleyeceksin? Bir güç var mı? Bence gelsin başkan Fatih Terim olsun. Zaten para da vermiyorlar. Para vermiyorlar. Akıl yok. Niye başkansınız kardeşim o zaman Galatasaray'ın? Rakip başkanlar sinek ikili diyor size. Hiç ağzınızı açıp bir şey demiyorsunuz. Niye başkansınız abi? Bir figürünüz de yok. Ne olacak? Transfer de yapamıyorsunuz. Plan programınız yok. Menajerlerin kapısında oyuncağı olmuşsunuz ne hikmetse. Ben Galatasaray'da zaten bir menajerin Galatasaray'a transferini görmedim. Hep 2-3 menajer var. Bunlar arkadaşlar hepsi menajerler paralarını alıyor bu arada. Bir transferde ne kadar çok menajer varsa o kadar çok pislik vardır onu da söyleyeyim yani. Çünkü para dağılır. Nereye gider bilmeyiz. Ama dağılır yani. Galatasaray, koskoca Galatasaray bir tane takımın oyuncusuna tek başına gidip talip olamıyor. Çünkü sportif direktörü yok. Herkesin elinde farklı listeler. Herkesin elinde farklı listeler varmış ya. Transfer listeleri. O onun oyuncusunu boykot ediyor. Bu oyunu oyuncusunu medyaya veriyor ya. Ya böyle takım olur mu ya? Ya biz bunları niye hak ediyoruz ya? Hayatta niye böyle şeyler karşımıza çıkıyor ya? Ya sinir hastası oldu ya millet. 3 aydır sinir hastası oldu. Millet elinde telefon acaba transfer gelecek mi diye bakıyor. Ben bu saatten sonra transfer gelmesini istemiyorum. Yönetimin gitmesini istiyorum kardeşim. Çünkü bu yönetim bana ya 4 yıldır 2 son yani transfer döneminde hep sinir hastası etti ya bizi. Ya biz istemiyoruz kardeşim. Gidip bize Leao'yu almayın 45 milyon sıkıp. Gidip 60 milyon sıkıp onu bunu almayın. bize bir plan program sunun. Bize bir diyalog verin ya. Çıkın deyin kardeşim şuna gittik olmadı, buna gittik olmadı.

0: olmadı. Ya Acun Ilıcalı City'yi nasıl yönetiyor ya? Birazcık feyz alın ya. Açın bakın ya. Adam Twitter'dan yönetiyor taraftarı ya. Açın konuşmasına bile gerek yok ya. Ama siz bunu yaptınız devlet.
1: Burada o sistem burada yürür mü? Serkan
0: ya çekiyor. biz bak Yunus'un gelmeyen 10 numaraya performans tepkisini görüyorsun değil mi? Ya bugün Sane ile Barış'ı bak yemin ediyorum bak.
1: Ben Yunus

0: başlıyor zaten. Ama burada
1: ha,
0: bir
1: oradan
0: şey
1: bakarsan,
0: de var. Yani
1: şey
0: taraftara siz 10 numara arıyorsunuz. Bakın o ben buradayım yani. Ben ölmedim daha hareketleriydi. Takdir de ediyorum. Bence Yunus iyi bir oyuncu. Kanatta da oynar. 10 numarada oynar. Orta sahaya koy. Orta sahaya. Yani vücudunun son noktasına kadar savaşan, mücadele eden bir çocuk yani. Benim Yunus'la bir problemim yok. Dün alnından da öperim yani. Tek
1: abi Zaha,
0: kazanmasını isteyen oyuncu.
1: Zahalar, Ziyeşler oynayacak barış diye Kerem'i 10 numaraya koyduğunda oradaki 10 numara faktörünü nasıl kaybettiğini hatırla. Orta sahada Galatasaray'da. Yunus'ta da benzerini yaşarsın ve bunu bugün Çorum maçı sonrasında konuşmazsın belki ama yani Göztepe maçı sonrasında konuşursun yani, 3. haftada.
0: Dünkü Barış'ın performansını görünce bir de Everton gelmiş. Hazır gelmiş Everton'a Barış'ı verin. Çünkü siz Barış'ın arkasına da önüne de oyuncu alamayacaksınız. Belli oldu yani. O yüzden Barış'ı verin. Osimhen'i verin. Tamam mı? Galatasaray'ın borçlarını kapatın. Galatasaray bu 4 yıl şampiyonluk serisini bitirsin. Tamam mı? Çünkü bu belli yani. Bunu artık Türkiye'deki federasyon başkanından tut, kendi başkanımıza kadar hepsi Galatasaray'ın başarısızlığını istiyor. Ben de tamam madem öyle yapalım. En azından borçsuz gidelim. Çünkü Galatasaray'a para verecek kimse yok. Galatasaray'ın kendinden başka, taraftarından başka hiçbir kimsesi yok. Bunu çok net görüyoruz biz. Galatasaray başkanı Galatasaray'ı sabote etmiştir. Ben bunu söylüyorum. Yani transfer falan değil konu. Konu transfer değil. Senin bir ya param yok diyorsun. Parasız oyuncular gitti önümüzden ya. Zeki Çelik gitti. Ya iki tane sağ bek yabancın var ya. İki tane sağ bek yabancın var. Ya iki tanesinden birinden çıkardın. Zeki Çelik'i koyardın oraya gene iş görürdü. Salih'e Özcan'ı alırdın. Beşiktaş Galatasaray'la Beşiktaş aynı mücadeleye gelince hangisi kazanır? Ha, Avrupa'da olmayan Şampiyonlar Ligi'nde olan Beşiktaş'a mı gelir yoksa Galatasaray'a mı gelir? Galatasaray'a gelir. Almadın. Oradan da Lemina'dan çıkardın belki Salih'i alsan. Ama niye senin bir planın yok ki? Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Senin hiçbir programın yok. Sana birileri ne yaptı, ne dedi, bir şey mi oldu? Yemin ediyorum sıyırmak üzereyim ya. Ya çünkü ya bir şey olması lazım ya benim. Bir başkanım arkadaşlar ben bu sene transfer yapmayacağım. Galatasaray şampiyon kadrosu. Lan %50'sini kazanamamış takım. Neyin şampiyon kadrosundan bahsediyorsun? Sen şampiyonluğu garantilemeye gittiğin Samsun'dan 4 yerin 4. Ya yok yani. Bunun böyle bir şeyin yok yani. Hani çıkıp da biz şampiyon kadromuz dediğin istatistiklere mi bakmıyorsunuz ya? Belki bak yemin ediyorum başkan bu benim söylediklerimi bilmiyordur. Bak %50 2026 Galatasaray'ın kazanma yüzdesi %50 ve bu Kasım'a kadar %50'nin altına da düşer bu kadroyla. Bak Osimhen bile yetmiyor. Sorun zaten şey değil. Sorun Galatasaray'ın yıldızlarının eksikliği değil. Sorun yıldızlarını her zaman geride tehdit eden yedek oyuncuların alınmamış olması. Bunlar için de paraya ihtiyacın yok. Eloğlu gidiyor, Real Madrid Dumfries alıyor. İşte orada bir rekabet yaratıyor. Alexander Trent, Alexander'la ikisi. Rekabet yaratıyor değil mi? Ya biz bunu niye yapamıyoruz ya? Bizim suçumuz, günahımız ne ya? Bu benim gibi düşünen bir tane yönetici yok mu Galatasaray'da? O zaman istifa edin kardeşim. Galatasaray'ın 20 tane yöneticisi var. Ne işe yararsınız dostlar? Siz Galatasaraylı değil misiniz? Ama belli ki değilsiniz. Belli ki koltuğunuzdan memnunsunuz siz. Galatasaraylı olan sinir hastası olur çünkü. Ben çıkarım kardeşim. Abdullah Kavukçu yerinde olsam istifa ederim. İstifa ederim. Ben çalışamıyorum. Bunun suçlusu ben değilim. İstifa ederim ya. Erden Timur yapmadı mı? Yaptı. Şimdi kim efsane? Abdullah Kavukçu mu Erden Timur mu? Bak Erden Timur'un başkandan daha fazla reputasyonu vardır Galatasaray'da şu anda. Nefret ettirdiler ya. Kendilerini lig başlamadan nefret ettirdiler. Bu mağlubiyettir benim için de. Osimhen'imiz var diye berabere kaldık. Ama mağlubiyettir bu dünkü maç. Bak bu hayırlı bir mağlubiyet. Bu hayırlı bir mağlubiyet. Ama Galatasaray için hayırlı mı, zararlı mı? Transfer olarak söylemiyorum bu arada.
1: Yani Galatasaray eskaza Osimhen'in beraberlik golünden sonra bir hat-trick ve 3. gol gelir mi diye düşündük ya hep beraber. Düşünmedik mi? Düşündük. Galatasaray eskaza böyle bir galip gelseydi bugün senin yorumların belki de tam tersine dönerek şu hani bir cümle vardır ya bir deyim vardır ya orada
0: peki
1: mağluptur sana. Mağluptur bu yolda galip olacaktı galiba az çok
0: peki şu
1: galiptir derler ya
0: Galatasaray ben hadi tamam Galatasaray son dakikada attı. Musiyeli attı hani var ya 90+5'li Musiyeli attı
1: evet.
0: 2-3-2 galip geldi. Sence Galatasaray'da işler doğru mu gidiyor?
1: Hayır.
0: Ya rakip takım 2-3 çekti 2 tane gol yedin ya. Ya Davinson Sanchez'in hali ne ya? Bu adamın

0: biz hazırlık maçlarını görmedik. İdman'da görmedik. Adamı getiriyorsun Dünya Kupası'ndan tatilden. Veriyorsun formayı. Niye? Alternatifin yok. Çünkü bu maçı kazanmak istiyor. Hem yönetim hem Okan Hoca. Bu maçı kazanmak istiyorlar. Bunların planı neydi? Biz transfer sezonunun son 24 saatine kadar hiçbir şey almayalım. Milletin yedeğini, çürüğünü, çarığını toplayalım. Öyle ya. Şimdi oldu işte bak. Allah'ın sopası yok abi. Sen her şeyi bak doğru yaparsın işlerin rast gider. Sen her şeyi yanlış yaparsın kuş taşa çarpar. Nasıl Kasımpaşa 10 kişi Fenerbahçe'ye 90+7'de golü attı. Orada Fenerbahçe kazanmayı hak etmedi mi? Hak etti ama neyi yanlış yaptı? Forvet oyuncusu almayı yanlış yaptı. Forvetlerini satarak. Belki de ihtiyacı olmayacaktı o gole. Çünkü Kasımpaşa'yı 3 farklı yenebilecekti El Nesiri ya da John Duran olsaydı. Ben böyle iddia ediyorum ama orada kuş taşa çarptı gitti. Şimdi senin de aynı kaderi yaşıyorsun. Sen John Duran kapında yatarken yedek santrafor 5 milyon euroya Benfica alıyor. Sen niye alamıyorsun? Pardon. Senin Benfica'da ne gibi bir artın var? Benfica aldı çatır çatır gol atıyor. Dün 2-2 iken John Duran girseydi maçı çözer miydi çözmez miydi? Ben sana iddia ediyorum Galatasaray çözerdi maçı. Tek başına maçı çözerdi. Bir de ilk maçtan da kahramanlı olurdu taraftar. Ya ama yok almayız biz daha iyisini alacağız biz daha iyilerini hak ediyoruz biz öncelikle başkanın nezdinde daha iyi başkanları hak ettiğimizi düşünüyorum en azından transferi ben yaptım diyen ben kazandım ben yaptım ben ettim diyen bir tane megalomana teslim etmeyelim bu Galatasaray'ı Galatasaray'ın bak ben sana söylüyorum bu saygıyı da yitirmiştir taraftarla başkanı artık görüşü olmayan bir yolculuğa çıkmıştır. Aynı daha önce Mustafa Cengiz başkanın kazandığı başkanlık gibi Dursun başkanla Galatasaray'ın taraftar anlamında ipler kopmuştur. Hiçbir zaman güvenilmeyecektir. Güvenilmeyecek bir yani yalancı çobana döndü hikaye artık. Yani bir ay sonra Dünya Kupası bitsin ondan sonra transfer başlar. Bekle babam Dünya Kupası. Dünya Kupası bitti. İşte takımlar hazırlık kamplarını bitirsinler. Oradan çıkan oyuncularla daha iyilerini alacağız. Bekle babam onu. Gel gel gel bak lig başladı. İlk puan kaybını yaptı. Ve ilk puan kaybını Çorum Spor'a yaptın. Bir haftalık antrenör edilmiş karma bir takıma yaptın. Sen şampiyon kadron var ya her şey. Dün Galatasaray'ın hiçbir eksiği yoktu. Niye yenemedik Çorum'u ya? Bir hafta organize halı saha takımı gibi kurmuşlar getirmişler karşına koymuşlar. Niye yenemedik? Niye yenemedik? 5 atman lazım normalde. Yenemedin çünkü herkes doymuş. Takımda sen mücadele dün, eden, galibiyeti isteyen bir tek Yunus'la Osimhen vardı.
1: Sen dün de bunu bekliyordun Serkan Çetiner. Bunu evet, bekleyen bekliyorum. Taraftaydın. Benzer cümleleri dün yaşandı, oldu, bitti, yenemedik diye değil de yaşanacak, olacak, böyle bitecek, yenemeyeceğiz belki de gibi cümlelerle kuruyordun mesela. Şu ankinin tam tersi ama baktığında aynı yola çıkan, aynı yolun yolcusu olan ya, fikirler vardı. Ama dinleyicilerimizden birçoğu sana burada şimdi de mesela aynı şekilde abarttığını düşünen birçok mesaj var. Sana destek vermiyordu ya da sana...
0: Vermesinler ben şey değilim ben daha biz daha Çorum'da takıldık ya. Sen daha çıkacaksın daha öyle bir şey yok. Bir haftalık yeni kurulan takımlarla oynamayacak mı takım? Daha bu defo kendini Şampiyonlar Ligi'nde gösterecek. Her deplasmanda 5 yiyince anlayacağız. Her deplasmanda bak her deplasmanda dörtlük yapacaklar. Çünkü oldu oldu. Benim bunları ben kain değilim. Ben bunları yaşadım. Liverpool deplasmanından da 4 yedim. Juventus deplasmanında 10 kişi Juventus'a da 4 yedim. Belki de 5 yiyordum. Zegrova atsaydı bizim zaten kaderimiz daha bir pozisyon geriye düşecektik. Yani daha rezil bir pozisyonda elenecektik. Biz bu kadroyla deplasmanda rezil olmanın ne demek olduğunu yaşadık. Ben bunu yaşayan bir Galatasaraylı olmak istemediğim için burada haykırıyorum. Ama bunu spor geldikten sonra çıkıp anlatmak daha başka tabii. Ama ben bunların geleceğini biliyorum. Çünkü zamanda geldi. Aynı kadro. Ne değişti? Dünkü kadroyla Liverpool'a karşı deplasmanda 10 gol yemesi gereken Uğurcan'ın inanılmaz bir 10 puan üzerinden 10 puanla oynadığı, penaltı çıkarttığı maç kadrosuyla farkı neydi? Hiçbir farkı yoktu. Başkanı da aynı, hocası da aynı, takım da aynı. Her şey aynıydı yani.
1: Peki.
0: Biz o maçta 10 gol yemeyi hak ettik. Bir penaltı kurtardı Uğurcan. biz 4 gol yedik. Açın izleyin özet görüntüleri. Şimdi
1: sen Jonduran dedin az önce. Aklıma şu geldi. Serkan Çetiner'le değerlendirmemiz sürüyor. Parantez programındasınız. Ben Berksayar. Paranteze gündemi değerlendiriyoruz. Gündemi konuşuyoruz. Sen Jonduran deyince aklıma şu geldi. Galiba 2 yıl öncenin kadrosu. Icardi, Osimhen, Morata, Batshuayi dörtlüsü vardı mesela burada. Icardi, Osimhen, Morata, Batshuayi. Nasıl bir kadro bu? Avrupa'da hiçbir takımda böyle rotasyon yok. Forvet rotasyonuna en net sahip diyebileceğimiz, en iyi forvet rotasyonuna sahip diyebileceğimiz takım Avrupa'da Galatasaray'dır cümlelerini kurdurtuyordu bize bu kadro. Bugün baktığımda sadece Osimhen var orada. Ve onun da arkasını düşünmek gerekiyor. Senin söylediğin gibi Osimhen alacak alırsa maçı demiştin ki aynı şekilde Osimhen alacak alırsa maçı dedikten sonra biz böyle maçta da zaten genel olarak hepimizin beklentisi böyleyken yine bir Osimhen'in ipten aldığını, en azından beraberliği aldığını gördük. Ki bence çok da sorumluluk alan açıklamaları vardı Osimhen'in. Bir teknik direktör Okan Buruk'un görüşüne göre, düşüncelerine göre Osimhen'i daha olgun cümleler kurarken gördüm mesela. Daha sağa sola bırakmaktansa buradaki problemi, sorunu daha üstlenici açıklamalar gördüm mesela. O açıdan da tebrik etmek gerekir. Ama neden mesela Okan Buruk'u bu konuda tebrik edemiyoruz? Onu konuşmak, onu sorgulamak gerekiyor belki de. Okan Buruk tarafında biraz onun sorgulanması gerekiyor. Her neyse. Ama forvette de nereden nereye gelen bir Galatasaray diyoruz mesela. Burada da bir problem var. Burada da bir çözülmesi gereken problem var. Ve biz daha Avrupa'yı hiç konuşmadık bile. Çorum'dayız ya. Çorum'dan çıkamadık.
0: Evet.
1: Leblebi'den çıkamadık mesela yani.
0: Yani şu an Çorum Spor'un vermiş olduğu yıkımı Avrupa'da yani Çorum'dan daha hazır takımlarla, daha uzay takımlarla oynayacaksın. Ve gerçekten Galatasaray'ın çok büyük sorunları var. Bak yani anlatamam yani dünkü o izlerkenki gördüğüm benim yani bu takımın artık doymuş yani başkanına kadar ya başarıya doymuş bir takım. Bak ben ne güzel söyledim. Morata, Batshuayi, Icardi, Osimhen dörtlüsünden 3 tanesi gidiyor ve transfer yapmıyorsun. Bunun ne gibi bir açıklaması olur? İş bilmezlik dersen bu adam getirdi. Başkanken alındı bunlar. Şimdi niye almıyor? Bunu ben bir planlama hatası olarak görmüyorum. Ben bunu bir ihanet olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi doğrusuna insan bu kadar kendi doğrusuna yanlış yapar mı ya? Yani bu bir şey var yani Galatasaray'da bir şey var çıkın açıklayın biz artık burada böyle şey yapmayalım. Birçok insan başka şeylere bağlıyor çünkü başkanın transfer yapmaması. Yani söylemeyeyim ama anlıyorsunuzdur demek istediğimi yani. Yani bugün dün makas aldırdığın adamlar belki sana bugün başka şeyler yaptırtabiliyordur. Bizim çünkü başka bir anlayacağımız bir durum yok.
1: Peki.
0: Morata'yı getiriyorsan, Icardi'yi getiriyorsan, Osimhen'i getiriyorsan, bugün hiç kimseyi getirmiyorsan ya paran yoktur. Tamam mı? Ya da başka bir şey vardır yani. Galatasaray'ın da parası var. Zaten üzüldüğüm nokta ne biliyor
1: musun? Ya ama burada başkan biraz bu işi burada şimdi Serkan Çetiner işi de siyasete bağlayarak şöyle söyleyeyim. Fenerbahçeliler mesela şampiyon olamadığında yapı var, siyaset desteği var dediğinde Galatasaray'da
0: ya.
1: Da Galatasaray'da ya, da böyle bir hal olacak ama bu. Galatasaray'da da böyle bir hal olacak bu.
0: Hayır.
1: Zamanında böyle yaklaştınız o tarafa, şimdi de uzaksınız gibi bir yere gelecek konu. Yapı var diyorsun demiyorum zaten. Fenerbahçe tarafında kullanılıyor bu başarısızlıkta. Galatasaray'da başlıyor şimdi bunları kullanmaya. Yani Galatasaraylı düşünürler ya da işte taraftarlar fark etmez.
0: Başkanın ihanetinden bahsediyorum dostum. Başkanın ihanetinden bahsediyorum. Bunu bir yapıya bağlamıyorum yani.
1: Peki.
0: Sadece Galatasaray ihanet içerisinde olduklarını düşünüyorum.
1: Yani çünkü neden? Siyasete çünkü bağlamak bence çözümü değil bu işin.
0: Hayır.
1: Dün akşamın açıklaması değil mesela.
0: Bak şimdi oraya Galatasaray'ın parası kendi parasıymış gibi davranıyor abi. Yani mesela Galatasaray transfer yapacağı parayı kendi param yani ben boşa atacak para yok Galatasaray'ın para. Ya sen Galatasaray'ın Florya'daki arazisini 300 milyona niye o zaman peşkeş çektin ya? 800 milyon aseti varmış ya. Erdem Timur söylüyor inşaatçı adam. Kendimiz yapalım 800 kazanalım dediği noktada sen götürüp niye kırdırdın 300'ü? 300 bir de 40 milyona kırdırdın ya. 40 milyona bugün topçu alamıyorsun. Koskoca Florya arazisi. 20-30 bin metrekare imarlı araziyi. Sen 300 milyona niye kırdırıyorsun ya? Başkan. Riva'yı ne yaptık? Ne kaldı?

0: Galatasaray'ın. Adası kaldı, başka bir şey kalmadı Galatasaray'ın ya. Aslan rezidansı da gelen paraları muhtemelen bitmiştir. Kimin parası bunlar? Başkan senin paran mı? Sen bu kadar Galatasaray'ın parasına bu kadar şey yapıyorsun. Ben Galatasaray'ın hakkını koruyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Başkan nerede mallar? Para yok, mal yok, araba yok. Nerede abi? Bir de Galatasaray'ın parası bu yani. Senin paran mı?
1: Beşiktaş nasıl yapıyor bu transferleri? Serkan Çetin.
0: Paralarını bilmiyorum.
1: Abi dikili taşı orada konuşuyorsun. Riva'yı Galatasaray'da konuşuyorsun.
0: Dikili taşı...
1: Fenerbahçe'de yeni bir yapılanma var. Aziz Yıldırım bir yıllığına geliyor. Elini taşın altına koyacak tabii deyip. Bunları evet. Öyle görüyorsun uzaktan mesela. Trabzonspor'da gelir gider dengesinde gelir daha çok. O yüzden yapıyorlar diyebiliyorsun. Ama yarını bu işin, Trabzonspor haricinde bu işin yarını hakikaten önü görülemez bir şekilde duruyor.
0: Ya
1: ama
0: çıksın mesela Osimhen'in formasını... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, şu anda kim bilmiyorum da, çıksın 6000 tane forma aldığını söylesin bakayım, ortalık yıkılıyor.
1: Nuri Bey, Trabzon. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili. Yani işte
0: yapabilir mi? Yapamaz. Trabzon salağı yapıyor adam, 6000 tane forma alıyor. Ya şimdi ben sana oralara girersek zaten çıkamayız yani. Hani diğer takımlar nasıl yapıyor? Bir şekilde yapıyor ama kendi paralarıyla yapmadığı kesin. Galatasaray bak. Ne diyorum sana? Kendi parasıyla yapmaya çalıştı. Ne arazi kaldı ne bir şey. Bitti gitti her şey. Yani yapamıyorlar. Zaten ben zaten baştan beri söylüyorum sana. Osimhen'in maaşı yardımcı antrenörlerin maaşına kadar bütün herkesin dengesini bozmuş durumda Galatasaray'da. Bunun aynısını Fenerbahçe yaşayacak, Beşiktaş yaşayacak, Trabzon yaşayacak. Şimdi Beşiktaş'la Trabzon daha yeni girdi. Fener zaten mücadele ediyor. Avrupa'nın 26. mı 17. mi? Yani o arada bir arada en çok maaş ödeyen kulübü Fenerbahçe yani. Fenerbahçe'nin zengini çok elinde cebine attığı için Fenerbahçe şu anda bunu hissetmiyor ama sezon ortasında ya da devre arasında bunu hissedeceksin. Çünkü bunların tatlı tatlı yemenin acı acı ödemesi olur yani. Bunları görecekler yani.
1: Peki.
0: Bunun şeyi yok. Bu sürdürülebilir mi? Kazancın, ligi kazansan alıyorsun 3-5 milyon euro karşılığı. Hani bir karşılığı yok bunların ki. Avrupa yoksa şey yok. Avrupa'ya giden takım da Galatasaray. Galatasaray'da para yok. Galatasaray'da başkan engeli var. Galatasaray'ın başkanı. Ya satsınlar şu kulüpleri ya. Bak yemin ediyorum kurtulalım ya. Biz de kurtulalım. Ve Paris Saint Germain modelini benimsemek istiyorum. Versinler Arap'ın tekine. Gelsin abi transferler. Ben Galatasaray'ın mali tarafını düşünmek istemiyorum. Zaten kulübün başkanı var diyeyim. Parası var, sahibi var. Çünkü ben Dursun Özbek de sahibi gibi davranıyor ama elini cebine atmıyor. Ben ona bozuluyorum. O zaman ben de alayım Galatasaray'ı, bana da verin. Ben de bana şey para ödemiyorum, şey yapmıyorum. Ben Anadolu Lisesi mezunuyum. Keşke Galatasaray Lisesi olsaydım başkan olurum herhalde.
1: Geçen yıl
0: o da çok saçma.
1: Geçen yıl elini cebine atan, ondan önceki yıl elini cebine atan. Mesela bir dinleyicimizin dediği gibi bak oradan bağlayayım. 4 sene makas olmuyordu da şimdi mi oldu diyor dinleyicimiz. 4 senedir elini cebine atan bir Galatasaray yönetimi varken.
0: Kim atmış 4 senedir? 4 senedir atmıyor gelen mu? Transferlerin karşılığını söylüyorum. Yok öyle bir şey.
1: Abi 4 senede kim, 4 kim şampiyonluğun atmış? Var. Avrupa'yı geç vermiş. Mesela.
0: Elini cebine atmıyor başkan. Galatasaray 4 senenin hikayesini sana söylüyorum. Riva gitti. Riva'dan bir para vardı. Gitti. Parça parça da geliyordu. Şimdi Flory'yi verdiler. Bir de borsaya açtılar SPK'ya. SPK'ya anam babam usulü olduğu için paralar geliyor. Normalde zarar eden kulüpleri SPK'ya, borsaya nasıl sermaye artırımı yaptırırsın? Milletin parasıyla Galatasaray transfer yapıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. SPK'nın kıyağıyla sermaye artırımı yapıyor. 80 milyon dolar para geldi Galatasaray'a geçen yıl. Aynı para Fenerbahçe'ye de gitti. Borsadaki hareketlerden yani.
1: Peki mesajlarla ilerliyorum.
0: Gelen para başkanların parası değil, sakın şey yapmayın.
1: Mesajlarla yanlış ilerliyorum. Anlamayın. Dinleyicimiz der ki Serkan Çetiner çok güzel konuşuyor. Hattayım, bekliyorum, beni de alabilir misin demiş. Belki ilerleyen dakikalarda. Şöyle bir bakalım hemen dinleyicimizin adına. Uğur Bey yazmış bunu, sağ olsun. Yazarak ifade etmek çok zor. Yayını alsanız anlatırdım demiş. Lemina'dan çıksaydık bir kontenjan hakkımız olurdu. Yerini fevkalade yerli olan Salih Uçan'la doldurabilirdik demiş. Özcan ya, demek istemiş
0: bak,
1: herhalde.
0: Uçan ben sana sağ
1: Serkan Çetiner hislerimize tercüman oluyor. Büyük yorumcu. UEFA'dan ceza almış takımlar, bizim yarı bütçemizde olan takımlar çatır çatır indiriyorsa yolcuları demiş. Başkan kime ne söz verdi sorgulamak lazım.

0: lazım diyor.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim. Lemina sorusuna cevap vereyim. Lemina'yı imzalamayalım diyor Okan Hoca. Lucimi'yi alalım diyor. 20 milyona şu anda Juventus yaptı oyuncu. Lucimi de biliyorsunuz ki Kolombiya'dan Davison'un partneri. Dünya Kupası'nda da bir gol yediler ya da yemediler bilmiyorum. Yani başkan ona çok para diyor. 20 milyon ona vermeyelim diyor. Gidiyor 3.5'tan 2.5 alan adamı 3.5'tan zam yapıyor. Adamı da göt göbek bağlamış şekilde.
0: Işte Serkan Çetiner, Serkan Çetiner tabii orada ağızdan kaçabiliyor. Bazen yapabiliyoruz bunları ama az önce çok da doğru olmadı ifaden kullandığımız
1: yani
0: ifade.
1: Kilolu bir.
0: Evet yani onu evet, yani çok doğru olmadı. Evet. Onun için ben senin adına özür dileyeyim yayında. Evet, yani
1: hikaye o yani. Lucimi gelecekken
0: sinirle beraber olabiliyor böyle şeyler ama yapmamak da gerekiyor yani tabii.
1: Evet evet. Lucimi gelecekken işte Lemina geliyor. Hikaye bu. Yani Lucimi alıyormuş Galatasaray. Evet. Başkan orada da duvar yapmış yani.
0: Abi hakikaten sen baya baya sinirlisin Serkan Çetiner. 3 yıldır yayın yapıyoruz. 3 yıldır böyle cümleler, evet, böyle kelimeler duymadık senden. Bugün evet, ne siyasete girmediğin kaldı, ne siyasete girmediğin kaldı, ne kilolu ifadesini farklı anlamlara getirerek farklı yerlerden yani konuşmadığın kaldı hakikaten. Yani
1: ya ben şöyle söyleyeyim, ben ya sinirleniyorum, neden sinirleniyorum? Çünkü Galatasaraylıyım. Bazı gerçekleri görüp de susuyoruz. Kimisi ya ben bunlar medyada da bulamıyorsun. Bunlar gerçekler yani. Ben bunları söyleyeceğim yani. Söylemek peki için buradayım. Hani doğru bildiğim, doğru yaptıkları her şeyi de överken yanlış yaptıkları her şeyi de söylemek zorundayım. Bu söylemezsem kendime haksızlık etmiş olurum. Gördüğüm bütün her şeyi söylüyorum. Anlatıyorum da. Dediğim gibi yani işte Trabzon'un aldığı Midtjylland'dan milli oyuncu 12 milyonluk yedek mi olur dedi. Barış Alper'in durumu ortada. Belki 12 milyona sen Barış Alper'in kariyerini kurtarıyorsun. 12 milyona alsaydın oyuncuyu, aynı Oğuz Aydın'daki 6 milyon vermeyip kaçırdığınız Fener'e kanat oyuncusu gibi. Aynı şekilde Midtjylland'ın oyuncusu işte Aral Şimşir'i almayarak sen dünkü Barış'ın performansının kötülüğüne sebep oldun. Arkada Aral Şimşir'in olduğunu bilen bir Barış Alper neler yapardı? Parçalardı yani. Ama gördük ki kaleciye doğru huzur açıyor kendi kalecisine. Yani ne yapayım ne anlatayım yani. Şimdi bu adamlar Galatasaray'ı yönetiyorlar. Piyasada bu işi bilen, işin erbabı insanlar da Galatasaray'ı uzaktan izliyorlar. Hak eden taraf o tarafken sen liyakat sahibi olmayan insanların da tuttuğun takımda olduğunu görünce çıldırıyorsun yani. Konu tamamen o yani. Ya bugün başarısızlığın yani işte ne bileyim genel menajerin Ivan Campos gibi bir adam olur. Ne bileyim Okan Hoca olur. Başkan da ne bileyim yani iyi bir Laporta gibi bir başkanın olur. 2-2 koruma berabere kalırsın dersin kardeşim. 2 şut 2 gol bitti dersin. Ama bu kadar yanlışın üzerine 2 şut 2 golle de berabere kalıyorsun. Senin daha çok büyük maçların var. Sen demek ki gene fark yiyeceksin Avrupa'da. Ve bu sefer hocana da ağzına şey veriyorsun, bahane veriyorsun. Ben bahanelerden nefret ederim futbolda. Sen hocaya bahane verdin. Nasıl Fenerbahçe Mourinho gibi bir adamı getirip Mourinho'ya bahane verdiyse sen de şimdi Okan Hoca'ya bahane veriyorsun. Adam Kaan Ayhan'ı sokuyor ya 90+2'de. Naga bak bütün yaz idman yaptı. Bak, bütün yaz çocuk ağırlık çalıştı. Bütün herkes biliyor yani Naga'nın ne kadar çok çalıştığını. Ben 2-1 mağlup olacağım. Kadroda da hücum oyuncun olmayacak. 90. dakikada Naga yerinde olsam, bir genç olsam, benim Galatasaray'da kariyerim bitmişti. Ben çalışmayı bırakırım. Ben ağzımla balina tutsam beni hoca oyuna almayacak. Belli. Bitti. Bak Naga'yı bitirdik. Şimdi Batrogov'u alacaklar bu hocaya. Batrogov'u göreceğiz. Yunus'u geçemez. Çünkü hoca, ben anladım hocayı. Hoca belli başlı adamlara güveniyor. Ahbap çavuş ilişkisi olduğu oyuncuları her zaman aklında onlar oluyor. Ve bunu ağzında balina tutsan ancak 32 tane sakatlık yaşayacak da Galatasaray Naga girecek bir yıldız. Ya bir kaostan da bir yıldız çıksın da. Bak Boye nasıl çıktı? Kaostan çıktı. Sağ beklerin hepsi sakattı. Altyapıdan aldı getirdi. Kazandık. Ya bir Naga'yı da artık koy be hocam. Ya ben Naga'yla mağlup olayım. Ben Kaan Ayhan'la mağlup olmaktan bıktım. Ben Naga'yla mağlup olayım. Belki Naga'yı kazanırım. Doğru mu abi? Fenerbahçe Elif Elmas'la mağlup oldu. Elif Elmas'ı sattı, kazandı sattı. Arda Güler'le mağlup oldu. Arda Güler'i kazandı. Ben gençlerle mağlup olayım, genç kazanayım. Ya bıktık ya biz Kaan Ayhan'la Günay'dan bıktık ya. Bıktık. Çıkaramayacağız yani. Okan Hoca'nın da belli bir sorunları var. Yani dünkü maçın beraberliği mesela sorumlusu bence yönetim değil. Hocam Osimhen'in var. Geçen yılın tam kadrosun. Sen bu takıma 3 atman gerekirken kendi evinde yenemiyorsun. Kocaeli'ni de yenemedin. Sen bu yıl 17 tane maç yani mağlup oldun ve berabere kaldın. Puan kaybı yaşadın. 17 bak. 2026'nın tüm maçlarında 37'nin 17-18 maçı yok Galatasaray. Ve kadrosu aynı kadro. Ya burada bir sorun yok mu ya? Bir tek ben mi görüyorum ya? Birkaç tane yorumcu görüyor. Taraftar görüyor. Ama yönetim görmüyor. Okan Hoca da görmüyor. Ya bütün yaz çalıştın hocam. Bir B planın olsun kurban olayım ya. Yeter ya. Ya Galatasaray geçiş oyunundaki boşlukları ben artık görmekten gözüm kanıyor maçı izlerken yani. Torreira ile bu iş açık alanda olmuyor. Torreira'yı o zaman ileri gönderme. Ya da Torreira'yı gönderiyorsan çapa altı koy. Sara değil o.
0: Peki Uğur Uçar'a ilişkin, Uğur Hoca'ya ilişkin neler söylüyorsun?
1: Vallahi helal olsun. Galatasaray'ın evlatları Galatasaray'a ders veriyorlar. Arda Turan, Uğur Uçar. Galatasaray'ı hoca yetiştiriyor ya. Yani. Okan Hoca'dan sonraki oyuncu hocalar da belli işte.
0: Geçen yıl Selçuk İnan'la Kocaeli, bu yıl Çorum, Uğur Uçar'la Çorum mesela.
1: Selçuk İnan
0: ikinci maçta farklı bir yorulacaktım da. Ama Selçuk, Kocaeli'yle de
1: Selçuk Hoca ben açık söyleyeyim güzel işler yapar ama Selçuk Hoca Anadolu'nun Giray Bulağı olur yani. Daha ilerisi olmaz. Onda o potansiyeli görmüyorum.
0: Peki. Adaşım çok sinirli bugün demiş. Harika bir romantik olmuş benim adaşım demiş. Bizi anlamaya başlamıştır umarım demiş. Serkan Demirci yazıyor. İnşallah bu sene hep böyle olsun. Sağlıklı, başarılı, bol paralı bir yıl geçirsin demiş. Ama hep sinirli olsun demiş. Selamlar demiş Serkan Demirci. Hoşuna gidiyor bak bazılarının da böyle abi senin sinirlenmen. Daha sarayların sinirlenmesi.
1: Bu abi arada, şu an var ya dün bütün böyle Beşiktaş ve Fenerbahçelerin kurdun dişine kan değdi derler yani.
0: Evet,
1: o
0: evet.
1: Kadar mutlulardı ki yani. Hani, bak sen de bir Fenerlisin mesela. Sizin için var ya inanılmaz bir
0: öyle
1: şey,
0: tabii. Hafta. Yani, senin kurduğun cümleler gibi yaptığın gaflar gibi gaf yapmam mesela abi şu an öyle söyleyeyim. O kadar ben sinirli değilim. Canım. İşin esprisi.
1: Ya benimki de aslında o da çok büyük bir
0: hani. Değil canım. Aynen öyle değil ama yani.
1: Anadolu'da bir şeydir yani.
0: Öyle ama olması gereken evet. Olmaması gereken. Neticesinde ben de arkadaş ortamında vesaire. Şimdi biz böyle biraz samimi olalım mı Serkan Çetiner? Arkadaş ortamında konuştuklarımızın üçte birini konuşsak radyo kapanır ya şu an. Ya da ne bileyim geçen gün oturduğumuz bir kahvecide seninle hatırlarsın yayından önce. Orada konuştuklarımızın böyle bir üçte birini burada konuşsak. Yani böyle argo anlamında ya da küfür anlamında, tabir anlamında. Abi kapanır yani radyo kapanır. Oraya gideriz. Samimi olmak gerekiyor. Biz de insanız yani. Biz de orada konuşuyoruz. Tabii küfür değildi az önceki ama onu da öyle açıklayalım yani.
1: Ya tabii canım. Evet. Şey yok. Yani, küfür, hakaret aynen. Anlamında söylemiyorum.
0: Doğru.
1: Cümlelerin hiçbirinde hakaret yok yani. Daha futbolun içinde olan şeylerle söyleriz ama başkan da ya bunları hak etti ya. Yani kimse kusura bakmasın yani ben seçilip gelen seçilmiş kendini buna göreve kendini hazır hissetmiş ve Galatasaray başkanlığı çok büyük bir şey yani bak Mustafa Cengiz başkanı benim çok yakın arkadaşım tanıyordu ve hastalığında ziyaretinde başkanın demiş o zaman böyle bir kaos vardı ya böyle Türkiye'de hani kendi kendine transfer yapıyordu işte Kasımpaşa'dan bir orta saha almıştı. Birkaç tane böyle sözleşmesi biten oyuncuyla imzalama yapmıştı. Herkes zaten gidecek. İşte Fatih Terim'le olan sorunları vardı. Benim arkadaşım da şey diyor. Hani başkanım diyor neden bırakmıyorsunuz diyor. Başkan ne diyor biliyor musun? Mustafa'ya yani Mustafa Başkan adaşına diyor ki ben Galatasaray Başkanı olarak ölmek istiyorum diyor ya. Bak bir adamın belki de yani ölmeden önceki son şeyi Galatasaray başkanlığıyla bu işi uğurlamak yani. Hayatından böyle çıkmak istiyor. Ve yani Mustafa Cengiz başkandan sonra gelen başkanın Galatasaray koltuğuna hani başkanlığına bu denli ihanet etmesine benim vicdanım razı gelmiyor. Yoksa ya ben Galatasaray'da bu yarayı görüyorsam 7 düvelde bana karşı birleşmişse ya bir zahmet ya. ben Galatasaray'ın sahibi gibi davran.

0: yapma yani. Yani bu işi aile şirketine çevirme yani. Burası orası değil yani. Ya sana da bu iş sana da kalmayacak ki. Yani. Fatih Sultan Mehmet'e kalmamış, Sultan Süleyman'a kalmamış ya bu dünya. Ya sizin başarılarınız kalacak yani. O yüzden doğruyu hedef edinin yani. Ama nerede abi? Bizde yok öyle şey.
1: Yani diyorsun ki Sultan Süleyman'a kalmadı böyle, hiçbir kitap yazmaz diyorsun.
0: Aynen,
1: Serkan Çetiner'le konuşuyoruz, devam ediyoruz. Kenan Yüksek mesajını göndermiş. Serkan Bey'in diğer takım yorumları çok güzel demiş bence. Galatasaray'ı yorumlamasın, çok duygusal bakıyor. Galatasaray'ı bıraksın, Beşiktaş'ı tutsun demiş. Bu saatten sonra Serkan Çetiner. Hani çocukken abi, öyle dayıdır, amcadır abi. Değiştiriyorlar takımları ama bu saatten
0: Beni
1: sonra çok zor.
0: Evet. Bana para verdi, evet. Galatasaraylı yapmıştı. Abi aynen. Nasıl bir paraysa Galatasaraylı. Yoksa ben bir ilk değiştirmiştim. Beşiktaş'a böyle bir gider gibi olmuştum küçükken. Ondan sonra sözümüzü tuttuk.
1: Selam Kadir ben demiş. Bu takımda ne kondisyon var ne fizik var. Bu hocayla olmaz. Kendim de Almanya'da uzun zaman futbol oynadım. Hocam bunu görebiliyorum ben demiş. Süper doğru. Yorum yapıyor. Vallahi doğru konuşuyor. Süper vallahi Serkan Çetiner demiş. Benim inancım bizim başkan gitmek, kaçmak istiyor demiş Kadir Bey.
0: Ya o da bir çözüm de yani. Kimse zorla başkan yapılmaz ya. Bırakır çıkarsın. Galatasaray'ın öyle yani kendi kendine büyük bir borç olur falan. Hani böyle kendini kötü yapıp bırakmak ister. Yani öyle bir ortam yok. Galatasaray'da Galatasaray'ı istemeyeni Galatasaray şu an hiç istemez. Çünkü Galatasaray'ın yerine, başkanın yerine gelebilmek için mücadele eden. Bak hemen 5 aday çıkar. Başkan bıraksın 5 aday çıkar. Ha başkan bırakır mı? Asla bırakmaz. Zaten kendini çok başarılı görüyor yani. 4 sene üst üste şampiyon oldu.
1: Serkan Çetiner'in sesi çok az geliyor demiş. Serkan Çetiner uzak mı konuşuyorsun mikrofona?
0: Yok daha... kulaklıklar var da. Şu an iyi mi?
1: Şu an daha iyi evet. Şu an daha iyi.
0: Evet. Yani başkan kendini çok başarılı hissediyor arkadaşlar. Öyle bir bırakma falan olmaz yani.
1: Peki. Hiçbir basın mensubu Okan Burak'a sormuyor. Sen transfer yapıyorsun. 28 milyonluk Oguchukwu yeni transferini ilk 11'e almadığın gibi yedekten sahaya süremiyorsun. Peki bu transferi niye yaptın? Niye izin verdin? Niye gel bu adamı ilk 11'e almıyorsun? Yedek olarak da sahaya söylemiyorsun, süremiyorsun demiş.
0: Arkadaşlar çok güzel mesaj verdi Okan Hoca'ya. Siz anlamıyorsunuz yani.
1: Nedir mesaj? Senin anladığın ne?
0: Oguchukwu'yu ben almadım diyor. Mesaj bu. Çok net. Bakın Okan Buruk'un aldırdığı oyuncularla aldırmadığı oyuncuları çok net böyle. Hani sezonun açılış maçında Oguchukwu'yu almamasının sebebi ben bu oyuncuyu istemedim. Bu oyuncu listenin alt sıralarındaydı. Apar topar getirdiniz. Bu oyuncuyu ben kullanmayacağım 17 maç satın almasını. Devre arası da göndereceğim diyor. Çok net yani. Bu mesajı almanız gerekiyor yani. 17 maçın 10 maçını oynayacak, 15 maçını oynayacak. Aynı şey gibi, Angelov gibi. Angelino gibi.
1: Angelino.
0: Evet. Angelino gibi gönderecek. Okan Hoca almadı onu. Alan kim? Bilmiyorum.
1: Mehmet Akçebe.
0: Okan Hoca'nın almadığını dün gördüm ya.
1: Mehmet Akçebe der ki, çok abartıyor bu arkadaşımız der sana. Bak yine abartıyor mesajları geliyor Serkan Çetiner sana.
0: Ya abartıyor. Ya onların görmek istediği Galatasaray, Mehmet Bey'in görmek istediği Galatasaray bu. Bir şey de diyemiyorum yani. Ben istatistiklerle konuştum. Tekrar ediyorum. Galatasaray'ın bu yıl 2026 yılında 37 maçın 18'inde puan kaybetmiş. Hazırlık maçları dahil. 18 maçında resmi maçlarda 18 maçında 9'unu da puan kaybetmiş. Daha ne diyeyim ya? Ben Mehmet Bey'e nasıl ikna edeceğiz biz Galatasaray'ın kötü yolda olduğunu? %50 diyorum da %50 puan kaybetmiş. Ve bunların kaybettiği maçların çoğunda da 4-7, 5-7 yani. 5 yemedi, 4-7 diyebiliriz. Yani 3 ile 4 arası gol yedi yani. Nasıl olacak yani?
1: Bu arada Acun Ilıcalı dedin. Acun Ilıcalı'dan da 10. transfer açıklaması geldi. Ödediği bonservis de belli oldu, haberleri var.
0: Şöyle ama Fenerbahçeliler yerinde olsam Hulsi'yi tutarım da Hulsi'de bu sene o transferlerle tutanabilir mi bilmiyorum. Zor. Yani.
1: Peki.
0: Premier Lig'in en zayıf halkası.
1: Gelen mesajlara döneceğim. Gelen mesajlarda Instagram'dan gelen mesajları da görüyorum. Sayarberk Instagram hesabından. Aynı zamanda Emin Serkan Çetiner. Emin Serkan Çetiner kullanıcı adıyla Serkan Çetiner'i de takip edebilirsiniz. Ve onun da
0: çok
1: Instagram'dan
0: çok
1: takip edebilirsiniz.
0: İnşallah YouTube'da da olacağız.
1: Olacağız. Kısmetse orada da takip edebilirsiniz. Cihat Kır yazmış Instagram'dan. Demiş ki kolay gelsin.

0: Belki yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum Cihat. Tam da teşekkür ettiğim anda mesajını beğeniyorum. Şu an belki yazamıyor olsam da teşekkürlerimi ileteyim. Delfin Yunus da ne aynı şekilde Instagram'dan yazan, program başlamadan yazan, daha ben yoldayken yazan, saat 10.30'da yazan, selamun aleyküm müdürüm diye konuya giren, aleyküm selam diyeyim. Ve Galatasaray'da kentsel dönüşüm başlamıştır artık hayırlı olsun diyen, yeniden inşa edilebilir mi diye de soran bir isimdi. Derfun Yunus da ne? Sizler de buradan olduğu gibi 0212 273 10'dan olduğu gibi Instagram Sayar Belki hesabından da beni takip edebilir. Oradan sorularınızı yayın anında da yayın sonrasında da söylemek istediklerinizi, önerilerinizi ve eleştirilerinizi özellikle burada gözden kaçanları Sayar Belki Instagram hesabından bana iletebilirsiniz diyeyim. Oradan da takipleşelim, oradan da haberleşelim. Sayar Belki kullanıcı adıyla hem Twitter hem de Instagram. Dedik ve onları da okuduk. Tabii bir inşa edilebilir mi diyor Delfin Yunus da ne? İnşa
1: Ya bak
0: kısmından
1: şöyle
0: bahsediyor.
1: söyleyeyim, inşa
0: Kentsel
1: edecek
0: dönüşüm diyor.
1: adamları,
0: Ona benzetiyor.
1: ya inşa edecek adamları transfer, bir tane transfer hikayesini anlatayım mesela. Adamlar Arsenal'e gidiyorlar, Martinelli için. Kaç para istersiniz diyorlar işte. Arsenal'e çok satıcı tabii. Yani zaten Trossard'ı sattık diyorlar. Ama Trossard'ı da kesemeyen bir Martinelli'ye biz gidiyoruz. Halbuki 18'de Beşiktaş'ın aldığı Trossard, Martinelli'yi sezon içinde Arsenal'de kesmiş bir adamdı. Ama bak, futbol aklımız bizim çok şey biliyor ya onlar. Onlar 45'lik oyuncu istiyorlar. Gidiyorlar Martinelli'ye. Diyorlar ki biz 50-60 bandında düşünürseniz biz 50-60'a konuşuruz diyorlar. Bir diyor orta noktayı buluruz diyorlar. Bizimkiler 40-45 verelim diyorlar. Sonra bir noktaya geliyorlar ki onu topçuya dönüyor. Yani tamam, topçuyla görüşün diyorlar. Ya Martinelli Galatasaray'ı reddediyor arkadaşlar. Bak, Galatasaray markasına ancak bu kadar zarar verirsin. Martinelli Galatasaray'ı reddediyor. Şu hayatımın şu döneminde, zaten Brezilya milli takımında oynayan bir oyuncu, şu dönemde Türkiye ligine gelmeyi doğru bulmuyorum diyerek Galatasaray'ı veto ediyor. Kim zarar gördü? Galatasaray'ın markası zarar görüyor. Ama bunları transfer yapma şekli de bu yani. Topçudan bir ışık alırsın. Bak, biz senin kulübünle görüşeceğiz, düşünüyor musun dersin. Ona göre de kulüple görüşme yaparsın. Ne oldu? Galatasaray'ın kaç gündür Martinelli hikayesini okuyoruz, biz türküsünü söylüyoruz. Bir hafta değil mi? Gitti Galatasaray'ın bir haftası. Martinelli mesaisiyle. Zaten sezon başı Bruno Fernandes mesaisi vardı. Onunla da bir aya geçti. Yani bu adamların doğru transferi yapacağına inanmıyorum. Bu saatten sonra bu adamların transfer, panik transferlerinden de Frankowski'ler, Cuesta'lar doğacak. Yani yeni Cuesta'lar, Frankowski'ler, hoş geldin Galatasaray diyeceğiz. Şu ortamda bu adamların doğru adamları alma şansı yok. Bir de doğru adamları ve yanlış adamlara iki katı parayla alma durumları var. Niye? Çünkü artık diyorum ya, kurdun dişine kan değdi artık yani. Hem menajerler Galatasaray'dan fazla para alabileceklerini biliyorlar. Çünkü yönetim kendini sıkıştırdı. Ne zaman bunu yapıyoruz yönetim? Galatasaray tarihinden beri işte Cagne transferi mesela aynı. Aynı Galatasaray'ı böyle Abdurrahim Albayrak tarafından yönetiliyordu. Bak, Abdurrahim Albayrak'ın İngilizcesi var mıydı? Yoktu Sayın Albayrak'ın. Ama iyi niyetliydi. Yapamıyordu ama biz görmemezlikten geliyorduk. Benzer yönetim şekli de Dursun Özbek tarafında var. İşte Uğurcan transferi gibi. Son dakika. 18'e Fenerbahçe'nin almadığı, anlaşıp da fiyatını almadığı Uğurcan'ı Galatasaray 27 artı KDV'ye aldı. Buna benzer bir transfer sezonu yaşayacağız. O yüzden hiç kimsenin beklentisi uzay olmasın. Galatasaray'a doğru topçuları alabilecek kapasitede yöneticiler artık yok. Zaten atanmış yönetici de yok. Başkan artık hiç yani futbol şubeye herkese söz verdiği için o koltuğu, futbol şube sorumluluğuna o koltuğu da boş bıraktı. Eray Yazgan mı gelecek? Abdullah Kavukçu mu olacak? X yani kardeş gönlü bence kardeşinden yana, Mehmet Özbek'ten yana, ya da ne bileyim dışarıdan destek aldıkları Galatasaray, sadece Galatasaray Lisesi mezunu olduğu için Cenk Ergün var mesela. Mesela Naga transferinde Naga Cenk Ergün takibe başlıyor. Ama ne hikmetse Cenk Ergün'ün o transferde bir şeyi yokmuş diyorlar. Ha, bu bence ola da bilir de. Ama Galatasaray'da tarih daha önce yapmış olduğu transferlerde çok başarılı sözleşmeler ve kontratlar yapamamıştır diye düşünen Galatasaraylılardanım ben. Yani O yüzden son senesi kalan Belanda'ya 12 milyon euro vermek falan, bir de böyle 2 liralık oyuncuya 4 milyon euro maaş, double double maaşlar vermesi falan bana iyi gelmiyor yani. O dönemde de başarılı bulmuyordum. Zaten hep aynı adamlardan Galatasaray medet umuyor. O da bir ayrı bir şey. Ya gidin kardeşim, yani Fenerbahçe bir kere denedi Comolli'de de Comolli doğru adam değildi. Ama gidin yani Mochi'yi bulun. Verin Mochi'ye paraya. Size 5 milyon euro verin. Bak Mochi'ye 5 milyon euro para verin yıllık Mochi'ye. Zaniolo'yu 5'e satmazdı, 15'e satardı. Bak bu bir. Nelson bugün takımda nereye gideceğini konuşmazdık. İtalya'nın Monza'sına ya da ne bileyim alt ligler, alt küme düşmeye yakın orta sıra takımlarına şu anda Nelson gitmişti bu iki. Yelert ne olacağı belli değil. Ona bir kariyer planlaması çizmişti. Oyuncuyu da bir yerlere göndermişti. Belki de almamıştı. Bu da 3. Daha ne yaptık bak, sportif direktörün Galatasaray'a katkılarından bahsediyorum. Almakla olmuyor, satmakla da oluyor. Bu adamlar bu işi iyi yapıyorlar. Kendi network ağları var. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bunu yapabilecek bir adamdı bu. Ama bizim büyük kulüplerimiz bunları düşünmüyor. Bak bir Önder Özen efektiyle Beşiktaş nerelere geldi? Bak Beşiktaş, o Kasım'da ligde havlu atan Beşiktaş, Önder Özen efekti bu. Başka hiçbir şey değil. Başkan vizyonu falan değil. Futbolu bilen bir adam getirdiler, koydular. Bak Vlahovic geldi. Vlahovic'i getirmesindeki en büyük etken Önder Özen mi zannediyorsun? Değil. Italiano. Vincenzo Italiano getirdi Vlahovic.
0: Fiorentina geçmişiyle, Juventus evet, geçmişiyle.
1: Evet. Bazen seçimleriniz diğer seçimlerinize etkisi oluyor. Kelebek etkisi işte. Nasıl Icardi, Mertens, Torreira bir kelebek etkisi yarattı Erden Timur? Ki Erden Timur futbolun içinden gelen bir adam da değildir. Nadirdir böyle durumlar. Ama adam yaptı.
0: Sende bir Erden Timur fan club'lık var. Onu seziyoruz artık.
1: Ben Erden Timur fan club'ı da değilim babacığım. Galatasaray yararı olan.
0: Bak nasıl sinirlendirdik abiyle. Değilim babacığım diye girdin konuya.
1: Birinin adamı değilim abi. Birinin adamı peki. Olamam ben. Ama bak ben sana şunu söylüyorum. Ticaretini, şirketinin durumunu falan inşaat içinde olduğum için çok da bir şey yapmam. Ama ben Galatasaray'a kattıklarını da görmezden gelemem. Doğruyu söylerim. Ben Erden Timur'un firmasıyla çalışmış bir adamım yani. O başka, bu başka. Adamın futbol anlamında Galatasaray'a verdiği çok şey var. Yardım anlamında da bir şeyler var. Ben şimdi niye bunları yatsayım yani? Yani en azından hiçbir şey vermeyen Bahattin Demir bile popülaritesinde değil yani. Adam en azından bir şeyler veriyor yani Galatasaray'a. Öbürü reklamının derdinde.
0: Peki mesajlara ya, döneceğim. Reklam dedin, reklama gitti aklım. Bak reklamının derdinde dedin. Ben de kendi reklamımın derdindeyim. Reklamımın derdindeyim.
1: Bugün biraz ben böyle hızlı.
0: Ay iyi oldu.
1: Galatasaray'ın derinine iniyoruz. O yüzden reklam kaçırmayalım.
0: İyi oldu. Reklama az sonra gideceğiz. Tekrar reklama döndüğümüz yerler olacak ama şöyle mesajları eritmeden geçmeyeyim istiyorum. Halil Çınarlı der ki bence Galatasaray yapmış oldukları yorumlar biraz şımarıklık. 4 sene üst üste şampiyon olan bir başkanı başarısız görmek başka bir kelimeyle tarif edilemez diye düşünüyorum. Amerika'dan sevgiler demiş. Halil Bey seni şımarık buluyor Serkan Çetiner. Ne dersin?
1: O zaman kapatalım dükkanı. Galatasaray yönetiminin, hocanın aldığı sonuçları bile görmezden gelelim yani. Halil Bey, Türkiye'de 4 sene şampiyon olmanın şöyle söyleyeyim, başarın niteliğinin sonunda bir tane UEFA Avrupa şampiyonluğu getirmektir benim başarılı kriterim. Yani o takımı bile dağıtmayı becermiş bir camiayız biz. Yani o yüzden 4 sene başarılı olmayı biz yaşadık. Ben Galatasaraylı olmamın temel sebeplerinden biridir ki o başarılarda ben çocuktum o zamanlar. Onun karşılığı olan nelerin getirdiğini, Galatasaray'a neler getirdiğini biliyorum. Ama biz de Osimhen var diyoruz ama maalesef Osimhen'le bir Avrupa Kupası kazanamayacağız gibi geliyor bana bu yönetimle. Ama o yönetimle biz 4 senenin sonunda bir Süper Kupa, bir tane de UEFA kazandık. Avrupa'da biz Liverpool'dan deplasmanda hiçbir zaman 4 yemedik. Adamların taraftarını öldürdüğümüz, cinayet olduğu o kadar kinli bir ortamda biz lig deplasmanından çıkmış bir takımdık. Bu takımın hocası da o takımda orta sahada oynuyordu. O takımla bu takımı koy bakayım araya. Arada bir uzay bir şey var, kalite farkı var. Ki şu an dünyanın en iyi forveti Osimhen bizde diyoruz değil mi? Yani. O yüzden Türkiye Süper Ligi'nin 4 yıllık şampiyonluğunu Avrupa'ya kıyasla o döneme, bu döneme çok kıyaslamayalım bence. O dönem daha farklıydı. O dönem sen Real Madrid'i içeride dışarıda yeniyordun. Milan'ı, Juventus'u içeride dışarıda yeniyordun. Namalup UEFA Kupası'nı alıyordun ki. O UEFA Kupası'nda

0: yani şey vardı yani, kare asları vardı yani, Avrupa'nın iyi takımlarıyla oynadın yani, şu anki UEFA kupası gibi de değildi yani. Yani o yüzden hiç girmeyelim o konulara. Galatasaray en prime dönemini geçen 4 senelik şampiyonluğunda yaşadı. Biz de bu takımın o takıma gelebilecek potansiyeli olduğu için burada kendimizi yırtıyoruz. Onu istiyoruz yani. Fena mı ya? Osimhen var. 20 milyon euro ödüyorsun. Bu çocuk bir Galatasaray bir kupa daha getirse fena mı olur yani? Bu kadar para harcıyoruz yani. 1-2 kupa gelse Avrupa'dan fena mı olur yani? Bak ilk 8'i gördük. İyi bir transfer politikasıyla ilk 8'den ilk 4'e gelmemiz olamaz mı yani? İmkansız mı? Bence değil. Bak Arsenal taraftarı ne kadar heyecanlı Osimhen'i alacaklarına inanıyorlar. Girin yabancı form, Amerika'dasanız bir girin yabancı formlara bakın. Adamın dün attığı gollerin şeylerini izliyorlar. Hemen getirin bu oyuncuyu diye. Sıfırdan o vuruşu nasıl yaptı falan diye kaleciyi geçip. Senin forvetin böyleyken sen başkanın transfer etmeye, razı etmeye çalışıyoruz ya başkana. Orta saha al, orta saha al diye. Kamavinga'dan Kaan Ayhan'a döndük gene. Kamavinga ile çıktığımız yolda 90 artıda Kaan Ayhan giriyordu. K'lar tutuyor. Baktığın zaman. Ama bana bir Inamoto dönemini yaşatacaklar bu gibime geliyor. Yani transferin son saatlerinde bir Ömer Bayram, bir Inamoto benzeri bir oyuncuyla bu işi bitirecekler gibime geliyor. Siz de 4 yıllık şampiyonluğun vermiş olduğu gururla 5. yılda Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu hissedecekler size işte.
1: Şimdi aklıma geldi, Fatih Terim Galatasaray başkanlığına soyunur mu, istenir mi acaba kulüpte? Serkan Çetiner görüşlerini alabilir miyiz? Teşekkür ederiz Delfin Yunuslan'a ben demiş. Aynı zamanda Delfin Yunuslan'a dün seninle ters düşen bir dinleyicimizdi. Onu da şöyle açıklamış. Dün keyifli bir tartışma oldu. Kalbini kırdıysam kusura bakmasın. Müdürüm lütfen Serkan Çetiner'e söyle. Çorum ya müdürüm yazmayın, sürekli de okumak durumunda kalıyoruz aralarda yani böyle inna sabirim diyordu ya, ne diyordu hayat bilgisinde, yok o değildi başka, ya o farklı biriydi başka. Hayat bilgisinde sürekli amirim dedirten bir şey gibi, onun gibi oluyor biraz da böyle, yapmayalım abi yani, orada hatırlatmaya gerek yok çok fazla. Müdürüm okuyoruz bir de kelimenin cümlenin ortasında gelince yazmayın abi. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Çorum Spor'u tebrik ediyorum. Galatasaray bu yıl kentsel dönüşüme girdi demiş. Bak yine aynı şeyden bahsediyor. Yunus Bey'in kafasında kentsel dönüşümler var abi.
0: Yunus Bey şöyle diyeyim. Evet. Kentsel dönüşüme girecek arazilerimizi veriyoruz. Futbolcu alıyoruz. Bu senenin hikayesi, yani son 3 senenin hikayesi. Yani kentsel dönüşümden kastınız oysa o konuda da haklısınız yani. Büyük kentsel dönüşüm arazilerini veriyorum takımlarımız. Zaten şeyler yazıyor ya yabancı basında falan, çok şey var. Hani işte Türk takımları nasıl parayı buluyor diye. Kentsel dönüşümden buluyor. Aslında oraya yazabilirsiniz yani. Toprak veriyor devlet baba bize. Biz de topraklarımızı kentsel dönüşümle satıp futbolcuya yatırıyoruz.
1: Abi bizim iş şuraya doğru gidiyor. Dakika kafamda kentsel dönüşüm. Oraya doğru gidiyor. Yunus Bey bizi bu kentsel dönüşümden çıkartmadı abi. Sen yani topraktan girdin. Yunus Bey Galatasaray'dan girdi. Bir de çıkmışlar Leao'yu 55'e alacağız falan diyorlar. Biz 2026'da büyük rezillik yaşayacağız. Öyle görünüyor demiş.
0: Ya Leao'yu yani arkadaş bak. Sorun ne biliyor musun? Sende bir tane Leao var. Dün gördük Leao'yu. Galatasaray'ın sağ tarafında bir Leao var. İkinci Leao'ya ne gerek var? Gidin 10-15'e Lang'ı alın oraya. Daha iyi de bu sefer o kontenjan hakkını, o bir tane adam hakkını orada ölü yatırıma döndürüyorsun ya. Yani. Galatasaray'ın aklı varsa şu Saray'la değişmeli, oradaki dinamizmi yerine getirecek bir tane Kamavinga. Bak Reinders gitti. Kamavinga kaldı. Kim var oraya koyabileceğin? Mesela Nico Gonzalez kadro dışı kalmış. City'de bir tane orta saha var. Portekizli. O da muhtemelen satışa çıkacak. Onu da alabilirler. Çünkü o City oraya bir domino etkisi yapacak bir transfer düşünüyor. O Lille'in orta saha 20 yaşındaki bir oyuncusunu almayı düşünüyorlar. Yani Galatasaray'ın sorunu 8'in versiyonu. Yani Sara da olur ama Sara satılamıyor, yarın satılabilir. Sara'yla Torreira'nın oraya net bir oyuncu, bak net. Hani şey değil, Ugaçov'u ya da Naga gibi değil yani. Direkt böyle işte Kamavinga tarzı aldığında oynatacağın bir oyuncu. Oraya dinamizm. Galatasaray'ın bak en büyük sorunu göbeği. Göbekte yani Okan Hoca'nın istediği sistemde bir oyuncu bulamadı galiba.

0: Galatasaray. Yani orada şey, bak Lemina mesela bir anahtar. Lemina Antalya maçı, giden Antalya maçında oyuna girmişti. Performansıyla ayağa kaldırdı Galatasaray'a. Lemina'nın oyun kuran versiyonu ve genç versiyonu lazım diye cümleler vardı. Gene unutuldu, 10 numaraya dönüldü. Ya yani bu 10 numara Galatasaray'ı kurtarmayacak. O hikaye geçti. Onu U23 kontenjanınla çözebilirsin zaman zaman. Ama senin dayak yiyeceğin de Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında Torreira, Sara orta sahası çalışmıyor. Lemina da artık vücudu. Lemina'yı Galatasaray stoper düşündüğü için sözleşme imzaladı. Bunu biliyor muydunuz? Galatasaray'ın Lemina'nın mesela orta sahada bir kariyeri bence düşünülmüyor artık. Niyeyse. Yani ben onu anlamadım yani. Bir de Apo Kerim'in yerine bir oyuncu almaları şart artık yani. Onu söyleyeyim yani. Yani Apo Kerim kesilsin diye demiyorum ama bakın artık güçleri bitti. Yani bu sene de Apo 50 maç oynar mı? Oynar ama bizi 20 maç mutsuz eder. Dolayısıyla o mutsuz edeceği maçlarda 20 maç U23 genç bir oyuncu Beraldo mu? Gidin Paris'in kapısında yatın. Ya da o genç oyuncu var Neom'daki Zeze mi, Tete mi? O verin abi parayı.
1: Peki. Ben hızlıca mesajları okumaya devam edeyim Serkan Çetiner. Orada okuyamadığımız ve geç görmekten dolayı da üzüldüğüm bir mesaj var. Ergün Bey, Ergün Basat kıymetli bir dinleyicimiz. Hafta içinde tanışma fırsatımız da oldu sağ olsun oğluyla beraber. Orada onlarla güzel bir sohbetimiz olmuştu. Hatta o da şöyle demiş. Berk kolay gelsin. Senle konuştuğumuzda söylemiştim. Galatasaray mutlaka puan kaybedecek ve puan kaybetti. Erzurum'a da puan kaybedecek. Yaz bunu kenara. Bağlantı olursa Dursun Başkan'la ilgili konuşmak istiyorum. Eleştirilerimizi yapalım demiş. Yapın tabii. O zaman şöyle Serkan Çetiner'le bağlantımızdan sonra saat 13.30-13.35 civarında ben telefonları açayım. Aramak isteyen orada arasın. Çünkü bir dinleyicimiz daha vardı mesela. O da
0: Evet.
1: ben konuşmak istiyorum, bağlanmak istiyorum diyordu. Kimdi o? Hemen Uğur Bey'di galiba. Şöyle bir adını yanlış okumayalım. Uğur Bey, doğru hatırlamışım. Uğur Bey siz de aynı şekilde Bülent Bey ile beraber. Bülent Bey de vardı çünkü diğer tarafta. Ergün Bey'i de şimdi aynı şekilde mesajını geç gördüm ama Ergün Bey'in teşekkürlerimi ileteyim. O da bizi dinliyor sağ olsun. Telefon alıyoruz. Telefonları alacağız. Oraya döneceğiz. Ama reklama gideyim. Toparlamak için sonrasında dönelim. Serkan Çetiner seninle birlikte. Hemen ardından reklamın ardından devam edelim.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Serkan Çetiner'le yayındayız. Serkan Çetiner'le yayındayız. Yayına girmiş olduk ve Serkan Çetiner ona gelen bir Instagram mesajını okuyordu. Tam da yayına girerken fon dönünce, jenerik dönünce yayında oku Serkan Çetiner dedim. Yok ya falan diyordu, ona şahit oldunuz girerken.
1: Uğur Bey güzel mesajlarından dolayı teşekkür ederiz.
0: Uğur Bey sosyal medyadan Serkan Çetiner'e de mesajlarını iletmiş. Evet. Sosyal medya üzerinden gelen mesajlar var. Ben de aynı şekilde Cihat Bey'e, Yunus Bey'e, aynı şekilde onunla beraber Gökhan Bey'in mesajını görüyorum. Ona teşekkürlerimi ileteyim. Ve Instagram'dan bir mesaj daha görüyorum. Evet, o da ilk defa dinleyenlerden. Çok nadirdir bizi dinleyen hanımefendiler ki İzmir'den Ebru Hanım galiba. Mesela uzun bir mesajı var. Okan Buru öyle bir eleştirmiş ki. Uzun uzadıya onu da konuşuruz, onu da okuruz. Teşekkürlerimi ileteyim. Cem Bey'in mesajı Instagram'dan bana ulaşmış Sayarberk'ten. Ona da teşekkür edelim.
1: Herkesin bir Galatasaray yönetimine taraftarın bir şeyi var ya. Hani, bir isyanı var yani. Ya bu kadar kötü yönetilemez ya. Ben inanamıyorum yani. Geldiğimiz noktaya düşünebiliyor musun? Yani şampiyonluk kutlamalarından daha ligin ilk maçında bu seviyeye geldi. Dün taraftar yönetim istifa diye dakika 60'da bağırıyor. Yani şimdi birçok Fenerbahçeli, Beşiktaşlı arkadaşlar diyecek la biz ne yapalım? Hani biz zaten 5 yıldır, 6 yıldır böyle sıkıntılar yaşıyoruz diyorlar ama hani bu da bir başarıdır yani. Hani kendini 3 ayda taraftardan nefret edilen o objesi haline getirmen büyük bir başarıdır yani. Hani ki harcadığım para da eminim yani kendi paramda değil yani. Hani doğru transferleri ufak paralara yapabilirdin. En azından 4 tane milli oyuncu bu sene Bosman'dan free olarak başka kulüplere gitti. 4 tane milli oyuncu transferi yapabilirdin yani. Hani cebinden 10 milyon bile 10-15 milyon euro parayla şu an milli takımda oynayan 4 oyuncuyu Galatasaray'a transfer edebilirdin ve inan şu anda kral muamelesi görüyordun yani. Ugaçevu'yu gerek Leslie Ugaçevu'ya gerek duymadan şu anda 4 rotasyon yerli milli oyuncuyla senin transfer politikanı, projeni hem destekleyen bir şey olacak hem de rakiplerinin elinden aldığın için o milli oyuncuları rakiplerini boşa düşürecek. Yani rakiplerin yabancı kuralıyla mücadele ederken ki ben 4 tane milli oyuncuyu aldıktan sonra yabancı kuralı da değişebilirdi. Ama sen bunu yapabilirdin yani. Yani Salih'le, Zeki'yle, Aral Şimşir'le bunları yapabilirdin yani. Ozan Kabak'la bunları yapabilirdin yani. Ozan Kabak'a gidip dokunabilirdin sakatlık döneminde. Bak sen bizim evladımızsın. Bir yılın kalmış. Biz seni düşünüyoruz. Gel. Bak Emin Bayram yapma. Gel bize. Yani diyebilirdin yani. En azından bir tane kendi çocuğunu alsan dün hazır olmayan Davison'u maça koymak zorunda kalmazdın yani. Ama yok. Siz en iyisini arıyorsunuz ya, Kamavinga'yı alacaksınız ya. Hadi alın görelim. Reinders. Hani alın görelim. 61 milyona gitti. Reinders'in 61 milyon olduğu ortamda Kamavinga zaten 80'dir. Sen bunu bilmiyorsun ki. Sezon başından beri yani. Bruno Fernandes'miş. Sana verir mi Bruno Fernandes'e? Yani. Adam 20 gol 20 asist yapıyor. 32 yaşında. Yani 2 yıl daha 20 gol 20 asist yapar. Sen bu adama ne vereceksin yani? Hadi verdin sonra ne alacaksın? Yani saçma sapan transfer politikası olmayan transfer politikasıyla bizi burada sinir harbine soktular yani. Gerçekten ben Fenerbahçe ya özellikle bu senenin bence transfer şampiyonu Vlahovic'den sonra Beşiktaş'tır, Önder Özen'dir. Onu söyleyeyim yani. Hani Trabzon öndeydi. Salah transferinden sonra Trabzon'un bir tık bende geriye gitti. Ama 26 yaşında yani 2 yıl önce 90 milyon euro verilmiş bir oyuncu 26 yaşında Türkiye'ye getirerek müthiş bir

iş yaptı. 8 milyon euro maaşla 3 yıllık kontrat imzaladılar. İyi top oynarsa ben iddia ediyorum 30-35 milyon euroya da Arap kulüplerine satar Vlahovic'i. Ama Vlahovic'e de 15 milyon imza parası verilmiş, onu da biliyorum yani. O da hani 30-40 milyon euroya da giderse de hem oyuncunun performansından yararlanacaklar hem de para kazanacakları bir hamle yaptılar. O yüzden de

0: 6 milyon euro. Makul bir bonservis. Sağlıklı bir Lukaku. Rahatlıkla skor yapar yani. Yani Lukaku'ya çarptırıp atarlar, öyle söyleyeyim.
1: Peki Fenerbahçe'yi 21-30'da Gençler Birliği deplasmanında göreceğiz bugün Serkan Çetiner. Aynı zamanda Fenerbahçe'yi burada göreceğiz dediğimiz anlarda biraz orada heyecanın olduğu, Fenerbahçe camiasının heyecanla beklediği bir maç olduğunu da söyleyebiliriz. Trabzonspor'u Kasımpaşa'da 19'da göreceğiz.
0: Her şu an var ya bak.
1: Doğru. Ya bu arada kurdun dişine kan değdi, tamam doğru da ben bir şeye üzülüyorum. Kasımpaşa Trabzon maçı çok güzel geçecek bence. Ama akıl edip de zamanımı ayarlayıp da bugün o maça gidecek şekilde planlayamadım bugünümü. Ona biraz üzülüyorum. Çok güzel maç olacak. Yani Kasımpaşa stadyumunda maçı izlemek de çok keyifli bu arada.
0: Kasımpaşa'nın forveti izle bugün. Evet. Özellikle taraftarımıza söylüyorum bak. Kasımpaşa'nın parmadan aldığı oyuncu. Galatasaray yedek forvet arıyordu. U23'e giriyor o çocuk galiba. Almadılar abi. Niye? Çünkü Kamavinga'nın peşindeyiz. Biz Ryan dersin. Leao'yu alacakmışız. Leao'yu. Bak Sané ile Leao'nun performansı birebir abi. Birebir.
1: Diyorsun ayağına ki Polonyalı dönüyor. Adrian. Adrian ha. Benetyak galiba.
0: Benetyak. Geçen devre arası geldi. 10 gol attı ligde. Zaten Galatasaray'ın aradığı oyuncu da 10 gol.
1: 14 maçta 11 gole katkı mesela. Değil mi?
0: Muhteşem.
1: Nuno da Costa'lar, Benetyak'lar. Kasımpaşa bu işi yapıyor Serkan Çetiner.
0: Evet. Çünkü 4,5 milyon euro etti adam bol servisi. Bize 45'lik adam lazım. Biz 45 milyon euroluk oyuncuların peşinde koşarız. Onlara alamayaraktan övünürüz yani. Alamayacağımız 45-50 milyon euroluk oyuncularla taraftarı oyalarız biz. Biz alabileceğimiz 4,5 milyonluk oyuncuların peşinden koşmayız. Çünkü onlar bize, yüzümüze bakmayız yani. Biz Kaan Ayhan'ların sözleşmelerini yenilemekle meşgulüz. Kaan Ayhan'la Günay Güvenç'in rahatlarını bozmayalım diye gençleri mücadele etmemekle ünlüyüz. Böyle gideceğiz yani. Kafamız bu. Ya dün 90 artılarda Kaan Ayhan alınca artık güldüm ya Okan Hoca'ya. Güldüm ya. Nasıl bir alet-i ruhiye içindesin hocam ya. Kaan Ayhan nedir ya? Yani ben hakikaten...
1: Fenerbahçe'ye geçtim buradan. Geçelim. Tekrar Galatasaray'dan kopamadın ama sen. Trabzonspor'a, Fenerbahçe'ye. Hem Kasımpaşa Trabzon maçı hem de Fenerbahçe'nin Gençler Birliği deplasmanı için, iki deplasman için düşüncelerini alayım.
0: Yani Kasımpaşa Trabzon maçı birazcık gittili geldili maç. Yani zorlanabilir mi? Bence zorlanabilir Trabzon. Ama kadro kalitesiyle de galip gelebilir. Zor bir galibiyet olur. Yani Fenerbahçe yener. Eyüp biraz zayıf kaldı yani. Geçen sene de zaten işte Günay Güvenç'in arkasındaki kaleci sayesinde ligde kaldılar bence. Yani orada Cankat'ın inanılmaz bir maç performansı. Yani 3 hafta falan 10'la bitirdi yani. 10 üzerinden 10 aldı yani. Ligin en fazla kurtarış yapan kalecisine sahipti. Keşke ben valla şu yani Eyüp'ün yerinde olsaydım giderdim Galatasaray'ın kapısında yatardım. Bana bu oyun kaleciyi bir daha verin. Zaten siz Günay Güvenç'e mahkumsunuz. Sizin futbol vizyonunuz Günay Güvenç ikinci kaleci yapmakla şey. Futbol aklınız ona göre gösteriyor. Bana verin Cankat'ı derdim. Onlar da almadılar Cankat'ı. Ama bu sene Cankat'sız zor. Yani çok net bir kaleci performansı vardı. Bu arada dün de mesela Çorum'un kalecisini çok beğendim. Yani iki tane %100 çıkarttı. Bir tane de offside değildi bence. Gol olsaydı da verilecekti. Çorum galip gelecekti. O kafa vuruşunda yani Uğurcan muhteşem çıkarttı. Hani o bir pozisyon vardı. Offside de kesildi ama golü girseydi o top tekte bence o gol olurdu yani verirlerdi. Offside değil. Dün hakemi beğendim ben bu arada. Yani çok gömüyoruz hakemleri. Bir de hakemi övelim.
1: Hiç hakeme ilişkin bir şey konuşmadık mesela.
0: Evet hakem iyiydi abi. Yan hakem biraz kötüydü. Yan hakemlerin birazcık şu maçı oynatma hevesin var ama çok bariz offside'larda da durdurun be abi. Yani orada biraz durdurmaları gerekiyor çünkü sakatlık olabiliyor yani. Hani çok kalecide karşı karşıya kalıyor adam. O sprint atıyor. Hem forvet sprint atıyor hem stoper sprint atıyor. Sakatlığa mal verebilir. Yani dolayısıyla burada bir iyi bir şey yapmaya çalışırlarken çok kötü bir şey yapıyorlar. Pozisyon bitiyor, offside diyorlar. Yani çocuğun hayatı bitiyor orada yani. O koşuyor.

0: belki de eforundan oluyor. Bir dakika önce verebileceği efor, potansiyel eforunu alıyorsun adamdan. O yüzden yan hakemlerin biraz daha kaliteyi yükseltmek lazım. Bir tek onlara takıldım. Mesela Çorum'un atma, yani vurduğu kafa Tiam'ın net offside değil. Nasıl kaçırıyorsun bunu yani? Hani çok bariz böyle offside olan ve olmayan pozisyonları vardı. Ama hakemi beğendim yani. Maça hiç tesir edecek şey yok. Kırmızı kart çok net de. Zaten oyuncu da itiraz etmedi. Eyvah ne yaptım ben dedi. Hani o anlamda muhteşem bir maçtı yani. Bak bu seviyede inşallah gider yani. Bak dün lig şampiyonu iç sahada berabere kaldı. Hakem, hiç kimse hakem konuşmadı. Dikkat ettin mi? Yani hakemin verdiği hata falan. Bak böyle gider inşallah yani. Kutluyorum hakemi de.
1: Darısı bu akşama diyorsun.
0: Evet evet, darısı da bu akşama. Ya birazcık da futbol şansı olacak işte hani. O pozisyonu Uğurcan kurtarmasa mesela, orada bir yan hakem, var hakemi devreye girecek, belki Çorum'un potansiyel golü iptal olacaktı falan. O birazcık da futbol şansı olacak yani. O yüzden ama hakemi beğendim yani. Hakem yani iyi maç yönetti. Bir de iki takım da buna mahal vermedi yani, hakemi bırakmadılar işi yani. Kanlarının son damlasına kadar top oynamaya çalıştılar. O yüzden de ben zamanı da oynamadı Çorum mesela. Biraz oynamaya çalıştı ama bir tane topçu bayıldı zaten. Kafasına krampon, ayağına, kafaya darbe geldiği için bayıldı çocuk yani. Birazcık uzatmalar 7 dakika değildi. Bir 9 dakika olmalıydı bence. Çünkü ben 7 dakika, zaten bir oyuncu 5 dakika maç yerdir geçti. Yani oyuncu değişiklikleri falan dediğin zaman bir 4 dakika da öyle gelmesi lazımdı. Ortalama 9 dakika olması lazımdı. Ama buna da takılmıyorum. Hani maç iyi yönetildiği için uzatmalara da takılmamak lazım. Öyle 1-2 dakika değil, Galatasaray 10 dakika da olsa, Galatasaray dün çok kötü bir performans gösterdi yani. 10 kişiden gol yiyorlardı. Bir karşı karşıya kaçtı. O yüzden hakeme hiç kabahat bulmuyorum. Hatta uzasaydı da Galatasaray da yiyebilirdi yani. O kadar da kötü bir defansı var. Yani bir ara kazmayacaksın. Karataş stoper oynuyor yani. Ötesi var mı işte? Varın gerisini siz düşünün yani.
1: Peki. Gelen mesajlar var. Instagram'dan bir mesaj daha var. Erden Timur gitti, düzen bozuldu demiştim. Beşiktaşlılara selam olsun demiş dinleyicimiz. Instagram'dan yazıyor. Ama adı yok mesela. Adını yazmamış. Adı da yok Instagram'da.
0: Ortalık karıştı, düzen bozuldu. Evet. Yetişiyor Muhammed. Evet. Onun şarkısı gibi olmuş.
1: Evet, evet.
0: İsmi de yok. Hani Erden Timur dün maçta gözüktü. Onu da muhtemelen bu cezaevi falan birazcık böyle olayları yani üzücü. Ama biraz da toparlanmış gibi gördüm. Galatasaray aşkı da depreşmiş. Çok taraftar da seviyor. Bence Galatasaray'ın transfer tarafında bir yöneticilik kariyerine devam edebilir. Başkanlık yapabilir mi? Erden Timur'un başkan olması yani... Şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın şu lise şeyiyle yönetildiği için liselilerin haricinde Galatasaray'a o kadar barınabilme şansı yok. Galatasaray, bu iş biraz lobiyle dönüyor Galatasaray'da. O yüzden de çok başarılıyı da çok sivrilerini de çok sevmiyorlar. O yüzden Erden Timur'un ben yöneticilik anlamında muhteşem bir yönetici. Keşke hep Galatasaray profesyonelleri içinde olsa transferde. Çünkü yani şu an Galatasaray'a getirdiği oyuncularla hala Galatasaray ayakta. Ama artık o oyuncuların da doymuşluğu hani oyuncuların da artık eskisi gibi maaş almadıkları, daha yüksek paralar oynadıklarını da düşünürsek bir değişim şart. Yani o da bu 15-20 günde Galatasaray değişemeyeceğine göre muhtemelen yani başarısızlık halinde, üzücü ama söyleyeyim, bu başkan Okan Hoca'yı yer. Size söyleyeyim yani hani. 2-3 ay sonra Okan Hoca neden oynatamıyorsun? Neden yapamıyorsun? Leao'yu aldılar sana. Bak ben sana söyleyeyim yani. 40'lık bir oyuncu getirecekler. Göstermelik, şirin gözükmek için. Yanında fotoğraflar çekecek yöneticiler. Birbirleriyle yarışacaklar. En sonunda da başarısızlıkta Okan Hoca'yı yiyecekler. Okan Hoca da buna büyük bir çanak tutuyor diyebilirim yani. Hani, bak Okan Hoca dünkü maçtan sonra çıkıp İki tane 11 lazım diyor ya. Yapmıyorlar hocam. Sen yapmıyorlar, bunu görüyorsun. Bir şey yap ya, sen yap. Ben bırakıyorum de. Bir hafta size süre de, 10 gün size süre de. Ben Galatasaray'ın başarısızlıklarına şahit olmak istemiyorum. Şampiyon hoca olarak anılmak istiyorum. De, çık. Kurtar kendini. Fatih Terim niye bıraktı? 4 sene üst üste şampiyondu. Faruk Süren'le araları iyice açıldı. Bıraktı, Fiorentina'ya gitti. Kim şimdi efsane? Faruk Süren mi, Fatih Terim mi? Kimin reputasyonu daha yüksek? Benim için Fatih Terim. Niye? Fatih Terim'i tutamadın Faruk Süren. Tutamadın yani. Ha, efsane başkan mısın? Efsane başkansın ama. Çünkü senin Avrupa kupaların var. Yani Dursun Özbek hiçbir zaman öyle bir efsane başkan olamayacak. Bari Okan Hoca sen kurtar kendini. Sen efsane başkan. Yani Fatih Terim'den sonra seni de efsanemiz yapalım yani. Bırak sen bize ver. Galatasaray teknik direktörlüğünün üstüne çıktın sen. İstifa et. Biz görelim bunu yani. Bir çırpınışını görelim. Ama sen yöneticilerini övüyorsun. Başkanını övüyorsun. Yöneticilerin başkanını övüyor. Köller sağlar, birbirini ağırlar. Yani. Ben şu anda anlamıyorum yani. Hani bu başarısızlığın içinde Okan Hocam sen de olacaksın. Senin de en az reputasyonu düşük olan, en kredisi az olan hoca sensin. Yani bu isimlerin içinde ilk gidecek hoca Okan Buruk. Ama Okan Buruk onlara destek vermeye devam ediyor. Ben anlamadım. Bak, bir siyasettir. Bu siyasette Okan Hoca aileden taraf olmuş. Gülüşsün
1: yani. Peki. Serkan Çetiner, yavaş yavaş teşekkür edeceğim. Son toparlayacağın... Evet.
0: Son
1: toparlayacağın noktayı da sorayım tabii. Söylemek istediğin farklı bir şey var mı diye de sorayım tabii. 1,5 saatlik yayının ardından.
0: Aslında toparladığım yani Okan Hoca'nın bu hikayede kaybedeni Okan Hoca olur. İlki sonra da başkan olur. Galatasaray'da başarısız başkanlar hiçbir zaman seçilmez. O yüzden de topyekun bir yıkım olacak gibime geliyor yani. Kendilerini düzeltmezlerse diyeyim, kapatayım. Son 15 gün yani önümüzdeki haftada bakacağız. Hafta içi transfer dedikodularıyla başlar. Panik transferiyle 2-3 tane transfer gelir. Ondan sonra da konuşuruz performansları.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. Serkan Çetiner. Tekrar görüşmek üzere diyeceğim. Serkan Çetiner'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Şöyle hızlıca mesajlarınızı da ileteceğimiz uzun da bir süremizin olduğu bölüme doğru yaklaştık. Yani baş başa kalacağımız uzun bir süremiz oldu. Orada tabii Okan Buruk'un açıklamalarını hatırlarız. Uğur Uçar'a belki gideriz zamanımız olursa. Hatta Gençler Birliği tarafında Başkan Arda Çakmak'ın önemli açıklamaları oldu. Fenerbahçe maçı öncesinde maçı işaret eden oralara da gideriz ama şöyle mesajlara bakalım. Instagram'dan İlginç Alkolik TV'den zaman zaman da böyle yaptıkları editler vesaire önüme çıkar. Onlardan da bir mesaj var. Tabii böyle Alkolik TV dedik, adlarıyla okuduk, rumuzuyla okuduk, kullanıcı adıyla okuduk ama alkol sağlığa zararlıdır aman diyelim. Erden Timur gitti düzen bozuldu mesajını yazan oymuş mesela. Hemen orada ekledi adını da. Tüm Beşiktaşları Alkolik TV'den selamlar demiş. Alkol sağlığa zararlıdır diye de eklentimizi yapalım. Kamu spotumuzu da geçelim. Aman ha diyelim şöyle bir okurken. Instagram Sayerberk'ten de bana ulaşabilirsiniz. Instagram Sayerberk'ten programlarımızın planlamasına, programlarımızın planlama önerilerine, yine aynı şekilde konuk önerilerinize, bunun da yanında radyo gol frekanslarında yetişemediğiniz, konuşamadığınız, sesinizi duyuramadığınız her ne varsa oradan da eleştirdiğiniz, aynı şekilde benim yayınlarım özelinde mesela eleştirdiğiniz herhangi bir şey, olumlu ya da olumsuz, eleştiriyi hep olumsuz algılarız ama olumlu da bir eleştiridir mesela, o da geliştirir ya da farklı bir bakış açısı sunar. Olumsuzu düşünüyorken gelen bir olumlu eleştiri yine farklı bir şeye götürür sizi. O yüzden olumlu düşünüyorken gelen olumsuz eleştiriden çok da farkı yoktur. Bu cümleyi bir daha kurabilir misin diye sorsanız kuramam. Ama biraz zorlasak belki biraz kurarız bir ihtimal ama her neyse. Konuya döneyim, özüne döneyim gevezeliğimi tutturmadan yine. Oradan da Instagram Sayerberk'ten de eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Önerilerinizi iletebilirsiniz her daim diyelim. Ve gelen mesajlara dönüyorum. Instagram'dan yazan birçok dinleyicimiz var Sayerberk'ten. Gökhan Bey'in mesajını okumuştuk. Ve aynı zamanda onun da yanında Hüseyin Mecit oradan bize mesajını iletmiş. Çalışıyor galiba. Aynı şekilde WhatsApp'tan yazarken göremedik onu bugün ama oradan yazıp hemen iyi yayınlar kardeşim, iyisindir inşallah. Tüm konuklarına da selam olsun demiş. Teşekkürler Hüseyin Mecit, zaten radyoda Demirbaş. Dinleyicilerimiz arasında her daim bizi dinleyen isimlerden biri. Oradan da takipleşelim, takip edin diyeyim. Galatasaray'a kurtuluş reçetesini söylüyorum. Hiçbir maceraya gerek yok. Rafa Silva, Jadson Fernandes ve Leao. Bu 3 Portekizli'yi al, başka bir şeye gerek yok demiş. Abi bu yorumcuları anlamak harbiden zor. Dün Galatasaray şampiyonluk

Maçına çıktı da haberimiz mi yok? Ligin ilk maçı süper bir maç oldu. Herkes Galatasaray şöyleydi, bitti gitti vesaire dedi. Yalan oldu demiş. Çorum Spor'a saygısızlık. Bu her iki takımı da tebrik ediyorum. Çok güzel bir süper lig açılışı yaptılar demiş. Rıdvan Bey, Bel kardeşim iyi yayınlar. Bugün Bursa Spor'umuzun kapalı gişe maçı var. Hakikaten de öyle ya Rıdvan Bey. Öyle demiş. Bursa Spor'un açılış maçından bahsetmiş. Bursa Spor özelinde de çok önemli karşılaşmalar var. Günün fikstürünü okuyayım. Öyle devam edeyim. Bu arada şöyle ki, mesaj mı seçiyorsun demiş geç okuduğumuzu görünce Rıdvan Bey. Şöyle, yayının ilk bir saati gece kullanılacak. Galatasaray'a ilişkin olduğu için, gece kullanılmaya değer bir yayın olduğu için, Serkan Çetiner'in katıldığı bölüm. Gece kullanılacağı için bu akşamki maçları konuşmak, Bursa'nın maçı var demek örneğin. Gecenin ikisinde oynanmış bitmiş bir maçı. Fenerbahçe ne yapar Gençler Birliği karşısında demek örneğin. İlk bir saate sığmayacak. İlk bir saatin kabul etmeyeceği, gece kullanacağımız için ilk bir saatin kabul etmeyeceği detaylardı. Bunu da Radyo Gol'ün yayın akışında samimi bir şekilde sizlerle paylaşayım. Bizim aramızdaki samimiyet bunları da kaldırır. Yani bak, onu da burada açıklıyor. İşte bu da açıklanır mı burada vesaire gibi şeylere de girmeyiz herhalde. O yani samimiyete bağlı. Samimiyetimizi de size yansıtalım. Bu akşam gece kullanılacak ilk bir saati size aktarmış olayım parantez programı özelinde. Şu dakikaları dinlemiyor olacaksınız ama Galatasaray'a ilişkin 60-65 dakikalık ilk bölüm gece kullanılacak yayın akışımızın içerisinde olacak. Saatler 19'u gösterdiğinde Süper Lig'de Kasımpaşa Trabzonspor'u ağırlayacak dünkü 2-2'lik Galatasaray Çorum açılışından sonra. 19'da bir diğer maç Konya Çaykur Rizespor karşılaşması olacak. 21.30'da Gençler Birliği Fenerbahçe'yi, Gaziantep Alanya'yı ağırlayacak. Bu ses tonunda, bu tonda, bu heyecanda okuyarak böyle günün maçlarını hatırlamayı, hatırlatmayı o kadar çok özlemişim ki onu anladım. Bununla beraber tüm bunları söylerken şuraya gireyim, şuraya değineyim ki hızlıca bir cumartesi günü özelinde, evet zararlı demiş mesela bir farklı dinleyicimiz, bizi dinleyen kıymetli bir dinleyicimiz, evet alkol zararlı önermiyoruz hiçbir şekilde demiş. Peki, o da bir kamu spotunda bulunup bize eşlik etmiş. Cumartesi günü maçların özelini sizlere böyle aktarırken saatler 17.10'u gösterdiğinde parantezde tekrardan buluşacağımızı hatırlatayım. Trabzonspor'u Kasımpaşa maçı öncesinde Nurgül Günaydın'la konuşacağız. Fenerbahçe'yi Gençler Birliği maçı öncesinde İrfan 25'le 17.25'le konuşacağız. 17.40-17.42 civarında Rize Spor tarafını Konya Spor'la oynayacağı maç öncesinde Selim Denizalp'le masaya yatıracağız, konuşacağız, değerlendireceğiz. 17.50'de Mustafa Teke ile de Gaziantep Alanya maçı öncesinde değerlendirmemiz olacak. Gaziantep'i takip eden, Rize'yi takip eden, Trabzon'u, Fenerbahçe'yi takip eden meslektaşlarımız bizlerle olacak. Bugün saatler 17.55'i gösterdiğinde Gaziantep'e parantez açıyoruz ama Rize'ye de parantez açıyoruz ama Konya Rize maçı özelinde Konya tarafına da bir de Fatih Şeker'le, Anadolu'da Bugün gazetesi spor müdürü Fatih Şeker'le parantezimiz olacak. Trabzonspor'un 11'i belli olduğunda Trabzon'dan kopmuyoruz. Kasımpaşa Trabzon maçından kopmuyoruz. Saatler 18 civarını gösterdiğinde Aytekin Akay'la Taka gazetesinden Aytekin Akay'la Trabzonspor'un 11'ini değerlendireceğiz. Saatler 18.20'yi gösterdiğinde Ankara'ya gidiyoruz. 21.30'da başlayacak karşılaşma öncesinde Ankara'da kıymetli dostum, meslektaşım, spor yazarı, iyi bir yorumcu olacağına da çok gönülden inandığım bir isim. Radyo Gol'de çok fazla yer verdiğimiz ve o da aynı şekilde bizleri kırmıyor. Çok fazla yorumlarıyla bizlerle birlikte olan bir isim. Ömercan Özmen Ankara'dan bizlere bağlanacak. Onunla Gençler Birliği Fenerbahçe maçı öncesinde şehirdeki havayı, Gençler Birliği'ni konuşacağız. Ankara'dan tek bağlantımız olmayacak. 18.35'te Erkan Tiryaki, Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki bizlerle olacak. Fenerbahçe'yi ve Gençler Birliği'ni onunla değerlendireceğiz. Saatler 18.45'i gösterdiğinde yine Trabzon, yine Trabzon'dan kopmayan bir parantez, yine Trabzon'a giden, yine maç önünde maçın anını çok güzel bir şekilde sizlere aktarmaya çalışan, oradaki hissiyatı sizlerle paylaşmaya çalışan Radyo Gol frekansında Ezgi Alp'le konuşacağız ki Trabzonspor'u konuşmaya devam edeceğiz. Can Gence mikrofonu 19'da devredeceğim. Dakika skorda saatler 19'u gösterdiğinde Kasımpaşa Trabzon maçında başlayıp devre arasında maç sonunda
Fenerbahçe'nin maç önünde, Gençler Birliği Fenerbahçe maç önünde ve Fenerbahçe'nin bu maç sonunda gece yarısına dek yaklaşık 5,5-6 saatlik bir yayında Can Genç, kolaylıklar dileyelim. 5,5-6 saatlik bir yayında o da sizlerle birlikte olacak. Zira 2 saatlik programı geride bıraktık. Saatler 17'yi gösterdi.

de 16-17 arasındaki kim ne dedi formatımızın hemen ardından, biliyorsunuz ligler başladığında bu formata dönüyoruz. 16-17'de kim ne dedi formatımızın hemen ardından ve 14-16 arasındaki bir bahis açısıyla, bakış açısıyla bakılan program Fehmi Kurtuluş ve Efe Uysal'ın kıymetli hazırlıkları içerisinde bulunduğu şu anlarda ve size hazırlandığı, size oranları sunmak için hazırlandığı şu anlarda belki de öyledir. O programların ardından, kim ne dedinin ardından tekrar 17-19 arasında buluşacağımızı hatırlatayım. Yani günün Süper Lig programını konuşurken, günün Süper Lig programını aktarırken tüm maçlara değineceğiz. Kasımpaşa Trabzon'u Nurgül Günaydın, Ezgi Alp ve Aytekin Akay ile değerlendireceğiz. Konya Çaykur Rizespor maçını maç önünde Selim Denizalp'le ve Fatih Şeker'le, Gençler Birliği Fenerbahçe maçını Erkan Tiryaki ve Ömercan Özmen'le, Gaziantep Alanya maçını Mustafa Teke ile konuşuyor olacağız. Radyo Gol frekansında maçların heyecanı an ve an yaşanıyor olacak, sizlere aktarayım. Birinci Lig'de bugün 19'da İstanbul Bodrum karşılaşması, yine 19'da Fatih Karagümrük Ümraniye Spor maçı, 21.30'da da Manisa Van Bursa Iğdır maçları oynanacak. Bunu aktarayım, sizlerle paylaştığım bölümler olsun. Bursa Iğdır maçı da tabi Gençler Birliği Fenerbahçe maçının ülke genelinde gerisinde kalacak. Bursa'da Fenerbahçe maçını izleyenler daha az sayıda kalabilir. Ayrı konu, orada ağırlık Bursa tarafında olacaktır muhtemelen. Ama orada da tabii böyle heyecanlandıran bir karşılaşmanın bizleri beklediğini hatırlatalım. Sevgili Berk, maç spikerliği deneyimin oldu mu hiç demiş. Onu yakıştırmış dinleyicimiz. Olmadı. Daha çok böyle arkadaşlarımızla PlayStation oynarken kendi maçımızı sunduğumuz, hani olur ya, kaptırırsınız ya, hepimiz oralarda bir PlayStation kolunu, konsolu elimize aldığımızda, karşısına geçtiğimizde hepimiz spikerizdir ya, oralarda kaldı. Ama neden oralarda kaldı? Büyük bir hevesim yok açıkçası. Ben biraz da sevdiği işin, hevesin peşinden giden biriyim. Spikerlik, onun yanında işte programda bir moderatör olmak, işte gündemi değerlendirmek, oradaki detayları öne çıkartmak, gazeteciliğin bu tarafında olmak benim için hep kıymetliydi. Ve en sevdiğim tarafıydı bu işin, röportajlar vesaire, ki programlarda, yayınlarımın formatından da bunu az çok anlarsınız. Ama bir maç spikerliği hedefim, hayalim olmadı. Neden olmasın deriz ama insan iyi yaptığı işte var olmalı ya da sevdiği işte var olmalı. İyi yapabileceğine, en azından inandığı bir işte iyi yapmaya doğru ilerlemeli. Artık oradaki yorumu sizlere bırakıyorum. Kendim hakkında konuşmak doğru olmaz. Yok, şu anlık maç spikerliği deneyimim yok ve kısmet diyelim ona da. Sevgili Berk, günde minimum 6 saat Radyo Gol dinleyicisi olarak bazı programları eleştirmek isterim demiş. Uzun bir mesaj atmış. Tamam, okuyacağım. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Ve önerileri de sizin eleştiri önerilerinizi okuduktan sonra bunun üzerine yazdım demiş. Tek tek bazı yorumları olmuş. Tek şikayetim budur diyerek bazı programların tekrara düştüğüne ilişkin. Peki benimle alakalı bir durum var mı diye hemen ona da bakayım, diğerlerine de bakayım. Peki, yayın akışında, planlamasında bunları dikkate alalım. Teşekkür edelim. Uğur Bey'in mesajı çok kıymetli. Bir Aksal abi, bir de Yılmaz Ural. Bu iki isim her gün bağlamanız gereken isimler demiş. Peki bak, o da öneri mesela. Bülent Bey böyle diyor. Teşekkür edelim. Kasımpaşa 2 Trabzon 2 diye düşünüyorum maç sonunu demiş. Peki. Berk, hayırlı yayınlar. Yorumcu arkadaşımız Galatasaray'ı resmen öldürdü. Senin düşüncelerin ne Mesut İnce demiş. Çok haksız değil yorumcu arkadaşımız dediğiniz Serkan Çetiner bence bu konuda. Ya öyle söyleyeyim. Selam Berk. Çorum Spor'u tebrik ederim. Bir tane daha atsaydı iyiydi demiş. Yemeseydi iyiydi demek sanki daha doğru Mehmet Bey. Bir tane daha atsaydı iyiydi dense, böyle yemeseydi iyiydi kısmını savunmak. Yani Konya'nın da bunu düzeltiyorum. Konya'ya nereden gittik? Çorum'un da bunu savunmasını beklemek sanki daha böyle isabet olacaktı ama olmadı. Bazen de olmuyor. Ne dersiniz? 0212 273 10 10 0212 273 10 10'dan mesajlarınızı iletin lütfen. Mesajlarınızı iletirken aynı şekilde teşekkürlerimi ileteyim. Samet Bey'in Instagram'dan takibi, Sertaç Bey'in aynı şekilde takibi. Bunun yanında Ünal Bey oradan mesajını atmış, hem de takipte bulunmuş. Teşekkürlerimi ileteyim. Sayerberg'den de desteklerini ileten dinleyicilerimize. Günde 8 saat civarı dinliyorum. Bir numaram sensin. Daha keyif alıyorum sen yayındayken demiş Mesut Bey. Teşekkür ediyorum Mesut Bey. Sağ olun, var olun. Biraz böyle politik olacak ama Radyo Gol'de çok keyifle dinlediğim
kendi programımın haricinde, kendi programım diye mutlaka öyle geliyordur bana ama kendi programımın dışında keyifle dinlediğim daha güzel programlar var. Yani örneğin bir Cihan Dişli İbrahim Yavuz ikilisinin yayınlarını çarşamba günleri çok keyifle dinlerim. Öyle söyleyeyim. Doğan Öncel İrfan 25 ikilisinin yayınları bana çok kıymetli gelir. Onun yanında Yakup Çınar'ın Cihan Dişli ile programı aynı şekilde çok kıymetli bulduğum programlar. Daha keyif aldığım benim mesela kendi programımın tekrarını da zaman zaman haliyle gece denk geldiğimde ben hep dinlerim radyoyu. Eve gittiğimde radyo açılır ve çok kısık sesle kenardan hani arada sırada diyorsunuz ya Berk yayına ses girdi alttan reklam çalıyor Berk altta bir şey var diye böyle uyarıyorsunuz ya bize. Evde hep öyledir benim. Ben biriyle konuşuyorsam bir şey yazıyorsam bir çalışma üzerindeysem hiç fark etmez. Kısık bir sesle radyoda ne oluyor ne bitiyor dinlerim. Öyle de olması gerekiyor biraz ona inanıyorum. Ama oralarda dinlediğim sesi böyle yükselttiğim ayrı güzel kıymetli programlar oluyor. Mesela çok kıymetli konukların olduğu zamanlarda 4 Büyük Gündem Çağatay Çıtlak 14-16 artık bir klasik Cuma günleri sadece 14-15 arasında sizlerle. Tüm programlar Emre Tilev'in, Emre abimin programı kıymetli meslek büyüğümüz. Yani Radyo Gol'de uzaktan bir yorum yapacak olursam paranteze gelene kadar ne güzel programlarımız var öyle söyleyeyim. O yüzden bir numaram sensin demeyin, bir numara bütün programlarımız olsun. Gazoz ağacı ile başlayan radyo seyredelim uzun yıllardır Radyo Gol'le devam ediyor demiş. Radyo serüvenim demek istemiş Oğuzhan Çelik. En iyisi siz misiniz bilmiyorum ama çok iyisiniz demiş. Estağfurullah, sağ olun, böyle mesajlar kıymetli geliyor. Ben adıma anmıyorum. Adımın üzerine almıyorum bu mesajınızı. Alınmıyorum yani üzerime. Oğuzhan Çelik. Radyo Gol'den alıyorum mesajınızı. Benim eleştirim şu demiş. Peki o eleştiri de dikkate alacağız. Sağ olun, var olun. Cihan Dişli izinde galiba. Selamlar kardeşime. Derfin Yunus'ta ne demiş? Doğru. Gelen mesajlara bakıyoruz. Cihan izindeydi. Ve Göksel'in izindeydi. Aynı şekilde Berk de böyle 3-5 gün bulabilirse kaçıyor işte. Bak sohbete girdik görüyorsunuz değil mi? 2 saatlik parantezde böyle gündemi konuşurken Okan Buruk'un açıklamalarına gideceğiz dediğimiz noktada. Gelen mesajları okuyalım derken bitiremedik. Yeter ki yazın, bitiremeyelim biz mesajları. Melih Şendil'i görmek istiyoruz demiş. Melih abi konuğumuz olarak böyle zaman zaman telefonla bağlamaktan büyük onur duyduğum ve aynı zamanda bize de çok katkısının olduğunu inandığım, çok da katkısının olduğu, bize bu yolu açan meslek büyüğüm ki onunla yayınlar yapmak çok kıymetli benim için de. Oğuzhan Çelik'in mesajı. Millet saatleri sayar, biz Berk sayar. Olmamış abi ama teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Erdoğan abi. Olmamış dedim. Çok da böyle net konuştum değil mi? Biraz alıştırsaydım sanki. Ama olmamış abi. Şimdi millet saatleri sayar, biz Berk sayar. Olmamış. Tutmamış kafiye. Ama teşekkür ediyorum abi. Düşüncen yeter. Sağ ol, var ol. Tekrar kolay gelsin. Barın kararları genişletildi dendi. Dün birçok pozisyonda var beklentisine girdim. Ben dışarı çıkmış toplarda top tekrar içeriye döndürüldü. Ya Barış Alper'in pozisyondan bahsediyorsanız o dışarı çıkmış pozisyonda bir iz düşüm muhabbeti olurdu. Öyle söyleyeyim amiyana tabirle. İz düşüme gelirdi konu muhabbeti orada söyleyeyim. Onun üzerinde çok durmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çağatay Hoca benim favorim demiş. Bak mesela Çağatay Çıtlan programı için Uğur Çalık. Katılıyorum, ne güzel. Yunus Emre yazmış. Selamlar, Berk taksici Yunus ben. Geçen almıştım seni, hatta Radyo Gol görmüşsün, dinliyor musun diye falan hatırladın mı, sormuştun bana demiş. Bak evet, Yunus Emre ile denk geldik geçen gün ya. Yunus Emre selamlar saygılar 25-54. Benim evime de çok yakın bir noktada yine takside işte görevinin başında orada ona denk geldik. Ben de genelde dikkat ederim yani ekranda ne var ne yok. Yeni nesil ekranlarda da böyle bütün hepsi yazar ya, Radyo Gol yazar işte, yazıyorsa işte farklı bir yer, Best FM yazar mesela, Nostaljik yazar, farklı farklı işte birçok radyonun adını görürsünüz orada. 5-6 radyo vardı, biri Radyo Gol'dü. Sonuna kadar bekledim
Söylemedim bir şey. Hani belki bir eli gider radyo golü. Çünkü o günde maç vardı yanlış hatırlamıyorsam. Belki bir eli gider, belki bir tıklar. Belki bir orayı dinler, tekrardan rast gelirim de orada sorarım vesaire diye. Şimdi bir anda da böyle bir anket yapıyoruz kendimizce. Farkındasınız değil mi? Ya da ölçüm kendimce. Radyo golü dinleyen bir dinleyicimize, taksici dostumuza denk gelmişiz. Onu da böyle bir yandan da böyle tanımaya çalışıyorum. Hani Sima dinleyicimiz yazdığında az çok buradan aşina oluyoruz.

Gitmedi eli 10 dakikalık yolculuğumuzda sağ olsun, ama inmeye yakın 1-2 dakika kala ya dedim ne bu radyo gol, öyle eklemişsiniz kaydetmişsiniz buraya ama ne bu dedim. Hemen anladı zaten ben sorunca. Abi sen kimsin orada, çıkaramadım dedi sesten vesaire. Tabi sesten çıkarılmak için birkaç yıl daha böyle geçmesi gerekiyor herhalde. Orada da bir tık aldık mesajımızı. Böyle bir 5-10 yıl daha geçsin ki sesten çıkartılalım. Sesten tanınalım hemen. Orada da güzel bir dua edeyim mi kendim için? Yüce Allah tüm radyoculara Doğan Öncel tanınırlığı versin. Doğan Öncel'in sesinden. Çok böyle kıymetlidir onun o programları da. Kendi özelindeki programları da. Teşekkürler edelim. Mesajı için Yunus Emre'ye. Yunus Emre'ye selamlar. Esenler tarafında da bir taksi ihtiyacınız olduğunda ben orada çok ön plana çıkardığım, son zamanda gelişmekte olan atış alanının hemen ilerisinde kalan eskiden bir askeri alandı. Askeri alandı. Şimdi yapılaşmaya açıldı ama çok da naif bir yapılaşmaya açılan yer. Çok güzel mekanları olan bir nokta. 15 Temmuz civarı orada denk gelmiştim Yunus Emre'ye. Oranın dönüşünde denk gelmiştim Yunus Emre'ye. Yunus Emre de orada karşılaştığımız taksici dostumuzdu. Selamlar saygılar Yunus Emre. Senin reklamını, senin konunu konuştuğum kadar hiçbir dinleyicimizi konuşmamış olabilirim şu ana dek. 25.54 selamlar saygılar selamlar. Barış Alper bile topun dışarı çıktığını gördü. Durdu, hakem oynattı demiş. Bak o da öyle diyor. Peki Lütfü Bey. Çağatay Çıtlak hocam beden eğitimi öğretmeni diye biliyorum. Sevgiler saygılar sunarım. Derfi Yunus ben demiş. Al hocam her daim açık. 34 tez 14. Taksici Bülent ben demiş. Peki. Bülent Bey denk geliriz umarım ya bir gün. Bülent Bey en son bizi kaydetmişsiniz ama bak orada. Bir sürü radyo var. Sona kaydetmiş. Ya dur 2'yi kaydetmiş. 3'ü kaydetmiş. 4, 5, 6 dolu. Ya dur bir radyo golü de ekleyelim oraya. Radyo gol vardı demişsiniz. Biraz öyle olmuş sanki Bülent Bey. Ne dersiniz? Haksız mıyım eleştirimde? İşin esprisi tabii. Cansın eyvallah çok teşekkür ediyorum demiş. Bir farklı taksici dostumuz Bülent Bey yazmıştı. Yine Yunus Emre Bey'e döndük. O teşekkürler Cansın diyor. Yunus Emre Bey şu an dinliyor ve yanında da bir müşterisi varsa çok emin ellerde olduğunu hatırlatalım. Çok güzel bir taksi yolculuğunda, çok güvenilir bir taksi yolculuğunda olduğunu, güler yüzlü bir taksi yolculuğunda olduğunu hatırlatalım. Ben de İstanbul'da taksicilik yapıyorum. Doğan Öncel'e denk geldim. Doğan abi arabaya binince radyo gol dinliyordum. Öyle sohbet muhabbet ettik demiş. Cihan Dişli, Murat Özen ve Ahmet Konanç hakkında sohbetler ettik demiş. Güzel adam Doğan abi demiş. Doğan abi güzel adam olmaz olur mu? Yusuf Demir teşekkür ediyoruz mesajınıza. Gelen mesajları okumaya devam ediyorum. Okumamış olduğumuz mesaj kalmasın diye uğraşıyorum. Berk Bey hayırlı yayınlar. Radyoda Gezegen Mehmet Sports radyolarında sen de Gezegen Mehmet gibisin demiş Mustafa Bey. Peki. Benim ayıbım olsun bilmiyorum ama hangi yönümle benzettiniz diye sorayım. Selamlar Berk Üstadım. Estağfurullah. Benim de bir eleştirim olacak demiş. Dinleyicilere karşı hoşgörü kısmından bahsetmiş. Peki. Bunu da dikkate alalım. Selamlar, yayınlar. Biraz erken ama Süper Lig'e yükselen takımlardan dikkatini çeken takım hangisi demiş. Çok erken ya. Çorum'u izledik sadece. Yani Çorum tamam, iyi bir hava veriyor orada. Bir Kocaeli havası veriyor, vermiyor değil. Geçen yıl nasıl yükseldi ve konuşmaya başladık birden. Güzel konuşuyoruz da Kocaeli'yi bence. Ama böyle gider mi? Onu bilemem. Bir şey diyemem. Bakacağız, göreceğiz. Bu haftaki maçları da zaten böyle fikstüre bağlı hayatlar deriz ya. Öyle yaşıyoruz. Öyle yakından takip edeceğiz. Ceyhun Bey, yayınlar Berk. Dursun Özbey'in güç zehirlenmesinin sebebi bence başkanlık seçiminde tek aday olmasıdır demiş. Ama yani o seçim gününü de hatırlamak gerekiyor. Dursun Özbey'in tamam başkanlık seçiminde tek adaydı ama oradaki gündem de tek adaylığa itiyordu Dursun Özbey'i. Kim çıkabilirdi ki o anki 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray'da Dursun Özbey'in karşısında? Ne diyeceksin çıkıp? Şu an mesela bence ismini anmayacağım. Divan toplantılarında, işte bütçe toplantılarında eleştirenler ve bununla beraber sosyal medyada çokça andığımız, çokça anılan muhalifler Galatasaray'da ön plana çıkıyorlar ve komik bir şekilde ön plana çıkıyorlar bence. Bu hoş değil yani. Kendilerini onlar da eve gittiğinde dinlediğinde ya da bir yerde denk gelip dinlediğinde onlar da burada farklı gereksiz eleştiri yapmışımdır diyorlardır. O kadar gereksiz eleştiriler var ki. Yani şu an belki yarın bir seçim olsa eleştirilecek transferden ve kötü başlangıçtan dolayı bir gündem oluşabilir. Ama sizin dediğiniz dönemde öyle bir gündem yoktu. Abi iyi günler, selamlar. Bugün Trabzonspor.

0: Kasımpaşa maçı nasıl geçer? Çok güzel geçecek. Keyifle beklediğim bir maç. Maç öncesinde detaylıca konuşacağız zaten. Birçok da konuğumuz var az önce söylediğim gibi. Yaşa tam da istediğim şeyi söyledin demiş. Bu seneki açıklamalarında hiç Avrupa'dan bahsediliyor mu? Sadece 5 sene üst üste şampiyonluk konuşuluyor. Avrupa hedefi yok gibi. Yazıklar olsun bu yönetime. Yılbaşını görmeden yönetim ve hoca gider demiş. Kim gelir onu sorgulayayım biraz da. Gider demek kolay. Tevfik Yaman Türk mesajını iletmiş. Selam Berk kardeş, program akışı nedir demiş. Program bitmek üzere. Az sonra Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş sizlerle birlikte olacak diyeyim. Yavaş yavaş da sonuna geldiğimi hatırlatayım. Teşekkür ediyorum. Bir mesaj daha var kafiyle. Berk hayırlı yayınlar. Hitap şekli bizim evin delikanlısı gibi hissettiriyorsun. Hayırlı yayınlar demiş Mustafa Bey. Ya bu artık burada bırakalım ya. Tamam. Burada bitirelim ya. Bak ne kadar güzel. Böyle anmanız, böyle görmeniz o kadar güzel ki. Yani bizim evin delikanlısı gelmiş gibi hissettiriyorsun. Yayında öyle bir hitap şeklin var ki diyor. Bunun üzerine ne okursak okuyalım. Yani önüne geçemez. Çok teşekkür ediyorum. Mutlu hissettirdiniz. Bu hani evinize konuk olmak vardır ya televizyonculukta, radyoculukta. Onu şu an hissettim. İlk defa hissettim bu arada. 6 yıldır yayın yapıyorum. 6 yıldır ilk defa bunu hissettiren bir mesaj aldık. Sağ olun, var olun. Bu çok kıymetli. Hemen adınızı da şöyle göreyim. Mustafa Bey, tekrardan böyle unutmuştum az önce adınızı. Onu konuşmuş olduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Az sonra Kazandıran Saatler sizlerle.
1: Berk Sayar'la parantez sona erdi.
2: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.
1: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklam bitti. Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler başlıyor.
3: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Bir cumartesi klasiği olarak 14-16 saatleri arasında kazandıran saatlerle saatlerde sevgili Efe Uysal'la birlikte sizlere günün maçlarını aktaracağız. Sizlerin de varsa sormak istediğiniz maç veya maçlar, görüş almak istediğiniz kuponlar bizlere 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Efe abi selamlar.
4: Merhabalar sevgili Fehmi.
3: Güzel bir cumartesi başladı artık değil mi? İyi abi, sen nasılsın?
4: Evet, Süper Lig sezon açıldı. Her yönüyle de sezon açıldı.
3: Değil mi?
4: Yine tartışmalar, yönetim istifalar, sezon sonunu göremez, yılbaşını göremezler.
3: Tam açılmadı ama bence sezon. İlk bir teknik adam değişikliğiyle birlikte ligde bence o zaman tam açarız sezonu gibi geliyor bana.
4: Bir hakem, bariz bir hakem hatasıyla sezonu güzel açarız.
3: Doğru, o da var. Doğru. Güzel böyle söyledi Lef abi. Gerçekten.
4: Tabii.
3: Ya ilginç bir başlangıç oldu diyeceğim ama alıştık da galiba. Ama yine de Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari sezonu tüm taraftarlara ve takımlara hayırlı olsun, şans getirsin. Hak eden takımların üst sıralarda yer aldığı güzel, çok da tartışmanın olmadığı bir sezon olsun diyelim. Gene biz temennimizi eksik bırakmayalım Efe abi.
4: Tabii.
3: Bugün de güzel bir bülten görüyorum. Dün Galatasaray-Çorum spor maçı 2-2 bitti. Var mı ufak bir görüşün? Kornerler dün çok fazla yanıltmadı gibi. Özellikle ilk yarı korner handikapları.
4: İlk yarı 4.5, ilk yarı 5 oldu. Maç sonu 12 olmadı.
3: Evet.
4: Ama ilk yarı 5 korner oldu. Ana bahislerden biri oydu Galatasaray'ın 5 korneri. Ama tabii ki Çorum'un golü ve KG var.
3: Evet.
4: Doğal olarak çok ön plandaydı. Hatta böyle hani Galatasaray galibiyetiyle VAR'ı birleştirmektense direkt VAR daha doğru gibi gelmişti. Lige yeni yükselen takımlar biraz kapalı kutu oluyorlar. Gol atıyorlar. Galatasaray'ın hazırlık aşamasındaki gol yeme durumu ilk maçta da devam etti. Ama Galatasaray'ın şutları da gerçekten çok cazipti. Hele maç önünde konuşulanlar, yazılanlar, çizilenleri hatırladığınız zaman biraz sancılı başlıyordu sezona Galatasaray. Şartlar ne olursa olsun bir parça zorlanacağı bekleniyordu. O açıdan şutlar Galatasaray'ın ortalamaların üzerine çıkması çok mantıklıydı. 20-22 şut hedeflemiştim ama 38 şut oldu. Yani evet. 22 şutun bile 2 civarında 2.05 oranı vardı.
3: Evet,
4: dün Galatasaray gerçekten maçında o büyük bir fırsattı bence. 38 şut oldu ama karşılıklı gol var, çok dillenmişti, çok oynanıyordu. O açıdan da dün KG var bitti. Aynı zamanda da yine Çorum'un yeni oyuncusu Kiziridis, Yunanlı golcü de çok güzel bir gol attı. Bu da çok sık gördüğümüz bir durum. Evet. Yeni transferler ilk maç golle merhaba diyebiliyorlar, hele bir forvetse.
3: Doğru, doğru Efe abi, baktığımız zaman bunu defalarca yaşıyoruz. Lige yeni çıkmış takımlar, yeni transferler, bunları sıklıkla görüyoruz. Tabii ki her zaman olmuyor ama ağırlıklı bir istatistik olduğunda söylememiz gerekiyor. Ben dün biraz daha Galatasaray maçında ilk yarı Galatasaray'ın korner handikapı, 1.5 korner handikapı tarafındaydım. Ya o evinde gerçekten o hani baskıyı bir şekilde başlatacağını, tamam evet yapılmayan transferler, tribündeki gerginlikler hepsi evet, ama son 4 senenin şampiyonu Çorum'da öyle ya Galatasaray transfer yapmadı, ben saldırayım boğayım gibi bir durum zaten.
4: Tabii.
3: Öyle bir şey olacağını hiç öngörmedim zaten, yani hiç aklıma yatmadı. O yüzden de 1.5 handikap bana çok mantıklı gelmişti ki ilk yarı 5 korner o anlamda benim yüzümü güldürdü tahmin açısından. Genel olarak da evet karşılıklı gol varlar çok konuşuluyordu. Biraz da aslında bence biraz bu suya yazı yazmak, niyet okumak gibi oluyor ama Okan Hoca da yaptığı değişikliklerle aslında yönetime ve taraftarlara şunu gösterdi. Hani buranın bir transfere ihtiyacı var. Bu takımın bir transferlere ihtiyacı olduğu bir gerçeğiyle birlikte bazı değişiklikler vesaireler biraz da mesaj içeriyor gibi geldi bana yönetime.
4: Valla
3: Bakalım
4: işte
3: önümüzdeki
4: transfer dönemi ne
3: hafta
4: zaman bitiyor? Transfer dönemi ne zaman bitiyor
3: Eylül
4: Türkiye'de?
3: Eylül kaçtı? Ona bir bakmam lazım Efe abi.
4: Süper.
3: Ama

0: Lig,
1: bu hafta bence Galatasaray'da hareketli saatler yaşanır.
2: 4 Eylül'de sona erecekmiş. Yanlış bilgi yoksa. 4 Eylül'de sonuçlanacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı 15-16 Eylül civarında. Şimdi bir ay var yani. Galatasaray bu sezon evet yani 5 şampiyon tabii ki o da bir çok önemli bir hedef. Bir ne olursa olsun böyle bir dominasyon vesaire ama kabul etmek gerekir ki Galatasaray'ın bu sezon ana hedefi Şampiyonlar Ligi. Artık lig kimse lig şampiyonluğu taraftarı mutlu etmiyor. Zaten bu kadar 4 sene üst üste şampiyon olunmasına rağmen bir transferden dolayı bu kadar gürültü çıkartmak bence bunu da gösteriyor. Galatasaray taraftarı artık şampiyonluk kesmiyor Galatasaray taraftarını. Şampiyonlar Ligi'nde etkili performanslar sergileyecek iyi bir takım şey yapıyorlar. Onun için de bence daha süre var. Yani Şampiyonlar Ligi'ne yönelik transferler yapmak istiyorsanız ve bunu akıllı transferler yapmak istiyorsanız yani 4 Eylül'e kadar da nereden baksan bir 20 gün var yani. 20 günde bunu hallettin. 15 günde o oyuncuların adaptasyonu falan dediğin zaman ki Galatasaray'ın çok da eksiği yok. İşte 3-4 tane oyuncu belki alınacak. Bu bence bir plan doğrultusunda gidiyor gibi. Yani en azından Galatasaray sanki böyle sürükleniyormuş gibi bir bilinmezliğe bir durum. Bana göre yok. 4 senedir aynı teknik adam var, aynı yönetim var. Yani bunlar artık bu planlamayı buna göre yapmış olabilirler. Biraz sanki açıklamalar falan filan da böyle bir yangına körükle mi gidiliyor, ne yapılıyor? Yani biraz tuhaf açıklamalar da yapıldığı için belki beklenti arttı ve tepki de doğal olarak arttı ama ben Galatasaray'ın bu telafisi olan maçlar bunlar. Bayis anlamında tabii, gördüğümüz ligin yeni ekiplerinin ilk maçlarda özellikle de son şampiyona karşı atabileceği bir gol. Bence bunun üzerine gidilebilir.
1: Doğru.
2: Bu hafta itibariyle.
1: Doğru Efe abi, bu konuda kesinlikle katılıyorum. Sanırım Galatasaray camiasındaki gerginlik mesela geçen sene Haziran ayıydı yanlış hatırlamıyorsam Sané açıklandı. Bir yandan da takımın eksikleri belli. Fırsat transferi gibi bir politikaya gidiyor gibi Galatasaray yönetimi. Yani her zaman da papaz pilav yemez endişesi var sanırım Galatasaray taraftarlarında. O yüzden de hani o fırsat transferleri yakalanamaz da transfer yapılmış olmak için transfer yapılır gibi bir korku da olabilir. Ama dediğin gibi biz bahis tarafına dönecek olursak
2: bir de şu var tabii, bir de şu var. Son bir Galatasaray'la ilgili. Acaba bir de Galatasaray'da belki giden oyuncu olacak. Belki çok büyük bir tam yani birinin gelmesini bekliyorken belki öyle bir oyuncu gidecek ki atıyorum Osimhen gidecek belki. Sen o zaman onun yerini doldurmak zorunda kalacaksın. Yani şimdi Galatasaray alacağı oyuncuları hesap ediyor olabileceği kadar gidebilecek oyuncuları da belki hesap ediyor. Onları bekliyor. Bilemiyoruz abi, bazen dışarıdan konuşmak bu tip transferlerde kolay gibi ama nasıl bir planlama var? Onu tabii yönetim de çıkıp açıklayacak hali yok. Ama sonuçta Galatasaray'ın puan kaybı yaparak başlaması bugün Fenerbahçe ve Trabzonspor'u iştahlandıracaktır tabii. Özellikle Fenerbahçe'yi lige iyi başlayıp belki lider bitirecek bu haftayı Fenerbahçe. Dolayısıyla Galatasaray'ın dün puan kaybı yapması şampiyonluk adaylarını bugün bayağı bir motive etmiştir diye düşünüyorum.
1: Tabii hem telafisi olmakla birlikte bu haftaların hem de ne olursa olsun bir kötü başlangıç rakiplere bir iştah verir diye düşünüyorum ben de Efe abi. Bugün yine Trendyol Süper Lig'de 4 tane güzel maç var. Trabzon ve Fenerbahçe deplasmandalar. Yine Konya, Rize, Gaziantep, Alanya maçlarını izleyeceğiz ama oraya geçmeden önce şu an bir Almanya 2. Ligi'nde 15. dakikalar geride kaldı. Rusya Ligi'nde 1-0 Rodina'nın üstünlüğü var. Çin'de Shenzhen gol yeri, orada ev sahibinin 1-0 üstünlüğü var. Canlı seansından aktarmak istediğin maç veya maçlar ya da yorumun var mı Efe abi?
2: Ya Almanya 2'ye valla vakit ayıramadım. Bayağı bir canlı da şey yaptım ama çok bu kadar çok hem Süper Lig açıldı, hem Hollanda var, hem Şampiyonlar Ligi ön eleme oynayacak takımların maçları falan varken yani Almanya şey ama eğer

0: ama sanki Çorum maçı biraz daha alta çekerek puan almayı çalışacak gibi de bir izlenim oluştu açıkçası. O yüzden yani VAR geldi ama ilk yarı galiba VAR'dan yatacağız dedirtti bana.
1: Evet, o ilk yarının tempo açısından onu hissettirmesi de çok normal. Bu arada Osnabrück golü yedi. Emrah Bey, umarım Osnabrück atar, birazdan kuponunuz gelsin. Almanya 2'nin bütün maçlarında gol oldu ilk yarılarda. Onu da yine anons etmiş olayım. Ligin aslında bu haftaları biraz da fırsat olabiliyor bazı maçlar,
0: İlk
1: takımlar açısından.
0: hafta çok güzeldi. Bütün maçlar üst bitti o
1: Tabii.
0: seansta. Güzel kazandık. Ama aynı suda iki kere yıkanmaz diye ben pek bugün Almanya 2'nin o üstlerine bulaşmadım. Ama belki de olacak 2 hafta üst üste.
1: Ya
0: Genelde böyle bir yerden ekmek yedik mi ikinci sefer üst üste ona pek şey olmuyor. Bir şekilde yar olmuyor bize yani o seçimler nedense.
1: ya şöyle Efe abi, ben takip etseydim, yani 90 dakikalarını ya da en azından büyük bölümlerini izlediğim maçlar olsaydı biraz daha tahmin açısından faydalı olurdu. Bu arada Hertha Berlin 2-0 yaptı. Nürnberg, Greuther Fürth karşısında 1-1'e getirdi. Goller devam ediyor
0: Vay
1: Almanya
0: vay vay.
1: Bundesliga 2'de.
0: Tüh.
1: Ya şöyle, ben mesela dün Sparta Rotterdam maçı vardı Telstar karşısında. Ben Sparta Rotterdam'ın kazanacağını, 2 gol atacağını, en azından yarı kazanacağını düşünüyordum. Çünkü Feyenoord karşısında Sparta Rotterdam'ı izledim. Telstar'da Nijmegen karşısında izledim. Biraz oranlar farklı gösteriyordu durumları ama işte ilk 2 hafta, ilk 3 hafta bir önceki maçın skorlarına göre risk merkezi tam olarak böyle oranları güzel belirleyemeyebiliyor. Burada da bizim
0: Tabii.
1: şansımıza, fırsatımıza oluyor. Dün mesela Sparta Rotterdam'da böyle bir fırsat vardı. Yine bugün mesela Excelsior PSV'yi konuşacağız. Bence yine orada da güzel bir fırsat var. O şekilde düşünüyorum. Burada işte Almanya 2'deki maçları tamamını izlemiş olsam

0: kadar gollü olduğunu görmüştük. Hep de öyle oluyordu. Zaten gol ortalaması çok yüksek bir lig. Böyle bir genellemenin üzerine gittik ama şu anda inan Almanya 2'ye çok ahkam kesecek durumda değiliz. biraz daha sonuç istatistiklerine göre gidiyoruz. O yüzden hani gelebilir gene ama ilk hafta daha cazip görünmüştü bana goller.
1: Tabii tabii. Bakalım yine takip edeceğiz. Bu sonuçta bütün sezonu bu seansla Almanya 2 ile geçireceğiz hep abi. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Peki Trendyol Süper Lig diyelim mi yavaş yavaş? Ufak bir giriş yapalım reklam öncesi istersen. Ne dersin?
0: Evet, Fenerbahçe galibiyeti salı gününden beri Türkiye'de en çok oynanan bahis. Ona rağmen oran arttı. Galatasaray puan kaybettikten sonra da Fenerbahçe'nin oranı yine arttı. Ya zannedersem şu anda 1.36 idi. Bilmiyorum yine bir değişiklik var mı?
1: Hemen bakalım. Yine bu arada Türkiye tahtasında güne gelince bir değişti durum. 1.37 Fenerbahçe'nin galibiyeti. Günü geldiğinde Türkiye tahtasında biraz listeler değişti. Kasımpaşa Trabzon maçı karşılıklı gol var birinci sırada. Konya galibiyeti 2, Alanya galibiyeti 3, Fenerbahçe galibiyeti 4. sırada Efe abi.
0: Vay be. Şaşırdım buna bak mesela. O
1: peki,
0: kadar
1: oran,
0: şey gittikten sonra.
1: Sabah yayında da konuştunuz mesela oran artması neden acaba diye. Burada biraz eğilimin değişmesinden kaynaklı oranın artmış olduğunu söyleyebilir miyiz peki Efe abi? Hani Fenerbahçe oranında yükselme dedin. Bak 4. sıraya kadar düşmüş. Salıdan beri 1. sıradaydı. Salı mı çarşamba mı? Uzun bir süredir 1. sıradaydı Fenerbahçe maçı. 4'e düşmesi acaba oran artmasını bu şekilde açıklayabilir miyiz?
0: Yani öyle gözüküyor açıkçası. Başka bir Fenerbahçe'nin şöyle kağıt üzerinde risk neler, galibiyetin önündeki riski neler diye baktığımızda en önemli risk Lyon maçı gibi gözüküyor. 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı var ve Fenerbahçe Lyon'u bir şekilde gözüne kestirdi en azından. Yani bakma bugün bu sezon öncelikle hedef her zaman için Fenerbahçe için Süper Lig. Yani Aziz Yıldırım bunu çok net söyledi yani. Bir sene gelmesinin nedeni de bu. Fenerbahçe taraftarı arasında anket yapsan Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak mı, şampiyonluk mu, lig şampiyonluğu mu? Bence çok açık ara lig şampiyonluğu.

0: kazanmasını bekliyorum. 3 golü de değerlendirebilirim ama sabah yine yayında İsmail Kartal'ın ilk dönemindeki deplasman performanslarına baktığımızda bayağı bir böyle gol yemeden alt maçlarla başlamış sezona, deplasmanda özellikle. Yani 2-0'da da kalır mı diye düşündüm. O yüzden 2 ve 1.5 üst, Fenerbahçe gol yemeden kazanır şeklinde bir şeyler yapılabilir.
1: Evet, ben de biraz böyle Fenerbahçe galibiyetini gol altıyla birleştirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum Efe abi. Çünkü Lyon maçı var. Yani Fenerbahçe burada böyle bir, hele bir de deplasmanda çok böyle büyük bir gövde gösterisine girişeceğini ben düşünmüyorum. 2 ve 4.5 alt bile 1.67 seviyesinde. Burada ben Fenerbahçe'nin diyelim ki bir gol yedi, yine de çok fazla böyle 2 gol bulduğunda ben Gençler Birliği'nin öngöremiyorum. Çünkü Fenerbahçe savunma hattı en azından resmi maçlarda belli bir kaliteyi ortaya koydu. Ake, Skriniar göbeği biraz böyle bir çok gol yemeyecek gibi. Bir yandan da orta sahada tabii Guendouzi, Kante, Dinamo gibiler. En azından ligin başında böyle bir görüntü vermiş bir Fenerbahçe var. O yüzden gol altı, hani Fenerbahçe skoru bulsun ya da ikinci yarıya bıraksın, hiç fark etmez. Çok böyle skor üretecek bir maç gibi gelmiyor bana. Lyon maçı kaynaklı.
0: Yani, bir yandan ama da Gençler Birliği tarafından bak olaya peki.
1: İşte Gençler Birliği yani belki. Yani ben
0: yani yiyeceği golleri düşün Gençler Birliği'nin. Gençler Birliği de doğru dürüst transfer yapamadı diyebiliriz. Kalede bir sıkıntı var. Evet. Galiba geçen sezonki kalecisi kadroda değil. Veyahut da ayrıldı mı bilemiyorum, bir yabancı bir kaleci vardı. Şimdi Gökhan
1: ayrıldı sanırım Efe abi, o kaleci.
0: Ayrıldı değil mi? Gökhan Akkan veyahut da İrfan Can oynayacak kalede. İki kaleci de bence çok güven veren kaleciler değil. Yani böyle Fenerbahçe farklı kazanırsa senin o alt seçimleriyle Fenerbahçe bir sıkıntı olabilir. Yani birkaç enteresan istatistik var. Ama Gençler Birliği'ne baktığımızda Gençler Birliği geçen sene zar zor ligde kaldı. Ve şöyle bir son maçlarına falan baktığımızda evet, çok öyle bir aşırı gol yiyen bir Gençler Birliği yok. Galatasaray 2-1 kaybetmiş, Beşiktaş'tan 2 yemiş, yani benzer kadro. 2-0, 2 ve 1.5 üst. İlk olarak yapacağım şey 1-0'da bitmez gibi geliyor. 2 ve yok mu? 2 ve 1.5 üst mü? Ben Fenerbahçe'nin en az 2 gol atmasını çok muhtemel görüyorum. 3'ü de zorlayacaktır. Ama 2 ve 1.5
1: üst. O zaman gel reklamdan sonra karar verelim buna Efe abi. Tamam. Biraz da geçirdik süreyi. Güzel bir sohbet olduğu için ben biraz kaçırdım süreyi.
0: Olur.
1: Bir reklam arası değil.
0: 36
1: diyelim
0: olabilir diye düşünüyordum.
1: Yok, 30'daydı. Bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Sevgili Efe Uysal'la birlikte Trendyol Süper Ligi yorumluyoruz. Fenerbahçe 2-0, 3-0 diyorsun Efe abi. Ben de işte hani Lyon maçı var. Kalkıp burada böyle bir gol yapıp da yağacağını düşünmüyorum Efe abi ya. Biraz orada
4: niye
3: farklı
4: yağmasın?
3: Bir...
4: Ben de onu anlamıyorum. Niye kessiniz böyle bir iyi bir başlangıç lige? Benim güç farkı var. Gençler Birliği bir şey, tam hazır değil bence.
3: Benim kafamdaki şöyle bir senaryodan kaynaklı Efe abi bu düşüncem. Fenerbahçe taraftarları hatırlayacaktır. Bir Olympiakos senaryosu, bir macerasını yaşadı Fenerbahçe camiası. Hem orada Avrupa'da bir kupa alabilme şansını kaybetti, hem de ligi kaybetti. Ligin daha telafisinin olabileceği haftalardayız. Yani burada iç sahada olsa tamam. Zaten deplasmanda yani gereken skoru alıp
4: 3 puan olsun bizim olsun diyorsun.
3: 1-0 da değil ama hani benim bahsettiğim. Böyle bir 2-3'ü ben de görürüz kanaatindeyim. Ama Lyon karşısında hani buraya kadar gelmiş şimdi yıllardır Kadıköy'de bir Şampiyonlar Ligi müziği hasreti var. Lyon'u da yakalayabilecekleri bence en güzel Lyon'u yakalamış vaziyette Fenerbahçe ki Fransa ayağını sen daha iyi değerlendirirsin Lyon açısından. Ya burada bu kadar dinamik varken İsmail Hoca'nın çok kısa süreli bir şeyler düşünmesini ben bilmiyorum. Yani burada pek
4: ama lige,
3: şey yapamadım.
4: Lige vasat başlayacak da lüksü yok Fenerbahçe'nin.
3: Yok yani vasat değil. Peki bir şey söyleyeceğim. İlk yarı Gençler Birliği'ni 2-0 ya da 3-0'la domine etse ya da 2-0 ilk yarı maç sonu 3-0 olsa ne olur mesela Fenerbahçe oyun açısından eleştirilir mi? Kontrollü bir oyun. Tamamıyla orta sahayı tutmuş, istediğini almış. Mesela ben Avrupa'daki maçlarda da Fenerbahçe'nin oyununun hem geliştiğini hem de istediği skoru almayı biraz daha başarılı oynayan bir Fenerbahçe gördüm. Buna istinaden de böyle bir yorum yapıyorum aslında.
4: Vallahi işte maç
3: burada
4: önünde...
3: seçim şansı değil mi?
4: Vallahi ne diyeyim artık yani. Ben 3-0, 4-0 Fenerbahçe'nin oraya kadar bile gidebileceğine inanıyorum. 3-2 yani 3'ü zorlayabilirim. Ama bir tek evet kafamda bir soru işaretleri var. İsmail Kartal'ın deplasmanda. İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe deplasmanda kendi evinden daha fazla puan toplamış. 51'e 48. O 99 puanlı sezonda.
3: Ya İsmail Hoca'nın
4: da ilk 4 maçtaki deplasmandaki oyunlarına falan baktığımızda hani çok gollü de geçmeyebilir oradan düşünüldüğünde ama yani Gençler Birliği işte ne durumda acaba? Şimdi Gençler Birliği geçen sezonki gibi kümede kalma mücadelesi verecek büyük ihtimalle. Daha hazır Fenerbahçe diye düşünüyorum. Artık konuda, bilemiyorum bu kadar.
3: O konuda da katılıyorum bu arada. Evet tabii ki Fenerbahçe daha hazır. Gençler Birliği'nin hala daha transferlere ihtiyacı olduğu da konuşuluyor. Orada biraz Metin Diyad'ın faktörü. En azından oyunu biraz daha dikkatli oynayabilir. Ve öte yandan da baktığımız zaman Efe abi tabii ki şampiyonluk Fenerbahçe için önemli ama 17 sezon olmuş olması lazım. Hafızam beni yanıltmıyorsa, yanlışım varsa da lütfen düzelt. Tamam, 17 sezonluk şampiyonluk bile gidemiyor. Yani
4: ama şampiyonluk şimdi... daha önemli Fenerbahçe için. Şampiyonlar Ligi 18. seferde gidemezse kimse bir şey demez. Ama şampiyon olamazsan sen bu sene Fenerbahçe için... çok daha önemli bence o. Artık binaen evvel o şampiyonluk baskısı Fenerbahçe

0: Şampiyonlar Ligi'ni göz ardı bile edebilir. Öyle diyeyim, şampiyonluk için. Ki şeyde öyle, alınan izlenimler öyle. Metin Diyad'ın tarafından da bakarsak, Metin Diyad'ın zaten Gençler Birliği'nin her zaman için böyle sıkıştığı zaman takımı devralan hocası. Gidiyor geliyor, hiç problem yaratmıyor. Böyle, ama Metin Diyad'ın daha çok böyle sezon ortasında takım çok zor durumdayken, küme düşmeme mücadelesi verirken biraz böyle hadi koçum aslanımla takıma bir şeyler yaptırabilen bir teknik adam. Sezon başı başlamak için de uygun bir teknik adam değil. Bu kadar da transfer tahtası yeni açılmışken farklı bir Fenerbahçe galibiyeti gelecektir artık. 2-0'da mı kalır, 3-0 mı olur, 4-0 mı? Fenerbahçe'nin düz galibiyetinin oranı bile 1.37. Yani çok da düşük değil. Eğer bu kadar
1: Doğru.
0: netse galibiyeti 1.37, o misli riski al. Anladın mı ya? Oranı nasıl yükselteceğini düşüneceğine misliyi yükselt
1: Ya da
0: diye
1: handikap
0: düşündüm.
1: olarak belki.
0: Handikapı da boş ver abi. 1.37'ye yüksek misli oyna.
1: O da var.
0: Eğer çok hani alternatifte kaybolmuşsan, yani Fenerbahçe'nin düz galibiyeti burada yani çok çok iddia tabiriyle banko.
1: Evet, öyle görünüyor. Dediğin gibi sezona iyi başlamak isteyecektir. Ama ben bir de mesela atıyorum kafa takım diye tabir edeceğimiz tırnak içinde takımların hani ilk haftadan böyle 5-6 ile kim başlıyor diye düşündüğümde çok cevap da bulamıyorum aslında Efe abi. Yani
0: Fenerbahçe
1: sezonda
0: hep lige iyi başlar genelde. Çünkü her zaman için ön eleme oynamıştır son yıllarda. Her zaman için sezona iyi başlar Fenerbahçe. Ön elemede oynadığı için de hazır olur. O yüzden Fenerbahçe onlardan biri olur. Ben Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın o avantajını kullanacağını düşünüyorum.
1: valla gittikçe akşamı iyice iple çekmeye başladım bir futbol sever olarak. Bakalım Fenerbahçe maçı nasıl sonuçlanacak. Çok heyecanlandım. Bu arada Efe abi, Greuther Fürth maçı ilk yarı 2-1'e geldi ev sahibinin üstünlüğünde. Hertha Berlin maçı ilk yarı 3-0. Osnabrück maçı ilk yarı 0-2 skorla Magdeburg'un üstünlüğüyle geçiliyor. Dakikalar 43, Almanya 2. Bu haftada gol oldu yağdı diyebiliriz.
0: İlginç. Ekmek
1: Valla
0: orada.
1: evet, ama önümüzdeki haftalarda oradan devam edeceğiz kazanmaya diye düşünüyorum ben. Peki oyuncu tarafında herhalde artık Talisca'nın şutları kolay tercih oldu. Biraz kopya tercih olmaya başladı artık değil mi? Bedava tercih mi diyelim? Nasıl tabir etmek gerekiyor? Var mı oyuncu tarafında bir şeyler?
0: Talisca bugün gol serisine devam edebilir tabii ki. İlk etapta evet, ama oyuncu bazında düşünmedim, ama fazla da bir şey yok. Talisca tabii ki yine bugün rol alacaktır. Genelde böyle oyuncular formdayken seriye bağlarlar.
1: Güzel. Peki şöyle bir bakıyorum. Algoritmalar neler söylemiş diye, ama sanırım elimdeki veride şu an bir hata var. Çünkü Fenerbahçe'yi listede göremiyorum. Ama birazdan daha detaylı bakacağım. Skorları iletmiş olurum mutlaka bu maçla ilgili. Peki herhangi bekleyecek bir şey yoksa yavaş yavaş Kasımpaşa Trabzon diyelim mi Efe abi?
0: Olur.
1: Baktığımız zaman Trabzonspor Salah transferiyle büyük bir gündem yarattı. Hem Türkiye hem de bence Avrupa, dünya basınına bomba gibi düştü diye düşünüyorum. Ne dersin, şampiyonluk adaylarından Trabzonspor deplasmanda sahaya çıkıyor. Kasımpaşa deplasmanı. Emre Belezoğlu, Fatih Tekke eşleşmesi yine aynı zamanda. Ben tam yayını izliyordum sabah. Efe abi acaba baktın mı ya Fatih Tekke'yi? Yayında soracağım sana dedi teknik direktörler olarak. O sırada sen cevap verdin. Şöyle bir gülümsedim aslında. Ne dersin genel çerçevede değerlendirecek olursam bu maçı?
0: Bak mesela Trabzonspor'da aynı Fenerbahçe gibi şu anda hatta en çok oynananlar listesinde birinci sıraya gelmesine rağmen oranı yükselen takımlardan, galibiyetinin oranı 1.69'dan 1.75'e çıktı. Aykut güzel bir şey söyledi sabah yayında, Aykut Güler.
1: Evet.
0: Genelde dedi böyle çok transfer şampiyonu olanlar, yani gerçekten transfere damgasını vuran takımlar sezona böyle bir puan kaybıyla başlayabiliyor dedi. Çünkü o kadar çok, yani bir anda Trabzonspor öyle bir gündem oldu ki şimdi her ne kadar bu Trabzonspor için bir itici güç gibi gözükse de diğer tarafta şu anda Kasımpaşa transfer şampiyonu bir takımla oynayacak. Doğal olarak Kasımpaşa şimdi Trabzonspor'a kesin önlem alarak başlayacak. Nasıl durdurabileceğini düşünecek. Ve normalde olması gerektiğinden çok daha fazla Trabzonspor'a bilenecek Kasımpaşa. Yani bu transferler olmasa da bilenebilirdi ama işte bütün millet Salah'ı seyretmek için toplanacak. Zaten Kasımpaşa'nın iç saha maçları konumu itibariyle stadyumun zaten çok ilgi alaka gören bir stat. İstanbul'un göbeğinde. Hele böyle bir Salah'ı görmek için şimdi Kasımpaşa'da Trabzonlu olmayanlar da gelecek. Teknik direktörler, futbol, basın tribünü falan full olur. Dolayısıyla şimdi böylesine bir ortamda Kasımpaşa'da doğal motive olacak Trabzonspor'a karşı. Bütün dünyanın gözünün önünde olan bir maç. Dünyada da en çok izlenilecek maçlardan biri olacak bu. Eğer Salah ilk 11 başlarsa. Nefis bir opta istatistiği. Premier Lig'de Salah ilk haftalar, açılış haftalarında gole en fazla katkı yapan oyuncuymuş. Yani bütün bunlar bu maçı çok gerçekten günün en ilgi çekici, reytingi yüksek maçı haline getiriyor. Bu Kasımpaşa'yı da motive edecektir. Ben biraz daha Trabzonspor'un galibiyetindense, ondan biraz şüphelendim çünkü oran falan yükselince, Trabzonspor'un şutlarına yöneleyim diye düşünmüştüm. 16 şutu gözüme kestirmiştim. Ama Kasımpaşa'nın da Trabzonspor'a karşı motive olabileceğini de hesaba kattığımda toplam şutlar daha cazip geldi. Yani 28 toplam şut 30'a kadar zorlanabilir diye düşünüyorum. Sanki bugün maç Kasımpaşa'dan dolayı, Emre Belezoğlu'ndan dolayı biraz daha böyle sıkışabilir gibi gözüküyor. Bu da Trabzonspor daha fazla şut atar büyük ihtimalle ama karşılıklı şutların iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Hatta ben de şimdi bir oranları tekrar bir açıyordum. Genel hatlarıyla düşüncem bu. Trabzonspor puan kaybetsin kaybetmesin, kazanma ihtimali bence yüksek. Deneyecektir, çok şut atacaktır. Geçen sezon Trabzonspor'un şut ortalaması 15. Ligin ilk maçı. Artık öyle bir şampiyonluk baskısı falan, mutlak kazanmak zorunda falan, rahat çıkacak Trabzonspor. Tamam. Belki beklenti çok yüksek ama sonuçta deplasmanda başlıyor. Trabzonspor ilk hafta maçını deplasmanda oynadı. Son 9 Süper Lig sezonunun 7'sine puan kaybı yaparak başlamış. Bu da bir maç sonucu iki anlamına bir risk. 16 golü Trabzonspor'un o kadar muhtemel ki Kasımpaşa'nın kale vuruşları 9'dan açılmış. Yani Trabzonspor'un 9 şutu, out'a giden 9 şutu minimum barem olarak, en düşük barem olarak Kasımpaşa'ya verilmiş. Bloklananı var, isabetlisi var, golü var, sekip kornere çıkanı var. Dolayısıyla Trabzonspor bence 16 şutu çok aşacak da sabah nedense Kasımpaşa'yı da ekleyeyim, toplama gideyim diye ikna oldum. Bir de sana sorayım. Sence ben... Trabzon'un şutları mı daha makul, toplam genel şutlar mı?
1: Ya ben Trabzon'un şutlarını seçerim Efe abi. Çünkü arada bence yine de bir güç denge farkı var diye düşünüyorum. Evet. Baktığımız zaman. Burada biraz daha Trabzon'dan bir şey beklememiz. Tamam, açılış maçlarında, deplasmanlarda biraz grafik olarak zayıf bir Trabzon var ama eğer Trabzon'da bir şampiyonluk hayali kuruyorsa da artık bu tarz istatistikleri yıkacağı, kıracağı dönemlere gelmesi lazım.
0: Pek bir şey yok. Trabzon hani genelde deplasmandaysa puan kaybederek başlıyor diyebiliriz ama bu Trabzon başka bir Trabzon. Yani bakma, Salah transferi ilginç ama tabii çok büyük transfer ama bu Aral'la Malinovski de, bu özellikle Aral,
1: evet,
0: bu oyuncu da ilginç bir damgasını vurabilir yani sezona.
1: Evet evet. Yani peki toplam kaç, eğer alırım diyorsan toplam kaça gideceksin?
0: Ya toplam 28-29 hedeflenebilir ama Trabzon'un 16 şutu 1.83 ya, tertemiz bence ya.
1: Evet evet.
0: Madem zorlanacak, Madem zorlanacak, Salah mala ikinci yarı belki

0: oyuna gidecek. Deneyecek ona açusu. Geçen sezon Trabzonspor Kasımpaşa'yı burada yendiğinde 9 şut atmış sadece. 2 maçta da yenmiş ama 2 maçta da böyle bu kadar yüksek şuta ulaşmamış. Ama Trabzonspor geçen sezon biraz böyle şampiyonluk adayı gibi oynamıyordu. Yani bu kadroyla bu oyunu oynayamaz, öyle eveleyip geveleyemez Trabzonspor. Zaten Salah tek başına oynarsa 3-4 şut atar. Onaçu da 2-3 tane atsa yarısını zaten bu oyuncular atabilir şutların.
1: Trabzon... Bir de orana baktığımızda sanki Kasımpaşa gol atarak zorluk çıkaracak gibi görünüyor Trabzon Efe abi.
0: Bence de o da olabilir. Kasımpaşa'da da olağan şüpheli Benedjak, Güven de geldi.
1: Evet.
0: Yeni takımıyla gol atabilir. Dediğin gibi yani ben Kasımpaşa'nın da bulacağı bir gol Trabzonspor'un şutlarının daha da artmasına zemin hazırlar. Benedjak'ın da bir golü 2.77 veriyor. Emre Belezoğlu ile Fatih Tekke aralarında oynanan birçok takımla oynanan maçlarda Emre Belezoğlu hiç yenememiş Fatih Tekke'yi teknik direktör olarak. Bu da ilginç. Geçen sezon iki maçta da Trabzon Kasımpaşa'yı yenmişti. Biri galiba Emre Hoca vardı başında. Diğerinde galiba yoktu.
1: Şöyle ben de sen anlatırken aynı zamanda kaleci kurtarışlarına bir bakayım dedim. Nasıl, hangi seviyedeler? Andra Onana'nın iki kurtarışını 1.38'den başlatmışlar. Sonrasında 3 kurtarışı 1.94 şeklinde gidiyor. İlginç gelen kısım toplam kaleci kurtarışları, 5 kaleci kurtarışı 1.39 iken bir sonraki baremi 7 olarak açmışlar. 2.41. 1.39'dan 2.41'e fırlıyor oran. Burası bana biraz garip geldi Efe abi. Çok normal, fazla yani makas orada var. Çok büyük bir makas var. Burada toplam...
0: Çünkü Kasımpaşa geçen sezon ligin en az şut atan takımıydı. Çok büyük ihtimalle de ligin en az isabetli şut atan takımıydı. Evet, Eyüp'le beraber ya da yanlış şey yapmıyorsam herhalde Eyüp'le beraber. Eyüp galiba en az korner kullanan takımdı. Maç başı isabetli şut. Fenerbahçe 6.3 ile birinci. Gerçi isabetli şutları artık oynamıyoruz. Kasımpaşa evet. İsabetli şutlarda da 2.7 ile sonuncuydu. Onana'nın 2 isabetlisinin 1.30 yani 2 kurtarışının 1.38 ile olup 3'ünün o kadar yüksek olması anlaşılabilir bir sebep. Sana şöyle söyleyeyim. 2'nin 1.38 olması çok az. Anladın mı? 2 şut evet. 1.60-1.70 olmalı.
1: Evet, yani
0: o yüzden o aradaki fark açık. Diğeri düşük çok çünkü.
1: Evet. Evet haklısın Efe abi. Ya ben şu an Trabzon'un 16 şutu bence buradan çıkarılabilecek en ideal tercih
0: en
1: diye
0: güzel.
1: Düşünüyorum.
0: Bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor.
1: Güzel. Peki yoksa eklemek istediğin yine Konya Rize ile devam edelim istersen.
0: Olur. O da güzel Konya, bir maç. İlginç bir maç.
1: Gerçekten güzel bir maç. Konya bakalım geçen sene bıraktığı yerden devam edecek mi? Sonuçta İlhan Palut'la birlikte tamam son 3 maçını kaybettiler ama gerçekten iyi bir gidişat içerisindeydi. Yine Recep Uçar, İlhan Palut iki eski takımına karşı oynayan iki hoca gibi bir eşleşme olmuş. Neler söylersin? Biraz Konya.
0: İstersen bu teknik direktörlerin aralarındaki maçlara bakalım. O bize birçok bir şey söyleyebilir.
1: Evet.
0: Gerçekten maç golino istatistiği çok hoşuma gidiyor. Ve bence bir şey de ifade ediyor yani. Takımların aralarındaki maçlardansa teknik direktörlerin aralarındaki maçlar gerçekten çok daha fazla anlam ifade ediyor bana. Rize Spor 3, Konya Spor 2. Recep Uçar Rize Spor'un başındaydı. Konya Spor'u 3-2 yenmişti. Yani eski takımına karşı bir galibiyet elde etmişti. Konya Spor 2, Rize Spor 1. Burada da Recep Uçar Konya'da, İlhan Palut Rize'deydi. Rize 1, Konya 1, İlhan Palut, Recep Uçar. Kayseri Spor 3, Rize 1, Recep Uçar, İlhan Palut. Görünen şu ki aralarında oynanan 4 maçta yakın zamanda KG var bitmiş. Recep Uçar demek... Ofansif futbol demek. Recep Uçar Konya'yı, İlhan Palut Rize'yi, tabii İlhan Palut Rize'yi daha çok biliyor. takımını bu bilmek ne demek? Zaaflarından faydalanabilmek demek. Oyuncuların eksiklerini daha iyi analiz ediyor olabilmek demek. Evet. Bunlardan faydalanıp iki takımın da birbirine goller atması beklenebilir. KG var 1.57'den ceptedir. Ama ben burada ev sahibi avantajıyla Konya'nın da kazanmasını bekliyorum. İlk iç saha maçı, sezonun ilk maçı. Geçen sezonun bir tanesi finalisti, kupa finalisti. Rize Spor'da Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden takım. Evet. Onu da Aykut güzel bir detay verdi. Geçen sezonun böyle sonuna damga vuran iki teknik adam ve takım esasında bunlar. Konya kazanır ve var diye düşünüyorum 4.41'den. Konya galibiyeti 2.21, var 1.57. Var kolay kolay yanıltmaz ama ben KG var önermeyi de oynamayı da sevmiyorum ya. Oynamıyorum abi var ben. Öyle diyeyim. Hoşuma gitmiyor var benim. Hele önermek çok saçma. Öyle söyleyeyim yani, hatta yani iddia yorumcusu arkadaşlarına söyleyeyim yani, var yazıyorsanız o yazı çok okunmuyor. Onu da ilave edeyim yani. Yani var tabii ki güzel bir öneridir ama varın altını okumaz takipçiler, haberiniz olsun.
1: Ha, peki böyle bir kopya alalım.
0: 2-3 golü de okumaz. 2-3 gol verdin mi onun altını okumaz insanlar. Ben bak yılların tecrübesi olarak sana söyleyeyim.
1: Peki o zaman bunu da yine bir kulağımı küpe ediyorum. Aklımın bir köşesine yazdım Efe abi. Tamam peki. O zaman Konya maçı da
0: böyle
1: bu şekilde.
0: Çünkü topa taçı attığını sanır, tamam mı adam? Yani sen analiz yaparsan var var önermek çok şey, bir kolay hedef. Yani var ola var mantık ama vardan sonra bir şeyi birleştir de. Mesela bir ve var önerirsen o yazın okunur. Sonuna kadar okur bir ve var 4.41 yazıyorsa. Ama var 1.57. Ya bakmam bile ona o yazıya, öyle diyeyim.
1: Tamam. Bundan sonra dergideki yazımda da bunlara dikkat edeyim Efe abi.
0: Lütfen. Lütfen. Bak, tamam o zaman. Biz yorumcu arkadaşlarımızı çok serbest bırakırız. Hiç şey yapmayız ama değerlendirmelerimizi yaparız.
1: Güzel güzel. Bunlar tabii öğrenilecek şeyler sizlerden. Bu şekilde faydalanmak lazım tecrübelerden, bilgilerden. Peki Gaziantep Alanyaspor, Trakya Süper Ligi reklamlar önce şöyle bir bitirecek olursak.
0: Gaziantep Alanya maçında esasında Alanya geçen sezon daha iyi bir yerde bıraktı ligi. Aynı hocayla yola devam ediyor. Önemli transferler var. Alanyaspor scouting ekipleri kuvvetli bir takımdır. Hem iyi antrenör seçer hem iyi oyuncu seçer. Onları güzel parlatır satar. Bu da sezon başlarında Alanya'ya bir avantaj getirebilir. Birkaç tane yeni oyuncu var. Giden oyuncu, gelen oyuncu. Bir Ali diye bir oyuncu var. Ben Ali galiba. Yine önemli oyuncuları kadroda tutmuşlar. Duarte'si. Ben Alanyaspor'un kaybetmeden dönmesini bekliyorum. Ama geçen sene deplasmanda sadece tek galibiyeti vardı Alanya'nın. Sıfır öncelikli 0-2 çifte şans da olabilir. Hı hı. Alanyaspor'un kaybetmeden döneceğine inanıyorum. Burada birkaç tane şey var. Oyuncu bahsi var kafamda ama genel hattıyla Alanya kaybetmez diye düşünüyorum.
1: Güzel. Alanya kaybetmez kısmında ben de Gaziantep'i biraz kestiremedim. Daha sezonun başı. Tabii bir bakmak lazım. Belki önümüzdeki hafta daha güzel, daha rahat yorum yapabiliriz ama o noktada sezonu bıraktığı yerden bakacak olursak Alanyaspor'un kaybetmez kısmında ben de hemfikirim. Peki günün Umut Bozoğ ne peki burada?
0: Günün Umut Bozoğ Duarte'nin bir isabetli şutu. Geçen sezon Alanyaspor'un en fazla isabetli şut atan oyuncusuydu Duarte. Bugün de ilk 11 başlaması bekleniyor. Bir isabetli şutu 1.67. İki isabetlisi 5.15. Hader Jonay'ın bir şeylerini bekleyebilirdik ama o şutları açılmamış. Biliyorsun o oyuncudan çok ekmek yedik geçen evet. Sene. Alanyaspor'un golüne kadar, asistine kadar şey yaptık. Yine Hader Jonay'dan bir şeyler beklenebilir. Kariyer sezonunu geçirdi geçen sene. Takımda da kaldı. Duarte gol atmasını bekliyorum. Hagi'nin asist yapabileceğini düşünüyorum. Gaziantep'te de Halil Dervişoğlu'nun bir şeyler yapması beklenebilir.
1: Orada da Kozlovski'yi belki kovalayabilir Zef abi.
0: O da olabilir.
1: Bir isabetli şutu 1.85 Kozlovski'nin.
0: Oo, iyiymiş o. Çok şut atan bir oyuncu değil. Sorescu keza bir şeyler yapabilir. Bazen çıkıp vuruyor.
1: 1.65.
0: 1.65. Azmış. Daha yüksek olmalıydı Sorescu. Kozlovski 1.85.
1: Evet.
0: Maxim 1.85 ama Maxim çok vurmayabiliyor.
1: O asist özelliği var diye seninler geçen seneden beri aklımda, biliyor musun, bir Maxim şutu önermiştim de sen daha asiste yönelik. Sonra maç boyu hep böyle o son vuruşu başkası yapsın diye attığı paslarla dedim vallahi Efe abi güzel okumuş.
0: Hagi de öyle mesela. Yannis Hagi de aynı şekilde, bak bir isabetli şutu bile 1.90. Ki frikikleri kullanan oyuncular bunlar. Maxim de Hagi de serbest vuruşları kullanıyor ama ceza sahasını cepheden gören yerden bir serbest vuruş şansı her zaman gelmeyebiliyor takımlara. Birazcık da kenarları oldu mu direkt kesiyorlar. Yine duran topları bu iki oyuncu kullanıyor. O yüzden bu oyuncuların hani isabetli şutlarına yönelmek çok da mantıksız değil tabii ki. Duran top belki de penaltıcıları takımların. Hatırlamıyorum şimdi Hagi kullanıyor muydu? Maxim kullanıyor olabilir.
1: Hagi kullanıyor sanırım abi.
0: Hagi kullanıyor, evet. Oranları yüksek. Bir şutunun bile. O da genelde bu oyuncular biraz da, bu oyuncular ve bu sistemde, yani bu teknik adamlarla, gerçi Gaziantep'in teknik direktörü de o son 4 haftada yer alan, hiçbir puan alamayan bir teknik adam. Bence o teknik adamla Gaziantep'in sezona başlaması da soru işareti. Böyle evet. Bir kötü bir 4-4 mağlubiyetle kariyerine başlamış, Antep kariyerine başlamış bir teknik adamın yeni sezona böyle umutla bakmasını, güvenle bakmasını biraz zor gibi Antep taraftarının. Alanya tarafındayım burada maç sonucu olarak. Peki. Şutlarda da dediğim gibi Duarte'nin bir şutu bugünün umut bozuğudur.
1: Güzel. Yukun maçı başladı. İlk yarı 1.5 üst bekliyoruz. Bir reklama gidelim. Daha sonrasında
0: oynayalım biz de ona.
1: Evet, o sırada da oynayalım. Kısa bir reklam arası. Daha sonrasında birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Mücadele. Adanmışlık. Heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
1: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın ikinci saatinde sizlerle birlikteyiz. Sevgili Efe Uysal'la birlikte Trabzon Süper Ligi yavaş yavaş bitirdik. Diğer liglere de şöyle bir bakacağız. Mesajlarınız da gelmeye başladı. Efe abi aktif olarak çok iyi bir dinlenme seviyemiz var diye düşünüyorum. Gelen mesaja bakar mısın? Efe abi vallahi bana da basite kaçıyor. Var yazanlar bakmadan geçiyorum demiş bir dinleyicimiz.
2: 2-3 gol de öyle. Abi topu taca atmak yani. Olmaz.
1: Yani. Peki. Şöyle bir bakıyorum bak. Güzel mesajlar var. Bir tane sürpriz kupon gelmiş. Şöyle. Gençler Birliği maçı 1'den 2. Konya Rize maçı 0'dan 1. Atın bir şeyler kaybetmezsiniz. Banko yazmış bir dinleyicimiz. Bu ikili.
2: Evet, Konya Rize 0'dan 1 çok güzel görünüyor. Fenerbahçe'nin de 1'den 2'si. Olabilir ya. Metin Diyadin ile İsmail Kartal arasındaki maçlar neymiş mesela? Bak onu da bakmamıştım. Şimdi bakayım merak ettim. Sen de ettin değil mi?
1: Evet evet sen şimdi söyleyince merak ettim. Sarına bakarken ben de diğer sarı bir mesajlara bakayım.
2: Alt mı acaba mesela? Beş maç yapmışlar. Beş maç yapmışlar. Hiçbir maç berabere bitmemiş. Bu arada aralarındaki beş maç. Ama çok eskiye dayanıyor. O aralarındaki maçlar. O yüzden pek bir şey ifade etmeyebilir. İsmail Kartal Rize'nin başındayken Metin Diyadin Ankara gücündeymiş. 2019 2-0. Ankara gücü 3 Giresun 2. Giresun 0 Ankara gücü 1. Hacettepe 2 Malatya 1. Uf 2006. Hacettepe 4 Mardin 1. Yani bu maçlar pek bir şey vermez bize.
1: Evet. Bayağı bir eski veriler olmuş.
2: Bu bir hoş seda ancak.
1: Ancak öyle abi evet, evet. Doğru söylüyorsun. Selamlar, gündüz seansında iki banko verir misiniz? Saygılar Oktay demiş. Oktay Bey'e de selamlar olsun. Banko gibi bir şey istiyor. Yine banko gibi bir şey diye de belirtmiş Oktay Bey.
2: Yunan Yukun'un ilk yarı 1.5 üstü trenine katılabilirsiniz. 2'ye de ulaştı maçlar. Evet. Yunan Yukun ilk yarılarda ve maç sonunda maçlarında en çok gol olan takım. Zaten bizim de radarımıza o yüzden takılmıştı. Birkaç haftadır da ilk yarı 1.5 üstü bitmiyor maçı. Bu sefer seri bozulur. Belki de oynayabilirsiniz. Bir 7 dakika oldu başlayalı.
1: Bak yine bir mesaj var Efe abi. Yunan maçıyla alakalı bir kupon iletilmiş. Yunan Yukun maçına birinci yarı karşılıklı gol var. Düsseldorf Hoffenheim 2 maçına da ilk yarı karşılıklı gol var. İkili kombinesi iletilmiş. Bol şanslar diyelim oynayan dinleyicimize. Oran 8.47 biraz daha yukarı çıkmıştır şu an diye düşünüyorum. Canlı da bir de farklı sanal bayilerde farklı oranlar da var ama dinleyicimizin attığı kupon 8.47. Yunan maçında da Düsseldorf maçında da ilk yarı karşılıklı gol var. Bol bol şans olsun sizlere. Peki Trabzon Süper Ligi bitirdik sanırım. Var mı eklemek istediğin herhangi bir şey?
2: Geçen sezon Oğuzhan Aksu Fenerbahçe'nin tek maçını yönetmiş. 3-1 Başakşehir'i yendiği maçı. Hı hı. Genç bir hakem yönetiyor. Evet.
1: Peki.
2: Son ilaveçiyim bu.
1: Güzel. Trendyol birincilikten var mı hiç baktığın maç Efe abi?
2: Bursa tabii. Evet, İlk iç saha maçına çıkıyor.
1: Ne dersin?
2: Süper Lig yürüyüşüne. Galibiyetle başlayabilir. Bursa Spor müthiş bir taraftar olacağı şüphesiz. Daha hazırlık maçında bile gördük. Bodrum'u deplasmanda 2-0 yenerek lige başladı Bursa. Bundan daha iyi bir başlangıç olamaz. Devamını da evinde getirebilir. Bursa fena bir kadro kurmadı diye okumuştuk. Hakikaten de güçlü bir kadro. Bursa Spor sanki Manisa ile beraber sezon başı en böyle iddialı takımlardan ikisi gibi görünüyor.
1: Evet.
2: Bursa'nın kazanacağına inanıyorum. Manisa'nın da kazanacağına inanıyorum. Bursa ve Manisa düz galibiyetlerine oynanacak iki takım.
1: Güzel. Ben de Bursa'nın en az iki gol atmasını bekliyorum. Bugün.
2: O da güzel.
1: Seyircisi önünde. Gerçekten de geçen hafta da kazandılar. Hazırlık maçında da gördük. Sen de belirttin az önce. Seyircisi önünde çok böyle hata yapmasını beklemediğim kazanır. Ama kazanmasını herhangi bir golle kombinleyebildiğimiz bir durum söz konusu değil. En azından doğru. Şu an açık değil. Belki ilerleyen dakikalarda gelir. O yüzden ben ev sahibi 1.5 üstü biraz daha güzel gördüm. Bakalım.
2: Aynen. Geçen sene bir alt ligdeyken evinde 17 maçta 49 gol atmış. Neredeyse 3 gol ortalaması. Maç başına 3 gol buluyor Bursa. 2 gol gerçekten açılış haftasında. Hani bir sıkıntı olursa da bu maçta sonuç anlamında 2-2 mi 2-2 olur. Iğdır'ın da hocası Hikmet Karaman. İyi de başladı Iğdır. Iğdır da tahmin ediyorum. Pardon, Iğdır'ın teknik direktörü o değilmiş. Kenan Koçak.
1: Evet, özür geçen diliyorum. Seneden. Ben de değişiklik var mı
2: yok,
1: diye
2: hızlıca bakıyordum. Şaşırdım, Hikmet Karaman bir ara vardı orada değil mi? Hikmet evet. Karaman bırakmıştı tekrar. Burada da tam bir çorbaya çevirmişler. Kenan Koçak gitti mi geldi mi? Allah Allah. Orada da enteresan bir durum var ama Iğdır demek iyi bir bütçesi olan bir takım. Eminim çok önemli transferler yapmıştır. O yüzden belki de onu da bir tam anlamıyla karşımıza almak istemiyorsak Bursa'nın bence iki golü daha doğru galibiyetindense.
1: Evet, sanki iki gol. Bir de oran olarak da biraz daha güzel. O da çok hoşuma gitti o anlamda baktığımızda. Ya bence sanırım de. Orada bir abi şey oldu ya, hoca değişikliği olmuş galiba Iğdır'da. Ya da bir futbol direktörü olarak.
2: Vallahi hani evet. bize lütfen şey demeyin. Hani ya birinci ligdeki takımın antrenörünü mü şey yapamıyorsun? Ya öyle o kadar karman çorman olabiliyor yani. Neyin ne olduğu o kadar çok değişiyor ki. Hafta içinde falan gidiyor geliyor. Tur
1: futbol
2: bindiriyor
1: direktörü
2: falan
1: abi.
2: Yani.
1: Futbol direktörü Hikmet Karaman. Teknik direktör Kenan Koçak, futbol direktörü he. Hikmet Karaman gibi bir bilgi var ama.
2: Mükemmel yani. İkili.
1: Burada şu an şey yapamadım, ben de tam emin olamadım yani bilgiye. Şöyle, bizim 1-0-2 platformunun yazarlarından kıymetli Vural Yüksel bazı bilgiler iletmiş maçlarla ilgili olmuş. İstersen seni biraz dinlendireyim. Onun da görüşlerini aktarayım müsaadenle.
2: Olur.
1: Şöyle bir bakıyorum. İstanbul-Bodrum maçında maç sonu 2 önermiş. 2.34'te oranı var. Her iki takım da bu sene orta sıraları hedefleyerek başladılar. İstanbul geçtiğimiz sene göre en az daha bir skoru dağılması demiş. Bu arada dertim bozuldu çünkü Yunan maçında gol var. Deplasman 1-0'a geçti Efe abi.
2: O deplasman mı geçti? Harika haber.
1: Evet. Abi bir yandan da gitti. Onunla bir adam bozuldu. Seyirler gol dinleyenler lütfen kusura bakmayın.
2: Biraz sesinde de hafif bir kopma oluyor. Doğru. Herhalde internette bir sıkıntı olabilir Fehmi'de.
1: Belki gelip gidip olabilir zaman zaman.
2: Evet biraz evet, şey oluyor.
1: Deplasman 1-0 önde Efe abi.
2: Bende bir sıkıntı yokmuş. Biraz daha devam edelim. Belki böyle bir anlık bir problem vardır.
1: Evet. Tamam. Şöyle evet, İstanbul-Bodrum. Tamam. İstanbul-Bodrum maç sonu 2. Her iki takım da bu sene orta sıra düşmüş. Şöyle bir bakalım.
2: Ben okuyayım istersen. Senin birazcık bağlantıda bir sıkıntı var. Belki orada tamam. Bir şey olabilir. Rahatsız etmeyelim daha fazla. İstanbul-Bodrum her iki takım da bu sene orta sıraları hedefleyerek başladılar. İstanbulspor geçtiğimiz senelere göre biraz kadroda rahatması yaşıyor. Bu da geçtiğimiz hafta oyunu doğrudan etki etti demiş Vural. Bodrumspor ise Burhan Eşer'le yolu devam ediyor. Geçen hafta ligin favori takımı Bursa karşısında beklentilerin altında kaldılar ve gol atamadan 2 gol yediler. Bugün biraz daha önde oynamak isteyecekleri müsabakada bence bir adım öndeler demiş.
1: Evet.
2: Ve Karagümrük Ümraniye maçını da yorumlamış. Bakalım ona ne demiş. Bu maç benim de ilgimi çeken maçlardan biri. Kimlik olarak gole yakın isimlerin olduğu ev sahibi ekip Emre Akbaba, Robin Yalçın, Siopis öne çıkan isimler bugün de gol bulmaya çok yakınlar. Konuk ekip ise yıllardır bu ligde bir şekilde istikrarlı bir şekilde ligde iyi oyun sergiliyor. Genel olarak vasat üzeri oyunla dönem dönem yukarıları zorluyor. Geçen hafta üretkenlikte problem yaşasalar da bugün gol bulacaklardır demiş. Ve KG var önermiş. Manisa maçına 2-3 gol önermiş ama onu okumasam da olur. Bu kadar devam ettikten sonra. Bursa maçına da ilk yarı bir önermiş. Seyircilerden bahsetmiş. Tabii ki müthiş bir taraftar kitlesi olacağından bahsetmiş. %100 doluluk olacak. Hedef Süper Lig. Önemli bir kadro kurdular. Demiş ve ilk yarı bir beklemiş Ural Bursa'dan. O da mantıklı olabilir. O taraftarının desteğiyle hızlı başlayıp ilk yarıyı önde kapatacağına inanıyor Bursa Spor'un. Böyle bir oran için, yüksek oran için alternatif önermiş. Çünkü Bursa Spor'un düz oranı 1.50. İlk yarıyı önde kapatması 2'nin üzerindedir tahminim.
1: Şöyle bir bakayım hemen hızlıca Efe abi. İlk yarı bir yandan da sesim nasıl? İlk yarı birin oranı 2 şu an Bursa Spor maçında. Sesim daha iyi, peki güzel. İlk yarı 2 oranı var Bursa'nın önde kapatmasın.
2: Bence de bu mantıklı. Senin ev sahibi ekibin 2 golü de 1.62. Bence günün ideal seçimi budur. Bursa Spor evinde iç sahada bu kadar böyle bir taraftarı önünde puan kaybetse bile futboldur. Açılış haftaları sürprizlere gebedir. Genelde böyle iddialı takımlar bir sıkıntı yaşayabilirler. Bir baskı da olabilir çünkü Bursa üstünde. Beklenti büyüdü. Ama yeni bir üst ligde ilk iç saha maçı gerçekten Bursa'nın 2 golü 1.62'den oynanır.
1: Güzel. Trendyol 1. Lig'de şöyle bir özet geçmiş olalım. La Liga bugün yine oynandı ikinci haftalar Efe abi. Biraz Hollanda'da
2: Nijmegen nasıl? Esas ben onu bugün merak ediyorum. Nijmegen yine böyle bir abi, Şampiyonlar Ligi arefesinde bir sıkıntı yaşar mı?
1: Abi Nek sıkıntı yaşar mı bilmiyorum ama ben gol yemesini beklerim bugün.
2: Evet, Willem II de alt ligden geldi. İlk iç saha maçına çıkıyor. O motivasyonla bir gol bulabilir hakikaten.
1: Ya ben şöyle baktığımız zaman Nek Bodo ile oynayacak bir de. Yani şey bir rakip de değil. Kolay bir rakip de değil. İki tempolu takım. Baktığımız zaman biraz akılların o tarafta olması muhtemel. Testler maçında da 83 topla buluşmayla yenildiler bu arada kendi evinde. Biraz Nek o noktada yüksek bir tempo yapıyor. Ama bitiricilik konusunda sorun yaşıyor gibi bir görüntü söz konusu. Bu anlamda da baktığımızda Willem II de ilk maçta Go Ahead'e karşı bir 4 gollük mağlubiyet aldı. Öne geçtiği maçta bu arada 4-1 kaybetti. Deplasmandaydı. Bugün yine Nek Nijmegen'in belki bir rotasyon özellikle Bodo maçı sebebiyle düşüncesi olabilir. Çünkü Nek Nijmegen için de tarihi bir an. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek sonuçta kapıya kadar geldi. Tamam Bodo rakip kolay bir rakip değil ama neticede en azından oynanmamış 2 tane 90 dakika var. Kafalar biraz o tarafta olabilir. Kadroyu genişletmeye çalıştılar. Hani her iki kulvarı da oynayalım diye ama henüz daha tam olarak oyun adaptasyonu oturmadığı kanaatindeyim. Bence Nek kazanacaktır. Hani hata 2 hafta üst üste yapmaz. 2 mağlubiyetle başlamaz diye düşünüyorum. Ama burada gol yemesini bekliyorum. Ben combo tercihi biraz daha ön planıma çıkartıyorum Efe abi. Nek Nijmegen 2 ve var belki denenebilir ama ben combo tercih tarafındayım Efe abi burada.
2: Yani William 2'nin bir golü gol atması gerçekten çok muhtemel. Dediğim gibi yani onlar da her yeni takım gibi ilk iç saha maçında farklı bir motivasyonla, enerjiyle oynayacaklardır. Yani Nek Nijmegen tam Jalbi'ye benziyor işte. Benzeyebilir. Jalbi de bu Şampiyonlar Ligi ne kadar, ki onlar da şimdi Avrupa Ligi playoff oynayacaklar. Ama burada yani onlar için Avrupa Ligi'nde playoff oynayacaklar. O bile, bu maç bile çok önemli Jalbi'nin. Bu arada Jalbi Sirius'la oynayacak. Jalbi bu Avrupa Kupalarına, ilk defa katıldığı Avrupa Kupalarına odaklandığı için ligde çok kötü günler geçirdi. Geçirmeye de devam ediyor. Nek Nijmegen de lige mağlubiyetle başladı evinde. Ve Bodo Glimt maçı var. Evet, gol yer. Atar mı Nek?
1: Atar abi. Orada bence bir atar. Hem atar hem Willem yer. Bir kere Willem'in şimdi savunma performansı da Goet maçında çok sırıttı bence. Onlar doğru. Da daha tam böyle sezona çok alışmadı. 4 tane gol yediler. Yedikleri gollerde o Willem 2'nin savunma düzeni çok iyi değil. Hele Nek Nijmegen'in ilerideki dinamizmi bence kesin atar gibi. Yani şimdi kesin de demeyeyim tabii de, hoş bir dil değil. Ama ben muhtemel görüyorum. Çok yüksek ihtimali olduğu kanaatindeyim.
2: Peki. Bence de. Sonuçta Willem 2 de öyle kalesini gole kapatacak bir takım değil. Çoğu maçta gol yiyecektir. Dediğin gibi karşılıklı gol var.
1: Mantıklı. Bir de biraz iddialı olabilir ama Nek Nijmegen bu ligde herkese gol atabilir Efe abi.
2: Doğru. Attı zaten geçen sene. Tabii. Bir sefer hariç her maç gol attı ligde. İlk haftada yenilmesine rağmen gol attı. Doğru evet. Söylüyorsun. Evet. Bu ligde bu takımın özelliği o. Peki karşılıklı gol varı cebimize koyduktan sonra artı 2.5 üst mü diyorsun combo
1: evet.
2: için?
1: Combo evet. 1.62.
2: Taraflardan biri de kazanır diyorsun.
1: Evet evet. Ben Nek Nijmegen'in kazanacağı kanaatindeyim. 2 ve var kısmındayım biraz daha. Yani tamam. Falan da denenebilir. Onun da oranına 1.97, 2 ve 2.5'ün oranı. Ben Willem 2'den de gol bekliyorum. Nek'ten de zaten gol bekliyorum. Ama tercih önceliğim o Nek Nijmegen'in kazanma varyasyonları 2.5 üstü ya da karşılıklı gol var varyasyonlar da diğer beklentileri bulurum.
2: Bağlantıda bir parça problem olduğunun farkındayım. Eminim belki de dinleyicilerimiz de şey yapıyordur. Nasıl yapalım? Bir ufak bir reklam arası verip bir düzeltme şansımızı denesek mi acaba sevgili Berk? Yoksa rutinde Fehmi'nin sesinin biraz daha şeyini mi, bir daha bağlanırsak acaba düzelir mi problemimiz?
1: Bir reklam diyelim istersen Efe abi.
2: Diyelim. Bir reklam tamam. Diyelim. Bir şey yapalım. Tekrar bir deneme yapalım.
0: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödeme

0: Bankası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
7: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Kısa bir bağlantı sorunu oldu ama umuyorum ki düzelmiştir. Biraz daha iyidir diye tahmin ediyorum. Rejiden de aksi bir uyarı gelmedi ama Efe abi nasıl ses?
8: İyi gidiyor galiba. Bir sıkıntı yok. Bir çatlama patlama yok ama.
7: Tamam.
8: Umarım bir sıkıntı olmaz.
7: Daha iyi diyor ama ara ara kesilecek gibi diye.
8: Evet,
7: şu an devam ediyor.
8: Bugünü böyle idare edeceğiz. Evet, daha iyi.
7: Peki ben biraz daha sana paslarla.
8: Yani çatlama patlama olursa ben şey yaparım, ben devam ederim. Şeye daha ağırlıklı konuşmaya ama sıkıntı yok şu anda.
7: Tamam, o zaman hazır sıkıntı yokken Utrecht Alkmaar hızlıca bir orayı değerlendirelim istersen. Burada da yine 2.5 üst beklediğim bir maç. 1.49 oranı var 2.5 üstün ama bunu da nasıl arttırırız? Biraz daha sanki Alkmaar golleriyle deplasman 1.5 üst 1.85. Belki direkt oraya gidebiliriz. Yine bir combo tercih. Biraz riskli Utrecht tarafını kestiremiyorum. Gol atmasını bekliyorum Utrecht'in bu arada. Combo olabilir. Ama goller üste gidecekse Alkmaar tarafından gelir kanaatindeyim. Alkmaar'ın hücum performansı ve çeşitliliğini bu sezon çok beğeniyorum Efe abi.
8: Pek takip etmedim maçlarını açıkçası. Ama sen öyle diyorsan.
7: Ya Alkmaar gerçekten ya PSV'yi sadece Süper Kupa'da 4-0 yenerken hani kırmızı kart çıktı falan gibi bir durum söz konusu oldu ama hem hazırlık maçları hem PSV maçı hem bir önceki maç Adada Den Haag'da 2-0 idare eden bir skorla yendiler. Ama hücum kalitesi ben Alkmaar'ın bu sezon bayağı bir konuşulacağını düşünüyorum Alkmaar'ın hücum performansının. O yüzden

0: Güzel.
1: Ama
0: Bunda
1: asıl
0: not.
1: bugünün en hoşuna gideceğini
0: Evet,
1: düşündüğüm maçı
0: PSV maçı.
1: Excelsior PSV maçı. Abi ilk yarı bir karşılıklı gol var denenebilir. 3-12 orandan. Öncelikle buradan başlayayım. Her iki yarıda da 1.5 üst denenebilir bu maçta. Bu da her iki yarıda da 1.5 üstün oranında 2.90. Öncelikle böyle yüksek tercihlerden başlayayım. Gol patlaması olabilir. 3.5 üst temel olarak bekliyorum. Artı 6'ya gidebilecek bir maç. 5.09 oran var şu an yine aynı şekilde. Excelsior geçen hafta 4 atarak başladı biliyorsun. Ben biraz daha o maçta da Excelsior tarafındaydım Cambuur deplasmanında. Orada bir sürpriz yaşatmadı. O yüzden o performansı da referans alarak PSV'nin ben henüz daha tam sezona hazır olmadığını düşünüyorum. Hatta transfere de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta Fortuna Sittard'da ilk yarı gibi böyle bir geriden gelip kazanacak gibi oldu. İlk yarıyı geride kapattı. Daha sonrasında bir 2-1'e getirdi maçı ama son dakikalarda yediği gol. Oradan da 2-2 beraberlikle ayrıldı. Hem Süper Kupayı kaybetti, hem evindeki ilk maçta kazanamadı. Ya yani tam anlamıyla hazır olmayan bir PSV olduğu çok aşikar. Savunma henüz daha kurgusu tam oturmadı PSV'nin. Ben bu noktada Excelsior'un gol bulabileceğini düşünüyorum PSV'ye karşı. Zaten karşılıklı gol varın oranı da 1.38 baktığımızda. Bu anlamda da biraz böyle risk merkezi de muhtemel geliyor. Excelsior hazır PSV'yi böyle yakalamışken bir gol atar en azından kanaatindeyim. Bunu da ilk yarıdan hızlı bir başlangıçla yapabilir. İlk yarı tabii PSV de karşılık verir. Maç böyle bu maç bugünün en gollü geçmesini beklediğim, pek böyle yanıltmasını beklemediğim maçlardan bir tanesi. 3.5 üst temel olarak güvenilir. Çünkü PSV kendi başına da 4 atar. PSV sonuçta bu belli olmaz yani tabii ki Excelsior'dan aksiyonlar bekliyoruz ama hazır PSV böyle kötü gidiyorken bir silkelenme modunu açarsa da şaşırmayız. Biraz uzak görünüyor bu ihtimal ama pek şaşırmayız. O yüzden 3.5 üst ve daha üstü denenebilecek bir maç. İlk yarı karşılıklı gol var. Her iki yarıda 1.5 üstler. Bu maç biraz böyle gol anlamında tüm futbol severleri doyurur kanaatindeyim Efe abi.
0: Evet, PSV'de sezona puan kaybı yaparak başlayan takımlardan biri, Galatasaray gibi. Şeye baktım ben de bu haftaya bir referans olabilir diye. Bir evvelki sezonun şampiyonları nasıl başlamış lige? Galatasaray, PSV ve Lech Poznan berabere kalarak başlıyor. Diğer Porto, Club Brugge, Celtic, Lask Linz ve Thun kazanarak başlıyor. Yani hiçbir şampiyon kaybederek başlamamış sezona. En fazla bir puan kaybına verse de izin bir beraberlikten ileriye gitmemiş. Bugün hani yarın Barcelona'nın maçları falan hani genel anlamda açılacak liglerle alakalı olarak bu bilgiyi vermek istedim. Porto, mesela Rio Ave Porto maçı var. Yani gol bile yememişler bazıları ama tabii PSV ve Galatasaray ikişer gol yemişler. Ki dün yayında falan da iki gol öneren vardı. Öncelikle bunu bir ileteyim diğer maçlar için. PSV'de evet yani PSV'nin bu maç hata yapmaz. O hatayı ilk açılış maçında yaptı. Şimdi birazcık dikkate alsa yenecektir. PSV'nin geçen sezon maçları en fazla gol olan takım, maçları en fazla 3.5 üst biten takım. İlk yarımı maç sonu mu 3.5 üstü ona bakmak lazım. Excelsior da fena değil. Onlar da evinde oynadıkları maça bakalım. Evinde biraz esasında geçen sene ortalaması düşükmüş. Fazla gollü değilmiş ama. Evet, var mı
1: Sezona
0: üst
1: iyi
0: mü, iki buçuk üst
1: başladı.
0: mü, üç buçuk üst mü, ilk yarı bir buçuk üst mü, bir karar vermek lazım aralarda.
1: İlk yarıyı geçelim. Yani ilk yarı 1.5 aşarsak maç 3.5'a gider düşüncesindeyim Efe abi. Zaten da 1.5 üstü bu yönden de alternatif olarak
0: Peki.
1: verdim. Genel olarak 3.5 üste gideriz. Yani ilk yarı 1.5'u
0: Tamam.
1: aşmışsak zaten maç böyle kalmaz çünkü PSV
0: Excelsior'un da
1: zaten
0: golünü bekliyorsak.
1: tabii zayıf başladı bir de PSV. Yani mesela ilk yarı 2-0 diyelim ki yaptı PSV.

0: Hadi ikinci yarı idare edeyim, bir oyun oynayacağını ben çok düşünmüyorum. Yani Süper Kupa'da 4 yiyip kaybetmişsin. Evinde 2-2 ile başlamışsın. Ajax öbür tarafta biraz daha dikkat çekici bir performans sergiliyor. Feyenoord öyle ya da
1: Tek
0: böyle
1: başına bile
0: galibiyetle
1: 3,5
0: başladı.
1: üst yapabilir belki diyorsun.
0: Belki tabii öyle de bir durum var. O yüzden 3,5 üst ana tercih olsun ama bu maç böyle bir golleri bize izletecek gibi duruyor. Yine şöyle bir mesaja bakıyorum. Bir mesajımız var. Bursa 1, Fenerbahçe 2 dümdüz demiş bir dinleyicimiz. Yine bunu da anons etmiş olayım Efe abi.
1: Bursa
0: Güzel
1: 1,
0: böyle bir
1: Fenerbahçe 2.
0: 2
1: Fenerbahçe
0: düz.
1: 2 tabii daha güvenilir sanki. Ama Bursa'nın da ilk iç saha maçı. Ben Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın haftanın bankoları olduğunu düşünüyorum. Hani iki kombine yapacak olsam Beşiktaş ve Fenerbahçe 1-2 şeklinde oynar. Konuyu kapatırım.
0: Güzel. Peki. Son olarak da Hollanda'da Fortuna Sittard Cambuur maçı var. Cambuur geçen hafta 4-0 mağlubiyetle evinde başladı. Lige merhaba dedi ve çok da hazır olmayan bir görüntüyü sergiledi. Fortuna Sittard PSV deplasmanından bir puanla dönmenin sevinci içerisinde. Ya burada maç sonu 1 ve 1,5 üst olmaması için hiçbir neden yok gibi geliyor bana Efe abi. 1,74 oranı var. Sittard evinde hata yapmadan kazanır ki geçen sene Sittard iç saha performansı da çok dikkat çekiciydi. Ben yine ligin yeni ekiplerinden Cambuur karşısında da hata yapmadan kazanacaklarını düşünüyorum. En az 2 gol atarlar. Ev sahibi 1,5 üstün oranı 1,43. Onu da yine anonsunu yapmış olayım. Maç sonu 1 ve 1,5 üst için bence uygun bir maç. Canlıdan da yine takip edilip PSV maçının ikinci yarısıyla bu maçın ilk yarısında bir ikili kombinde yapılabilir. Maç saatleri o şekilde denk gelecek diye de belirtmiş olayım Efe abi.
1: Evet, aynı zamanda yine sezonun açılış haftalarında düşen takımların kötü sonuçlar alabildiklerini de görebiliyoruz. En az bir iki tanesinin. Hepsi olmuyor tabii. Hepsi olsa zaten işimiz çok kolay olurdu. Ama bak dün Wolverhampton'da puan kaybederek başladı. Karagümrük mağlup olarak başladı. Devamı gelebilir. Yani Karagümrük'te bugün Ümraniyespor'la oynayacak. Ve maçın favorisi 1.40'a kadar düşmüş oran 1.45. Karagümrük gibi düşen takımlara ilk haftalarda biraz uzak durmak lazım. Maçta Yusuf Ziya Önüz stadında oynanacak. Bu da çok önemli bir ayrıntı bence. Çünkü Karagümrük maçlarını Atatürk Olimpiyat stadında oynuyordu. Ve bu tuhaf stada daha alışık olduğu için ölçü anlamında rüzgar müzgar işte bir sürü bir şey. O bir avantaj oluyordu Karagümrük'e. Ama bu maçı mesela Yusuf Ziya Önüz stadında oynuyormuş. Dolayısıyla o anlamda da bir iç saha avantajını tam kullanamayabilir. Karagümrük'ün yine kazanamadan ikinci haftayı da geçirmesi beklenebilir. Yani Karagümrük'ü favori yapan tek etken Süper Lig'den düşmüş olması. Halbuki bu
0: Evet.
1: iyi bir şey değil. Karagümrük kazanma alışkanlığını yitirmiş bir anlamda düştüğüne göre. İlk maçta da kazanamamış. Bu maçı da böyle galip gelmesi çok kolay olmayacak diye düşünüyorum.
0: Çok da güzel bir kadro yapılanması içerisinde gittiklerine yönelik de bazı yorumlar vardı. Ama dediğin gibi kazanma alışkanlığını kaybetmiş bir durumda sanki söz konusu, bak o yönden düşünmemiştim aslında.
1: Bir de
0: Güzel
1: şu
0: bir bakış
1: var.
0: açısı oldu Efe abi.
1: Tamam. Şimdi gelen oyuncular ikinci ligi ne kadar benimseyecekler?
0: Tabii.
1: Kimleri almış mesela? Teknik direktör aynı. Panathinaikos'tan bir defans oyuncusu almış. Miladinovic.
0: Cenk Tosun
1: İlk
0: var.
1: maç Cenk Tosun. Abi yani Cenk Tosun şimdi birinci ligde TFF birinci ligde Cenk Tosun Karagümrük'e yani vallahi nasıl bir performans verebilir? Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Ben umarım tabii ki ikinci baharını yaşar ne diyeyim. Ama yani Cenk Tosun'u motive etmez birincilik artık yani. Buraya son bir transferini

0: yapmaya gelmiş yani. Ama fena bir kadrosu yok dediğin gibi. Bayağı birinci lig ayarında bir Süper Lig ayarında bir kadro var. Siopis. Siopis kaç yaşında olmuş bu arada? O da 94 doğumlu.
1: Siopis bayağı bir yaşında
0: 32.
1: galiba, değil mi?
0: Çok değilmiş ya. 32 yaşındaymış. O kadar da şey yani bu ligde oynar onlar da Thiago Pesic. O da yeni oyuncusu Ferencvaros'tan gelmiş ama daha önce de oynamış. Kalede kim var? Kalede de yeni bir kaleci var. İtalyan yine kökenli oyuncu almışlar. Serie A kökenli bir sürü oyuncu. Hayırlısı bakalım yani ben Karagümrük gibi takımların sezonun açılış haftalarında böyle bir 3-4 hafta karşımıza alabileceğimizi düşünüyorum.
1: Evet.
0: Mağlubiyet serisi yani kazanamama serisi en azından devam edebilir. Hazır da oran 1.40 gibi bir oranken yani Karagümrük'ün bu maçta bu kadar düşük bir orandan favori gösterilecek bir done tek done var kadro kalitesi. Kadro kalitesi de bakalım hemen başta etkili olacak mı?
1: Bakalım gerçekten yine enteresan bir
0: Ünaniye
1: sezon bekliyor ama
0: Tayfun
1: bizi.
0: Albayrak.
1: Trendyol
0: Ünaniye
1: birinci ligde.
0: Tayfun Albayrak'la yola devam ediyor. Tayfun'un Ümraniye'yi çalıştırmış hep. Yardımcı antrenörmüş. Evet, Ümraniye Spor galiba bayağı bir güç kaybetmiş gibi olabilir. Geçen sezon iyi durumda değildi pek. Kaçıncı bitirmişti Ümraniye? Sondan bir evvel evet. Nerede? Son anda 16. sırada bitirdi. Biraz bu Karagümrük'ü favori yapmış. Sadece bundan dolayı bu kadar favori olması normal mi? Bana çok normal gelmiyor ama evet iyi bir kadro kurdukları aşikar.
1: Evet, bakalım. Yani bu kadro gerçekten acaba bir İstanbul takımı diye Fatih Karagümrük ikamet amaçlı mı yoksa gerçekten
0: Düştüğü için Süper Lig takımı muamelesi yapmış oranlar Karagümrük'e. Halbuki Süper Lig'den düşmüş bir takım. Zaten düşen takımların maçlarında karşımıza almanın fırsat olması gerektiği şey bu. Yani Karagümrük'ün oranı sadece Süper Lig'den düştüğü için bu kadar düşük.
1: Evet. Öyle görünüyor biraz. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Yavaş yavaş La Liga da başladı Efe abi. Bugün daha henüz tahmin açısından biraz zor olabilir La Liga. Sevilla Rayo Vallecano maçı var. Alaves Getafe maçı var yine. Hiç bakabildim mi oralara bilmiyorum ama La Liga'da da yavaş yavaş artık aramıza dönüyor Efe abi.
0: Sabah Rahmi bayağı bahsetti Sevilla maçından. Pek bir şey değişmedi. Sevilla geçen sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirdi. Çok fazla kadroda bir değişiklik yok demişti Rahmi. Sevilla'dan bu sezonda bir şey olmaz gibisinden bir yorum yaptı. 2-11 evinde olmasına rağmen Sevilla galibiyetine verilen oran. La Liga bende yok ama Fehmi.
1: Ya Sevilla hala aynı seviyeyse bizim hep pazartesi yayınlarımıza denk geliyordu. Rahmi ile konuşuyorduk. Yine uzun uzun seviyeyi konuşacağız gibi duruyor. Bir ara Sergio Ramos bir almaya niyetlendi. Sonrasında orada bir şeyler ters gitti. Alamadı. Sevilla'yı satın alacaktı Sergio Ramos ama olmadı. Bakalım bu sezon hiçbir şey değişmediyse çok ilginç. Yani herhalde ekonomik koşullar pek hocayı falan da gönderemedi. Bu arada Göteborg'un hocası değişmiş galiba Efe abi. Sen
0: Evet, tabii.
1: o şeydi o Göteborg hocasıydı değil mi? İstiyorsanız gelmeyin falan filan gibi.
0: Göteborg'un hocasıydı. Zaten o maçtan sonra yolladılar. O maçtan sonra da Göteborg'da çıkış başladı. Avrupa'da tur atladılar. Ligde ilk galibiyet geldi. Onu bak geçen hafta notlarımdaydı. Ama laf lafı açtı açtı oraya şey gelme. Bak 2'de 2 yapmış ligde. Degerforce'lu

0: oynuyor. Yarın saat 3'te. Yarın saat 3'te Degerfors Göteborg maçı var. Göteborg'un bir kere daha takıl peşine.
1: Tamam. Aldık notlarımızı o zaman. Göteborg'a takılalım. Peki
0: Ki
1: Finlandiya'da var mı şey?
0: bu hocayla ilk maç Degerfors'u 2-0 yenmiş. Böyle bir tuhaf bir fikstür var. 2 hafta sonra da Degerfors'ta deplasmanda karşılaşıyor Göteborg.
1: Güzel. İlginç bir fikstür. Evet, geçen hafta da sanki iki pazartesi üst üste aynı takımlar oynadı. Orada öyle bir şey oldu. İlginç bir fikstür var. Peki Finlandiya'da var mı? Mariam SJK maçı var bugün. Hiç Finlandiya'da bir şey çıkıyor mu bize?
0: Finlandiya'yı da artık ufak ufak şeye
1: Tasfiye ettik.
0: ettik ya.
1: Tamam.
0: Zaten kabus lig yani öyle şey zor ama yine daha bilgilerimiz taze. Mariam serbest düşüş yaşayan takımlardan biri. Gol atamadan kaybeder. SJK da toparlandı. Bak bu maç esasında ilginç olabilir. Helsinki yendi. Gnistan'a 2 tane attı. Ve SJK'nın 18 bir tek şey yok. SJK kümede kalma turu oynayacak. İhtiyacı olan her takım Mariam'ı yener abi bu ara. Evet, SJK da küme düşme turundan evvel maksimum puanları toplamak istiyor. Yani ev sahibi ekip çok kötü burada. Yani ev sahibi ekibi gerçekten yenmeyeni dövüyorlar gibi bir durum var. 1.47 SJK'nın oranı. Akmasa damlar. Fena mı? 1.47.
1: Evet.
0: Kazanır SJK'da. Yani Helsinki gerçekten çok amatör bir takım görünümünde. Yani bakıyorsun hakikaten tamam Finlandiya Ligi zaten zayıf bir lig ama mesela bazı takımlar bunlar yani nasıl profesyonel takım anlamakta zorlanıyorsun o Mariam'ın maçlarında.
1: Gerçekten var ya, bu sezon yani performansını çok güzel özetledin. Nasıl böyle bu seviyelerde takımlar, insan gerçekten şaşırıyor Efe abi. Bazı takımların özellikle performansı. Bu arada Yukon maçında dakika 45 1-0 yeniliyor Yukon. Yingbo kırmızı kart gördü bu arada Efe abi. Dakika 30'lardaydı galiba, tam kaçtaydı onu da kaçırdım ama. O da 10 kişi kaldı deplasman takımı.
0: Kaldı.
1: Sanırım bu sefer ilk yarı değil de ikinci yarıdan dönecek gibi geliyor Yukon. Ne dersin?
0: Olabilir, olabilir. Yani Yuku'nun maçlarını bizim zaten çok giden gelen maçlar oynadığı için de dikkatimizi çekmişti. Yuku'nun evinde kolay kolay boş geçmeyen bir takım. Hemen hemen her maç attı. Dolayısıyla Yuku'nun çevirmesini oynayabilirsin. Çok gerçekten çok çevirdi. Gördük bunu. Yunan bak.
1: Evet.
0: Mağlup durumda olmasına rağmen galibiyetine 2.09 veriyor. Yani çevirme ihtimali ne kadar yüksek? Yunan Yuku'nun 2 golünü oynayabilirsin. Ha, 10 kişi de kaldı ya tabii Dalyan. Ondan da kaynaklanıyor tabii bu oranın düşük
1: Evet.
0: olması.
1: Evet.
0: Çevirme ihtimali daha da yüksek. 2.09. Zaten 10 kişi kalmasaydı Yunan Yuku'nun oranı bu kadar düşük olmazdı çevirmesinin. Yüksek olurdu. Bir cazibesi olurdu. Şimdi cazibesi yok. Bazen de takımlar 10 kişi kalınca bir direnç de gösterebiliyorlar. İlk yarı 1.5 üst. Bakalım gelecek mi? Biraz uzatma var sanki. İlk yarı 1.5 üstümüzün
1: Evet, bakalım.
0: hala belki son saniye dakikada bir gol gelebilir. Bayağı da bir uzatma vermiş
1: Artı
0: galiba.
1: altı sanırım.
0: Değil mi? Öyle bir şey herhalde o kırmızı
1: Artı.
0: karttan falan olmuş. Yunan Yukun atsın bir tane ya ilk yarının sonuna doğru.
1: Tabii, bekliyoruz. Vallahi bekliyoruz. Bakalım. Umarım o beklediğimiz gol gelir Yunan Yukun cephesinden. İlk yarı 1.5 üstümüz havada kalmasın. Ah,
0: Nasıl yapıyorum
1: Şenova'nın
0: ya
1: ilk yarı
0: Ligin?
1: golü geldi Efe abi.
0: Ah,
1: Dakika
0: onu bildim.
1: 45 artı 2'de bak.
0: 2. Hadi Yukun. At bir tane de sen.
1: Vallahi çok güzel olur.
0: Şanoa
1: Ah.
0: ilk yarılarda acayip 1.5 üstü bitti ya şeyde. Çin'de.
1: Evet. Gerçekten bugün o anlamda iyi bir gol sayısı çıktı baktığımızda.
0: Hemen bireler bir Yunan yukuna oynamış.
1: Kaçırmaz. Selamlar
0: Kaçırmaz.
1: olsun. Selamlar olsun. Çok böyle
0: Evet.
1: o kokuyu takibi çok iyi kovalıyor Bilal Bey.
0: Evet ya.
1: Selamlar olsun ona da.
0: Aynı Genco'nun benim. Hiç affetmez kaçırmaz şeylerini. Balıktayken oynar seçimini.
1: Oh, çok güzel. Rastgele diyelim o zaman. Bu arada hafta içi maç oynayacak takımlardan bugün senin listende var mı? Dikkat edeceğimiz gol atıp yemesi muhtemel bugün veya yarından.
0: Jalbi Sirius. Zaten Sirius aldı başını gidiyor. Kazanmasını da bekliyorum. 1.83. O dikkat çekici. Bak mesela Zelenski Kızıldız maçı ertelenmiş. Fenerbahçe'nin Konya maçı falan bir erteleme durumu oldu mu ara maç? O Lyon maçlarının arasına gelen.
1: Bu
0: Galiba
1: hafta için talep edildi ama
0: edildi
1: kabul
0: mi?
1: görmedi galiba. Öyle bir durum söz konusu. Ama öteki haftayı bilmiyorum, bir hızlıca bakmam lazım Efe abi. Öteki hafta iptal oldu mu?
0: Sanki o playoff'ta söz konusu playoff'sa playoff için bir erteleme oluyordu. O ara yani o iki maçın
1: Oynanacak
0: arasına
1: gibi
0: gelen.
1: görünüyor ama bilmiyorum.
0: Öyle mi?
1: Yani
0: O
1: oynanacak gibi görünüyor.
0: ertelenebilir bak işte yani. Hani bilmiyorum şimdi o bir ayrı bir tartışma konusu ama çok takım var erteleyen Avrupa'da. Özellikle bu
1: Avrupa'da çok
0: playoff'ta.
1: var, evet.
0: Çok var. Playoff'ta erteliyor yani. Playoff'un arasındaki maçta orada bir es veriyor. Bir de çok böyle bir çok bir sıkışık fikstür falan filan da yok olabilir bence bu ya. Fenerbahçe için, ülke için çok önemli bir şey. Gerçekten Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aynı anda lig aşamasında olması, hele böyle bir sezonda bir de Fenerbahçe lig aşamasında olursa çok keyifli olacak yani. Hani iki
1: Tabii.
0: takımımız birden lig aşamasında olursa şampiyonlukta. Bir de yani Fenerbahçe adına konuşursak Fenerbahçe işte bir kulvarı göz ardı edip diğer kulvara odaklanayım falan. Bu yanlış bir strateji. Ya yani takımı pozitif de etkiliyor Avrupa kupaları
1: Tabii.
0: ilerlemek. Yani fit tutuyor.
1: Tabii.
0: Kendinden çok güçlü takımlarla oynuyorsun. Bir sonraki hafta lig maçını daha rahat kazanıyorsun. Bu bir şey mesela gibi bir olay yani. Hani kayakta hep siyah pistten kayınca mavi piste geldiğinde rahat kayarsın, tamam mı? Yani bu tip Avrupa kupalarına gitmek de öyle. Galatasaray'ı düşün. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar ligi de hep olumlu yansıdı. Her zaman
1: Maç
0: şey gibi
1: temposu
0: düşünme.
1: her zaman iyidir abi.
0: Her
1: Bir de
0: zaman,
1: yani ne
0: her
1: kadar
0: zaman.
1: ciddi takımlarla oynarsan da geliştirmek için bir hayli o kadar da fırsat bulursun. Öte yandan
0: Tabii.
1: ülke puanı için de çok önemli. Ama konu çok böyle takım bireyinde, takımlar özelinde döndüğü için hani hep böyle emsal şey veriliyor işte. Bizim de böyle talebimiz vardı, o olmadı, size de olmasın. Onlar olmadı, oraya da gitmesin. Yani genelde tartışmalar böyle. Lütfen yanlış da anlamayın Radyo Gol dinleyenleri. Yani herhangi bir takımı da töhmet altında bırakıyor ya da savunuyor da değilim. Ben her zaman ülke puanı tarafındayım. Playoff elemeler başladığından beri aynı şeyi söylüyorum. Benim için takımlar hep kırmızı beyazdır Avrupa'da. Türk milli takımı maç yapıyormuş gibi görüyorum ve ülke puanının da ihtiyacı var. Mayıs ayında İngiltere'yi konuşuyoruz.
0: Evet.
1: 10 tane takım gidiyor. Almanya'yı konuşuyoruz. 6-7 takım gidiyor. Yani biz de daha fazla takımı bu şekilde göndeririz. Yani lig
0: Abi Lyon'u
1: aşamasında ne kadar
0: geçtiği
1: fazla
0: zaman
1: takım atarsak tabii.
0: 8 tane maç yapacaksın abi kafadan. Yani nefis bir şey bu. Yani her açıdan nefis bir şey yani. Emin ol bak bizim radyo için bile çok iyi bir şey yani. Radyo için, yayıncılık için. Fenerbahçe kendisi adına da ya bir oyuncu Fenerbahçe'nin kadrosu şu anda Şampiyonlar Ligi kadrosu. Bu takım bu oyuncuları
1: Evet.
0: sen orada şey yapıp Lukaku Lyon kadrosunda yokmuş. Herhalde tam hazır değil. Fenerbahçe'nin Lyon kadrosu da belli olmuş. Osterwolde, Lukaku alınmamışlar. Lukaku burada tabii kilit isim. Ne olursa olsun takımın bu sezonki en önemli transferini en önemli maçta oynatacaksın arkadaş ya. Bilemiyorum nasıl oynatacaksın.

0: Ya erken mi alırsın Lukaku'yu? Hazır mı alman lazım böyle bir oyuncuyu? Yani yine böyle bir hata yapılıyor yani. Muriç de tam hazır değil. Yani Lukaku ve Muriç bu sezon Fenerbahçe'nin, özellikle Muriç ve Lukaku diyeyim önce geldiği için. Artık Muriç ve Lukaku'nun Lyon maçında böyle ilk 11'de direkt oynayacak seviyede olmasını beklerim. Takımın en önemli transferlerinin.
1: Evet.
0: Ama Lukaku herhalde o böyle bir tam hazır mı değil. Antrenmanlarda falan da bir kilolu görüntüsü vardı. Sakatlığı mı var? Ama yani bu oyuncuları oynatacaksın abi bu maçlarda artık.
1: Ya dediğin doğru abi de sanki sağlık açısından pek uygunluk yok gibi görünüyor. Emin de değilim tabii
0: Almayacaksın abi
1: şimdi
0: o
1: o
0: zaman
1: detaylara.
0: yani. Ne diyeyim yani? O
1: Yalnız
0: zaman
1: fit bir Lukaku, ya bu sezon forvet hatları çok enteresan olmadı mı Efe abi? Yani ya
0: çok.
1: fit bir Lukaku, fit bir Vlahovic, fit bir Osimhen,
0: Tabii.
1: fit bir Onana. Ki orada da Trabzon sanırım bir Nunez'e gidip Onana'yı göndermeyi gibi, yani Onana'nın gitmesi konuşuluyormuş. Bence çok büyük bir hata olur ama öyle bir yönelim. Ama hücum hatları bu sezon gerçekten çok ilgi çekici
0: Abi
1: ya ligde.
0: Paris Saint-Germain tüm Avrupa'da gerçekten o kadrolaşmayı değiştirdi. Yani kadrolaşma stratejisini değiştirdi Paris Saint-Germain. Yıllardır starlar üzerine kurulu kadrolardan başarılı olamayınca sistem takımı olarak 2 sene üst üste şampiyon oldular. Bir anda takımlar da uyandı. Yani sen Salah'ın, Lukaku'nun, Vlahovic'in falan Süper Lig'e gelmesini çok şaşırmamak lazım. Bunlar kafa takımlarda artık yer bulamıyorlar. Almıyor abi Salah'ı falan Lukaku'yu büyük takımlar. Niye alsın? Öteki türlü daha maliyeti daha şey mantık başarı geliyor. Daha rahat yönetiyorsun. Bu oyuncuları yönetmek kolay değil. O yüzden takımlar, büyük takımlar artık böyle starlar üzerine kurmuyorlar abi kadroları.
1: Evet.
0: Daha sistem içinde etkili olabilecek oyuncuları şey yapıyorlar. Doué gibi oyuncuları alıyorlar. Anladın mı? Kvarat'ı alıyor. Doué'yi alıyor. İşte Juventus Kenan Yıldız'ı alıyor. Yani Vlahovic'i bu tip Vlahovic o da çok önemli bir oyuncuydu. Yani müthiş bir
1: Çok.
0: oyuncu
1: Evet.
0: düşünürsen. Salah'ı söylemeye gerek yok yani. Baksana Premier Lig'in açılış haftalarında gole en katkı yapan oyuncu Salah. Tamam, Trabzonspor için çok önemli bir transfer. Özel taraftarı olan bir oyuncu.
1: Evet.
0: Ülke tanıtımı falan için nefis oldu abi Salah. Çok doğru. Trabzonspor'un da gitmesi çok doğru adres. Bir de hani orada bir turizm vesaire iyi de düşündüğümüzde akıllıca bir şey. Ama almıyorlar abi artık bu oyuncuları. Bu oyunculara para vermiyor yani Avrupa'nın dev takımları. Şampiyonlar Ligi ekipleri. Kendi daha böyle bir sistemine uygun oyuncular alıyorlar. Bu oyuncular zaten bir de böyle bir kafaya oynamayan takımlar, yani kendi liginde şampiyonluğa oynamayan Avrupa takımları da ya da liginde çok iddialı olmayan, onlar da farklı bir scouting stratejisini güdüyorlar. İşte Pafos'undan Levski Sofya'sına, Karabağ, Kayrat, onlar ayrı bir konu.
1: Evet.
0: Fenerbahçe biraz daha, bizim takımlarımız biraz daha böyle eski usul kadrolaşmalar yapıyorlar. Yıldızlar üzerine kurulu isim transferler. Çünkü burada bu işliyor.
1: Kabul gören
0: Kabul
1: görüş daha
0: gören
1: çok
0: bu.
1: bu. Yani bizde de mesela Göztepe
0: Tabii.
1: harcanmayan paralar hala da gün işte o kadar sattınız niye bu oyunculara gidiyorsunuz daha iyilerini alalım falan sosyal medyada çok fazla tepki
0: Ne
1: oluyor.
0: kadar
1: Bakalım
0: yanlış.
1: ya
0: Tam
1: bir
0: tersi
1: de
0: abi.
1: abi de şöyle bir şey var yavaş yavaş hani Göztepe sistemi ufak ufak kendini ispat etmeye de başladı. Ve bu kadar
0: Tabii.
1: sabırsızlık yani gelen oyuncu da ciddi meblağlara da satıldı aslında hani rastgele de ucuz oyuncu diye de getirilmediği de biraz aslında kendini ispat etmeye başladı. Biraz sakin olmakta fayda var. Ama kaleci transferinden yana benim de bir soru işaretim var bu sezon. Bizim kaleci özelinde bakalım umarım lig
0: Zaten böyle
1: sonrası orada bir sorun yaşamaz.
0: bir anda o scoutingçiler o işte

0: Brezilyalılardan o transfer edilen Brezilyalıların yerine birileri bir gelecek, tamam mı? Bir anda böyle bir sistemde bir anda bir oturacak. Göztepe yine çok böyle mütevazi bir kadroyla fiyat olarak müthiş bir başarı elde edebilir. Ben valla son yıllarda Avrupa'da bu peri masalı yaratan takımlardan birisinin Göztepe olacağına inanıyorum Türkiye'de, ama onun için de işte birazcık daha şey gerekiyor yani, biraz daha böyle bir her şey hazır Göztepe'de de hani biraz daha transferlerde
1: Biraz
0: daha
1: daha
0: böyle bir
1: zaman lazım.
0: aynı anda
1: Yakında
0: birden
1: bak
0: fazla
1: şey de
0: başarılı transfer
1: temeller
0: olacak yani.
1: atılacak. Bu arada altyapı temelleri de atılıyor, akademi falan. Yani gelecek Göztepe için biraz daha zaman, biraz daha güzel olacak gibi görünüyor. Yavaş yavaş süremizin de sonuna geldik. Valla çok keyifli bir sohbetti Efe abi. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Bugün canlıda pek bir şey yapamadık ama canlı için uygun bir program yoktu bugün. Belki böyle bir Süper Lig maçları biraz daha 14 seansına gelince artık daha programımıza şeyine uyarız, ama öyle bir çok büyük bir gönül isterdi ki bir de böyle bir canlıda bir şey yapalım. Artık yarına ya da önümüzdeki haftaya kısmet.
1: Kısmet bakalım. Çok teşekkür ederim o güzel tahminlerin
0: Ben
1: çıktı.
0: teşekkür
1: Keyifli
0: ederim.
1: bir program oldu. Sona da geldik. Efe abi, sana da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bir programın daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Keyifli, kazanç dolu bir cumartesi günü olsun sizler için. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler sona erdi.

kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar sala düzelme demektir. Emek, iyileşme demektir. Bir şeyin düzelmesini ifade eder. Dolayısıyla ismiyle müsemma bu adam yıllardır ismiyle milyonlarca insanı heyecanlandırır durur. İtirazım yok. Ama biz yine de analize başlamadan önce bir şeyi netleştirelim. Salah'ı konuşurken hangi Salah'tan bahsettiğimizi bilmemiz lazım. 2024-25 sezonuyla 25-26 sezonu arasında istatistiksel olarak bir makas açıklığı var. Bunu görmezden gelmek doğru olmaz. Şimdi 24-25'te Salah Premier Lig tarihinin en yüksek gol katkısı rekoruna ortak oldu. 38 maç, 29 gol, 18 asist. Liverpool şampiyonluğa taşıdı, sezon oyuncusu seçildi ve çok üst düzey bir performans. 25-26 bambaşka bir Salah portresi karşımıza çıktı. Orada da 27 maç var, 7 gol 7 asist. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gol 3 asist. Şimdi bunun dışında sık konuşulmayan ama çok önemli bir veri daha var. Dribbling başarısı yaklaşık %26'ya düşmüş durumda. Şimdi eski Salah'ı bilenler için bu rakam anlamlı çünkü o Salah kanatta birebir durumlarda gözü kapalı geçerdi. Bunu geçen sene ben gittim yerinde de izledim de eşe dosta dedim ki Salah bırakmış dedim. Bakın kelimeme dikkat edin lütfen. Bırakmış dedim. Çünkü bu rakamların, bu makas açıklığının en önemli sebebi bence abi Liverpool'un bozulan ortamının etkisi var. Arne Slot'ta yaşananlar ve benden daha iyi biliyorsunuz Liverpool'da bazı şeyler bozuldu. Takım kimyası bozuldu. Şeyi biliyorsunuz erkenden oyundan almalar, Salah'ın kontrat beklentisi falan bunların bir sürü etkisi vardı. Yani evet sadece sahada verilere odaklandınız işte ön alanda top kapma rakamları son sezonlarda önemli ölçüde geriledi diyebiliriz. Ama Liverpool'daki o rock'n'roll ortamı da geriledi. Yani bireysel değil de daha kolektif de düşünmek lazım orayı. Sırf hani 34 yaşında diye tek başına verilere ihalede bırakmamak lazım. Sonuçta Dünya Kupası'nda da Mısır'ı tarihte ilk kez son 16'da gördük. O taşıdı. Ve turnuvada kilit pas sıralamasında en üst isimlerin arasına girdi. Toplam 16 kilit pası var. 90 dakika başına 4.26 kilit pas. Bu ne demek? Messi gibi, Hakimi gibi isimlerle omuz omuz olan bir rakam. Yani Salah tükenmiş bir oyuncu değil. Asistçi kimliği var, oyun zekası var, ceza sahasındaki sezgileri hala çok yüksek ve işliyor. Kaybettiği şey ya da öyle görünen şey, işte burası benim için karışık. Yani bireysel hız ve dribbling kapasitesi, kazandığı şey pozisyonel olgunluk, kilit pas hassasiyeti. Hani bir laf vardır, bir boksörün en son kaybolan şey yumruğudur derler. Futbol uyarlarsak bir futbolcunun en son kaybolan şeyi tekniği ve oyun zekasıdır. Tamam. Şimdi uyarlayalım Trabzonspor'a. Ama dediğim gibi şimdi şöyle de video çekmiştim ben. Olağanüstü ve Salah kelimelerini yan yana kullanmıştım geçmişte. Adamın bir yırtılma dönemi var yine Arne Slot'la. Sonra işte sözleşme krizi oldu. Benle kimse konuşmadı diye o zaman hatta goller hep ikinci yarılarda atıyordu falan onu da söylemiş olalım. Trabzonspor'un 4-2-3-1 sisteminde Salah'ın en doğal konumu sağ kanat. Ve bu noktada Onuaç ile kurulacak ilişki önemli. İlk akla gelen bağlantı tabii ki Salah'ın Onuaç'a yapacağı servisler. Bunlar var ve gerçek. Onuaç geçen sezon ligin gol krallığını 22 golle bitirdi. İçeri yapılan doğru ortalar, yarı alan pasları onun için dönüşüme en hazır pozisyonlardır. Şimdi dedik ya Salah 90 dakikada 4.26 kilit pas üretebiliyor diye. Şimdi Onuaç'ın beslenme kapasitesini bu ciddi şekilde arttırır demektir. Ama bu ilişkinin tek yönlü olduğunu düşünmek de eksiklik olabilir. Çünkü Onuaç'ın varlığı da Salah'ın oyununu özgürleştirecek. Geçen sezon Onuaç olmadığında onun için alıştırılmış o orta saha organizasyonu işlevsiz kalmıştı. Şu an böyle bir durumda Salah'a gerektiğine santrafor pozisyonuna da taşıyabilirsiniz ya da çok daha farklı geçiş esaslı bir oyun kurabilirsiniz. Onuaç'ın derinliğe koşması, hava topu hakimiyeti, Salah'ın o arkada gelen koşularla ceza sahasına girmesi gibi bir toplu bir şey izleyebiliriz. Sekanslar bütünü izleyebiliriz. Yani bu ikili hem birbirine servis yapan hem de birbirinin önüne alan açan bir simbiyoz derler yaratabilir. Yani bu kombinasyonun kağıt üzerindeki korkutuculuğu bence inkar edilemez. Bir de 4-2-3-1 dedik. Abi Aral, Muçi, Salah bir arada kağıt üstünde yani Türk futbolu için çok heyecan verici bir üçlü bu. Yani bu üçlü arkalarındaki iki orta sahanın yükünü arttıracak. Tamam işin doğrusu ama Trabzonspor'da eminim ki Fatih Tekke de bunun farkında. Diğer yandan sette rakip savunmasına sökme baskısı yaratacak. Hem de geçiş anlarında rakip savunmayı böyle iki ateş arasında bırakacak. Muçi geçen sezon 11 gol attı. Teknik kapasitesi yüksek, dar alanda çalışıyor, asist üretiyor, gol üretiyor. Aral bence kritik bir konumda. Hem yaratıcı hem bağlantı kurucu bir rol üstleniyor. Ve Salah geliyor. Geçişlerde üçüncü bir tehdit geliyor. Rakip savunmayı dağıtacak bir caydırıcılık geliyor. Ceza sahası çevresinde topu her aldığında rakip takıma ekstra önlem geliyor. Ekstra markaj zorunluluğu doğuruyor. Bunlar da Muçi ve Aral için alan geliyor demektir. Ve ama bu üçlünün arkasındaki iki orta sahanın yükü, evet, göz ardı edilmemeli. Hem geçişte boşluğu kapatacak, hem topa sahip olmada denge sağlayacak. Tabii ki o yükü lig başlayınca onu konuşuruz. Tamam ama Trabzonspor bu kimyayı doğru kurgularsa, orta saha yapısını doğru oluşturursa, ha Wagner Pina'yı da ekleyelim bu tabloya. Çünkü geçen sezon sağ bekte 7 asisti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence çok ciddi bir hücum katkısı aldı bir bekten. Çizgide etkili, dinamik, ileri çıkmaktan korkmayan bir profil ve bu profil Salah'la uyumlanırsa, yani Salah içe kestiği anlarda Pina derinliği açılabilir, çizgiyi ele alabilir, ortaları yapabilir. Pina ileri çıktı, Salah içeri kayıp oyun kurma bölgesine dahil olabilir. Yani elbette Salah'ın yük olacağı işlerden biri de Pina'nın sırtına kalacak. Onu inkar edemeyiz ama Pina da bunu kaldıracak bir oyuncu gibi durdu geçen sezon. Ve sağ koridor ciddi bir tahmin edilemezlik vaat ediyor, onu söyleyeyim. Yani rakip takımların sağ kanat savunma organizasyonunu karmaşık bir probleme dönüştürecek. Adamda enerji var, dinamizm var, Salah'ta kabiliyet var, isminin bir korkusu var. Hakikaten Trabzonspor'u bu tarafta ligin en üretken koridoru halinde izleyebiliriz. Sahada olup bitenden bağımsız olarak bu transferin bir boyutu daha var. Bu boyutu da bence küçümsemek hata olabilir. O da şu, abi adamın Instagram'da 67 milyon takipçisi var, belki daha fazla. Yani dünya genelinde büyük kulüplerin çoğunu geride bırakan bir kitlesel ağırlık var. Haaland da merak edecek falan ne yapıyor diye. Guardiola da arada bakacak. Adam zaten Afrika'nın gururu, Mısır'ın gururu. Trabzonspor formasını giydiği an o görünürlülük bambaşka bir düzeye ulaşıyor. Yani önce coğrafi boyuta bakalım. Şimdi Türkiye Orta Doğu'ya kapı olan bir ülke. Ve Trabzonspor şu ana kadar bu pazarın hiçbir kısmına da dokunamamış bir marka. Şehir olarak dokundu. Maşallah var da Arapların ilgisinin şey olarak bu futbol başlığında yok. Şimdi sen Mısır, Suudi Arabistan, efendime söyleyeyim Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika pazarı, burada artık görünürlülük kazanıyorsun. Ve bunu sponsorluk gelirine yansıtabilirsin, bilinirliliğine yansıtabilirsin. Bir de başarıyla birleştirirsen tamam. Çünkü şimdi Salah mesela şu anda pek çok küresel dev markayla anlaşması var. Bir kısmını çekeceksin, Trabzonspor'la masaya oturacaksın yani. Bu hayalci bir senaryo olmaz. Çünkü adamlar şuna bakarlar. Salah nerede oynuyor değil de global görünürlüğüne yatırım yapıyor ya. Biz onu daha çok gösteririz diyeceksin. Mesela sosyal medya tarafında da tablo çarpıcı. Sen Salah'ı kanal olarak kullansan marka bilinirliğini katlamak için çok büyük bir fırsata dönüştürürsün. Zaten forma satışıydı, lisans üründü, bunlar göz ardı edilmiyordur. Çünkü Salah adını taşıyan ürün sadece Türkiye'de satılmaz, dışarıda da. Büyük bir potansiyeli vardır, ölçülebilir bir potansiyeli vardır. Zaten Salah'ın müzakere sürecinde biliyoruz işte %20 pay istedi, Beşiktaş sürecinde de hatırlayın pay çok fazla istendi falan, öyle konular vardı. Oyuncu kendi markasının değerini biliyor, onun pazarlama gücünün farkında. Bunu Trabzonspor absorbe edebilirse uzun vadede uluslararası marka değerinde de kalıcı bir sıçrama yaşayabilir. Çünkü böyledir. Böyledir abi. Adam her yerde ilgi çeker. Mesela Roma'da başarılı olmaya başlayınca abi gittiği caminin cemaatiyle bile röportaj yapmışlardı. Diyorlar ki işte cemaatten abi hacı amca diyor ki arabasını işte dışarı park ederdi. İmamla konuşurdu. Biz cemaat olarak onunla gurur duyduk. Ya oluyor böyle şeyler. Yani reklamlar, sosyal mesajlar, yardım kuruluşları, saygı mertebesi ya da çocukların kahramanı olma noktasında Muhammed Salah şahane bir isim. Şimdi Salah'a bakıyorsun. Damat adayı gibi olacak ama içkisi yok, sigarası yok. Ramazan orucunu tutar. Mazbut yaşar. O topraklar için kıymetli. Örnek alınabilecek görüntüler bunlar. Çok konuşmaz. Biraz içe kapanık ve utangaçtır doğrusunu söylemek gerekirse. Sosyal medyayı iş için kullanır ama kendi açısından biraz şeydir. Çok röportaj vermez maalesef. Hiç dövmesi yoktur. Acayip saçlar falan görmezsin. Bunun bir tane haylazlığı var. Bazen arkadaşları gelirken köşeri yemeği getirirlermiş. Bilmiyorum bilir misiniz o yemeği? Böyle pirinç, makarna, mercimek,
2: nohut, sarımsak ve domates sosuyla yapılan bir yemek. Arkadaşlarıyla ne zaman buluşsa bazen Mısır'dan bu yemeği getiriyorlar. Daha arabada, arabanın içinde çeker baba kapşonu kafasına, arabada bitirir yemeği. Yani fırlamalı bu kadar. Ama arkadaşlarıyla da hala görüşüyor, onu da söyleyelim. Köklerinden de kopmamış. Hala çocukken takıldığı yerlere giden bir adam. Çocukken gittiği kafelerde masa tenisiyle bilardo oynarmış. Bayramda akrabalarını, komşularını muhakkak ziyaret eder. Hatta çocuk, bunu anlatmıştım, çocukluk arkadaşı kaza geçiriyor bir gün. Tak ziyarette bizimki. Tahir'e evlendi mesela, ama köy yerinde de ayrı bir dün yapıyor. İnsanlara yardıma zaten devam. Böyle fonları falan var. Böyle bir adam yani. Güne sabah namazıyla falan başlıyor ya. Şeyi düşündüm biliyor musun? Fatih Tekke ile ikisi yan yana geldiğinde nasıl muhabbet döner acaba? Vallahi merak ediyorum. Hayata dair falan yani. Bak şu an benim en büyük hayalim şu olurdu bir yayıncı olarak. Sağımda Fatih Tekke hoca, solumda Salah. Sadece hayatı konuşuyoruz. Anladın mı? Hiç öyle futbol falan yok abi. Sadece hayat. Ne muhabbet döner biliyor musun? Yani hele mutluysa Salah, alışmışsa falan, diyorum sana bak yani acayip kafalar yanar şu sohbette. Ha, tersini de söyleyeyim yeri gelmişken, Salah'ın oyuncu profiline özgü bir risktir bu. Kendi koşullarının oluşmadığı, beklentisinin karşılanmadığı ortamlarda performansı aşağı doğru çeker, onu da söyleyeyim. Oynayamamaktan nefret eder. Yani senaryo ona göre de oluşsun da, çünkü ciddi rakamlara bağlanmış bir oyuncu, beklenen verimi alamamak Trabzonspor'u zor bir pozisyona sokabilir. Doğru konumlandırma, sahada doğru kurgu sağlandığı takdirde ben Salah en az 2 sezonda iş yapabilir diyorum. Gözümle Liverpool'u izleyip biraz bırakmış dememe rağmen. Ama eğer cümlesi çok önemli. Her şey doğru gittiğinde büyük kazanım, bir şeyler ters gittiğinde ağır yüktür böyle isimler. Transfer böyledir zaten de. Ama ismin büyüklüğü açısından bu vurguyu yapmamız lazım. Güzel insanlar bu transferin doğruluğunu, yanlışlığını tartışabilir, tartışabiliriz. Tartışacağız da. Ama ortada şu var. Salah olunca bazı planlamalar askıya alınabiliyor. Çünkü öyle bir isim. Yani muhteşem bir isim. Futbolcu olmasaydım ne olurdum bilmiyordum demişti Salah. O kadar hızlı bir adamdı ki. Hani ben de şey demiştim. Kargocu olurdu muhtemelen diye. Şimdi o hızda eksildi diye dilimi sivri.

0: belirtmem hemen. Hakikaten çok büyük bir isim çünkü. Hem saha içi hem saha dışı. Yani Liverpool'un din değiştirdiğini söyleyen taraftarları vardı. Onu söyleyeyim. Ama en çok neye kızıyorum biliyor musun? Küçükken Salah topçu olacağım dediğinde diyorlar ki, bu bize de ders olsun diye söylüyorum genç kardeşlerime. Ya bırak diyorlar topu mopu, vatanına faydalı ol. Vatanına, milletine faydalı birey ol diyor. Ne oldu şimdi? Adam top oynayarak dünya kadar adamın inancını bile etkiliyor yani. Etrafındaki insanlar onu harcamayı yemin etmişken adam gülücük saçıp durmuş yani. Ve böyle bir adam böyle bir yıldıza dönüşmüş. Yani futbolu da böyle küçümsüyorlar. İşte sadece mühendisler dünyayı kurtarır zannediyorlar ya, onun için söylüyorum. Neyse. Güzel adam yani. Bir gün vurmuş gitmiş kapısına hocanın. Sol bek oynuyor. Ondan sonra demiş beni oynat ya, forvet oynarım falan. 4 gol birden atıyor, işi döndürüyor falan. Sonra Basel'den çağrılınca da hikaye dönüşüyor. Hatta kendi ifadesidir, Basel olmasaydı böyle bir oyuncu olmazdın diyor. Oradan sonra neye dönüştü yani? Bir asırdan fazla süredir 20 lig golüne en çabuk ulaşan Liverpool oyuncusu Salah. Üstelik diğerlerinde olmayan bir yetenek daha var. O yüzden söyledim, Salah bir sosyal kahraman, bir kanaat önderi. Öyle değil mi? Hayırlı, uğurlu olsun. İlk fırsatta Trabzon'dayız, stat'tayız. İzlemek için de sabırsızlanıyoruz efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödeme

0: Şakası.
1: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
2: Reklam bitti.

0: Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. 3-4.
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Muzaffer.
1: Maçı seninle beraber değerlendireceğiz ama öncesinde Okan Hoca konuşuyor. İlk önce bir Okan Buruk neler söylüyor, basın toplantısındaki sorulara nasıl cevaplar veriyor, bir onu kendisine bir dinleyelim. Ondan sonrasında seninle hem maçın değerlendirmesini hem Okan Hoca neler söyledi.
2: Statta neler yaşandı, bütün detaylarıyla onları anlatacağım. Evet, bugün transfer bilgisi de vereceğiz ama Galatasaray taraftarı şu anda isyan etme noktasında.
1: Yönetim istifa dendi abi.
2: Okan Hoca'nın bugünkü açıklamaları çok tartışılır. Bunların hepsini konuşacağız ama önce Okan Hoca'nın basın toplantısını izleyelim. Sonrasında değerlendirmeleri yapacağız.
1: Lütfen ayrılmayın. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diyelim. Okan Buruk'un basın toplantısıyla devam ediyoruz. Sonrasında maç değerlendirmesinde sizlerle olacağız.
3: Evet, herkese iyi akşamlar. Öncelikle telefonların sesini kısabilirsek sevinirim. Hazır mıyız? Buyurun hocam.
4: Evet, öncelikle tabii ki bu akşam içinde bulunduğumuz havayı tersine çevirmek için kazanmamız gereken bir akşamdı. Bu maç öncesi hazırlanma, oyuncularla konuşmalarımız, hepsi yani kendi aramızdaki şeyler hep şunun üzerinden de özellikle. Yani lig başlıyor, kazanıp tabii ki şu anda bir karamsarlık var. Hazırlık maçları, baktığınızda kadro ile ilgili yapılan eleştiriler, beklentiler hepsi bir arada. Tabii ki yani Galatasaray'ın en önemli gücü bundan önceki senelerde de hep şu oldu. Yani birlikte olduğumuzda daha başarılı olduk. O pozitif havada hep başarılı olduk. Bu sefer maalesef yani... negatif bir hava oluştu. Bu negatif havayı değiştirmek için de bugünkü maç çok önemliydi. Bunu söylemek istiyorum en başta. Başlangıcımız golü bulana kadar ki kısım bence çok iyi oynadık. Çok rakip yarı alanda oynadık. Çok fazla pozisyon ürettik. Golü bulduk. Arkasından tabii ki çok muhteşem de bir gol attı rakibimiz. Ama onu da vurdurmamamız gereken bir pozisyondu. Yani geriye kaçmasak, iki adım öne atsak orada tamam, rakibimiz 30 metreden çok güzel gol attı ama iki adım öne atsak bu golü engelleyecektik. Arkasından bireysel bir hata. Yani iki dakika içerisinde gerçekten her şeyin çok güzel gittiği bir maçta, iyi oynadığımız bir maçta iki dakikada maç tam tersine döndü. Stattaki atmosfer değişti. Burada tabii ki benim için en önemli şey sağ kenarında da onu sağlamaya çalıştım. Yani hem tribünlerimizi tekrar harekete geçirmek, hem oyuncularımızı tekrar harekete geçirmek, sakin kalmak. Bu maçı kazanabilmek için çok fazla vaktimiz vardı çünkü. Dediğim gibi yani pozisyona da çok fazla girdiğimiz maçtı. Maçın sonuna kadar pozisyonlara girerek bitirdik. 2-2 yakaladık, 3-2 yakalayamadık. Bu açıdan tabii ki üzgünüz. Yani kazanmamız gereken bir akşamdı. Ama ligin başı, bu tür şeyler olmasaydı, bu tür puan kayıpları olmasaydı bu atmosferde bizim için çok daha güzel olabilirdi ama bunun da üstesinden geleceğiz. Ligin başında böyle bir puan kaybı yaşadık ama bu hafta bizim için önemli. Daha çok çalışacağız, daha çok hazırlanacağız. Her hafta oyuncuların, biliyorsunuz milli takımdan gelen çok fazla oyuncumuz var. O yüzden her hafta onların performanslarının artması için bizim için önemli bir fırsat. Performansları daha yukarı çıkartacağız. Oyun olarak dediğim gibi yani bence sezon başına göre özellikle golü yiyene kadar çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Ondan sonra maç değişti iki golden sonra. Bu performansları arttıracağız. Tabii ki yani beklenti çok fazla, yani özellikle transfer beklentisi çok fazla, hepiniz biliyorsunuz. Bu da oluştuktan sonra bence takımımıza özellikle daha pozitif bir hava gelecek. Dediğim gibi ben de oyuncularımla birlikte en maksimum şekilde hem çalışarak hem içerideki ortamı daha değiştirerek bir sonraki maça hazırlanacağız ve bundan önceki senelerde olduğu gibi biz hep şunu söylüyoruz, yani hata yapabiliriz, yanlış yapabiliriz, puan kaybedebiliriz ama hiçbir zaman umudumuzu, enerjimizi hiçbir zaman kaybetmeyiz. Yine başımız dik olacak, ligin başındayız ve bu ligi yine tekrar kazanabilecek güçteyiz. Bunun en büyük adayı da biziz. dediğim gibi yani yapılacak takviyelerle de kadro genişliğiyle de bunu daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Ama çok iyi de bir bugün çok iyi bir 11 ile çıktık aslında baktığımızda. Dediğim gibi yani buraya ekleyecek, kulübeden gelecek ve oyunu değiştirebilecek, bu rekabeti arttırabilecek oyuncular tabii ki performansımızı daha yukarıya çekecek.
3: Telefonların sesini kısarsak sevinirim lütfen. Erdem Bey.
5: Mikrofon burada.
6: Erdem Açıkgöz. Hocam taraftarlar artık somut bir şey bekliyor. Yani olumsuz bir hava var, dağıtmak istiyoruz dediniz. Sizlerin görüşlerini, düşüncelerini çok iyi biliyoruz. Hatta bazı basın toplantılarında yapmış olduğunuz açıklamalarla taraftarlar yönetim önünde bir set olarak da sizleri görüyor. Düşüncenizden ziyade şunu da sormak istiyorum. Bu olumsuz havayı hani somut bir şekilde ne zaman dağılacağını düşünüyorsunuz? Bir de Niyaga'yı oyuna bugün neden alınmadı şeklinde sakat mı, onu da sormak istedim. Teşekkürler.
4: Tabii ki yani bu hafta önemli bir hafta. Bu hafta transfer getirmemiz önemli olacak. Dediğim gibi hem kadro genişliği için, içerideki rekabet için, kulübeden gelebilecek oyuncu bizim için, özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Oradan direkt olarak getirecek oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık ama dediğim gibi yani yapılacak transferler, özellikle hücum hattında hem forvet arkası

0: Pozisyon, hem kanat pozisyonu hem santrafor, yani 3 tane hücum oyuncusu burada ihtiyacımız var. Bunları aldığımızda da dediğim gibi hem içerisi hem dışarısı, yani bütün hava değişecek ve Galatasaray tabii ki fabrika ayarlarına geri dönecek. Bundan hiçbir şüphem yok. Bunu da en hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Nega ile ilgili tabii ki düşündüm oyun içerisinde, ama yani özellikle biraz da yani Yunus'un ve Gabriel Sara'nın biraz daha orada daha şutör, daha son pas özelliklerini kullanıp işte oyuna devam etmesini düşündüm. Devamında Lucas'ın yerine İlkay'ı aldım. Yani İlkay'ın da orada o sakin kalıp o pas trafiğini kullanmasını istedim. O yüzden yani bir sakatlığı yoktu. Ama dediğim gibi yani biraz da özellikle dedim, öne doğru belki işte şutu olan yani orada belki son pas duran top, yani Gabriel Sara'yı düşündüğümüzde ve Yunus'u da yine içeride, yani çünkü belli bir bölümden sonra rakip 10 kişi kaldıktan sonra Eren'i biraz da üçlü gibi savunmanın kenarından çıkarttım ve Barış'ı biraz daha içeri sokarak yani iki forvet gibi oynamaya çalıştık. Gabriel Sara'yla Yunus da biraz da yine yani merkezde üçlü orta saha gibi oldular Torreira ile birlikte. Dediğim gibi yani orada oyuncuların biraz da şutuna ve şeyine güvendiğim için orada bir değişiklik yapmadım. Ama o da çok beğendiğimiz, hazırlık maçlarında da kullandık. Bundan sonra da kullanacağımız oyuncular. Bu tür dediğim gibi yani onu istediğinde maçta onu kullanmak gerekecek. Çünkü dediğim gibi yani performansından memnun olduğum bir oyuncu.
1: Safa Bey.
2: Safa Kaan Öztürk. Hocam hayırlı olsun öncelikle yeni sezon. Şunu sormak istiyorum. 9 Mayıs'ta Antalya'yı Galatasaray burada yenip şampiyonluğunu ilan etti. Siz 4 senenin şampiyon hocasısınız ve transfer limiti de en yüksek takımsınız. 9 Mayıs'tan bugüne geldiğimiz zaman bugün bir transferle yeni sezonun ilk maça çıkmayı bekliyor muydunuz? Bu bir planlamada da yani son günleri daha çok bekleme yönünde bir planlama oldu mu yönetimle aranızda? Bununla beraber bugünkü yedek kulübenizin zaten hani sizin de yaptığınız değişikliklere bakıyoruz. O gün Noah Lang, Icardi gibi oyuncuların oyuna girdiğini görmüştük Antalya maçında. Bugünkü yedek kulübenizin puan kaybında bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
0: Tabii ki yani hiçbirimiz şu andaki bulunduğumuz ortamdan zevk almıyoruz. Yani ne ben alıyorum, ne başkanımız, ne yönetim kurulumuz, ne sizler, ne taraftarımız hiçbir şekilde bundan mutlu değiliz ve daha çok mutlu olmak istiyoruz. Yani burada yapılacak takviyeler herkesi sevindirecek bir kere. Bu çok açık, yani bilerek yaptığımız bir şey değil. Ama birçok oyuncuyla görüşüyoruz, birçok oyuncu üzerinde çalışıyoruz, birçok oyuncuya teklif yaptık. Burada tabii ki kolay bir şey değil. Yani Galatasaray kadrosuna oyuncu almak çok kolay bir şey değil. Yani hep en iyisini almaya çalışıyoruz. Özellikle dediğim gibi 3 tane ön taraftaki oyuncu, belki bir tanesi, iki tanesi çok kritik. Burada Galatasaray'ın seviyesini çok yukarıya çekebilecek oyuncular üzerinde hep çalışıyoruz. Bunlarla ilgili şu ana kadar tabii ki biten bir şey olmadı ama görüşmeler sürüyor. Yani en kısa zamanda da dediğim gibi yani bitmesini hepimiz istiyoruz. Yani bittiğinde de bence yani kadromuz daha güçlü olacak. Kulübeden gelen oyuncu, demin söylediğiniz gibi yani Antalya maçında da onu yaşamıştık. Kulübeden getirdiğimiz oyuncular, bunu özellikle geçen sezon ikinci devresi Asprilla ve Noah Lang geldikten sonra hücum hattındaki genişliğimizde bunu iyi bir şekilde kullanmıştık elimizdeki oyuncularla birlikte. Yine böyle bir şey istiyoruz. Yani hep söylüyorum yani elimizde iki tane kadro olması gerekiyor. Yani iki tane 11'imiz olması gerekiyor. Belki başka mevkilere de Şampiyonlar Ligi listesi açıklanana kadar transferimiz olacak, düşündüğümüz şeyler olacak. Yani burada süreç devam ediyor ama önceliğim dediğim gibi özellikle hücum hattındaki o hem başlayacak 11 ve devam edecek oyuncuların sayısını arttırmak.
1: Ömer Faruk Bey.
3: Ömer Faruk Özcan. Hocam öncelikle yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Bugün özelinde oyun içerisine baktığımızda çok fazla hamle yaptınız oyun içerisinde, özellikle savunma hattında. Sizin gözünüze çarpan bir teknik direktör gözünden saha içerisindeki en büyük eksiklik neydi? Bir de şunu sormak istiyorum. Taraftar tabii ki sizin de söylediğiniz gibi bir transfer bekliyor. Kısa da bir süre kaldı. Net bir tarih verebiliyor musunuz ilk transfer için?
0: Ya şöyle hamleler yaptık.

Tabii bir kere Jakobs belli bir şeyden sonra yoruldu. Eren'in hücum gücünü kullanmak istedi. Ceza sahasına etkili girişleri olan bir oyuncu Eren. Çok da girdi yani oyuna girdikten sonra orada çok fazla pozisyonda ceza sahası içerisinde topla buluştu. Devamında tabii ki rakipte bir kişi eksilince işte orada Lemina'yı hem oyun kurması için bir orta

0: Azından hızlıca bir oyuncu geldiğinde bence dediğim gibi yani hepimiz için bu pozitif anlamda çok yani hepimizin psikolojisini arttıracak, düzelecek. Yani Galatasaray taraftarı bunu bekliyor. Biz bunu bekliyoruz. Yani yönetim de bu üzerindeki baskıyı yani kimse bilerek bunu yapmaz zaten. Böyle bir baskıyı yani bundan hiçbirimiz zevk almıyoruz. Demin de söyledim. İnşallah bu hafta en az bir transfer yapıp bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz. Belki yani bu iki de olabilir bilmiyorum. Ama en az bir transferi getirmemiz gerekiyor.
1: Son soru Nevzat.
2: Nevzat Dindar Milliyet Hocam, yeni sezon hayırlı olsun. Sürekli olarak hücuma yapılacak takviyelerden bahsettiniz. Üç tane takviyeden bahsettiniz. Savunmaya bir takviye düşünüyor musunuz? Bir de 10 numara transferi konusunda kafanızda net bir isim var mı? Çünkü sizin ve yönetimin ya da başkanın farklı isimler üzerinde karar kıldı, yazılıp çiziliyor. Bu konuda da hani kimse çıkıp bugüne kadar konuşmadı. Kafanızda net bir 10 numara var mı hocam?
0: Şöyle, ilk sorunuz neydi?
2: Stoper yani okay. Savunmaya yani bir takviye.
0: Demin söyledim onu aslında arada. Şampiyonlar Ligi listesi yazılana kadar bir süremiz var. Yani burada hücum hattından ki eksikleri tamamladıktan sonra başka bir mevkiye takviye yapabiliriz, yapmayı düşünebiliriz. Yani bu her şey, yani bu orta sahada olur, savunmada olur. Hücum hattını demin söyledim zaten. Ya buralarda eğer bir değişikliğe gitmek istersek, bir şeyler yapmak istersek orada bir süremiz olacak ama aciliyeti hep söylüyorum. Yani ön taraftaki oyuncular ama diğer mevkiler için de düşüncemiz olursa bizim için istediğimiz, beğendiğimiz bu anlamda bir oyuncu önümüze çıkarsa da bunu da düşünebiliriz. Yani diğer mevkilerle ilgili de transferle ilgili karar verebiliriz. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar bir sürecimiz olacak.
2: 10 numara hocam.
0: 10 numara için ya bir kere şöyle, yani hep beraber hareket ediyoruz zaten bütün oyuncularda. Yani böyle bir şansım var her zaman. Yani benim istediğim, benim onay verdiğim oyuncular üzerinden hep gidiyoruz ve birçok seçenek üzerinde durduk tabii ki. Yani orada 3 tane seçeneğimiz vardı. 3'ün üzerinden de gitmeye çalıştık. Yani ama 3 tane iyi oyuncuya gittik. Bu tabii ki 23 yaş altı oyuncu, özellikle oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. 23 yaş üstü de oyuncular var ama burada tabii ki karar vermek çok önemli. Yani hangi mevkiye nereye alacaksınız? Dediğim gibi birinci transferi yaptıktan sonra aslında ikinci, üçüncü de bu anlamda daha çok şekillenebilir.
1: Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
3: Herkese tekrardan selamlar, sevgiler. Okan Hoca'yı dinledik. Özellikle vermek istedik. Çünkü ilk puan kaybı hazırlık maçlarında da beklenen bir Galatasaray olmadığı için ortada. Ve lig başlayınca da puan kaybıyla başlayınca Galatasaray, Okan Hoca'nın söyleyecekleri tabii ki çok önemli olacaktı. O yüzden Okan Hoca'yı vermek istedik. Bütün izleyenlerimize tekrardan hoş geldiniz diyelim. Yakup abi sen de hoş geldin.
4: Hoş bulduk Muzaffer.
3: Stat'taydın zaten. Oradaki detayları aynen da konuşacağız. Okan Hoca'nın son soruda 10 numara transferiyle alakalı bazı söylemleri oldu. Orada ne demek istedi sence? Oradan bir başlayalım ve hem 10 numara transferini konuşmuş olalım. Çünkü Batrakov ismi artık şu anda sosyal medyada çok yüksek anlamda yazılıyor ve çiziliyor. Sonrasında da maça ve detaylara geçeriz.
4: Vallahi konuşabileceğimiz çok şey var. Ben sana şunu söyleyeyim. Galatasaray taraftarı bugün üzülmedi. Gerçekten üzülmedi. Sadece kızdı. Hatırlarsan ben burada ne demiştim? Galatasaray keşke Çorum Spor'a 5-0 yenerek evet, lige başlasa. Bir tokat yese ve sonrasında kendisine gelse. 2 sezon önce Beşiktaş Süper Kupa maçı 5-7 Galatasaray. Sonrasında bir anda böyle transferler yapıldı. İyi kadro kuruldu. Fark yaratan oyuncular getirildi. Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamladı. Geçen sezon Saadettin Saran'ı övdüm ben ya. Saadettin Saran'ı övdüm. Sezon başı Fenerbahçe Galatasaray'ı Süper Kupa finalinde mağlup etti ve Galatasaray yönetimi yine bir tokat yedi. Ama o tokadı yedikten sonra inanılmaz bir şekilde ayağa kalktı. Maalesef bugün bu sonuç hiç kimse için sürpriz değil. Bugün Galatasaray yenilebilirdi de Muzaffer.
3: Öyle gözüküyor. Ama 10 kişi hani, kalmasa Çorum.
4: Abi ligin yeni takımı Çorum Spor. Yani sana şöyle söyleyeyim. Kadroya şimdi baktım. Maçı izledim. Maçta basın tribünü zaten uzak.

0: Tahmin ederim. Çorum Spor'dan hani tanıdığım oyuncu var mı yok mu diye esame listesine baktım. İşte yerli oyuncular Berat vardı.
1: Serdar var.
0: Serdar vardı. Gökhan Sazdağ vardı. Onun dışındaki 8 oyuncu hiçbirini tanımıyoruz abi. Ama sahada bir teknik direktör takımı vardı. Uğur Uçar sürpriz değil. Pendik'te çok güzel işler yaptı. Çorum'a gitti. Çorum'u Süper Lig'e çıkardı. Ve sezona takımını muhteşem hazırlamış. Abi iki takım arasındaki farkı şöyle anlatayım. Çorum Spor bu sezon transfere Galatasaray'dan daha çok para harcadı. Daha fazla transfer yaptı. Sonuç sürpriz değil yani. Galatasaray taraftarı 2 aydır kendini yırtıyor adeta. Sosyal medyada her Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor transfer yaptığında ortalığı aleve verdi. Ve buna işte sakin kalın. Yönetim zaten transfer yapacak, şöyle yapacak, böyle yapacak deyip sakinleştirmeye çalışıyorlardı insanları.
1: Tabii.
0: Ama bugün sonucu gördük. Bugün Galatasaray'ın yedek kulübesinde oyunun kaderini değiştirebilecek bir tane bile adam yoktu. Oyuna giren bütün oyuncuların hepsi defansif özellikleri ön plana çıkan oyunculardı. Galatasaray bu sezon kaç tane transfer yaptı?
1: Bir tane Ugo
0: Ki
1: Çukwu'yu aldı.
0: nerede abi Ugo Çukwu?
1: Demek ki
0: Oyuna bile
1: bekleneni veremiyor.
0: giremedi. Oyuna bile giremedi.
1: Tabii.
0: Bugün sana şöyle söyleyeyim. Sané'nin alternatifi bir oyuncu olsaydı, Barış Alper Yılmaz'ın alternatifi bir oyuncu olsaydı, Galatasaray bu maçı, rakip de zaten
1: 10 kişi
0: 70.
1: kaldı.
0: dakika 10
1: Evet.
0: kişi kaldı. Uzatmalarla beraber Galatasaray 10 kişiye karşı 40 dakika oynadı. Her türlü oyunu çevirirdi. Galatasaray taraftarı yatıp kalksın, Allah'a dua etsin. İyi ki Osimhen bizim oyuncumuz
1: Tabii.
0: diye. Abi yani Osimhen fark yaratan bir oyuncu. Zaten bunu biliyoruz ama Osimhen sendeyken Osimhen'i besleyecek adamlara ihtiyaç var.
1: Nereye kadar seni taşıyabilir Osimhen?
0: Yani ne yapsın adam, iki tane gol attı abi, daha ne yapabilir?
1: Ya da her
0: Şimdi
1: maç bunu yapamayabilir yani.
0: yapamayabilir, alternatifi olması lazım. Her sezon Galatasaray aslında sezon başlarında ağır yüklemeler yaptığı için sezonlara kötü başlıyordu. Kötü oynamasına rağmen oyunun kaderini değiştiren oyuncular sahneye çıkıyordu. Icardi'nin geç geldiği dönemde Gomis vardı. Osimhen'in geç geldiği dönemde Icardi vardı. E bugün Osimhen'i çıkartıyorsun, oyuna alabileceğin forvet oyuncusu yok.
1: Ben bugün Okan Hoca'nın değişikliklerine birazcık da böyle mesaj odaklı
0: Abi
1: olduğunu hissettim.
0: mesaj değil, mecburiyet, başka bir şey değil. Oyunu alabileceği.
1: Hani onları da gözüne soktu gibi
0: Son
1: geliyor bana.
0: 5 dakika Osimhen'in yanındaki forvet oyuncusu kim biliyor musun? Kaan Ayhan.
1: Evet.
0: İnanılır gibi değil. Abi Galatasaray taraftarı artık Kaan Ayhan'ı görmek istemiyor.
1: Doğal olarak.
0: Görmek istemiyor. Sen bu ligde son 4 sezonun şampiyonu olmuş bir takımsın. Senin rakiplerin, ki bugün tebrik ediyorum bak. Tebrik ediyorum. Hiç böyle rakibi bozacak, savunmaya kapanıp işte defansa otobüs çeken bir takım yoktu. Gayet pozitif futbol oynayan bir takım
1: Kesinlikle
0: vardı.
1: tebrik etmek lazım.
0: Kesinlikle Uğur Uçar'ı tebrik ediyorum ben. Ki yani şunu gösterdi, Çorum Spor bu ligde kalıcı olabileceğinin sinyallerini verdi. Galatasaray neyi gösterdi? Galatasaray bu kadrosuyla bu ligde bugün şampiyon olamayacağını gösterdi. Gelelim Okan Hoca'ya. Şimdi Okan Hoca ilk günden beri en az 7 kere konuşmuştur. Transfer komitesi, başkan, yönetim konuşmadı. Okan Hoca konuştu. Hep neye vurgu yaptı? Bugün de aynı şeyi söyledi. 2 tane 11'e ihtiyacımız var. Tamam, işin savunma tarafı. Onu geçtim. Savunmada da sos verdi Galatasaray bugün.
1: Tabii.
0: İnanılır gibi değil. Davinson Sanchez Dünya Kupası'nda uçtu kaçtı. Komase'nin kapını 30 milyon euroya çaldı. Sen dedin ki ben Osimhen'le Davinson Sanchez'i satmam. Ama işte motivasyon düşük olabiliyor. Yorgunluk var. İzin alsa bile geçen sezon Dünya Kupası'yla beraber 60-65'in üzerinde maça çıktı. Galatasaray aslında ideal 11'le çıktı sahaya. 1-0'da öne geçti. Her şey lehine. Tribünlerde öne geçmesine rağmen taraftar isyan etti. Yönetim istifa dedi. Niye? Çünkü transferler zamanında yapılamadı.
1: Yani onu bir konuşalım abi. Sen stattaydın. Yani tribünlerden aslında zaten biz bunu bekliyorduk ki seninle yaptığımız en sonki yayında da ben sana bu soruyu sormuştum. Çorum maçında tribünlerden bir yönetim istifası ya da yönetim protestosu gelir mi diye. Bu beklenen bir şeydi. Alınan sonuç doğrultusunda da yenilen gol sonrasında da tribünlerde doğal olarak böyle bir tepki de verildi. Neler yaşandı orada?
0: Ya neler yaşandı? Galatasaray taraftarı bilinçli bir taraftar. Galatasaray taraftarı bugün maç boyunca, ben bir kere bu kadar taraftar beklemiyordum. Neredeyse 50 bine yakın taraftar vardı. Yani 45 bin civarındaydı. Net bir şekilde. Tribünleri tıklım. Yani Galatasaray taraftarı görevini yaptı abi. Her zaman olduğu gibi yaptı. Bugün tribüne geldi. Takımı desteklemesi gereken yerde desteğini verdi. Ama abi görünen köy kılavuz istemiyor. Bu takıma transfer şart. Bu kadar neyi bekliyorsunuz? Eylül'ü bekliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim sana, 18 gün kaldı. 18 gün sonra Şampiyonlar Ligi listesini vereceksiniz. Sen bugün ligin yeni takımına karşı 2 puan kaybettin. Çok önemli. Bunu sezon içinde çok arayacaksın.
1: Abi ligler böyle bir türlü ya zaten.
0: Ve insanların isyan ettiği ve sinirlendiği nokta şu Muzaffer. Sen bu maçı 2 tane ofansif oyuncun olsa çok rahat değiştirebilirdin.
1: Net.
0: Bugün sahada Icardi sonradan oyuna girse, Noah Lang sonradan oyuna girse sen bu maçı kazanırdın abi. Çok net bir şekilde söylüyorum. Ama yani yönetim çok ısrarlı bir şekilde dik durdu. Evet, pahalı adamlar alacağız dedi. Öyle dedi, böyle dedi. E bundan sonra şimdi ben bir tane transfer bilgisi paylaşacağım. Sosyal medyada da konuşuluyor.
1: Batrakov.
0: Batrakov %99 bitti. Hafta içinde artık İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ama Galatasaray taraftarının yüreğindeki ateşi söndürecek isim mi Batrakov?
1: Sanmıyorum. Performansına
0: ya da
1: bağlı.
0: Ya da şunu söyleyeyim sana, yani sen berabere kaldın, 2 puan kaybettin, şimdi yeni transferi getireceksin Batrakov'u. Evet. Ya Galatasaray taraftarı diyecek kardeşim, bu takımın bu kadar transfere ihtiyacı varken niye bu kadar beklediniz?
1: Niye zamanında yapmadınız?
0: Niye zamanında yapmadınız? 2,5 ay geride kaldı. Para desen var diyorsun. Kombine desen satıyorsun. Bütçe desen var diyorsun. Limit desen var diyorsun. Göndereceğin yabancı oyuncu sayısında da problem yok. Bugün Fenerbahçe onunla boğuşacak. Tabii. Beşiktaş onunla boğuşacak. Öyle bir problemin de yok. Geçen sezon 3 tane 4 tane ofansif oyuncu gitti. İşte Aspirilla, Noah Lang, Ahmet Kutucu, Icardi, 4 tane oyuncu gitti. Kimi aldın ofansif olarak? Hiç kimseyi.
1: Hiç kimseyi.
0: Elde var sıfır abi.
1: Dolduramadın orayı.
0: Şimdi bu 4 oyuncu bugün kadroda olsaydı Galatasaray bugün puan kaybetmezdi. Galatasaray taraftarı isyan etmezdi. Onun ötesinde ben sana söyleyeyim. Bu takıma 3 tane oyuncu aldın, bir de sol stoper aldın. Bu takımın yine Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olma şansı yok.
1: Yani
0: çünkü orta sahada kreatif oyuncun yok. Ya bugün Yunus 10 numarada oynadı. Sahanın en iyilerinden bir tanesiydi.
1: Net en iyisiydi bence bu arada.
0: Ama sana şöyle söyleyeyim, Yunus yedek kulübesinde olsaydı Sané ilk yarı sonrasında oyundan çıkardı. Elinde Noah Lang olsaydı Barış Alper Yılmaz 45 dakika sonra oyundan çıkardı.
1: Tabii.
0: Sen şimdi bir tane kanat oyuncusu alacaksın. Kim konuşuluyor? Martinelli ismi artık zora girdi. Kulübü satmaya çok sıcak bakmıyor. Martinelli Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakmıyor. Konuştuğumuz adam kim biliyor musun? Trossard'ın yedeği.
1: Tabii.
0: Ve bu adam için sen 40 milyon euroyu gözden çıkardın.
1: Diğeri miydi?
0: Sanki bundan sonraki süreçte daha kolay mı transfer yapacak Galatasaray yönetimi?
1: Bence daha da zora girecek ya, abi.
0: Abi artık dünyada herkes, bütün kulüpler sosyal medyadan her kulübün nabzını tutabiliyor. Şu an Galatasaray'ın deli gibi transfere ihtiyacı var. Galatasaray Leao'yu bitirmeye çalışıyor. Milan orada 50-60 milyon eurodan aşağı inmiyor. Sen pazarlıklarla belki 50'ye çıksan Leao'yu alabilirsin ama şimdi diyecekler ki kardeşim bu adamların bu oyuncuya çok ihtiyacı var. Evet biz bu oyuncuyu göndereceğiz ama transferin son dönemini bekleyelim. Mecburen bu rakamlara çıkacaklar diyecekler. Geçen sezondan örnek vereyim. Uğurcan Çakır 2,5 ay bekledin. 18 milyon 20 milyon euroya bitireceğin transfer için toplamda 30 milyon euro ödemek zorunda kaldın.
1: Tabii.
0: Ya ciddi bir plansızlık var. Bunu ilk günden beri söyledik. Ya burada üstüne basa basa 3 gün önceki yayında söyledim. Okan Hoca'nın yardımcılarının hala sözleşmesi yoktu. Bugün imzalar atıldı. Bugün imzalar atıldı. Ve bugün maça çıkabildiler.
1: Ya bu deseler, kadar son dakika çözülüyor işler.
0: Abi
1: yani.
0: Galatasaray'da her şey son dakika. Her şey son dakika.
1: Ama yani
0: Icardi'yi son dakika gönderiyorsun.
1: Tabii.
0: Lemina'nın sözleşmesini son dakika imzalıyorsun.
1: Doğru.
0: Onun dışında yardımcıların sözleşmesini son dakika imzalıyorsun. Transferler de son dakika olacak abi.
1: Abi burada günün sonunda şöyle bir noktada ortaya çıkıyor ister istemez diye düşünüyorum. Şimdi dediğin gibi sen de az önce bahsettin işte Sayın Dursun Özbek bir limit problemi ya da para olmadığını söylüyor. Sayın Abdullah Kavukçu bunu söylüyor. O zaman

0: ister istemez insanların aklına şu geliyor. Doğru söylenmiyor burada. Yani bir kaynak sorunu var, bir limit sorunu var ki Galatasaray bu yüzden transfer yapamıyor. Çünkü biz seninle neyi konuşmuştuk? Bizim gördüğümüzü, bizim konuştuğumuzu, taraftarın konuştuğunu, taraftarın gördüğünü koskoca Galatasaray Kulübü başkanı ve yöneticileri görmüyor mu? Görüyorlar. Peki transferde bu kadar geç kalıyorsanız demek ki sizin açıklayamadığınız sorunlar var demek.
1: Vallahi sorundan ziyade plansızlık var. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Tamam, limit yok, para yok. Sen şimdi Okan Hoca bugün de söyledi. 3 tane ofansif, bir tane de sol stopere 4 tane oyuncu alacak. Senin alacağın adamların mevcut kadrodaki oyuncuları zorlaması gerekiyor. Sen bu oyuncuları alırken denedin. Kiralık satın alma opsiyonu zorunda olmayan teklifler yaptın. Kimseyi alamadın. Kiralık zorunlu satın alma opsiyonlu teklifler yapmaya başladın. Sadece Ugocuklu'yu alabildin.
0: Evet.
1: Şimdi hem zorunlu satın alma opsiyonlu hem de bonservis ödeyerek oyuncu almaya çalışıyorsun. Bundan sonra da öyle olacak. Şimdi parası olmayan takım Rusya Ligi'ndeki Batragova 30 milyon euroyu nasıl verecek? O yüzden ben bunu plansızlıkla açıklıyorum abi. Plansızlık. Bir de şunu söyleyeyim sana. Geçen de söyledim mesela. Galatasaray'da transfer komitesinden sorumlu yönetici kim? Abdullah Kavukçu. Hı hı. Batragov transferi yapılıyor. Abdullah Kavukçu'nun haberi yok. Burada söyledim. Başkanın yetkilendirdiği bir menajer var. O yapıyor. Abi demek ki transfer yaparken de bir sıkıntı var. Evet. Batragov için Okan Hoca onay verdi. Okan Hoca'nın istemediği bir oyuncu değil. Ama transfer yapılıyor, transfer komitesi o transferle alakalı görüşmelerde yer almıyor. Geçen sene de bunun sıkıntısını çekti Galatasaray.
0: Evet.
1: Bir sürü oyuncu gündeme geldi, bir sürü teklif yapıldı, hep menajerler üzerinden gidildi. Devre arası tarihin en kötü transfer dönemi dedik ama yine de gelen oyuncular bir şekilde katkı verdi. Bugün Galatasaray'ın yedek kulübesinde oyuna girip oyunun kaderini değiştirebilecek, ofansif anlamda katkı sağlayabilecek oyuncu yok. Ne yapıyorsun? Sol bek çıkartıyorsun, yerine sol bek alıyorsun. Rakip 10 kişi kalmış ya. Senin forveti alabileceğin ikinci forvetin yok.
0: Oyuncu.
1: Barış'ı bir şekilde oraya çevirdin ama bu adamların da her maçta iyi olma gibi bir durumu söz konusu değil. Sané her maçta iyi olamaz. Barış Alper her maçta iyi olamaz.
0: Osimhen olamaz.
1: Osimhen, Allah'tan Osimhen bugün iyi.
0: Tabii.
1: Diyorum olmasa ya, Galatasaray taraftarı yatsın kalksın Osimhen bu takımda devam ediyor diye dua etsin. Osimhen satılsın. Galatasaray'ın bırak şampiyonluğu, ilk 4'e 5'e girme ihtimali yok. Ki öyle bir şey zaten söz konusu değil ama yani bu Galatasaray taraftarının neden isyan ettiğini Galatasaray yönetimi bugün net bir şekilde anlamıştır. Ben sana şöyle söyleyeyim, bu maçta Galatasaray'ın puan kaybı Galatasaray'ın hayrına olmuştur. Evet, belki transferde daha yüksek rakamlar harcayacaklar ama ben bugüne kadar 4-5 diyordum. Galatasaray'ın 5'ten daha fazla oyuncuya ihtiyacı var.
0: Bence de yani mevcut kadrosunu, oyununu gördüğünde Galatasaray'ın, yani ben yani geçtiğimiz sezonları da izledim. Bugün direkt şunu dedim yani,
1: bak, Galatasaray
0: izlerken,
1: bugün,
0: gücü yok. Yani.
1: Bugün kötü oynamadı. Galatasaray bugün istatistiklere bakalım Muzaffer. Bak not aldım abi.
0: Hı hı.
1: Galatasaray %64 toplu oynama.
0: Evet.
1: Çorum Spor %36. Tabii ki bunda 40
0: olması
1: dakika
0: gereken
1: 10 kişi,
0: bu zaten bir
1: 10 kişi oynamasının etkisi de var. Rakip ceza sahasında Galatasaray 53 kere topla buluşmuş. 53 kere. Çorum Spor 11 kere buluşmuş. Beklenen gol beklentisi 2.90 Galatasaray, 0.61 Çorum Spor.
0: Evet.
1: Şut 38 şut atmış, 13 tanesi isabetli ve sadece 2 tane gol atabildi. Bu ne biliyor musun? Sen kötü oynamadın. Sen iyi oynadın ama sana çözüm üretebilecek oyuncular sahada değildi. Şimdi 60 dakika pres yapan Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen. Şimdi şut kalitesi 60'tan sonra düşüyor. Yunus ikinci yarıda girmiş olsa o şutlardan en azından bir tanesini atardı. Yunus'ta bu yetenek var. Yunus'ta bu özellikler var. Gabriel Saray'a bakıyorsun, 60'tan sonra attığı şutlar kalecinin kucağına gidiyor. Galatasaray, bak net söyleyeyim sana, 10 numara Batragov olacak büyük ihtimalle.
0: Öyle gözüküyor.
1: Batragov. Sol kanat oyuncusu. Leao ya da onun daha üst seviyesinde bir oyuncu olması lazım. Çünkü zaman zaman bu oyuncuyu Osimhen'in yanına da çekebileceğin bir oyuncu olması lazım. Okan Hoca da söyledi. Bir tane de forvet oyuncusu dedi. Bir tane de sol stoper alacaksın. Bir de bunların dışında bunların dışında Singo ya da Salahi'den birinden Galatasaray'ın çıkması gerekiyor.

0: İki tane sağ bek, 10 kişilik yabancı kontenjanında çok fazla lüks.
1: Kim olmalı sence o isim? Salah mı, Singo mu?
0: Abi şu anda gözüken Salah'ı oynayacak gibi duruyor.
1: Yani
0: Singo'ya talipler varsa, ki İtalya liginden isteyenler olduğu söyleniyor. Onun dışında Newcastle United'ın oyuncuyu takip ettiği söyleniyor. Bir şekilde iki sağ bekten birinden çıkman lazım. E bu oyuncuyu stoper oynatamıyorsun. Niye oynatamıyorsun? Bugün gördük. Davinson Sanchez çıktığında oyuna kim girdi? Lemina girdi.
1: Evet.
0: Abi kafa toplarını alamıyor. Çorum Spor'un santraforu Lemina'dan kafa topu alıyor.
1: Ki sen de o oyuncuyu o beklentiyle almadın zaten. Transfer ederken kafa toplarını alsın
0: diye. Ya almadın ama bu sezon sözleşme uzatırken ki bahanelerden bir tanesi şuydu. Stoperin de alternatiflerinden
1: olabilir
0: bir tanesi
1: diye,
0: olacak.
1: Evet.
0: Olmaz abi, olmaz.
1: Bence de olmaz abi.
0: Olmaz. Galatasaray'ın Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı seviyesinin üstünde bir stopere ihtiyacı var. Yani mutlaka ve mutlaka orta saha şimdi Tiani Renders konuşuluyordu. Galatasaray için inanılmaz bir fırsattı. Menajerler George Gardi süreci yürüttü. 9 milyon euro beklenti vardı ama Galatasaray hep aynı yanlışı yapıyor. Galatasaray şunu yapıyor. Ben elimdeki oyuncuya teklif gelsin göndereyim, ondan sonra bu oyuncuyu alayım. Abi bunu yaptığın zaman bütün oyuncuları kaçırıyorsun. Geçtiğimiz yıllardaki örneklerden bir tanesi mesela Oğuz Aydın. Elde Kerem Aktürkoğlu var. Ya Kerem Aktürkoğlu'nun gideceği kesin zaten. Sen Oğuz Aydın'ı al. Adam 45 gün boyunca gitti Galatasaray Store'dan kendi formasını bile aldı, bekledi. Galatasaray almadı. Bu sezon Aral Şimşir transfer bitmişti. Bugün Aral Şimşir olsaydı bu oyunun kaderini değiştirebilirdi. Tiani Renders fırsattı, alabilirdin. Ki Arabistan'a 60 milyon euroya gitti. Galatasaray bu transferi 40 milyon euroya bitirebilirdi. Ve Galatasaray'ın orta sahasına sınıf atlatırdı. Şut desen var. Savunma arkasına top desen var. Dribling desen var. 6 oynuyor, 8 oynuyor, 10 oynuyor. Daha ne istiyorsun abi? Ya Sara sana çok şey vaat etmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde sana hayal kurdurmuyor. Ama Tiani Renders, Kamavinga sana hayal kurdurur. Galatasaray geçen sezon zaten Şampiyonlar Ligi'nde gidebileceği yere kadar gitti. Ama bazı eksikleri vardı.
1: Senin onun üstüne koyman gerekiyor.
0: Evet abi, onun üstüne koy. Şimdi Ugocuklu'yu aldın. Zaten senin kadronda 7 tane 8 tane o bölgede, o mevkide benzer özelliklerde oyuncun var.
1: Vallahi abi bak, geçen burada Digi Futbol'da yanılmıyorsam ya da Sansür Futbol'da olabilir, hatırlamıyorum. İbrahim Yavuz yayın yaparken şöyle bir şey söyledi. Oyuncuyu da bu arada değersizleştirmek için söylemiyorum.
0: Hayır, asla.
1: Yanlış anlaşılmasın. Hani Ugocuklu profilinde bir oyuncuyu biz eğer kendi altyapılarımızdan çıkartıp koyamıyorsak oralara, bize yazıklar olsun demişti. Yani bak yine söylüyorum. Oyuncuyu değersizleştirmek için söylemiyorum ama çok da gelecek Galatasaray'daki işleri değiştirecek, Galatasaray'daki orta sahanın havasını değiştirecek bir oyuncu değil. Bunu gelirken de biliyorduk zaten.
0: Muzaffer, iki gün önceki yayında burada böyle mutlu bir şekilde 8 tane altyapı oyuncusuyla sözleşme imzalandığını söyledin.
1: Onu
0: değil
1: söylemiştin
0: mi?
1: Evet.
0: Abi doğru. Ben bu oyuncuları konuşmaya devam edeceğim. Ama bu oyunculardan bir tanesi bile bugün kadroda değildi ya. Okan Hoca bu takımda 17 yaşındayken süre almaya başladı ya. Ya 4 yıldır Okan Hoca'yı en çok eleştirdiğim noktalardan bir tanesi. Bak, bence heykeli dikilmeli. 4 sene üst üste şampiyon yaptı bu takımı. Anladın mı? İşte takım 5 puan geriye düşsün. Okan Hoca'yla 2 yıllık sözleşme imzalanması lazımdı. Yönetimin buna o güveni vermesi gerekiyordu. Galatasaray yönetimi Okan Hoca'ya ve ekibine güvenmiyor. Güvense zaten sözleşmelerini son güne bırakmaz. Okan Hoca'nın da artı 1 sözleşmesi devam etmezdi abi.
1: Tabii.
0: Okan Hoca'ya geliyoruz. Şimdi sen bunları kabul ediyorsun hocam. 8 tane oyuncuyla sözleşme imzalandı. Ya kimse böyle gidip de bir takımda parlayıp ortaya çıkmıyor. Bugün Galatasaray U19 takımı Çorum Spor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 9-1 mağlup etti. Ben söyleyeyim. Oğulcan Yançel diye bir oyuncu var Galatasaray'da. Orta saha oynuyor. Ugocuklu'nun oynadığı mevkide. Ugocuklu'dan daha iyi futbolcu değilse ben bugün mesleği bırakırım. Bak abartmıyorum.
1: Benim de anlatmaya
0: çalıştığım
1: buydu.
0: Ama şans bulması lazım abi bu adamların. Arda Tagay diye bir oyuncu var. Bugün sol bek Eren Elmalı yerine Arda Tagay girseydi oyunun kaderini değiştirebilirdi. Furkan Koçak sağ tarafta, ya kadroda olsun hocam. Çünkü elinde ofansif oyuncu yok. Ada Yüzgeç bugün iki tane harika gol attı. Ya yedekte kalsın ya. Kaan Ayhan'ı görmek istemiyoruz ya. Galatasaray taraftarı görmek istemiyor. Bir de forvette. Forvette. Abi futbolda dün yok. Galatasaray Icardi'yi niye gönderdi? Icardi'nin performansında düşüş vardı. Icardi'nin ölüsü bugün iş yapardı.
1: Tabii canım.
0: Anladın mı? Ama sen Kaan Ayhan'la oynuyorsun. Şimdi burada bütün suç da yönetimin değil. Hocanın da suçu var abi. Hoca bir rapor çıkartacak. Diyecek kardeşim ben İlkay'ı beğenmiyorsan beğenmiyorum diyeceksin. Verim alamayacağız. Lemina, Kaan Ayhan, Salah ya da şeyden bir tanesi. Singo'dan bir tanesi. Gönder abi, bunların yerine oyuncu al. E şimdi Galatasaray'da herkes kral. Savunmada herkes kral. Orta saha aynı şekilde. E bu adamlar iyi oynarsa sen kazanıyorsun. Oynayamazsan kazanır. Rekabet yok. Antrenman kalitesinin yüksek olması lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Geçen sezon öyle ya da böyle Osimhen'li kadro, Icardi'li kadro maç yapıyorlardı antrenmanlarda. Ve ciddi anlamda böyle Icardi'nin şov yaptığı, Osimhen'in şov yaptığı maçlar ortaya çıkıyordu. Antrenman kalitesi arttıkça takımın performansı da artıyordu. E sen şimdi ne yapıyorsun? Bir tarafta evet iyi 11 var. Rakibe forvet oyuncusu yok ya. Forvete koyabileceğin oyuncu yok.
1: Tabii.
0: E o zaman ne oluyor? E bu noktaya geliyorsun, kötü başlıyorsun. Diyorum ya, Galatasaray'ın bugün bu maçta berabere kalması, puan kaybetmesi Galatasaray'ın hayrına olmuştur. Galatasaray buna göre transfer yapacak. Belki kasasından daha fazla para çıkacak ama bugün Galatasaray öyle ya da böyle Osmanlı tokadı yemedi ama bir tokat yedi.
1: Evet.
0: O yüzden değişimi yapması lazım. Transferleri bir an önce hızlandırması lazım. Az önce de söyledim. Batragov transferi %99 bitti. Bugün zaten oyuncunun Odenburg maçındaki güzel de bir gol attı. Taraftara veda ettiğini gördük net bir şekilde. O transferin artık hafta içerisinde sonlanmasını bekliyoruz. Bizzat başkan bu transfer sürecini yönetiyordu. 28 milyon euro, bonuslar dahil 28 milyon euroya Galatasaray Lokomotiv Moskova ile her konuda anlaştı. Oyuncuya da 4 milyon euro maaş verecekler. Artık hafta içerisinde uçakların kalkıp bu transferleri İstanbul'a indirmesi lazım. Sadece takıma katacak güç değil. Bu negatif havadan, bu psikolojisi bozuk Galatasaray taraftarının tekrar morallenmesi lazım. Ve bu transferlerin hafta içinde artık gelmesi gerekiyor.
1: Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlı olur diyelim ama şimdi biz anket yapmıştık. 10 numara olarak Batragov Galatasaray'ı keser mi diye. İzleyicilerimizin %70'i hayır kesmez modundalar. Sana bununla alakalı şöyle bir soru sormak istiyorum aslında Yavukav abi. Kendimi Dursun Özbey'in yerine koyuyorum Sayın Başkan'ın. Yani belki Galatasaray taraftarları bana kızabilir ama ben birazcık haksızlıkla edildiğini düşünenlerdenim. Yani şimdi geçtiğimiz sezona baktığında Dursun Başkan öyle bir kadro kurdu ki Osimhen'dendi, uğraştı etti, günün sonunda bu takıma Osimhen'i kazandırdı. İstenilen kadroyu da kurdu. E şimdi bugün günün sonunda Dursun Özbek de Okan Buruk'a kalkıp şunu diyebilir. Yani hani ben sana her sezon Osimhen'ler vaat edemem ki, hiçbir başkan vaat edemez. Var mı abi Osimhen'in üzerine 75 milyon euro verilip alınan başka bir oyuncu? Yani birazcık da orada bence başkanın üstünde birazcık gereksiz gidiliyor. Yani hoca da birazcık, şimdi Okan Hoca'nın açıklamalarına bakıyoruz basın toplantısında. İyi bir kadroya, iyi bir 11'e sahibiz. Kulübeden gelecek oyunculara bakınca öndeki oyuncuların azlığı göze çarpıyor. Hepimizin gözüne çarpıyor deyip direkt olarak burada tabii yönetimi öne atmış oluyor.
0: Ya yönetimi bugüne kadar koruyan da Okan Hoca'ydı. Yönetimi koruyan da Okan Hoca'ydı. Muzaffer, şimdi ben bu bahaneye sığınmayacağım. Bunu söylediğin zaman diyecekler ki yönetime kalkan mı oluyor? Evet abi, fiyatlar arttı. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Bu sadece Türkiye pazarı için geçerli değil. Bu bütün Avrupa piyasası için geçerli. Bugün transferlere bakıyorsun. Ya 17'ka 9 milyon euroya gitti diye Galatasaray taraftarı diyor ki ya en kötü 17'kayı alırdık diyor. Hani 9 milyon euro. Artık piyasa 20-25'lerden başlıyor. Senin de buna göre hareket etmen lazım. Ya olay çok basit. Az önce de söyledim, diyorum ya sana. Sen 4 tane ofansif oyuncuyla yollarını ayırdın. 4 tane ofansif oyuncu ve bunların yerine transfer yapmadın. Burada Okan Hoca yönetime hedef gösteriyor. Yönetim geç kaldı değil abi. Planlama yanlış.

0: Anlama. Senin Ugocuklu'yu almadan önce bir tane forvet oyuncusu alman gerekiyordu. Galatasaray'ın Mertens'ten sonra 10 numarası olmadı. Olmadı. Dünya futbolunda 10 numara mı yok? Mesela Galatasaray, ya taraftar şuna da kızıyor. Biz diyor Leao'ya niye 45-50 milyon euro veriyoruz? 50 45-50 milyon euroya üst düzey bir 10 numara alabiliriz. Şimdi Batrakov da evet iyi oyuncu olabilir ama sadece biz bu oyuncu Rusya Ligi'nde izleyebildik. Oyuncu 2 sezondur bu milli takıma gidemiyor. Çünkü milli takım maç oynamıyor.
1: Tabii.
0: Avrupa kupalarında boy gösteremiyor. Rusya Ligi'ne baktığın zaman Lokomotiv Moskova'nın en iyi oyuncusu, başka yok. Rusya Ligi'nden kaç tane oyuncu tanıyorsun tarihte? Bir Arşavin aklıma geliyor abi. Yani ikinci gerçekten gelmiyor.
1: Evet, benim de gelmiyor. Arşavin. Ben düşünsek buluruz da.
0: Valeri Karpin. Ya
1: Sen daha eskileri
0: eskilere
1: hatırlıyorsun.
0: gidiyorum yani, anladın
1: Aynen.
0: mı? Gelmiyor abi, gelmiyor. Çünkü yok. E şimdi taraftar da diyor ki ya bizim baba bir 10 numaraya ihtiyacımız var. Oyunun kaderini değiştirecek. Sağda olduğu zaman takıma özgüven getirecek. Hacı öyle bir oyuncuydu. Tabii ki Hacı'yı bulamazsın.
1: Tabii.
0: Ama hani gözden çıkardığın rakamlar Leao için 45-50 milyon euro. E Barış Alper Yılmaz zaten geçen sezon 20 gol 20 asiste yakın performans göstermiş abi. Şimdi
1: Doğru.
0: sen asıl baba oyuncuyu alacaksan 10 numara bölgesini alman gerekiyor. E Galatasaray taraftarına biz ne dedik? Bruno Fernandes dedik. Brahim Diaz dedik. Musiala konuşuldu. Öyle ya da böyle. Yani Galatasaray yönetimi bir yokladı oyuncuyu.
1: Musiala deme abi.
0: Ya demiyorum
1: Anısı
0: tabii
1: var.
0: ki. Abi demiyorum tabii ki.
1: Yok, dediğin
0: Ama
1: gibi konuşuldu.
0: sen bunun
1: O isimlere
0: hayali,
1: gidildi yani.
0: sen bunun hayalini kurdurdun. Sen
1: Doğru.
0: şimdi diyorum ya sana, Batragov'la Şampiyonlar Ligi hayali kurduramazsın. Bu
1: Doğru.
0: arada gelir çok iyi performans gösterebilir.
1: Tabii canım, onu bilemezsin yani.
0: Ama
1: Onu yaşadığı olur.
0: Fenerbahçe'ye bakıyorsun 10 numara mevkisine. Asensio var, Talisca var.
1: Aynen öyle. Sağ kanata bakıyorsun. Greenwood var. İleriye Lukaku alındı.
0: Galatasaray'ın kadrosu geçen sene bu lig için iyi bir kadroydu. Herkes bunu unutuyor. Bu sezon Galatasaray'ın kadrosu Süper Lig'in en iyi kadrosu değil. Beşiktaş buna çok yaklaştı. Fenerbahçe'nin kadrosu şu anda Galatasaray'ın kadrosundan daha iyi. Trabzonspor Galatasaray'a yaklaştı. Ya onu geçtim. Zaten oyun olarak eleştiriliyordu Galatasaray geçen sezon. Okan Hoca istim üstündeydi. E bugün gördük mesela iyi bir teknik direktörle, mütevazi bir bütçeyle Galatasaray'ı deplasmanda yenebilirsin. Hatta puan alabilirsin
1: Evet.
0: ve bunu savunma oyunuyla da değil ha. Bildiğin top oynayarak
1: Tabii, kapanarak değil
0: 10
1: yani.
0: kişi kalmana rağmen.
1: Kesinlikle. Yani
0: Ya
1: o
0: o yüzden diyorum
1: kornerden
0: ya,
1: gol çok
0: bu
1: ekstraydı.
0: transfer olayı, yönetim Okan Hoca arasındaki problem. Baba baştan aşağı plansızlık. Para var, bütçe var, limit var,
1: Ama
0: her şey
1: transfer
0: var
1: yok.
0: ama plansızlık. Bruno Fernandes'i bekliyorsun. Ondan sonra iş Batragov'a geldiği zaman hayal kırıklığı
1: E
0: yaşarsın.
1: tabi. Şimdi sen düşünsene, Fenerbahçe Greenwood, Greenwood, Greenwood dedi. Sağ tarafa adı çıktığı için söylüyorum o dönemde. Malcolm ismi çok konuşuluyordu. Malcolm'u aldı. Taraftar ne derdi?
0: Muzaffer Aziz Yıldırım gitsin diyordu abi.
1: Evet,
0: Anladın mı?
1: doğru yani,
0: Aynısını
1: ben onu
0: söyleyecek al.
1: söylemiştim,
0: Evet
1: evet.
0: abi.
1: Yani
0: Gelmezse
1: yapılamıyorsa eleştiririm
0: Aydın
1: demiştim.
0: hatta sana
1: Gitsin
0: diyor
1: demedim.
0: abartma diyordu yani. Abartma diyordu. Abartma değil abi. Hani ölüm kalım diyorum ama hani
1: Mecaz anlamda
0: bir
1: söylüyorsun.
0: şey diyeceğim, aynen öyle. Varoluş mücadelesi. Neyin
1: Evet.
0: varoluşu? Aziz Yıldırım geldi. Şampiyon yapamazsa gidecek abi.
1: Tabii.
0: E Beşiktaş'ta Serdar Adalı bu kadar transfer yapıyor. Şampiyon yapamazsa gidecek abi. Tüm bunları düşünmen lazım. Galatasaray'da da bu böyle. Dursun Özbek 4 sene şampiyon oldu. Abi hiçbir Galatasaray taraftarının, yönetim kurulu üyesinin, kongre üyesinin umrunda değil. Bu sezon şampiyon olursan yine devam edersin. Ama olamazsan devam edemezsin. Asıl hayal kırıklığı, asıl insanların sinirlendiği nokta zaten orası. En rahat kulüp Galatasaray. Ama transfer yapmayan da Galatasaray.
1: Ya tabii şey de çok ateşledi bu tartışmayı. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un indirdiği, yaptığı transferlerin etkisi de aslında Galatasaray'daki bu transfer yangınını inanılmaz bir şekilde harladı. Yani Beşiktaş belki Trossard'ı, Vlahovic'i bitirmeseydi, Trabzonspor Salah'ı almasaydı, Fenerbahçe Lukaku'yu

0: salı gri mutu almasaydı belki bu kadar yangında bu kadar üst düzeyde olmazdı. Şimdi o rakiplerinin yaptığı senin transferlerde doğal olarak taraftarı köbürtüyor. Ben ne istiyorum kardeşim diyor.
1: Rakipler bunu niye yaptı? Geçen sezon bu ligin en iyi kadrosu Galatasaray'da oynamasına rağmen bir oyun gücü olmadığı için Süper Lig'de ciddi anlamda puan kayıpları yaşadığı için rakipler cesaret buldu. Evet. Trabzonspor Galatasaray'ı kendi sahasında yendikten sonra Salah'ı olsaydı, Onuachu sakatlanmasaydı Trabzon belki de şampiyon olacaktı.
0: Tabii.
1: Şimdi bunu gördü yöneticiler. Aziz Yıldırım zaten bunun hazırlığını yaparak geldi buraya. Beşiktaş aynı şekilde.
0: Katılıyorum.
1: Yani fark yaratacak oyuncu alman lazım. Sen mesela Leao ve Batragov'la bu takımın iyileşeceğini, daha iyi oynayacağını düşünenler varsa hata eder. Senin üst seviyede bir forvet, çünkü rakip 10 kişi kaldı, çift forvet oynaman lazım, doğru mu?
0: Evet.
1: Onu geçtim. Okan Hoca'nın zaten ilk 4 sezonda en çok övdüğümüz noktalarından bir tanesi.
0: Evet.
1: Türkiye'nin gelmiş geçmiş en cesur teknik direktörlerinden bir tanesi.
0: Kesinlikle evet.
1: Osimhen Icardi'yi yan yana oynatıyordu. Ama sen şu anda Osimhen'in yanında oynatabilecek forvetin yok.
0: Kime atacaksın?
1: Doğru. Kim oynatacaksın?
0: Peki abi, süper chatlerimiz var, onları da ekleme tabii getirelim, sonra yavaş yavaş toparlayalım. Tabii. İzleyenlerimizden de bir beğeni ve abonelik rica edelim, mutlu edersiniz bizi. Bu saatte 1000 kişiye yaklaşık konuşuyoruz, yorum yapıyoruz. Sedat Bey desteğini göndermiş, çok teşekkür ediyoruz kendisine, bir emoji yollamış. Yüksel Bey, abi vallahi az da olsa benim kadar sevse Galatasaray'ı ne evde alırlar ne dama. Dama, Yakup abi selamlar, kaçak geldim demiş Yüksel Bey. Sedat Bey, abi açıkçası ligi sattılar, kabul edelim, istifa edin demiş. Çok ağır ya, Galatasaray taraftarının dozajı ya, da çok yüksek
1: değil,
0: yani.
1: O kadar değil tabii ki ama abi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
3: Reklam. Türkiye'nin...

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Şakası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
6: Trabzonspor Mısır'ın sultanını Trabzon'a getiriyor. Bordo Mavililer Liverpool'dan ayrılan 34 yaşındaki Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Adı uzun süre Beşiktaş'ta anılan ancak siyah beyazlı ekiple anlaşma sağlayamayan Muhammed Salah Karadeniz temsilcisiyle el sıkıştı ve Bordo Mavili formayı giydi. Sağ kanattan merkeze yaptığı koşular, sol ayağıyla ürettiği goller ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle tanınan Salah artık Bordo mavili formayla sahne alacak. Peki Muhammed Salah kimdir? Salah'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Negrin kasabasında dünyaya geldi. Futbola Makovlu'nun altyapısında başlayan Salah henüz 18 yaşındayken A takıma yükseldi. Mısır ekibiyle çıktığı 45 maçta 12 gol kaydeden genç kanat 2012 yılında Basel'e transfer olarak Avrupa'ya adım attı. İsviçre temsilcisinde 79 karşılaşmada 20 gol atan Salah 2 lig şampiyonluğu yaşarken 2013'te sezonun oyuncusu seçilmişti. Özellikle Avrupa kupalarında Chelsea'ye karşı sergilediği performans

0: ona Premier Lig'in kapısını açacaktı. Ocak 2014'te Chelsea'ye transfer olan Salah, İngiltere'deki ilk döneminde beklediği süreleri bulamadı ve 19 maçta 2 gol attı. Bunun üzerine İtalya'ya kiralanan Mısırlı oyuncu Fiorentina formasıyla 26 maçta 9 gol kaydederek yeniden çıkışa geçti. Ardından Roma'ya giden Salah, burada geçirdiği 2 sezonda 83 karşılaşmaya çıktı ve 34 gol attı. Roma'daki performansını milli takıma da taşıyan Salah, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda 2 gol ve 2 asist üreterek Mısır'ın finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Kulüp ve milli takım formasıyla sergilediği futbolun ardından Liverpool 2017 yazında Roma'ya 42 milyon euro ödeyerek Salah'ı kadrosuna katmıştı. Aynı yıl Dünya Kupası Afrika elemelerinde de ülkesinin en önemli oyuncusu olan Salah attığı 5 golle 3. turun gol kralı oldu. Kongo karşısında biri uzatma dakikalarında gelen 2 gol kaydeden yıldız oyuncu Mısır'ı 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na taşımıştı. Salah'ın Liverpool kariyeri ise daha ilk sezonunda tarihe geçti. Tüm kulvarlarda 52 maça çıkan sağ kanat 44 gol ve 14 asist üreterek Premier Lig'de gol kralı oldu. Everton karşısında attığı golle de 2018 FIFA Puşkaş ödülünü kazanmıştı. 9 senelik Liverpool kariyerine 442 maç, 257 gol ve 120 asistle tamamlayan Salah, kulüp tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu. Bu süreçte 2 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi'nin de aralarında bulunduğu 8 büyük kupa kazandı. 4 kez Premier Lig'de gol kralı olan Salah, 3 kez de İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın oyuncusu seçildi. Özellikle 2014-2015 sezonunda attığı 29 gol ve yaptığı 18 asistle 38 maçlık Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla gole doğrudan katkı sağlayan oyuncu olmuştu. Ancak Liverpool'daki son sezonunda önceki yılların gerisinde kalarak 42 maçta 12 gol ve 10 asist üretti. Patlayıcı sureti ve birebirdeki denemeleri azalırken oyun kurulumundaki ve son paslardaki rolü daha fazla öne çıktı. Salah'ın en büyük silahı sağ kanattan merkeze yaptığı koşular. Bunu hepimiz biliyoruz. Sol ayağıyla uzak köşeyi hedefleyebilen Mısırlı yıldız, savunma arkasına hareketlenme zamanlaması, pozisyon bilgisi ve bitiriciliğiyle az sayıda temastan gol çıkarabiliyor. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi gerekiyor.
1: Berksayar'la parantez başlıyor.
2: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Seyar. Parantezde buluştuk. Gündemi birlikte konuşacağız, birlikte değerlendireceğiz. 12-14 arasında bir diğer parantez programımızda öğle vaktinde Serkan Çetiner'le gündemi konuştuğumuz, sizlerin mesajlarıyla gündemin ana maddelerini şöyle bir masaya yatırdığımız, haber masası haline getirdiğimiz bir bölüm vardı. Kaldı ki orada burayı işaret etmiştik son kısma yakın. Kasımpaşa-Trabzon maçı öncesinde hem Trabzon'a, Konya-Çaykur-Rizespor maçı öncesinde her iki takıma da, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında yine hem Gençler Birliği hem Fenerbahçe maçına ilişkin bağlantılarla uzanarak detaylandıracağız oraları demiştik. 16-17 düzeltiyorum. 17 seansı için 17-19 arasında sizlerle birlikte olacağız. 2 saatlik bölümde parantezde günün gündemini birlikte konuşacağız. Saatler 21.30'u gösterdiğinde bir diğer maçta Gaziantep-Alanya maçı olacak. Gaziantep'e de gideceğiz. Gaziantep'e dahi gideceğiz. Oraya kadar gideceğiz diyelim. Ve şimdi akışı yaptık. Akışı yaptığımız noktada Nurgül Günaydın'la az sonra bağlantımız olacak. Nurgül Günaydın'la konuşacağız. Bunun yanında İrfan 25 Fenerbahçe'yi konuştuğumuz bölümde olacak. Trabzonspor Nurgül Günaydın, İrfan 25 Fenerbahçe, Selim Denizalp Rize, Mustafa Teke Gaziantep, Fatih Şeker Konya, Aytekin Akay Trabzonspor, Ömercan Özmen Ankara Gençler Birliği, Erkan Tiryaki Fenerbahçe derken Ezgi Alp'le de yine Trabzon'u konuştuğumuz bölüm olacak. Bizlerle birlikte Nurgül Günaydın. Nurgül Günaydın, hoş geldin, selamlar.
1: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Nasıl geçti İstanbul'a yolculuk? Trabzonspor tarafında güzel, da sizin tarafınızda da.
1: Güzel, İstanbul şu anda da tabii İstiklal'de biraz taraftarla sohbet ediyoruz. Hem dolaşıyoruz hem taraftarın nazını yokluyoruz. Güzeldi İstanbul'da her şey. Takımı da karşıladık. Takımdan önce indik İstanbul'a ve takımı karşıladık. Güzel bir atmosferdi. Bugün de güzel bir havada tam

0: futbol oynamaya elverişli bir havada. Çünkü çok sıcak yok, nem de bunaltmıyor. Rüzgar gerçekten kolaylaştıracak sanki biraz.
1: Evet.
0: Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum.
1: Yani son 45-50 günün en iyi havalarından biri İstanbul'da, öyle söyleyeyim. Güzel bir havaya geldi Trabzonspor.
0: Evet, evet, bence de.
1: Yani bunu daha önce geldin, hatırlarsın sen de Nurgül, günaydın. Trabzon, yani Trabzonspor iyi bir havaya geldi İstanbul'a. Bunun yanında tabii stadyuma yakın olmasıyla, Recep Tayyip Erdoğan stadyumuna, Kasımpaşa stadına yakın olmasıyla yine bilinen İstiklal Caddesi'nde, o civarda, Taksim tarafında, Beyoğlu'nda Trabzonspor'u taraftarların yoğunluğu biliniyor. Tabii Trabzonspor'da yerel medyada gelir gelmez oraya gidiyor. Örneğin Günebakış gazetesinde Nezgi Alp'in röportajlarını izledik. Senin aynı şekilde röportajlarını, sohbetlerini, haberlerini, yine maça da yansıyan, maçta da görebileceğimiz maç öncesi, maç sonrasında ve maç öncesindeki fotoğraflarını, foto muhabirliğini ön plana çıkardığın çalışmaların, emeklerin var. Nurgül, günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Basın tribününe de, basın tribününe de selamlar dileyelim. Aynı zamanda Nurgül Günaydın'la konuşurken Trabzonspor'u biraz daha detaylandırmak istiyorum. Nurgül Günaydın. Trabzonspor'u son haftalarda nasıl gördün? Nasıl analizlersin? Neler söylersin?
0: Evet, yani bugün gerçekten Trabzonspor için sadece sezonun ilk maçı olmayacak bu. Aynı zamanda büyük beklentilerle kurulan yeni kadronun da ilk sınavı olacak. Yani baktığımız zaman geçtiğimiz sezondan kupayla kapatan bir Trabzonspor var, biliyorsunuz. Bütün gözler yeni sezonda Muhammed Salah'ın üzerinde olacak. Bugün karşılaştığımız, yani hemen herkes, %99'u diyelim, herkes Muhammed Salah'ın kadroda olup olmayacağını soruyor, evet, bize. Oynayacak mı, oynamayacak mı? Tabii kulübün paylaşımlarına baktığımız zaman ilk yarıda sanki 11'de başlamayacak gibi bir görüntü var. İkinci yarıda oyunun gidişatına göre sanıyorum Fatih Tekke oyuncuya forma verecek. Ama tabii Trabzonspor için çok, dediğim gibi yayının başında da ifade ettiğim gibi, çok önemli bir maç. Çünkü sezonun ilk maçları her zaman çok önemlidir. Fatih Tekke'nin bugün sahaya süreceği takımdan ziyade oyun anlayışı da çok önem taşıyor. Biliyorsunuz Trabzonspor taraftarı skordan bağımsız oyunu da çok eleştirebilen bir yapıya sahip. Bugün İstanbul'da Trabzonspor taraftarı için de takım için de herkes için de çok önemli bir gün. Galibiyetle başlaması gerekiyor. Önümüzdeki hafta Başakşehir maçından hemen sonra Avrupa Ligi mücadelesi var. Biliyorsunuz French Faroş'la oynayacak Trabzonspor. Moralli başlamak istiyor, puanlı başlamak istiyor. Tabii Salah için de yeni bir sayfa açılacak. Trabzonspor açısından da çok önemli bir gün. Hem öyle bir oyuncuyla da bugün sahaya çıkacak olması, ikinci yarıda belki şans bulacak dediğim gibi. Ama Fatih Tekke bugün nasıl bir oyun anlayışıyla çıkacak? Göztepe, bunu niye ısrarla söylüyorum? Göztepe karşısında hazırlık maçında çok eleştirildi. Bize de geldi bunlar. Hani orada ben şunu da söyledim. Sıcak havanın da etkisiyle belki oyuncular çok fazla kendilerini riske etmediler. Ama Trabzonspor'un eksikleri var. Eksikleri halen daha kendini gösteriyor. Özellikle orta sahada. Özellikle diyorum, çünkü gol yollarında da sıkıntı yaşıyor. Onaçu'nun biraz düşüşte sanki performansı, öyle bir görüntü de vardı. Ama tabii ligin havası da seviyesi de çok daha farklı. O açıdan diyorum Fatih Tekke'nin bugün onun açısından da çok önemli olacak. Hani hemen sezon başında eleştirileri odağında olmak istemiyor Fatih Tekke. Yeni oyuncuların da ilk sınavı olacak. Bugün biliyorsun oldukça, hı hı, kalabalık bir transfer listesi vardı Trabzonspor'un. Geçen yıla göre ciddi bir değişim yaşadı kadro. Aral Şimşir, Malinovski, Saviolo gibi isimler. Bugün Trabzonspor'un yeni hücum yapısının da ilk resmi sınavı olacak. Buradaki isimler, ben bunlardan Aral Şimşir'i özellikle çok beğendiğimi ifade etmek istiyorum. Hem kamptaki hazırlık maçlarında hem antrenmanlarda, kamptaki antrenmanlarda çok beğendiğim bir isim. Ona açın yine biliyorsunuz ileri uçta olacak. Tek forvet oynayacak bugün yine Trabzonspor, öyle gözüküyor. Ama dediğim gibi yani belki biraz performansında düşüş varmış gibi gözükür olabilir. Çünkü gol atamadı hazırlık maçlarında Avusturya'daki kampta. Göztepe karşısında da çok etkili olamadı. Ama ben bugün çok daha farklı bir Trabzonspor olacağını düşünüyorum. Çünkü Göztepe maçından sonra oldukça eleştirilmişti takımın oyunu. Ama ben onun da bir ölçü olduğunu çok düşünmüyorum. Dediğim gibi bugün hem yeni oyuncuların hem Fatih Tekke'nin önemli bir gün, onlar için önemli sınavı olacak. Salah da olacak bütün gözler. Ben akreditasyon listesine baktım. Oldukça kalabalık. Gazeteci arkadaşlarımız çok ilgi göstermiş. Bugün onlara ben takılacağım.

0: Hocam şöyle, sizi Trabzon'a da bekliyoruz. Sadece İstanbul'daki maçlara değil. Tabii Salah olunca
1: evet,
0: ilgi bir hayli fazla oluyor.
1: Mesela hiçbir, ben dürüst olayım, hiçbir Trabzon maçını Kasımpaşa ile oynadığı, Kasımpaşa stadındaki Trabzon maçını kaçırdığım için üzülmemiştim. Bugün
0: yani, evet,
1: planlayamadım kendimi, ayarlayamadım işimi. Yani hiçbir maçı kaçırmadığım için üzülmemiştim. Yani. Yine yani, geçen yıl bu dönemlere, iki yıl önce bu dönemlere gelen bir Şenol Güneş döneminin son artık maçlarından biriydi Nurgül Günaydın. Yine Kasımpaşa'da oynanan bir açılış maçı vardı. İlk 6 haftadan birindeydi. Yazdan çıkmak üzereydik. Hatırlarsın belki.
0: Evet,
1: o
0: evet,
1: maça denk gelmiştim. Evet. O maça denk gelmiştim. Evet. Ama haricinde de bir Kasımpaşa. Çok severim Kasımpaşa stadında maç izlemeyi. Bir Kasımpaşa Trabzon maçını izlemek aklıma gelmezdi açıkçası. Trabzon'a da geliriz ama Nurgül Günaydın. Hep beraber.
0: İnşallah. İnşallah. Bekleriz her zaman.
1: Yani,
0: her zaman.
1: Tabii bu kadar Trabzon'a ilgiyi görünce sen Salah'tan
0: evet,
1: dolayı
0: evet. Yani
1: takılmadan da geçemeyiz.
0: Yani biraz açık sözlüyüm ben. O yüzden
1: evet,
0: arkadaşlara bunu söylüyorum. Her zaman gelsinler. Tabii ki Salah çok önemli futbolcu. Trabzonspor için marka değerini çok yukarılara taşıyan bir isim. Bugün tabii bizim için de, Foto Muhabirleri için de oyuncunun sahada olacak olması çok önemli.
1: Peki sahada olacak olması diyoruz ama muhtemele baktığında, Salah ihtimaline baktığında biraz daha değerlendirecek olursan neler söylersin? Evet.
0: Yani muhtemele baktığım zaman Salah'ı, dediğim gibi, ben ikinci yarıda düşünüyorum. Ben kalede Onana olur. Pina, Savic, Çivuke defans hattında. Ben öyle bekliyorum en azından. Yani Cabral, Bouchard, Malinowski yapar diye tahmin ediyorum. O Saviolo ve Ozan kanatlarda da Aral Şimşir ve Saviolo olur diye düşünüyorum ben. Onaçı da ileri uçta olacak diye tahmin ediyorum ama yani çok bambaşka bir kadro da çıkabilir. Çünkü ilk maç olduğu için son antrenmanda Fatih Tekke bana göre kafasındaki 11'i kurmuştur. Daha sonraki maçlarda belki biraz daha spesifik konuşabiliriz ama şimdilik bu şekilde tahmin ediyorum ama ikinci yarıda da tabii çok daha farklı bir oyuncu değişikliğiyle farklı bir kadro görebiliriz sahada. Oyunun gidişatı özellikle çok önemli Fatih Tekke'nin karar vermesi açısından.
1: Peki Trabzonspor'a ilişkin bir transfer detayı var mıdır ekleyebileceğin, gidecek kalacak oyuncularda?
0: Yani, Nurgül Günaydın. Şu anda gelecek, ben
1: Nurgül Günaydın bekliyorum. Nurgül Günaydın birden bir yabancı ses girdi araya. Çevirisini
0: yani,
1: de yapamadık.
0: Evet, İstiklal'de
1: evet,
0: olduğumuz için biliyorsun.
1: Kalamadık. Umarım hangi dil olduğunu anlamadım. İspanyolcaya benziyordu sanki ama umarım yanlış bir şey de söylememiştir.
0: Yok,
1: yani canlı yayın.
0: Yok, biz az
1: İşin
0: önce
1: esprisi,
0: bir
1: peki.
0: Mısırlı'ya rastladık. Tesadüfen Mısırlı bir vatandaş. Evet, onunla da röportaj yaptık. Güzel de oldu aslında, tesadüf oldu. Çok da anlamasak da Arapça konuştu, bize anlattı. Salah dedi, Trabzonspor dedi. Bize her yer Trabzon dedi. Onları anladık en azından.
1: Peki.
0: Dediğim gibi Nunez'i bekliyoruz şu anda. Onun dışında da tabii bir mutlaka Trabzonspor'un 6 numara transferi yapacak. Onu biliyoruz ama onunla ilgili çok spesifik bir isim yok. Ama Nunez'in yarın en geç pazartesi Trabzon'a gelmesini bekliyoruz.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Nurgül Günaydın.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık. Selamlar. Sağ ol, var ol. Nurgül Günaydın Nunez'e ilişkinde detayı verdi ve aynı zamanda Nunez'le alakalı da bölümü duymuş oldunuz. Trabzonspor Kasımpaşa ile karşılaşacak saatler 19'u gösterdiğinde ve Fenerbahçe tarafında da Gençler Birliği deplasmanına gittiğini Fenerbahçe'nin hatırlatalım. Gençler Birliği Fenerbahçe maçını izleyeceğimizi hatırlatalım. İrfan 25'ten Fenerbahçe ilişkin detayları alacağız. Fenerbahçe ilişkin detayları ona soracağım. Onunla konuştuğumuz bir nokta olacak Fenerbahçe tarafı ama kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.
2: Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
3: Reklam bitti.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Reklam.
2: En genç spor.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam bitti.
0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
9: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve İrfan 25'e ulaşamadık. Ama tabii şaşırtmıyor da İrfan abi. Böyle bazen ulaşamadığımıza çok rast geliyorsunuz, denk geliyorsunuz. İrfan abimin herhalde yoğun zamanlarından, haber peşinde koşturduğu anlardan birine de denk gelmiş olma ihtimalimiz yok değil. Ama İrfan 25'e ulaşamadık reklam arasında da. Devam edeceğiz. Sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz. Günün akışıyla, günün programıyla devam edeceğiz. O sırada tabii günün akışını, günün programını sizlere aktarırken Nurgül Günaydın'la Trabzonspor parantezi açarak girmiştik yayına. Nurgül Günaydın'la Trabzonspor parantezi açtıktan hemen sonra Fenerbahçe'yi konuşacağımız bir bölüm var demiştik. İlerleyen dakikaya saklıyoruz orayı. Diğer tarafta Rize Spor bugün Konya Spor'la karşılaşacak. Saatler 19'u gösterdiğinde Rize Spor Konya'nın konuğu olacak. Rize tarafını Selim Denizalp'le 19.42 civarında, yaklaşık 15-20 dakika sonra konuşuyor olacağız. Diğer tarafta Konya Spor'u da Fatih Şeker'le konuşacağız. Fatih Şeker'le konuşuyor olacağız 17.55 civarında, saatler 17.55'i gösterdiğinde. Diğer tarafta 17.50'de Gaziantep-Alanya Spor maçını, 21.30'da başlayacak olan Gaziantep-Alanya Spor maçını Mustafa Teke ile konuşacağız. Gaziantep'in ne kadar hazır olduğu, neler yaptığı, nelerle hazırlandığı tüm bu detaylarıyla değerlendiriyor olacağız. Mustafa Teke de her gün Gaziantep tarafında Tek Spor genel yayın yönetmeni ve aynı zamanda imtiyaz sahibi teksport.net'ten haberlerini de takip edebileceğiniz bir isim. Gaziantep'e ilişkin tüm manşetleri atar, tüm gazetelerin ilk sayfalarını atar, paylaşır. Onlardan biri bugün şöyle gelmiş: Gaziantep Futbol Kulübü aylar sonra taraftarıyla buluşuyor diyor. 2026-2027 sezonu Büyükşehir Belediye Stadı'nda açılıyor. Yaptığı transferlerle dikkat çektiğini söylüyor Gaziantep'in. 21.30'da karşılaşılacak maça ilişkinde detayları böyle veriyor. Karşılaşma öncesinde yeni transferler sahnede diyor ve Serdar Dursun'un, Fuat Bavuk'un aynı zamanda Selahattin Destici'nin, Tobias'ın, Stewart'ın, aynı zamanda Kerim Çalhanoğlu'nun, ki hatırlayalım Hakan Çalhanoğlu'nun kardeşi ki orada ön plana çıkmıştı, Florin Stefan'ın, Meleke'nin aynı şekilde yine transferlerin arasında yer alan isimlerden olduğunu da sizlerle paylaşayım. Yine cumartesi günü Süper Lig'in ilk haftasında, yani bugün Gaziantep-Alanya Spor maçı özelinden bahsediyor gazetede. Alanya Spor'u ağırlayacak olan Gaziantep için şu ifadeler yer alıyor. Memik Yılmaz, Başkan Memik Yılmaz ve Sportif Direktör Cemil Cansız bir an olsun futbolcuları yalnız bırakmıyorlar. Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ile Sportif Direktör Cemil Cansız tribünden izleyerek maçın son durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuyorlar. Antrenman maçının, hazırlık maçının ve Memik Yılmaz ve Cemil Cansız'ın hafta sonu oynanacak olan Alanya Spor maçı öncesinde de teknik heyet ve futbolculara moral verdiği haberi var. Gol sorunu olmayacak ümidi var Gaziantep tarafında. Takımlarımız nasıl başlıyor lige denildiğinde, son olarak Halil Dervişoğlu tarafına, Gaziantep'e bakıyorum. Gaziantep'i Halil Dervişoğlu tarafından

değerlendiriyorum. Galatasaray'dan gelen oyuncu. Onun ardından tabii sadece onunla da değil, Gaziantep Futbol Kulübü bu sezon için 4 santrforun transfer etti. Bunlardan biri Fuat Bavuk, diğeri Serdar Dursun, diğeri Halil Dervişoğlu ve Stewart, aynı zamanda Trevant Stewart. Tüm oyuncular da heyecan veriyor. Özellikle Serdar Dursun ve Halil Dervişoğlu'nun ve diğer tarafta Stewart'ın ön plana çıktığını söyleyebilirim. Sizlerle paylaşabilirim.

0: Döneceğiz. Dünü tekrardan ele alacağız ki düne döndüğümüz yerde de Galatasaray'da Okan Buruk'u hatırlayacağız. Okan Buruk'un açıklamalarını hatırlayacağız. Dünkü beraberliği, mağlubiyetten son anda beraberliğe taşınan Galatasaray adına da çok hatırlanmak istemeyen o geceyi nasıl değerlendirdi, nasıl transfer yorumlarında bulundu? Okan Buruk'un açıklamalarını dinleyerek devam edelim.
1: Tabii ki bu akşam içinde bulunduğumuz havayı tersine çevirmek için kazanmamız gereken bir akşamdı. Bu maç öncesi hazırlanma, oyuncularla konuşmalarımız, hepsi yani kendi aramızdaki şeyler hep şunun üzerinden de özellikle. Yani lig başlıyor, kazanıp tabii ki şu anda bir karamsarlık var. Hazırlık maçları, baktığınızda kadro ile ilgili yapılan eleştiriler, beklentiler hepsi bir arada. Tabii ki yani Galatasaray'ın en önemli gücü bundan önceki senelerde de hep şu oldu. Yani birlikte olduğumuzda daha başarılı olduk. O pozitif havada hep başarılı olduk. Bu sefer maalesef negatif bir hava oluştu. Bu negatif havayı değiştirmek için de bugünkü maç çok önemliydi. Bunu söylemek istiyorum en başta. Başlangıcımız golü bulana kadar ki kısım bence çok iyi oynadık. Çok rakip yarı alanda oynadık. Çok fazla pozisyon ürettik. Golü bulduk. Arkasından tabii ki çok muhteşem de bir gol attı rakibimiz. Ama onu da vurdurmamamız gereken bir pozisyondu. Yani geriye kaçmasak, iki adım öne atsak orada tamam rakibimiz 30 metreden çok güzel gol attı ama iki adım öne atsak bu golü engelleyecektik. Arkasından bireysel bir hata. Yani iki dakika içerisinde gerçekten her şeyin çok güzel gittiği bir maçta, iyi oynadığımız bir maçta. İki dakikada maç tam tersine döndü. Stattaki atmosfer değişti. Burada tabii ki benim için en önemli şey sağ kenarında da onu sağlamaya çalıştım. Yani hem tribünlerimizi tekrar harekete geçirmek, hem oyuncularımızı tekrar harekete geçirmek, sakin kalmak. Bu maçı kazanabilmek için çok fazla vaktimiz vardı çünkü. Dediğim gibi yani pozisyona da çok fazla girdiğimiz maçtı. Maçın sonuna kadar pozisyonlara girerek bitirdik. 2-2 yakaladık, 3-2 yakalayamadık. Bu açıdan tabii ki üzgünüz. Yani kazanmamız gereken bir akşamdı. Ama ligin başı, bu tür şeyler olmasaydı, bu tür puan kayıpları olmasaydı bu atmosfer bizim için çok daha güzel olabilirdi ama bunun da üstesinden geleceğiz. Ligin başında böyle bir puan kaybı yaşadık. Ama bu hafta bizim için önemli. Daha çok çalışacağız, daha çok hazırlanacağız. Her hafta oyuncuların biliyorsunuz milli takımdan gelen çok fazla oyuncumuz var. O yüzden her hafta onların performanslarının artması için bizim için önemli bir fırsat. Performansları daha yukarı çıkartacağız. Oyun olarak dediğim gibi yani bence sezon başına göre özellikle golü yiyene kadar çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Ondan sonra maç değişti iki golden sonra. Bu performansları arttıracağız. Tabii ki yani beklenti çok fazla, yani özellikle transfer beklentisi çok fazla hepiniz biliyorsunuz. Bu da oluştuktan sonra bence takımımıza özellikle daha pozitif bir hava gelecek. Dediğim gibi ben de oyuncularımla birlikte en maksimum şekilde hem çalışarak hem içerideki ortamı daha değiştirerek bir sonraki maça hazırlanacağız ve bundan önceki senelerde olduğu gibi biz hep şunu söylüyoruz. Yani hata yapabiliriz, yanlış yapabiliriz, puan kaybedebiliriz ama hiçbir zaman umudumuzu, enerjimizi hiçbir zaman kaybetmeyiz. Yine başımız dik olacak. Ligin başındayız ve bu ligi yine tekrar kazanabilecek güçteyiz. Bunun en büyük adayı da biziz. Dediğim gibi yani yapılacak takviyelerle de, kadro genişliğiyle de bunu daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Ama çok iyi de bir bugün çok iyi bir 11 ile çıktık aslında baktığımızda. Dediğim gibi yani buraya ekleyecek, kulübeden gelecek ve oyunu değiştirebilecek, bu rekabeti arttırabilecek oyuncular tabii ki performansımızı daha yukarıya çekecek.
2: Erdem Açıköz. Hocam taraftarlar artık somut bir şey bekliyor. Yani olumsuz bir hava var, dağıtmak istiyoruz dediniz. Sizlerin görüşlerini, düşüncelerini çok iyi biliyoruz. Hatta bazı basın toplantılarında yapmış olduğunuz açıklamalarla taraftarlar yönetim önünde bir set olarak da sizleri görüyor. Düşüncenizden ziyade şunu da sormak istiyorum. bu olumsuz havayı hani somut bir şekilde ne zaman dağılacağını düşünüyorsunuz? Bir de Niyaga'yı oyuna bugün neden alınmadı şeklinde, sakat mı?

0: Bunu da sormak istedim. Teşekkürler.
1: Tabii ki yani bu hafta önemli bir hafta. Bu hafta transfer getirmemiz önemli olacak. Dediğim gibi hem kadro genişliği için, içerideki rekabet için kulübeden gelebilecek oyuncu bizim için, özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Oradan direkt olarak getirecek oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık ama dediğim gibi yani yapılacak transferler, özellikle hücum hattında hem forvet arkası pozisyonu, hem kanat pozisyonu, hem santrafor, yani 3 tane hücum oyuncusu burada ihtiyacımız var. Bunları aldığımızda da dediğim gibi hem içerisi hem dışarısı, yani bütün hava değişecek ve Galatasaray tabii ki fabrika ayarlarına geri dönecek. Bundan hiçbir şüphem yok. Bunu da en hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Nega ile ilgili tabii ki düşündüm oyun içerisinde ama yani özellikle biraz da yani Yunus'un ve Gabriel Sara'nın biraz daha orada daha şutör, daha son pas özelliklerini kullanıp işte oyuna devam etmesini düşündüm. Devamında Lucas'ın yerine İlkay'ı aldım. Yani İlkay'ın da orada o sakin kalıp o pas trafiğini kullanmasını istedim. O yüzden yani bir sakatlığı yoktu. Ama dediğim gibi yani biraz da özellikle dedim, öne doğru belki işte şutu olan yani orada belki son pas duran top, yani Gabriel Sara'yı düşündüğümüzde ve Yunus'u da yine içeride, yani çünkü belli bir bölümden sonra rakip 10 kişi kaldıktan sonra Eren'i biraz daha üçlü gibi savunmanın kenarından çıkarttım ve Barış'ı biraz daha içeri sokarak yani iki forvet gibi oynamaya çalıştık. Gabriel Sara'yla Yunus da biraz da yine yani merkezde üçlü orta saha gibi oldular Torreira ile birlikte. Dediğim gibi yani orada oyuncuların biraz da şutuna ve şeyine güvendiğim için orada bir değişiklik yapmadım. Ama o da çok beğendiğimiz, hazırlık maçlarında da kullandık. Bundan sonra da kullanacağımız oyuncular bu tür, dediğim gibi yani onu istediğinde maçta onu kullanmak gerekecek. Çünkü dediğim gibi yani performansından memnun olduğum bir oyuncu.
2: Hakan Öztürk, hocam hayırlı olsun öncelikle yeni sezon. Şunu sormak istiyorum. 9 Mayıs'ta Antalya'yı Galatasaray burada yenip şampiyonluğunu ilan etti. Siz 4 senenin şampiyon hocasısınız ve transfer limiti de en yüksek takımsınız. 9 Mayıs'tan bugüne geldiğimiz zaman bugün bir transferle yeni sezonun ilk maça çıkmayı bekliyor muydunuz? Bu bir planlamada da yani son günleri daha çok bekleme yönünde bir planlama oldu mu yönetimle aranızda? Bununla beraber bugünkü yedek kulübenizin zaten hani sizin de yaptığınız değişikliklere bakıyoruz. O gün Noah Lang, Icardi gibi oyuncuların oyuna girdiğini görmüştük Antalya maçında. Bugünkü yedek kulübenizin puan kaybında bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
1: Tabii ki yani hiçbirimiz şu andaki bulunduğumuz ortamdan zevk almıyoruz. Yani ne ben alıyorum, ne başkanımız, ne yönetim kurulumuz, ne sizler, ne taraftarımız hiçbir şekilde bundan mutlu değiliz ve daha çok mutlu olmak istiyoruz. Yani burada yapılacak takviyeler herkesi sevindirecek bir kere. Bu çok açık. Yani bilerek yaptığımız bir şey değil. Ama birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Birçok oyuncu üzerinde çalışıyoruz. Birçok oyuncuya teklif yaptık. Burada tabii ki kolay bir şey değil. Yani Galatasaray kadrosuna oyuncu almak çok kolay bir şey değil. Yani hep en iyisini almaya çalışıyoruz. Özellikle dediğim gibi 3 tane ön taraftaki oyuncu, belki bir tanesi, iki tanesi çok kritik. Burada Galatasaray'ın seviyesini çok yukarıya çekebilecek oyuncular üzerinde hep çalışıyoruz. Bunlarla ilgili şu ana kadar tabii ki biten bir şey olmadı ama görüşmeler sürüyor. Yani en kısa zamanda da dediğim gibi yani bitmesini hepimiz istiyoruz. Yani bittiğinde de bence yani kadromuz daha güçlü olacak. Kulübeden gelen oyuncu, demin söylediğiniz gibi yani Antalya maçında da onu yaşamıştık. Kulübeden getirdiğimiz oyuncular, bunu özellikle geçen sezon ikinci devresi Asprilla ve Noah Lang geldikten sonra hücum hattındaki genişliğimizde bunu iyi bir şekilde kullanmıştık elimizdeki oyuncularla birlikte. Yine böyle bir şey istiyoruz. Yani hep söylüyorum yani elimizde iki tane kadro olması gerekiyor. Yani iki tane 11'imiz olması gerekiyor. Belki başka mevkilere de Şampiyonlar Ligi listesi açıklanana kadar transferimiz olacak, düşündüğümüz şeyler olacak. Yani burada Süreç devam ediyor ama önceliğim dediğim gibi özellikle hücum hattındaki o hem başlayacak 11 ve devam edecek oyuncuların sayısını arttırmak.
3: Ömer Faruk Bey.
4: Ömer Faruk Özcan. Hocam öncelikle yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Bugün özelinde oyun içerisine baktığımızda çok fazla hamle yaptınız oyun içerisinde. Özellikle savunma hattında. Sizin gözünüze çarpan bir teknik direktör gözünden saha içerisindeki en büyük eksiklik neydi? Bir de şunu sormak istiyorum. Taraftar tabii ki sizin de söylediğiniz gibi bir transfer bekliyor. Kısa da bir süre kaldı. Net bir tarif verebiliyor musunuz ilk transfer için?
1: Ya şöyle hamleler yaptık tabii. Bir kere Jakobs belli bir şeyden sonra yoruldu. Eren'in hücum gücünü kullanmak istedik. Ceza sahasına etkili girişleri olan bir oyuncu Eren. Çok da girdi yani oyuna girdikten sonra orada çok fazla pozisyonda ceza sahası içerisinde topla buluştu. Devamında tabii ki rakipte bir kişi eksilince işte orada Lemina'yı hem oyun kurması için bir orta saha oyuncusu ama Davinson'un yerini aldık. Çünkü Davinson'un da tabii ki yani maç eksiği 60'larda özellikle 60-65'ler yani buraları oynadıktan sonra tabii ki maç öncesi de zaten onunla konuşmamda özellikle bunu belirtmiştim. Orada Lemina hamlesini yaptık. Devamında Kazım'ı da bir kişi daha ekstradan hücuma götürebilmek için Kazım Abdülkerim hamlesini yaptık. Çünkü rakip 10 kişiydi. Daha çok kişiyle sol kanattan gitmek. Yani Kazım'a da birkaç orta geldi, birkaç şut fırsatı geldi. Yani savunma hattını yaptığım değişiklerin nedeni buydu. Transferle ilgili yani en hızlı şekilde bekliyoruz tabii ki. Yani bu hafta en azından hızlıca bir oyuncu geldiğinde bence dediğim gibi yani hepimiz için bu pozitif anlamda çok yani hepimizin psikolojisini arttıracak, düzelecek. Yani Galatasaray taraftarı bunu bekliyor. Biz bunu bekliyoruz. Yani yönetim de bu üzerindeki baskıyı yani kimse bilerek bunu yapmaz zaten. Böyle bir baskıyı yani bundan hiçbirimiz zevk almıyoruz. Demin de söyledim. İnşallah bu hafta en az bir transfer yapıp bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz. Belki yani bu iki de olabilir bilmiyorum. Ama en az bir transferi getirmemiz gerekiyor.
3: Son soru Nevzat.
5: Nevzat Dindar Milliyet Hocam yeni sezon hayırlı olsun. Sürekli olarak hücuma yapılacak takviyelerden bahsettiniz. Üç tane takviyeden bahsettiniz. Savunmaya bir takviye düşünüyor musunuz? Bir de 10 numara transferi konusunda kafanızda net bir isim var mı? Çünkü sizin ve yönetimin ya da başkanın farklı isimler üzerinde karar kıldı, yazılıp çiziliyor. Bu konuda da hani kimse çıkıp bugüne kadar konuşmadı. Kafanızda net bir 10 numara var mı hocam?
1: Şöyle ilk sorunuz neydi?
5: Stoper yani okay. Savunmaya yani bir takviye.
1: Demin söyledim onu aslında arada. Şampiyonlar Ligi listesi yazılana kadar bir süremiz var. Yani burada hücum hattından ki eksikleri tamamladıktan sonra başka bir mevkiye takviye yapabiliriz, yapmayı düşünebiliriz. Yani bu her şey yani bu orta sahada olur, savunmada olur. Hücum hattını demin söyledim zaten. Ya buralarda eğer bir değişikliğe gitmek istersek, bir şeyler yapmak istersek orada bir süremiz olacak ama aciliyeti hep söylüyorum. Yani ön taraftaki oyuncular ama diğer mevkiler için de düşüncemiz olursa bizim için istediğimiz, beğendiğimiz bu anlamda bir oyuncu önümüze çıkarsa da bunu da düşünebiliriz. Yani diğer mevkilerle ilgili de transferle ilgili karar verebiliriz. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar bir sürecimiz olacak.
5: 10 numara hocam.
1: 10 numara için ya bir kere şöyle yani hep beraber hareket ediyoruz zaten bütün oyuncularda. Yani böyle bir şansım var her zaman. Yani benim istediğim, benim onay verdiğim oyuncular üzerinden hep gidiyoruz. Ve birçok seçenek üzerinde durduk tabii ki. Yani orada 3 tane seçeneğimiz vardı. 3'ün üzerinden de gitmeye çalıştık. Yani ama 3 tane iyi oyuncuya gittik. Bu tabii ki 23 yaş altı oyuncu, özellikle oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. 23 yaş üstü de oyuncular var ama burada tabii ki karar vermek çok önemli. Yani hangi mevkiye nereye alacaksınız? Dediğim gibi birinci transferi yaptıktan sonra aslında ikinci, üçüncü de bu anlamda daha çok şekillenebilir.
3: Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
6: Okan Buruk'un açıklamaları bu şekildeydi. Bu arada günün maçlarına da artık detaylandırarak

0: bakmaya devam edeceğiz. Konyaspor Çaykur Rizespor karşılaşması 19'da oynanacak. Çaykur Rizespor'da durum ne? Önce onu öğrenelim. Selim Denizalp'e soralım. Selim Denizalp, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Berk.
0: Rize'de durum nedir? Rize'den aktaracakları nelerdir?
1: Evet, Süper Lig dün akşam başladı. Bu akşam da Konyaspor Saykur Rizespor maçıyla ilk hafta devam edecek. Saykur Rizespor bu maç için dün Konya'ya gitmişti. Artık son hazırlıklar yapılıyor. Tabii ki Saykur Rizespor'da 4 yıllık İbrahim Turgut başkanlığı dönemi önceki ayda sona ermişti. Yeni başkan Ali Zeki Sarıoğan getirilmişti başkanlığa. Teknik direktör Recep Uçarlan devam ediyor. Giden oyuncular var, gelen oyuncular var. Saykur Rizespor'da 7 tane oyuncu gitti, başta Samet Akaydın, Kesper Hojer gibi isimler olmak üzere Ali Dervişoğlu. Gelen de 7 tane transfer var. İstersen onlardan bahsedelim sevgili Berk, yeni transferlerden. Sol bek Slami alındı Fransa Ligi'nden, Zakaria Assis. Stoper Bakayoko alındı. Yine Beşiktaş'tan stoper Tayyip Talasanuç alındı. Geçtiğimiz sene kiralık oynayan Sak'tan geri döndü. 2 yıllık kontrat yapıldı Saykur Rizespor'da. Son olarak da dün Diakate imza atmıştı. Yine Yeşim Avdar. Bir de genç oyuncu Galatasaray altyapısına yetişen Umut Erdem sol bek transfer edildi. Transfer çalışmaları devam edecek 4 Eylül'e kadar. Şimdi gözler biraz sonra başlayacak. Konya Spor maçına çevrildi diyebiliriz. Hedef olarak da genel olarak şunu diyebilirim. Saykur Rizespor geçen sene ligi 8. bitirmişti Recep Uçar önderliğinde. Başkan Ali Zeki Sarıoğan hedefi bir tık daha yukarı olarak belirledi. Orta sıralarda sezonu tamamlamak isteyecek Yeşil Mavi takım.
0: Peki muhtemeli nedir Çaykur Rizespor tarafının?
1: Evet, bu akşam muhtemel 11.
0: Gündeminden haliyle uzak kaldığımız bir Rizespor var.
1: Tabii. Galede Fofana olacak. Sağ bekte Mithat Pala, sol bekte Zekeriya Assis. Bu yeni transfer oluyor, faslı oyuncu. Stoperlerde Sakdam ve Atilla Motçi ikilisini göreceğiz. Orta sahada Tayland görev alacak on tarafta. Yine Kazım Laçi ve Dalvara Sunemiz, ki Dalvara Sunemiz geçen sene Gençler Birliği'ndeydi. Bu sene tekrar Rizespor'a döndü. Bugün 11'de görebiliriz. Şov Alisov Santrafor'da. Ahmet Kutucu'yu tabii ki yeni transfer. O da olacak sol tarafta ve sağ tarafta Emanuel Ebunde. 11 bu şekilde. Ahmet Kutucu da Çaykur Rizespor'a kiralık olarak bu sezon katıldı. Onun transferinde takım arkadaşı Rizeli Barış Alper Yılmaz bayağı bir kefil oldu Ahmet Kutucu'ya, Rize'ye gitti. Onu özel olarak belirtelim.
0: Ahmet Kutucu'nun, Zekiri'nin yine aynı şekilde Varasanoviç dediğin gibi geri dönmesiyle Kerim Fıray gibi isimlerin öne çıktığı bir Rizespor var.
1: Kerim Fıray yok bizde.
0: Düzeltiyorum. Kerim Fıray Rizespor tarafında, ama senin yanlışın olmasın Selim Denizel.
1: Kerim Fıray.
0: Kerim Fıray ama farklı bir Kerim Fıray bu tabi.
1: Yok,
0: Beşiktaş'tan hatırladığımızda değil ama.
1: Yok, anladım. Yok, bizde
0: Kerim
1: Fıray
0: yok. O zaman ben yanlış not alıyorum.
1: Ha, Ahmet Kutucu var.
0: Ya da ilgileniyor işte, muydu? İlgileniyor muydu?
1: Yok,
0: ben mi
1: yok,
0: oradan
1: yok,
0: hatırlıyorum?
1: Yok. Hiç geçmedi. Tayyip Talha Sanut stoper Beşiktaş'tan transfer edildi. Ahmet Kutucu yine Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edildi. Zekeriya Aris Fransa Ligi'nden. Bakayoko Fransa Ligi'nden transfer edildi. Sak'tan geri alındı. Mithat çok konuşuldu. Özellikle Trabzonspor Beşiktaş sepesi. Saykur Rizespor yönetimi kendisinin ücretini, yıllık ücretini de iyileştirme yaparak toplamda 2 yıllık da Rizespor'un sözleşmesini uzatmış oldu. Mithat Pala. Konyaspor Saykur Rizespor maçına şöyle bir özel bilgi vereyim sevgili Berk. İki teknik adam da son resmi maçlarında kırmızı kart gördüler. Maalesef bu maçta tribünde olacaklar. Biraz sonra başlayacak maçlarda. Hem İlhan Palut, tabii ki Saykur Rizespor'un eski teknik direktörü, hem Recep Uçar bu maçta yedek kulübesinde olamayacaklar. Soyunma odasına da giremeyecekler.
0: Peki. Rize'nin gündemini bilmiyorum açıkçası. O yüzden aktarmaya çalışırken kaynak olarak edindiğim bir Maçkolik'ten örneğin Kerim Fıray Rizespor bağı gördüm. Burada demek ki bir yanlışlık
1: yok,
0: var
1: anladığım
0: kadarıyla.
1: Yani Rizespor 7 transfer yaptı aynen sevgili Berk. Kerim Fıray ismi hiç geçmedi. Dolayısıyla 3-4 transfer ve fırsat transferi de kovalayacak ki geçen seneye transferin son günlerinde Galezi Fofana Fransa Ligi'nden ve Raksaki hatırlarsın Crystal Palace'tan fırsat transferi olarak Saykur Rizespor'a gelmişti. Önceki yıllarda Shelby gelmişti misal. Bu tip transferleri de kovalayacak Saykur Rizespor. Fenerbahçe'den de Musamba konusu var. Bu futbolcu için Saykur Rizespor Başkanı Aziz Yıldırım'la görüştü. Ön görüşme çok iyi. Sadece Musamba'nın Avrupa'da top oynama isteği var. Şayet Türkiye'de kalırsa Saygılar.

0: Trabzonspor'a kiralık olarak gelme ihtimali yüksek.
1: Peki.
0: Bertu Elmas ismi de var Fenerbahçe'den kiralık olarak düşünülen. Bu da geçiyor gündemde. Peki. Olarak.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Kolay gelsin sevgili Berk.
1: Rize'ye selamlar, sağ ol, var ol. Konya Rize maçı öncesinde Rize'ye gittik. Selim Denizalp'le gittik. Ve hızlıca Konya Spor tarafına Fatih Şeker'e döneceğiz. Fatih Şeker'den Konya Spor'a ilişkin detayları alacağız şimdi de. Anadolu Bugün gazetesi spor müdürü Fatih Şeker bizlerle olacak. Konya Rize Spor'u ağırlayacak. Süper Lig'in yeni başladığı Süper Lig'de açılışı yaptığımız haftada Konya Rize, Kasımpaşa Trabzon, Gençler Birliği Fenerbahçe Gaziantep Alanya maçlarını izleyeceğiz. Trabzonspor maçına biraz parantez açtık. Kasımpaşa'nın Trabzonspor maçına, Trabzonspor'un Kasımpaşa maçına her iki taraftan da bakalım. Orada karşılaşmaya bir parantezimiz oldu. Konya Rize maçına da ayrı parantezimiz olacak. Fatih Şeker'le Konya'yı konuşarak devam ettiğimiz bölümde Gençler Birliği Fenerbahçe maçı özelinde. Gençler Birliği'nin Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma ki her iki taraf için de değerli, kıymetli. Gençler Birliği'nde yeniden bir yönetim var. Aynı yönetimin yeniden göreve talip olmasıyla beraber seçildiği bir süreç var. Metin Diyedin'le devam eden bir süreç var bunun yanında. Tabii tüm bunlarla beraber Gençler Birliği tarafı kadar Fenerbahçe tarafı için de çok çok değerli, çok çok kıymetli. Dünkü Galatasaray'ın, kaldı ki Fenerbahçe'nin muhtemel yarıştaki rakibi haliyle, kaldı ki dört büyükleri de konuştuğumuz bir süreçteyiz. Galatasaray'ın durumu, Galatasaray'ın beraberliği Fenerbahçe tarafında iştahlandırıyor. İrfan 25'te Fenerbahçe'yi konuşarak devam edeceğiz. Az sonra Konya Spor tarafını Fatih Şeker'le konuşacağız. İrfan 25 hoş geldin, selamlar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar Berk.
1: Teşekkür ediyorum. Abi klasik, sana ulaşamadığımız hafta sonlarından biri de.
2: Evet, yok. Telefon sessizliğiydi. Duymamışım.
1: Evet abi.
2: Yoğunluktan.
1: Peki,
2: evet
1: abi.
2: Fenerbahçe sezonu açıyor. Tabii Fenerbahçe'de...
1: İrfan abi sen abi lise döneminde, üniversite döneminde kız arkadaşınla çok zorluk yaşamışsındır. Öyle söyleyeyim ben İrfan baba. Yani telefon bu kadar. Her hafta sonu telefonun sessizde kalıyor ve abi, sonrasında dönüyorsun abi. Biz yayında bu kadarına denk geliyoruz. Senin abi yenge ve aynı zamanda geçmişteki kız arkadaşların vesaire. Yani ona bir değineyim.
2: Bizim zamanımızda telefon o kadar yaygın değildi, onu söyleyeyim yani. Ya
1: doğru.
2: Üniversitede, yani biz ilk telefonumuz üniversite.
1: Abi sen de dinozor yapma ama şimdi kendini İrfan 25. Sanırsın ki Hıncalı Uç'la konuşuyoruz yani.
2: Yaşlandık biz. Şimdi Fenerbahçe maçına gelelim belki o zaman.
1: Neyse İrfan abi üniversiteye girmişken üniversite anılarından bahsedecek misin bize anlattığın?
2: Daha sonra bahsederiz.
1: Peki daha sonra bahsederiz abi. Söz sende. Fenerbahçe'deki detaylar sende.
2: Şimdi Fenerbahçe'de tabii aslında bugün en önemli detaylardan bir tanesi kaleci Mert Günok'un sakatlanması oldu. Kaleci Mert Günok antrenmanda ağrı hissedince yapılan kontrollerde kas bölgesine sakatlık olduğu ortaya çıktı ve yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak. Belki de Lyon maçının hani ilk Lyon maçında da kaleyi koruyamama ihtimali söz konusu. Bugün kalede Tarık Çetin, 3. kaleci Tarık Çetin yer alacak. Kaleyi koruyacak. Yedek kulübesinde ise 18 yaşındaki Kusey Sapas Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde yer alacak ikinci kaleci olarak. Onun haricinde teknik direktör İsmail Kartal'ın son oynanan Sturm Graz maçının 11'den çok fazla bir değişiklik yapmasını beklemiyoruz. Belki bir iki değişiklik yapabilir. Onlardan bir tanesi işte dediğim gibi sakatlığı nedeniyle Mert Günok forma giyemeyecek, kalede tarihçesinde oynaması bekleniyor. Diğer taraftan ise sol bekte UEFA listesine daha sonradan eklenen Levent Mercan'ın oynayıp Archie Brown'un yedek soyunması bekleniyor. Natı 1-11'de sahaya çıkardı Fenerbahçe. Kalede Tarık Çetin, savunmada Semedo, Skriniar, Ake, Levent Mercan. Orta sahada Kante, Guendouzi, Asensio, orta sahada Greenwood, solunda Kerem, ileride ise Talisca muhtemel 11'ini bekliyoruz. Tabii Vedat Muriç artık ilk 11 oynayabilecek düzeyde ama yani bu sezona oldukça formda başlayan ve 4 resmi maçta 4 kez fileleri havalandıran Talisca'nın bu maçta kesik yemesini beklemiyoruz. Yani bu maçta da ilk 11'de sahaya çıkacaktır. Diğer taraftan tabii geçen sezondan kalan cezası var Ederson'un, o yüzden kadroda yer almıyor. Çünkü geçen sezon 3 maç ceza almıştı Ederson ama çift sarı kartan sarı kart görmüş. Daha sonra hakeme hakareti nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Dolayısıyla 4 maçlık bir ceza vardı. Onun cezası da bu maçta sona eriyor. Lyon maçında kalede biz Ederson'u görebiliriz.
1: Peki. İrfan 25, Fenerbahçe ilişkin transferde dün Cihan Kamer esasında tüm detayları açıkladı ama senin ekleyeceğin farklı bir şey var mı? Gidecek oyuncular çok konuşuluyor. Sidiki Şerif'in örneğin İngiltere tarafına
2: aslında
1: gittiği gideceği konuşuluyor.
2: Cihan Kamer transferi tamamladıklarını söyledi ama yani +23 kuralına uyan 23 aşağıda oyuncu transfer edebilir Fenerbahçe'de. Yani 23 yaşındaki İngiliz sol kanat Jonathan Rowe ve Chelsea forması giyen 22 yaşındaki İngiliz sol kanat Jamie Gittens Fenerbahçe'nin gündeminde. Bundan bir tanesi Bologna'da da oynuyor. Gittens ise Chelsea'de forma giyiyor. Fenerbahçe'nin +4 kuralına uyan o sol kanada bir transfer yapma düşüncesi var. Bu doğrultuda çalışmalar devam ediyor. Diğer taraftan tabii yerli anlamında bir takviye olabilir. Orada da stoper rotasyonunu güçlendirme adına Fenerbahçe'nin sezon başından hani gündemde sürekli Adil Demirbağ ve Ümit Aktay isimleri gündemde. Diğer taraftan ayrılacak oyunculara gelirsek Filet de yollar ayrıldı zaten. Filet veda etti. Kendi sosyal medya adresinde de Fenerbahçe'ye bir veda paylaşımı yaptı. Bunu defalarca söylüyorduk. Atletico Mineiro ile anlaştı oyuncu. Ömer Fayet gitti. Şu anda 2 tane oyuncu gitti. Bu hafta içerisinde de Livakovic, Diego Carlos ve gibi isimlerle de bir gelişme olmasını bekliyoruz. Özellikle Livakovic'in Dinamo Zagreb'de her konuda anlaşmaya varmıştı. Ve Livakovic'in menajerinin de hafta içerisinde İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe ile görüşecek. Fenerbahçe bir bonservis bedeli istiyor yaklaşık 5 milyon euro seviyesinde. Dinamo Zagreb ise bu bedeli ödemeye yani daha düşük bedelle oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Bu doğrultuda görüşmeler devam edecek. Hafta içerisinde Livakovic'in menajeri İstanbul'a gelecek. Diğer taraftan Amrabat ve Diego Carlos için de gelişmeler devam ediyor. Amrabat için ise hem Real Betis'in hem de Suudi Arabistan'dan teklifler var. Bu teklifleri Fenerbahçe değerlendiriyor. Diego Carlos için ise Como'nun bir ilgisi var. Como'nun da Fenerbahçe'yle ikinci kez Fenerbahçe'yle temas kurup ondan sonra Diego Carlos transferini bitirmek istiyor. Sayın Aziz Yıldırım şunu net bir şekilde de geçiyor. Aslında bu kadar ayrılacak oyuncuların bu kadar uzun sürmesinin yani artık transfer döneminin de sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Uzun sürmesinin nedenlerinden bir tanesi de şu: Sayın Aziz Yıldırım oyuncularını bedelsiz olarak bırakmak istemiyor. Ve bu konuda tavrı net. Kulüp oyuncuları ya çok düşük bonservis ya da bedelsiz olarak almak isteyen kulüplere de şunu net bir şekilde söylüyor. Transfer döneminin sonuna kadar gerekirse bu oyuncular bende kalır. Ama eğer değerini bulmazsa da ya kiralık olarak belli şey olarak ben gönderirim şeklinde net tavır çiziyor. Çünkü orada bu oyunculara istediği bonservis şartlarında bedeli ödeyerek oyuncuları göndermeyi planlıyor. Önümüzdeki hafta içerisinde bu oyuncularla ilgili daha da hızlanacak onu söyleyelim. Yani bugün şu anda Fenerbahçe'nin en son 24 yabancı oyuncu sayısı şu anda 22'ye düştü. Diouf'la Aziz Fol'da onlar U19'da forma giyecekler. 20'ye düşmüş oluyor sayı yeni sezonda. En az bir 6-7 tane oyuncunun hafta içerisinde 10 gün içerisinde Fenerbahçe'yle yoldan ayrılmasını bekliyoruz.
1: İrfan abi selamlar saygılar sunuyorum. Sağ ol.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Sağ ol. İrfan 25 ile konuştuk. Onunla Fenerbahçe'yi değerlendirdik. Fenerbahçe'de özellikle gitmesi muhtemel isimler ki artık muhtemeli de konuşmaya sabır yok Fenerbahçe'de açıkçası. Onu söylemek lazım. Fenerbahçe tarafında gitmesi kesin gitmesi gereken isimleri konuşmak. Öyle bir tablo yapmak gerekiyor. Şu 7 oyuncu içerisinde kimleri gönderirsiniz diye yapılan tablolarda ne isimler var ama. Bakın mesela Ederson, Livakovic, Skriniar. Şu tabloda 7 oyuncu seçmeniz gerekiyor yabancı olarak. Bunların hepsinin arasından 7 oyuncuyu göndermeniz, bir şekilde yolunuzu ayırmanız gerekiyor. Ederson, Livakovic, Skriniar, Ake, Baykao, Diego Carlos, Osterwolde, Semedo, Genduzi, Kante, Fred, Amrabat, Musaba, Greenwood, Asensio, Talisca ve Muriç şeklinde burada 7 oyuncu seçmeye çalıştığınızda Musaba dersiniz. Diğer tarafta bir nevi Fred dediniz, Amrabat dediniz, 3 ettiniz. Bekao ile 4, Diego Carlos'la 5 ama Hadi Livakovic'le 6, Ederson mu gider? Nasıl çıkarsınız onun bonservisinden? Osterwolde mi gider? Semedo mu gider? Haricindeki isimler zaten Muric, Talisca, Asensio, Greenwood, Kante, Guendouzi, Skriniar, Ake gibi net bir şekilde kadroda tutmanız gereken oyuncular. Mesela burada da büyük bir soru işareti var Fenerbahçe.

0: Açıda yok değil. Sıdiki Şerif aynı şekilde. O da tabii belki artı dört kısmından genç olması, daha genç olması tarafından kurtarıyor bir nevi işi, ama onun da iyi bir değerlendirilebilecek bir bonservis elde edilebilecek bir dönemi olduğunu da unutmamak gerekiyor. Gelen teklifleri 25 milyonları, 30 milyonları, 20 milyonları konuştuğumuzda dedik ve Gaziantep'e döndük. Gaziantep, Alanyaspor maçı öncesinde Gaziantep'teki durumları Mustafa Teke'den dinleyelim. Diğer tarafta onun sahibi olduğu ve aynı zamanda yazarlığını yaptığı, genel yayın yönetmenliğini yaptığı Tekspor'da, tekspor.net'ten Gaziantep haberlerini de izleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz diyelim. Gazetenin manşetini sizlere aktarmıştım. Gaziantep forvetleriyle güçlü manşetleri vardı gazetede. Birçok detay vardı. O da sağ olsun her sabah gazetenin manşetini gerek bizlerle, İstanbul basınıyla, gerekse çevresiyle paylaşmadan geçmiyor. Onu da sizlere aktarmış, okumuştum. Mustafa Teke, senden önce haberlerin geldi. Onu okudum az önce. Söz
1: Evet.
0: sende. Gaziantep'e selamlar. Maç öncesinde durum ne diyeyim ben?
1: Öncelikle teşekkür ediyorum.
0: Rica
1: Belki
0: ederim.
1: yeni sezonun hem size hem bize hem tüm futbol camiasına ve futbol kulübü takımlarına hayırlı olmasını, kazasız, belasız, sakatsız bir sezonu geçirmemiz dileğiyle başlamak istiyorum. İnşallah da böyle dolu dolu keyif aldığımız bir sezon yaşarız.
0: İnşallah. Gaziantep'te maç öncesinde durum ne? Merak ediyoruz açıkçası. Muhtemelde kimler olacak? 11'de kimler olacak? 21.30'daki Alanya maçı öncesinde detayları senden alalım.
1: Gaziantep Futbol Kulübü biliyorsunuz son 4-5 yıldır Süper Lig'de tutunmayı bilen ve başarılı bir şekilde yoluna devam eden, her yılda çıtayı biraz daha yükseğe diken bir futbol kulübü. Geçtiğimiz yıllara oranla biliyorsunuz Gaziantep Futbol Kulübü daha genç bir kadro oluşturdu. Yaş ortalaması şöyle baktığımızda 25-26'lara kadar indi. Yani genç bir kadroyla bu sezona start verecek. Bu akşam saat 21.30'da Alanyaspor ile sezonu açacak. İyi bir kadro oluşturuldu, iyi bir takım kuruldu ve Gaziantep Futbol Kulübü'nde geçtiğimiz yılın son 4 haftasında görev yapan Mirel Radio ile yola devam ediyor, Rumen Teknik Direktörle. Ve bu sezon baktığımızda Gaziantep Futbol Kulübü, az önce de siz söylediniz, gerçekten de geçtiğimiz sezon yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi, hem kalesinde hem forvetinde hem atanında hem tutanında büyük sıkıntılar vardı. Memik Yılmaz başkanlığındaki transfer komitesi de bunu göz önünde bulundurarak forveti inanılmaz güçlendirdi. İşte hepimizin yakından tanıdığı Serdar Dursun başta olmak üzere, Halil Dervişoğlu başta olmak üzere 4 tane forvetle sezona başlıyor. Fuat Kavuk ve Trante Gaziantep Futbol Kulübü için gol arayacak isimler. Kaleye baktığımızda biliyorsun Berk Bey, geçen yıl senden çok kez konuştuk. Gaziantep Futbol Kulübü geçtiğimiz yıl kaleci konusunda ve kalecilerin hatasıyla tam 13 puan kaybetmişti Süper Lig'de. Bu sezon onu yaşamamak için iyi bir kaleci getirdi ve Gaziantep Futbol Kulübü'nde de Kacber iyi bir genç bir kaleci bugün kalede olacak ve Gaziantep Futbol Kulübü kalesini koruyacak. Yani şöyle baktığımızda alternatifi bol bir kadro oluşturuldu. Yaptığı transferlerle, aldığı futbolcularla ve kamp döneminde geçirdiği bir sürede de Gaziantep Futbol Kulübü aslında lige çok iyi hazırlandı diyebilirim. Tabii ki hani derler ya, Gaziantep'te kesilmemiş karpuz diye. Gaziantep Futbol Kulübü yaptığı transferlerle adeta o, ama bugün Alanyaspor karşısında da ben Gaziantep Futbol Kulübü'nün gerçek kimliğini, gerçek yüzünü göreceğiz. Gaziantep'e gelelim. Gaziantep'te futbola bir özlem var. Birkaç aydır futboldan uzak kalan bir şehir vardı. Bu futbol özlemini bugün gidermek isteyecektir. Belki 32 bin, 33 bin kişilik stadı dolduramaz ama Gaziantep Futbol Kulübü taraftarları en azından bir 10 bin, 15 bin kişilik bir taraftar grubu olacağını tahmin ediyorum. Çünkü dün akşam baktım, Gaziantep Futbol Kulübü için konvoylar oluşturuldu. Bayraklar, işte sloganlar, tezahüratlar yapıldı ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün bugünkü oynayacağı Alanyaspor maçı öncesinde büyük bir hazırlık yapıldı ve bugün de Gaziantep Futbol Kulübü sahaya kazanmak için, taraftarına güzel bir görüntü vermek için çıkacak. Tahmin ediyorum keyifle oturup biz de bir maç izleyeceğiz.
0: Peki. Teşekkür ediyorum Mustafa Teke, Gaziantep'ten aktardıkların için.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Bu arada Trabzonspor'un 11'i belli oldu. Trabzonspor'un 11'ini hemen sizlerle paylaşalım. Salah yok. 11'de Salah yedek kulübesinde yer alıyor. Beklenildiği gibi tabii burada manşeti belki bununla beraber açtık verdik ilk başlığı ama hızlıca Trabzonspor'da 11'i hatırlatayım. Onana kalede, Pina sağ bekte, Mustafa sol bekte, Savic Vivu ikilisi stoper tandemindeyken Malinovski, Aral Şimşir ve Bouchari üçlüsü orta alandalar. Saviolo sağ kanatta, Metehan sol kanattayken Onaçu ileri uçta gol ayağı olacak. Trabzonspor'da hızlıca mevki mevki gitmeden bir de tek bir seste okuyalım. Onana'nın kalede olduğu Trabzonspor'da, Onana'nın kalede başladığı Trabzonspor'da hızlıca Pina'nın sağ kanatta, sağ bekte olduğunu, hemen yanında Vivu ve Savic ikilisinin stoper tandeminde olduğunu, Mustafa'nın sol bekte, Malinovski, Bouchari ikilisinin arkada, orta alanın arka bölümünde, Aral Şimşir'in 10 numara mevkiinde oynayacak gibi duruyor. Öyle duruyor ki Aral Şimşir'in orada olduğu, Saviola'nın solda olduğu, Saviolo'nun daha doğrusu sağda olduğu, Metehan'ın solda olduğu, ileri uçta da Onaçu'nun olduğu bir kadro demiştik. Onana, Pina, Vivu, Savic, Mustafa, Malinovski, Bouchari, Aral, Saviolo, Metehan ve Onaçu 11'i Trabzonspor'da hızlıca, detaylıca aktardım yaklaşık 3 kez. Oraya döneceğiz, Trabzonspor'u konuşacağız, Trabzonspor'u dinleyeceğiz Aytekin Akay'dan ama hızlıca onun öncesinde Konyaspor'da 11 belli oldu. 11 alayım ve Konya'da maç için neler söyler, kısa bir zamanım var. Fatih Şeker neler aktarır merak ediyorum. Fatih Şeker hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Hem size hem bize hem bütün kulüplere hayırlı uğurlu bir sezon diliyorum ben.
0: Hayırlı olsun. Tabii Çaykur Rizespor maçı öncesinde Konya'daki detayları da merak ediyoruz. 11 belli olmuştur artık. Zamanında aradık evet. Galiba.
2: Hemen 11'i söyleyeyim Mert. Ben de stadyumdayım şu an. Konyaspor kalede Bahadır'la başlıyor. Yuhan Anzona, Uğurcan, Avaziyem, Adil, Arif, Melih, Deniz Türüç, Diego Gonçalves, Ebrima Kolley ve Buleka 11'iyle Konyaspor Çaykur Rizespor'a maçına başlayacağız. İlk 11 ve yedeklerde dikkat çeken detaylar var. Berk, Blaş Kramer yedek başlıyor. Baktığımızda Masaku transferi çok dikkat çeken isimlerden biriydi. O da yedekte. Ve elbette Enis Destan, o da şu an için yedeklerde. Evrakların yetişmesi için biliyorsun 24 saat kala lisans çıkması gerekiyor. Enis Destan dün öğle saatlerinde hemen sağlık kontrolünden geçti, kulüp binasına geçti, imzayı attı ve hızlı bir şekilde lisansı çıkarıldı ve şu anda da maç kadrosunda yer alıyor Enis Destan. Onun da ilerleyen süreçte oyuna girmesini bekliyoruz ki hazırlık maçında Hull City, Konyaspor hazırlık maçında Slovenya'da oynamıştı. Konyaspor'a da bir gol attı. İlginç bir anekdot olarak da bunu söyleyelim. Hazır geldi. Oynamasını bekliyoruz. Elbette Masako'nun şu an %100 durumda olmadığını net bir şekilde söyleyelim. Blaş Kramer'in geçen sezondan kalan yine ufak problemleri vardı. Ciddi bir durum yok ama Muleka'yı hoca tercih etti. Yenis Bardi de yine sakatlıktan çıktı. Elbette üçlü stoper gibi görecek. Şu an dizilişi çok net bilemiyorum ama evet, üçlü bir stoper olacak. Uğurcan, Avaziyem ve Adil'in olduğu bir sistemi deneyecek hoca. Taraftarlar da yavaş yavaş gelmeye başladı Berk. Takımlar da sahaya çıktı, ısınmaya başladı. Rakip Çaykur Rizespor, çok yakından Konya'yı tanıyan Recep Uçar'ın çalıştırdığı bir takım. Şöyle de çok ilginç bir not var. Bugün her iki takımın teknik direktörü de cezalı. Hemen dinleyicilerimize nedeni olduğunu söylerim. İlhan Palut geçen sezonun son hafta özür diliyorum, kupa finalinde Trabzonspor'la oynanan maçta hakeme yönelik bazı sözlerinden dolayı ceza aldı. Recep Uçar da yine son haftadaki Beşiktaş maçında hakem Asen Albayrak yanılmıyorsam kırmızı kartla cezalandırılmıştı ve iki hoca da bugün tribünde olacak ve direktiflerini yardımcılarına tribünden verecek. Gerçekten ilginç bir tesadüf oldu. Hatta Recep Hoca da bu konuya dair konuşmuştu. Konyaspor özellikle son dönemde yaptığı transfer hamleleriyle beraber sezona oldukça umutlu başlıyor. Aslında karamsar bir tablo vardı. Taraftarlar yönetimi, kulübü çok fazla eleştiriyordu ama son yapılan Masako ve Enis Destan hamleleri ve bundan sonra yapılacak birkaç net takviye ile beraber taraftarların biraz daha sezona umutlu başladığını söyleyebiliriz. Konyaspor bugün Rizespor'u mağlup ederek sezonu 3 puanla başlamak istiyor ama önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçının erteleneceğine dair bazı duyumlar geliyor bize. Daha şu an için net bir durum yok, ancak önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçı ertelenebilir. Geçen sezon hatırlarsan belki.
0: Bu Konya'ya kadar geliyorsa burada da merak ediyorduk haliyle. Artık bize de az çok gelen giden haberler vardı bu konuda.
2: Evet, bu hafta içinde

0: Abi oraya geliyorsa olacak gibi duruyor. Çünkü evet, playoff maçları, değerli maçlar.
1: Evet, TFF bu konuda bir karar verecektir ki geçen sezon biliyorsun Berk, bu konuda zaten böyle bir adım atılmıştı. Konyaspor Beşiktaş'la oynayacaktı. Yine bir ertelenme süreci yaşamıştı ve Ekim ayında oynamıştı. Konyaspor için şu an transferde de net ve önemli isimlerle görüşüyor Konyaspor. Mısırlı İmam Aşur'la ilgili adımlar atmaya devam ediyor. Orada Mısır ekibiyle
0: kısa bir vaktimiz kaldı Konya adına.
1: Ciddi bir pazarlık yapılıyor Berk. Önümüzdeki günler Konyaspor adına transferde de sıcak günlerin olduğunu söyleyebilirim. Tribünler yavaş yavaş dolmaya başlıyor Berk. Yaklaşık 10-12 bin civarında bir taraftar bekliyoruz. Hava çok güzel. Futbol oynamaya gayet elverişli. Önümüzdeki yayınlarda yine Radyo Gol dinleyicileriyle beraber birlikte olacağız Berk.
0: O zaman Konyaspor özelinde şöyle bir pazartesi günü için sözleşelim mi şimdiden? Biraz kısa tuttuğumuz için pazartesi günü için ben sözleşelim isterim. Fatih Şeker uygunluğunuza göre. Çünkü her zaman 4 transfer birden geldi. İşte Konate'nin, Muhammed'in,
1: işte Fofana'nın. Biraz
0: altyapıya çok değerli işler. Onları konuşamadığımız için üzgünüm.
1: Evet, doğru diyorsun. Belki onlar altyapıya yönelik. Detaylı biraz daha geniş bir programda
0: yapalım.
1: Bunları konuşuruz.
0: Belki. Çok teşekkür ettim. Şimdilik ilk etapta Konya'daki havaydı. Oradaki detaylardı. Ağzına sağlık diyeceğim Fatih Şeker. Fatih Şeker'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca şöyle bir Aytekin Akay'a döneceğiz. Trabzonspor'a tekrar döneceğiz. Trabzonspor'da Onana kalede, Pina sağ bekte, Mustafa Eskiilaç sol bekteyken Savic, Vivu ikilisi stoper tandeminde. Malinovski, Buşari, Aral üçlüsü orta alandayken Saviolo sağda, Metehan solda, Onaçu ileri uçta Trabzonspor'da ve Aytekin Akay da hattımızda. Trabzonspor'da durum buyken. Pazartesi şey yaparız tamam mı dedi Aytekin Akay yanındaki kişiye. Ne dedi? Evet. Pazartesi ne yapacaksınız Aytekin Akay? Merak ediyorum.
2: Perşembe kupa maçı için bir ayar program, plan program yapacağız. Maça gidelim mi, gitmeyelim mi?
0: Abi iptal olacakmış. Maçlar ertelenecekmiş lig maçları. O yüzden hafta sonu için plan varsa onları da ayarla şimdiden. Öyle geldi haberler. Doğru mu? Doğru mu? Sendeki haber ne? Onu söyleyeyim. Onu sorayım.
2: Evet.
0: Sendeki haber ne? İptale düzeltiyorum.
2: Bence iptal edilmeyecek.
0: Ertelenmeyecek mi diyorsun?
2: Ertelenmemeli zaten.
0: 4 takımın da maçının olduğu bir hafta.
2: Evet, ertelenmemeli.
0: 4 takım diyorum, düzeltiyorum. 3 takımın da maçının olduğu bir hafta. Salı Fenerbahçe, Perşembe Trabzon, Beşiktaş mı? Ben mi yanlış biliyorum? Şu an baktım akışta ama tekrardan.
2: Ama ertelen, bak geçen sene ertelendi de ne oldu? Şu an yayında mıyız bilmiyorum da.
0: Yayındayız Aytekin Akay. Yayındayız abi. Abi iyi getirmişsin buraya kadar. Yayında mıyız bilmiyorum dedin ama iyi getirmişsin buraya kadar. Bir argo çıkabilirdi orada yani. Ya yok, bunların yapacağı iş falan gibi bir şeye girebilirdin. Aman abi.
2: Yok, yayındayız. Şöyle, geçen sene o kadar erteleme konuşuldu. Takımlarımız elendi gitti. Yazık günah. Yani takımlarımız biz Avrupa'da Fener, Galatasaray, Beşiktaş her takıma biz Türk bayrağı olarak bakıyoruz. Onun için faydası olacaksa ama bak faydası olmuyor. Bunu gördük yani.
0: Doğru.
2: Boşuna millet zaten lig başlıyor. Hadi millet ligi bekliyor, futbolu bekliyor. Hele biliyorsunuz bu sezon biraz farklı. Asensio var, Trossard var, şey var, işte Osimhen var, Salah var Trabzon'da. Sonra Vlahović geldi Beşiktaş'a da yeni stadyumda imzayı attı falan. Şimdi millet ligi ya böyle bir keyif yok. Yani İngiltere'de, İspanya'da ancak böyle bir keyif olur.
0: Evet.
2: Onun için milletin kursağında bırakmasın kimse. Futbol böyle kesintisiz Mayıs'a kadar yani ilk devreye kadar en azından devam etsin. İlk devre zaten yılbaşından önce bir ara veriliyor. Ya bu aralar milleti de şey yapıyor, futbolun o şey gibi, su molası gibi. Futbolda su molası var ya maçlarda yeni başlayan. Yani su molası gibi oluyor. Su molası da bozuyor işi. Yerde yatan oyuncu gibi. Bir tane hiçbir şey yok. 2-3 dakika maçı kesiyor. Yani o görselliğe dair her şeyi alıp götürüyor bazı şeyler. Bir tanesi de bu işte çıt kırıldım bu tarz ona benziyor biraz da. Biraz nazlı bir tarz. Bence
0: rakiplerin maçları erteleniyor. Sen dezavantajlı duruma düşmüyor musun öyle olunca peki?
2: Rakiplerin maçları bazı ligler hariç ertelemiyor. Böyle majör liglerde bence ertelemiyordur.

0: Biz peki kendimizi nerede görmeliyiz? Majör mü yoksa dediğimiz diğer tarafta mı? Ya da
1: biz
0: geçen
1: major
0: yıl
1: değiliz.
0: ertelerken majör müydük abi? Ertelerken
1: Değil,
0: majör
1: bu
0: değil
1: değil.
0: miydik?
1: Değil, major değiliz. Neden değiliz? Türk futbolu her ne kadar çok böyle meşhur yıldızları, ünlü yıldızları barındırsa da ekol bir futbol ülkesi değiliz. Bir Almanya değiliz, bir İspanya değiliz, bir Fransa değiliz. Biz oraları hedefleyen ülkelerden biriyiz. Oralardan oyuncu almak bize o ülkelerin, o ekol ülkelerdeki futbol seviyesinde olduğumuzu göstermez. Her ne kadar dört büyük kulüpte çok yıldız, büyük yıldızlar olsa da bu ligin kalitesine, takımların kalitesine artı ve sağlamıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Avrupa maçlarına gidince duvara tosluyoruz. Görüyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'nin çatapata yani ilerlememesi lazım. Basıp geçmesi lazım. 3-4 yapması lazım bazı takımlara. Yani
0: Peki.
1: Galatasaray, Beşiktaş'ın hakeza. Yani bu siz inanın dışarıdan Avrupa demesi ki, diyoruz ya Batı'mı Avrupa falan. Değil abi, bu takımlar köy takımları. Bu takımlar semt takımları. Ya bildiğim Vefa Karagümrük gibi takımlar bazıları için diyorum. Yani şimdi tabii ki Barcelona, Juventus'u semt takımı yani kimse diyemez. Ama şu an önerime de playoff öncesi oynadığımız Türk takımlarının hepsi semt mahalle takımı ya. Vefa Karagümrük tarzı. Yani İstanbul'da Vefa Karagümrük neyse bu takımlar da oradaki semt takımları.
0: Peki.
1: Tutkulu o semtte oturan 10-15 bin kişi var. Onların takımları yani.
0: Yalnız bir şey gözümden kaçmadı. Trabzonlar olarak böyle bir havaya girmişsiniz Aytekin Akay. Az önce telefonu açarken dedim ya, pazartesi neyi planlayacaksınız abi dedim. Sen de kupa maçını planlayacağız. Onda ne yaparız diye dedim. Öyle bir dedin ki sanki kupada Trabzonspor örneğin bir Adana Spor'la karşılaşıyormuş havasında Türkiye Kupası'ndan bahsediyor gibi bahsettin. Böyle Avrupa'da playoff oynayacağı yani halis mulis bir Avrupa maçı abi bu. Trabzonspor'da da bunu böyle kupa deyip geçmemek gerekiyor.
1: Ya
0: Önemli maç, çok kıymetli bir maç.
1: Bu Ferencvaros da enteresan bir
0: Ferencvaros.
1: takım. Hep düşüyor Türk takımların, hep
0: Evet.
1: karşılaşıyor. Biraz böyle şey tarzı var yani. Ters bir tarzı var. Zaten biz bu Türkleri biliyoruz. Biz onları orada da burada da yeneriz havası var onlarda. Onun için Ferencvaros yerine başka bir takım bir şeydi. Daha çok isterdik işin doğrusu, ama şimdi Salah'tan önce ve Salah'tan sonra, hani milattan önce ve milattan sonra var ya tarih okumalarında, Trabzon futbol tarihinde de şimdi yeni bir dönem açıldı. Muhammed Salah'tan önce ve Muhammed Salah'tan sonra. Şimdi Fatih Hoca kamp başında, işte biz şeyde oynayamayız UEFA'da. Biz ancak konferansta devam ederiz tarzı açıklaması vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Dinleyicilerimiz hatırlar. Biz de dedik ki ya Fatih Hoca, sen ne yapıyorsun? Sen hedefi en bayrağın yukarı dikeceksin. Hedefi en tepeyi göstereceksin. Sen takımın komutanısın. Şimdi Salah geldikten sonra iş değişti. İş değiştiği için böyle bir hakkı yok Fatih Hoca'nın. Ferencvaros başka kulüp, hiç önemli değil, başka takım. Trabzon bir kere UEFA'da gruplara kalmak zorunda. Zorundanın altını böyle kalın çizgiyle çiziyorum. Çünkü Türkiye liginde bir şekilde ikinci, üçüncü olursun zaten. Birinci de olma ihtimalim var, ama Avrupa'da uzun yıllar Trabzon şey yapamadı, kendini gösteremedi. Bu göstermesi lazım. Bu anlamda tabii bir tek Salah'la da olacak iş değil. Şimdi taraftarımız Salah geldi. Artık bütün üç kupada da varız. Kıtalar arası kupada da varız. Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyoruz. Orada da Real Madrid'de çatafat hep kafa kafaya oynarız. Öyle bir dünya yok. Tek başına değil. Sağını, solunu, önünü, arkasını iyi düşünmek lazım. Trabzon'un eksikleri var. Göztepe maçı bu anlamda iyi bir gösterge oldu hepimiz için. Trabzonlu yazarlar, gazeteciler, kamuoyu, taraftarlar, izleyenler görmüştür. Trabzon biraz daha yani sadece Salah almakla olmadığını göstermesi için özellikle orta sahadaki o derinliği, eksikliği gidermesi lazım. Oraya bir derinlik katması lazım. Oraya bir çapa atması lazım. Hem pas atan hem rakibi karşılayan oyuncuya ihtiyacı var. Bu anlamda bu akşam birazdan maç başlayacak. Bu akşamki maçı da farklı bir gözle. Orta sahalar, orta sahası anlamında

0: izleyeceğiz, göreceğiz. Ama Fatih Hoca'nın geçen yıldan farklı olarak, hadi geçen yıl hadi ben IT rakı olarak benim beklentimin üstünde bitirdiği, doğruya evet, doğru futbol olmasa da oynamasa da.
1: Salah yedeklerde bu arada, tekrardan sonradan girme ihtimali var bugün özellikle. Evet, biraz böyle evet, 11 ağırlıklı ilerlersek son kısma yakın Aytekin Akay, evet, o yüzden bu konuyu açtım.
0: Evet, normal, hatta ilk maç oynatmaya da bilir diye düşündük, evet, ama tabii taraftar var, kamuoyu baskısı var. TSD'de de sordum, hatta hafta başı, hafta ortası konuşuyordum TSD'deki arkadaşlarla. Ya Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Fenerbahçeli muhabirler, gazeteciler de var, yurt dışından gelen gazeteciler de var demişti bana, İngiltere'den, Mısır'dan vesaire. Yabancı gazeteciler de maçı izleyeceğini söylemişti. Tabii Salah'ın sadece yani Türk futbolu için bence yayıncı kuruluş için, radyolar için, Türkiye'nin tanıtımı için, hepsi için bir artı şeyi var. Yani tek başına Trabzon için değil. Yani 65 milyon takipçisi var, düşünün. Hı hı. Yani Berk Sayar dese Salah, Berk Sayar'a teşekkür ediyorum dese, senin takipçi sayın yani milyona ulaşır.
1: O kadar
0: sonra seni radyoda tutamazlar, hatta sen bir radyo kurarsın.
1: O kadar da olmaz da.
0: Örnek diyorum yani. Bir böyle bir şey dese Muhammed
1: Peki,
0: Salah.
1: Bugüne ilişkin tahminini alayım son olarak Aytekin Akay. Kasımpaşa maçı öncesinde Trabzon özelinde.
0: Kasımpaşa geçen sezonun sonundan ki durumuyla şimdiki durumu farklıdır. Emre Belözoğlu'yla devam ediyorlar. Başka bir şey var orada, akıl var orada. Ben zor bir maç, dünkü Galatasaray-Çorum maçı gibi zor bir maç bekliyorum. Favoriler açısından. Dünkü maçta Galatasaray için zordu. Bugünkü maçta Trabzonspor için zor olacak. Trabzonspor'un kırılgan noktası orta sahası, öndeki ön alandaki Onaçu. İşte öndeki adamları, santrafor, hücum oyuncuları, rakip defansa ne kadar baskı yaparsa orta saha ve defansın yükü o kadar azalır. Bu futbolda zaten herkesin bildiği temel kurallardan biri. Trabzon'da maalesef böyle dolaşık bir forveti yok, santraforu yok. Bu anlamda Salah için de geçerli. Salah oynamasa da, ilk 11 oynamasa da, Trabzon'da Onaçu da çok hücum presi seven bir oyuncu değil, ama Onaçu'yu Fatih Hoca'nın biraz orta sahaya gel, top al, istasyon yap şeklinde değil de biraz 18 o box'ın içinden çıkarmaması lazım. Fatih Hoca çok kontrollü ve gidiyor böyle, tedbirli gidiyor. Biraz Trabzon taraftarı, tamam, tedbir, evet, futbolda geçen bir antrenör abimizle de sohbet ederken demişti. Ya ben ilk önce gol yememeye bakarım. Yani ben nasıl olsa gol atarım. Evet, bu bir futbol aklı. Bu takım gol yemesin, nasıl olsa atar, ama Fatih Hoca, ben asla gol yemeyeyim, önce gol yemeyeyim, hiç gol yemeyeyim. Gol yersin sonuçta. Eninde sonunda golü yersin. Yani ne kadar 11 değil 15 kişide defans yapsan.
1: Peki buna mı inanıyorsun işin özetinde, bu akşam Trabzon'la oynayacağı oyun özelinde?
0: Ben şöyle, bu akşam için, Kasımpaşa maçı için, ilk ligin ilk maçı olduğu için, Göztepe maçını saymazsanız zorlanacağını düşünüyorum.
1: İhtimal diyorsun. Böyle bir oyun izlemek ihtimal diyorsun.
0: Evet, yani tedbirli, peki, kontrollü futbol oynayacaktır Fatih Tekin, oynatacaktır. Ama ilk 5-6 hafta, 10 hafta takımı görecektir. Geçen yılın
1: aynen öyle. Tam da oraya gelecektim. Bunu eleştirmiştim geçen yılda. Evet, hatırlıyorum.
0: Evet, geçen yılda böyle oldu. Yani gidişata göre, ama tek başına Salah alalım, kurtulalım, sağdan insin, sola alsın, Yunus gibi yapsın, Yunus gibi içe katilsin, Hasan Şaş gibi yapsın değil. Biraz Trabzon'un orta sahayı güçlendirmesi lazım.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Zor bir maç bekliyoruz. Bekliyorum. Her iki takım açısından da zor. İlk maçlar zordu. İlk maçlardan da kusur, günah yazılmaz. Hiç kimseye yazmamak lazım. Birkaç hafta her takımı görmek lazım.
1: Peki. Aytekin Akay, teşekkür ediyorum. Selamlar.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Selamlar. Sevgiler, saygılar.
1: Sağ ol. Saygılar bizden. Aytekin Akay ile Trabzonspor'u konuştuk. Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay bizlerle birlikteydi. Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında. Gençler Birliği tarafında durum ne? Onu Ömercan Özmen'le. Fenerbahçe'de durum ne? Fenerbahçe maçında beklentisi ne? Erkan Tiryaki ile bunları konuşacağız. Ve hemen ardından son kez bir Trabzonspor özelinde stadyumda durum ne? Kasımpaşa Trabzon maçı

0: Öncesinde Kasımpaşa'da durum ne diye Ezgi Alp'e gideceğiz. Son 3 bağlantıda iki ayrı gündem başlığını değerlendireceğiz ki Trabzonspor'un 11'i tekrardan hatırlattığımda Onana, Pina, Vivu, Savic, Mustafa, Malinovski, Bouchari, Aral, Saviolo, Metehan ve Onaçu şeklinde, onu da aktarayım. Ömercan Özmen bizlerle. Ömercan hoş geldin, selamlar.
1: Selamlar Berk, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ankara'da durum ne diye sorayım isterim maç öncesinde. Gençler Birliği'ni senden dinleyelim isterim 10 dakikalık bölümümüze.
1: Tabii artık 2026-2027 sezonunun ilk haftası. Tabii Gençler Birliği evinde ilk karşılaşmada Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yüksek atmosferde geçmesini beklediğim bir maç. Belki zaten deplasman tribü de kale arkasının tamamı Fenerbahçeli taraftarlara açıldı. Orasının da dolu olacağı bilgisi var. Gençler Birliği taraftarının da ilgisi olacaktır maça. Ve yüksekte bir atmosfer var. Yani yavaş yavaş şehir hareketlenmeye başladı. Yollar kalabalıklaşmaya başladı. Eryaman stadına doğru hareketlenmeler sürüyor. İlk karşılaşma olarak tabii Gençler Birliği adına zor bir karşılaşma olacak. Çünkü sezon öncesi hazırlığı, sezon öncesi transferler çok iyi gitmedi diyebiliriz. Açık konuşmak gerekirse. Bugün de Fenerbahçe karşısında çok zor bir sınav bekliyor Gençler Birliği'ni. Öte yandan Fenerbahçe için Ponçakos'a ben bugünün favorisi olarak görüyorum net şekilde Fenerbahçe'yi. Ama dediğim gibi hem atmosferin yüksekliği hem Gençler Birliği'nin savunma futbolu ve tehlike yaratabilecek kontrol oyuncuları diye tabir edeyim. Bu oyuncularda olduğu için Fenerbahçe'nin de yüksek konsantrasyonunda olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü öyle çok da çantada keklik bir maç olacağını düşünmüyorum ki Gençler Birliği genelde evinde oynadığı maçlarda o sıkıntıyı tabii büyük takımlar İstanbul takımlarına çıkartmayı başarıyor. O yüzden Fenerbahçe'nin favori olduğu ama bilinmezler ve sürprizlere de açık olan bir karşılaşma diyebilirim belki.
0: Peki Gençler Birliği tarafında bu hafta neler gördük, neler yaşandı? Detaylar sende, esasında onu sormaya çalışmıştım ne oluyor dediğimde Ankara için, Gençler Birliği için. Ömerciğim.
1: Tabii şöyle, ya dediğim gibi iyi geçmeyen bir transfer sezonu var. Daha doğrusu geç kalınmış birçok transfer bölgesi var.
0: Mesela Arda Çakmak'ın açıklamaları var. Bunun açıklamalarının yanında Gençler Birliği'nin hazırlık sürecinde farklı haberler. Bunun yanında Lukaku gündemine ilişkin Metin Diyadi'nin açıklamalarını gördüm. Senin de aktarmış olduğun gibi az önce mesajlaştığımızda kıymetli ki o bölümde. Sen burada malzemecinin dahi Lukaku'nun bebek Lukaku'yla ama yani çocuk olduğu dönemde evet. Lukaku'yla anıları var dedin. Tüm bunları esasında haftanın gündemini oradaki başlıkları sana sormak istemiştim. Gençler Birliği'nde muhtemele de döneriz bunların ardından.
1: Tabii Lukaku tarafından başlayalım. Şöyle zaten HT Spor'da yaklaşık 7 saat önce, 6 saat önce bir röportaj paylaştı. Gençler Birliği'nde Lukaku, bebek Lukaku'yla top oynadı oradaki malzeme sorumlusu. O bahsetmişti yani kulübün içinde konuşulan durumlardan bir tanesi.
0: Evet.
1: Burada tabii babası bir sezon kadar futbol oynadı Lukaku'nun biliyorsun. O zaman da bebek Lukaku sıkça Gençler Birliği Lancar Hoca tesislerini ziyaret eden isimlerden bir tanesiydi. O yüzden Gençler Birliği'nin bünyesinde de çok uzun yıllardır çalışan personeller olduğu için çok da böyle sıcak bir anı olmuş oldu. Mustafa abi yani malzeme sorumlusu Mustafa Doğutekin. Lukaku bebekken babası getirdiği zamanlarda burada onunla oyunlar oynadığını söylerdi. ET Spor'da da bununla ilgili söyleyelim, belirtmiş olalım. Bir röportaj gerçekleştirdi. Metin Hoca'nın da açıklamaları var tabii ki. Metin Hoca da bu durumdan bahsediyor. İşte elimizde büyüdü gibi oldu demiş Metin Hoca da. Bunlar çok tatlı şeyler ki Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak da yaptığı açıklamada Fenerbahçe Kulübü ve Lukaku her zaman kapımız açık. Burada testlere gelmek, çocukluğunun geçtiği yerleri görmek isterse başımızın üstüne yeri var minvalinde konuşmuştu. Maç öncesi bence çok sıcak, çok güzel açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Gençler Birliği'nin maç önüne dönecek olursak da maalesef hafta içi Oğulcan Ülgün kıymetli babasını kaybetti. Buradan ona da başsağlığı dileyelim. Onun kadroda olup olmayacağı belirsizliğini sürüyordu ama Oğulcan Ülgün son antrenmana katıldı. Elimizdeki bilgi bu yönde. Tabii maç kadrosunda olacak mı? Direkt olarak 11'de başlayacak mı? Bu biraz soru işareti. Orada neler olacağını maç kadrosuyla beraber göreceğiz. Onun dışında Gençler Birliği'nin tabii bu sezon başından oyununu değiştirecek isimlerden birisi Kevin Rodriguez. Bugün onun etkinliği önemli olacak. Orada bir kritik durum var. Tabii bir sakatlık durumu var Kevin Rodriguez'in. Hafta içi o da antrenmanda yaşadığı talihsiz bir sakatlıktan dolayı yani tam teyit edemesem de maçı kaçıracağı bilgisini aldım. Bu tabii ki Gençler Birliği'nin planlarını değiştirdi.

gelebilecek bir durum olabilir. Bunu da ilk kez burada Radyogol mikrofonlarında söylemiş olayım. Bu bilgiyle beraber tabii aslında Gençler Birliği için maç daha da zorlaşacak. Dediğim gibi zaten kadro planlaması açısından, transferler açısından çok zor bir süreç geçirdi. Çok kötü, çok geç kalınmış bir transfer sezonu geçirdi Gençler Birliği. O yüzden geçen sezona çok yakın bir kadroyu sahada görebiliriz diye düşünüyorum belki. Bu nedenle de...

0: söylemiş olayım. Etebo ve Ensal görünüyor tabii ki birçok kaynakta. Oradaki süreçte kritik olabilir. Çünkü Etebo'nun ve Kayabo'nun da takımdan ayrılması, takımdan kendilerine kulüp bulması isteniyor kulüp tarafından. O yüzden bugün 11'de görür müyüz Etebo'yu? Orada da belli soru işaretlerim var. Yani bence Osman Diabate bugün 11'de başlayacaktır ki zaten uzun zamandır onun hakkında da Avrupa'dan birçok takımla ismi alınıyor. Onun da transferi söz konusu. O günden var Gençler Birliği'nde ama bugün Osman Diabate'nin sahada olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi Oğulcan'ın durumu belirsiz. Franco Tonya orta sahada görev alabilir. Adama Traore, Enonde, Koita gibi bir durum izleyebiliriz. Hala belirsizlikler var kadroda. Yani Oğulcan oynarsa Tonya muhtemelen sol önde olur. Oğulcan oynamazsa bence merkezde Tonya'yla sol önde başka bir formülle karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Arka taraf zaten alışık olduğumuz. Orada bir Gökhan Akkan, İrfan Can Eğirbayat kararı verecek teknik ekip. Bu kararı ben İrfan Can Eğirbayat'tan yana kullanabileceklerinin ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Sağ tarafta Pedro Pereira, merkez ikili de Gutas ve Zuzek stoperde. Solda da dediğim gibi Abdurrahim Dursun'u bekliyorum ki Kevin Rodriguez'in yaşadığı talihsiz sakatlıktan sonra çok uzun bir sakatlık süresi olmasını beklemiyorum bu arada. Bizim dinleyen Gençler Birlikte taraftarlar, dinleyiciler de vardır. Yaklaşık bir ay kadar sahalardan uzak kalmasını bekliyorum. Kevin Rodriguez'in yokluğunda da Abdurrahim Dursun orada çok yüksek ihtimalle görev yapacak. Çünkü geçtiğimiz sezon hatırlıyorsun Talisson sıklıkla oynuyordu ama Talisson'un da geçtiğimiz sezondan kalan sakatlıkları var. Hiçbir hazırlık maçında forma giyemedi ama o da iyileşmek üzere, onu da söyleyelim. Ondan da yararlanacaktır Gençler Birliği ilerleyen haftalarda. Kısaca özetleyecek olursak durum böyle görünüyor Berk.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Ömercan Özmen. Eklemek
0: ben istediğin... de çok teşekkür ederim.
1: Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım o zaman son bölümde. Her şeyi çok net özetledin. Çok net öğrendik senden.
0: Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi çok yüksek atmosferde geçen ligin ilk maçı olmasından dolayı heyecan dozunun da yüksek olduğu, Fenerbahçe'nin net favori göründü ama Gençler Birliği'nin her an bir çelme takabilme ihtimaliyle devam eden bir karşılaşma bekliyorum diyeyim belki. Sana da iyi yayınlar dileyim.
1: Teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Sağ ol. Selamlar. Ankara'ya selamlar. Ömercan Özmen'le konuştuk. Kıymetli mesai arkadaşım, kıymetli kardeşim Ömercan'la değerlendirmemiz oldu. Erkan Tiryaki'ye döneceğiz. Erkan Tiryaki ile konuşacağız ama öncesinde Kasımpaşa tarafında, Kasımpaşa Trabzon maçı öncesinde Emre Belezoğlu neler söylüyor onu dinleyelim. Kasımpaşa tarafına dönelim. Sezonun tabii açılış maçı onlar için de, Trabzon için de, aynı zamanda Kasımpaşa için de o açıdan önemli. Maç önü açısından önemli. Trabzon için ne düşünüyor? Emre Belezoğlu'nun açıklamaları kıymetli. Oraya dönüyoruz, onu dinliyoruz.
2: İşte zaman çabuk geçiyor.
3: Hiç ayrılmamış gibiyiz
2: evet, hocam. Evet, eyvallah. Her zaman beraberiz.
3: Hocam öncelikle temennilerinize başlamak istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Hazırlıklarınız nasıl geçti?
2: Tabii bütün önce meslektaşlarıma, sonra sporcu kardeşlerime, bütün kulüplere kazasız, belasız, başarılı bir sezon diliyorum. Kasımpaşa bu sene çok bence önemli adım atarak, kulübümüz önemli bir adım atarak kulübümüz yönetenlerin önderliğinde farklı bir vizyonla sahada oluyoruz. Sahada olacağız bundan sonra. Daha genç, dinamik, yatırım yapan iki tane önemli kelime var. Bir tanesi sabır. Bunun ülkede tabii ki daha yüksek bir beklentiyle söylemek zorundayım. Bunun ki sınırın ne yazık ki sınırı belli olan bir durum burada sabır. Diğer tarafta gelişim, kulübümüzün istediği oyuncuları getirdiğimiz, içeriye kattığımız oyuncuların gelişimi, bunun da sınırı yok. Yani aslında baktığınız zaman Türkiye'de genç oyuncuyla mücadele etmek, sabır isteyen bir şey ülkemizde yok ama ben kulübün vizyonuna güveniyorum, inanıyorum. Kulübümüzün yöneticilerinin bu anlamda desteğine ihtiyacımız var. Biz de o oyuncuların yanında olmak istiyoruz. Aynı zamanda bu gelişimin parçası olmak, oyuncuların da bu anlamda geliştiğini görmek en büyük arzum, isteğim. Hazırlık kampının iyi geçtiğini düşünüyorum. Dinamik bir oyunla istediğimiz oyunları ilk günden itibaren oynamaya çalıştık. İyi çalıştık ama tabii ki ligin bugün Trabzonspor gibi büyük bir takımla başlamak ayrı bir meydan okuma olacak. Güzel bir test olacak. Ne olursa olsun bu genç oyuncu grubuna güveneceğiz. Onlara inandığımız her seferinde tekrar edeceğiz. Çalışacağız. Kazansak da kaybetsek de çalışacağız. Bu sene böyle bir hepimiz adına, benim adıma da farklı bir tecrübe olacak. İnşallah iyi bir sezon olur. Biraz önce söylediğim gibi bütün takımlara, meslektaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Hocam tabii siz bahsettiniz, bu sezon Türk futbolu için bence çok önemli bir misyonunuz olacak. Tabii bunu uygulamak belki İnşallah. Biraz zor olabilir. İnşallah. Geçtiğimiz

0: Sezonda tabii zor bir göreviniz vardı. Gemiyi de güvenli bir şekilde limana yanaştırdınız. Bu sezon tabii bu politika doğrultusunda takımı siz kurdunuz. Önemli genç oyuncular var. Zaten 11'de de yedek kulübesinde de hem yerli hem yabancı olarak biz de bunu görebiliyoruz. Ligdeki hedefiniz açısından bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Biraz daha açmanız gerekirse ki aynı zamanda ligde de önemli yıldızlar da katıldı hocam. Önemli bir 8 maçınız var aslında ki birine çıkacaksanız hem ligdeki öngörünüz ne yarışla alakalı? Siz bu yarışta nerede olacaksınız?
1: İlk 7 hafta net bir şekilde bence ligin ilk 8'ini oynayacak takımlarla oynayacağız. Yani ilk 7 hafta bu belli. Yani benim kendi düşüncem, kadro kalitelerini düşündüğümde, geçmiş tecrübe, teknik adam becerisi ve tecrübesi olarak düşündüğümde ilk 7 haftada bence ilk 8'e net oynayacak takımlarla oynayacağız. Yani öyle düşündüğümüz zaman bizim için zorlu bir fikstür ama bunu avantaja da çevirebiliriz. Biz de sürpriz yapabilecek bence planları olan ve aynı zamanda enerjisi olan bir takımız. Hem oyuncuların gelişimini görmek, ondan sonra bu bizim kendi konumumuzu belirleyecek. Çünkü oyun planı ve aslında kurguda ligin özellikle geçen sene ikinci yarısının 6. 7. haftasından sonra bence net planlarımız ortaya çıkmaya başlamıştı. Teknik adamlık kolay bir meslek değil. Sonradan özellikle bir takıma katıldınız ama bu sene benim 3. kez fırsat bulduğum bir takımla sezon başı kampı geçirmeye. Geçen sene Antalyaspor'la bence 8 hafta haftalık bence iyi bir performans gösterilmişti. Sezona en iyi girişi yapmıştı. Son 10 senesinin en iyi girişini yapmıştı Antalyaspor. Karşılıklı anlaşamadık ve ayrıldık ama bu buradaki anlayış ve bakış açısı, futbola bakış açısı bize çok özleşiyor. O yüzden biz bu anlamda yine iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu demek değil ki bu güçlü rakiplere karşı biz teslim olacağız. Tam tersine daha çok mücadele edeceğiz. Yapmamız gereken de zaten bu. Oyuncularım da bunun farkında. Bugün rakipler çok güçleniyor. Anadolu takımları çok güçleniyor. Büyük takımlar artık bence söylemeye gerek yok çünkü yani çok çok büyük oyuncular getirmeye başladılar. Aramızdaki fark oyuncu kalitesi olarak çok açılsa da biz oyun gücümüze ve yaptığımız bu yatırımlar genç oyuncuların enerjisiyle bu açığı, bu farkı inşallah kapamak için mücadele göstereceğiz bu ligde.
0: Hocam çok teşekkürler. Hayırlı olsun bir kez daha.
1: Çok sağ olun hepimiz için.
0: Çok teşekkürler hocam.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erkan Tiryaki bizlerle birlikte. Fenerbahçe'yi konuşarak devam edeceğiz. Gençler Birliği karşısındaki Fenerbahçe'yi değerlendirerek devam edeceğiz. Erkan Tiryaki hoş geldin. Selamlar.
1: Selamlar. Merhaba. Belki tam stada girdim. Sen aradın. Denk geldi.
0: Güzel denk geldi. Erkan Tiryaki Fenerbahçe için neler söylersin diyeceğim ama önce bir Ankara'nın Gençler Birliği'nin havasını alalım isterim.
1: Tabii ağırlıklı Fenerbahçe taraftarı olacak. Fenerbahçe taraftar grupları biletlere tepkiden dolayı, yüksek bilet fiyatlarından dolayı bir protesto etti, almama kararı aldı ama Fener yani sonuçta taraftar gruplarının dışında yani Fenerbahçe'yi görmek isteyen, ki bir yıl daha göremeyecekler Türkiye Kupası'nda olmasa Ankara'da, yani yüz binlerce Fenerbahçe taraftarı var Ankara'da. Biletler anında bitti. Fenerbahçe, bir kale arkası Fenerbahçe'ye verildi ve Gençler Birliği cephesinden de çok fazla var. Yani Fenerbahçe ev sahibi gibi oynayacak, onu söyleyebilirim. İnanılmaz bir zemin var. Biliyorsun Ankara Eryaman Stadı hep zeminiyle eleştiriliyordu. İnanılmaz bir zemin var. Hatta sana yayından sonra fotoğrafını da gönderirim. Çok iyi bakmış stat müdürümüz. Sezonun ilk maçı. Mükemmel bir zeminde oynanacak. Hava hafif, yani sıcak ama esintili de var. Tatlı bir Ankara esintisi var. O açıdan çok bunaltıcı da olmayacak. Mükemmel bir futbol atmosferi bizi bekliyor.
0: Peki muhtemel için ne dersin? Fenerbahçe'yi nasıl
1: değerlendirir? Muhtemel tabii çok fazla yani değişiklik yapacak mı İsmail Hoca? Yani bir tek kaleciden eminiz. Yani Tarık oynayacak. Çünkü Ederson cezalı, Mert sakat. Muhtemelen rotasyona gidecektir. Lyon maçı çünkü çok önemli. Bu rotasyonun içinde ben Vedat Muriç'in olabileceğini düşünüyorum Talişka'nın yerine. Lyon maçında Talişka oynar diye düşünüyorum. Semedo'yu dinlendirebilir. Mark Müller oynar. Özür diliyorum. Arch Brown'u dinlendirebilir, Levent oynayabilir. Stoperlerde çok fazla bir değişiklik yapacağını, Skriniar, Ake'de çok değişiklik yapacağını düşünmüyorum ama Kante, Gendouzi ikilisinden özellikle Kante'yi dinlendirip İsmail'i oynatabilir. İleride Vedat'ı oynatabilir. Yani Kerem ve Greenwood'u da çok değiştireceğini düşünmüyorum. Bunun dışında belki Asensio'yu dinlendirebilir mi? Üçlü bir orta saha çıkar mı? Talişka'yı geri çekip Talişka, Vedat Muriç oynar mı? Bunu yaklaşık bir buçuk saat sonra

0: Öğreneceğiz yaklaşık 2 saat sonra öğreneceğiz Fenerbahçe'nin 11'ini ama şu anda bence İsmail Hoca'nın kafasındaki 11'i, eğer Lyon maçı olmasa çok net bir şekilde 11'i biliyoruz. Ama Lyon maçı olacağı için 3 gün sonra, ki Fenerbahçe'nin erteleme talebi vardı TFF. Bence haklı olarak kabul etmedi. Çünkü Fenerbahçe'yi şimdi erteledim mi Beşiktaş'ı da ertelemen lazım.
1: Bu arada tüm maçları erteleme lazım ihtimali olmaz mı? Ya da ikinci maça mı bırakır bunu
0: ya TFF? Bütün maçları ertelemedi. Bu sefer diğer takımlar yani sezona hazırlık yapmış vesaire. Yani bu maçları ama gelecek hafta %100 ertelenir. Bak %99 demiyorum. Gelecek hafta Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un maçları
1: yani rövanşa bırakırız diyorsun. Her yerde olduğu gibi, her yerde olduğu gibi burada da son dakikayı bırakırız.
0: Geçen yıl da ya, ama geçen yıl da öyle olmuştu. Geçen yıl da rövanş maçları öncesi, Fenerbahçe'nin rövanş maçı öncesi ertelenmişti. Yine o zaman yanlış hatırlamıyorsam Samsunspor'un da maçı ertelenmişti. Beşiktaş'ın Beşiktaş oynuyordu herhalde tabii. Yani, ya da Beşiktaş elenmişti herhalde. Samsunspor'un ertelenmişti. Tam hatırlamıyorum. Beşiktaş
1: ikiye bölünmüştük orada.
0: Evet, yani ikinci hafta maçları ertelenir. Buna da kimse bir şey diyemez. Tam Lyon rövanş maçı öncesi. O yüzden orada çok bence tartışmaya kapalı. Bu maçın ertelenmesi gelecek hafta da mecburen ertelenecekti. İki hafta Fenerbahçe'nin geç başlaması, bu da Fenerbahçe açısından da iyi olmazdı. Yani lige konsantre olma açısından Fenerbahçe'nin buraları oynayabilecek çok ama çok yeterli kadrosu var. Ve bence de transfer yasağı yeni açıldı. Salih Uçan'a görev verebilir belki bugün Metin Hoca ama özür dilerim, Salih Uçan diyorum. Kaleci İrfan Can'a görev verebilir ama Salih Uçan belki kadroda bile olmaz. Çok hazır değil. Çok fazla transfer yapamayan, geçen yılki kadrosundan güç kaybeden, işte en önemlisi Metehan Trabzonspor'a gitti. Gençler Birliği'nden bahsedebiliyoruz. Karşılaşabileceği, gardını rahat düşürebileceği, en rahat böyle taraftarın fazla olabileceği deplasmanlardan birini oynuyor Fenerbahçe. O açıdan da bence ertelenmemesi Fenerbahçe'nin lehine diye düşünüyorum.
1: Peki. Erkan Tiryaki, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir detay yoksa.
0: İyi çalışmalar diliyorum.
1: Sağ ol. Can Genç de yine aynı şekilde maç sonunda da görüşeceksiniz.
0: Evet, biliyorum. Maç sonu da detayları anlatacağız. Evet.
1: Can'ın da selamı var. O da tam da şimdi stüdyoya girdi.
0: Çok selamlar, saygılar.
1: Can Genç de onu da selamla iletmiş olayım. Sağ ol, var ol. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü, kıymetli abim, kıymetli meslek büyüğüm Erkan Tiryaki bizlerle birlikteydi ve hızlıca şimdi Ezgi Alp'e döneceğiz. Trabzonspor'a tekrardan döneceğiz. Trabzonspor tarafına tekrardan konuşacağız ki karşılaşma öncesinde ne oluyor, ne bitiyor öğrenmek istiyoruz. Muhammed Salah'ın yedek kulübesinde olduğunu hatırlatalım. Kasımpaşa'da da bu arada Jonatis, Vinci, Adem, Ilie, Jesen, Baldrosan, Da Silva, Diabate, Benones, Güven ve Benediak gibi isimler var Kasımpaşa'da. Bu arada Güne Bakış gazetesinden Ezgi Alp bizlerle. Ezgi Alp, selamlar, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Stadyumun atmosferi çok iyi geliyor. Çok net alabiliyoruz. Hatta evet, senin sesinden daha net geliyor stadyumun atmosferi. Onu söyleyeyim.
2: Kusuruma bakmasın dinleyicilerimiz. Stadyumda inanılmaz bir müzik sesi var. O yüzden sesimi elimden geldiğince duymaya
1: çalışacağım. Ses geliyor, gayet iyi geliyor sesin ama stadyumun sesini almak, oranın atmosferini dinlemek de keyifli. Ben oradaki atmosferi sorayım her şeyden önce sana. Gün boyunca Trabzonsporlarla röportajların da oldu İstiklal Caddesi'nde. Bunu da sosyal medya üzerinde takip ettik, haber sitesinde Güne Bakış'tan. Detaylar sende, nasıl aktarırsın günü?
2: Çalıştığım kadarıyla şu an cevaplamaya da çalışacağım.
1: Peki.
2: Sizin de söylediğiniz gibi taraftarlarla da görüştük. Maç öncesinde onların artık klasikleşen bir tane de toplanması gerçekleşti. Biz de oradaydık, onları takip ettik. Yani gerçekten güzel yaşın altlamasının bir kez daha gerçekleştiği anlar oldu. Onlarla beraber yürüyüşü gerçekleştirdik. Stadyuma geldik. Şu anda da yani rekor denilebilecek seviyelerde işte ben Trabzon'da satışlar yapıyor. Sadece Trabzon'da değil, bir deplasmanda da bunu göstermiş oldular. Orada mavili tribünler, yani kitap getirimiz tamamen dolu diyebiliriz. Hatta hala gelmeye devam edenler var. Yine şu anda hani görüş açısında olduğu için söylüyorum. Trabzonspor yönetimi de bir gözde gösterisi yapıyor diyebiliriz. Tam kadro bir şekilde tüm kulvarlarıyla, tüm diğer mesela denizin kurumuyla, civar kurumuyla burada var. Bu sezon hatta belki de geçtiğimiz sezondan başlayarak Süper Lig'in en başarılı yönetimi diyebiliriz şu anda Trabzonspor yönetimine. Hem ekonomik olarak yaptıkları düzenlemelerle, hem yaptıkları transferle. Bu da yine sezonun ilk maçında bir gözde gösterisi gibi yansıdı. Yönetim geldiği anda büyük bir ilgi gördüler. Yine bir detay aktarayım. Milli Takım Teknik Direktörü

0: Montella şu anda yine görüş açımda yer alıyor. O da maçı takip edecek isimler arasında yer alıyor. Yine o da protokolde şu anda maçı takip ediyor. Önemli bir karşılaşma Trabzonspor için de. Trabzonspor taraftarlarını çok heyecanlandıran bir isim vardı sahada. Az önce ısınmaya çıktı Muhammed Salah. Özellikle de gitti. Yine taraftarlarını da selamladı. Şu anda da yine bilmiyorum size sesleri geliyor mu? Tabii Sultan'ın Bordum abilerin seslerini duyuyorsunuz.
1: Yine bize her yer çarptığımızda bağırıyorlar. Geliyor, geliyor tabii ki. Sen Trabzonspor'da Salah için neler söylersin onu da merak ediyorum. Aynı zamanda Salah gündemi için orada nasıl bir beklenti var? Söz sende Ezgi Alp.
0: Tabii oyuncu takıma en geç katılan isim şu anda. takımda yaklaşık 2-3 antrenman gerçekleştirebildi. O nedenle de teknik direktör Fatih Tekin ilk 11'inde tercih etmedi ancak yedek kadroda yer alıyor. Bugün maçın gidişatına bağlı olarak süre almasını bekliyoruz Muhammed Salah'ın. Yine o da formda bir görüntü sergiliyor zaten. Isınmaya çıktığında da taraftarları az önce de söylediğim gibi coşturdu. Oyuna girmesi bugün hem tüm futbol kamuoyunun hem de özellikle de Trabzonspor taraftarlarının beklediği bir gelişme olacaktır. Ancak dediğim gibi Fatih Tekke'nin şu anda 11'inde yer almasa da maçın gidişatına bağlı olarak ben Salah'ın oyuna gireceğini düşünüyorum. Oyuna girdiğinde de yani az önce tribünlere koşarken gördüğüm dünya yıldızı sanki yani böyle Trabzonspor taraftarlarından büyülenmiş bir isim gibi. Ve onları sevindirmek, onları coşturmak, ilk maçında da Trabzonspor'a katkı sağlamak için elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. O izlenimi yani sadece tribünlere koşarken bile hissettirdi diyebilirim.
1: Peki. Ezgi Alp çok teşekkür ediyorum. Aktardıkların için aktarmak istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım.
0: Ben çok son teşekkür kısımda. Ederim. Zaten şu anda maç atmosferi başladı burada diyebilirim. Ben de artık maça odaklanıyorum. İyi dinlemeler diyorum, iyi seyirler diyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Kolaylıklar dileyim. Basın tribününe de selamlar.
0: Sağ
1: ayrıca evet. Sağ ol. Ezgi Alp'le konuştuk. Onunla birlikte değerlendirmemiz oldu. Trabzon'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki son gelişmeleri ondan aldık ki oradaki gelişmeler de önemli. Salah özelinde söyledikleri sanki taraftardan büyülenmiş gibi bir isim vardı. Salah'ın tribünlere koştuğu, taraftarlarla buluştuğu anlarda böyle bir izlenimim oldu dedi. Ezgi Alp izlenimini böyle aktardı. Berk Bey, iyi yayınlar. Fenerbahçe'mize hayırlı olsun. İnşallah bir de yazılı ve görsel basında Fenerbahçe konuşarak ekmek yiyen bütün basının yılmadan ölçülü yorumlara Fenerbahçe'ye zarar vermezler demiş Mustafa Bey. Ama tabii biraz karışık yazmış herhalde. Onu da aktaralım. Ve tabii onun da yanında hızlıca gelen mesajlara şöyle bakarken Instagram'dan da Sayerberk Instagram hesabından da bana Ayhan Ünal'ın yazdığını, ağzına sağlık 10 numara program oluyor dediğini, 18.34 itibariyle bu mesajı benimle paylaştığını söylemiş. Söylemiş olayım ve teşekkür edeyim. Aynı zamanda sadece ona değil Ferhat Bey'in mesajını görüyorum. Şahin Bey, Şahin Kavaktepe bizlere mesajını atmış. Necmettin Ercan, Sakaryasporlu, Tatangalara selamlar. O da Berk kardeşim kolay gelsin, hayırlı yayınlar demiş. Nasılsın, nasıl geçti tatilin demiş. Tatilden döneli bir hafta oldu Necmettin Bey. Epey oldu üzerine geçti o konuların ama herhalde yeni dinliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. İyiydi, sağ olun, var olun. Mustafa Bey bize mesajını paylaşmış yine Sayerberk Instagram'dan. 0212 273 1010 WhatsApp hattımıza gelen mesajlar gibi burada Sayerberk Instagram hesabına gelen mesajlar da aynı şekilde bizlere ulaşıyor. Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Berk Sayer adıyla, Sayerberk adıyla. İyi akşamlar Berk, ben Almanya'dan Kemal. Çok iyi bir Trabzonspor taraftarıyım. Bugün 3 puan almak oldukça zor. Orta sahamız çok zayıf. Sen ne düşünüyorsun demiş. Sizin kadar karamsar değilim. 3 puan konusunda Trabzonspor sizin düşündüğünüz kadar uzak değil bu galibiyete. Öyle düşünüyorum. Ki iyi bir kadro var. Burada sadece Salah özelliğiyle bakmamak gerekiyor. Trabzonspor'un geneline, kadronun geneline baktığında iyi bir Trabzonspor gördüğümü söyleyebilirim. Onana'nın, İşte Savic, Eskelaç, Mustafa Eskelaç, Bouchari, Malinovski, Pina, Vivu, işte Metehan, Onaçu, Aral Şimşir, Saviolo'nun olduğu bir takımda karışık okudum. Dizmeden okudum ama böyle bir Trabzonspor'da bunu konuşurum, bunu söylerim derim açıkçası. Diğer tarafta Trabzonspor'u konuşurken, Trabzonspor'u detaylandırırken 11'ini sizlere dizerek şöyle saha dizilişiyle beraber vermek de isterim. Trabzonspor'da Kasımpaşa 11'i şöyle: Onana kalede, Pina sağ bekte. Önümde karışık var ama onları hemen dizerek aktarayım size. Mustafa Eskiilaç sol bekte. Savic Vivo ikilisi stoper tandeminde. Orta alanda Bouchard, Malinovski ve Aral'ı göreceğiz. Sağ kanatta Saviolo, doğru. Metehan solda, ileri uçta da Onaç olacak. Trabzonspor'da böyle bir 11 var. Kasımpaşa'da Giannatis, kalede wing Aruz, İlie, Yesen, Baldrassan, Mendes, Ben Younes, Diabate, Güven ve Benediak. Benediak Kasımpaşa'da geçen yıl devre arasında gelip 14 maçta 11 gol katkısı veren bir oyuncuydu. O açıdan da Kasımpaşa adına böyle maçları keyifli kılmaya devam eden oyuncular arasında yer alıyor açıkçası. Onu söylemek lazım. Tüm bunları konuşurken Sarı Lacivert bir New Jersey gününden Fenerbahçe'mize sonsuz başarılar demiş Halil Çınarlı'nın mesajı. Halil Çınarlı, teşekkür ediyorum mesajınız için. Sağ olun, var olun. Ben de programın sonuna geldiğimi sizlerle paylaşayım. Artık az sonra 19 itibariyle Can Genç kıymetli konuklarıyla beraber sizlerle olacak. Sadece Trabzonspor'un Kasımpaşa deplasmanında değil, maç içinde, devre arasında, maç sonunda ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin maç önünde, Fenerbahçe maç içinde, maç sonunda sizlerle olacağını aktarayım. Fatih Tekke'yi dinleyerek bitirelim. 0212-273-1010'dan mesajlarınızı bizlerle paylaşmaya devam edin. Radyo Gol frekanslarına bu telefon hattımızdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram ve Twitter'dan da X'ten de, yani Berksayar adıyla, Sayar Berk adıyla beni takip edebilir, oradan da bana ulaşabilirsiniz diyeyim. Fatih Tekke'nin açıklamalarına dönüyorum. Fatih Tekke açıklamalarda bulundu maç öncesinde, onu dinleyerek veda edeyim.
2: Öncelikle yeni sezon hayırlı olsun. Başarılı bir sezon diliyorum. Temennilerinizle başlamak isterim. Neler söylemek isterseniz yeni sezon başlamadan önce.
3: Öncelikle yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun. Özellikle oynayan tüm futbolcu kardeşlerimizin sakatlıksız, kazasız bir lig, bir sezon diliyorum. Yarışın centilmence geçtiği, hakemlerin çok fazla konuşulmadığı, futbolun konuşulabildiği bir ortam olsun. İnşallah. Temennilerim bu. Bugün şunu söylemem lazım. Geçen seneden bu sene şu an kadromuzda 10 tane yeni oyuncumuz var. Ve hepsi de bence iyi, gayet iyi oyuncular. Geçen seneden kaybettiğimiz oyuncular var. Bunların da bir anda yerini dolması öyle kolay değil. Sorunlarımız var mı? Evet, var. Özellikle bu 5 hafta, yani 5 maç diyebilirim, 15 gün oynayacağımız 5 maç bizim için, camiamız için çok çok değerli, ritmimizi bulmamız açısından. Çünkü şu an tam anlamıyla hazırız diyemiyorum. Biliyorsunuz talihsiz bu haftanın içerisinde sakatlıklarımız oldu, oyunun şablonu biraz değişti, oyuncuların yerleri değişti gibi birçok sorunumuz var açıkçası. Ama buna rağmen galibiyetle başlamamız gerekiyor. Hazırlık kamplarında da Kasımpaşa ile ilgili de bir şeyler söylemem lazım. Yani belki birçok takımdan daha iyi gözüküyor. Dolayısıyla zor bir karşılaşma. Bu sene çok çok daha zor olacak gibi gözüküyor. Ama bu maçta beklentim açıkçası iyi futbol değil. Çünkü iyi futbolu şu an iyi futbol oynayacağız demek çok gerçekçi değil benim açımdan, takım açısından da. Ama duygumuzu vermemiz lazım. Yani geçen seneden çok daha iyi olmak durumundayız. Beklenti çünkü çok yukarıda. Dolayısıyla bu beklentiye cevap vermemiz lazım. Bu tip maçlarda, özellikle ligin ilk başlarındaki maçlarda kazanmak çok çok daha değerli. O yüzden özellikle camiamıza, taraftarımıza bu maçlarda çok gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Belki de uzun yıllardır, hepsini söylememe gerek yok, uzun yıllardır bu 5 maçlık periyot belki bizim Trabzonspor'umuzun geleceğiyle ilgili çok farklı noktalara gelebileceğimiz bir 5 hafta diye düşünüyorum.
2: Hocam, tabii şüphesiz siz de değindiniz. Kilit iki oyuncunuz, özellikle Folcarelli ve Muçi'nin sakatlıkları sürpriz oldu. Bu açıdan bugünkü 11'inizi nasıl değerlendireceksiniz? Aynı zamanda yedek kulübesine tabii ki en çok salan durumu bugün bekleniyordu. Onun için şu anda maçta planlamanız, süre alması adına, hem de genel olarak bu maç değil, çalışmaları durumuyla alakalı neler söylemek istersiniz?
3: Tim, Muçi ve Arsen'i de söylemek lazım. Arsen gerçi uzun süre oldu. Dönüşleri işte söylediğim gibi, belki şu 5 maçtan sonra da

0: gelemiyor çoğu. Dolayısıyla zor bir periyot var ama 10 yeni oyuncu bu sene biraz daha böyle en azından kulübede daha alternatifli duruyoruz gözüküyor. Ama yeni gelen oyuncuların uyumu, birbiriyle uyumu falan bunların hepsi süre isteyen şeyler. Çok önemli, dünyanın en büyük oyuncularından bir tanesine sahibiz. Bu bizim için hem psikolojik açıdan hem kendimize güven açısından, camianın heyecanı açısından, Türk futbolunun böyle bir ismi seyredebilir olması da çok çok önemli. Bu bizi heyecanlandırıyor açıkçası ama dediğim gibi burası Türkiye. Burada özellikle bizim gibi camialarda, büyük camialarda her maçı kazanmanız gerekiyor. Bizde de böyle hiç durup dururken sorun oluşturma gibi bir hastalıklar var biliyorsunuz. Dolayısıyla bu 5 maç bence takımımızın kazanma alışkanlığı elde etmesi açısından ve birbiriyle uyumunu kazanması açısından çok değerli buluyorum. Bugün de inşallah umarım dediğim gibi duygumuz yukarıda olur ve kazandığımız bir maç olur. Ama karşımızda iyi bir takım olduğunu söylemem lazım.
1: Hocam tabii Göztepe maçında Salah kafile kadrosunda yer almamıştı. Bireysel olarak sizin teknik ekibin belirlediği program dahilinde çalışmıştı. Sonrasında takımla birlikte çalıştı. Şu an için fiziksel aynı zamanda kondisyon durumuyla ilgili ne söylemek istersiniz?
0: Yani maçın ikinci bölümünde 45 olabilir, 30 dakikada olabilir. Süre vermeyi düşünüyoruz.
1: Teşekkür ederim hocam. Tekrar hayırlı olsun. Çok sağ olun. Evet, karşılaşma öncesinde Fatih Tekke bizlerle birlikteydi.
2: Berk Sayar'la parantez sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını herkes biliyordu ancak yeni adresinin Trabzonspor olacağını neredeyse hiç kimse tahmin etmiyordu. Çünkü Salah'ın adı haftalar boyunca Beşiktaş'ta anılmış, Suudi Arabistan ve Amerika ihtimalleri de sürekli konuşuluyordu. Trabzonspor'sa bu yarışın içinde görünmüyordu. Her şey 31 Temmuz akşamı değişti. Önce birkaç yerel hesap Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiğini yazdı. Ardından transfer hesapları peş peşe benzer bilgileri paylaşmaya başladı. Temas kurulduğu, 2 yıllık teklif hazırlandığı ve sezon başına 15-17 milyon avroluk bir paketin masada olduğu söyleniyordu. İşin ilginç tarafı Ertuğrul Doğan'ın Salah iddialarını kısa süre önce yalanlamış olmasıydı. Bu yüzden ilk paylaşımlar fazla ciddiye alınmadı. Fakat aynı bilgiler farklı yerlerden gelmeye başlayınca hava birkaç saat içinde tamamen değişti. Sosyal medya yıkıldı. Bordo mavili Salah görselleri her yerde dolaşmaya başladı. Gecenin başında gerçekten gelir mi diye soranlar gecenin sonunda ne zaman geleceğini konuşuyordu. Şehirdeki heyecan bununla da kalmadı. Trabzonspor 2 Ağustos'ta kuruluşunun 59. yılını ve ilk lig şampiyonluğunun 50. yılını kutladı. Meydandan Ganita'ya yürüyen binlerce taraftar meşaleleri yaktı, marşlar söyledi ve horon oynadı. Karadaki kutlamalara denizdeki tekneler de meşalelerle katıldı. Ancak o gece herkesin aklında geçmişten çok tek bir şey vardı. Muhammed Salah. Bir taraftar aracına 3 büyük LED ekran yerleştirip şehirde Salah editleriyle dolaşmaya başladı. Bir ekranda hayali Trabzonspor tanıtımı, diğerlerinde Salah'ın golleri dönüyordu. Aracın çevresine toplanıp transferin gerçekleşmesi için dua edenler bile oldu. Ortada henüz resmi bir açıklama yoktu ama Trabzon Salah'ı zihninde çoktan kadroya yazmıştı. Tabii bütün bu coşku Salah'ın neden Trabzonspor'u seçtiğini tek başına açıklamıyor. Bunun için biraz Liverpool'daki son dönemine dönmek gerekiyor. Salah 9 yılda 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 2024-2025 sezonunu da 29 gol ve 18 asistle tamamladı. Ancak bir sonraki yıl bazı önemli maçlara yedek başladı ve teknik direktör Arne Slot'la yaşadığı sorunlar kamuoyuna yansıdı. Sezon sonunda da 9 yıllık Liverpool dönemi kapandı. 34 yaşındaki Salah artık bonservisi elinde bir oyuncuydu. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa'da kalmak, kupa hedefi olan bir takımda oynamak ve yeniden önemli bir rol üstlenmek istiyordu. Suudi Arabistan ona daha fazla para, Amerika ise daha büyük ticari bir pazar sunabilirdi.

0: Ancak Salah'ın aradığı şey yalnızca yüksek bir sözleşme değildi. Türkiye'deki ilk ciddi adresi Beşiktaş oldu. Görüşmeler mali şartlar ve imaj hakları konusunda tıkanınca Trabzonspor devreye girdi. Bordo Mavili yönetim süreci gözlerden uzak yürüttü. Kısa sürede somut bir plan hazırladı ve Salah'a takımın onun etrafında kurulacağını anlattı. Bu planın sportif bir karşılığı da vardı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon ligi 3. bitirmiş ve Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı kazanmıştı. Salah böylece Avrupa'dan kopmayacak, aynı zamanda şampiyonluk isteyen bir takımın liderliğini üstlenecekti. Tabii işin mali boyutu da küçümsenecek gibi değildi. Kapa yapılan açıklamaya göre Salah 2 sezonun her biri için 17 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslar yanında kendi adına satılan özel ürünlerden de %20 pay kazanacak. Bonservis ödenmeyecek ancak 2 yıllık garanti maliyeti 34 milyon euroyu bulacak. Trabzonspor bu rakamı yalnızca futbolcu maaşı olarak görmüyor. Forma satışları, sponsorluklar, bilet talebi ve Salah'ın dünya çapındaki bilinirliği de yapılan hesabın bir parçası. Yani Salah sahada gol atarken saha dışında da kulübün gelirini ve görünürlüğünü arttıracak. 4 Ağustos gecesi görüşmeler resmen açıklandı. Ertesi gün binlerce taraftar Salah'ı karşılamak için havaalanına gitti. Ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi, meşaleler yakıldı, tezahüratlar başladı. Kalabalığın içindeki bir taraftarsa Firavun kostümü giyip yolun ortasında kol bastı oynadı. Mısır'la Karadeniz'i bir araya getiren o görüntü transferin simgelerinden biri oldu. Bir gün sonra Papara Park'taki imza töreninde tribünler yine doluydu.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Can Genç'le Dakika Skor başlıyor.
3: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'lesiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün de bir Dakika Skor programında sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki çok değerli bir stüdyo konuğum var. Kemal Aydın benimle, bizimle beraber kendisiyle Trabzonspor maçında sohbet edeceğiz. Tabii ki dinleyici mesajları eşliğinde konularımızı şekillendireceğiz. Trabzonspor'u konuşacağız, biraz Salah konuşacağız, biraz yönetim konuşacağız. Birçok şey konuşacağız ama her şeyden önce bir kadroları da anons etmem gerekiyor. Önce ev sahibi Kasımpaşa'dan başlamak istiyorum. Buradaki hakkaniyetimizi de bozmayalım. Hazır burada tabii bir Trabzonspor'un çok çok önemli temsilcilerinden birisi olmasına rağmen hakkaniyeti bozmayalım. Kasımpaşa ile başlayalım istiyorum. Kaleyi Yanni Otis koruyacak. Savunmada Wink, Araus, Ilie ve Yesen'i göreceğiz. Orta alanda Silva ve Baldursson ikilisine, kanatlarda Benoanes ve Güven eşlik edecek. Forvet arkasında aslında orijinal mevkisi kanat olan Diabate'yi ve ileride Benetçak'ı izleyeceğiz. Trabzonspor'un kalesini Onana koruyor. Savunmada Pina, Savic, Vivu ve Mustafa Eskellaş dörtlüsü. Orta alanda Malinowski, Bouchari ikilisine Metehan eşlik edecek. Sol kanatta Aral, sağ kanatta Saviolo ve ileride Onuachu görev yapacak gibi bir köşe vuruşu. Kemal hocama sözü vermeden önce bir köşe vuruşunu anons edeyim. Ardından zaten bir hoş geldin diyeceğiz Kemal Aydın'a ama Trabzonspor köşe vuruşu kullandı. Öndüre'ye doğru uzaklaştırıldı Kasımpaşa savunması tarafından. Kemal hocam hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk.
3: Yüz yüze yayın yapmak öncelikle çok büyük bir keyif oldu benim adıma. Gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Kırmadığınız için bizi hocam.
4: Rica ederim her zaman. Ne zaman isterseniz. Bu sene ilk maça böyle başlayalım istedik.
3: Evet, yani Galatasaray'da da aslında bir konukla başlamıştık. Kemal hocayla da bugün içinde istişarelerde bulunduk. Kendisi de hakikaten sağ olsun kırmadı. Trabzonspor ikinci aslında dört büyüklerin ikinci büyüğünün aslında maçı oldu. Burada yanlış anlaşılmasın. İkinci maç anlamında söylemeye çalışıyorum.
4: Takvimsel
3: takvimsel olarak ikinci büyüğün maçının şeyine geldiğimiz vakitte Trabzonspor'u konuşacağız. Birçok detayı konuşacağız ki ilk 11'i soracağım öncelikle yani Kemal hocam. Yani şimdi bakıyoruz ilk 11'e. Yani burada tabii ki yayın öncesinde de hafif sohbet ediyorduk ve beklediğimiz bir 11 mi, sürprizler var mı, ne gibi bir sürpriz var, Salah neden yok diye aslında biraz da ortalığı karıştırayım istiyorum.
4: Ya Salah neden yok sorusuna gelelim ilerleyen dakikalarda. Herkes evet, merak ediyor, herkes izlemek istiyor. Öncelikle Muçi'nin tabii devre arası sezon öncesi bir sakatlığı oldu. Yaklaşık 1,5-2 ay gibi bir uzak kalma durumu söz konusu. Yine de Metehan tercih edildi, hocanın tercihi. Çünkü taktiksel anlamda hoca formasyonu değiştirmek yerine oradaki oyuncuyu değiştirip yerine daha farklı bir oyuncu kullanmayı denedi. Burada bir şey söyleyemeyeceğim, hocanın şahsi tercihi. Bir de Cabral Mustafa meselesine gelecek olursak, yani bu zaten sezon boyunca bence çok fazla tartışılacak ve konuşulacak bir konu. Mustafa'nın tercihi, geçen seneden gelen bir performans, yükselen performansı var. Yani ne kadar izleyiciler bugün Salah'ı merak etse de ben Aral'ın da bize çok keyifli görüntüler sunacağını, çok keyifli anlar yaşatacağını düşünüyorum. Zaten şu anda da
3: görüntüye geliyor değil mi?
4: Evet.
3: İnsanın,
4: insanın içi de bir hoş oluyor yani, yalan yok.
3: Abi nasıl olmasın yani, şey muhabbetini yapıyorduk işte tabii ki sezon başlamadan önce Trabzonspor programlarında muhabbetini yapıyorduk. Ay, o cuma namazı çıkışında o camide bir Salah'la denk gelebilme muhabbetini yapmıştık. Abi gerçek oldu ya.
4: Yani herhangi bir cuma çıkışında son sünneti kılmadan çıkanlar Salah'ın önünden geçerek gidiyor olabilir yani, bilmiyoruz.
3: Derken bu arada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Aral'ın ayağından bir şut geldi ancak Yannotis için kolay bir top oldu. Aral da yerde kaldı bu arada. Düzeltiyorum. Aral değil. Metehan Mimaroğlu. Sol baldırını tutuyor gibi, umarız ciddi bir durum yoktur.
4: Ben bilek gördüm sanki ama bilek gördüm gibi, ama darbeyi sanki öyle gördüm ama tabii tekrar izlemek lazım.
3: Bir ihlal var mıdır peki pozisyonla alakalı?
4: Çok net göremedim o esnada ama sen topu çıkartmaya yakın bir temas var gibi geldi.
3: Yani tabii ki bu arada sporcu sağlığı her şeyden çok daha önemli olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Bu arada bugün yolculuk ederken Yusuf Bey'e de bir selamlarımızı iletelim. Yusuf Bey de çok iyi bir Trabzonsporluydu. Kendisiyle sohbet ederken Kemal Aydın'la beraber yayında olduğumu söyledim. Kendisi de çok memnun oldu, mutlu oldu. O da bizi dinliyor. Kendisine bir sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Hatta yayın hattımızı da hatırlatalım. 0212 273 10-10'dan bizlere ulaşabilir. Mesajlarınızı aktarabilirsiniz. Tabii ki bugün şu ana kadar, yani yaklaşık 1,5-2 saat boyunca ağırlığımızı %80-85 Trabzonspor'a vereceğiz. Bu arada saha karıştı. İki takımın da oyuncuları birazcık bir gergin başladıklarını söyleyebilirim bu pozisyonla alakalı, ama çabuk dağıldı galiba.
4: Şöyle galiba bir önceki pozisyondan kalan şey var.
3: Hocam penaltı mıdır? Şöyle bakılınca.
4: Yani ayağını kurtarmış. Ayağını kurtarmış da gitmemiş üzerine. Tekrar bir daha bakalım ama bana sanki kurtarmış yani, kendisi kurtarmış.
3: Yani tabii ki eğer ayağı taksaydı belki de çok net bir penaltıya
4: dönüşebilirdi. Kurtarmasaydı penaltıydı, evet. Oradan kendine çevirmezdi ama galiba buradaki tartışmanın sebebi de anladığım kadarıyla o pozisyonda futbolcu sağlığına ötürü durulmaması. Çünkü onun devamında oyun hiç durmadı ve burada bitti. Onunla alakalı olabilir penaltı olan tartışma.
3: Tabii Kemal Hoca iyi ki var bu arada. Aralarda kaçırdığımız bütün detaylarda Kemal Hocam hemen devreye giriyor. Sağ olsun, var olsun. Tabii ki ister istemez bizler de futbolcu sağlığını her şeyden öne koyuyoruz ve bunu birçok kez söylemeye çalışıyoruz. Çünkü artık genelde takımların 3 günde bir maç oynama disiplininden de dolayı özellikle bütün Premier Lig teknik adamlarının da yakındığı bir durumdur ama gerçekten çok ciddi bir sıkıntılar olabiliyor. Bu oyuncular tabii ki profesyonel sporcular ama bir araba düşünün, çok fazla kilometre yapınca çok daha fazla arızası çıkabiliyor ya, oyuncuları da belki bir araba olarak düşünürsek hakikaten sıkıntılar olabiliyor. Bir kere daha pozisyonu gördük bu arada, Metehan'ın yerde kaldı ancak.
4: Yok, basit, aranmaması gereken bir şey yani, bizim görmediğimiz bir şey var ama dört açıdan da gördük, şey yapmadık. Evet. Bu sırada Salah'ın heyecanı çok keyifli, keyif verici. O pozisyonda ayağa kalktı falan, keyifli. Şöyle bir Kasımpaşa galiba geçen sene, Kasımpaşa Spor Kulübü geçen sene kombinelerini 4-5 bin lira civarından sattı. Ama bu maç bileti 3 bin lira. Evet Salah, evet heyecan, bunun karşılık almak ister ama bugün mesela marka, ülkenin futbol marka değerini düşünecek olursak bu tribünlerin tamamının dolu olması, çünkü Trabzonspor'un maçları 40 farklı ülkede yayınlanacak bu sene.
3: Tabii.
4: Tribünlerin hepsinin dolu olmasını isterdik. Belki biraz daha ekonomik koşulları iyileştirmeyi düşünebilirdi futbol kulüpleri. Yani yanlış transfer harcamalarından olan zararlarını futbol seyircilerine yansıtarak pahalı biletlerle yansıtmalarındansa biraz daha burada kesinlikle hassas olabilirler diye düşünüyorum. Bu genel her bütün takımlar için geçerli bir
3: %100,
4: durum.
3: %100 katılırım. Yani zaten futbol taraftarla güzel olduğunu hepimiz biliyoruz ve yani Covid döneminden hatırlıyorum. Ben boş tribünlerde oynanan futbol müsabakalarından hakikaten izlerken çok az keyif alabiliyorduk. Taraftar bu işin rengidir. Tadı tuzudur hakikaten. Onu da söyleyelim. Bu arada Kemal Hocam tabii ki şu anda bakıyorum dakikaya da, 11. dakikanın içerisindeyiz. Yani ilk 11 dakikada Kemal Hocam. Genel olarak maçın ritmini nasıl buldunuz? Yani şöyle bakılınca tabii ki 11 dakika belki çok büyük bir referans değildir ama Trabzonspor mu oyunun hükmeden tarafıdır? Yoksa Kasımpaşa mı geliyordur? Ortada bir mücadele mi vardır? Temkinli iki takım mı gördünüz?

0: yorumlar size hocam.
1: Ya ilk 11 dakika muhtemelen böyle devam etmeyecektir. İlk 11 dakika için söyleyebileceklerim şunlar, yani hiç ligin birinci haftası maçı gibi değil de sanki 17. 18. hafta maçı gibi gözüküyor. Trabzonspor topa hakim olup hızlı oynamaya çalışıyor. Ben geçen yıldan fark olarak bunu gördüm. Kasımpaşa çok iyi bir geçiş arıyor kendince. Yani aradığı geçişler de Trabzonspor anlamında tehlikeli olabilir. Her zamanki gibi Trabzonspor'un, daha doğrusu Fatih Hoca'nın oyun anlayışı biraz daha bekleri de oyuna katarak kanatlardan organize olmak üzerine, zaten maçta tehlikeli diyebileceğimiz, tehlikeye yakın gördüğümüz iki pozisyonda çizgiden geldi ama Kasımpaşa baskıyı biraz daha bekleyerek kaldırmanın peşinde, bulduğu kontrolara çıkacak ama tempo olarak ben maç temposunu beğendim kendi adıma. Tempolu bir maç. Ligin başı için gayet tempolu bir maç.
0: Ligin başı için çok tempolu bir maç olduğunu söyleyebiliriz ki dün de çok aslında gittili geldili çok tempolu bir başlangıç oldu. Hatta yani ben açıkçası maçlara gelirken bazen daha heyecanlı, bazen de biraz daha silik gelirim. Dünkü müsabakaya gelirken açıkçası tabii ki bir heyecan vardı Süper Lig'in açılış maçı olduğu için ama yani biraz şöyle hissediyordum. Çok tek taraflı bir maç olabilir hissiyatına kapılmıştım. Tam aksini gördük. Futbol adına güzel bir maç olduğunu sadece söyleyelim. Bugün açısından da temponun tabii ki bu kadar yüksek olması çok çok güzel. Hocam peki şunu soracağım. Şimdi Aral'ı solda, sağda Saviolo'yu görüyoruz. Yani genel olarak bugün Aral'ın altını, yani ona parantez açmıştınız. Bugün heyecan yaratabilir, bugün Aral'ın günü olabilir şeklinde ama zaman zaman değişen kenarlar görecek miyiz? Yani Saviolo'yu solda, Aral'ı sağda gördüğümüz sekanslar görecek miyiz? Hoca bu şekilde kullanacak mı bu iki kenar oyuncusunu? Nasıl yorumlarsınız hocam?
1: Saviolo ile alakalı izlediğimiz tüm videolarda, işte raporlarda vesaire gördüğümüzde kendisinin sol tarafta daha etkili olduğunu zaten bu kabul gören bir şey, bilinen bir şey. Ama Aral da keza aynı şekilde solda daha etkili ama Aral'ın bir farklı özelliği merkezde ve 10 numarada da oynayabilme kabiliyetine sahip. Orada çabuk işler yapabiliyor. Dar alandaki çözüm üretme becerileri iyi. Ben yer yer değişiklik olabileceğini, hatta belki de ikinci yarıda ya da işte Salah'ın durumuna bağlı olarak tekrardan Salah'ın oyuna girerse belki yorgunluğa bağlı Saviola'nın solda ya da Aral'ın solda devam etmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Tamamen hem işte antrenmanlardaki durumları bilmiyoruz. Oyuncuların mevcut performans ve işte lak testlerinden nasıl sonuçlar çıktı bilmiyoruz. Yani bunların hepsi hocaların elindeki raporlarda var. Yani zaten maçta da bu bence belirleyici olacak. Geçişler olacak demiştik. Benzeri geçişleri de maçta ilerleyen dakikalarda daha fazla göreceğimiz kanaatindeyim.
0: Evet, Kasımpaşa'da demin bir geçiş yapmaya çalıştı. Bir geçiş hücumuyla beraber Trabzonspor savunmasını ekart etmeye çalıştı. Ancak Chibuike Vivu gerçekten benim de özel çok beğendiğim oyunculardan bir tanesidir. Ya çok atletik ya.
1: Çok atletik. Yani ben devre arası, yani devre arası geldi galiba geçen sene Trabzonspor.
0: Evet, devre arası geldi.
1: Devre arası, evet, Trabzonspor'un devre arası transferlerinden herhalde gördüğüm en iyilerinden birisidir diye düşünüyorum yani. Doğru. Çok iyi. Hatta Trabzonspor'un yakın zamandaki en iyi stoper oyuncusu olarak da değerlendiriyorum.
0: Batagov'un en iyi dönemi mi en iyidir yoksa Vivo'nun mu diye sorayım o zaman.
1: Çok biraz farklı özelliklere sahip. Evet, ortada. Evet. Yani şimdi ben ne oynayacağım? Ya şöyle, İkisini de alırım çünkü birbirini tamamlayan oyuncular.
0: Evet ya. Ya
1: Batagov inanılmaz bir oyun kurma yeteneği, inanılmaz bir hat kırma yeteneğine sahip. Vivo da inanılmaz bir atletik özelliğe sahip. Her ne kadar hazırlık maçlarında bir iki tane bomba penaltı yapmış olsa da bu hazırlık maçlarının Türkiye'de taraftarlar nezdinde çok fazla önem veriliyor. Ben o kadar önem veren tarafta değilim
0: %100
1: ya hazırlık maçına ya.
0: %100 katılıyorum.
1: Çünkü hazırlık maçında oyuncu sakatlanmak istemez, kendini kollar, zorlamak istemez. Bazen topu bırakır, bazen maçta denemediği şeyi denemeye cesaret edemediği şeyi hazırlık maçta denir, daha fazla risk alır, oyun planından daha fazla kopar, dolayısıyla daha fazla hata görürüz. Bu konuda biraz daha taraftarlara, kendi adıma sosyal medyada çok gördüm bunu.
0: Değil mi ya, çok fazla önem veriliyor abi, ben de anlamıyorum.
1: Yani hazırlık maçının nihayetinde bu teknik direktörü ilgilendiren bir husus. Belki de teknik direktör bambaşka bir şeyi ölçüyor, belki de bambaşka bir taktik deniyor acaba olur mu diye ve biz bunların hiçbirini bilmeksizin maçı izliyoruz. Dolayısıyla hazırlık maçlarına o kadar da ehemmiyet verilmemeli. Çünkü hazırlık maçta Trabzonspor'u şimdi izlediğimde çok büyük fark var gözüküyor.
0: %100. Şunu da söylemek isterim. Bir örnek vereceğim Avrupa'dan. Jose Mourinho'dan bir örnek vereceğim. Real Madrid'deki dönemiyle alakalı. Birazcık tepki çekelim. Fenerbahçe taraftarları da yavaştan geldiğini hissediyorum. Biraz onlara da bir hoş geldin diyelim. Bütün Fenerbahçe taraftarlarını, bütün Trabzonspor taraftarlarını da selamlayalım buradan ama Fenerbahçe taraftarları Jose Mourinho'yu tabii ki sevmiyorlar ve Jose Mourinho şöyle bir şey yaptı sezon öncesinde Real Madrid'in bir maçında 59. dakikada Real Madrid 2-1 öndeydi ve çok kötü futbol oynuyordu. Son 30 dakikada bütün taraftarlar

0: boşalttırdı. Basın mensuplarını boşalttırdı. Yayın kesildi. Son 30 dakikası gizli bir maç olarak oynatıldı ve ardından şipşak iki tane gol buldu Real Madrid. Yani bazı teknik adamlar bazı şeyleri göstermemeye de çalışıyorlar, evet, hazırlık döneminde. Evet. Böyle bir örnekle aslında desteklemek istedim.
1: Evet, çünkü doğru.
0: İşte kötü görüntüyü bazen görebiliyoruz. Galatasaray da mesela çok kötü başlamıştı hazırlık döneminde. Yani dünkü maçta tabii ki eleştireceğimiz çok fazla taraf var ama oyun olarak 38 tane şut atmış bir takımdan da bahsediyoruz. Evet. O yüzden ya biraz da futbolda
1: ya şeyler mutlaka olacak. Mutlaka şeyin de çok büyük etken, yani oyuncunun özgüvene çok büyük etken, hata yaptıkça tribünden gelecek tepkiler oyuncu üzerinde çok büyük etken, yani özellikle kaleciler üzerinde mesela çok ciddi etken bunlar. Yani özgüveni düşük olabilir, oyun çok yetenekli olabilir ama özgüveni düşük olabilir. Yani gelecek tepkilerden etkilenebilir. Ya bir de şu hazırlık maçında da ya şunu düşünür futbolcu tarafından baktığında, ya bu maçta sabredin bana bari düşüncesi olur futbolcu içerisinde. O da futbolcuyu küstürebilir. Ya tamam, evet, bunlar profesyonel hizmet alanlar, milyonlarca lira para kazanan insanlar ama en nihayetinde sen ve benle aynı sosyolojiye, aynı psikolojiye sahip insanlar olduğu için herkes etkilenir. Yani %100. Bugün devlet liderleri etkileniyor. %100, milyonerler etkileniyor. Futbolcuların etkilenmesi beklenebilir. Bir de çok yüksek nabızlardan bahsediyoruz.
0: Evet abi, o nabız da zaten yani
1: 160-140 nabızlarla karar verme işi istersen deneyelim. Koşu yaparken şarkı söylemeye çalışsınlar mesela. Veya bir soru çözmeye çalışsınlar, ne kadar zorlanacaklardır.
0: Vallahi çok güzel örnekti. Bu arada sol kanattan Trabzonspor'un zorladığını görüyoruz ki zaten şu ana kadarki ilk aksiyonda da sol kanattan Mete Amimaroğlu'nun girdiği bir aksiyon vardı aslında, yerde kaldığı pozisyonda. Yani Trabzonspor'un sol kanadını tabii ki Kemal Aydın altını da çizmişti Aral Şimşir'in. O bölgeden bir etkinlik beklememiz mümkün ki maçın şu ana kadarki giriş bölümünde yani Trabzonspor'un ataklarını genelde sol kanattan bitirme noktasında gibi olduğunu.
1: Salah'a olan saygını ötürü sağ tarafı çok kullanmıyorlar galiba. Hani Salah girince kullansın oraya diye bir düşünce de olabilir. Ama evet, o genellikle atakları olgunlaştırmaya çalışılan taraf sol kanat.
0: Peki biraz tabii ki ister istemez hala da transfer dönemi devam ediyor. Yani programı bir transfer programına çevirmeyeceğiz ama arada sohbet edeceğiz. Sohbeti açacak ama Nunez ismini çok fazla görüyoruz. Darwin Nunez ismi şu anda ne aşamada? Bir bilgimiz var mı?
1: Yani transfer bildiğim kadarıyla çok ciddi mesafe kat edildi. Hatta işte öncelik acaba o mu olsun yoksa orta sahaya bir takviye mi olsun tartışması var şu anda. Ama mutlaka bir santrofor da gerekiyor. Yani belki de finansal olarak çözüm bakıyorlar. Belki hoca tarafından bekletiliyor. Bundansa işte Nunez'in vereceği katkıyı da düşünmek lazım. Şimdi böyle bakarsak eğer, tabii ki herkes Nunez gibi futbolcuyu takımında görmek ister. Çünkü çok iyi bir yırtıcı, çok atletik bir futbolcu. Yani atletizmin günümüz futbolunda ne kadar önemli olduğunu
0: gördük. Dünya Kupası'nda
1: gördük. Zaten mesela şöyle bakalım. Ya mesela Osimhen için dünyanın en iyi 10 bitiricisinden birisi diyemezsin.
0: Diyemeyiz.
1: Ama dünyanın en çok pozisyona giren futbolcusu olabilir yani. Çünkü olabilir. İnanılmaz atletik bir futbolcu. Ve atletizm gerçekten, diğeri bir tane buluyor atıyor ama bu 10 tane de 2 tane atıyor. Veya diğeri bir tane bulunu atamayabilir ama bu 10 tane de bir tane mutlaka sıkıştırabiliyor. Dolayısıyla Nunez Trabzonspor'un özellikle Fatih Tekke'nin bugüne kadar söylediği, ben işte ön alan presleriyle agresif bir oyun oynamak istiyorum temennisiyle örtüşen bir futbolcu profili.
0: Çok güzel özetledin abi. Yani gerçekten ben de katılırım. Darwin Nunez çok farklı bir oyuncu. Belki son dönemini çok fazla bilmiyorum. Kendi adıma söyleyeyim. Sonuçta Suudi Arabistan Ligi'ni çok aktif olarak izlemediğim için ben kendi adıma çok fazla bilmiyorum ama yani Liverpool dönemini, Benfica dönemini çok net hatırlıyorum oyuncunun. Özellikle Benfica döneminde yani böyle acayip bir oyuncuydu. Yani
1: çok kolayları kaçırıp şey, zorları, evet, yapan, evet, bir oyuncu. Böyle
0: jenerik golleri olan ama kolaylarda
1: Liverpool'da da aynı şekilde.
0: Liverpool'da da öyleydi. Bu arada Liverpool'dan aslında Liverpool performansı kötü deniyor bazı şeylerde. Hep kaçırdıkları konuşulmuştu Liverpool'da ama abi yani öyle bir kadro var ki yani bir anda kesilebiliyorsunuz. Çok normal abi. Liverpool kadrosunun en iyi olduğu dönemlerdi. Jürgen Klopp'la yani zaten.
1: Firmino aynı dönemde var mıydı
0: tabii
1: mesela?
0: Vardı. Firmino var abi. Mane var. Salah var. Yani belki Salah'la beraber ama birbirine farklı bir esinti yaratabilir ya Trabzonspor'da.
1: Ya farklı. Bir de galiba ilişkileri de iyi. Nunez artı Salah'ın birlikte yaşadığı ilişkiler de iyi. İyi bir dostlukları var diye de biliyorum. En azından yansıyanlar
0: bu
1: o yönde.
0: Bu arada bir tehlike olabilir ancak şöyle bakınca ben daha düdüğü çalmadım.
1: Baraj ya da baraj
0: da. Barajla ilgili bir durum mu? Gürcan Hasova'nın
1: aynı yerden diye taç şey değil. Evet. Çıkan yerden kullanmasını söyledi muhtemelen. Öyle, evet, anladım ben.

0: Ya taç konularında titizliği doğru buluyorum. Yeni oyunun kurallarıyla evet. beraber de. Bu arada Kasımpaşa çok tehlikeli bir pozisyon yarattı. Benet Çaklı ancak kaleci orada ona ana başarılıydı. Trabzonspor savunması uzaklaştırdı. Kemal Hocam tabii ki konuşuyorduk. Nunez'i konuşuyorduk. Birçok şey konuşuyorduk. Yani transferi konuşuyorduk. Bir orta saha transferi mi öncelikli olabilir diye aslında cümlenizin içinden böyle bir şey yakaladım ve bu orta saha oyuncusu şimdi bakılınca Bouchard, Malinowski var. Folcarelli sakat, ne zaman dönecek hocam, onu da soralım aslında.
1: Ya işte o da biraz muallak. Bir de şöyle bir durum var. Döndüğünde de tekrardan ne zaman sorun çıkacak? Çünkü kroniğe yakın bir sakatlığı vardı. Geçen seneki yayınlarda da seninle konuştuğumuzu hatırlıyorum. Diziyle alakalı, menisküsüyle alakalı problem var. Zor iyileşen ve problemi tekrar eden bir bölge olduğu için bence o bir sorun teşkil edebilir. Çünkü diğer türlü sağlıklı olduğu senaryoda ben çok etkili bir oyuncu olduğu kanaatindeyim. Top kazanması herhalde geçen sene ilk 2-3 oyuncudan birisiydi en fazla top kazanan. Şimdi onun yokluğu tabii ki ciddi bir problem. Dolayısıyla ben oraya bir transferin düşünüldüğünü biliyorum. Ama isimler kimlerdir, kimlerle görüşülüyor konusunda çok fazla isim dönüyor. Yani Paradez'inden tut da birçok futbolcunun adı geçiyor. İşte kimle dolduruyor? Ya Fabiano bile ismi geçiyor mesela. Eski Liverpool'lu Fabiano'nun bile ismi geçiyor. Dolayısıyla ben orada ne çıkacak kestirmesi biraz güç.
0: Çok ilginç bir bilgi vereyim, aklıma geldi bir anda yayın sırasında işte transferleri konuşurken. Nunez'in şöyle bir görseli aklımda kalmış, zamanında sosyal medyada görmüştüm. Oyuncunun balıkla, balık tutmayla ve bu tip şeyle çok büyük bir ilgisi var. Ve yanlış hatırlamıyorsam, burası yanlış olabilir hikayenin, babası da bir balıkçı aslında. Şimdi
1: galiba bunu ben de duydum,
0: böyle bir şey olabilir yani. Evet. Ve Trabzon'da yani zaten hani balık yani Trabzon'un herhalde en önemli simgelerinden bir tanesidir ve çok bereketli
1: mutlaka,
0: bir denizdir. Ama Nunez'in orada da belki bir uyum sağlayabileceğini şehirle, belki bu balık ve deniz,
1: en azından bir hobisini çok rahatlıkla yerine getirebilir.
0: Evet, yani bu mesela çok benim kafamda örtüşen bir matematik var. Ama ben şöyle bakmıştım olaya Kemal Hocam. Yani birazcık şimdi maaş skalaları konusunda Trabzonspor çok titiz bir takım olduğunu düşünüyorum. Hatta yayın sırasında Salah transferi öncesinde de hocam sizinle konuşurken ister istemez tabii ki bundan örnekler vermiştim. Hani belli bir maaş skalası var ve bu konuda gerçekten çok titiz yaklaşan bir başkan olduğunu dışarıdan görüyorum ben. Salah konusu tabii ki diğer oyuncuların da performanslarını, onun iş ahlakından dolayı.
1: Bir de kimse Salah'a verilen parayı konuşmayacak yani.
0: Ama eğer Nunez geldiği bir denklemde, şimdi o zaman bu çıtada biraz sorunlar olabilir mi hocam? Yani hep olumlu tarafından baktık da bu tarafından da hocam bakarsak nasıl yorumlarsınız? Buradaki benim endişem haklı mıdır size göre? Merak ettim.
1: Muhammed Salah'ı kenara koyduğumda söylediğin endişeye katılıyorum. Yani Muhammed Salah'a verilen para kimseyi rahatsız etmez futbol kulübü içerisinde. Hatta ya bugün futbolculara sorsak tabii ki hepsi Muhammed Salah'la oynamak ister. Yani muhtemelen birçoğunun idolüdür. Yani birçoğunun hayran olduğu mesela genç oyuncular var. Saviola'yı sorarsan kim gibi olmak istersin? Tabii ki Muhammed Salah gibi olmak ister yani. Ve bu oyuncuların onlarla oynaması çok önemli. Mesela Pina'nın önünde Salah'ın oynayacak olması. Pina buna kalkıp da ya bana çok fazla önündeki futbolcu Salah ama çok fazla para veriyorlar diyecek değil. Ama bu sayı arttığında diğer futbolcularda şu düşünce, en azından amatör kümelerde şu düşünce oluyordu. Benim de oynadığım zamanlarda.
0: Lütfen hocam.
1: Ya kardeşim, o zaman bu kadar para alıyorsa bu maçı da o alsın. Ben niye uğraşıyorum? Ben bir birim alıyorum, o beş birim alıyor, bu maçı da çözsün ya. Düşüncesi olabiliyor. İçten içe bu olabiliyor. Yani dışarıdan bir şey belli etmiyorlar ama içten içe bu düşünce insanın içerisinde olabilir. İnsanoğlu tabii ki düşünebilir böyle
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii ki olabilir.
1: Ben bir şey de görmüyorum.
0: Burada bunun doğal olabileceğini savunuyoruz zaten. Olabilir yani.
1: Tabii bu. Tabii. Yani. Dolayısıyla bu bir sorun çıkartabilir mi? Evet, çıkartabilir. Yani çünkü 2-3-4 yani bunun sonu yok. Bir de Nunez'i değil de mesela bir tane daha gerçekten iş bitirebilecek bir mesela Başak'tan düşünen Şamudoğlu vardı mesela. O belki düşünülebilir. Yani maaş işi, denge, iç denge çok önemli. Ha şu da var. Şu da bir realite. Maaşlara dengesizlik olması evet bir problem ama düzenli ödendikten sonra da çok da şey değil. Sonuçta böyle futbolcu performansını arttırdıktan sonra maaş iyileştirmesi isteyebilir. Bu Halil. Oturulur, konuşulur. Maaş yeter ki düzgün ödensin. Bu bir futbol kulübü için en temel dinamiklerden biri bence. Zamanında ödeme ve futbolcuların bunu düşünmemesi çok önemli.
0: Kemal Hocam tabii ki çok kısa bir araya gireceğim. 25. dakikanın içerisindeyiz. Skor 0-0 Kasımpaşa'da, Kasımpaşa'nın stadyumunda oynanan müsabakada Recep Tayyip Erdoğan.

0: Şu an stadyumunda oynanıyor. Münsal Fakı, bunu bir kez daha hatırlatalım. Trabzonspor şu anda yükleniyor sağ kanattan. Evet, bir köşe vuruşu da kazanıyor Trabzonspor. Bakalım köşe vuruşundan bir aksiyon görecek miyiz? Şöyle biraz da maça dönmek istiyorum. Bilerek ara sıra bugün tabii ki stüdyo konuğumuz olduğu için ekstra zaten sohbet ediyoruz. Maçta çok kritik anları sizlere aktarırız. Kritik anları bazen es geçiyoruz derken taç mı korner mi onu anlayamadım. Evet, taç atışıymış son anda.
1: Taçmış evet.
0: Aynen, taçmış. Uzun bir taç atışı Pina'dan ceza sahasına doğru Onuachu'yu tekrardan hedefledi ki geçen sene bu seti çok görmüştük. Ancak Kasımpaşa savunması hiç riske girmeden tabii ki orada Onuachu olduğu zaman doğrudan ben uzaklaştırayım da gitsin top benden şeklinde uzaklaştırdı.
1: Bu sene stoperlerin de işi zor. Geçen sene çok kuvvetli bir Onuachu vardı. Bu sene bunun daha yanına Lukaku eklendi. Lig için konuşacak olursak Lukaku mesela Vlahovic var. Yani Osimhen zaten diğer tarafta gerçekten Türkiye'deki stoper oynayan futbolcular için zor bir sezon bence hepsini bekliyor. Çünkü hepsi çok kuvvetli futbolcu. Yani Lukaku zaten tabii çok kuvvetli. Onuachu çok kuvvetli. Osimhen çok atletik. Bence Vlahovic de çok kuvvetli bir futbolcu. Evet. Güzel bir yarış olacak gibi gözüküyor.
0: Şöyle bir tahminim var. Gol krallığı yarışında Fenerbahçeli hiçbir oyuncunun ilk dörde gireceğini düşünmüyorum. Golün çok bölüneceğine inanıyorum.
1: Ha, takım anlamında bu aslında takım için daha iyi bir şey.
0: Evet ya, ama yani mesela şimdi gol krallığı yarışında şu takımın futbolcusu kazanır yani işte demek konusunda en geride Fenerbahçe'yi görüyorum. Çünkü golün çok dağılacağına inanıyorum. Şimdi Galatasaray'da Osimhen eğer oynarsa çok zaten hani tabii. Ek kaçırmasa çok atar. Onuachu'yu zaten biliyoruz ki Trabzonspor'da da şöyle bir yorum var. Buna katılır mısınız hocam, merak ediyorum. Yani diyelim ki sezonda Trabzonspor 34 haftada 70 gol attı diye varsayalım. Hı-hı. 80 attı diyelim, fark etmez, farazi konuşuyorum. Bu 80 olduğunu varsayalım. 80 golün 55 tanesinin Onuachu Salah ikilisinden geleceğini inanırım. 55-60 tanesinin. Yani gol yükü iki oyuncuda çok fazla bence artabilir gibi geliyor. Bilmem katılır mısınız? Nasıl düşünürsünüz?
1: Şöyle, ben Fenerbahçe konusundaki söylediğinize %100 katılıyorum. Bunun yanında şöyle bir şey eklemek istiyorum. Onun o kadar dağılmasının sebebi, dağılacak olmasının sebebi biraz da Lukaku transferi. Çünkü Lukaku sırtını yasladığında bir istasyon görevi görüp sağına soluna servis yapan, servis yapmadığı esnalarda da Lukaku'yu iki stoperle markajlamak durumundasın. İki stoperle markajladığın bir futbolcu mutlaka sağına soluna açıklar bırakacaktır. Aynı durum Trabzonspor için de geçerli. Ya Onuachu geçen sene her ne kadar Trabzonspor değerlendirememiş olsa da çok fazla alan açtıran bir oyuncuydu Onuachu. Bu yılda bunu geçen sene biraz daha atletik özellikleri düşmüş Vakayeme yakalarken bu yıl Salah yakalayacak o pozisyonları ki nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bunun yanı sıra bence Aral Şimşir ve Muçi de sürpriz çıkışlar, şutlarla çok etkili olacak. Mesela bu yıl Trabzonspor'un şutörlük anlamında ligin en iyisi olduğu kanaatindeyim ben. Ve Malinovski, oraya gelecektim. Malinovski'nin de şut özelliği çok iyi. Aral Şimşir, Muçi, Salah'ın klasik gollerinden mesela bu sene kaç tane göreceğiz?
0: Ha, güzel soru.
1: Yani şimdi tahminin nedir?
0: Şöyle düşünelim. Salah'ın 27 tane maç oynadığını varsayıyorum ligde.
1: Tamam. Yani
0: 34 maçın 27'sinin oynadığını varsayıyorum.
1: Bu sene başka bir soru soruyorum. Tamam. Bu sorudan haricen.
0: Lütfen hocam. Hiç fark etmez, devam edelim.
1: Salah kariyeri boyunca kaç maç kaçırmıştır? Çok tüm iyi. Kariyeri boyunca.
0: Hesap yapacağım. Salah 34 yaşında değil mi hocam? Ya hatam yok. 33 veya 34.
1: Evet,
0: 34 yaşında. Olması lazım. Profesyonel seviyede de 20 yaşından beridir oynuyordur diyelim. 14 senede. Sezonda ortalama 40 maç oynayan bir adam olduğunu varsayalım. Sezonda da 3 ortalama 4 maç kaçırdığını varsayalım. 14 çarpı 4'ten de 28, 56. Biraz daha yuvarlak hesap yapıyorum. Ben 70 maç kaçırmıştır diyorum hocam.
1: Bunun yarısı bile değil.
0: Gerçekten.
1: Bir yerde okudu, bunun yarısı bile değildi. Şimdi aynı haberi bulmaya çalışıyorum.
0: O sırada da ben şeyi cevaplayayım. Salah'ın kaç tane gol atacağı, o golü, jenerik golünden. Kaç gol atacağını söylemeyeceğim ama topu sol ayağıyla alıp sola doğru çekip, sağ kanattan sola doğru çekip vurduğu o plase golünden bence 6 tane izleriz diyorum hocam. Yani total bence 16, 17, 18'lere ulaşacaksa da 6-7 tane o klasik,
1: ben de aynı kanaatteyim.
0: Yaydan vurduğu o vuruşu görürüz ve yine yaptı aynısını.
1: Evet
0: işte.
1: Evet. Yani. İstatistik olarak da bence o yaptıkların çoğundan da çok ciddi etki yapabilir.
0: Ya 27 maç 17 gol bekliyorum Salah'tan.
1: 27 maç 17 gol.
0: Evet.
1: Ben her türlü 15 üstte gol asist bekliyorum.
0: Asisti bilmiyorum şimdi, asist de olabilir tabii.
1: Gol asist bekliyorum ya yani 15 üzeri bekliyorum iki tarafı da. 35 gol katkısı bekliyorum. Ben 35 gol katkısı olarak 35 sezonun başında söyleyeyim.
0: O zaman MVP olur. Yani evet. Şöyle ya, sezonun eğer 35 olursa gol katkısı kesin en iyi oyuncusu olur bence.
1: En iyi oyuncu konusunda biraz işte şampiyonluk et

0: etken ama şampiyonluk etkenini dışarıda bıraktığımız senaryoda konuşursak daha şimdi şöyle düşündüğümde mesela 35 gol katkısı Vlahovic'den bekliyor muyuz?
1: Ya ben beklemiyorum.
0: Lukaku'dan bekliyor muyuz?
1: Kesin beklemiyorum. Çok da alacağını düşünüyorum zaten.
0: Osimhen de.
1: Osimhen en büyük adayıdır.
0: Hani yakın olur.
1: Yakın olarak yakın en büyük olur. Adayıdır.
0: Katılıyorum.
1: Yani. Salah, Onuachu denklemini.
0: 3 forvet saydık.

0: tehlikeli döndü ancak Kasımpaşa savunması orada
1: dersini çalıştı. Neden Onaçu ligin buglarından biri diye soracak olursan şu cüssede bir ismin şu şekilde dönebilmesi çok, mesela Lukaku da bunu çok iyi yapan bir futbolcu.
0: Ama bu adam 2 metre abi.
1: Evet ya. Bu cüssede bir ismin böyle dönebilmesi, böyle hareket edebilmesi, böyle atletik olması çok enteresan geliyor bana. Evet ağır bir oyuncu şey olarak, koşu mesafesi koşu olarak ağır bir oyuncu ama şu dönüşler akıl alacak dönüşler değil yani ya.
0: Ve ben... şey de çok ilginç yani çok esnek de bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Çok değişik repertuarlı vuruşlar görebiliyoruz. 2 metre bir adamın el ayak koordinasyonunun bu seviyede olduğu çok fazla örnek ben görmedim. Yani futbolda mesela şeyi hatırlarım. Peter Crouch'u hatırlarım. Bu kadar uzun oyuncu böyle
1: bir tek Zlatan'ı sayabiliyorsun. Bu ya evet. Çok daha üst seviyeydi Zlatan. Evet, evet. Zlatan ama o esneklik olarak aynen. Onu sayabiliyorsun.
0: Ama mesela Zigic'i hatırlıyorum. Birmingham'da Nikola Zigic. Abi hiç böyle bir adam
1: değil. Köller mesela böyle bir adam dümdüz bir
0: dümdüz adamdı yani. Abi böyle bir adam değildi
1: evet,
0: yani.
1: Değildi.
0: Biz farklı bir oyuncu izliyoruz. Ben de izlerken bazen şok geçiriyorum. Hatta bu arada Trabzonspor için bir tehlike olabilir. Orada Yannotis açıldı ve tehlikeyi önledi kafasıyla. Kasımpaşa'nın hücumuna, geçiş hücumuna dönüşebilecek bir pozisyon varken orada Bouchard'i topu kazandırdı Trabzonspor. Orta alanda top kayıpları arka arkaya geldi. Trabzonspor da bu sefer sağ kanattan yükleniyor. Saviolo'yla. Saviolo sağ kanatta. Saviolo içeriye çevirirse tehlike olabilir. Orada ancak istediği arkadaşını göremedi. Ceza sahası içinde iki oyuncu vardı. Önünde üç tane Kasımpaşalı oyuncu olmasından dolayı istediği alanı bulamadı orada Saviolo.
1: Bir de iki ceza sahası içerisindeki iki oyuncu da topun ona kesinlikle ulaşacağı kanaatinde olduğu için hiç ön direk koşusu görmedik. Top da ön direğe düştü. Aslında bir ön direk koşusu orada veya bir çapraz koşu görseydik. Ya futbol kulüpleri antrenmanlarda futbolcular çok fazla çalışıyorlar bunu ama şöyle bir durum var. Nedir bütün hocam? Tekrarları ne kadar yaparsan yap, şöyle bir söz vardır. Savaşın bütün detaylarını da konuşsan ilk kurşun mermi ateşlendiğinde, ilk top ateşlendiğinde tüm planlar alt üst olur ve ne yapacağını şaşırırsın. Burada da muhtemeldir ki oyun direkt koşusunu defalarca çalışmıştır ama futbolcular işte o sahada o iş her zaman
0: olmuyor öyle.
1: Öyle olmuyor.
0: Evet yani antrenmanda belli şeyleri mükemmelleştirebilirsiniz ama saha, maç, o andaki performans biraz daha farklı %100. Bakalım bugün de şu ana kadar Kemal Hocam yani şunu sormak istiyorum. Trabzonspor takımını net bir şekilde gördük. 32-33 dakikada ilk resmi maçında görücüye çıktı Trabzonspor. Bu şu anda Trabzonspor'da spesifik performans olarak sahada işte şu oyuncu beni etkiledi. Şu oyuncunun 33 dakikadaki şu özverisi benim hoşuma gitti. Veyahut da şu oyuncu biraz daha silik gördüm dediğiniz böyle spesifik aklınıza gelen 3 isim, 4 isim kimlerdir? İşte daha iyi olmasını beklediğiniz veya bence gayet yeterli ve iyi oynadığını düşündüğünüz bunları hangi örnekleri verdiniz hocam?
1: Ben en başta Aral Şimşir'in hem cesur pas denemeleri hem topu alıp dönmeleri her tür yani şeyden toptan kaçmıyor oluşu çok keyifli, keyif vericiydi. Metehan çok fazla sorumluluk alamadı. Maçın başına girdiği pozisyon halinde çok fazla sorumluluk alma fırsatı olmadı. Geçen yılın olan Vivo'yu saymıyorum zaten. Vivo zaten şey. Pina gene geçen sene bıraktığımız gibi çok fazla bindiriyor, çok fazla deniyor. Genel olarak gözüme çarpan şey Malinovski de çok fazla sivrilemedi. Ama genel olarak gözüme çarpan şey sanki oyuncular biraz daha alışması, biraz da o pasların mesela tembel pası çok fazla gördük.
0: Evet,
1: kısa
0: doğru.
1: Düşen paslar senin de dikkatini çekmiştir. Yani iyi ikiye birler pas veriliyor, koşu atılıyor. Tam aradan iş bitmiş derken ya pas kısa düşüyor ya hızlı düşüyor. Pas temposunda sorun var. Mesela Onana'nın pas temposu çok iyi, çok net paslar verirken hücum futbolcularında bunu göremiyoruz. İlk maç heyecanı olabilir. Kasımpaşa'nın iyi kapatıyor oluşu etki bence Kasımpaşa şimdiye kadar kötü de değildi kapatma kesin konusunda. Mesela buradaki pozisyonda ezber bir beklenti, ezber bir pas, birbirini tamamlayamama, henüz alışamama etkisi.
0: %100. Yani Saviolo'yla Pina'nın orada. Evet.
1: Bursa'da bırakıyorum. Herhalde 4 oyuncu ısınmaya
0: evet,
1: gitti.
0: 4 oyuncu ısınmaya gitti. İçlerinde bir tanesini de çok konuşacağız. Daha evet, konuşacağız. Biraz daha bekletiyoruz. Biraz daha böyle ikinci yarıda girmesini beklediğimiz için şimdiden Salah konuşmayalım. İkinci yarı zaten konuştuk. İkinci yarı daha fazla konuşuruz. 4 tane oyuncu ısınmaya gitti Trabzonspor'daki. Bakalım belki devre arasında 45. dakikada bazen Fatih Tekke'nin böyle hamleleri olabiliyor. Hoca bir anda bir şeylerden memnun olmadığı zaman direkt bir şekilde böyle radikal hareketlerini de görebiliyoruz hocanın. Bu arada sağ kanattan Trabzonspor tehlikeli bir şekilde girdi. Bu sefer köşe vuruşunu kazanmış oldu zaten.
1: Salah'ın ısınmaya gittiğini gören Savio'la biraz hareketlenmeye başladı ama öyle gördüm ben. Çünkü Savio'la şimdi şey sorusu bekliyor.

0: Dur senden böyle.
1: Lütfen hocam.
0: İşte salak kimin yerine girer sorusunu acaba seker mi senden diye düşünürken Savyon'a geçiyor da aklımdan. Hocam. Ama hani Savyon'a da çabuk ve pır pır bir oyuncu. Tabii ki Salah'tan iyi oldu manasında değil. Tabii. Salah'ın hazır olduğunu biliyoruz. Kaptan senin de tanıdığın Furkan'la görüştüğünde hazır olduğunu söylemişti ama tabii biraz daha tutup daha ilerleyen dakikalarda mı düşünür yoksa erkenden düşünür mü bunu bilmiyorum.
2: Şöyle bir soru sorayım. Sağ kanatta Saviolo, sol kanatta Aral Şimşir oynuyor. Forvet arkasında gibi gördüğümüz biraz daha serbest konumda Metehan Mimaroğlu'nu görür. Sola doğru atıyor kendini daha çok maç içinde bunu gördük ama Metehan yerine biraz daha serbest konumda bir Salah görme ihtimalimiz var mı? Şimdi Salah her zaman bir sağ kenar olarak düşünüyoruz. İster istemez tabii ki orijinal mevkisi ama Salah bir hücumda serbest oyuncu konumunda bir forvet arkasında Metehan'la değişebilir mi diye sorayım hocam. Var mıdır böyle bir tasarruf
0: son
2: hocam olabilir mi? Sonuncu
0: Mısır'da bu gibi pozisyonlarda gördük oyuncuyu ya. 10 numara pozisyonda da bence etkili olabilir ama ben bu maç özelinde soracak olursan şu anda Trabzonspor merkezden değil de kanatlardan çok fazla alan da bulabiliyor şu anda baktığımızda. Böyle bir imkan varken hocanın oyuncu kanat deneyeceğim ama maç içerisinde anlık değişiklikler 10 dakikalık 5 dakikalık pozisyon değişiklikleri görebilirim.
2: Genel ısı haritasında biz sağ kanada doğru yakınıyoruz.
0: Şu olabilir. Saviola solda, Aral merkezde 10 numara pozisyonda, Salah sağda şeklinde bir formasyona dönme durumu düşünebiliriz. Yani mutlaka Saviola çıkacak ya da Aral çıkacak diye bir düşüncem yok. Belki şey olabilir ama Metehan'ın da işte ön alan presinde katkısı söz konusu.
2: Bu arada Trabzonspor orta sahadan çok çok iyi çıktı. Uzaklardan da bir deneme. Seken top Saviola'da kaldı.
0: Mustafa bu işleri iyi yapan bir futbolcu.
2: Gerçekten öyle. Mustafa eski Ellaç'ta geçen sezondan bu yana bizleri de çok etkiledi. Hocam şunu soracaktım. Yayın içinde bir an unuttum ama yayına girmeden önce kafamdaki notlardan bir tanesinde şu da vardı. Yani Trabzonspor orta sahasında biraz nicelik olarak problem olduğunu, yani sonuçta sakatlıklar kaynaklı olarak Ulay'a gitti, Folcarelli sakat vesaire vesaire bunları konuşuyoruz ama eski Ellaç'ın, yani Mustafa eski Ellaç'ın merkez orta sahada kullanımı gibi bir durum söz konusu olur mu Fatih Hoca? Çünkü orada da oynayabileceğini defalarca ifade etmişti ama.
0: Musa'da oynadı da bir iki maçta oynadı. Ben oynayabilecek kanattayım. Çok özverili futbolcu. Yani bu özelliği çok önemli, derken kıymetli. Bence yetenekleri de buna uygun. Biraz Mustafa'nın temel problemi driplingle topla çıkarken değil de mesela az önceki pozisyonunda şut yerine pas tercihi çok doğru bir tercih olacaktı. O son tercihlerde bir karar verirken geç kalıyor. İki verdiği kararlarda biraz daha top pas temposunu doğru, pas şiddetini doğru ayarlayamıyor gibi sorunlar var. Bu da zaten oyuncunun merkezde vazgeçilmez bir oyuncu olmasını engelleyen durumlardan birisi. Yani pas tercihleri son tercihlerinde biraz aceleci davranıyor ya da çok geç kalıyor.
2: Ben çok katılırım bu yoruma. %100 katılırım hocam çünkü biraz da şöyle düşünüyorum ister istemez. Şimdi yani kenar oynamakla merkez oynamak arasında çok ciddi farklar vardır futbolda ve siz de tabii ki sahanın içinde çok çok iyi bildiğiniz için yani bilmiyorum ben kendi deneyimime göre söyleyeyim. Kenar oynamak biraz daha kolaydır.
0: Daha konforlu.
2: Daha konforludur. Merkez oynadığınız zaman çünkü 360 dereceden sorumlusunuzdur ama kenar oynadığınız 180 dereceden daha fazla sorumlu olursunuz.
0: Eğer bek değilsen bek biraz daha fazla çünkü belki'nin ters kademe durumları da var. Evet, savunma tamam. Anlamında dıştan gelen oyuncuyu zaten bu çok fazla Türkiye'de çok fazla böyle gol görüyoruz. İşte o dıştan gelen oyuncuyu göremeyip ters kademeyi alamayan oyuncular görüyoruz. Çizgi için %100 katılıyorum. Çizgi biraz daha yani bir tarafımı çizgiye attım diğer tarafımı oynuyorum. Zaten kovalayacağım adam belli, takip edeceğim adam belli düşüncesi sorun olmuyor
2: ve
0: ama.
2: Belki de Mustafa orada ister istemez tabii ki belki ortada oynamak tabii ki daha yorucudur ama çizgide oynadığı zaman o patlayıcılığını daha iyi yaptığı için de belki de bu kadar sivrilmiştir de diyebiliriz gibi düşünüyorum. Biraz da maça döneyim isterim. Tabii 40. dakikaya hatta 41. dakikaya kadar geldik. İlk yarıda henüz gol yok. Kasımpaşa Trabzonspor maçındaki ikinci yarı temponun artmasını biz de daha çok bekliyoruz. Yani tempo zaten yukarıda ama gol anlamında ya da pozisyon sayısının daha doğru bir mealle konuşmak isterim. Pozisyon sayısının artmasını beklediğimiz bir müsabaka. Tabii ki iki tarafında sezona kaybetmeden başlaması çok çok kıymetli olur. İki tarafta çok erkenden çok büyük riskler almamasında çok haklı bulurum. Trabzonspor ister istemez bir deplasman takımı şu anda ister istemez sonuçta kendi evinde oynamıyor. Belki kendi evinde oynasaydı daha
0: coşkulu,
2: daha karşı kalede çok daha fazla kalabalık riskler alabilecek, belki de taraftarından gazı alıp o asıl Trabzonspor'un o rüzgarını görebileceğimiz bir durum olabilirdi. Lakin birazcık daha ortada. Trabzonspor'un yani istatistik kağıdı da ifade ediyor zaten.

0: biraz daha önde oldu. Ama çok belirgin iki takım arasında da işte Trabzonspor acayip oynuyor. Kasımpaşa'da çok kötü oynuyor diyebileceğimiz
1: İlk
0: maç değil.
1: İlk 10 dakikadaki durum yok şu anda. Zaten evet. Onu da konuşmuştuk. Biraz daha bu iş dengelenir ilerleyen dakikalarda diye konuşmuştuk. Ya Pina'nın çok fazla koşu attığını gördük ve o koşuların bence değerlendirilemediğini gördüm ben maç boyunca en fazla dikkatimi çeken şey. Bir de özellikle kanattan indiğimiz, çizden indiğimiz, çizden inen toplarda ön direk koşusu konusunda bir zafiyet var. Yani hiç ön direk koşusu atmadı. Ceza sahasının içinde dışarıdan oyuncu girmedi Trabzonspor'da.
0: Gerçekten öyle. Yani
1: ben Malinos'ta biraz daha girmesini, belki de Metehan'dan biraz daha ceza sahası içerisinde kendisini atmasını beklerdim. Kasımpaşa'da sabırlı bir şekilde bekliyor ve doğru geçişler için bekliyor. Bence çok tedirgin edici bir durum Trabzonspor açısından bakılırsa.
0: Valla hocam çok önemli bir yerin altını çizdiniz. Peki ya şuna da biraz bakmak istiyorum. Şimdi Malinowski'nin ilk yarıda birazcık daha pasif kaldığını ifade etmiştiniz. Yani şu ana kadar çok sivrilmediğini söylediniz. Hı-hı. Pasif kaldı belki yanlış olacaktır ama sivrilen beklentinin altında kaldığını bahsetmişsiniz. Hocam şu an 8 oynuyor Malinowski. Biraz daha hani orta blokta oynuyor. 10 numaraya atsa hoca, yani biraz daha o kutunun içinde, kutuya daha yakın bir konumlanmada oynasa oyuncu, daha mı konforlu hisseder gibi geliyor size hocam, yoksa 8'de mi oyuncu daha ideal mevkisi şu anda Malinowski'nin 8 midir, daha 10 gibi kutuya yakın mıdır hocam, oradan mı daha fazla etki yapabilir derken gol geldi. Bir anda gol geliyor Samuolo'dan. Trabzonspor deplasmanda 1-0 öne geçti. Hiç beklemediğimiz bir andı. Top bir anda böyle bir ters bir top geldi havadan. Saviolo hiç bekletmeden Salah da görüntüye geliyor. Kemal Aydın mutlu stüdyoda. Trabzonspor deplasmanda 1-0 önde. Bir kez daha pozisyonun gelişmesini anlatmak isterim. Sol taraftan bir orta, gerçekten savunmanın da teması olmasından dolayı topun birazcık yönü biraz değişiyor, ancak o kadar isabetli bir orta ki Saviolo'nun kontrol etmeden tek vuruşta bu kadar soğukkanlı, bu kadar dar açıdan inanılmaz bir repertuar, inanılmaz bir vuruş repertuarı görüyoruz. Yeni transfer Saviolo'dan. Hazırlık döneminde ufak bir korkmuştuk. Sakatlık oldu mu? Sakatlık olacak mı? Orada bir durumlar yaşanmıştı ama Saviolo en iyi cevabı attığı bu gelişine golle gösteriyor. Trabzonspor 1-0 önde. Söz Kemal Aydın'da. Hocam nasıl yorumlarsınız bu golü? Nasıl yorumlarsınız?
1: Zaten yayının hemen başında konuştuğumuz bir yere gelmiş olduk. Neden Lukaku, neden Osimhen, neden Onaçu etkili futbolcular? İşte iki tane stoperin Onaçu'nun sırtında olduğunu gördük ve arkaya seken topta oyuncu da hiç tekte kapatması çok iyiydi. Ben top gelirken tekte ayaküstü vuruş yapar diye bekliyordum. Top muhtemelen TRT binasına, Kasımpaşa stadının hemen arkasında bulunan TRT binasına gider diye düşünürken ayak içi temiz yakın direğe vuruş. Bence kimse oradan ayak içi beklese bile yakın direkt vuruşu beklemezdi. Temiz bir gol attı. Şimdi Salah düşünsün. Formayı nasıl...
0: Valla şimdi Salah düşünsün. Doğru. Kemal hocam doğru yani.
1: Yani ben Saviolo'nun çıkacağını düşünüyordum. Bence gole rağmen Aral daha etkiliydi. Ama güzel bir gol oldu. Oyuncu için de güzel. Trabzonspor, Saviolo iyi bir yatırım Trabzonspor için. Zaten bu golle birlikte de yani istatistik oyuncu için çok önemli. Özgüvenli başlayacak. Bu oyuncu için çok önemli. Türbün ikinci yarıya Trabzonspor'un galip başlayacak olması belki de taraftarların, tüm futbol izleyicilerinin Salah'ı biraz daha erken görme ihtimaline sebebiyet verecek. Yakın direk çok zor bir vuruş.
0: Çok zor gol. Bu arada şöyle söyleyeyim, yani Süper Lig'de şu anda bu sezon jenerik gollerle başladı. Hani hepsi birbirinden güzel.
1: Geçen
0: şu gol, geçen Galatasaray maçında
1: inanılmaz goller... neydi o ya? O ne gol attı adam.
0: Abi
1: neydi,
0: bence bu daha zor gol ama ya.
1: Şu topu...
0: O daha güzel gol belki ama bu çok zor gol abi. Tabii
1: çünkü havadan geliyor. Sekmeden tekte ayak içi yakın direğe kapatma yapılacak iş değil yani. Zor iş.
0: Ya bilardo'da pike çekmekten yani evet, hocam. Evet. Yani hakikaten böyle dinleyicilerimize bazen şöyle tavsiyelerde bulunuyoruz. Yani şu anda yoldasınız biliyorum ama bir kırmızı ışıkta eğer bir sosyal medyada şu golü izleme, bakma şansınız varsa bakın. Veyahut da bir yolda bir cep bulursanız hafif sağa çekin. Şu golü izleyip öyle devam edin. Yani futbol tabii ki böyle anların oyunudur. Şu golü hakikaten izlemenizi öneririm. Trabzonspor'da 1-0 önde deplasmanda. Kasımpaşa deplasmanında 1 dakikalık bir uzatma var. Biz de tabii ki biraz sonra soluklanacağız. Çok konuştuk. Kemal hocamızı da yorduk ama Kemal hocamız golden sonra şöyle daha bir keyiflendi yani. Ben tabii burada görebildiğim için sizlere söyleyeyim. Birinci ağızdan söylemiş bulunayım. Kemal hocam şu anda çok daha konforlu, çok daha güzel ve keyifli bir

0: şekilde müsabakayı takip ediyor. Biz de tabii ki golün heyecanını sizlere yüksek sesle birazcık daha bağırarak yaşatmaya gayret ettik. Maç içinde zaten daha çok sohbetle gidiyoruz ama gol anlarında bu tip reaksiyonumuz oluyor. Evet, ilk yarında sonuna geldik. Kemal Hocam biraz mola verelim.
1: Tabii ki.
0: Bir çok değerli dolgularımız var, onları dinletelim. İkinci yarıya girmeden önce zaten gireriz. Ufak bir ilk yarı değerlendirmesi üzerine ikinci yarı tahminleriyle aslında yolumuza devam ederiz diyorum. O halde kısa bir ara, aranın ardından beraberiz.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
5: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
4: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Sizce Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü, eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri, keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmakta.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını herkes biliyordu, ancak yeni adresinin Trabzonspor olacağını neredeyse hiç kimse tahmin etmiyordu. Çünkü Salah'ın adı haftalar boyunca Beşiktaş'tan alınmış, Suudi Arabistan ve Amerika ihtimalleri de sürekli konuşuluyordu. Trabzonspor'sa bu yarışın içinde görünmüyordu. Her şey 31 Temmuz akşamı değişti. Önce birkaç yerel hesap Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiğini yazdı. Ardından transfer hesapları peş peşe benzer bilgileri paylaşmaya başladı. Temas kurulduğu, 2 yıllık teklif hazırlandığı ve sezon başına 15-17 milyon avroluk bir paketin masada olduğu söyleniyordu. İşin ilginç tarafı Ertuğrul Doğan'ın Salah iddialarını kısa süre önce yalanlamış olmasıydı. Bu yüzden ilk paylaşımlar fazla ciddiye alınmadı. Fakat aynı bilgiler farklı yerlerden gelmeye başlayınca hava birkaç saat içinde tamamen değişti. Sosyal medya yıkıldı. Bordo mavili Salah görselleri her yerde dolaşmaya başladı. Gecenin başında gerçekten gelir mi diye soranlar gecenin sonunda ne zaman geleceğini konuşuyordu. Şehirdeki heyecan bununla da kalmadı. Trabzonspor 2 Ağustos'ta kuruluşunun 59. yılını ve ilk lig şampiyonluğunun 50. yılını kutladı. Meydandan Ganita'ya yürüyen binlerce taraftar meşaleleri yaktı, marşlar söyledi ve horon oynadı. Karadaki kutlamalara denizdeki tekneler de meşalelerle katıldı. Ancak o gece herkesin aklında geçmişten çok tek bir şey vardı. Muhammed Salah. Bir taraftar aracına 3 büyük LED ekran yerleştirip şehirde Salah editleriyle dolaşmaya başladı. Bir ekranda hayali Trabzonspor tanıtımı, diğerlerinde Salah'ın golleri dönüyordu. Aracın çevresine toplanıp transferin gerçekleşmesi için dua edenler bile oldu.

0: Ortada henüz resmi bir açıklama yoktu ama Trabzon Salah'ı zihninde çoktan kadroya yazmıştı. Tabii bütün bu coşku Salah'ın neden Trabzonspor'u seçtiğini tek başına açıklamıyor. Bunun için biraz Liverpool'daki son dönemine dönmek gerekiyor. Salah 9 yılda 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 2024-2025 sezonunu da 29 gol ve 18 asistle tamamladı. Ancak bir sonraki yıl bazı önemli maçlara yedek başladı ve teknik direktör Arne Slot'la yaşadığı sorunlar kamuoyuna yansıdı. Sezon sonunda da 9 yıllık Liverpool dönemi kapandı. 34 yaşındaki Salah artık bonservisi elinde bir oyuncuydu. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa'da kalmak, kupa hedefi olan bir takımda oynamak ve yeniden önemli bir rol üstlenmek istiyordu. Suudi Arabistan ona daha fazla para, Amerika ise daha büyük ticari bir pazar sunabilirdi. Ancak Salah'ın aradığı şey yalnızca yüksek bir sözleşme değildi. Türkiye'deki ilk ciddi adresi Beşiktaş oldu. Görüşmeler mali şartlar ve imaj hakları konusunda tıkanınca Trabzonspor devreye girdi. Bordo Mavili yönetim süreci gözlerden uzak yürüttü. Kısa sürede somut bir plan hazırladı ve Salah'a takımın onun etrafında kurulacağını anlattı. Bu planın sportif bir karşılığı da vardı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon ligi 3. bitirmiş ve Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı kazanmıştı. Salah böylece Avrupa'dan kopmayacak, aynı zamanda şampiyonluk isteyen bir takımın liderliğini üstlenecekti. Tabii işin mali boyutu da küçümsenecek gibi değildi. Kapa yapılan açıklamaya göre Salah 2 sezonun her biri için 17 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslar yanında kendi adına satılan özel ürünlerden de %20 pay kazanacak. Bonservis ödenmeyecek ancak 2 yıllık garanti maliyeti 34 milyon euroyu bulacak. Trabzonspor bu rakamı yalnızca futbolcu maaşı olarak görmüyor. Forma satışları, sponsorluklar, bilet talebi ve Salah'ın dünya çapındaki bilinirliği de yapılan hesabın bir parçası. Yani Salah sahada gol atarken saha dışında da kulübün gelirini ve görünürlüğünü arttıracak. 4 Ağustos gecesi görüşmeler resmen açıklandı. Ertesi gün binlerce taraftar Salah'ı karşılamak için havaalanına gitti. Ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi, meşaleler yakıldı, tezahüratlar başladı. Kalabalığın içindeki bir taraftarsa firavun kostümü giyip yolun ortasında kol bastı oynadı. Mısır'la Karadeniz'i bir araya getiren o görüntü transferin simgelerinden biri oldu. Bir gün sonra Papara Park'taki imza töreninde tribünler yine doluydu. Gördüğü ilgi karşısında şaşıran Salah daha önce böyle bir karşılama yaşadığını hatırlamadığını söyledi. Ardından da hedefini açıkladı. Buraya kazanmaya geldim. Kısacası Trabzonspor Salah'a yalnızca yüksek bir sözleşme sunmadı. Avrupa'da kalabileceği bir takım, liderliğini üstlenebileceği bir proje ve daha imza atmadan kendisini sahiplenen bir şehir verdi. Salah'ın tercihini farklı kılan da tam olarak bu oldu.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
2: Evet, Dakika Skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Kemal Aydın'la beraberiz bugün. Trabzonspor'u konuşuyoruz. Stüdyo konuklarıyla aslında bu sezonu, Süper Lig sezonunu açmayı doğru bulduk. Birazcık biz de heyecanlıyız. İster istemez tabii ki ligimiz başladı. Pozitif bir heyecan var. Güzel de jenerik gollerle de başlaması ligin hakikaten çok güzel oldu. Biraz da dinleyici mesajlarını alarak, yani ilk yarı çok fazla dinleyici mesajı alamadık. Ama Hakan Bey yazmış. Hakan Bey Salah nerede yazmış? Yani açıkçası bize de gelen istihbaratlar var bu konuda. Hatta Kemal Hocam'a da danışacağım biraz sonra gelen istihbaratlar. Kemal Hocam'a birçok mesaj geliyor çeşitli gruplardan, çeşitli Trabzonspor'u çok yakinen takip eden kişilerden. Kemal Hocam birçok detayı öğrendi ama Salah'ın nerede olduğu sorusunu hocam size bir bu şekilde başlayalım. Salah nerede, girecek mi oyuna, ısınmaya alındı demiştiniz ama hocam nasıl bakıyorsunuz?
3: Çok erken ısınmaya yolladı hoca Salah, yani ben açıkçası devrede yollar falan diye düşünüyordum. Ama ısınmaya yolladığı esnada hatırlarsan konuşuyorduk, Saviola'nın etkisizliğinden konuşuyorduk. Tam o esnada gitti, sonrasında gol geldi Saviola'dan. Şimdi fikirler değişmiştir, belki düşünce değişmiştir. O konuda ben de emin olamadım şu anda. Ama mutlaka bugün izleyeceğiz gibi gözüküyor. Ben maç başında bu kadar emin değildim ama izleyeceğiz diye düşünüyorum. Bir de biraz sert maç oluyor açıkçası. Yani genel anlamda bir sert maç olarak gördüm bu maçı. Sonuçta bir de şu var. Bütün futbolcular Salah'a karşı iyi oynamak isteyecektir. Onun da etkisi olacaktır Salah girdikten sonra.
2: Yani

0: Muyala'nın bile performansını arttırdığını, çünkü o bölge oyuncusu olduğu için o golü bulmasında da belki pozitif kamçılama diyelim, hani kamçılandığını söyleyebiliriz. İkinci yarıda birazdan başlayacak Trabzonspor 1-0 önde. Bülent Bey'in bir mesajı var. Bülent Bey şöyle demiş: helal olsun Trabzon'a, bak pırıl pırıl gençleri buluyor, oynatıyor. Burası futbol yetiştirme yeri değil diyen, yetiştirici kulüp değil diyen ve hala transfer yapmayan ve böyle giderse de istifa edecek olan Galatasaray yönetici ve teknik kadrosuna duyurulur diye aslında da Bülent Bey'de bir Galatasaraylı bir dinleyicimiz. Kendisi de böyle bir mesajdan bahsetmiş. Ne dersiniz hocam? Yani pırıl pırıl gençlerin bu sürecek mi? Yani bu Trabzonspor'daki bu kolej havası mı denir klişe tabirle? Yani biz bunu ilerleyen yıllarda da görecek miyiz? Çünkü scout ayrıldı, Eren Mert, bunu biliyoruz ama çok fazla genç var. Mesela Katongo da geldi, 18 evet. yaşında 19 yaşında bir oyuncu. Biz bu furyayı görecek miyiz hocam? Nasıl bakarsınız?
1: Şimdi Eren Mert'in gitmesinin ardından işte herkese şöyle bir düşünce oldu. Bu işte acaba bitti mi? Trabzonspor artık böyle peşine de işte Salah transferi, acaba artık böyle mi olacak? Ya bu gibi sistemler kişiye bağlı olduktan sonra Eren Mert giderse, bitecekse eğer, bu zaten sistem olmamış oluyor. Bu kişiye bağlı bir şey oluyor. Ben sistemin devam edecek kanaatindeyim. Yine genç oyuncu, bir de şöyle bir gerçek var, bunu kabul edelim. Böyle olmaması durumunda yapacak bir şey yok. Yani hiçbir kulüp yönetilemez. Ya bugün Galatasaray transferi yapmıyor. Galatasaray kendisi uygun transfer bulamadığı için yapmıyor transferi. Başka problemler olduğunu biliyoruz. 2 sene önce, 5 sene önce Beşiktaş'ta bazı problemler vardı. Herkes hatırlıyor. Fenerbahçe benzeri problemleri yaşadı. Ali Koç döneminde aşmaya çalıştı bunları. Yani futbolu sürdürülebilir bir ekonomiyle devam etmesi için mutlaka ama mutlaka bu gibi transferlerin yapılmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Yapın işte böyle, 100 milyon kazanırsa senede Salah indirebilirsiniz, yani problem yok.
0: Ya gerçekten de satış da var. Trabzonspor'u hakikaten kutlamak lazım. Ya oldukça fazla genç oyuncuya şans vermesi birçok konuda, ben bir futbol sever olarak beni çok heyecanlandırması da başka bir konu. Birçok futbol severi de heyecanlandırdığını anlıyoruz. Hatta Bülent Bey'i de heyecanlandırdığını anlıyoruz. Bu arada ikinci yarı birazdan başlayacak. Haris Hayradinovic oyuna giriyor. Diabate eski takımına karşı çok da etkili bir ilk yarı oynamamıştı sanki, evet. Kasımpaşa'da. Hocam peki tabii ki size çok fazla mesaj geldi. Ama şunu soracağım, tribünle alakalı, Trabzonspor tribünüyle alakalı bir bilgimiz var mı? Nasıl şu anda sahaya etkisi konusunu biz tabii ki sessiz takip ettiğimiz için ister istemez belli başlı özel kaynaklarımızdan bunu ediniyoruz. Kemal Hocam nasıl bakarsınız, nasıl dersiniz bu konuya?
1: 2-3 kişiyle şöyle görüştüm, hızlıca bir baktım. Hani özellikle tribün durumunu ve sahada, bizim mutlaka çünkü sahada gözden kaçırdıklarımız oluyor. Televizyon başında izlemekle stattan izlemek arasında çok büyük fark var. Malinovski hakkında biraz silik olduğunu söylemiştim ama şöyle dedi: tüm sahayı yönetiyor, herkesle konuşuyor. Ya bir orkestra gibi orta sahayı yönetiyor dediler. Biraz daha bu gözle izlemeye dikkat edeceğim ben ikinci yarıda. Bir de tribün konusuna gelecek olsak, tribün çok iyi. Ve Salah ısınmaya gittiğinde ortalık yıkılmış dediler. Biz o anı tabii şey yapamadık ama tabii bayağı bir ses yükselmiş, desibel yükselmiş Salah ısınmaya gittiği esnada.
0: Tabii ki yani bugün genel ağırlığımız tabii ki Trabzonspor'u konuşmak olacak. Maç bitiminin ardından tamamen rotamızı Ankara'ya doğru çevireceğiz. Fenerbahçe'ye doğru aslında çevireceğiz rotamızı ama biraz da aslında bir konuya değinmek istiyordum. Çünkü biz de arada konuşuyorduk Kemal Aydın'la beraber. Kemal Hocam yani dünkü, şimdi tribünü sorduk ama dünkü tezahüratlar, Galatasaray stadındaki tezahüratlara nasıl bakarsınız? Sezonun ilk maçı, biraz aslında yönetimi istifaya doğru davet eden ve çok fazla bu tarz, bunun minvalinde Galatasaray taraftarının tepkisi olduğunu dinledik, okuduk ve öğrendik. Hocam nasıl bakarsınız? Yani taraftarı çok sabırsız mı bulursunuz, yoksa taraftarın hakkıdır, taraftar istediğini söyleyebilir diye mi bakarsınız konuya? Nereden ele alırsınız? Kemal Hocam sizdeyiz.
1: Değişen taraftarlık kültüründen ele alalım isterseniz. Yani şu şekilde, eskiden taraftarlık kültürü biraz daha takımla beraber işte iyi günde kötü günde algısı vardı ama şöyle bir şey olurdu. Galatasaray üzerinde söyleyeceğim bunu. Galatasaray taraftarlarında şöyle bir durum oluştu. Kelimelere dikkat ederek seçmeye çalışıyorum. Kendi kendilerine oluşturdukları şöyle bir algıyla mücadele etmek zorunda kalacaklar bence bundan sonra. O algı nedir? Biz Galatasaray'ız. Her zaman en iyisi olur. Asla ayağımız tökezlemez. Asla kötü olmaz. Adam geldi bir maç kötü mü oynadı, gitsin. Hoca iki maç kötü mü gitti, gitsin. Yönetim transfer mi yapamadı, gitsin. Bu sürdürülemez. %100. Bunu biraz da Galatasaray taraftarı kendi kendisine oluşturduğu bir algı oldu. Hmm. Benim genel anlamda Galatasaray'ın bundan sonra eğer bir sıkıntı yaşayacaksa yaşayacakları sıkıntının en temelinde bunun olduğu düşüncesindeyim.
0: Valla hocam çok doğru konuştunuz. Yani kendimi tutamadım bir anda böyle söylemek istedim. Çünkü ya bana da çok aşırı geliyor.
1: Yani birinci maçtan yönetim, evet, istifa, hoca, bunlar yani birinci maç ki siz söylediniz. Hı-hı. 30 küsür şut oldu. 8 şut. 38 şut
2: rakip
1: oldu.
2: Kaleci 13 tane kurtarış yapmış. Böyle bir maç oynandı. Yani tamam, Çorum Futbol Kulübü inanılmaz futbol oynadı bu arada. 10 evet. kişiye rağmen bence çok çok iyi oynadı. Hiç hakkını yemeyelim Çorum Futbol Kulübü'nün de. Ama Galatasaray'da çok fazla fırsat buldu. Yani özellikle bir 20. 40. dakika arasında bir dilim var. Yani Galatasaray'ın nasıl o dilimde gol bulamadığını bizler hayretle izledik diyelim. Bu arada Trabzonspor'da aslında düşünce güzel, uygulama kötü diyebileceğimiz evet. Malinovski'den bir deneme vardı. Bu arada sürekli Salah çekiyor kameraya.
1: Galiba şu anda gördüğüm kadarıyla Salah girmeye hazırlanıyor. Yani şöyle girecekmiş ısınması yapıyor. Yani normal bir ısınma değil de girecekmiş ısınması yapıyor. Çünkü ısınmaya gittiğinde bazen jok atarsın, bazen hani biraz daha
2: oradan o koşudan anlarsınız evet, değil mi hocam evet. siz yani.
1: Şimdi o muhtemelen bir 3-5 dakika içerisinde son çıkışları yapacak. Çıkış koşularını yapacak. Ardından da girecek diye tahmin ediyorum. Genel gözlemlediğim o.
0: Ya gerçekten biraz öyle. Ya bu arada tabii ki reji de ister istemez normal şartlarda ısınan oyuncuları bu kadar çekmez.
1: Bir de 40 ülkede yayınlanıyor. Bugün herkes Salah'ı görmek ister yani.
2: O konunun detayına değinmek isterim hocam. Ya bilmediğim için soruyorum.
1: Ya hani şöyle bu yazıldı, çizildi, gördüm ama net bir şekilde hangi ülkeler nedir, hangi şartlar vesaire, bunların hiçbirini bilmiyorum.
2: Mısır'da
1: ama
2: vardır ama.
1: Tabii mutlaka, tabii Mısır'da vardır. Yani şöyle, şunu biliyoruz. Yayını geçtim. Kahire'den Trabzon'a direkt sefer koyuluyor mesela. Bu önemli bir katma değer. Yani sadece Trabzon şehri için değil, ülke için de aynı şekilde. Yani sonuçta bu ülkeye daha fazla turist gelmesi, gayri safi milli hasılanın daha yükseğe çıkması anlamına geliyor. Trabzon için bir katkıyken ülke için de bir katkı ve ülke futbolun daha fazla kişi tarafından seyrediliyor olması bence ülke futbol adına çok etkili. Yani keşke daha fazla isim, mesela kim istemez Türkiye Ligi'nde Messi'yi izlemek, kim istemez yani, kime gelirse gelsin.
0: Tabii ki, tabii yani ki canım. Yani önümüzü ilikleriz, gideriz maça. Ya ben hatta şey diyordum hocam, yanlış anlamayın bu arada. Orada farklı, burada farklı konuşmak için değil. Salah keşke bir İstanbul takımında olsaydı da ben daha rahat İstanbul'da yaşadığım
1: tabii
0: için.
1: Ki, tabii ki. Ben de İstanbul tabii ki.
0: Yani yanlış anlaşılmasın tabii diye bunu yani söyleyeyim. Böyle bir yorum yapmıştım şimdi yanınızda da değil mi de.
1: Herkes ister bunu. Herkes
0: ama
1: ister
0: yani
1: bunu.
0: Çok da mutluyum bu arada Salah izleyebileceğimiz için. Sonuçta ben de zaman zaman müsait boşluklar buluyorum. Hem Galatasaray'ın, hem Fenerbahçe'nin, hem Beşiktaş'ın maçlarına gidebiliyorum. Bir Trabzonspor maçına da gideceğiz. Önümüzü ilikleyeceğiz. Salah'ı izleyeceğiz. Çok heyecanlıyım.
1: Herkes ister. Yani böyle futbolcuları izlemek. Mesela Osimhen'i izlerken nasıl ki Icardi geçtiğimiz sezonlarda verdiği performans çok etkiliydi. Yine Anelka'yı gördük. Birçok futbolcu gördü. Süper Lig izledi. Drogba, Schneider, yani inanılmaz seviyelerdeki futbolculardı.
0: Ben Jaja'yı çok severdim hocam ya.
1: Jaja gerçekten
0: farklı bir adamdı yani.
1: Çok değişik bir futbolcuydu. Yani yetenek anlamında bakıldığında herhalde Türkiye'ye gelen 3-5 isimden biridir. İnanılmaz yetenekli futbolcuydu ama hiç ne antrenman severdi, ne başka bir istikrarı vardı o anlamda. Ama doyulamayan futbolculardan biri, bir sene inanılmaz işler yaptı. Yani geldiğinde mesela Talisca'dan daha iyi bir futbolcuydu.
0: Kesin. Yani kesin, bilmiyorum. Ben biraz daha oyunun daha çok estetik tarafına bakan bir adam.
1: Tarz olarak için benzedikleri için söylemeyeceğim. Evet, Jaja ve Talisca tarz olarak çok benziyorlar birbirlerine.
0: Talisca belki daha skorer bir oyuncu diyebiliriz ona göre. Ama Jaja'nın meziyetleri çok farklıydı diyelim.
1: Jaja'yı o istikrarda hiç görmedik ama. Evet, yani hiç bilmiyoruz. Yani Jaja'nın ne yapabileceğini, istikrarlı kafasını takmış bir Jaja'nın ne yapabileceğini hiç kimse görmedi.
0: Abi gerçekten görmedi ve görmek çok isterdim. Hocam şeyi hatırlarım. Trabzon'dan genelde Ukrayna'ya sürekli aslında antrenmanları kaçırıp çok zaten yakın olduğu için oraya gidip maçtan maça aslında geldiği gibi bir söylentiler duyuyorduk.
1: Ya öyle maçtan maça gelme durumunu Şenol Hoca asla müsamaha göstermez öyle bir durumu, ama çok fazla işte antrenmana geç kalması, antrenmana gelmesi gerektiği gibi gelmediği durumlar söz konusu oldu.
0: Derken bir
1: Onana köşe, evet Onana çok ilginç bir karakter, ben seviyorum Onana'yı. Marka değil, hatta yabancı basın şeyleri, yabancı siteler işte Salah 4 gol atar, Onana 3 gol yer gibi goy goylar yapıyor kendince.
2: Hocam peki yani şunu soracağım. Şimdi olan aslında birazcık Trabzonspor'un da çok değerli gazetecilerini, muhabirlerini ve asas yorum

0: oyuncularını diyeyim. Aslında ikiye ayıran bir kaleci olduğunu anlıyorum. Kimisi diyor ki abi çok önemli karakter ve çok çok iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ve Trabzonspor performansını çok beğeniyorum diyen bir kesinlikle kısım var. Bir kısım da diyor ki bir iki tane maçta, yani ben bana sorarsanız hocam 34 haftanın yaklaşık belki 31-32 maçına çok iyi oynayan ama bir iki maçta da sıkıntılı performanslar gösteren, yani eşyanın tabiatı da budur zaten.
1: Ya
0: ama
1: 34'te 30 olsun, normal. 25
0: aynen
1: olsun.
0: Aynen. Yani bir iki maçta sıkıntılar gösterdiği için geçmiş Manchester United'daki reflekslerinde belli başlı problemler gözlenen bir kaleciydi. Oradan dolayı aslında insanların dilinde böyle şeyler pelesenk oldu. Ama Trabzonspor performansını ben beğenirim ama hocam da beğenir diye anlıyorum. Birçok kişi ama aslında o bir iki maça çok takılıyor gibi de geliyor. Bazı kişiler çok fazla maaşa takılıyor gibi geliyor da böyle bir durum var mı hocam?
1: Ya ben yok yani. Onana şehirde de seviliyor. Onana inanılmaz bir marka. Ya Salah nasıl bir markayla ona da yakın bir marka. Yani ona için kimse düşük seviyede bir profil olduğunu söyleyemez yani.
0: Kesin diyemez.
1: Herhangi bir dünya futbolunda en ufak ilgisi olan herkes Onana'yı tanır.
0: Doğru. Yani
1: ve bence Fatih Hoca'nın oynatmak istediği oyunu büyük katkı sağlayan bir futbolcu. Şöyle büyük katkı sağlayan futbolcu, inanılmaz ayakları var. Müthiş ayaklara sahip.
0: Bir penaltı beklentisi var Kasımpaşalı oyuncunun ve karşılaşmanın hakemi penaltı çaldı. Çok ilginç bir pozisyon. Mutlaka VAR'a bakılacaktır. Stefan Savic'in şu anda itirazı var pozisyona. Pina'nın da hakeza. Bakıyorum offside var mı diye, ilk açıdan görmüyorum. Offside'ı Benoanes'ten doğan pozisyon. Pina'nın orada bir top kontrolünde hatası. Kendini çok kolay yere bırakan Güven Yalçın'ı görüyorum. Bakalım ne olacak, bir temas var mı? Ufak bir temas da var gibi ama hocam ne dersiniz yani?
1: Toplara ya çok güzel girmiş. Yani vardan dönmese dönmez. Ya işte buradaki karar, kurallar her sene değişiyor. Buradaki kural ne şu anda mesela?
0: Ya benim futbol anlayışıma göre tabii ki böyle temaslar hani tabii ki penaltıya açıktır ama o kadar yumuşak bir temas ki oyuncunun hani dengesinin de çok fazla bozulmasına da yol açmayacak. Oyuncunun gerçekten bunu penaltıyı göstermek açısından kendini yere bıraktığı bir pozisyon. Tabii ki bunu hakem hocaları çok çok daha iyi bilirler ama bana biraz cılız geldi temas. Ama tabii ki belli başlı hakem hocaları da
1: yani şu bir gerçek, şu bir gerçek. Evet, çok hafif, çok temas, çok düşük. Bir Trabzonspor taraftarı olarak konuşuyorum. Çok düşük. Ama bana verilmese itiraz ederim yani, niye verilmedi diye. Çünkü sonuç itibariyle ben topla futbolcunun arasına girdim ve oyuncunun topa temas etmesini engellerken aynı zamanda tekme yedim. Aşil tendonu çok düşük, çok düşük. Evet, kabul ediyorum ama verilebilir.
0: Bu arada Benedicak, beyaz noktada Benedicak sola vurdu, gol geldi. Kasımpaşa durumu 1-1'e getiriyor. İstanbul'da eşitlik var. Bakalım Salah oyuna girip bu maçın kaderini değiştirecek mi, göreceğiz. Benedicak'ın golü. Skor 1-1'e geldi. Şu anda tabii ki kafalarda soru işaretleri de belirdi. Skora rağmen penaltı pozisyonunu çok konuşulacak. İbrahim Yavuz'la da bağlanacağız. Maç sonunda sorarız tabii ki. Kemal Hocam, aslında benim takımıma böyle bir faul, yani bu pozisyon olsa ben de penaltı bekleyebilirdim dedi. Temasın hafif olduğunu doğruladı benim aktardığım şeye göre ama hocanın görüşüne göre biraz daha penaltıya yakın olduğunu, penaltının doğru bir karar olduğunu hissediyorum. Bilmiyorum hocam, bir kez daha bakarsanız.
1: Şöyle, son itibariyle ben topla oynamak isterken rakip oyuncunun aşil tendonuna tekme atıyorum. Çok hafif de olsa, dengeyi bozsa da atıyorum ama herhalde bu gol Salah'ı izlememize vesile olacak gibi gözüküyor şu anda.
0: Yani her işte bir hayır vardır deriz ya hocam, yani biraz da sanki öyle bir yorumlayalım, bilmiyorum. Tabii ki biz de Kemal Aydın'la beraberiz. Ben Can Genç, zaten artık tanıyorsunuzdur diye varsayıyorum ama yine de bir anons etmek istedim. Sürekli konuğumuzun ismini söylemek istiyoruz. Çünkü ister istemez tabii ki görsel bir iş yapmadığımız için, işitsel bir iş yaptığımız için bunu tekrar ediyoruz. Arada kendi ismimi de böyle bir serpiştireyim dedim aradan.
2: Hocam biraz yemek konuşacaktık ama şu anda yeri değil, bir yerde konuşacağız.
1: Değil, evet. Salak girerken çok fazla yemek konuşamayacağız galiba ya, biraz daha salak.
2: Biraz o işi erteleyelim dedik. Hiyerarşide farklı bir sıralamaya alalım o konuyu. Peki hocam, şimdi tabii ki bir yedek kulübesini okuyacağım. Ahmet Doğan Yıldırım, Onur Alçevikkan zaten kaleciler. Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Sipni Ropes Kavral.

0: Ozan Tufan, Melih Kabasakal, Muhammed Salah, Umut Nayır ve Rene Mitongo şeklinde yedek kulübesinde isimler var. Şimdi Salah'ı bekliyoruz zaten. Kemal Hocam, yani Fatih Tekke Hoca, Fatih Hoca konuya nasıl bakar, hangi değişiklikleri yapar diye öngörürsünüz. Kemal Hoca'nın burada bakış açısı, kendisi bir değişiklik yapacak olsaydı, bir hoca olsaydı, teknik adam olsaydı, şu anda nasıl bir hamle yapardı?
1: Şöyle, sonuç itibariyle Aral'ın 10 numarada merkezde gösterdiği performansı en iyi bilen isim şu anda hocadır. Çünkü mutlaka antrenmanlarda vesaire denemiştir. Ben olsaydım Saviola'dan çıkıp ve üzerine Metehan'dan çıkıp Salah oyunu atıp,
0: ki oldu hocam, derdemez oldu.
1: Zaten ilk yarıda da söyledim bu sırada bunu. İlk yarıdaki görüşüm de buydu. Aral merkeze, Saviola sola, Muhammed Salah sağ tarafa pozisyonlandırdı. Belki maç içerisinde Salah'la Aral pozisyon değiştirip Salah merkezde kalabilirdi gibi bir düşüncem vardı. Ve şimdi Salah'ı sağ çizgide izleyeceğiz.
0: Yani açıkçası çok heyecanlıyız. Burada stüdyomuzda bugün kalabalık. Hakikaten hep beraber şöyle bir Salah'ı izleyelim. Şöyle bir dünya gözüyle bir Salah'ı görelim istedik. Açıkçası
1: çok
0: merak
1: enteresan bir şey ya. Yani
0: çok tuhaf değil mi?
1: Çok tuhaf. Çok ilginç geliyor. Hala çok ilginç geliyor. Yani bunu yaşandığı için farkına varılmıyor muhtemelen ama evet. Muhammed Salah'ın Süper Lig'de oynaması çok enteresan bir olay. Yani daha çok şaşırtacak ne olur? Muhtemelen Ronaldo ve Messi'nin yani Süper Lig'de oynaması olurdu.
0: Oradan sonraki, yani Ronaldo ve Messi'den sonra aktif futbol oynayan,
1: ya son 10 yıla damgasını vuran.
0: Son 10 yıla damgasını vuran herhalde 3. oyuncu sayarız. Yani Harry Kane'le beraber 3. oyuncu sayarız. Harry yani Kane'le. Ronaldo, Messi, Harry Kane, Salah yani son 10 yıl.
1: Mbappe biraz daha genç olduğu için hadi biraz daha
0: tabii onlar eklemez. Da doğru.
1: Yani Toni Kroos, Modric futbolu bıraktı. Iniesta, Xavi futbolu bıraktı. Sayacağın isim budur yani başka.
0: Yani daha kim olacak zaten? Ya bir de Premier Lig'in rekorlarını alt üst eden bir adamdan bahsediyoruz yani. Ve
1: 10 yıl Premier Lig domine etmek çok zor iş. Ya 8 sene galiba Premier Lig domine etti. 2017 miydi girişte? Tam hatırlamıyorum şu anda.
0: 2000 ya Klopp 19'da geldi. Herhalde Salah 17 olsa gerek. 17, ya,
1: 17 ya da 18'dir diye tahmin
0: 19,
1: ediyorum.
0: 19-25, 19-26 arasında, yani yılları arasında 6-7 sene hakikaten en üst düzeydi. Bu arada Salah'tan da bir dribling izliyoruz. Oy, çok iyi bir çalım, içeriye doğru çevirdi. Onu açu. Şöyle bir yavaşlattı topu. Tekrardan sol kanattan bir atak şansı doğdu Trabzonspor'a.
1: Sezon yeni başlamışken tüm futbolculara da kazasız belasız sakatlıksız bir sezon temennisinde bulunuyorum. Yani sakatlık mutlaka olacak ama böyle
0: ciddi olmasın.
1: 6 yani. Aylık, 8 aylık çapraz kopması, aşil tendonu kopması, kırık gibi sakatlıkların umarım görmeyiz sezon boyunca. Bütün takımlar adına.
0: Valla forma da yakışmış ya.
1: Yani şimdi güzel olmuş bence
0: yani de. Bir an hani güzel ara sıra tabii ki çok ciddi sorular soruyoruz ama hani bazen de göze hoş gelme işini de konuşmak lazım. Ya bilmiyorum, bence renkler yakışmış ya. Ben beğendim. Oturmuş forma üstüne. Ya da belki hocam biraz da
1: fiziği de iyi olduğu için olabilir mi?
0: Olabilir, olabilir. Fizik bu konularda çok belirleyici oluyor. Hocam şöyle bir şey dikkatimi çekti. Tabii ki bu bir eleştiri ya da bir mizah unsuru olarak bunu danışmayacağım size hocam ama transfer olduktan sonra Salah çeşitli yerlerde gördük Trabzon'da ve o forma sanki hiç çıkmamış gibi hissediyorum. Yani sanki o formayla uyumuş da devam etmiş gibi hissediyorum.
1: Evet,
0: hocam çok sizin de dikkatinizi çekti mi, merak ettim.
1: Oradaki ya forma satışını arttırmak anlamında yapılan bilinçli bir strateji ise eğer, çok başarılı oldu bu durum. Yani hakikaten ilk geldi çubukluyla geldi, sonra Trabzon'a yerken siyahla indi, sonra işte başka bir yerde başka bir şekilde gördük. Bir de şey bilmiyoruz, sivil hayatlarını Salah görmedi Trabzon'da. Yani işte tak yerleşti, sonuçta böyle henüz ailesi de gelmedi, işte muhtemelen ailesiyle birlikte köfte yemeye bir yere gidecektik, balık yemeye bir yere gidecektik vesaire. Belli bir süre biz benzeri durumları sık sık göreceğiz.
0: Muhtemelen şöyle, ürün yerleştirme yapmadan baş harflerini söyleyeceğim hocam, siz yakalarsınız diye tahmin ediyorum. Çok ünlü bir balıkçı, B ve M ile başlayan.
1: Evet.
0: O balıkçının abonesi olacak mıdır hocam? Haftada ikisi var mıdır?
1: Muhtemelen görürüz. Yani muhtemelen görürüz. Çok iyi balık yapıyor bu sırada. Erşen Bey'e selamlarımızı iletelim.
0: Erşen Bey'e selamlarımızı iletelim. BM şeklinde açıklamak yapacak bir şey yok.
1: İsim ama yani.
0: Erşen Bey'i tabii ki söyleyebiliriz. Burada dinliyorsa kendisi de selam olsun. Bu arada Kasımpaşa'nın hücumunu izleyeceğiz. 62. dakikanın içerisindeyiz. 61. dakika şovlarını göremedik ama tabii ki biraz görüyoruz şu anda.
1: Evet, köşede biraz daha. Bir de ev sahibi değil sonuçta böyle Trabzonspor. Yani deplasmanda bunun ne kadar iyi organize organize edebilir. Ediliyor genelde organize ama sonuçta
0: kamera
1: ev sahibi.
0: Kamera yansımadı oldu. Mutlaka çok iyiydi.
1: Tabii yani. Tabii mutlaka ha, vardır. Salah. Şimdi ilk yarı 1-0 devam etseydi Salah'ı şu anda 1-0'la birlikte izlemek, Salah muhtemelen çok daha fazla topla buluşacaktı. Şimdi Kasımpaşa 1-1'lik skoru korumayı düşünebilir. O yüzden biraz orayı şey yapmak lazım. Öyle de değerlendirmek lazım. 1-0 iken girseydi Salah çok daha fazla alan bulurdu diye tahmin ediyorum.
0: %100 katılırım ki zaten Salah oyuna girdikten sonra sağ kanattan bir dribling yaptı. Onu açığa çevirdiği bir top vardı. Orada Kasımpaşa savunmasında İliye ve Jesse'nin birazcık böyle bir çekingen gördüm. Yani karşınızda Salah oynadığı zaman ister istemez şöyle bir değişik olursunuz.
1: Tedbirli yani. Olursun.
0: Olursunuz.
1: Tedbirli
0: olursunuz. Ve çok ayağını o kadar rahat oturuyor ki oyuncunun top. Yani çok kısa mesafede bu Messi'nin yaptığı gibi. Yani
1: topa içle çekip dışa çekmek.
0: İç çek dış çek ve o şekilde bir dribling yapma işini
1: çok hızlı yön değiştirebiliyor. Güzel. Ya mesela izleyiciler Liverpool'un sayfasında veya YouTube'da çok rahatlıkla bulabilirler. Salah'ın attığı goller ve asistler var. Diyorsun ki çok basit. Çok ama evet. Değil işte yani
0: ama
1: o
0: değil.
1: o basiti basit gösteriyor. Aslında çok zor işleri çok basit gösteriyor. Yani halı sahada yapılamayacak işleri evet. Oldukça basit gösteriyor. Zaten büyük
0: ve
1: futbolcular
0: ve onun hızda o vuruşu çıkarabilmek tabii. Zaten çok acayip evet, bir yani durum. İşte
1: Messi'de de aynı şey geçerli. Ronaldo'da, Harry Kane'de de aynı şey geçerli. Diyorsun ki ayak içiyle uzak direğe vurdu. İşte değil yani vuramıyorsun topu ayak içiyle uzak direğe.
0: Ve hocam yani bir örnekten bahsedeceğim, aslında biraz alakasız bir örnekten bahsedeceğim. Bir kere dünya gözüyle Messi izleme şansım oldu. Hatta o gün Doğan Alemdar da Ren'in kalesini koruyordu. Paris Saint Germain Ren maçına gitmiştim. Messi'nin de çok kötü oynadığı bir maçtı. Hakikaten topla neredeyse hiç buluşmadı. Yani oyundan da çıkmadı ama sahada görmediğimiz bir Messi vardı. Böyle bir bahtsızlık yaşamıştım. Umarım evet. Salah'ta yaşamam diye arada bir cümle kurmak istedim.
1: Talihsizlik oldu ya, Messi'nin de hiç çok etkisi oldu. Çok az maç hatırlıyorum. Bir de size denk gelmiş demek ki.
0: Ya. İşte yani.
1: Diğeri de herhalde yarı final maçıydı galiba.
0: Olabilir. Final maçıydı. Bu arada final maçında da yine böyle belli başlı istatistiklerde fena gözükmüyor ama istatistik çok yanıltıcı bir şey olduğu
1: yanıltı,
0: için.
1: Yanıltı ya, şöyle sonuçta böyle Messi'nin bir şey yapabilmesi için son noktada da orada olması gerekiyor. Da dribling, koşu mesafesi, çalım, adam geçme, pas evet ama koca bir 110 dakikayı şutsuz geçiren Arjantin vardı Dünya Kupası'nda.
0: Olacak iş değildi ve ya tabii ben oralarda tarafımı çok rahat belli edebiliyorum. O yüzden İspanya'yı destekliyordum. Bir sene İspanya'da yaşadığım için finalde de İspanya'nın kazanması beni mutlu etti. Turnuvada Türkiye'miz elendikten sonra tabii ki Türkiye'yi destekliyorduk ama sonrasında en azından tuttum ikinci takım kazandı gibi bir durum olmuştu diye ufak bir bilgi atayım ortaya. 65. dakika dakikadayız. Durumun 1-1 olduğunu hatırlatalım. Salah oyunda. Radyolarını yeni açanlar için hatırlatmamızda da bulunalım. Salah oyuna girdi. 58. dakikada Metehan Mimaroğlu ile değişti. Metehan Mimaroğlu forvet arkası gibi başlamıştı. Şu anda Salah biraz daha sağ çizgide görüyoruz. Ortada genelde bakıyorum şu anda mesela saha içinde. Ortaya yakın biraz daha aralı görüyorum. Ki Kemal Hocam zaten bu konuyu bize danışmıştı. Zaten bunu bizlere aktarmıştı. Böyle beklediğini bu arada onu aç uğur. Zaten tehlike olabilirdi. Arka direkte Saviolo ancak
1: Salah.
0: Düzeltiyorum Salah.
1: Vuruş kötü olunca Saviolo olduğunu düşündüm muhtemelen.
0: Ama o da biraz Saviolo'ya da hakaret etmek gibi oluyor.
1: Yok
0: estağfurullah. Çok iyi. Yani 41. dakikada attığı gol çok iyi gol yani.
1: İşte yine hatırlarsan bahsettiğimiz gibi Saviolo'nun attığı gol gibi seken top. Merkezde iki stoper ona açıdayken arkaya seken top. Tamamlayıcı adamdan gelen etki. Bunu çok fazla bu sezon göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Ben çok şeye dikkat ettim geçen sezon, yani tabii ki abi senin kadar da olmasa ama yine de ben de birçok Trabzonspor maçını hem aktarımında oldum hem de izledim. Çok fazla aslında belli bir taç organizasyonu var. Yani uzun taçla Onuachu'yu hedeflenen ve Onuachu'nun aslında orada servisi hedefleyen bir konumlandığı bir taç setleri izliyoruz. Bu sezon Trabzonspor'un taçlar üzerinden çok ciddi etki yaratabileceğini düşünüyor musunuz hocam? Salah'ın da varlığıyla beraber, çünkü Onuachu'dan seken topu bitirebilecek bir oyuncu ve o kıvrımda vurabilecek bir oyuncu olduğu için biz bu golü yani Salah'ın klasik golünü 6-7 tane atar, işte 18-19 gol bulur veyahut da 35 gol gol asist yapabilir gibi konuştuk ama taç setleri üzerinden nasıl şeyler görüyorsunuz hocam? Çıkar mı bir şeyler? Farklı bir şeyler görebilir miyiz bu sezon?
1: Mutlaka, nasıl ki yan toplarda görüyorsak taçlarda da bunu göreceğiz ama işte bizim Salah'ı öne çıkaran en büyük özelliği bir galiba 6 sene önce vesaire hocanın bir yayını vardı. O yayında söylüyordu ki evet Liverpool iyi oynuyor ama karşısındaki takım da futbol oynamaya niyetli olduğu için Liverpool iyi oynuyor demişti. Şimdi burada biraz daha iki tarafında futbol oynama niyetinin olması gerekiyor. Ki o pozisyonlar ortaya çıksın. Bir taraf full kapanıyorsa Salah mutlaka pozisyon bulacaktır. Onun için mutlaka pozisyon bulacaktır ama bir tarafın kapanması oyun kalitesini düşürüyor. Tabii ki herkes hücum kazanmak için oynar, doğru taktikle çıkar ama bizde kapanmalar çok kör kapanma oluyor. Hiç çıkma niyeti olmuyor yani.
0: Direkt kapan 11 kişi otobüs çek mantığından bahsediyorsunuz hocam. Çok fazla Anadolu takım var bu minvalde oynayan. %100 katılırım ki dünkü yayınımızda da o kadar fazla bu konuyu konuştuk ki şey dedik. Yani temennilerimizden işte sakatlıksız olsun vesaire vesaire bunları konuşurken şey dedik. Bir anda yani böyle bir durum olmasını istemiyoruz şeklinde. Yani bu konunun üzerine gitmiştik. Şöyle bir değişiklik de oldu. Onu evet. aktaracağım. Şöyle bakıyorum. Önümdeki akıllı ekrana yansımadı ama Aral Şimşir'in kenara geldiğini gördüm ve evet Melih Karabasakal oyuna girdi. Aynı zamanda Sidney Lopez Cabral'la da Saviolo değişti. Yani
1: Mustafa'yı öne atacak belki veya Cabral oraya şimdi biraz sonra dizilimde göreceğiz orayı. Hangisinin öne çıkacağını göreceğiz.
0: Yani belki Malinowski'yi ona atıp Melih'i 8'e mi aldı diye de düşünmüyor değilim ama göreceğiz tabii ki. Kemal Hocam sizin de söylediğiniz gibi bir duran top kullanılacak. Malinowski de Salah da topun başında. Artık şu duran toplarda Trabzonspor'da da heyecanlanacağız gibi duruyor. Hem Malinowski hem Salah. Şu an bugün Muçi yok ama Muçi de çok büyük bir adaydır orada. Enteresan vuruşlar, enteresan pozisyonlar görebiliriz. Taç setlerini konuştuk. Biraz da duran topları konuşalım zaten istiyoruz ki bakalım konuşmadan bize konuşturtacak mı? Bize gol anonsu yaptırtacak mı bu duran top? Onu da göreceğiz ki Muhammed Salah şu anda topun başında. Ceza sahasında 4-5 tane Trabzonspor oyuncusu görüyorum. Kaleyi doğrudan çok fazla denemesi zor bir açı olduğunu söyleyelim. Yaklaşık 37-36 metreler kaleyi doğrudan vurmanın zor olduğu bir açı ama sabah bu belli olmaz. İçeriye bu orta bir kafa son anda yani Otis Trabzonspor gole çok yaklaşıyor direkt dibinde. Onu açı dokunsaydı skor tabelası 2-1 Trabzonspor'a dönecekti ama onu açının normal şartlarda leblebi gibi dediğimiz, bu klişeyi her zaman söylediğimiz, bunları hiç kaçırmıyor dediğimiz bir pozisyonda onu açıp bizi şaşırttı. Hocam ne dersiniz?
1: Çünkü orta değildi, şuttu. Top orta değildi. Çünkü gelen top orta değildi, şuttu yani. O da sertti. O mesafeden o aksiyonu alamayabilir oyuncu. Yani ona çok zor ya. Bir de 2 metrelik bir adamın o kadar çevik,
0: o kadar da olması,
1: çabuk olması çok zor yani. Orada mesela daha kısa bir oyuncu, mesela Bouchard olsaydı çok daha çabuk bir şekilde onu tabii onu yapabilirdi. Şut geldi orada ayak içiyle. O şutu tamamlamaya çalıştı. Olmadı. Salah'ın ortası etkili ve güzel bir noktaya kesmişti. Güzel de bir kafa geldi. Kalecisi hiç, Kasımpaşa kalecisi çok iyi çıkar. Zaten bildiğimiz de bir kaleci.
0: Hocam şimdi şöyle bakıyorum tabii ki. Aynı zamanda yaklaşık olarak Salah'ı 13-14 dakikadır izliyoruz. Ben kendi adıma soracağım hocam. Sonra siz de ilk Salah yorumlarınızı almak isterim hocam. Yani ben çok heyecan verici buldum. Yani skor şu anda 1-1. Evet belki burada Trabzonspor taraftarı şu anda sinirli. Öfkeli de olabilir. Çok da normal. Her maçı kazanmak istiyor. Şampiyonluk parolası var Trabzonspor'da. Bunlar çok çok normal refleksler. Taraftarın da böyle bir reflekste olmasını son derece makul karşılarım ama skordan ziyade Salah'ın oyunuyla alakalı ben 13 dakikada çok heyecanlandım. Sadece isminden dolayı değil, hakikaten gösterdikleriyle de bence iyiydi. Hocam siz nasıl bakarsınız? Yani belki karşı çıkarsınız, belki. Bence biraz daha cılızdı. Biraz yüksekten uçmayalım mı dersiniz yoksa katılır mısınız?
1: Ya 13 dakika tabii ki bu gözlem için yeterli bir gözlem değil. Ama topla buluştuğu her anda heyecanlandırdığı gerçeği Salah olduğu için değil, gerçekten bir şeyler yaptığı için de görüyorsun bunu. Mesela o driblingi ardından asisti. Bir sonraki pozisyonda arka direk koşusu iyi olmasa da bir şut geldi. Ardından duran top. Yani 3 tane aksiyon içerisinde net bir şekilde gördük Salah. 3'ü de çok etkili pozisyonlardı. Keza devamını da ben göreceğimiz kadar değil mi? Tabii şimdi şöyle bir düşünce var. Herkes Salah'a odaklanmış durumda. Burada biraz da oyunun yönünü değiştirip başka alanlardan zorlama yapıp da Salah'la Salah'a fırsat yaratmak beklenen olabilir Trabzonspor'da. Belki onu görebiliriz ama sürpriz çıkışlar, sürpriz bir gol her an gelebilir. Yani neyle karşılaştığını bilmiyoruz. Şeyin aksine bekleme yapmadı Kasımpaşa. birbirinden sonra bekleme yapayım düşüncesine kapılmadı. Kasımpaşa'da tebrik etmek gerekiyor. Oynamak istiyor şu an için. En azından 71. dakikaya kadar olan kısım. Birbirinden sonra bir 5 dakika bekledi ama ondan sonra oyun oynamak istiyor şu anda Kasımpaşa.
0: %100 katılırım hocam size. Bu arada Fenerbahçe'nin de 11'i belli oldu. Gençler Birliği'nin de 11'i geldiği zaman tabii ki aktaracağız ama Fenerbahçe'nin 11'i benim önüme düşünce dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Şu anda tabii ki Trabzonspor maç yayınındayız. Genelde Trabzonspor konuşacağız ama bu tip son dakika gelişmeleri ve arka arkaya back to back dediğimiz maçlar oldu.

bu zaman bu tip yayınların arasında tabii ki iyi kombileri de vermemiz gerektiğini vurgulayalım. Dinleyiciler merak eder. Bu arada pozisyonu anlattıktan sonra vereceğim. Ceza sahasının içine bir orta, Trabzonspor için gol şansı olabilecek nitelikte bir pozisyon olabilirdi. Ancak Kasımpaşa savunması merkezi iyi kapadı. Topu uzaklaştırmadan öncesinde de faulü aldı Kasımpaşa takımı. Evet, Fenerbahçe'nin ilk 11'i kaleyi Tarık Çetin koruyacak ki Mert Günok'un ufak

0: Arkasına Asensio ve uçta Talişka şeklinde Fenerbahçe'nin 11'i. Bir kez daha tekrar ediyorum. Kalede Tarık Çetin. Savunmada Mert Müldür, Milan Škriniar, Akev ve Levent dörtlüsü. Orta alanda İsmail Genduzi ikilisi. Sağ kanatta İrfan, sol kanatta Oğuz. Forvet arkasında Asensio, ileride ise Talişka görev yapacak Fenerbahçe'de. Gençler Birliği'nin de 11'ine bakmaya çalışıyorum. Şu anda önümdeki akıllı ekrandan da bakıyorum. Henüz düşmemiş. Tabii ki normaldir. Sezonun ilk evresinde. Normalde bir saat kala bütün kadroları görürüz ama.
1: Dakikada olabiliyor bazen bu süreç. Aynen.
0: İrfan, Pedro, Gutas, Zuzek, Abdurrahim, Diabate, Oğulcan, Ensar, Tonya, Traore, Koita şeklinde hızlı okumak durumundaydım. Bir televizyon kanalında son dakikada altyazı geçtikleri için o altyazıdan yakalayıp oradan hızlıca okumaya çalıştım. Önümdeki akıllı ekranda henüz yansımadığını 11'in söyleyelim ama bir kez daha sayacağım önümdeki akıllı ekranda yansımadığı için. Biraz sonra televizyon kanalında sağ olsun bir kanaldan da destek aldık şu anda. Gençler Birliği'nin ilk 11'i şu anda bakıyorum. Evet, kaleyi İrfan koruyacak. Savunmada Pedro, Gutas, Zuzek, Abdurrahim. Orta alanda Diabate, Oğulcan, Ensar, Tonya ve Traore. İleride ise Koita şeklinde son derece atletik bir 11 olduğunu, çok derece atletik bir takım olduğunu söyleyelim Gençler Birliği'nde. Çok kısa o konuyu da kapamadan önce Metin Diadi'nin de Lukaku ile alakalı açıklamaları da gerçekten çok çok tatlıydı. Şöyle bir açıklamayı da bir yineleyeyim. Sayın Metin Diadi'nin teknik adamın zamanında takım arkadaşıydı Lukaku'nun babası ve böyle bir detaydan dolayı da gerçekten Lukaku bizim elimizde büyüdü şeklinde aslında dostane.
2: Evet,
0: maç öncesinde açıklamalar çok güzel hocam.
2: Evet Türkiye'de çocukluk görüntüleri var, yanlış değilsem değil mi? Yanlış evet, hatırlamıyorsam evet. Bir iki tane gördüm, doğru. Evet.
0: Yani çok küçükmüş, yani çok kısa bir dönem Türkiye'de yaşamış. O yüzden Metin Hoca da tabii ki babasının takım arkadaşı olunca ister istemez tabii ki böyle dostane bir basın toplantısı oluştu diyelim yani.
2: Bu sırada galiba tüm zamanlarda toplamda en yüksek bonservis bedelini ödenen oyuncu Lukaku. Yanlış değilsem eğer.
0: Hocam şöyleymiş, onu inceledim. Haklısınız ama ikinciymiş.
2: Öyle mi? İkinci
0: birinci,
2: mi?
0: Birinci Neymar'mış. Şu an aktif futbolcular arasında. İkinci Lukaku'ymuş evet. Ama baya yani çok yakınlarmış. Çok, bu
2: evet, belki de 5 milyon falan fark ediyoruz.
0: Evet,
2: herhalde.
0: Tam bilmiyorum matematiğini ama hocam yani baya siz de yakalamışsınız.
2: Çünkü çok fazla transfer yaptı. Çok fazla takım değiştirdi ve hep iyi takımlara gitti. Yani hiç şey yapmadı. Düşük profil hiç oynamadı şimdiye kadar.
0: Evet. Hiç düşük profil görmedik Lukaku'da. Bir tek işte sayılar itibarıyla geçtiğimiz sezonda biraz sayılarda sıkıntı vardı ki taraftarında zaten bu konuda bir itirazı var derken Trabzonspor sağ kanattan geliyor. Şimdi Salah'ın ayağında top derken Yesen yetişti ama köşe vuruşunu kazandı Trabzonspor. Evet, köşe vuruşunu birazdan aktaracağım. Kemal Hocam'a tabii ki sözü vereceğim. Birazcık Kemal Hocam'ı dinlendiriyorum şu anda. Pozisyonu betimliyorum. Şaka yapıyorum. Kemal Hoca bizi sollar. Öyle şey yapmayalım. Şu pozisyonu aktarayım. Kemal Hocam'a tabii ki döneceğim. Salah içeriye doğru çevirdi, arka direğe doğru. Aslında iyi bir orta olmadı diyebilirdik. Ama arka direkte başka bir Trabzonspor oyuncusu daha vardı. Bir ters orta. Bir vuruş geldi Salah'tan Asfark'la. Çok heyecanlandırdı sana. Çok Kemal
2: güzel
0: Hocam.
2: Kapattı. Çok güzel kapattı ama korner itirazları var. İzleyelim tekrarını.
0: Çok da iyi orta. Hocam var mı temas?
2: Ben sanki ayak altından geçirmiş gibi geldi bana. Tekrar bir bakalım.
0: Şimdi anlayabileceğiz bence.
2: Temas var. Yani direkt oluyormuş da direğe gidiyormuş. Kesinlikle direğe vuruyormuş top. Evet, gol olur muymuş bilmiyorum ama evet yani. Gole çok yaklaştı herhalde diyebiliriz değil mi? Evet. Gole.
0: Bu çok yaklaştı yani.
2: Bu sefer çok yaklaştı. Yani.
0: Ya bu kuralı da bir türlü anlayamadım. İşte yanlış korner, yanlış aldı.
2: Evet, müdahale edilecek konuşuluyordu.
0: Dün de olmadı, bugün de olmadı abi yani.
2: Evet, sanki değil mi? FIFA'nın son güncellenen kurallar neticesinde sanki artık olacaktı. Onağından direkt Salah'a. Bunu herhalde işte, bu sene göreceğiz.
0: Bunu göreceğiz ve tek topla ceza sahası içinde Salah şu anda. Vuruş açısını yakalamaya çalışıyor. Bir servis ama bir tık önünde kalıyor Onuachu'nun.
1: Çok ekstra şeyler izletiyor şu anda. Bilmem farkında mı izleyiciler ama şu anda izlettikleri şey çok ekstra işler ya. Şu evet. Yani
0: şu pas çok ekstra değil mi?
2: Çok ekstra buradan. Onu çekip ikincide o pası tık atması çok ekstra ya.
0: Yani Onana'da da zaten ayak kalitesini her zaman konuşabiliriz. Bu inanılmaz bir pozisyondu bu arada. Bu sefer de sol kanattan geliyor Trabzonspor. Arka direğe doğru bir orta, onu açı dokunamadı. Trabzonspor yaklaşık 5-6 dakikadır Kasımpaşa Kalesi'ni abluk altına aldı. Son 13 dakika var, uzatmalar da var. Yani şöyle kemiksiz bir 17-18 belki 20 dakika izleyeceğiz. Hocam gelecek gibi duruyor. Yani, siz ne dersiniz?
2: Şimdi bir yaklaşık 10 dakika önce şey demiştik. Paşa, Kasıp Paşa

0: beklemiyor demiştik. Şu anda beklemeye başladı. Kasımpaşa şu anda bekliyor, şey yapmıyor. Hani o ben de oynayayım düşüncesinde değil. Bekledikçe de bence oyuncuların stres yükü artıyor. Bu Onaçu gibi büyük bir tehdit var. Salah gibi inanılmaz bir isim var. Bence Cabral da şimdi maça bek olarak başladı girdikten sonra ama şu anda biraz daha önde oynuyor gibi gözüküyor. Şeyle değişiyor. Mustafa ile pozisyon eskiden değişiyor. Ben sürpriz bir şey bekliyorum. Daha doğrusu bir skor bekliyorum ya, yani bu sürpriz denemez belki buna. Olağandır belki ama hala Trabzonspor'un merkezinde 10 numarada organizasyon eksiği çok ciddi şekilde göze batıyor. Bunu da hani eleştiri anlamında söylemek gerekiyor.
1: Muçi gelince birazcık orada o eksiklik tam olarak kapanır gibi hissedebiliyor muyuz hocam? Peki
0: ben Trabzonspor'un oradaki eksiğini kapatacak profilin Muçi olduğu kanaatinde değilim.
1: Ki söylüyordunuz zaten hocam ben bunu de, ama yine
0: değil.
1: De
0: skor üretir. Şu maçta olsaydı belki bir uzaktan şut görürdük. Belki başka bir şey görürdük ama orada aranan profil biraz daha Mertens profili. Biraz daha Mertens tarzı bir profil orada çok daha doğru olur.
1: Ya biraz daha böyle Galatasaray'ın da kullandığı genelde 10 numarada böyle kanattan kanat orijinli oyuncu ama biraz daha hani 10 numarada dribling yapabilen de bir oyuncu tarzından bahsedersiniz. Muçi'yi birazcık daha hani şutlarıyla
0: 9.5 belki de dersin Muçi'ye. Yani illa tam da 10 demezsin. Bir de şu da var. Şu da bir gerçek. Her ne kadar ben hala Süper Lig'in Bagı'nın 10 numara olduğu kanaatinde olsam da dünya futbolunda da 10 numara artık yok olmaya yüz tuttu. Biraz daha büyük futbol kulüpleri 2 tane 8 numaranın, iki yönlü oynayan 2 tane 8 numaranın daha fazla tercih ettiğini görüyoruz. İşte, Paris Saint-Germain'de vesaire bunu görebiliyoruz.
1: Ya zaten şu anda aktif 10 numaralı oynayan takım düşünüyorum bir tek Manchester United kaldı. Yani
0: evet,
1: Bruno Fernandes'den dolayı.
0: Fernandes ki Bruno Fernandes de çok çok net, dünyanın en net 10 numarası diyeceğim bir futbolcu değil.
1: Değil. Yani
0: Rivaldo mu mesela? Rivaldo değil.
1: Değil.
0: Alex mi?
1: Değil.
0: Değil yani. Bunların hiçbirisi
1: biraz
0: değil.
1: Biraz daha farklı bir oyuncu. Yani gerçekten de Kemal Hocam çok katılırım. Yani Türkiye'de bu ligin bug'ı hakikaten 10 numaradır ama dünya futbolunda karşılığı biraz daha farklıdır diyelim. Biraz sanki Alex, Sergen, Hacı o dönemlerin
0: Türkiye tabii Türkiye Ligi'de biraz da geriden gelir dünya trendini.
1: Bir iki sene
0: bence
1: bir
0: o daraldı sene. Mesafe. 10 seneydi. Şu anda 1-2 sene. 1-2 seneye düştü. Çünkü gerçekten bu işe kafa yoran teknik direktörler var artık. Bu 100. bizim için önemli bir şey.
1: Bu arada Salah orada inanılmaz bir şekilde
0: çıktı.
1: Her yerden
0: çıkabiliyor ya.
1: 3 kişi arasından yani topu kaybetti dediğimiz noktada gerçekten çok iyi çıktı ve yani imkansız bir pozisyon.
0: Ya şöyle merkezde ölü bir top sana çizgide tehlikeli noktada taç haline dönüştü. Yani bunlar çok küçük anlar ama gerçekten çok kıymetli bir futbol kulübü için.
1: Ya ağırlığını hakikaten hissediyoruz.
0: Tabii şu maçta yani yaklaşık kaçıncı dakikada girdi şu anda hatırlamıyorum.
1: 58'de girdi abi. Yaklaşık 22 dakika bu arada ceza sahası dışından. Birazcık yani çok iyi bir şut gelmedi diyelim en doğru tabirle.
0: Denenmemesi gereken bir şey denedi ona açıyor.
1: Halı sahada şöyle der miydik hocam? Ne yapıyorsun ya şeklinde bir reaksiyon
0: ya,
1: gelişi.
0: Ya şöyle derdim. Yalnız sadece kaç tane golüm var oradan öyle.
1: hayatında kaç tane oradan.
0: Onun açığında vardır oradan muhtemelen gol. O yüzden demedim de. Ya çünkü sete yerleşmeye yakın bir andaydı Trabzonspor. Biraz daha işte topu tutabilseydi ama işte şu da var. Şu da anlatırlarsa izleyiciler belki de eş zamanlı izleyenler vardır. Onaç topu istasyon ettiği esnada herhangi bir etrafında tekrar duvar yapıp tekrar sete döndürebileceği bir oyuncu yoktu.
1: Doğru. %100 katılım. Bu arada skor anonsu yapalım bir kez daha. Kasımpaşa Trabzonspor müsabaka 1-1 devam ediyor. Dakika 82. Yolda giden dinleyicilerimiz skor anonslarını 3 dakika 4 dakikada bir istiyorlar. İster istemez biz de bu konuda tekrar ediyoruz ki Kemal Hocam'ın da söylediği gibi yani evlerinde, iş yerlerinde bizi maçın yanında takip eden, bazen tek başına maç izleyen insanların böyle bir arkadaş olsun, aynı zamanda arkada bir ses olsun diye bizi tercih ettiği bu ortamda herkese selam olsun. Motor kuryelerine selam olsun. Bizi dinliyorlar biliyoruz. Aynı zamanda uzun yol şoförlerimizin hepsine bir kez daha sevgilerimizi iletelim. Gerçekten Radyo Gol ailesi sizlerle çok daha değerli. Siz dinleyenlerle çok daha değerli olduğunu vurgulayalım. Evet, maça döneceğiz. Kemal Hoca ile beraberiz. Kemal Aydın'la beraberiz. Trabzonspor'dan gol bekliyoruz. Şu anda Kemal
0: Kasımpaşa'dan da gol bekliyor olabiliriz. Yani
1: olabilir. Bazı dinleyicilerimiz de Kasımpaşa'dan bekliyor ama şimdi genelde sonuçta konuğumuz var. Burada biz de konuklarımızın en azından mutlu ayrılmasını ayrılmasını her zaman isteriz. O yüzden de biz de Trabzonspor'dan gol
0: yani Salah'tan, Salah'tan bir gol görsek herkes mutlu olur herhalde. Evet, ya Kasımpaşalılar hariç herkes mutlu olur şu anda.
1: Ya bence Kasımpaşalı adam da şöyle uzun var. Mesela bugün mutlu olmayabilir ama Salah'ın ilk maçındaki golde de ben de stat'taydım
0: bir
1: adam sene, ne vurmuştu
0: bir
1: falan
0: diye. Bir ay sonra bilen der yani ya, bize de ilk golü de bize attı vesaire gibi bir şey olabilir.
1: Şöyle bir klişe söyleyeyim. Sanki şampiyon olacaksınız ki.
0: Yani.
1: öyle espriler tabii ki arada yapılabiliyor. Tabii şu anda 84. dakikanın içerisindeyiz. Trabzonspor tüm hatlarıyla Kasımpaşa yarı sahasında. Kasımpaşa'nın Kemal Hocam'ın da söylediği gibi ilk etapta çok fazla kapanmadın ama şu dakikadan itibaren artık Trabzonspor'un baskısının üstünlüğünü kabul ettiği
0: çok
1: ve
0: çok bariz şu anda gösteriyor yani Kasımpaşa.
1: 30 metrede çok daha sıkışık 10 oyuncu izliyoruz. Bu arada bir tehlike olabilir. Offside var mı? Göreceğiz. Yani. Evet, yardımcı da bayrak aldırdı.
0: Kesinlikle offside.
1: Çok bariz bir offside oldu ama yine de bizde mesleki durumdan da ötürü yardımcı hakem de kaldırmıyorsa biz de pozisyona devam etmek durumunda olduğumuz için biz de devam ettik. Çağlar Uyarcan'ın kaldırdığı bayrak. Evet, Malinowski ile de Ozan Tufan değişti. Nasıl bir değişikliktir hocam? Mantıklı mı bulursunuz yoksa anlam veremediniz mi diye sorayım.
0: Şöyle değerlendirirsek eğer bir yere oturtmaya çalıştığımda şu anda oyun zaten tek bir yöne döndü. Muhtemelen hızlı geçişler olacak. Orta sahada dinamizmi olan böyle anlık geçişlere anlık müdahale edebilecek bir futbolcu, bir oyuncuyu almak istemiş olabilir hoca. Ben bu yönden değerlendiriyorum. Çünkü şey değil. Üretkenlik anlamında Malinowski daha iyidir. Ama tabii Ozan'ın dinamizmi, dinamizmi kesiciliği işte geçiş oyununda yiyebileceğin herhangi bir pozisyonu kapatmak için almıştır diye düşünüyorum. Çünkü oyunun mesafesi çok daraldı.
1: %100 katılırım hocam. Galatasaray'da da mesela bir maç hatırlıyorum. Böyle bu tarz bir anda Lemina'yı Okan Hoca sahaya sürmüştü.
0: Çok
1: çünkü
0: iyi futbolcu
1: bu sadece Lemina. Dolayı
0: çok iyi
1: benzer bir hamle görmüştü.
0: Mesela diye. Trabzonspor için konuştuğumuz oyuncu profiline çok uyuyor Lemina orta
1: çok
0: sahaya mesela. Hani ihtiyaç olan futbolcu Lemina olabilir.
1: Ya tabii kontrat uzattı ama yoksa düşünülürdü ya bence.
0: Galiba bir gündeme de geldi bildiğim kadarıyla.
1: Bu arada Öndüre'ye doğru bir orta Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı. Trabzonspor baskısı devam ediyor. Artık şöyle anlatabilirim. Stoperler dahi orta saha çizgisinin önünde konumlanıyor. Zaman zaman şu anda tabii ki bir tane stoperi yanlış görmüyorsam hücum hattında ki olabiliyor zaten gol alan noktalarda.
0: Yan top dönüşü zaten.
1: Yani birazcık aslında iş doldur boşalta mı kalacak yoksa Salah gibi bir oyuncunun oradaki hatı kırıp bir şekilde onu açığa yaptığı servise mi kalacak?
0: Öyle ama şu anda yerleşimi gördüğünde inanılmaz bir yerleşim var ya. Yani Kasımpaşa
1: 7 oyuncu ceza sahası için.
0: Fazlaydı galiba. Yani 2 seti de gözümüzde çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Valla bu sezon artık Salah'la da beraber yani Trabzonspor şampiyonun en önemli adaylarından bir tanesi olduğu zaten çok açık ama geçtiğimiz sezona göre belki çok daha fazla kapanan takımlara karşı mücadele etmek zorunda kalabilir mi? Salah ismi buna mı yol açtı diye de sormak isterim. Yani Trabzonspor artık çok daha ciddi bir şampiyonluk adayı mıdır? Ve takımların reaksiyonu çok daha birinci bölgede gömülmek üzerine mi olacaktır Trabzonspor'a karşı diye ya, sorayım.
0: 30 dakika kapanabilirsin, 20 dakika kapanabilirsin ama yani 90 dakika kapanman çok söz konusu olamaz bence yani öyle değerlendiğinde. Kimse 90 dakika kapanıp da çünkü şöyle bir durum var, sadece Salah olarak bakmamak lazım. Muçi şutör özelliğe sahip, Onuachu inanılmaz bir boy avantajına sahip, bunun bir karşılığı oluyor. Dolayısıyla 90 dakika kapanmasını kimse beklemez. 90 dakika kapanarak da toplam sezonda bir maç veya iki maçta takılır puan alırsın yani geri kalanlarda çok fazla puan alamazsın diye düşünüyorum.
1: %100 katılırım hocam. Şöyle bakıyorum, dakika 87'deyiz. Bu arada şut sayıları önüme geldi. Kasımpaşa'nın 7 şutunun 4'ü isabetliyken Trabzonspor'un 12 şutunun 5'i isabetli. Son anlardayız. Skorun 1-1 olduğunu bir kez daha hatırlatalım. İbrahim Bey'in bir mesajı vardı. İbrahim Bey de ticari taksici olduğunu vurguladı. Biz de taksiden dinliyoruz. İyi yayınlar, sevgiler, seviliyorsunuz yazmıştı. Biz de kendisine teşekkür edelim. İbrahim Bey, hatta soy ismini de Yıldırım'mış. İbrahim Yıldırım bizleri dinliyor. Bugün de bakalım yani acaba Kasımpaşa taraftarı mı mutlu olacak? Trabzonspor taraftarı mı mutlu olacak? Bu arada Kasımpaşa gole çok yaklaştı ancak iyi bir vuruş gelmedi. Bu arada Onana ile orada Kasımpaşa oyuncusunun çarpıştığını vurgulayalım. Umarız ciddi bir durum yoktur. bu kural hatırlatması da yapalım. Süper Lig'de eğer kaleci haricinde bir oyuncu için sağlık görevlileri sahanın içine geldiği vakitte oyuncunun bir dakika kenarda bekletildiğini hatırlatalım. Dün de bu uygulamayı gördük. Evet. 11'e 10 gibi bir durum olabiliyor. Dünya Kupası'ndan sonra oyunu soğutma yönünde eğiliminde olan bir oyuncu eğer böyle bir reaksiyon yapıyorsa bu tip bir cezalandırması oluyor. Tabii ki normal sağlık problemlerinde haliyle tedavi oluyor
0: tabii,
1: ama.
0: Şu, mesela bu maçta şu pozisyonda kuralda önce olsaydı bu oyuncunun bir 30 saniye yatarı vardı ya.
1: Mesela.
0: Bir yerde ama şu anda maça devam ediyor.
1: %100
0: yanlış
1: öyle.
0: Yanlış görmedim maça devam ediyor. Evet.
1: Evet. Böyle mesela bu kuralın hayatımıza girmesinde bence ya tabii ki belli şeylere kızıyoruz. Sumolalarına zaman zaman kızdık Dünya Kupası'nda ama bu da pozitif olaylardan bir tanesi olarak yorumlayabiliriz. Dakikalar 89'u gösteriyor. Evet, Trabzonspor tüm hatlarıyla rakip kalede Ozan Tufan'dan şu anda sol tarafa Sidney Gabriel'e. Gabriel'den savunmaya doğru bir pas. Trabzonspor tüm hatlarıyla.
0: Kaç uzatma beklersin maç sonuna?
1: Hocam 7 diyorum.
0: Yok ya.
1: Var, 6 diyorum o zaman. 6-7 diyorum.
0: Vara gitmedi. Değişiklikler yapıldı. Ben 3 ya da 4 beklerim en fazla ya. 6-7.
1: Bakalım.
0: İlk kere kaç gelmişti? 1 gelmişti.
1: Mesela bir geldi.
0: Mesela niye? Dünya Kupası'nda gördüğümüzde çok daha fazla geliyordu.
1: Bırak Dünya Kupası'nda 3 dakika sumolasından dolayı onu hani 3'ü şey say.
0: 3 artı 3 banko görüyorlar.
1: Aynen. Yani mesela banko. 4 gelirse yani minimum 3 gelebiliyordu. Yani oradan dolayı hani 3'ü saymazsak ona göre değerlendirmek gerekir. Ama hocam bilmiyorum bana 6 gibi geldi. Siz daha iyi bilirsiniz. Siz 3-4 müdür hocam?
0: 3-4 tahmin ediyorum yani.
1: Bakalım hangimiz haklı çıkacağız. Biz de aramızda bu arada bu çok güzel bir hatırlatmaydı hocam. Çünkü genelde böyle stüdyoda bu soruyu ben sorarım. Siz de hocam sordunuz güzel oldu yani. Evet, Trabzonspor köşe vuruşunu kullanıyor. Dakikalar 90'ı gösteriyor. Birazdan tabela yanacak. Bakalım kaç dakika olarak yanacak. Öndüreye doğru bir orta. Bir kez daha uzaklaştırdı. Trabzonspor'un bir hücum şansı daha olacak. Salah içeriye doğru kesmeye çalışırken bir kez daha Kasımpaşa savunmasına takıldı. Ama Trabzonspor seken topları bir an önce alıyor. Ama rakip de o kadar gömülü bir şekilde bekliyor ki Trabzonspor istediği alanları çok da rahat bulabiliyor diyemeyiz.
0: Hiç bulamıyor sayı. Yani şu anda bir de ona açık genel anlamda bugün normal sezonlara alışkın olduğumuzdan daha düşük bir performans sergiledi. 10 numaradan da bir destek gelmeyince karşılıklı bir şekilde merkez konusunda problem yaşadık. Zaten Kasımpaşa yine bir geçiş pozisyonuyla dinlendi ve bir geçişte geliyor.
1: Ne bir tehlike olabilir. Ceza yayında bir Kasımpaşalı oyuncuyu
0: görüyor. Vivo etkisi işte çok etkili bir futbolcu.
1: Budur. Yani hakikaten müdahale budur. Tereyağından kıl çekmek derler ya hocam.
0: Evet, çok net bir müdahale.
1: %100 katılırım size. Bakalım son bölümde ne olacak? Evet, ikimizin ortalaması geldi hocam.
0: 5 geldi.
1: Siz,
0: evet.
1: Sizden 3-4, benden 6-7 gelmişti.
0: Evet, 5 geldi.
1: Güzel, hakkaniyetli olan olmuş hocam. 5 dakikalık bir uzatma geldi. Bizlerin aritmetik ortalamasını alırsanız işte
0: kurtarırsınız. Evet.
1: Kurtarırsınız. Evet, 5 dakikası daha var. Her iki takımın da skoru değiştirmek adına Kasımpaşa şu anda orta alanda.
0: Malinovski çıktıktan sonra Trabzonspor sanki organizasyon konusunda biraz daha problem yaşıyor gibi. Özellikle 1-2 dakikadır değil mi? Onu
1: katılırım
0: sanki.
1: Katılırım. Malinovski belki de bu evrede sahada kalsaydı. Ozan girmesinden dolayı demiyoruz ama farklı bir oyuncuyla belki değseydi çok daha iyi olabilirdi. Bir anlaşmazlık da gördük. Vivo hatta çok çok sinirlendi o bölgede. Kasımpaşa taç atışı kullanacak. Ondan önce de bir değişiklik var. Sinan oyuna girecek diye görüyoruz. Evet, Benedicak kenara geliyor. Sinan oyuna girecek. Kasımpaşa'da 90+2'nin içerisindeyiz. Tabii ki bu tip uzatmalarını da göreceğiz diye düşünüyorum. İster istemez oyuncu değişikliklerinde orada kaybedilen, oradaki kayıp süreleri karşılaşmanın hakemleri ilave ediyorlar. Maçlarda genelde bu uygulamayı görüyoruz. Şu anda 90+2'ye doğru da giriyoruz ve Kasımpaşa taç atışı kullanacak. Bir uzun bir taç atışı kullanma hazırlığını görüyorum. Ceza sahası içine doğru uzun bir taç atışı ancak Trabzonspor savunması uzaklaştırdı. Derken bir geçiş şansı olabilir. Onu açının önünde de Salah var ama onu açıdan Salah
0: veremedi. O pası veremedi. Evet. Yani, bir Trabzonspor'da bir organizasyon ve bir panik hali olmaya başladı. Şu anda son dakikalarla birlikte normal kazanmak istiyordu. Kazanarak başlamak istiyor Trabzonspor. Ama sonuçta böyle bunu değerlendirirken futbol bu. Karşında da mutlaka bir rakip var. Onlar da sezona puan ya da puanlarla başlamak istiyordur. Merkezdeki eksikliğini, sorununu çok fazla yaşadı Trabzonspor üretkenlik anlamında.
1: derken bir tehlike olabilir. Uzaklardan bir deneme, bir temas olduğunu söylüyor oradaki isim. Evet, karşılaşmanın hakemi de teması doğruladı. Trabzonspor köşe vuruşu kullanacak ki bakalım bir tehlike gelecek mi? Genelde ön direğe organizasyonlar gördük bugün ama ön direkte çok rahat uzaklaştıran Kasımpaşa oyuncularını görmüştük. Bakalım ne göreceğiz. Muhammed Salah topun başında 90+3. Bakalım ilk asist geliyor mu? Salah ön direğe doğru
0: yine
1: bir kez daha uzaklaştı.
0: Yine ön direk kesti, evet. Bir tane arka direk kesti. Bugün 3 tane kullandı galiba. Bir arka direğe, gerisi hep ön direğe gördük.
1: Şöyle bakayım hocam, sizi de doğrulamış olayım. Hiç değil.
0: Salah'ın kullandıkları için söylüyorum. Toplam için söylemedim. Tamam. Salah'ın kullandıkları için. Hocam. Toplam daha fazladır muhtemelen.
1: Muhtemelen daha fazladır. Şöyle şeye bakmak istiyorum. Evet, Trabzonspor'un artık tüm hatlarıyla yaklaşık bir 5-6 dakikadır kendimi tekrar ediyor gibi hissediyorum ama durum öyle.
0: Neredeyse o anda gelecek gibi yani.
1: Neredeyse o anda gelecek gibi. Bakalım neler olacak maçın son bölümünde, tabela değişecek mi? Son dakika gollerine çok alışık Trabzonspor, bunu da hatırlatalım. Bir bayrak kalktığını görüyorum.
0: Offside mi? Offside.
1: Ben offside'dir herhalde, çok tereddütsüz kaldırdı,
0: evet,
1: çünkü
0: çok
1: ama.
0: Evet, çok kaldırdı bu dakikada. Bakalım bir tekrarını görebilir miyiz?
1: Tekrarını görmek isteriz.
0: Ya şuna mesela acelen bakalım. Ya burada acele nedir mesela? Bu korner bayrağını kaldırmaktaki acele ne şurada?
1: Bu çok ayıp ya. Yani burada çünkü beklemek gerekiyor kural olarak.
0: Evet, kural olarak tabii. Acelen ne? Ya. Çünkü ilk yarıda çok daha net bir Trabzonspor'un offside pozisyonu vardı. Çok net bir pozisyonu derken bayrağı kaldırmadı. Bak gene Trabzonspor'undu. Tabii yardımcı hakem diğer yardımcı hakemdi. Şurada kaldırmanın anlamı nedir?
1: Çok saçmadır. Oyun kuralında zaten karşılaşmanın yardımcı hakemine...
0: Yani tereddütlü bir pozisyon yani. Net bir pozisyon değil. 5 metre olur da dersin ki öyle.
1: Ben görmedim offside bu arada.
0: Yani çünkü...
1: Ola da bilir bu arada. Yani
0: evet, ola da bilir.
1: Devamı olması lazım. Burada yani, müdahale gerekir yani.
0: Net değil son itibariyle ki ben gördüğüm kadarıyla o açıdan kesinlikle değil gibi
1: yani
0: duruyor.
1: Hevesi böyle kıramazsınız.
0: Evet,
1: gibi.
0: Yani çünkü korner kazanıyor Trabzonspor pozisyon devamında.
1: Yani.
0: Acelen ne yani, bayrağı kaldırmaktaki acelen nedir?
1: Bakalım artık.
0: Yani ligin birinci haftasında böyle hakem konuşmak hiç sevmediğimiz işler ama çok basit, futbolu güzelleştirecek evet. Detaylar bunlar. O yüzden söylüyoruz.
1: Evet. Akıtın
0: yani
1: abi.
0: Oynansın oyun.
1: Yani hakikaten öyle, %100 katılırım. Birazdan da artık maçın sonuna doğru geliyoruz. Belki son şanslar olabilir. Her iki takım adına da bir tane son şans anı olabilir. Kronometreler 90+5'i gösteriyor. Şu an durum 1-1 olduğunu hatırlatalım. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda, Kasımpaşa Stadyumunda Trabzonspor tüm hatlarıyla şu anda Vivo ile beraber çıkıyor. Bina'ya aktardığı bir top. Son hücumu da oynatacak gibi gözüküyor karşılaşmanın hakeminin vücut dili. Evet, sol tarafta şu anda Trabzonspor atak yönünü şekillendirdi. Bakalım. Trabzonspor 13 şut bulduğu, 5 isabetli şut bulduğu karşılaşmada ama 14. şöyle... şutu, 6. isabeti ve ilk golü bulabilecek mi? Veyahut da Kasımpaşa tabelayı bir anda 1-2'ye mi çevirecek? Yoksa maç böyle mi bitecek? Bunu göreceğiz. Derken bir fırsat daha onu açıyor. Bugün çok harcadı bunları.
0: Çok harcadı. Yani şu topların hiçbirine kendisini atamadı. Eskiden beklediğimiz onu açıyor. Bu 2 gördük değil mi? 2 ya da 3 olması lazım.
1: Evet, 2 oldu veya 3 oldu. Sidney Lopez Cabral'in kestiği top onu açının biraz önünde kalıyor gibi bu açıdan ama... Gerçekten golle burun buruna geldi bir kez daha Onuachu.
0: Eskiden bunları yapardı Onuachu. Yani ben sezonun ilk maçı, bu gibi alışkanlıklar olabilir. O yüzden çok olabilir herhalde.
1: Normal karşılıyorsunuz tabii, hocam. Tabii, yani olabilir. Yani.
0: Kayıplar olabilir. Talihsiz bir maç oldu. Pina adına talihsiz bir maç oldu. Orada yaptığı penaltı olsa öncesinde top kontrolünde çok basit bir hata. Kasımpaşa'yı da ben iyi hazırlanmış buldum maça. Yani tamamen yatarak bekleyerek devam etmedi. Oynamak istedi. Netice itibariyle Trabzonspor ilk haftayı bu şekilde tamamlamış oldu.
1: Peki Kemal hocam, öncelikle çok çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür
1: kıymetli
0: ederim,
1: katkılarınızdan dolayı. Hakikaten sizinle beraber yani keşke sizin adınıza Trabzonspor'un kazandığı bir müsabaka olsaydı ama futbol bu. Sizinle yayın yapmak benim için çok büyük bir zevk, çok büyük bir onur. Çok mutlu oldum geldiğiniz için. Çok çok teşekkür ederim her şey için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayındı. Umarım önümüzdeki yayınlarda tekrar burada telefonla bir araya gelme fırsatımız olacaktır.
1: Tabii ki. Merak etmeyin, bir yere gitmiyoruz. Kemal hocaya sadece bir teşekkür etmek, bir öner etmek istedim kendi adıma. Birazdan geleceğiz. Biraz soluklanayım. Yavaş yavaş rotayı böyle Trabzon'dan Ankara'ya doğru, yani Fenerbahçe'ye doğru aslında kaydıracağız. İbrahim Yavuz birazdan bizimle olacak. Bir soluklanalım. Böyle 5-6 dakika sonra, 7-8 dakika sonra gelelim, olur mu?

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Fenerbahçe savunma hattına Premier Lig tecrübesi ekledi. Sarı lacivertliler Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake transferini açıkladı.

0: açıkladı. Peki Açı kimdir? Kariyerinde hangi yollardan geçti ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Nathan Aki'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 18 Şubat 1995'te Hollanda'nın Lahey şehrinde dünyaya gelen Ake, futbola henüz 6 yaşındayken yerel kulüplerden Wilhelmus'ta başladı. Daha sonra ADO Den Haag altyapısına geçen oyuncu 12 yaşında Feyenoord Akademisi'ne katıldı. Burada gösterdiği performansla Hollanda'nın dikkat çeken genç savunmacılarından biri haline geldi. Ake'nin kariyerindeki ilk büyük kırılma ise 16 yaşında yaşandı. Feyenoord altyapısında forma giyerken Chelsea scoutlarının radarına giren Hollandalı oyuncu 2011 yılında İngiltere'ye taşındı ve Chelsea Akademisi'ne katıldı. Genç yaşta ülkesinden ayrılması onun profesyonel karakterinin erken gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Chelsea'de A takımı yükselse de düzenli forma şansı bulmak kolay olmadı. Bu yüzden kariyerinin ilk döneminde kiralık olarak tecrübe kazandı. Önce Reading'e ardından Watford'a giden Ake asıl çıkışını Watford formasıyla yaptı. 15-16 sezonunda gösterdiği performansla kulübün yılın genç oyuncusu seçildi ve Premier Lig vitrinine güçlü bir giriş yaptı. Watford performansının ardından Bournemouth dönemi başladı. Önce kiralık olarak gittiği Bournemouth'ta kısa sürede güven kazanan Ake 2017'de Chelsea'den yaklaşık 22.800.000 euro bonservisle transfer edildi. Düzenli forma giydi, Premier Lig temposuna tamamen alıştı ve küme düşen bir takımda bile bireysel kalitesiyle büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Ve performansının karşılığını 2020 yazında almıştı. Manchester City, Nathan Ake için 41 milyon sterlin ödedi. Pep Guardiola'nın takımına katılan Hollandalı savunmacı, City'de klasik bir stoperden fazlasına dönüştü. Sol ayaklı olması, topu oyuna sakin sokması ve hem stoper hem sol bek oynayabilmesi onu Guardiola'nın sisteminde değerli bir joker haline getirdi. Manchester City formasıyla Premier Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi büyük başarıların parçası olan Ake, Hollanda milli takımında da 60'ın üzerinde maça çıktı. Euro 2020, Euro 2024 ve Dünya Kupası gibi turnuvalarda forma giyerek uluslararası seviyede de önemli bir tecrübe kazandı. Peki Ake nasıl bir oyuncu? En güçlü tarafı savunmadaki esnekliği. Hızlı, pozisyon bilgisi yüksek, birebirlerde sabırlı kalan ve sol ayağıyla geriden oyun kurabilen bir savunmacı. 1.80 boyunda olmasına rağmen zamanlaması sayesinde hava toplarında da etkili olabiliyor. Fenerbahçe açısından dikkat edilmesi gereken en önemli başlıksa fiziksel devamlılık. Ake kariyeri boyunca zaman zaman kas sakatlıkları ve ayak problemleriyle uğraştı. 2025 yılında sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olması da bu dosyada öne çıkan detaylardan biri. Yine de sağlıklı kaldığında Nathan Ake Fenerbahçe savunmasına seviye atlatabilecek bir profil. Sarı lacivertliler Premier Lig görmüş, Manchester City sisteminden geçmiş, büyük maç tecrübesi olan ve birden fazla pozisyonda kullanılabilen önemli bir savunmacıyı kadrosuna kattı. Peki sizce Fenerbahçe'nin savunma hattındaki problemleri çözülebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriye ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
0: Bu değerler neye göre belirleniyor? Her şey 2000 yılının başlarında internetin henüz emeklediği günlerde başladı. Reklamcılık sektöründe çalışan Matthias Seidel Hamburg'a iş için taşınan ancak kalbi hala Werder Bremen için atan ateşli bir taraftardı. Tuttuğu takım hakkındaki haberleri tek bir yerden takip etmesi neredeyse imkansızdı. Bilgi, gazeteler, dost meclislerindeki sohbetler ve fısıltılarla yayılan karmaşık bir haldeydi. Seidel bu dağınıklığa bir son vermeye karar verdi. Tamamen kişisel bir tutkuyla Werder Bremen'le adanılan oyuncuları takip etmek için basit bir web sitesi kurdu. Oyuncuların isimlerini bir tabloya giriyor, bulabildiği az sayıdaki bilgiyi ekliyor ve yayınlıyordu. Kısa süre sonra hiç beklemediği bir şey oldu. Hiç tanımadığı insanlar ona mailler göndererek hataları yazıyor veya yeni bilgiler iletiyorlardı. İşte o günlerde projenin ilk kıvılcımını çaktı Saydel. Kullanıcıların güncelleme gönderebilmesi için basit bir düzeltme formları oluşturdu. Bu küçük adım Transfermarkt'ı bir kişinin hobisi olmaktan çıkarıp bir topluluğun ortak eserine dönüştürmüştü. Saydel'in yaktığı o küçük ateş kısa sürede tüm futbol dünyasını saracak bir alev topuna dönüştü. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası ile patlama yaşayan site, 2008'de Alman medya devi Axel Springer'in çoğunluk hisseyi satın almasıyla profesyonel bir güç merkezine evrildi. Bu küresel yayılımın da fitilini ateşlemişti. Transfermarkt temel olarak insanların futbolcular ve teknik direktörler hakkında bilgi bulmak için girdikleri bir site. Ancak bu onu ünlü yapan asıl unsur değil. Bir futbolcuya belirli bir değer biçmek sitenin en önemli alameti farikası oldu. Bugün ister bir gözlemci, menajer veya yönetici olun, herkes Transfermarkt'a bakıyor. Çünkü bu site basit bir veri tabanı olmanın çok ötesine geçti. Başlangıçta futbolun Wikipedia'sı olan platform o kadar etkili bir hale geldi ki artık piyasayı tanımlamaya başladı. Bu da Saydel'in aklına gelen bir fikir sayesinde oldu. Alman yönetici bir futbol menajer hayranıydı. Oyunda yer alan futbolcu piyasa değerlerini Transfermarkt'ta da uyarlamaya karar vermişti. Artık sitede milyon eurolar konuşulacaktı. Transfermarkt'ın kitlelerin bilgeliği diye tanımladığı ve binlerce kullanıcıya sahip formunda piyasa değerleri üzerine tartışılacaktı. Sitenin belirlediği piyasa değeri bir oyuncunun fiyatına dair sadece bir tahmin değil, pazarlık masasına konulan ilk rakam, gerçek dünyadaki bir ücret için dijital bir kabul haline gelecekti. Bu durum Transfermarkt'ı futbolun görünmez bir müdahale alanına çevirmişti. Menajerler, aileler ve hatta oyuncuların kendileri eksik verileri tamamlamak veya daha iyi bir fotoğraf ekletmek için bile siteyle iletişime geçiyor. Ancak Transfermarkt yöneticilerinin de belirttiği gibi hepsinin çoğu zaman niyetleri piyasa değerlerini etkilemek oluyor. Peki bu fiyat nasıl belirleniyor? Arkasında bir algoritma mı var yoksa süper bilgisayarlardan kurulu bir dünya mı? Hayır. Sadece insanlar var. Transfermarkt her yaz ve kış transfer dönemlerinden önce veri tabanındaki yüz binlerce oyuncunun değerini yeniden değerlendirmek için devasa bir dijital meclis topluyor. Kullanıcılar bir oyuncunun değerinin neden artması veya azalması gerektiğine dair kanıtlar ve görüşler sunarak tartışmaya başlıyor. Kullanıcılar oyunculara kendi yazdığı fiyat etiketlerini yapıştırıyor. Gönüllü veri gözlemcileri ise tüm bunları birer süzgeçten geçiriyor. Argümanların kalitesi tartılıyor ve ilk değerlendirmeler yapılıyor. Son sözü söyleyense Transfermarkt'ın profesyonel ekibi oluyor. Ülkelerin bölge müdürleri tüm sahaları değerlendirip nihai kararı veriyor. Yani işin özünde her şey argümanların gücüne dayanıyor. Değerlendirmeyi etkileyen en önemli faktörlerse belli. Oyuncunun yaşı, potansiyeli, performansı, sakatlık geçmişi, ligin sportif ve finansal gücü, oyuncunun itibarı ve pazarlama değeri, oyuncuyla ilgilenen kulüplerin sayısı ve itibarı, sözleşme şartları ve durumu, kulübün satma konusundaki isteği ve oyuncunun ayrılma arzusu. Bütün etkenler bir araya getirildikten sonra her futbolcu için bir bedel belirleniyor ve profiline yazılıyor. Ancak sitedeki piyasa değeri çoğu zaman gerçek transfer bedelini yansıtmıyor. Oyuncular sitede yazan miktarın çok daha düşüğüne veya kat be kat fazlasına transfer olabiliyor. Bu da zaman zaman yeni tartışmaları gündeme getiriyor fakat piyasa değerlerinin tartışmalara neden olması çok normal bir durum. Çünkü değerleme aşamalarının hepsi zaten tartışmalar üzerine sonuçlanıyor. Belki de sitenin yönetim kademesinin isteği de bu tartışma ortamının sürekli canlı tutulmasıdır. Transfermarkt bir taraftarın saf merakından doğan, futbolsever bir topluluk tarafından büyütülen ve bugün milyarlarca dolarlık bir endüstrinin nabzını tutan bir veri merkezi. Fakat bu site artık futbolun sadece bir forumu değil, onun kurallarını da yazabilen görünmez bir el haline geldi. Taraftarlar tarafından taraftarlar için büyütülen Transfermarkt artık sadece futbolun Wikipedia'sı değil, pazarlıklara da dahil olan dijital bir varlık.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
4: Evet, iki maçımız var bugün. Biliyorsunuz zaten dakika skorda biraz önce Trabzonspor, daha doğrusu Kasımpaşa Trabzonspor maçını sizlere aktarmıştık. Fenerbahçe'nin 11'ini çok hızlı bir şekilde sayıp İbrahim Yavuz aslında Trabzonspor maç sonuyla alakalı sorularımla başlayacağım. Üzerine Fenerbahçe'ye bağlayacağız konuyu ama Tarık Çetin kaleyi koruyacak. Savunmada Skriniar'la Ake'yi görüyoruz. Mert Müldür'ü ve Levent Mercan'ı görüyoruz. Orta alanda İsmail Yüksek Genduzi ikilisi. Onların önünde Asensio. Kanatlarda İrfan'la Oğuz'u. İleride ise Talişka izleyeceğiz Fenerbahçe'de. İbrahim Yavuz hoş geldin abi.
5: Hoş bulduk Can. Merhabalar.
4: Selam abi tekrardan. Açıkçası Trabzonspor müsabakasının üzerine neler söylemek istersin abi? Bir 90 dakikanın genel yorumunu alırsak görücüye çıkan bir Salah var. Biraz ona değinirsek abi çok çok sevinirim.
5: Ya şu

0: Öyle tabii yani Salah ilk deneyimi çok kısa sürede işte gelmesi, hazırlanması ve sahada olması kolay değildir. Yani uyum açısından bir oyuncunun çok kısa sürede bütün yeteneklerini sergilemesi öyle kolay olmuyor. Bizim en büyük yanılgılarımızdan biri, biz istiyoruz ki bu tarz oyuncular gelsin hemen bütün problemi ortadan kaldırsın. Kolay olmuyor ama çok önemli işler yapacak. O çok net bir şekilde belli. Özellikle dar alanlarda birebir kenarda yakaladığı pozisyonlarda savunmacıları biraz sıkıntıya sokacak ki burada biraz şöyle şunu da gördüm. Yani özellikle Salah topla buluştuğunda Kasımpaşa savunmasında hep ikili markajda onu sıkıştırmaya çalıştılar ki bu seviyede oyuncuları zaten ancak o şekilde durdurabilirsiniz. Trabzonspor'la ilgili şunu söyleyeyim. Aslında geçtiğimiz sezon Trabzonspor hücum zenginliği açısından çok güçlü organizasyona sahip bir takımdı. Ama onların en büyük problemi takım savunması ile ilgiliydi. Yani o takım savunması kısmını bir türlü halledemediler ki bu sene de bence yine aynı sorunla devam ettiler. Yani evet maç 1-1 bitti, kendilerine çevirecek pozisyonları da buldular ama takım savunması kısmında çok problemliydi Trabzonspor. Yani hala adam alan konusunda bir hayli problemleri olan oyun sergilediler. Yani Trabzonspor bu yarışın içerisinde oyuncu kalitesi açısından olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani hemen hemen herkes aynı fikirdedir o konuda. Ama eğer takım savunması kısmını Trabzonspor halledemezse o yarışın içerisinde olma hadisesiyle ilgili problem yaşar diye düşünüyorum ben.
1: Peki son olarak son bir Trabzonspor sorusu daha sormak istiyorum İbrahim abi. Yani Onuachu'ya biraz eleştiriler okudum. Çok fazla yazıldı çünkü iki tane çok net pozisyonu değerlendiremediği için. Yani eleştiriler haklı mı Onuachu'ya, yoksa birazcık daha sezon başı bu kadar yüklenmemek lazım mı der İbrahim Yavuz? Nasıl bakar konuya?
0: Bizde böyledir yani, atacaksın, kaçırdığında yerden yere vururlar. Yani şeyle ilgilenmezler, o ana kadar attıklarınla ilgilenmezler. Evet çok net pozisyonlardan faydalanamadı ama ya geçtiğimiz sezon bu organizasyonun en güçlü oyuncularından birini öyle bir gol kaçırdı diye eleştirmek de çok bana mantıklı gelmiyor. Çünkü bu oyunun en güçlü oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum ben. Ona çok katılmıyorum yani.
1: Peki İbrahim abi, yani şimdi tabii ki Trabzonspor'u konuştuk, çok fazla konuştuk, çok da kısıtlı süremiz olduğunu biliyorum. Fenerbahçe'nin ilk 11'ini gördük. Yani aslında hazırlık döneminden de demeyeceğim ama ön eleme turlarında Fenerbahçe aslında 4 tane resmi müsabaka oynadı ve hepsini de izledik. Bugün Fenerbahçe biraz aslında rotasyonlu mu diyebiliriz bu kadroyu, tam da bilemiyorum ama.
0: Levent ve İrfan değil mi? Yani,
1: Levent, İrfan, normal... Oğuz.
0: Oğuz da var. Öyle mi? 3 oyuncu da değişime gitmiş. Yani evet, hafta içi bir kere çok önemli bir karşılaşma oynayacak Fenerbahçe. Yani bence hatta kendileri adına da bugüne kadarki durumlarını bir test etme açısından da seviye anlamında belirleyici bir karşılaşma oynayacak Fenerbahçe. Ya bu analiz anlaşılabilir, bu rotasyon anlaşılabilir bir durum. Yani öyle bir maçtan önce zaten bu kadar önemli oyuncuları da bir araya getirdiğinizde mecbursunuz. Yani onlara da süre vermek zorundasınız. Çok. Aslında biz hep şeyden yanayız. Yani ideal kadroyu oluştur ve mümkün olduğunca o oyuncularla tekrar yap. Bu aslında yeni bir takım için çok önemlidir. Ama bu tarz maçlarda da bu oyuncuları da rotasyonun içerisine sokma. Çünkü rakip çok uygun buna. Yani Gençler Birliği değil de başka bir takım olsa farklı bir yorum yapabilirdim. Burada Fenerbahçe'nin başına iş açabilecek bir takım olsa o yorumu yapardım. Ama Gençler Birliği şu an Fenerbahçe'nin Lyon maçından önce herhalde oynayabileceği sezon başı en...
1: İsabetli yani en işlevli takım
0: yani
1: var.
0: Fenerbahçe'ye çok ben Gençler Birliği'nin problem çıkarabileceğini düşünmüyorum.
1: Peki yani. Dünkü müsabaka nezdinde yani 2-2 sonuçlanan Galatasaray Çorum Futbol Kulübü müsabakasının skoru bugün saha içerisinde Fenerbahçe oyuncularına bir rehavet mi yoksa bir
0: şey
1: iştah
0: yapmaz
1: mı katar?
0: Ya ne olumlu ne olumsuz etkilemez. Ya oyuncular çok öyle şeylerle hele hele sezonun başında ilgilenmezler. Ya bizi bir şeye inandırıyorlar Can. Yani mesela diyor ki işte X bir oyuncunun gelişi diye diğer oyuncuyu harekete geçirdi ya da takım yok öyle bir şey. Ya bir oyuncunun gelişi ya da bir oyuncunun gidişi ya bu kadar takımları o anlattıkları kadar etkilemez ama işte ya bizde geçmişten bugüne gelen sürekli birilerinin bir şey söyleyip diğerlerinin de hiçbir şekilde ya acaba bu söylenen sözün altını doldurabilir miyiz hadisesinden bağımsız hemen kabul ediyoruz. Yani Galatasaray puan kaybetti. Fenerbahçeli oyuncular işte atıyorum ekstra motive oldu ya da işte Fenerbahçeli oyuncular çok güçlü bir Galatasaray oyundan sonra işte moralleri bozuldu. Yok öyle bir şey yani. Ben çok onun gerçek olduğunu düşünmüyorum. İkisi birbirinden bağımsız hadiseler yani.
1: Peki ya biraz da saha içine de dönmek istiyorum. Aslında son sorumu soracağım Fenerbahçe nezdinde ve Gençler Birliği nezdinde. Şimdi bugün tabii ki hepimiz maçları izleyeceğiz. Herkes maçı izleyecek. Fenerbahçe'nin de ilk lig resmi müsabakası, birçok kişi izleyecektir ama biz bugün sahada ne göreceğiz İbrahim Yavuz? Yani sahada nasıl bir oyun göreceğiz ve birazcık aslında kronolojik olarak beklentileri maç önünde aslında bir tahmin tadında da alabilir miyiz
0: böyle,
1: İbrahim Yavuz?
0: Böyle düşünüyorum ben. Yani Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la içeride oynadığı, Gornik'te içeride oynadığı karşılaşmalara benzer bir karşılaşma bekliyorum. Daha çok Fenerbahçe'nin oyunu domine ettiği, daha fazla topa sahip olduğu bir oyun bekliyorum. Burada tabii rakibin gücü biraz belirleyici olacak. Yani oyunun seyir zevki açısından daha keyifli hale gelebilmesi için burada Gençler Birliği'nin reaksiyonu çok belirleyici olacak. Onlarla ilgili çok fazla bilgiye sahip değilim ama geçtiğimiz sezon bu kadar kötü yönetilen, bu kadar teknik direktör değişimine giden bir organizasyonun Metin Diyadin'le ben tekrar ayağa kalkıp böyle bambaşka bir şey ortaya koyabileceğine çok inanmıyorum açıkçası. Umarım öyle olur, yanılırım, daha keyifli bir oyun izleriz ama benim beklentim tamamen Fenerbahçe'nin oyunu domine ettiği, o biraz önce söylediğim iki tane Gornik ve Sturm Graz maçlarına benzer Fenerbahçe'nin oyunu kontrol ettiği bir oyun bekliyorum. Ama Fenerbahçe için ki gelecek adına bence en belirleyici olacak hadise, Fenerbahçe Asensio'nun temposunu yukarı çıkarması lazım. Greenwood'un temposunu yukarı çıkarması lazım. Çünkü Fenerbahçe Lukaku'yu aldı oraya ve Vedat Muriç de oynayacak ön tarafta. Diğer alternatifte Talisca. Şimdi 3 oyuncuya baktığında evet, bitiricilik konusunda çok önemli oyuncular ama takım savunması kısmında bu 3 santraforda oyuna katkı sağlamaz. Yani bu önde baskı dediğim, çünkü biz çok seviyoruz toplum olarak, hemen önde baskı oyunlarını talep ediyoruz. Onu oynayabilmen için ona uygun oyuncuların olması lazım. Greenwood ona uygun değil şu an. Asensio ona uygun değil. Bir de şu an Talisca var oynuyor. O da uygun değil. Yani oyun 3 tane böyle takım savunmasına katkı sağlamayan oyuncuları kabul etmez. Yani Fenerbahçe'nin ne yapıp edip İsmail Kartal'ın ne yapıp edip Greenwood'la Asensio'nun temposunu yukarı çıkarması gerekiyor. Diğerlerinin zaten öyle bir oyunculuk özellikleri de olmadığı için yani Vedat Moriç'ten de Lukaku'dan da ben o anlamda güçlü bir takım savunması beklemiyorum. Talisca zaten 1,5 senedir öyle bir şey yapıyor.
1: Oyuncuda hiç görmedik. Tarihinde hiç görmedik Talisca'da. Katılırım abi.
0: Hiç görmedik. O yüzden yani Fenerbahçe'nin sezon açısından onlar adına belirleyici olan hadisenin olacağını düşünüyorum. Bak Galatasaray dün beraber kaldı değil mi?
1: Evet abi.
0: Yani baktığın zaman Galatasaray'da ciddi şu an problemler var. Ama Galatasaray hala önde baskı, güçlü atak sonlandırma organizasyonları konusunda Fenerbahçe'nin hala önünde. Bak bu Fenerbahçe'nin oynadığı 4 maçı baz alarak söylüyorum yani. Bak kötü,
1: ben katılırım buna bu arada. Bu yoruma %100 katılırım.
0: Ucum enerjisi açısından hala Fenerbahçe'nin önünde. İşte o tarafta Fenerbahçe o farkı kapatması lazım.
1: Peki. İbrahim abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Sağ ol.
1: Görüşmek dileğiyle abi. Hoşça kal. Evet. İbrahim Yavuz bizlerle beraberdi. Birazdan Canbaş'a bağlanacağız. Tabii ki Fenerbahçe maç önü programını artık çevirdik. Bir yayın hattımızı da hatırlatalım. 0212 273 10'dan bizlere mesajlarınızı aktarabilirsiniz. Fenerbahçe maçında bir stüdyo konuğum yok. Onu söyleyeyim. Bugün tek kişilik dev kadroyla devam edeceğiz. Trabzonspor maçında bir stüdyo konuğumuz olmuştu. Haftaya yaparız. Normalde bir stüdyo konuğumuz vardı. Çok değerli bir dostum, bir Fenerbahçeli dostum gelecekti ancak bir sağlık problemi yaşadığı için gelemedi. Bu hafta olabildiğince stüdyo konuklu bir şekilde her takımın maçını sizlere aktarmaya çalıştık ama böyle bir durum olunca da zaman zaman tabii ki sağlık her şeyin önünde. Sporcu sağlığını bu kadar vurguladığımız yerde yayıncı sağlığını da önemseyelim. Buradan değerli dostum Gökberk'e de geçmiş olsun demiş olayım. Normal şartlarda Gökberk'le devam edecektik bugün ama dinleyicilerimize devam edeceğiz. 0212 273 10'dan bizlere mesajlarınızı aktarabilirsiniz. Metin Diyadin ve İsmail Kartal. Evet, sıcağı sıcağına konuşmuşlar. Bir İsmail Kartal Hoca ile başlayalım. Daha sonrasında Metin Diyadin Hoca'nın tabii ki basın açıklamasını vereceğiz. Sonra Can Başak. Sonra da yavaştan artık maça doğru geçeceğiz. Zaten 15 dakika kaldı. O halde teknik direktörlere bir kulak verelim istiyorum.
2: Teşekkürler. Maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bizlerle birlikte. Hocam öncelikle bu sezon başta olmak üzere bu maçta tabii ki başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun yeni sezon. Şimdi son çalıştırdığınız dönemde Fenerbahçe'yi biz 11 istikrarından yana rakip sahada oynayan, hep pozitif futbol hatırlayan bir Fenerbahçe var. Bu sezon bizi bu maça dahil nasıl bir Fenerbahçe bekliyor?
3: Öncelikle 2026-27 futbol sezonu ülkemize ve bütün kulüplerimize, antrenörlü arkadaşlarımıza, futbolcu kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu akşam buraya gelince ligin ilk maçı, ilk maçlar biraz zor olur ama bunun bilincindeyiz. Sonuçta Şampiyonlar Ligi maçı oynuyoruz. 3 günde 4 günde maçlara çıkıyoruz. Bu da kolay bir şey değil. Tabii ki bunların da üstesinden gelmek için hep birlikte ekip arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Bu akşam buraya gene iyi futbol oynayarak kazanmak için geliyoruz. Çünkü biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. İyi futbol oynayarak buradan da 3 puanı alıp kendi evimize güzel bir şekilde dönmek istiyoruz.
2: Hocam, son iki Sturm Graz maçından farklı olarak özellikle kanat bölgelerinde belli başlı rotasyonlar görüyoruz. Bu rotasyonu nasıl açıklarsınız?
3: Buna aslında hem rotasyon hem de takım içerisindeki bütün oyuncularımıza güvendiğimizi, hepsinin, her röportajımda söylüyorum, çok değerli oyuncular olduğunu, onların da takımda oynaması gerektiğini, onların da takım içerisinde oynayarak takıma katkı vermelerini bekliyoruz. Takım içerisindeki güzel rekabeti arttırmak için oyuncularımızın oynaması gerekiyor. Onlar da hak ediyor ki bunu antrenmanda bize gösteriyorlar. Sonuçta bu akşam bu arkadaşlarımıza şans verdik. Onlar da ellerinden geleni yapacağını düşünüyorum.
2: Teşekkür ederim hocam. Başarılar diliyorum bir kez daha. Evet, maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın görüşleri bu şekildeydi. Aslında Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyedin bizlerle birlikte. Hocam, öncelikle bu maç başta olmak üzere yeni sezonda başarılar diliyorum size ve Gençler Birliği'ne. Şimdi malum siz bu akşam rakibiniz Fenerbahçe'den farklı olarak sezonun ilk resmi maçına çıkacaksınız. Bu farklılık bu akşamki futbola yansırsa nasıl yansır?
4: Tabii öncelikle bu akşama özel Fenerbahçe daha hazır tabii ki. Oynadığı yaklaşık 6 tane resmi maç var ki üst düzey. O anlamda bizim zaten önümüzdeler. Kadro derinliği anlamında da zaten öyle. Bizim de biliyorsunuz geçen yıl son hafta ligde kalmamıza rağmen ve yaklaşık 25 kişilik kadromuzdan 12-13 oyuncu, kimisi verimli oldu, olmayanlar da dahil, toplam 12-13 oyuncu ayrıldı. Bu zaman diliminde ne oldu? Bu zaman diliminde transfer anlamında 2-3 transfer yapabildik. Bir tanesi bugün sahada İrfan Can. Kongre süreçlerinden dolayı da transfer takıma takviye anlamında yapamadık. Özeti de şu, açıkçası kadro olarak şu anda sıkıntılıyız. İnşallah özellikle bu akşam için iyi mücadele edip tabii ki bir 11 futbolun özelliği zaten esprisi de 11-11 oynandığı sürece her şeye ortaksınız tabii ki. Ama bazı şeylerin oyunsal da bilincindeyiz. Topun daha fazla Fenerbahçe'de olacağı muhakkak gibi zaten planlamamız da buna göre. Bizim için çok zorlu bir maç olacağı muhakkak. Biz önümüzdeki haftada transferlerin geleceğini umuyorum. Bu anlamda ciddi ihtiyacımız var.
2: Hocam, futbol dünyası özel hikayeleri oldukça sever. Bu özel hikayelerin aslında siz de geçmiş dönemde yakından bir tanığısınız. Rakibiniz Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku'nun babası sizin takım arkadaşınızdı zamanında. O dönemlere bir geri döndüğünüz zaman aklınızda neler var futbol severlerle paylaşabileceğiniz?
4: Tabii o dönemler 90'lı yıllar, bize de özellikle o tarihlerde her sene yabancı oyuncular, özellikle Afrika'dan oyuncular, rahmetli İlhan Bey'in her sene getiriyordu. Bunlardan biri de Roger Lukaku'ydu. Tabii gündeme gelmesinin sebebi de oğlundan dolayı. Babası karakter olarak da gerçekten çok hem düzgündü, hem de bize, o da forvetti, hem de bize ciddi anlamda katkı yaptı. Lukaku da o zamanlar 2-3 yaşlarındaydı. Tesislere geliyordu babasıyla beraber. Biz de seviyorduk onu yani. Hatırladıklarımız bunlar zaten. Çok küçüktü zaten. Tabii hayat böyle bir şey. Şimdi Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye geldi. Önemli bir oyuncu. Muhakkak katkı yapacaktır zaten. Bunlar da bizim için güzel anılar oluyor.
2: Çok teşekkür ederim hocam. Başarılar diliyorum bir kez daha. Evet. Maç öncesinde Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyeden'in açıklamaları bu şekilde.
1: Evet, Metin Diyeden'in açıklamalarını sizlere dinlettik. Öncesinde İsmail Kartal'ın da açıklamalarını dinletmiştik. Can Başak'la beraberiz. Abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Can.
1: Çok çok teşekkür ederim ki birçok aslında sorun var ama. Bugün rotasyonlu bir kadro var.
5: Evet.
1: Fenerbahçe'yi 4 tane maçta izledik. Artık kafamızda bir isim oluştu. Yani neleri artı gördün, neleri eksi gördün, bunları konuşuruz da bugünkü 11 nasıl bir oyun izletir bize Gençler Birliği karşısında, Can Başak neler söyler?
5: Tabii ki geçenlerde de konuştuğumuzda Fenerbahçe'nin ilerleyen maçlarda maç temposu da yoğunlaştıkça ve yani maç fitness oyuncularda da arttıkça performansın yükseleceği hakkında da bir öngörüde bulunmuştuk. Şu anda dek Fenerbahçe bu yönde bu şekilde bu paralelde ilerliyor. Rotasyon olarak da bence normal. Bu maçın zaten ertelenmesi istenmişti diye ben hatırlıyorum. Bu
1: doğru.
5: Reddedilmişti. Bu maç özelinde rotasyon yapmasını ben normal biliyorum. Zannettiğimden biraz daha rotasyon yapıldı açıkçası ama bence çok da fark edeceğini düşünmüyorum. Gençler Birliği'ni pek hazır görmedim bu sezona başlangıç açısından. Fenerbahçe birkaç maç oynadı ve hazır takımlara karşı da oynadığı maçlar vardı. Hani tempo açısından da düşük maçlar oynamadı. Fenerbahçe'nin oynadığı maç sayısına dikkate alırsak rakiplerle beraber. Bu rotasyon çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum ki burada zaten Fenerbahçe'de çok fazla oyuncu var. Birçok oyuncu oynamak istiyor. Kendilerini göstermek isteyeceklerini de düşünüyorum ben. Özellikle İrfan Can Kahveci çok şut deneyebilir bence bu maç. Benim hissiyatım o yönde. Arka tarafta Levent kendini biraz daha göstermek isteyebilir. İleriye doğru atakta daha çok katkı verebilir. Mert Müldür de bence aynı şekilde. Semedo epey bir oynamıştı. Mert sanırım bir iki maçta belki ikinci yarı girmişti. Yani bu maçlarda bence bu oyuncular da kendilerini göstermek isteyecekler. O yüzden ben çok da fazla fark edeceğini düşünmüyorum. İhtiyaç olduğu halde Fenerbahçe gol de bulamazsa yedekte duran az kadrodaki oyunculardan da faydalanabileceğini tahmin ediyorum ben İsmail Kartal'ın.
1: Peki yani şunu soracağım şimdi, ister istemez tabii ki bu önde baskı oyunu ile alakalı çok fazla yazılan çizilen şeyler var. Kimisi şunu iddia ediyor, diyor ki İbrahim Yavuz'la da beraberdik biraz önce kendisiyle sohbet ederken, takımın ön alan baskısı yapmaya uygun bir oyuncu profiliyle dizayn edilmediğini anlattı hoca. İbrahim Yavuz'dan bahsediyorum. Ve açıklamalarında İsmail Kartal'ın önde basmak isteyen bir takım inşa etmek istediğini anlıyoruz. Yani Can Başak'a göre bu takım önde basamaz mı? Karakterler müsait değil mi? Ve önde basması şart mı? Yani bunu çok merak ediyorum. Fenerbahçe'den bir önde baskı takımı görebilecek miyiz diye sormak istiyorum.
5: Yani bence yani önde baskı tabii ki de İsmail Kartal'ın dikkate aldığı bir konu özellikle. Bence bu yönde her zaman oyuncularından kim olursa olsun bu baskıyı yaratmasını isteyecektir. Zaman zaman bence de oyuncu tiplerinde, hani oyuncu özelinde baktığımızda bu tam olarak istediği gibi olmayabilir taraftarında ve teknik direktöründe bence. Ama yani ana plan bu. Bunun üzerinde çalıştıklarını ben düşünüyorum. Zaten belli oyunun bölgelerinde hani gidişata göre çok fazla yoğun bir baskı yarattığını da görüyoruz Fenerbahçe'nin. Hani geri geliyor, Talisca'da önde epey baskı yapmaya çalışıyor. Geçen maç Kerem'i de görmüştük. Geriye dönük iyi baskı yapmıştı arkadan gelip. Yani bu yönde çalışmaların olduğunu düşünüyorum. Zamanla da göreceğiz hani bu oyunculardan hangileri daha iyi bunu yapabiliyor veya ne kadar uzun süre bunu yapabilecekler. Sakatlığa müsait bir oyun olduğundan da bahsetmiştik. Çizgiyi önde olmasını istiyor bence İsmail Kartal defansif açıdan. Fakat göreceğiz yani. Ben bu açıdan baktığımızda kesinlikle önde basacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. İlerleyen günlerde de bu çizgiyi iyice öne çekecektir. Biraz arkaya refleks olarak da yaslanıyordu takım, bazı Avrupa maçlarında gördük. Bu zamanla azalacak bence.
1: Peki Can Hocam, şimdi tabii ki birçok şey konuşuyoruz ama bir de kaleci olarak, kaleci tercihiyle alakalı bir soru soracağım. Çünkü sakat olduğu söyleniyor ama taraftar inanmıyor. Yani bu Ederson nerede? Bu Ederson gidiyor mu? Ve teknik olarak normal şartlarda Mert Günok tabii ki sakatlandığı için Tarık Çetin görev yapacak bugün. Hatta kadroda da var. Biraz sonra da maç başlayacak zaten ama yani Ederson'la alakalı son sorumu sorayım. Taraftar gidiyor diye yorumluyor ama Efe Başak nasıl yorumluyor diye sorayım. Efe Başak diyor. Can Başak. Efe beni andı. Efe beni andı. Can Başak nasıl
5: gerçekten şey? Gerçekten öyle oldu tam olarak da. bence Ederson'la yollar ayrılma yönünde şu an ilerliyor. zaten menajeriyle de görüşmeler olmuş diye ben duydum. Juventus takımıyla sanırım görüşme halindeler ve oyuncu maaşında birazcık Fenerbahçe'nin de üstlenmesini istiyor belli bir oranında. Bu maaş oranını Fenerbahçe'nin de Juventus. Bence orta yolu bulmaya çalışacaklar her halükarda, fakat bulunmadığı takdirde de hani oyuncu yönetimle veya yönetimdeki hangi bireylerle nasıl bir konuşma gerçekleşti detaylarını bilmiyorum ama şu ana dek menajeriyle pek iyi anlaşamadıklarını ben duydum. Oyuncuyla bizzat bence bir görüşme daha kesinlikle olacaktır hani bu transfer olası gerçekleşse bile. Ama bence şu an gitme yönünde pazarlıklar var, konuşmalar ve görüşmeler sürüyor diye tahmin ediyorum ben.
1: Peki. Can Başak, tabii ki seninle sabaha kadar sohbet edebiliriz ama yayın kurallarımız var. Çok kısa, benim de araya gitmem gerekecek. Peki. Can Başak, çok çok teşekkür ediyorum.
5: Ben çok teşekkür ederim Can.
1: Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
5: Görüşmek üzere. Sağ olun.
1: Evet, Can Başak'la bugün biraz kısa oldu. Normal şartlarda uzun uzun konuşuruz. Can Başak'la yani tekte böyle bir saat, bir buçuk saat konuştuğumuz, telefon bağlantısı, stüdyoyu saymıyorum, öyle konuşmalarımız bile oldu. Efe de bizi andı. Can Başak ve Efe Başak. Her ikisini de Fenerbahçe maçlarında tabii ki bağlıyoruz. 0212-273-10-10'u hatırlatalım. Birazdan maç başlayacak. Çok kısa bir ara. 3 dakika sonra geri geliyorum.
6: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
7: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
8: Fenerbahçe hücum hattı için uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla kanat rotasyonunu güçlendirirken gol yollarında fark yaratabilecek önemli bir silaha da kavuştu. Marsilya'da yeniden Avrupa vitrinine çıkan Greenwood burada sadece bir kanat oyuncusu olmadığını da gösterdi. Sağ kanatta, sol kanatta ve santrafor bölgesinde görev alabilen İngiliz yıldız iki ayağıyla da gol tehdidi yaratabilen özel bir hücum profiliyle öne çıkıyor. Peki Mason Greenwood kimdir? Greenwood inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Greenwood 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi. Jamaika kökenli olan İngiliz oyuncu futbola Manchester United altyapısında başladı ve kısa sürede kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterildi. United altyapısında gol rakamlarıyla öne çıkan Greenwood U18 seviyesinde 34 maçta 34 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bu üretkenlik onu kısa sürede A takıma taşımıştı. Mart 2019'da henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain karşısında sahaya çıkan Greenwood asıl çıkışını 2019-2020 sezonunda yaptı. O sezon tüm kulvarlarda 17 gole ulaşarak George Best, Brian Kidd ve Wayne Rooney gibi isimlerin genç yaşta yakaladığı gol seviyesine ortak oldu. Manchester United formasıyla toplam 129 maça çıkan Greenwood 35 gol 12 asistlik katkı verdi. Fakat kariyerinin bu bölümü sağ dışında yaşadığı hukuki süreç nedeniyle kesintiye uğradı. Ocak 2022'de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan Greenwood yaklaşık 1,5 yıl futboldan uzak kaldı. Şubat 2023'te hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardındansa kariyerini yeniden inşa edeceği yeni bir döneme geçti. Bu dönemin ilk durağı Getafe oldu. 2023-24 sezonunda İspanyol ekibine kiralanan Greenwood uzun maç eksikliğine rağmen La Liga temposuna uyum sağladı. Tüm kulvarlarda 36 maçta 10 gol 6 asistlik katkı verdi ve yeniden Avrupa piyasasında konuşulmaya başladı. Kiralık sürecin ardından Manchester United'a dönen Greenwood 2024 yazında Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinde ilk sezonda sağ kanatta oynamasına rağmen Lig 1'de 21 gole ulaştı ve Ousmane Dembele ile gol sayısında zirveyi paylaştı. Bu performansı ikinci sezonunda devam etti. 2025-26 Lig 1 sezonunda 32 maçta 16 gol 7 asistlik katkı veren Greenwood, Marsilya hücumunda skor yükünü taşımayı sürdürdü. Fenerbahçe'nin bu transferde ilgisini arttıran nokta da tam olarak burasıydı. Sarı lacivertler Greenwood'da sadece bir kanat oyuncusu değil, hücumun farklı bölgelerinde skor üretebilen iki ayaklı bir bitirici profil gördü. Greenwood'un oyununda en dikkat çeken özellik iki ayağını da üst düzey kullanabilmesi. Topu sağına ya da soluna çektiğinde şut kalitesi çok fazla değişmiyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yönü kapatarak durdurmakta zorlanıyor. Ceza sahası çevresinde hızlı karar verebilmesi de onu değerli kılıyor. Fazla hazırlık yapmadan dar açıdan ve beklenmedik anda kaleyi yoklayabiliyor. Bu da özellikle kapanan savunmalara karşı Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilir. Ama bu profilin eksiklikleri de gayet ortada. Greenwood'dan yüksek savunma katkısı, sürekli pres devamlılığı ya da hava toplarında belirgin üstünlük beklemek doğru olmaz. Fiziksel temasın arttığı maçlarda oyundan düşmesi de dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Fenerbahçe açısından bakıldığında Greenwood'un vereceği şey açık ve net.
9: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

Eski takımına karşı oynuyor. Bunu da vurgulayalım. Savunmada Pereira, Gutas, Zuzek, Abdurrahim dörtlüsünü görüyoruz. Orta alanda Oğulcan, Ensar, Diabate. İleride Traore, Tonya, Koita üçlüsü. Fenerbahçe'nin ilk 11'i ise şu şekilde. Kaleyi Tarık kuruyor. Savunmada Mert, Skriniar, Raket, Levent dörtlüsü. Orta alanda İsmail, Genduzi, Asensio on numarada eşlik edecek. Kanatlarda İrfan Oğuz. İleride ise Talişka görev yapıyor. Dakikalarda 3'ü gösteriyor. Maçta başladı. 0212 273 10 10'u hatırlatalım. Tabii ki dinleyici mesajlarınıza da mutlaka yer vereceğiz. Fenerbahçe konusunda mesajlarınız varsa alalım. Tabii ki birçok şey konuşabiliriz ama genel ağırlığımız biraz daha Fenerbahçe olacak. Saat itibarıyla %80-85 ağırlığımızı Fenerbahçe ve Gençler Birliği'ne vereceğiz. Maça vereceğiz ama tabii ki farklı sorularınızı da saygı sevgi çerçevesinde açıklamak isterim. Şöyle bakıyorum, Muhammed Salah'ı da görüyorum bir spor kanalında şu anda. O da stadyumu terk eden isimlerden bir tanesi olarak bir görsel yansıdı. Evet, tabii ki Trabzonspor maçını da geride bıraktık. Değerli meslektaşım, değerli abim, değerli dostum Kemal Aydın bizlerle beraberdi. Kemal'in de emeğine sağlık. Kemal'le sohbet ettik. Çok keyifli bir iki saati geride bırakmıştık. Şimdi de Fenerbahçe müsabakasında ben Can Genç sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki mesajlarda gelmeye başladı. Onları da yavaş yavaş alacağız ama öncesinde şöyle bir genel ben de bir yorum yapmak isterim. Yani Fenerbahçe'nin bugün çok baskın bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Belki skor anlamında ne olur bunun karşılığını bilemeyiz ama rakibine göre çok baskın bir oyun oynayabileceğini düşünüyorum ben de. Sadece Gençler Birliği'ni genel maç öncesinde değerlendiren birçok konuğumuzun aksine ben çok iyi bir geçiş takımı olabileceğine inanıyorum Gençler Birliği'nin. Çok atletik oyunculardan kurulu Diabate, Traore, Tonya ve Koita, bu dört isim gerçekten savunma arkasına yapabileceği koşularla mutlaka tehlike yaratabilir ama Fenerbahçe savunmasında belli başlı temel taşlar oturduğunu söyleyelim. Normal şartlarda Mert Günok kaleyi koruyordu sezon başından bu yana. Onun önünde Ake ve Skriniar tandemiyle o üçlüyü başarılı olarak yorumlayabiliriz Fenerbahçe'de. Rotasyon olduğunu da vurgulayalım. Çok da normal. Yani Lyon maçı var salı günü ki Fenerbahçe'nin erteleme talebinde bulunduğunu söyleyelim. Yani muhtemelen bir istihbarat değil ama ikinci haftada ben maçların erteleneceğini düşünüyorum ayrıca geçtiğimiz sezon olduğu gibi ama henüz şu anda çok net nihai bir bilgi yok, onu da vurgulayalım. Bir son dakika haberi de vermiş olalım. Bino Gittens ismi Fenerbahçe tarafından yalanlandı ama taraftarlarda artık şöyle bir şey oldu, bir oyuncu yalanlanıyorsa sanki gerçek olacakmış gibi böyle bir karşılık bulmaya başlandı. Böyle bir durumun içerisindeyiz. Tabii ki transfer sezonu da devam ediyor, onu da göreceğiz ilerleyen günlerde. Fenerbahçe adına şu anda topa daha fazla hakim olduğu bir müsabaka başlangıcı olduğunu vurgulayabilirim. Biraz da mesajları almaya da başlayacağım. Geliyor arka arkaya mesajlar. İyi yayınlar demiş Yunus Bey'le başlayalım. Sanki geçen senenin devamını yaşıyoruz. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda Trabzonspor da puan kaybetmeye devam ediyor. Bugün Fenerbahçe ilk golü yerse ya da Talişka duran toptan gol atarsa kesinlikle geçen senenin devamını yaşıyoruz derim demiş Yunus Bey. Peki şöyle mi yapalım? Şu tahminde bulundunuz mu? Golde sizi mi anons edelim Yunus Bey? Yani genelde bu tip çok net tahminlerde bulunan dinleyicilerimizi ve konuklarımızı hep anons ediyoruz ama Talişka duran toptan golü bulursa Yunus Balyer'e selam olsun şeklinde mi yorumlayalım? Lütfen bunu da yazarsanız çok sevinirim. Şöyle bakıyorum, Ayhan Bey hoş geldiniz tekrardan. Dün de bizlere çok çok katkıları vardı. Bütün yayın boyunca çok fazla mesaj aldık Ayhan Bey'den de. Selamun aleyküm demiş. Ben Galatasaraylı Ayhan. Canım abim demiş. Renk fark etmez, sen nerede biz orada demiş. Maç sohbetini seviyoruz. Hiçbir yerde bulamıyoruz abi, herkes için ben herkes adına teşekkür etmek isterim demiş. Vallahi abi, yani teveccühünüz hakikaten çok teşekkür ederim. Ya bu tip tabii ki güzel mesajlar hepimizin hoşuna gidiyor. Ya biz de dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya gayret ediyoruz. Ya tabii ki konuklar olduğu zaman daha şen şakrak oluyoruz. Ama dinleyicilerimizle de oldukça şen şakrak olabiliyoruz. Ya tabii maçın belli alanlarında daha gergin, daha tansiyonun yükseldiği alanlarda şöyle biraz daha böyle laçkalığımızı bir kenara bırakıp böyle bir yutkunuyoruz. Daha fazla, daha ciddi yayınlar yapıyoruz ki maç sonları zaten her zaman çok daha ciddi bir şekilde konuyu ele aldığımızda vurgulayalım. Şu anda maçın 7. dakikasındayız. Durumda 0-0. Bu arada Muhammed Furkan Uzun'dan da bir mesaj gelmiş. Beni dinliyor galiba diye düşünüyorum. Oo, Kemal'le beraber mi izlediniz şeklinde. Şu anda
yayındayım. Muhammed Furkan Uzun şu anda sesli notu dinliyor.

0: Yayında olduğum için de bu şekilde yapabilirim. Haftaya bekliyorum hocam. Haftaya da yüz yüze yapalım. Spontane oldu Muhammed Furkan Uzun. Çok çok değerli bir yayıncıdır kendisi de. Kemal Aydın da hakeza. Muhammed Furkan Uzun'la da haftaya belki şimdi yayında sözünü alır mıyız bilmiyorum ama dinleyicilerin de desteğiyle beraber umarız diyelim. Abi gözlerinden öperim. Kolay gelsin diyorum. Evet, ona da yayında olduğum sırada aynı zamanda bir sesli not göndermiş oldum. Muhtemelen dinlemiyor diye düşünüyorum. Şu anda buradan bu mesajı aldım ama o sonranın konusu, ona bakacağız. Ya şunu söyleyelim, 8 dakika itibariyle biraz da maça dönmek isterim. Yani maçın içinde şu anda çok net bir tarafın üstünlüğü olan bir durum yok. Fenerbahçe topa daha fazla hakim ama net pozisyonun henüz olmadığı bir müsabaka olduğunu söyleyelim. Yani jenerik golleri artık alıştık. Süper Lig demek bu sezon itibariyle jenerik goller izleme ligi mi olacak diye kafamda soru işaretleri beliriyor. Çünkü yani acayip goller izliyoruz Süper Lig'de şu anda. Lig bence çok eğlenceli başladı. Rekabetçi de başladı. Bakalım. Umarız bu şekilde devam eder. Bu arada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Talişka ceza sahası içinde, ceza sahası dışında değil. İsmail'den bir deneme ama rakip savunmadan dönüyor. Fenerbahçe yavaş yavaş ağırlığını hissettirmeye başlıyor Ankara'da ki Gençler Birliği taraftarını da kutlamak lazım. Stad full, onu da vurgulamış olalım. Stadın şu anda iğne atsanız yere düşmeyecek şekilde olduğunu da vurgulayalım. Kasımpaşa'da da aynı şeyi görmek isterdik ama Kemal Hoca'nın da söylediği gibi yani bilet fiyatları bazen tabii ki çok belirleyici oluyor bu konuda. Yani bilet fiyatlarının fahiş olmasından dolayı boş tribünlerde görebiliyoruz ama sezonun ilk haftasında Ankara'da ilgi yüksek ki Fenerbahçe takım otobüsünün de geldiği görüntüleri görmüştüm bir spor kanalında. Ya çok iyi bir karşılama vardı. Yani futbolu ve Süper Ligi ve takımlarımızın bu tip karşılanmalarını çok çok özlemişiz. Onu da vurgulamış olalım. Ya dünü de konuşuruz aralarda, tabii ki değerlendiririz. Dün de çok konuştuk ama yani onun paralelinde soru gelirse, yani bugün konu Fenerbahçe, işte Galatasaray konuşmayız şeklinde davranmayacağımı söyleyeyim. Ya ben de biraz sonradan pozisyonları izledim. Biraz ufak bir hakem yorumu yapayım. Yani bana herkesin bariz net penaltı denilen pozisyon biraz gri geldi. Penaltıya katılabilirim. Ama bana göre hakemlerin pozisyona kendi değerlendirme açısına göre verilmesi gereken bir durum vardı. Ki hakeza mesela bugün Kasımpaşa'nın penaltısına da bence birçok hakem otoritesi net penaltı şeklinde yazacaktır. Ki zaten benden çok daha iyi bilirler ama Avrupa'daki oyunda, ki biz sonuçta Dünya Kupası'ndaki kuralları oyunumuza entegre etmeye karar verdik ve artık belli başlı kurallar da uygulanıyor. Yani biraz düdük standartında sanki bu tip, hani tabii ki bir temas var mı? Var ama bu temasların biraz daha es geçildiği bir futbol olduğunu söyleyeyim. Ben bir futbol sever olarak söylüyorum. Yani çok bariz şeylere zaten direkt penaltı olduğunu söylerim ama benim temennim genel olarak bir futbol sever olarak her şeyden önce abi daha az düdüklerin çalındığı, oyunun daha az durduğu bir senaryo olması ve çok ufak temaslarda oyuncuların pozisyonu çok net bir şekilde penaltı gibi göstermeye çalıştığı pozisyonlarda hakemlerin birazcık daha bence az düdük çalması benim temennim olacak genel sezon nezdinde. Ben biraz böyle yorumluyorum konuyu ama tabii ki bana katılmayacak çok fazla insan olduğunu da farkında olarak. Ayhan Bey de demiş ki ilk 20 dakika içinde Fenerbahçe 1-0 bulur. Yani ilk 8 dakika böyle tam rölantiydi. 3 dakikadır biraz daha böyle Fenerbahçe'yi daha etkili gördük. Göreceğiz bakalım nasıl olacak. Bizler açısından da sürprize gebe bir maç mı olacak? Yoksa beklenen gibi Fenerbahçe 2-3'ü çok rahat mı bulacak? Onu da göreceğiz. Bunu da göreceğiz diyelim. Bakıyorum Trabzonspor demiş. Öcal Bey yazmış. Öcal Bey'e de bir selamımızı gönderelim. Dün Öcal Bey de Jesus Ramirez'in ismini vermişti. Ve Jesus Ramirez de golle buluşmuştu. Kendisi de çok net bir şekilde çok iyi bir futbol gözü olduğunu bir kez daha bizlere kanıtlamış oldu. Trabzon'da boş demiş. Şampiyonluk yarışında olamaz gibi demiş. Ya Öcal Bey bilmiyorum, ben biraz şöyle yorumluyorum. Yani sezonun ilk haftaları, hatta ilk 3 haftasını bu milli araya kadar takımlar böyle çok daha düşük bir teste başlasa da yani çok büyük cümle kurmayacağım. İşte şundan, işte şu uçuyor kaçıyor ya da şu berbat halde gibi kurmayacağım.
1: yani daha transfer bile devam ediyor. Sadece transferle değil, takımların oturma süreleri falan filan, bunlar çok fazla faktör. Ben Salah'ı çok beğendim bu arada oyuna girdikten sonra. Onu bir kere daha vurgulamış olayım. Yani Trabzonspor'un oyununda bence çok ciddi arıza vardı ama

Pina çok sıkıntılıydı. Düşünüyorum şöyle orta alanda Bouchard ile Malinowski çok kötü maç oynamadılar. Yani standart bir maç oynadılar. Aral bence silik kaldı. Ama şunu söyleyebilirim. Salah oyuna girdikten sonra bence bayağı etkiliydi. Benim bayağı hoşuma gitti. Hatta iki kere de golle çok yaklaştı diyebilirim. Onuachu'nun bahtsız bir günüydü diyelim. Onuachu'nun da çok istediğini söyleyelim. Bu arada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Talisca! Dakika 13 Talisca! Ceza sahasına top geldi. Talisca'nın önünde kaldı. Çok rahat pozisyonda, çok sevdiği bölgede Anderson Talisca skoru deplasmanda 1-0'a getiriyor. Fenerbahçe golle başladı. Talisca'nın golüyle başladı. Yunus Bey'in tahmin tuttu ama duran top tahmini tutmadı. Talisca isminin altını çizmişti ve aynı zamanda tabii ki Ayhan Bey'in de ilk 20 dakika içerisinde 1-0'ı bulur Fener şeklinde mesajı da çok net bir şekilde geldi. Yazdım geldi demiş Ayhan Bey. Vallahi Ayhan Bey bence tersini yazsaydınız bir Galatasaraylı olarak çok daha şey olabilirdi. Yani totem manasında gitseydiniz iyi olabilirdi. Dün bir dinleyicimiz çok komik. Burada ya yani bir mesajı okuyamadım. Bir dinleyicimiz yani full böyle tersten totem gibi böyle enteresan enteresan mesajlar yazmıştı maç sırasında. Yani ortalığı germeyeyim diye çok fazla okumamıştım ama aklıma o geldi bir anda. Ya yani oradan feyz alabilirsiniz gibi. Ha hadi hadi gene iyisiniz abi. Golü kimin atacağını da söyleyeyim. Talisca demişsiniz ki akabinde geldi. Talisca demek gol demek geldi Öcal Bey'den. Ya gerçekten öyle. 5 maç 5 gol oldu. Her maç bir tane buldu yani. Şimdi ya şeyi merak ediyorum. Yani Vedat var. Evet, baktım son mesajı öncesine. Ayhan Bey yazmış tekrardan. Ya şimdi Vedat var, Lukaku var ve 5 maçta 5 gol atan, her maçı da yani hiç maçı boş geçmeyen bir Talisca var. Yani nasıl keseceksiniz ki? Ya şimdi mesela tamam çok çok önemli isimler. Yani hocayı da anlamak lazım. İşte belki taraftar şunu diyecektir. Abi Vedat niye oynamıyor ya da Lukaku niye bugün sahada yok ki? Lukaku yedek kulübesinde de yok, onu söyleyelim. Ama ya yani şey çok enteresan burada. Yani 5 maçta 5 gol atan adamı direkt bir şekilde kesmek nasıl olacak? Veyahut da Asensio'yu kesip Talisca'yı 10'a atıp 9'a başka bir oyuncuyla mı değerlendirecek hoca, göreceğiz. Yani tabii ki Fenerbahçe 3 kulvar oynayacağı için ister istemez tabii bütün oyuncular değerlendirilecektir zaten. Onu da vurgulamış olalım. Abi tersini söylemeye gerek yok. Futbol çok güzel bir oyun, tadını çıkaralım demiş. Ayhan Bey de çok güzel bakıyor olaya. Yani bir Galatasaraylı olsa da toteme gerek yok. Yani biz futbolu konuşmak için zaten futbol sohbetine geliyoruz. Cano şeklinde Ayhan Bey'in de böyle bir reaksiyonu olduğunu anlıyorum. Sağ olun var olun bu arada. İkisinden de iyi Talisca demiş Öcal Bey. Yani bunu soralım o zaman, taraftarı soralım. Sadece Fenerbahçe taraftarı değil, bizi bütün dinleyenlere sormak isterim. 0212 273 10'dan. Abi yani Talisca, Lukaku ve Vedat Muriç mevcut formlarına göre konuşuyoruz. Mevcut formda demeyelim ama bu seneki beklentisine göre konuşalım. Yani Lukaku'nun hayat kariyerinin en üst basamağındaki durumla veyahut da işte Vedat'ın en üst basamağındaki durumuyla kıyaslamayalım. Talisca'nın bugünü, Vedat'ın sağlıklı bir Vedat'ın bugünü ve sağlıklı bir Lukaku'nun bugününü konuşursak, Fenerbahçe kadrosunda forvette kim oynamalı? Bence bu çok iyi bir soru. Nasıl bakarsınız olaya bilmiyorum. Soruyorum çünkü İsmail Hoca'nın da bence vermesi gereken zor kararlardan bir tanesi de bu. Bunu yıllar boyunca Okan Hoca böyle derin kadrolarda zaten zor kararları verdi. Adam yönetimini çok iyi gördük. Ama İsmail Hoca'da da bakalım bu kadar dolu dolu bir kadroda, çok alternatif bir kadroda nasıl buradaki forma dağılımını yapacak ya da bu adam yönetimini yapacak? Bu da bence İsmail Hoca'nın en önemli sınavlarından bir tanesi olacak bu sene nezdinde diye düşünüyorum. Beşiktaşlıyım demiş Öcal Bey ama Talisca ikisinden de iyi demiş. Ayhan Bey'e bakıyorum. Talisca 1, Lukaku 2, Vedat 3 demiş. Lukaku Dünya Kupası'nda da oynadı demiş. Evet, yani Dünya Kupası'nda 3 tane buldu. 6 maç 3 gol. Ki her maç 11'de oynamadı. Yani sonradan 11 oynadığı maçlar da var ama ya iyiydi ya Lukaku bence de Dünya Kupası'nda. Ya Napoli'de geçen sezon futbol oynamadı zaten. Yani 7 maç 1 gol.
zaten istatistiği bir kenara bırakıyorum ama yani futbol anlamında adam sahaya çıkmadığı için çok fazla bir büyük bir yorum yapamıyoruz konuyla alakalı. Ya tabii ki süreç gösterecek bence, yani zaman içinde bunu çok net göreceğiz. Belki şöyle denklemler de görebiliriz. Yani Asensio'yu işte sol kenarda kullandı, sağ kenarda Greenwood'u, merkezde Talisca'yı, önde de bir forveti mesela, böyle bir denklem de çıkabilir ortaya. Ya Fenerbahçe'de hocanın elinde çok fazla alternatif bir kadro var ve zaten konu şu anda Fenerbahçe'de transfer değil, artık biraz adam elenmesi olması gerektiğini bütün yayınlarımızda vurguluyoruz. Bu arada dakikalar 18'i gösteriyor. Fenerbahçe deplasmanda 1-0 önde. Ceza sahası içerisinde şu anda bir kalabalık var. Köşe vuruş hazırlığı var Fenerbahçe'de. Bunu da vurgulayalım. Şu pozisyonu anlatayım, sonra zaten sohbete devam ederiz ama oldukça kalabalık bir şekilde geldi Fenerbahçe. Ön direğe kümelenen bir Fenerbahçe gördük oyuncu grubunda. Ön direğe doğru da kesilen bir orta, ancak rakip savunmada yardıma gelen Koita çok rahat bir şekilde uzaklaştırdı. Gençler Birliği taraftarını bir kere daha kutlamak istiyorum. Futbola ilginin, taraftarın bu şekilde olması beni aşırı memnun ediyor. Yani şu maçı mesela aktarırken şu stadın dolu olması, mutlu oluyorum. Böyle bir durum gördüğüm zaman. Trabzonspor, daha doğrusu Kasımpaşa Trabzonspor maçı sırasında da aynı cümleyi kurdum. Tekrar edeceğim, bir sakınca olacağını düşünmüyorum. Abi yani Covid'de maçı izlerken işte ilk Bundesliga böyle. Ya bir Belarus ligi zaten oynuyordu. Üzerine Bundesliga oynuyordu. Sonra ligimizde ya tabii ki haliyle taraftar olamıyordu ama abi çok kötüydü ya. Çok kötüydü. Sadece şöyle neşeli anları hatırlıyorum. Bir gün Bundesliga maçında bir argo kelimenin, dilimizdeki bir argo kelimeyi yayında duymuştum. Çok şaşırmıştım. Böyle şey olmuştum. Ha doğru, çok fazla zaten Almanya'da da vatandaşlarımız var ama şöyle bir hani yaşadığımı hissetmiştim diyeyim. Covid döneminde tribünde böyle bir şey duyunca onu da vurgulamış olayım. 10 yabancının 3'ü forvet demiş. Bak bu da çok enteresan konu. Ya Talisca'yı forvet saymayalım. Yani oynayabiliyor tabii ki ama 10 yabancının ikisi forvet, 3'ü de forvet oynayabiliyor diye yani düzelteyim en azından. Öcal Bey'in de zaten bunun farkında olduğunu farkındayım ama yine de direkt okuyunca belki dinleyicilere yanlış gelecektir. Öcal Bey zaten bunların farkındadır ama ben makul bulabiliyorum. Yani Lukaku transferini ben biraz açıkçası biraz çekincelerim olduğunu vurguladım ama çıkıp müthiş de oynayabilir. Bunu da göreceğiz. Vedat transferinin o gün şartlarında mantıklı olduğunu vurgularım. Ama ya tabii ki bunu Yunus Aydın'la da konuştuk. Vedat transferi, eğer Vedat'ın şunu bilinseydi, yani ön eleme maçlarında oynayamayacak Vedat diye bilinseydi, belki çok daha uygun fiyata transfer pazarının sonuna doğru alınsa daha uygun alınabilirdi veyahut da farklı bir isme de gidilebilirdi. Sonuçta Vedat da yabancı statüsünde, ki o konuda hala daha tartışılıyor. Yani muhakkak bir sonuç olacak mı yoksa değişecek mi bu konu, bilemiyoruz. Ya benim genelde konuya bakış açım şu: normal şartlarda yolda kural değişikliğine ben kabul etmiyorum. Yani yabancı kuralında da böyle, şeyde de böyle, yani yolda kural değişikliği işine çok karşıyım. Ama benim mantığıma göre de yani Vedat bu kadar su gibi Türkçe konuşuyor, Türkçe pasaportu var, bu adam neden aslında Türk vatandaşı sayılmıyor diye de bakıyorum olaya. O yüzden yani iki tarafı da anlayabiliyorum. Yani Fenerbahçe tarafının bu konuda tabii ki bir açıklaması olacak, tabii ki bu konuda bastıracak. Yani sonuç olarak yani Kosova, Fenerbahçe tarafının açıklaması ve savunduğu taraf şu: Kosova milli takımı zaten 2016'da kurulmuş bir ülke teknik olarak, yani milli takımlar nezdinde FIFA'ya dahil oluşu 2016 olduğu için oyuncunun 2015 öncesinde eğer böyle bir karar verdiği zaman, 2015'ten sonra bu olamıyor deniyordu. Yani böyle de bir durum var. O yüzden bir çıkmaz var olayda. İki tarafı da anlamak lazım. Sadece benim burada düşündüğüm şey, Fenerbahçe'nin bu konuda hakkını arama son derece normal ama yolda kural değişikliği işine de çok karşıyım. Biraz sistemlerin olması gerektiğini hayatta inanan bir bakış açısında birisiyim. Yoksa ya bir Fenerbahçeli'nin en doğal hakkı bunu da savunması ama bence bir normal etik bakan bir insanın da şu cümleyi de kurması en mantıklısı: yolda kural değişimi olmamalı demesi. Yani evet, Fenerbahçe bir köşe vuruşu daha kullanacak. Dinleyici mesajlarını alacağım ama ön direğe doğru bir orta daha. Mert Müldür yükselmişti. Kaleci İrhan Fancan'ı Eribayat uzaklaştırdı. Ve evet, kale vuruşu kullanacak İrfan Can.
Şöyle bakıyorum, şöyle bakıyorum. İsminizi okuyacağım. Murat Bey yazmış. Can, ben de seni tırda dinliyorum. Ocakta malzeme bekliyorum demiş. Hayırlı yolculuklar dileyelim bu arada. Maça dön demiş. Biraz maçta konuş demiş. Haklısınız. 22. dakikanın içerisindeyiz. Fenerbahçe 1-0 önde deplasmanda. Talişka'nın ceza sahası içinde rahat vuruşuyla, çok sevdiği bir vuruşuyla bulduğu bir gol olmuştu. Onun haricinde zaten baskın taraf Fenerbahçe olduğunu söyledik. İlk 8 dakikayı ortada biraz daha iki takımın da daha rolantide geçirdiği bir 8 dakika olmuştu. 8. dakika itibariyle Fenerbahçe 2. ve 3. bölgede, yani Gençler Birliği'nin 2. ve 1. bölgesinde çok daha etkin olduğunu, daha kalabalık olduğunu ve pozisyonlara giren taraf olduğunu vurgulamıştım. Coşku var, gerçekten istek var Fenerbahçe tarafında. Ki Metin Diyad'in de Gençler Birliği tarafıyla alakalı daha hazır değiliz, transferler yetişmedi şeklinde yani... Tabii ki çok daha detaylı söyledi ama ben bunu özet geçiyorum. Bu şekilde bir açıklaması vardı. Hazır olmadıklarını vurguladı Metin Hoca. Onu da vurgulamış olalım. Rota neresi bu arada? Murat Bey, nereden nereye gidiyorsunuz? Onu da öğrenelim. Sohbetimize katıldınız. Bari soralım onu da. Rotamız neresi? Evet, Talişka'da bir duran top kazandı. Öneleme maçında hangi maç olsa, hangisiydi o ilk maç? Gornik maçında tam golü bulduğu aynı bölge. Yani hayal edebilmeniz açısından söylüyorum. Yaklaşık bir 33-32 metreler sol yarım dairede Talişka yerde kaldı. Muhtemelen de topu alacaktır ve kaleyi doğrudan da deneyebileceği bir açı olduğunu vurgulayalım. Fenerbahçe yedek kulübesi de görüntüye geliyor da yıldızlar kardosu gibi ya. Çok iyi yani kulübe. Ya dünkü Galatasaray yedek kulübesine bakıyorum, bir de şu yedek kulübesine bakıyorum. Yani çok fark var. Ya Galatasaray kadrosu 11'leri kafa kafaya belki yorumlarız ama yedek kulübesi çok iyi yani. Evet, bu arada Talişka topun başında değil. Muhtemelen içeriye bir orta girişimi olacak. Oğuz Aydın ve Marco Asensio topun başında. Faulü almasından da dolayı Talişka'nın vurmasını beklerdim doğrusu. Ama bakalım. Oyuncuların tasarrufu bu şekilde. Bu arada bir orta, bir kafa son anda İrfan. O noktada yayıncı kuruluşun kamerasında çok değişik bir problem oldu. Yani ortayı tam olarak göremedik. Bir anda İsmail Yüksek'in vurduğu bir kafa vuruşu. İrfan Can Eğri bayatta kaldı. Çok değişik bir yani çok net bir şey göremedim. Mutlaka tekrarında görürüz ama yayıncı kuruluşta da ilginç sahnelerden bir tanesiydi. Yani Süper Lig'de böyle bir anı çok hatırlamıyorum. Genelde Ziraat Türkiye Kupası'nda bu tip bazen talihsizlikler oluyor diyelim. Bunun çok örneklerini görmüyorduk. Onu da vurgulayalım. Evet, bu arada sağ kanattan İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe geliyor. Düşünce güzel, uygulama kötü diyebileceğimiz Asensio'ya aktaramadığı bir pas var. Şut sayıları ekrana geldi. Tabii ki 26. dakikadayız. Şut sayılarında Fenerbahçe'nin 6 şutunun 3'ü isabetliyken Gençler Birliği'nin henüz şutu yok. Şöyle bakıyorum, Şile Ferhat Paşa beton santrali demiş. Yolunuz açık olsun Murat Bey. Fenerbahçeli konuk yok mu yorumcu demiş. Ya normalde vardı yani, şöyle ayarlayabilirdik son dakikada ama Gökberk benle beraber olacaktı bugün yayın sırasında. Ya bu arada biz ilk hafta özel böyle yapıyoruz. Normal şartlarda her zaman konuk olmuyor. Zaman zaman yapıyoruz. Bazen önemli maçlarda, ilk haftalarda yapıyoruz. Yani Gökberk hasta olduğu için gelemedi. Yoksa zaten her halükarda vardı. İşte zaten işte cuma günü dün oluyor değil mi? Tabii dün Berkay bizdeydi, Galatasaraylı konuk. Ömer de bugün seyahate gitti. O da gelmişti aslında cuma günü Fenerbahçeli konuk olarak. Onu düşünmüştük bir ara ama o da seyahate gitti. Yıllık izin kullanıyor o da. Dün de renk kattılar programa. Onu da vurgulamış olalım. Yani Murat Bey, tek başıma yetmeye çalışacağım size diyelim. Ya bakalım, dilim döndüğünce bir şeyler aktaracağım. Onu da vurgulayayım tekrardan. Tekrar mesajlara dönüyorum. Gençler Birliği sonradan açılan bir takım, muhakkak gol bulacaktır demiş. Vallahi geçen sene öyle oldu, hatırlarım. Mesela aklıma çok taze şey maçı geliyor. Beşiktaş maçı geliyor. 1-0'dan 2-1'lik maç. Yani hiç hissettirmemişlerdi ama sonradan iki tane
tıkır tıkır gol gelmişti. Cihan'ı bağla demişsiniz. Ya adam zaten çok konuşuyor. Şimdi biz genelde birbirlerimizi bağlamıyoruz. Ya çok zorda ya da çok ekstrem durumlarda bağlıyoruz. Ya tabii ki birlikte yayın yapmak çok keyifli ama bugünlük tasarrufumuz bu şekilde oldu Murat Bey. Anlayış bekliyoruz sizden. Diyelim. Cihan Dişli valla önemli adamdır. Her zaman sohbet etmesi keyiflidir. Yayında çok az sohbet ettik ya. Geçmişte yapıyorduk. Hatırlıyorum Radyo Gol'ün çok eski döneminde, hatta iki eski yerindeyken Cihan Dişli moderatör rolünde, ben yorumcu rolünde çok program yaptık Cihan Dişli'yle. Bayağı keyifli oluyor. Yani insan olarak da muhteşem bir adam, zaten onu konuşmaya gerek yok. Yani işini ne kadar iyi yaptığı zaten hiç haddime değil, yorum yapamam ama yani insan olarak da muhteşem bir adam olduğunu ve bir kez daha sevgilerimi iletmek istediğimi herkesin huzurunda vurgulayayım. Evet, 28. dakikanın içerisindeyiz. Fenerbahçe deplasmanda 1-0 önde. İstediği oyunu oynayan taraf Fenerbahçe. Maçın temposunu belirleyen taraf Fenerbahçe. Gençler Birliği ister istemez eksik bir kadro olduğunu vurgulamıştık ama her zaman şunu söylüyorum, atletik kabiliyeti çok yüksek bir takım olarak, yani hem Göztepe'yi böyle vurguluyordum. Geçen sene her ne kadar çok başarısız bir, yani yönetim ve sergileyen bir Gençler Birliği izlemiştik. 6 teknik direktör değişti, 3 başkan değişti. Yani o takımın ligde kalması bile yani bu şartlar altında mucizeydi. Ben yine de kadronun böyle 2-3 tane iyi orta saha oyuncusu alındığı takdirde çok iyi olabileceğine inanan taraftaydım. Futbol bakışım bu şekildeydi ama atletik kapasitesini konuşmadan edemeyeceğim. İşte Göztepe'nin de Gençler Birliği'nin de kadroları aslında belli bir matematiğe göre kuruluyor. Ama Gençler Birliği'nde o matematiğin işlemesi için yani mutlaka bir düzen, mutlaka bir sabit olması gerekir. Bir kulüpte bir sezon 3 başkan, 6 teknik direktör değişmemeli. Yani bu kadar değişim olmamalı diyeyim. Öcal Bey bunu okumayacağım. Öcal Bey bunu okumayacağım. Siz anladınız sebebini. İyi keyifleri olsun diyeyim sadece. Kadir Bey yazmış. İyi yayınlar. İrfan Can Kahveci bence Fenerbahçe kalibresinde bir futbolcu değil artık diye. Ben katılıyorum bu yoruma. İrfan Can benim aşırı beğendiğim bir futbolcu normal şartlarda ama abi geçen hangi maçtaydı hatırlamıyorum. İrfan'la Oğuz ilk şey maçı olsa gerek. Graz'ın ilk maçında oyuna girdiklerinden sonra bir sahne var. Sol kanattan Oğuz Aydın'ın topu götürdüğü bir sekans olmuştu. İrfan Can'a çıkarmıştı. İrfan Can'dan da korkunç bir vuruş gelmişti. Oğuz topla beraber İrfan Can'dan daha hızlı bir şekilde ceza sahasına dribling yapmıştı ve hani Oğuz da İrfan Can'ın topla gidemediğinin farkında olduğu için İrfan Can'ın ayağındaki topu Oğuz alıp Oğuz devam etmişti. Yani bunu görmek bile biraz aslında bana da artık İrfan Can'ın durumunun iyi olmadığını çok net açıkladı. Yani bir pozisyondan örnek veriyorum. Ya belki sezon öncesidir vesaire vesaire diyeceğim ama abi yok yani artık hele hele Fenerbahçe'de bu hücum pres isteniyorsa çok zor İrfan Can'ın sahada kalması yani. Ya tamam, tabii ki çok yetenekli bir ayak, yerli oyuncu ama yani Türkiye Kupası'nda bence Fenerbahçe'de daha fazla etki olabilecek birisi. İsmail Kartal oyuncunun en iyi performansını ortaya çıkarmasını başarmıştı zamanında. Ama bu dönemde bence İsmail Kartal da başaramayacak bunu diye ben çok katılırım Kadir Bey. Yani iyi görmüyorum İrfan Can'ın fizik durumunu. Hakeza şunu da söyleyeceğim. Beşiktaş tarafıyla alakalı Vaslav Çerni'de de benzer bir durum görüyorum. Çerni golü buldu. Çerni çok kıymetli bir gol buldu. Hatta bence çok da iyi oynadı. Ama fizik olarak Çerni'nin de üstüne koyması lazım. Yani Çerni koyabilecek bence profesyonellikte bir futbolcu olduğunu inanıyorum. Ya bizim Türk futbolcularımızda çoğu istisnalar tabii ki var ama ya belli bir yaştan sonra ekstra bir profesyonellik anlayışıyla ilerleyen bir oyuncu profili çok az görüyoruz. Mesela Burak Yılmaz'ın zamanında şöyle bir açıklaması var. 30 yaşına kadar kendime çok kötü bakıyormuşum. Ama kariyerinin son döneminde ne kadar uzun oynadı. Lille şampiyon oldu. Gerçekten yani oyuncuların böyle istisnaları da var. Yani Vaslav Çerni'nin eğer de fiziğini geliştirmesi gerektiğini inanıyorum. Çünkü gidemiyor adam. Yani evet çok yetenekli oyuncu. İrfan Can da çok yetenekli oyuncu. İrfan Can inanmıyorum tekrardan iyi bir fizik durumuna gelebileceğine ama Çerni'de ufak bir ümidim var. Onu da vurgulayayım.
Lukaku oynar mı bugün diye yazmışsınız. Dinleyicimize de bakalım kim yazmış. Şöyle bakıyorum. Murat Bey yazmış. Başka bir Murat Bey yazmış. Lukaku bugün yok. Kadroda yok. Onu söyleyelim. Yedekler arasında da bulunmadığını, Vedat Muriç'in olduğunu söyleyelim. Hatta yedek kulübesini okuyalım. Yedek kaleci olarak Kuzey Sapaz

0: Var. Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Nelson Semedo, Bartu Elmas, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Vedat Muriç ve Dorgeles Nene yedek kulübesindeki isimler olduğunu söyleyelim Fenerbahçe adına. Bu arada Anderson Talisca'nın asisti de Levent Mercan'dan geldi. Bugün de çok ilginçtir. İşte dün gece yarısı Ömer'le beraber zaten yayını bitirdik. İşte Berkay Ömer bizleydi. Gece Ömer'le sohbet ediyoruz. Ömer'le bize geldi Ömer. Neyse bu kadar da anlatmam saçma olacak ama ya adam şöyle bir cümle kurdu. Abi Levent kesecek böyle Talisca'nın böyle kafa topu olarak tam böyle kafasına. Talisca da kafayla bir tane vuracak. O golü görüyorum gibi bir cümle kurmuştu. Yani asist gol tuttu. Şema tutmadı onu söyleyelim. Ömer de bu aralar tahminleriyle şov yapar halde. Onu da vurgulayalım. Evet 34. dakikadayız. Marco Asensio ile Fenerbahçe bir hücum girişiminde çok rahat oynadığını söyleyelim Fenerbahçe'nin. Yani bir tık daha antrenman havasında geçiriyor gibi de söylersek yanlış olmayacaktır müsabakayı, ama tabii ki belli olmaz. Bazı maçlar geceyle gündüz gibi olabiliyor. Futbol bu, top yuvarlak diyerek o klişeye de imza atayım. Evet, İrfan Bey yazmış, İrfan Karakaya yazmış, saygılarımla demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İrfan Can'la Mert Müldür'ü takımda gördüğüm zaman maç izleyişim kaçıyor. Bu adamlarla şampiyonluk gelmez demiş. Ya ben Mert Müldür'ün hakkından fazla eleştirildiğini, böyle haddinden fazla eleştirildiğini düşünen taraftayım. İrfan Can konusuna katılırım. Ya Mert Müldür'ün de dünya yıldızı olduğunu vurgulamıyorum ama hani yerli kuralının olduğu bu ortamda milli takımın sağ beki ve milli takımda da iyi oynadı. Ya bence biraz Mert Müldür'ü Fenerbahçe taraftarı haddinden fazla eleştiriyor. Bilmiyorum, bana göre yani çok da böyle hani işte dehşete kapılıyorum izlerken diyebileceğim bir profil olduğunu düşünmüyorum Mert Müldür'ün. Ama tabii ki herkesin her yorum yapmaya özgür ve çok da saygı duyarım. Aynı kefeye koymuyorum ki yani İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de Mert Müldür'ün kaç gömlek üzeri performans zamanında göstermiştir. Buna rağmen bugünkü konjonktüre göre, bugünkü oyuncuların fizik durumlarına ve vaat ettiği potansiyellere göre konuşuyorum. Şöyle bakalım, Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı demiş Kadir Bey. Senelerdir bu vedalaşmaları doğru zamanda yapamıyorlar ve duygusal davranıyorlar şeklinde bir mesaj var. Doğru. Fenerbahçe'de bu çok ciddi bir sıkıntı bu arada. %100 katılırım. Yani diğer kulüplerde çok daha net, direkt karar alınabiliyor böyle şeylerde. Onu söyleyelim, ya katılırım. Ya Fenerbahçe'de böyle bir sıkıntı var ve ya Fenerbahçe kadrosu, şimdi bak diğer takımları düşünüyoruz ama ya o kadar kalabalık bir kadrodan bahsediyoruz ki yani her takımda tamam yabancı fazlalığı var, bir şeyler oluyor, bir şeyler ediyor falan fistan, ama ya Fenerbahçe'deki durum akıl almaz bir durum şu anda. Yani ya hep şu örneği veriyorum, bir kez daha tekrar edeceğim, artık sıkıldım birçok dinleyicimiz aynı yorumu yaptığım için, ama abi bu adamlar yemekhaneye nasıl sığıyorlar ya da ne bileyim tek sahada idman yapabiliyorlar mı, çift saha mı gerekiyor ya da ne oluyor, yani çok merak ediyorum. Fenerbahçe'nin bir tesisinde bir gün neler döndü çok merak ettiğim bir konu. Hani ne bileyim işte koğuş sistemi gibi mi, işte birinci koğuş giriyor sonra ikinci koğuş giriyor gibi mi, yani yemek saatleri mi farklı oyuncuların? Bak mesela çok güzel örnek gelmiş Öcal Bey'den. Beşiktaş Necip'e bile kıydı demiş. İşte yani bazen neşteri vuracaksın, hakikaten böyle. Çok fazla mesaj geldi bu arada, arka arka yetişmeye çalışıyorum. Biraz da maça döneyim. 36. dakika Fenerbahçe 1-0 öndü. Aslında biraz Gençler Birliği'nin karşı kalede topu kazanmaya çalıştığı ve biraz oyuna girmeye başladığı bir evreye geldik diyebiliriz. Koita aktardı Abdurrahim'e. Abdurrahim'den çok cılız bir şut. İrfan Can ayakta oydu. Savunmasına yardımcı İrfan Can. Bu noktada da kendisini tebrik edelim. Bu kadar eleştirdik. Savunmasına yardımcı olmasından da kaynaklı olarak İrfan Can'ın oradaki eforunu kutlayalım. Ne bileyim. Bunu demek geldi içimden, bu kadar eleştirdik adamı. Şöyle bakıyorum. Malzeme geldi. Yola çıkıyorum. Ömer'le de çekmiyor. 15 dakikayı dinleyeceğim demiş. Derken Franco Tonya! Bir geçiş hücumu. Gençler Birliği skoru 1-1'e getirdi. Franco Tonya. Bu anlarda bu atletik kapasitesi olan bir takım olduğunu her zaman vurguluyorduk. Franco Tonya'nın golü. Onu da
1: Metin Hoca döneminin haricinde merkezde daha çok konumluyorlardı. Metin Hoca sol kenarda oyuncuyu konumlamayı zaten daha çok tercih ediyordu, Franco Tonya'yı. Bu sezon kadroda kalacak mı gidecek mi tartışmaları vardı. İtalya pazarında oyuncunun etkin olduğunu biliyorduk. Franco Tonya'nın bu arada pozisyon öncesinde bir faul olduğu itirazı var Fenerbahçeli oyunculardan. Franco Tonya'nın şık vuruşu, fışık bitirişini gördük Koita'nın asistinde. Genduzzi'nin bir itirazı var, orada bir faul itirazı var ama tabii ki hem devre arasında hem maç sonunda hakem hocalarımıza, aynı zamanda yorumcularımıza daha net sorarız. Oyun kuralları içerisinde mi değil mi diye. Çok net bir yorum yapmayayım. Franco Tonya'nın golü geldi. Durum 1-1'e geldi, bunu da vurgulamış olalım. Evet, şöyle bakıyorum, Fenerbahçe'nin sağ beki biraz daha klas ve biraz daha teknik olmalı. Bence Mert biraz daha tanımlamaya uymuyor demiş. İrfan Bey, nasıl kıvırdım ama oradaki kullandığınız kelimeyi, onu da söylemiş olayım. Ve çok sakar demiş. Ya tabii ki, ama yerli bana bu tarz bir oyuncu lütfen söyler misiniz? Yani mesela benim aklıma gelmiyor. Sağ bekte bu kadar klas ve teknik, bu kadar iyi bir oyuncu Türk benim aklıma gelmiyor. Arda Okan Kurtulan derseniz katılmam. Ben Arda Okan Kurtulan'ın dörtlü savunmanın sağ bekinde bayağı yani ilk etapta sorun yaşatabileceğine inanan taraftayım. Çok izledim Göztepe'de oyuncuyu. En iyi maçlarında da izledim. Hatta bazı günler çok beğendim ama o profil bence o da değil. Yerli sağ bek benim aklıma gelmiyor. Varsa söyleyeyim, belki şeydir. Ben atlıyorumdur. Şu an hiç gelmiyor. Yani Zeki Çelik de bence o tarz bir oyuncu değil. Yani Zeki Çelik de gelse ağzıyla kuş tutsa kesinlikle o şeyi alamayız diye düşünüyorum. İrfan vurdu, köşe vuruşu kazandı Fenerbahçe. Dakikalar 39'u gösteriyor. Skor 1-1. Yedek kulübesine bakın hele. Yedek kulübesi UEFA'da çeyrek yapar demiş. Bizim yedek kulübesine bakın demiş. Ayhan Bey haklısınız yani. Gerçekten iki takımın yedek kulübesi arasındaki fark yani şu anda çok acayip bir durumda. Ya mutlaka bu arada Galatasaray transfer yapacak yani hiç o konuda Galatasaray taraftarı tabii ki kızgın olmakta da çok haklı bence başkanına, ama ya mutlaka göreceğiz yani böyle bir yedek kulübesiyle devam etmez sezon. Ya Fenerbahçe'de de eksilme görmek durumundayız, bu kadar fazla yabancı var, yani ne olacak ne bitecek onu anlayacağız, ama kafalar karışık açıkçası, ben de bilmiyorum yani, bir hesap yapıyorum. Hesapta hem Semedo hem Ederson gitmesi gerekiyor. Onları da tabii ki yayın ilerleyen bölümünde tartışırız hep beraber, ama attı gençler yazmış. Mehmet Bey hoş geldiniz. Talişka'dan nefret ediyorum demiş Mehmet Bey. Tabii ya Mehmet Bey çok iyi bir Galatasaraylı. Talişka'dan nefret ediyormuş. Ya evet, nefret etmeyin ya. Genel olarak nefret zaten birçok konuda ediyoruz. Burada futbol konuşuyoruz. Keyifli keyifli muhabbet ediyoruz. Yani zaten ortam genelde kötü. Ben hani genelde işte buradaki gergin ortamı biraz yumuşatmaya gayret eden bir futbol severim. Yani tabii ki ben de yayınlarda ara sıra ister istemez sürçülisan edip belki insanları geriyorum. Maç sonu programları daha farklı orada tabii ki, ve devre araları farklı. Maç içlerinde en azından keyfimizce devam edelim, sohbetimiz edelim, nefreti katmayalım diye düşünüyorum Mehmet Bey, ama ben sizin niyetinizi zaten biliyorum. Siz Mehmet Bey zaten aşırı iyi bir futbol sever ve yani biz bayağı da futbol üzerine tartışmalarda da bulunduğumuz bir dinleyicimiz. Genelde mesela herkese böyle bir olumlu yaklaşırım, Mehmet Bey'e de genelde böyle bir karşı çıkışırım arada, ama bilerek yapıyorum Mehmet Bey, bunu zaten farkındasınızdır. Evet, Öcal Bey yazmış. Demiştim Gençler Birliği golü atar diye. Golü arar diye yazmış. Ya evet evet, ben de katılıyordum. Maç başında zaten genelde şey diye vurgulamışlar. İşte atletik kapasitesinin yüksek olan bir takım olduğunu. Ama ya orta saha yine alınmadı. Belki transferin sonunda alınır. Yani iki tane bence çok net oyun yönlendirebilecek bir orta saha ihtiyacı var Gençler Birliği'nin. Ya analizim şu, her büyük takıma sıkıntı çıkarabilir ama hiçbir küçük, yani küçük demeyelim ama kendi skalası veya kendinden düşük profil takımlara karşı topa da sahip olamayacak kadar, topu ayağında tutamayacak bir orta sahaya sahip. Sadece hızlı geçişle oynayabilecek bir takım Gençler Birliği. Eğer orta sahada topu birazcık daha işleyebilecek bir iki tane oyuncu alınırsa, o zaman kadro çok başka bir şey gösterebilir diye inandığım bir kadro olduğunu geçen seneden beri bas bas bağırıyorum. Gençler Birliği ile alakalı bağlantılar yaptığımız zaman da bunu söylüyorum. Zaten Mehmet Bey, anladım onu. Nefret ediyorum lafı Talişka'ya övgü anlamındaydı. O çok formda, o yüzden demiş. Evet %100 yani zaten.
0: 5'te 5 adam yani. Çok acayip. Ya şeyi konuştuk Mehmet Bey, siz gelmeden işte Lukaku mu, Vedat mı, Talişka mı, yani şu formda nasıl kesecek, hoca ne yapmalı konusunu konuştuk. Sizden de yorum alalım. Bir dinleyicimizden enteresan bir yorum gelmiş. Buna da katılmıyorum. Nedenini söyleyeceğim. Murat Bey yazmış. Murat Bey şöyle: Oğuz Aydın Fenerbahçe'nin bence futbolcusu değil şeklinde bir yorum var. Ya ben çok mevkiyi yedekleyen oyuncuları biraz değerli buluyorum. Hem yerli bence hani sol oynatırsınız, sağ oynatırsınız, bek oynatırsınız. Yani yerli oyuncu, yani bilemiyorum, yerlinin bu kadar kıymetli olduğu bir yerde sanki biraz acımasızız ya Oğuz Aydın konusunda. Bilmiyorum, ben biraz daha yani İrfan'la aynı kefede bakmıyorum konuya. Oğuz Aydın'ı yani Fenerbahçe'nin kurtarıcısı olur gibi bir yorum yapmıyorum ama yani bu kadar yerlinin değerli olduğu kural kaynaklı olarak ve bu kadar mevki yedekleyen bir oyuncu varsa bence değerli oyuncudur. Yani sonuçta sadece ilk 11'e göre bir takım yapılmıyor. Mesela Trabzonspor'da Mustafa Eskellaç da çok değerli. İşte aklıma gelen örneklerden söylüyorum bu arada. Diğer takımlardan da vurgulayabilirim. İşte Roland Şalay'ın birçok mevkiyi yedeklemesi çok büyük bir avantaj. Haricinde Beşiktaş'ta düşünüyorum. Zamanında Necip, artık hani Leyla ile Mecnun dizisinde de çok komik bir sahne vardır. Kaleci Necip, orta saha Necip, stoper Necip, sağ bek Necip, sol bek Necip, ileride Necip falan derken çok komik bir sahne vardır. Buradan o sahneyi tabii Leyla ile Mecnun izleyicileri bence bilirler, akıllarına gelmiştir. Bayağı keyifliydi o sahne, onu söyleyeyim. Skor 1-1 bu arada. Dakikalar 44'ü gösteriyor. Birazdan tabela yanacak. Fenerbahçe'nin çok etkili oynadığı bence bir ilk yarı var ortada. Gençler Birliği tek pozisyon tek gol. Yani dünkü Galatasaray oyunuyla Fenerbahçe oyununu biraz kıyaslayacağım. Galatasaray da çok istekliydi. Bence Fenerbahçe de çok istekli. Trabzonspor birazcık daha geri planda kaldı bana göre. Bana sorarsanız. Ya skora göre de yorum yaparsak tabii ki skandal yani. Fenerbahçe'nin şu kadrosuyla çok rahat üçlemesi gereken bir maç. Ama bu arada Fenerbahçe'nin bir topu direkten döndü. Arka direkte Gündüz'ü. Son anda out. Köşe vuruşunda Talişka'nın kafası direkten dönüyor. Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Şöyle bakıyorum, uyumak için çadır kuruyorlar tesise, yemeği de sahanın ortasında 3 büyük kazan kurup Ramazan çadırı gibi dağıtıyorlar abim demiş. Bu kim için söylediniz bunu? Fenerbahçe'deki kalabalık ve yemekhaneye sığmıyorlar muhabbetin üzerine mi? Ya olabilir, bilmiyorum yani, gerçekten çok enteresan bir durum var yani burada. Şöyle bakıyorum, beğenmiyorlarsa göndersinler Beşiktaş'a demiş Oğuz Aydın için. Öcal Bey de Beşiktaş'a hemen bir transfer yapıyor buradan. Onu da alalım. Haklısınız demiş bu arada Murat Bey de. Haklısınız, 3 yedekte değerli, doğru demiş. Yani 3 yeri yedeklemesinden dolayı biraz hak vermiş bize Murat Bey. Şöyle bakıyorum. Mehmet Bey'den inanılmaz mesaj. Bu arada yayında yere düşüyordum ya. Vallahi oturdum sandalyede, gülmekten geriye doğru yaslandım. Bir anda yere düşüyordum. Rezillik olabilirdi yani. Ucuz atlattım. Artı 3 verdi bu arada, onu da söyleyeyim. Can millet yazın Bodrum'a gider, biz Urfa'ya geldik demiş. Hanım yüzünden demiş. Kesinlikle Lukaku ve Talişka olmalı. Lukaku alır iki stoperi pikniğe götürür demiş. Talişka da levlevi gibi bırakır demiş. Yani fena bir şey değil yani, gerçekten olabilir. Valla yani her yerin başka güzelliği var diyelim Mehmet Bey. Şimdi Urfa'da da yani of be, şöyle bir güzel bir durum yenmez mi ya? Ben bir de acı çok severim. İsot da çok güzeldir, biliyor musunuz? Of be, ona böyle koyarsın az da bir soğan. Valla güzel olur. Acıktım gene ya. Bir de bak 00:30'a kadar buradayız. Valla yemek konusunu artık kapatıyorum. Bunlar bana Yunus Bey bunu ya keşke mesela görselli bir yayın yapsak da şunu gösterebilsem. Recep İvedik filminin 4. filmi Survivor'da takım seçimleri sahnesindeki yedek kulübeleriyle kıyaslama fotoğrafı gelmiş. Abi inanılmaz. Ya bu arada bu düzelir yani, böyle olmayacak. Ya zaten herkes farkında da bu arada. Ya Galatasaraylısı da farkında bunun. Sadece yani statta adam tepkisini duyurmak istiyor. Çok da normal abi. Ya çok normal abi ya. %100 taraftar bunu yapacak. Ya vallahi bu arada Murat Bey, yere düşüyordum ya. Şey, koltuk bak, burada oturuyorum şimdi. Bazen ayakta falan yapıyorum yayını da, bugün oturarak yapıyorum nedense. Vallahi uzun olduğu için oturayım dedim. Şöyle bir böyle geriye doğru böyle yaslandım. Bir anda böyle küt diye gidiyordum. Vallahi tatsız olurdu yani. Bir de ya belki en azından buradan biriniz belki Berk'e falan mesaj atardınız. Çocuk düştü bayıldı falan diye de kurtardık yani en azından, hiç değilse. Şöyle bakıyorum, bir dinleyicimiz yazmış. Murat Bey yazmış. Bir başka Murat Bey yazmış. İki Murat Bey var. Soy isim de göreyim. Murat Beylerin soy isimleriyle hitap edeyim. Çünkü hep Murat Bey Murat Bey, yani gerçekten ürün yerleştirme gibi oluyor diye bir şaka yapacağım. Yapmayayım onu da. Ustabaşı Murat Bey. Murat Ustabaşı diyeceğim. Diğerinde Murat Bey diyeceğim. Buna göre yayını yapalım. Herkese de hani tekrara düşmeyelim istiyorum. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kadim dostu Fenerbahçe'de es geçmez demiş. Gelenek değişmez demiş. Vallahi yani hep öyle olur ya. Yani bizim de benim de dikkat ettiğim bir şey. Ama şöyle bir şey yapacağım. Yani eğer, yani burada tabii ki kimseye bir yatırım tavsiyesi verecek halim yok. Sadece bir düşüncem var. Yani Trabzon berabere kaldı. Galatasaray berabere kaldı. Bugün Fenerbahçe'de berabere kalırsa yarın Beşiktaş'a şöyle bir beraberliğe çok ufak bir meblağ atmayı planlıyorum yani. Eğer öyle bir şey olursa ben böyle biraz serilere inanan birisiyim. Yani ufak bir deneme yani, tabii ki bir yatırım tavsiyesi olarak değil de kendim bu şekilde bir şey denemeyi düşünüyorum. Demiş ki Kenan Bey yazmış hemen. Hemen alırım Beşiktaş'a Oğuz Aydın'ı eğer gözden çıkarılıyorsa gibi. Öyle bir durum yok. Burada sohbet ediyoruz bu arada. Radyolarını yeni açanlar yanlış anlamasınlar, Oğuz Aydın'ın bir yere gittiği yok ama hani bir yorumun üzerine konuştuğumuzu vurgulayalım. Ya çok mesajımız var, hakikaten çok teşekkür ederiz. Yani sohbet etmeye devam edeceğiz. Devre arasında tabii ki bağlantımız da olacak. Enis Kılıç bizlerle beraber olacak. Şöyle hızlı hızlı mesajları eritmeye çalışmayayım. En azından ağzımızın tadıyla mesajları ve muhabbetimize devam edelim ama ya genelde ikinci yarı daha fazla ederiz. Biraz daha böyle Enis Kılıç'a 3-4 tane teknik soru sorarım. İkinci yarıda biraz daha sohbet ederiz. Daha keyifli keyifli gideriz diye varsayıyorum. Hafif ben de bir soluklanayım. Bugün uzun yayın zaten. Çok komik mesajlar geliyor. Vallahi bak kalmak istiyorum ama hafif dinleneyim. Yoksa sesi ekonomik kullanmak zorundayım. Ya o kadar komik mesajlar var ki. Ya gerçekten yayından çıkmak istemiyorum. Duramıyorum. Ya herkese çok teşekkür ederim bu arada. Hepiniz çok çok değerlisiniz benim adıma. Bütün dinleyicilerimize sevgilerimi ileteyim ayrı ayrı. Ya halde kısa bir ara. Aranın ardından şöyle bir 5 dakika soluklanayım geleyim, olur mu?
2: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
5: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
4: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması Saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
3: Evet, Dakika Skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Enis Kılıç'la beraberiz. Enis Kılıç, hoş geldin abi.
4: Hoş bulduk abi, nasılsın?
3: İyidir abi, seni sormalı.
4: İyi vallahi, işte maçın ilk yarısını bitirdik.
3: Ne diyorsun?
4: Senle birlikte yorumlayacağız.
3: Ne diyorsun abi peki, ilk yarı, ilk 45 dakika Fenerbahçe Ligi'nin ilk maçı, skor 1-1. Skor oyunu yansıtıyor mu? Konuya nasıl bakar Enis Kılıç, ilk 45 dakikayı nasıl yorumlar?
4: Vallahi abi şöyle, aslında maç başlangıcı itibariyle ilk 20-25 dakika rotasyonlu bir kadro malumun. Ona rağmen orta sayıları böyle bir üstünlüğü vardı. Ancak daha sonrası gelişen dakikalarda açıkçası Fenerbahçe hem ritim olarak hem de oyun olarak aslında biraz gençler üzerine oyunu ortak etti diyebiliriz. Çok fazla geri pas, yan pas, özellikle bizim futbol severlerin iriti olduğu konular bunlar, biliyorsun.
3: Doğru, doğru.
4: Ancak tabii futbolun içerisinde olan konular. Tam olarak böyle uyuduğu bir dakikada da kendi özünü yapmış olduğu bireysel bir hata. Koş orada biraz Ake'nin pas tercihiyle konuşulabilir. Çok merkezi, iki kişinin markajına olan bir oyuncuyu tercih etti ama ne olursa olsun kendi özünün de oradan topu çıkartması lazımdı. Günün sonunda bireysel hatalarla gelen bir beraberlik golü oldu gençler üzerine. Yani şöyle, ben rotasyonlu kadroyu göre dediğim gibi 20-25 dakikalık süresi beğendim. Özellikle Levent Oğuz kenarını oldukça pozitif buldum. Levent'i burada ekstra bir artılamam lazım. Malum Osterwolde'nin de sakatlığı, Arçi Uran kalacak mı gidecek mi hala bir soru işareti, biliyorsun, netlik kazanmadı. Levent orada bir güven verdi diyebilirim. Özellikle ofansif katkısı itibariyle. Bir de Talişka'ya gol attırma özelliği de yine bu maçta da devam etti. O yüzden umut vadeden şeyler de vardı ama maalesef diyeceğim buna. Fenerbahçe'nin sağ kenarı için tabii bunları söyleyemiyoruz. Hem Mert Müldür hem de İrfan Can Kahveci hakikaten kötü bir maç geçiriyor şu dakikaya kadar. Hem defansif anlamda Mert Müldür'ü çok beğendim diyemeyeceğim ki çok zorlandığı bir maç da değil. Ancak özellikle toplu oyunda Fenerbahçe'nin atak devamlılığında veyahut da o sızma koşularda vesaire gibi yani biraz ofansif katkı beklenen yerlerde yine yetersiz kaldı. İrfan Can Kahveci tarafıyla alakalı da merkeze geldiğinde etkili oldu ama çizgi üzerinde özellikle biri bir pozisyonlarda belki fiziksel olarak da daha hazır değil. Çok fazla rakibini yoramadı, yıpratamadı. O yüzden Fenerbahçe sağ kenardan da hiç üretemedi. Onun haricinde dediğim gibi yani rotasyonlu kadroya göre iyi bir maç başlangıcı ancak devamı iyi gelmedi. İkinci yarı muhtemelen, tahmin ediyorum, birkaç değişiklik olacaktır. Vedat'ı bekliyorum ben. Asensio'nun oyundan alınması da çok olası. Talişka'nın 10 numara pozisyonuna geçip Vedat da başlayabilir ikinci yarıda. Bununla birlikte Greenwood tercihi de gelebilir gibi duruyor. Çok böyle kaotik bir maç yok aslına bakarsan. Yani Fenerbahçe sadece birkaç doğruyu daha üst üste yapması, skoru ve oyunu alması için yeterli olacak bir maç gibi görünüyor ama malum ligimizde 60-65. Depreden sonra çok daha farklı senaryolar gelişebiliyor. O yüzden o dakikaya kadar da Fenerbahçe işi kopartsa hiç fena olmaz. Çünkü malum hafta içi Lyon maçı var.
3: Doğru.
4: Bunları da düşünmesi lazım yani.
3: Yani %100 katılırım bu arada teşhislerine, düşüncelerine ve fikirlerine. Ya bir pozisyon çok tartışıldı. Hatta Fenerbahçeli birkaç oyuncunun da itiraz ettiği gördüm. Yani Gençler Birliği golü öncesinde biraz hakemi soracağım. Çünkü ister istemez tabii ki müsabakanın hakemlerini de yorumlamamız gerekiyor devre aralarında özellikle, ama Oğuzhan Aksu'nun ilk yarı performansını nasıl buldu Enis Kılıç ve aynı zamanda Genduzzi'nin orada yaptığı hata dedin ama orada bir faul var mı, yoksa sana göre futbol kuralları içerisinde bir top kapma mıydı diye sorayım. Başka bir hatasını gördün mü veyahut da pozitif bir şeyini gördün mü hakemin?
4: Valla yani şöyle Can, hani hiç hakikaten bu soruyu sormasın hiç gözüme çarpmayan bir detaydı, öyle söyleyeyim. O kadar temiz geldi bana pozisyon.
3: Doğrudur. Yani yine de sormak istedim adetten, yani sonuçta evet, tartışmaya açık şeyler olabiliyor. Yani taraftarlar zaman zaman sitem edebiliyorlar. O yüzden de bir sormak istedim. Herhangi bir başka bir aksiyon gördün mü hakem kaynaklı abi?
4: Yo, gayet iyi. Biraz ikili diyalogları fazla geliştiriyor biliyorsun. Yani kural kitabı itibariyle bir hakem oyuncuyla bu kadar diyalog kurmaz. Kurduğu noktada sarı kartına başvurur. Hem Levent Mercan'la hem Talişka'yla Fenerbahçe tarafında, gençler bir tarafından özellikle sağ kenarda oynayan oyuncularıyla çok fazla ikili diyaloglara girdi. Biraz bundan kaçınması, yani hakemlik kariyeri için böyle bir tırnak içerisinde bir nasihat verebiliriz hocaya. Ancak onun haricinde şöyle bir durum söz konusu. Böyle yani hakemlik bir oyun veyahut da hakemin çok majör bir hatası vesaire konuşulacak bir detay olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Oyuncular da iyi niyetli. Bir iki pozisyon var Talisca'nın faal beklediği. Bence ikinci pozisyon, yani ilk yarının bitimine doğru yay çevresini hatırlarsa bir pozisyon oldu.
5: Evet.
4: O biraz olağan şüpheli geldi bana. Belki onu es geçmiş olabilir ama burada bir dipnot düşman lazım. Talisca çok bunları arayan bir oyuncu malum ona. Yani orada tabii penaltı atar gibi frikik attığı için haklı olarak da biraz arayışı oluyor. İşte bu noktada böyle muhtemelen bir ön yargısı da vardır. Hani Talisca bunları arıyor diye de hazırlanıyor sonuçta hakemlerde maçı. Ama ikinci pozisyon bence verilebilir gibi duruyordu ama onun haricinde hakemle alakalı çok diyebileceğim bir şey yok. Yani negatif anlamda diyebileceğim bir şey yok.
3: Tabii ki yani yani şu cümleyi aldık senden Enis Kılıç. Yani Talisca'yı 10 numaraya Vedat'ı forvete atabilir gibi bir düşüncen olduğunu. Peki ne yapmalıyı sorayım? Yani ne yapardan ziyade Enis Kılıç bugün kulübede olsaydı nasıl şekilde hamleler yapardı? Yani şu anda ilk 45 dakika bu kadroyla devam edildi. İkinci yarının başında hemen 2-3 hamle mi yapardı, yoksa yani böyle biraz kronolojik olarak Enis Kılıç ne yapardı? İsmail Kartal'ı sormayalım. Onu da sonrasında tabii ki yorumlarsın ama Enis Kılıç'a göre ne olması gerekir?
4: Abi o söylediğim Vedat konusuyla ilgili söylediğim işaret düştüğüm bir durum var.

0: hata olur. Bence böyle bir şeye ihtiyaç yok. Fenerbahçe'nin şu an aksiyon tarafı sağ taraf. Semedo Greenwood hamlesi olabilir. Yani Semedo'nun her ne kadar defansif anlamda zaafını konuşsak da herhalde ofansif olarak katkısı göz ardı edilmez. O yüzden Fenerbahçe'ye birazcık böyle kaliteli, ayak kaliteli dokunuş gerekiyor gibi hissettim ben. İrfan Can için de yani dilimi birazcık ısırarak konuşuyorum. O da malumu. Geçen seneden beri de çok kaotik bir şeyler yaşadı.
1: Doğru.
0: İşte gitti geldi vesaire. Şimdi tekrar toparlanmaya çalışıyor. İyi niyetli. Bir pozisyonun altı pastan da vurdu, savunma oyuncusu karşıladı Gençler Birliği'nin. Arıyor aslında. Merkeze geldiğinde tehlikeli oldu ama çizgiyi hiç kullanamadı Fenerbahçe. Yani oyunu genişletemediler. O yüzden sanki normal bir oyun, yani işte sağ kenardan bir oyuncu alıp sağ kenara bir oyuncuyu oyuna atması İsmail Hoca'nın, ya da ben olsaydım, sanki maçı çözecek hamle gibi duruyor. Ama burada şöyle bir durum var. Vedat Asensio değişikliği tabii başka bir değişiklik. Farklı bir de dinamik getiriyor. Asensio özellikle Avrupa Kupası maçlarına göre biraz kıpırdanmış vaziyette. Bir 10-15 dakikalık böyle bir geri dönüş sinyali aldık ama biraz hala fiziksel olarak hazır değil. Orada da biraz tempo da gerekiyor. Biraz ikili mücadele direnç de gerekiyor. Talisca da bundan çok kaçıyor. İki stoper arasında çok kaybolan da bir Talisca gördük. Çünkü yay çevresine çok kaçıyor. O yüzden sanki Vedat eğer sağlıklıysa ki geçen Avrupa maçına bir 20 dakikaya yakın neredeyse süre aldı. Sanki tam zamanı gibi duruyor. Çünkü orada Talisca Vedat çok daha etkili ve skora direkt katkı yapabilecek oyuncular olabilir. Yani dediğim gibi dizilişte bir değişiklik yapmadan sadece bir oyuncuların yerlerine yeni oyuncuları atması sanki maçı çözecek Fenerbahçe için hamle olabilir. Çünkü onun haricinde göze çarpan bir detay yok.
1: %100 katılıyorum.
0: Bir not ekleyebilirim abi.
1: Lütfen abi.
0: Yayına bağlanmadan önce Oğuz Aydın'la ilgili de işte tabii sosyal medyada baktık insanlar neler demiş vesaire diye. Bilmiyorum, bana katılır mısın? Ben Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'nin takım oyununa sol kenarda veyahut da sağ kenarda da olabilir. Özellikle toplu oyuna hücum takımı set oturtmada vesaire Kerem'e göre daha faydalı olduğunu düşünüyorum.
1: Olabilir.
0: Kerem'in özellikle çok daha farklı ama ben bu maçta böyle özellikle ilk golden atmış olduğu şut, Levent yapmış olduğu 2-1'ler falan efektif.
1: Ben de iyi gördüm. Yani katılırım. Katılırım. Kerem'in bu kadar formsuz olduğu bir noktada Oğuz'un bir noktada formayı bile alabileceğini düşüncesine katılabilirim. Olabilir yani bu. Kesin katılırım. Son klişe sorumu soracağım. Abi kaç biter bu maç diye soruyorum. Ondan sonra teşekkürümü ediyorum.
0: Vallahi yani şöyle 3-1 gibi bir skora tamamlanır gibi duruyor. Ama biliyorsun ben senin yayınlarında skor tahmini yapınca genelde tutmuyor.
1: Abi sezon değişti ama yeni sezondayız ya, belki ondan çalışır yani.
0: Umarım yani bakalım ama şey yani dediğim gibi böyle Gençler Birliği çok ürkütücü bir oyunu, Fenerbahçe'nin çok majörlü hatalar yaptığı bir maç izlemiyoruz. O yüzden sanki 1-2 kaliteli dokunuşla Fenerbahçe skoru rahatlıkla alacak gibi duruyor. Telaş etmemesi burada İsmail Hoca'nın özellikle çok hayati olduğunu düşünüyorum. Rotasyon kararını doğru buluyorum bu arada. O da konuşulmuş. Ama Lyon maçı Gençler Birliği maçından daha önemli maç. Orada Kante'nin dinlendirilmesi, Greenwood'un bir yeri kulübede tutulması vesaire bence önemli hamleler bunlar yani.
1: Abi senin tabii ki yaklaşık 1 dakikalık maç keyfini bölmüş gibi olduk abi. İyi seyirler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Kendine çok iyi bak. Selamlar dinleyenlere.
1: Görüşürüz abi. Evet, Enis Kılıç bizlerle beraberdi. Enis'le de biraz sohbet ettik. Uzun zaman oldu Enis'i de göremedim. Bir görmek isterim. Bayağı bir mesajımız birikti. O mesajları artık alayım. İkinci yarı başladı. Bir değişiklik göremedik. Ama ya ben de şöyle bekliyorum. En azından şöyle olması gerektiğine inanıyorum. Enis Kılıç hoca oldu. O kendisine göre tabii ki belli şeyleri söyledi. Ama ben de Vedat İrfan değişikliği olması gerektiğini. Asensio'yu sağa kaydırıp Talisca'yı 10 numaraya kaydırıp Uca'da Vedat'ı koysa sanki bu maç için doğru bir değişiklik. Yani tek değişiklikle 3 oyuncunun mevkisini değiştirerek enteresan bir şey yapılabileceğine inanıyorum. Rotasyonu ben de mantıklı buluyorum diyeyim. Bu arada şu pozisyonu aktarayım, ondan sonra mesajlara değineceğim. Marco Asensio sol tarafa doğru aktardı. Fenerbahçe'de sol kanatta Oğuz Aydın. İyi de bir servis geldi. Asensio çevirdi içeriye. Gençler Birliği savunması bir kez daha uzaklaştırdı. Levent Mercan'la Fenerbahçe atak tazeliyor. Taç atışı kullanacak Fenerbahçe. Abi fazlalık varsa alabiliriz demiş Vedat, pardon Ayhan Bey, Oğuz Aydın'la alakalı soruyla alakalı demiş. Sat Singo'yu, al Semedo'yu, ucuza verim demiş. Abi de örnek verdin ya, Çerni ve İrfan hakkında yabancılar genelde toparlıyor ama bizimkiler birazcık daha yaş aldıktan sonra fizik durumun toparlaması biraz daha zor oluyor gibi demişsin. Abilik rolüne bürünüyorlar bence. Hemen ben tecrübeliyim, yok işte ben böyle abiyim, böyle şeyim konusuna demişsiniz. Ya olabilir, bilmiyorum. Yani kulübün içinde, yani herhangi bir futbol takımının içinde yer almadığım için tam olarak bilmiyorum ama dışarıdan öyle gözüküyor bence de. Bu arada İrfan Can köşe vuruşu kullanacak ki buralardan çok çok iyi servisler yaptığını biliyoruz.

Zirfancı'nın. Yani eksisini sayarken birçok şeyini saydık ama buralarda da çok etkin vuruşlar yapabildiğini söyleyeyim. Arka direğe doğru çok iyi bir orta. Gendouzi vurdu. Bir kafa arka direkte. Mert Müldür'den ama çerçeveyi bulamadı Mert. Bu arada kaburgasını tutuyor. Mert Müldür çok kontrolsüz yere düşmüş. Şöyle bakıyorum. Koita ya da Tonya olsa gerek oradaki isim, çarpıştığı isim. Koita gibi gördüm. Neyse ki kalktı, ciddi bir durum yok. Sporcu sağlığını her zaman önemsediğimizi vurgulayalım. Mesajlarımıza da devam edelim. Yunus Bey yazmış. Fenerbahçe takım otobüsü diye. Tabii kalabalık kadroyla alakalı 5 katlı bir takım otobüsü yapmışsınız. Bu şey, ha bir şey görmüşsünüz. Sosyal medyada görmüşsünüz. Ben bunu tam bu görseli siz ChatGPT'ye çizdirdiniz gibi falan düşündüm bir an. Hakikaten komik görselmiş, güzel. Beğendim. Gülüyoruz şaka maka, Allah korusun abicim demiş. Evet ya, Murat abi, Murat Bey yazmıştı. O da uzun yol da uzun yol seferde şu anda kendisi. Vallahi düşüyorduk koltuktan. Evet yani zaten ciddi bir şey olmadı. Çok şükür ondan güldük ettik. Biz akıllanmayız. Fenerbahçe ne zaman 3-4 atacak demiş. Vallahi bugünkü tablo, ben ilk yarıda 3 yani 2-3'ü bulabilecek mi Fenerbahçe gördüm ama bakalım. Yani göreceğiz. Yani zaten biraz hani istatistikleri ben de aşırı fazla önemsemem ama yani çok bariz şeyleri de söyleyeyim. Ya yani 1.8 gol beklentisi, yaklaşık 12-13 şut var ilk yarı Fenerbahçe'den. Yani dolu dolu bir oyun var ama işte Gençler Birliği'nde tek hücum tek golü, yani bazen işte futbol topu yuvarlak oyun. Diyecek bir şey yok. Şöyle bakıyorum, Bülent Bey yazmış. Yani aklıma bir şeyler geliyor. Ne yapıyorlar kardeşim? Komple milleti mi yatırıyorlar? İddiada ne yapıyorlar demiş. Vallahi bilmiyorum ya. Ama işte dediğim gibi birazdan tabii Öcal Bey'in mesajını okuyacağım bundan sonra. Yani bugün de sıfır biterse Beşiktaş maçı sıfır oynayacağım yani. Kesin yani ufak bir şey deneyeceğim en azından. Demiş ki yine başladın yemek muhabbetine demiş ilk yarının sonunda. Evet sustum sonra kötü oluyorum. Vallahi bak olmuyor yani. Arada şöyle ufak bir tane bir çikolatım kot attım, iyi geldi o. Biraz beni şey yaptı. Paranı boşa harcama ya, yarın 4 atarız demiş. Öcal Bey de Beşiktaşlı. Gençler bir gol daha bulur gibi demiş. Vallahi buna katılmıyorum ya Öcal Bey. Bence yani Gençler Birliği çok birbiri korumaya oynayacak. Yani Fenerbahçe'nin ben yine de rahat alacağını düşünüyorum. İyi gördüm yani. Gerçekten iyi gördüm. Fenerbahçe'nin oyununu ilk yarıda ben beğendim. Sezonun en iyi oyunlarından bir tanesi olabilir diye de yorumluyorum. Belki de biraz abartıyorum ama ben ilk yarıyı beğendim. Bakalım ikinci yarı ne olacak, onu da söyleriz, konuşuruz. Selamlar, iyi yayınlar İstanbul'dan Sait Kızılkaya. Aziz Yıldırım demiyor mu demiş. Şampiyonluk için geliyorum. İsmail Kartal bu şekil demiyor mu demiş. Şampiyon olacak. Ligin ilk maçı bu kadar rotasyona ne gerek var anlamadım demiş. Ya iki gün sonra Lyon maçı var. Hatta salı oynuyor Fener. Biraz anlamak lazım bence. Yani bu maç zaten erteleme talebinde bulunmuştu. Fenerbahçe reddedilmişti. Yani ben biraz anlıyorum. Takımın yıllardır Şampiyonlar Ligi hasreti var ve ya ister istemez ya iki maç uzaklıkta Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne. O yüzden de ya bilmiyorum, ben birazcık hak vermek istiyorum ya. Sanki Sait Bey hak vermek istiyorum buradaki rotasyona, çünkü çok önemli maçlar Lyon maçları ve ya zaten yapılan rotasyonda 10 kişilik bir rotasyon değil, yani direkt yedek kadroyla çıkılan bir tablo yok, yani 4-5 oyunculu bir rotasyon ve yani Fenerbahçe kadrosu zaten çok kalabalık bir kadro, yani rotasyon açısından da pek sıkıntısı olan bir kadro değil. Ya ben anlayışla karşılıyorum ama belki de ben yanlış düşünüyorumdur. Yani ya futbolda tek bir doğru yok, tek bir düşünce yok. O yüzden Sait Bey, yani siz yanlış düşünüyorsunuz gibi bir reaksiyonum yok bu konuyla alakalı. Sadece ben anlam verebiliyorum diyeyim bu duruma. Can sıcaktan derimiz üzüldü demiş. Burada ne dürümü demiş. Urfa çok sıcakmış yani. Demiş ki Trabzonspor kadrosunu hiç beğenmedim. Bu orta sahili olmaz. Kesin olmaz bu arada, orta saha lazım. Onana bence saatli bomba demiş. Ya ben Onana konusunda biraz daha ılımlıyım. Bence kötü kaleci değil Onana. Yani Manchester United dönemi falan korkunçtu ama ben Trabzon döneminde genelde daha, yani Trabzon dönemini çok eleştiren tarafta değilim. Ben biraz daha fena işler yapmadığını savunan taraftayım.
Şöyle bakıyorum, dakika skor yayınlarında Berkay'la Tuğberk gelsin demiş. Çok gırgır oluyor, çok süper program oluyor demiş. Ya Galatasaray maçlarında çağırıyoruz tabii de. Yani şimdi Fenerbahçe maçlarında Berkay'la Tuğberk'i koyarsak ayıp olur yani Fenerbahçeli dinleyicilerimizi. Yani her takımın en azından taraftarını o gün almak daha mantıklı oluyor. Bu şekilde yapalım. Yani tasarrufum bu şekilde olacak, en azından onu söyleyeyim. Düşme canım, düşme demişsiniz. Yok yok, düşmedik, kurtardık. Ayhan Bey yazmış. Şöyle bakıyorum abi, internet önüme düştü. 5 yaşındaki Fenerbahçe formalı çocuğu polis kucağında dışarı çıkartıyorlar. Futbol zihniyeti bu ülke, bu olan bir ülkeden hiçbir şey olmaz demiş. Kadir Bey haklısınız yani. Ya çocuktur yani, hakikaten orada tam olayı bilmemekle beraber ben haklı bir isyanınız olduğunu düşünüyorum. Yani bir de çok çocuk seven birisiyimdir. Yani zaten genelde bazı programlarda herkes kızını, oğlunun fotoğraflarını gönderiyor. İşte formalı fotoğraflar geliyor çoğu zaman. Ya yani öyle bir tablo görsem, yani tabii ki hiç haddime değil ama arada dedim ki yani şey derim böyle esprili bile, polis amca siz yapmayın bari gibi. Küçücük çocuk yani orada. Haklısınız. Peki bakıyorum, Kenan Bey yazmış. Maç berabere biter, Beşiktaş yarın yener demiş bir Kenan Bey'den bir mesaj. Ya bakalım yani, ya top yuvarlak. Yani bugün şöyle söyleyeyim, bu maçın ben Fenerbahçe'nin eğer ilk yarıda oynadığı oyunu ikinci yarıya da taşıyabilirsek net kazanacağını düşünüyorum. Ama tabii ki bakalım ikinci yarıda aynı oyun olacak mı, ilk yarıyla benzer. Çünkü yani futbolda bazı devreler bir takım çok iyi oynuyor, bir devrede çok kötü oynuyor, bunları görebiliyoruz. 55. dakikada skor 1-1, bunu da vurgulayalım. Gençleri tanımıyorsun o yüzden katılma bana demiş. Ya Öcal Bey, ya şaka bir yana, ben bayağı Gençler Birliği'nin geçen sene de çok maçını izledim. Bu sene hazırlık dönemi izlemedim. Gençler Birliği'nde ne oldu ne bitti bilmiyorum ama yani Anadolu takımlarından çok fazla izlediğim takımlardan bir tanesi olduğu için de ya tabii ki atabilme potansiyeli var ama ya ilk yarıdaki oyunları sadece baz alırsak, ikinci yarıda ne olacağı ona göre değerlendirirsek ben Fenerbahçe'nin rahat kazanacağı bir tablo olduğuna işaret ederim. Ama tabii ki işte her şey de değişebilir derken gol de geldi ardından. Bakıyorum, Gençler Birliği öne geçiyor. 2-1 öne geçiyor. Öcal Bey yazdı, sen bana katılma ama ben golü görüyorum dedi. Öcal Bey bugün ahtapot musunuz? Ahtapot pol müsünüz Öcal Bey? 2-1 oluyor, Gençler Birliği öne geçiyor. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Dün Çorum Futbol Kulübü'nün Galatasaray'ı yaptığını, 1-0'dan 2-1 Gençler Birliği de Fenerbahçe'yi yapıyor. İnanılmaz. İnanılmaz Öcal Bey, tebrikler. Ya gerçekten böyle yani işte bu iş. Böyle deriz. Ondan sonra mikrofonun böyle ters bize oynadığı minik oyunlar da var. Yanılma payımız çok yani. Gerçekten böyle. Böyle bir şey bakıyorum. Aslında Avrupa'da playoff oynayan takımlar o hafta oynamayıp direkt 3 puan verilmeli, sadece fikir demiş. Böyle bir şey yapmaz mı federasyon diye. Yok yani bu çok ütopik bir şey ama ya ertelemeleri, yani bu maçı ertelememelerini anlıyorum belki. Ama şey, ikinci hafta erteleneceğini düşünüyorum. Yani ikinci hafta maçlarında Trabzonspor'un da Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de maçının erteleneceğini düşünüyorum. İlk hafta bence o yüzden ertelemediler. Yani konuya işte siz istiyorsunuz bu maçı ama diğer maçı oynamak, işte yani bu maçı erteleyelim sonraki maçı oynayalım gibi, hani herkese böyle bir ayrıcalıktan ziyade bence paket olarak erteleyecekler ikinci haftada maçları. Ama göreceğiz yani, bunun minvalinde göreceğiz. Bu arada Greenwood giriyor oyuna, onu da vurgulayalım. Şöyle bakıyorum, Yunus Malyer yazmış. Can Genç'in de duasının gerçekleşme süresi. Yani oluyor ya, mikrofonda gerçekten böyle şeyler olabiliyor yani. Çok talihsiz tahminler de olabiliyor. Bu arada Kante de giriyor galiba. Dörkkayt'tan talimatları oluyor. Ya yanlış anlaşmasın bu arada, Fenerbahçeli taraftarlar da bizi dinliyor, gülüyoruz ediyoruz gibi bir durum ama Öcal Bey çok iddialı bir söylemde bulunmuştu, gençler bir tane daha bulur diye. Ya oyun hiç onu göstermiyordu zaten, oyunun göstermediği bölümlerde iki tane de gol geldi. Bu arada Kerem Aktürkoğlu da bir sarı kart görüyor yedek kulübesinde, oldukça sinirli Kerem.
Oyunda başladı. Birazdan değişiklikler

olacak. Mason Greenwood ve N'Golo Kante'yi göreceğiz. Bakalım neler olacak yani. Çok ilginç bir maç. Güzel de keyifli de bir maç oluyor bu arada. Yani Fenerbahçe iyi oynuyor. Gençler Birliği bulduğu fırsatları yararlanabiliyor ve golleri buluyor. Vallahi enteresan bir maç. Bu arada bir tehlike daha, bir kontra atak şansı daha Gençler Birliği adına. Koita sola çekti. Vurursa tehlike olabilir. Tonya'ya aktardı. Tonya'nın vuruşu başarısız. Birazdan da değişiklikler gelecek gibi son talimatlar alınıyor. Hatta Vedat da oyuna giriyor. İsmail ile Kante değişiyor. Öncelikle onu söyleyelim. Orta alanda Kante Gündüz ikilisini göreceğiz. İsmail ile değişti. İrfan Can'la Greenwood değişiyor. Asensio'yla da Vedat Muriç değişiyor. Yani tablo şu şekilde. Savunma aynı. Onların önünde Kante Gündüz'i. Muhtemelen bunu göreceğiz bu arada, onu söyleyelim. Sağda Greenwood. Merkezde Talisca. Solda Oğuz Aydın. Uçta da Vedat Muriç'i göreceğiz gibi gözüküyor tabloda. Ki evet, şu anda oyuncular da girdi. Bunu görüyoruz. Bu arada çok değerli dostum Metin Pala yazmış. Hiyerarşide biraz öne almak durumunda kaldım Metin yazınca. Meto ne demiş? Fener'in hali böyle, ne olacak? Lige yeni çıkan takımlara karşı bile böyle oluyor. Yani gençler geçen sene vardı da hani nasıl şampiyon olacak Fener demiş bu şekilde. Ya vallahi oyun şöyle Metin, yani iki kez geldi gençler, iki tane buldu. Yani Fenerbahçe'nin çok kötü oynadığı bir akşam olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki skora göre yorum yapacaksak berbat bir skor. Fenerbahçe taraftarı açısından, Fenerbahçe takımı açısından. Ya göreceğiz bakalım yani. Top yuvarlak ve Öcal Bey bütün bunların hepsini önceden bize aktarmıştı yani yayında. O yüzden valla Öcal Bey'e sormak lazım doğrusu söylemek gerekirse. Ben dedim hani 1-1 iken herhalde Fener 2-3'ü bulur, rahat oynuyor. İlk yarı çok iyiydi. İkinci yarıda hani daha baskın taraftı. Öcal Bey dedi ki gençler atarsan rahat ol dedi. Valla attı yani adamlar, o yüzden. Ya Öcal Bey'e soralım. Bu kadar yani bugün tahminleriyle hakikaten programı yüceltti kendisi. O yüzden söz hakkı onda olsun, ona bir sormak isteriz. Çok mesajımız var. Bakıyorum kim yazmış. Ayhan Bey yazmış. Demiş ki abi bu ülke nasıl ileriye gitsin Allah rızası için. Milletin çocuğu 5 yaşında atom parçalıyor. Bizimkiler 5 yaşında formayla sahaya giremiyor. Yazık, günah demiş yani. Ben korkuyorum çocuğumu maça götürmeye. Bu zihniyetin bir an önce yok olması gerekiyor. Çok haklısınız yani bir baba olarak. Son derece haklısınız bu serzenişinizde. Bu arada Fenerbahçe ceza sahası dışından bir yokladı. İrfan Can Eğribayat başarılıydı. Tüm hatlarıyla Fenerbahçe yükleniyor. 3 oyuncu değişikliği birden olduğunu hatırlatalım. Dakikalar 62. Gençler Birliği 2 Fenerbahçe 1. Onu da bir kez daha aktarmış olayım. Skriniar'dan sağ kanada doğru Mason Greenwood'a. Greenwood Tonya'yı aldı karşısına. Sağ tarafa doğru çekti. İçeriye bir servis. Zuzek uzaklaştırdı. Dışarıdan Talisca vurdu. Direkten dönüyor. Son bir temas var mı diye bakıyorum İrfan Can'dan. Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Evet, köşe vuruşu kullanacak Oğuz Aydın'la Fenerbahçe. Sol köşe gönderinin oradan. Ceza sahasında 7 Fenerbahçeli oyuncu var. Arka direğe doğru kesilen bir top. Ake vurdu ama İrfan Can Eğribayat için kolay top. Mehmet Bey yazmış. Can kaçırma, gençler 2'ye attı demiş. Aynen, zaten açıkladık. Öcal Bey. Allah gecinden versin bu arada, onu söyleyeyim. Öleceğiniz günü bilmiyorum sadece. Öleceğimiz günü bilmiyorum demiş. Panik başladı hocada demiş. Bu arada Vedat Muriç'e aktarılan top. Golle burun buruna geldi Vedat. Bugün Onuachu'nun kaçırdığı pozisyonları çok benzer bir pozisyon. Dokunsa, hatta şöyle bir halk tabirinde şöyle dersek yanlış olmayacaktır. O bölgeye ağaç diksek gol olurdu şeklinde bir pozisyondan Fenerbahçe yararlanamadı. Yunus Bey yazmış, Yunus Balyer yazmış. Fenerli taraftarlar aynı stresi çekmeye devam ediyor. Tedesco, pardon, İsmail Hoca demiş. İnşallah Aziz Yıldırım'a gerekli açıklamayı yapar demiş. Bir gülmüş orada dinleyicimiz. Tabii ki konuşuruz birçok detayı. Bu arada ara sıra yayınımızda da ufak ufak bazen sıkıntılar olabiliyormuş.
Şurada yayında bir problem

Oldu, onu bir hemen düzelteyim. Yani maçı, Allah Allah, bak bu bizi bitirir işte ya. Bir anda Allah, yayın gitti. Onu halledeceğiz. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Hiçbir problem yok. Biraz dinleyici mesajıyla gidelim. Aynı anda ben de yayını çözmeye çalışacağım. Herhalde başka bir kişi girdi yayına bir anda. Bunlar tabii ki zaman zaman yaşanabiliyor. Bunlar tabii ki yayıncılıkta olabiliyor. Bizlerin de ister istemez böyle kazalara karşı, böyle yayında olabilecek zaman zaman sıkıntılara karşı her zaman bir B planımızda olduğunu söyleyelim. Şu anda da aynı zamanda tabii sizlerle konuşurken de yazarak girmeye çalışıyorum. Bakalım olacak mı, inşallah halledebileceğim ki hallettim gibi varsayıyorum. Derken evet, bir oyuncu değişikliği daha oldu. Şu anda hallettik. Oğuz Aydın'la Kerem Aktürkoğlu değişti. Bunu da aktaralım. Arada böyle bir 30 saniye falan bence kaçırdım. Ekstra bir aksiyon varsa bilmiyorum. Yani time kodu, yani zaman kodunu da verelim. 63.50 ile 64.20 arasındaki dilimi göremedim. Onu da vurgulamış olayım. Şeffaf yayıncılığımızı bu şekilde şey yapalım. Aa, Naim Hoca da yazmış. Naim Hoca'yı da bir hiyerarşide öne alalım şimdi. Dostlar da dinliyormuş bugün ya. Valla biri Beşiktaşlı, biri Galatasaraylı. Tabii keyifler yerinde Fenerbahçe maçında. Fenerbahçe 1-0'dan 2-1 geri düştü. Bütün dostlar yazmaya başladı. Naim Kayaveren yazmış. Böyle iş mi olur? Her Galatasaray puan kaybettiğinde böyle mi olacak Can Bey demiş. Fenerbahçe psikolojik olarak Galatasaray'dan etkileniyor diyebilir miyiz demiş. İyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. Abi yani bilmiyorum ama bu kadar profesyonel takımların böyle şeylerden etkilenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ya Trabzonspor da berabere kaldı. Ya şunu söyleyeceğim. Bu arada izleyemeyenler mutlaka vardır. Evlerinde tabii ki müsabakayı izlerken yanda sohbet için hani açan dinleyicilerimiz de var. Ya benim gördüğüm oyunda tabii ki sıkıntılar var ama Fenerbahçe bence kötü oynamıyor. Yani ben hayatım boyunca burada hiçbir zaman skor yorumculuğu yapmadım. Yani Fenerbahçe çıkar maçı kesin 4-2 alır gibi bir cümle de kurmuyorum ama Fenerbahçe'nin kötü oynamadığını vurgulayabilirim. Bu arada Greenwood da denedi. Savunmadan sekti. Kerem topu kazandı. Tekrardan Fenerbahçe atak tazeleyecek. Levent içeriye doğru çevirdi. Vedat vurdu son anda İrfan Can. İrfan Can bu arada bir sakatlık geçiriyor gibi. Umarız ciddi bir durumu yoktur. Levent kesti. Vedat vurdu. Top out'a gitti ama İrfan Can çok dengesiz bir şekilde aslında pozisyonu kurtarmaya çalıştı. Umarız ciddi bir şey yoktur. Mehmet Bey başladı yine yorumlarınız. Can Greenwood tatile gelmiş sanırım Fenerbahçe diye. Ya tam işte adam zaten hazır olmadığını söyledi yani. %70'lerde falan herhalde. Bu %70'ler 80'ler muhabbet çok oldu Fenerbahçe'de ama ya bakacağız ya, bilmiyorum. Sonuçta diğer maçta da, yani ikinci maçta birazcık silik kalmıştı da ilk maçta çekip sola iç sahadaki maçta Graz maçında nefis bir gol de attı adam. Ya bakalım. Bilmiyorum, çok erken yani bir adamı vezir de etmek, rezil de etmeyi doğru bulan birisi değilim. O yüzden de şöyle biraz bakalım, biraz bekleyelim diyorum. Hatta yani bütün takımlar açısından işte çok vahim senaryoları konuşmayı da doğru bulmuyorum. Ya biraz daha, yani zaten ilk 3 haftayı çok kale almıyorum en azından. Milli takım arasına kadar takımların oturma süreci, daha takımlar transferler yapılacak, takım kadroları boşaltılacak. Yani her takımda çok fazla daha hamle olur. Ya bizim ligimiz özellikle transfer dönemlerinde çok hamleli bir lig. O yüzden erken konuşmak bence yanıltabilir hepimizi diye vurgulamış olayım. Bu arada 68. dakikada Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğünün olduğunu vurgulayalım. Sol kanatta Franco Tonya, Mert Müldür'ü karşısına aldı. Abdurrahim'in de desteği var. İçeriye doğru çevirmek istedik. Kante'nin müdahalesi var. Köşe vuruşu kullanacak Gençlerbirliği. Murat Bey yazmış, Murat Ustabaşı yazmış, demiş ki transfer lazım, takım kötü hala demiş, şampiyonluk gitti yine demiş. Valla bir maçta tabii ki bir maç çok belirleyici olabiliyor ama ben biraz daha farklı düşünüyorum ya, belki de yanlış düşünüyorumdur.
Her şeyi de doğru düşündüğümü iddia eden de bir adam değilim. Sadece oyun anlamında.

takımında Fenerbahçe'nin rakibine göre çok daha iyi oynadığını, rakibin iki kere gelip iki tane pozisyon bulduğu bir müsabaka olarak şu ana kadar değerlendiriyorum. Tabii ki maçın kalan 22 artı muhtemelen 7-8 dakika uzatırlar. Yani son 30 dakika diyelim biz buna, yuvarlak hesap. Son 30 dakikada neler olacağını göreceğiz. Yani orada da bambaşka bir tablo da olabilir. Yani Gençler Birliği tek kaleye de maçı çevirebilir. Ama zannetmiyorum ya. Yani dünkü yani Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçının benzer tablosunu görüyoruz. Skor açısından da böyle, oyun açısından da böyle. Yani Galatasaray dün 38 tane şut attı. Tamam, evet, çok tepki vardı. Yedek kulübesi yoktu vesaire vesaire, ama ya Fenerbahçe'nin de o kadar net pozisyonu var ki, yani direklerden döndü. 2 tane direk saydım. Hatta belki 3 tane vardı. Yani biraz da futbolda yani top yuvarlak, biraz da yani şanslı da olmanız da gerekiyor. Ya bakıyorum 2.40 gol beklentisi var Fenerbahçe'nin. Yani %69 topa sahip, 18 şutunun 8'i isabetli. Rakip 1.13 beklenti, 6 şut 2 isabet, 2 gol zaten. Hani ya istatistik bunu söylüyor en azından. Tabii ki her zaman istatistiğe güvenmiyoruz ama bunu da vurgulamış olayım. Bu arada Greenwood sol ayağını aldı. Bir şut açısı yaratmaya çalıştı kendine. Guendouzi içeriye çevirdi. Kerem'in bir kafa vuruşu geldi. Arka direkte Talişka buluşursa tehlike olabilir. Evet, köşe vuruşuna yol açtı oradaki Talişka'nın varlığı. Yabu'nun uzaklaştırdı. 18 numaralı formayla izlediğimiz Yabu topu uzaklaştırdı. Kerem topun başında şu anda. Vedat, Skriniar ve Mert Müldür'ü gördük. Bu arada bir kafa İrfan Can için kolay bir top oldu. Öcal Bey'den tahminde geldi. Bugünün tahminlerinin gerçekten isabetli olduğu bir gün olduğunu söyleyeyim Öcal Bey adına. Fenerbahçe penaltıdan atar golü dedi Öcal Bey. Penaltıdan bekliyor. Talişka mı peki? Onu soralım. Yani bu ortadan Talişka mı kullanır, Vedat mı kullanır? Size göre kim kullanır? Onu da soralım. Can, gerçekten Gençler Birliği'nin mücadelesini ayakta alkışlamak lazım. Ha, bu arada sosyal medya ile alakalı bir takip isteğiniz olmuş Mehmet Bey. Ben kabul ettim. Bakın. Siz herhalde hesap değiştirdiniz. Bu arada 1.3 gençler için çok iyi bence demiş Öcal Bey. Bence de bu arada çok iyi gençler için. Bu arada Talişka vurdu. İrfan Can bir kez daha çıkarıyor. Ya maç sonu Fener 3.40'lara 3.50'lere gelecek gibi duruyor yani şu tabloda. Ya golü bulur bulmaz onu bilmiyorum ama yani çok deniyor. Ya şimdi batsız gibi de geliyor biraz, yani bilmiyorum ki, belki de hani hiç kimse mi katılmıyor? Yani herkes mi Fenerbahçe kötü diyor şu anda? Ya benim izlediğim oyun, bana sorarsanız yani, sadece iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ya tamam, skor çok kötü, rezalet, berbat bir skor. Biz tabii ki onun farkındayız. Yani maç yayını yapıyoruz. Maç sonu yayınında skor kötü olursa zaten onun minvalinde tabii ki sorular soracağım ben de konuklara, ama ya bilmiyorum. Oyunu biraz daha böyle yorumlamayı tercih ediyorum. Sırf skora göre yorumlamayı çok doğru bulmuyorum. Bir mesaj gelmiş. Abi demiş 4 dakika sonra Fener golü bulur demiş yani. Çok spesifik bir tahmin. Mehmet Emin Deniz'den gelmiş. Bakalım. Ben onu okudum Ayhan Bey. Bir daha okumayayım. Mesajınızı şey yapmışsınız. Okumuştum orayı. Orayı konuştuk. Belki herhalde o anda duymadınız. Ya da çok süratli konuştuğum için mi sıkıntı oldu? Onu bilmiyorum. Şaka bir yana, 73. dakikadayız. Gençler Birliği Fenerbahçe karşısında 2-1 önde olduğunu hatırlatalım. Yolda giden dinleyicilerimize gol bilgilerini de verelim. Hatta biraz istatistik bilgilerine de dinleyicilerimize paylaşalım. Anderson Talişka 13. dakikada gol perdesini açan isimdi. Levent Mercan'ın asistinde. 37. dakikada Koita'nın asistinde Tonya'nın golünü gördük. 56. dakikada da Abdurrahim asistinde Oğulcan Ülgün skoru 2-1'e getirdi Gençler Birliği lehine. Dakikalar 72, Fenerbahçe'de 4 oyuncu değişikliği oldu. Kante, Greenwood, Muriç ve Kerem oyuna girerken Oğuz, Asensio, İrfan ve İsmail kenara geldi. Gençler Birliği'nde de Ensar yerine Yabu oyuna girdi. 66. dakikada 73'ü gösteriyor şu anda. Bakalım neler olacak. İstatistik bilgilerini ve genel akışı sizlere paylaşacaktım. Aksiyonları paylaştım ama önümdeki akıllı ekranın bir kez daha yenilenmesini bekliyorum. Çünkü 2.82'ye ulaştı şu anda XG'de Fenerbahçe. Rakip 1.11.
22 şutun 10'u isabetli. Rakipte 7 şutun 2'si isabetli.

Şöyle bakıyorum. Korner sayılarında 8'e 1'lik bir Fenerbahçe üstünlüğü var. Yani istatistik kağıdı üstün gösteriyor Fenerbahçe diyeyim en azından. Hani benim görüşüm zaten çok üstün Fenerbahçe oyun olarak ama skor aynı şeyi ifade etmiyor. Bu arada kutlayalım, yani asla burada şunu küçümsüyor gibi bir anlam taşımasın yaptığımız yayın ya da konuştuğumuz şeyler. Metin Hoca'yı %100 kutlayalım. Takımın yarısı hani transfer gerekiyor dedi ve çok eksiğiz dedi ama gerçekten Metin Diyeden'in şu anda yaptığı iş çok değerli bir iş ki geçtiğimiz sezonun son iki haftasında gelip takımı kümede de tutmuştu Metin Hoca. Yani 6 teknik direktör değişti geçen sene Gençler Birliği'nde ve Metin Hoca'nın ikinci dönemiydi. Valla Metin Hoca'nın kıymetini bilsinler diyelim. Yani Gençler Birliği'nin ama mutlaka, yani şu anda Sayın Başkan'ın kim olduğunu bilmiyorum. İsmen bilmiyorum ama yani Sayın Başkan'ın kesinlikle şu takımı iki tane daha orta saha oyuncusu alması gerekiyor. Uzun vadede, hani bugün hissedilmez ama kendi profilinde takıma karşı oynadığı vakitte bu takım orta saha ihtiyaç duyacaktır. Yani Çorum Gençler Birliği oynasa Çorum kazanır diyorum. Ama bu Çorum daha iyi takımdır demek değil. Onu da söyleyeyim. Stil anlamında söyledim. Bunu da vurgulamış olayım. Bakıyorum. Can İrfancan hayatının maçını oynuyor demiş. Evet, İrfancan Eğribayat hakikaten. Bu arada bir elle oynama itirazı var Fenerbahçe'de. Bir penaltı beklentisi olabilir. Ama doğal konumda diye herhalde karşılaşmanın hakemi yorumladı. Diabate oyun alanının kenarına geldi ve Etebo, Galatasaray formasıyla da çok çok kısa bir dilimde hatırladığımız Etebo oyuna girdi. Geçtiğimiz yıl full sakat da oyuncu. Bu sene ya ben en azından full sakat diye hatırlıyorum. Hiç neredeyse görmedik. Hep böyle belli başlı sitelerde oyuncunun sakat olduğu yazıyordu. Bakalım o nasıl performans gösterecek. İrfancan müthiş oynuyor bu arada. Hakikaten yani acayip maç oynuyor İrfancan Eğribayat. Zaten yani belli günlerde İrfancan'ın çok çok iyi olduğunu biliyoruz. Bu arada Kante'den inanılmaz bir servis ama Talişka'dan kötü bir kontrol. 76. dakika 2-1 Gençler Birliği önde. Değişiklikler hakkında ne düşünüyorsun? İsmail Hoca oyunu okuyabildi mi demiş. Ya bence bir problem görmüyorum yani. Ben bir tek Oğuz Kerem değişikliğinde, tabii ki hani Kerem'i alacaktı oyunu ama Oğuz fena gitmiyordu bence. Belki o yapılmayabilirdi ama yani yaptığı değişikliği de anlıyorum. Bu arada Kerem sarı kartlı olduğunu da söyleyelim. Yani yedek kulübesi sarı kart görmüştü Kerem. Bunu da vurgulayalım. Genduzi'den Kerem. Bak şimdi böyle dedim ya, Kerem'den bir asist ya da bir gol gelir. Levent Mercan. Ondan da N'Golo Kante'ye. Kante'den Genduzi'ye. Kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıkta Fenerbahçe. Bir kafa geldi Vedat'tan. Yine İrfancan. Sevim Koş, sıkıntı başladı yazmış. Bir replik gelmiş. Ayhan Bey ya, gırgırsınız, valla gırgır adamsınız ya. Şöyle bakıyorum, Mehmet Bey yazmış. Can Fenerbahçe'de Kerem olduğu sürece boş yere şampiyonluk hayalini kurmasın Fenerbahçe taraftarı demiş. Kurtulduk biz demiş. Oh be demiş. Fenerbahçe'de kurtulmalı demiş. Valla bilmiyorum ya. Yani ya ilk Gornik maçları çok sıkıntılıydı. Graz maçlarında kaçırdığı pozisyonlara çok fazla yüklenmeyeceğim. Çünkü çok pozisyon yarattı, çok koştu, çok istedi ama yani Gornik maçlarında korkunç görünmüştü bana göre Kerem. Ve Oğuz da iyi oynuyordu yani. Neyse, hocanın tabii ki daha iyi yani bizden bilecek abi, ben yani kendine göre futbolu yorumlayan bir arkadaşınızım o yüzden. Bu arada Greenwood ceza sahası dışından denedi ancak pek de tehlike yaratmadı. Öcal Bey demiş ki Kerem ikinci sarıdan kırmızı görmesin de demiş. Vallahi futbol çok enteresan bir oyun, her şey olabilir yani. Yalan yok, her şey olabilir. Mason Greenwood'dan N'Golo Kante'ye, Kante'den tekrar Greenwood'a. Fenerbahçe maçın başından bu yana zaten ikinci üçüncü bölge arasında rakibin savunma hattını kırmaya çalışıyor. Çok pozisyona girdi ancak son vuruşlarda biraz sıkıntı oldu. İrfan Can biraz devleşti. Tabii ki maç sonunda hem Yunus Aydın'la hem Erkan Tiryaki ile konuşacağız. Her ikisiyle de değerlendireceğiz. Müsabakanın A'dan Z'ye bütün detaylarını değerlendireceğiz. Hakemi de konuşacağız. Oyunu da konuşacağız.
Açıkçası merak ediyorum. Ya her ikisinde futbola bakıyorum.

bakışlarını çok doğru buluyorum. Ya konuyu konuşurken öğrendiğim çok şey oluyor benim de onlardan. Bazı detayları her ne kadar maçı izlesem de sizlerle sohbet etsem de ya tabii ki kaçırdığım detaylar benim de oluyor ve onlarla sohbet etmek hakikaten güzel oluyor. Öğreniyorum yani ben de bazı şeyleri. Ya sonuçta aynı zamanda mesaj okup üzerine bir de maçı konuşunca ister istemez bazı detaylar kaçıyor. Bu arada Semedo da girecek. Herhalde Mert Müldür ile değişecek. Fenerbahçe dedik ki de son değişiklik hakkı olduğunu da söyleyelim. Son değişiklik hakkında İsmail Kartal Semedo'dan yana kullanacak gibi gözüküyor. Vedat'tan Genduzi'ye bir servis. Genduzi'den Greenwood'da bir derin top. Hatta ancak orada Gençler Birliği savunması araya girdi ve 3'e 2 bir pozisyon. Gençler Birliği bir kontratağa çıkıyor ki Fenerbahçe savunması iyi koştu geriye. Sol kanatta Tonya Koita'nın pasında Skriniar'ı aldı karşısına. Bir birebir eşleşme var. Tonya sıyrıldı Skriniar'dan. Orada Ake ters kademeye geldi. Oğulcan da yerde karın boşluğunu tutuyor. Karşılaşmanın hakemi durun dedi. Bakalım pozisyonla alakalı. Evet, sağlık görevlilerini de oyuna davet ediyor. Oğulcan Ülgün'ün de tam aslında Skriniar'la karın boşluğuna gelen bir pozisyon. Yani penaltılık bir pozisyon olmadığını söyleyelim. Çarpışma gibi Skriniar duruyor. Oğulcan hızını kesemediği için tam olarak karın boşluğuna geliyor. Oğulcan Ülgün de dirsek attı diye aslında itiraz ediyor. Bir itirazı var. Oğulcan da 1 dakika kenarda kalacak yeni kurallara göre. Şu anda sahada durum 11'e 10 olduğunu vurgulayalım. Ki yeni kurallarda dün de karşılaşmanın 4. hakimi Asen Albayrak. Asen Hanım orada bir oyuncuyu yanlış hatırlamıyorsam bir oyuncuyu yaklaşık 1 dakika tutmuştu. İlk yarıda olduğunu hatırlıyorum. Kim olduğunu artık unuttum. Dün ne yediğimi de unuttum ayrıca. Onda işin komik tarafı olsun. N'Golo Kante'den çok iyi bir pas. Semedo kötü bir kontrol ama iyi çevirdi içeriye. Tekrardan uzaklaştırıyor Gençler Birliği savunması. Fenerbahçe tüm atlarıyla rakip sahada. Dakikalar 81'i gösteriyor. Gençler Birliği Eryaman Stadyumunda 2-1 önde Fenerbahçe karşısında. Talişka'nın golü gelmişti Fenerbahçe'de. Gençler Birliği'nin golleri ise Franco Tonya ve Olcan Ülgün'den geldi. Bu arada içeriye bir orta. Kerem orada hızlı davranırsa tehlike olabilir. İrfan Can hiç riske girmeden topu köşe vuruşuna doğru gönderdi. Kerem köşe vuruşunu kullanacak. Bu arada yerde bir Gençler Birliği oyuncusu var. Evet, bir değişiklik işareti de geldi. Dizini tutuyor bir Gençler Birliği oyuncusu, yerde olan bir oyuncu. Göremiyorum şu anda. Yanlış görmediysen Pereira. Sağ bek Pereira'nın yerde olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada bir Beşiktaşlı dinleyicimiz yazmış. Bakalım kim yazmış, ismini de okuyalım. Şöyle bakıyorum. Mehmet Emin Bey yazmış. Mehmet Emin Bey demiş ki bir Beşiktaşlı olarak çok mutluyum. İki maçı da izledim. Bir takım doymuş, diğer takım telaşlı, tüm tuşlara basıyor. Beşiktaş şampiyonluk ipini göğüsler demiş. Büyük cümleler gelmeye başladı ilk haftadan. Ligimizi de çok özlemişiz bu arada. Yani hem hakem konularını konuşmak hem böyle maçlar, valla taraftarlarla sohbet etmek böyle. Yani ben de sizler olduğu zaman tabii ki en çok keyif aldığım şey sizlerle böyle interaktif yayınlar yapmak. Yani bizi de moda sokuyor, bunu söyleyelim. Her mesaj çok çok kıymetli. Onu da vurgulayalım. Bu arada Kerem Aktürkoğlu. Evet, Pereira da kenara geldi. Şu anda 11-10 oldu. Tekrardan 11-10 oldu oyun. Pereira kenarda. Kerem içeriye doğru çevirdi. Gençler Birliği savunması uzaklaştırıyor. Levent Mercan'la atak tazeleyecek Fenerbahçe. Kerem'e doğru aslında çok çok iyi de bir pas. Kerem içeri çevirse tehlike olabilir. Bir köşe vuruşu daha kullanacak Fenerbahçe. Bu arada abi şu an demiş Ayhan Bey.
Taksici arkadaşla beraber aynı arabadayız. O da Fenerli. Seni dinliyoruz. Biraz tadı kaçmış. Morali bozulmuş. 11 senedir tadı kaçık demiş. Bu sene de bozulsun demiş. Maç 2-2 biter abi demiş. Valla ya şöyle bu arada selam olsun kendisine de. İsmini paylaşırsa ona da bir selam yollamak isterim. Ayhan Bey sizin gibi hani ismini paylaşırsanız arabadaki kişinin ben de tabii ki selamımı yollamak isterim. Ya ayrıca şey yani ya tabii ki bu skor tabii ki tadını kaçırır. Herhangi bir Fenerbahçe taraftarının mutlaka tadını kaçırır. Bugün Trabzonspor taraftarının da tadı kaçtı. Galatasaray taraftarının da dün tadı kaçtı. Ama oyun olarak bence çok büyük bir panik olunacak bir durum yok. Yani Fenerbahçe çok üretti yani çok fazla denedi. Ya tabii ki skor yorumculuğu yaparsak berbat skor olduğunu bir kez daha hatırlatalım ama oyun olarak... Bilmiyorum belki de ben birçok kişinin aksine düşünüyorum ama bunu maç sonunda genel kamuoyunda herkesin yorumunu dinleyeceğiz yani bakacağız. Bakalım maç daha bitmedi her şey de olabilir zaten Öcal Bey penaltıdan Fener golü bulur şeklinde tahminini bize aktarmıştı. Bugün yani inanılmaz tahminlerde bulunduğu için ister istemez herhalde öyle olacaktır diye düşünüyorum bilmiyorum. Bu arada Greenwood içeri çevirdi. Skriniar çok net fırsatı harcıyor. Fenerbahçe bugün o kadar fazla fırsat harcadı ki yani uzun zamandır bu kadar kaçırdığı bir maç görmedim ve sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin açıkçası en fazla pozisyon bulduğu maç dersek yanılmayız. Ya maç sonunda şut sayılarına bakacağız tabii ki işte verilere bakacağız birçok şey konuşacağız ama yani kaçan hangi birini vurgulayayım bilmiyorum. Yani top biraz da sevecek biraz ya yani bu oyunda belli şeyleri hep doğru yaparsınız ama şans da gerekir yani. Onu da söyleyelim. Brent Bey yazmış bu arada Anadolu takımları demek ki nokta transferler yapıp iyi konsantre olmuş. Bu sene çok daha direnç gösteriyorlar. Ya bu çok güzel aslında demiş. Hadi bakalım her maç böyle heyecanlı geçsin demiş. Ya evet yani ben de özellikle Enes Bey'miş bu arada ya plakasını okumayayım. Diye düşünüyorum orada bir şey olmasın. Enes Yılmaz da bizi dinliyormuş. Selam olsun kendisine. Ya plakayı okumayayım şimdi belki şey olur. İstemez falan. Bilemiyorum. Ya evet tabii ki yani maçlarda bir tarafın çok iyi oynayıp bir tarafın çok kötü oynadığı zaman da futbol kalitesi belli bir yerde kalıyor. O yüzden tabii ki yani çok önemli. Ya bizler açısından yayın yapmak açısından da güzel. Yani ben bugün yani dün de Galatasaray maçında da bugün Gençler Birliği maçında da açıkçası hani yayın aşırı güzel geçiyor. Çünkü futbol maçı da izliyoruz, sohbet de ediyoruz ve ya hakem de tabii ki konuştuğumuz şeyler oluyor. Maç sonunda daha çok konuşuyoruz da maç içinde yani o aksiyonda devam ediyoruz. Yani akıştayız. O iyi oluyor. Onu da söyleyelim. Genduzi'den sağ kanada Greenwood'a Greenwood sol ayağını aldı. Semedo'da bindirdi. İçeriye çevirmeye çalıştı. Ancak Tonya orada savunmasına yardımcı. Fenerbahçe herhalde 11-12 oldu kornerler. Bakacağım. Önümdeki akıllı ekrana bakacağım. İstatistik kısmına da bakıyorum. Evet 11 olmuş kornerler. Kante'den orada Greenwood'a Semedo ceza sahası içinde buluştu. Bu arada artık tabii ki Gençler Birliği de haliyle biraz daha birinci bölgede çok çok daha kalabalık bir şekilde bekliyor. Enes Bey'i anons ettik, selamımızı söyledik. Mehmet Emin Bey'e bir cevap olsun demiş. Mehmet Emin Bey'in mesajına Mehmet Bey'den bir cevap olsun. Sizin şampiyonunuz bu sene çok zor demiş. Zayıf nokta çok demiş Beşiktaş'ta bence demiş sezon öncesinde bana öyle geliyor demiş Mehmet Bey. Yine de bence Fenerbahçe Galatasaray rekabeti izleriz demiş. İrfan Caner'i bayağı çok ilginç demiş. Eğer bu maç böyle biterse yani çok konuşulacak. Fenerbahçe'deydi. Bir pozisyon hatası yaptı. Şu anda Gençler Birliği'nde ve maçın adamı gibi. Ya futbol bu hikayeleri sever. Fenerbahçe'de şu anda 26 şutun 11'inde isabetli olduğunu söyleyelim. Önüme yansıdı ekranda. Ya futbol böyle hikayeleri sever. Diyorum. Ve İrfancan'ın zaten kaleciliğinde yani böyle geceleri olduğunu biliyoruz. Yani İrfancan'ın sorunu zaten her maç aynı yani mesela bazı oyuncu vardır. Her maç en az 10 üstünden 7 oynar bilirsiniz. İrfancan bir gün 10 üzerinden 10 oynuyor, bir gün 10 üzerinden 5 oynuyor. Zaten İrfancan'la alakalı belki de bir büyük takımda kaleyi alamamasının en yegane sebeplerinden bir tanesi günüyle gününün tutmaması. Yoksa İrfancan'ın böyle bir maç oynama şeyi bana en azından şaşırtıcı gelmedi. Onu aktarmış olayım. Greenwood
Genduzi'ye Genduzi. Şöyle baktı sol tarafındaki arkadaşına. Sağ taraftaki arkadaşı Greenwood'u bir kez daha düşündü. Greenwood çekti. Şut açısı arıyor. Bir tehlike olabilir. Ake de ceza sahası içine kadar geldi. Levent'e istediği gibi bir topu gönderemedi.

Fenerbahçe baskısı sürüyor. Gençler Birliği topu artık genel olarak uzaklaştırmayı hedefliyor. 11 kişi neredeyse kutunun içerisinde. Şöyle Paraguay'ı andıran gerçekten çok gömülü ve kapalı bir savunma görüyoruz. Gençler Birliği'nde Dünya Kupası'ndaki Paraguay'ı andıran sertlik açısından demiyorum ama taktik disiplinine bağlılık açısından savunmada bekleyen bir takım olduğunu söyleyelim. Bir kez daha Fenerbahçe ceza sahası içine hedefledi. Bir kenar ortası. Uzun taç kullanılabilecek bir yerden Fenerbahçe taç atışı kullanacak. Bakalım organizasyon olacak mı? Kısa mı başlayacak Fenerbahçe ki Levent Mercan gerildi. Muhtemelen uzun bir taç olacak gibi görüyorum. 89 hatta 90. dakikaya giriyoruz. Skor 2-1 Gençler Birliği lehine. Bakalım kaç dakika uzatma olacak. Bu arada arka adresini tutuyor Levent'te. Oyun devam ediyor. Genduzi'den bir kez daha Greenwood'a. Fenerbahçe o alanı bulmakta oldukça zorlanıyor. Yani maç içinde çok fazla alan buldu. Çok fazla şut çekti ve çok fazla aslında tehlikeli pozisyon da yarattı ama son dilimde artık rakip o kadar kapandı ki Fenerbahçe o maçın ilk 70-75 dakikasında bulduğu alanları da rahat bulamaz hale geldi. Tabii ki Gençler Birliği kalesine yakın ama şu anda tablo bu şekilde. Evet, yaklaşık bir 10 saniye sonra tabelada yanacaktır. Kante'den savunma arkasını hedefleyen bir top. Genduzi sağ içinde tutmaya başardı mücadelesiyle. Tekrar Kante'de kaldı. Bir kez daha Greenwood. Orada bir duvar paslaşması. Bir köşe vuruşu daha izleyecek miyiz? Son temas evet Gençler Birliği'nden diyor. Ama orta hakem de düzeltti kararı. Bakalım. Bir Gençler Birliği oyuncusu Zuzek. Zan Zuzek yerde. Gutas da hakemi tebrik etti bu kararından dolayı. Dimitrius Gutas da hem Sivasspor formasıyla şu anda Gençler Birliği formasıyla golcü stoper kimliğiyle daha fazla ligimizde bildiğimiz bir isim. Dimitrius Gutas. Evet 5 dakikalık bir uzatma geldi maçın sonuna. Bakalım bu 5 dakikada skor değişecek mi? 2-1 Gençler Birliği önde. Ankara'da Eryaman'da Fenerbahçe'nin iyi oyunu oynadığını aslında vurgulamıştık ama bakalım neler olacak? Maçın son bölümünde bir geri dönüş olacak mı? Veyahut da Fenerbahçe bu kadar riski aldığı ortamda Gençler Birliği 3'ü bulacak mı? Yoksa skor bu şekilde mi kalacak? Hepsini göreceğiz. Hepsinin cevapları bu uzatmada gerçekleşecek. Maç sonu yayınında Yunus Aydın bizlerle beraber olacak. Erkan Tiryaki bizlerle beraber olacak. Her şeyi konuşacağız. Tüm detayları konuşacağız. Teknik direktörlerin açıklamalarını sizlere dinleteceğiz. Basın toplantılarını dinleteceğiz. Flash röportajlara gideceğiz. O noktada Ankara'ya uzanacağız. Ankara'ya arada uzanacağız ve birçok şeyi konuşacağız. Bugün tabii ki Erkan Tiryaki'nin de stadyumda müsabakayı takip ettiğini söyleyelim. Stadyumdaki havayı da çok net soluyabileceğiz bu sayede. Yunus Aydın'la başlayacağız. Erkan Tiryaki ile devam edeceğiz. Kendisi de Ankara'da olmasının kaynaklı olarak Erkan Tiryaki zaten bugün maçta o da bize vakit ayırdığı için çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten yorumları çok çok kıymetli. İbrahim Bey'den de net bir yorum gelmiş, demiş ki Fenerbahçe atmadan bu maçı bitirmezler, bitmez demiş. Şöyle bakıyorum, Ayhan Bey de demiş ki 90+4 2-2 abim kardeşiz, ne bu kin ne bu nefret demiş. Ya evet, yani bakalım, futbol böyle tesadüfleri de sever ama Öcal Bey dedi ki zaten yani Fenerbahçe penaltıdan golü bulacak dedi. Yani, o da olursa yani bir hediye mi yapsak acaba Öcal Bey? Neyse o işe girmeyeyim şimdi, onu konuşuruz. Kerem içeriye doğru kesti. Ceza sahası dışarısında Kante kontrol etti. Genduzi yerde kalır gibi oldu. Bir top kaybı. Gençler Birliği savunması doğrudan uzağa dikti. Tekrardan Kante'de. Kante'de en gerideki Levent'e doğru oynadı. Bir kez daha yüklenecek Fenerbahçe. Bu arada sağ kanatta ufak bir boşluk yakaladı. İçeriye doğru bir orta Genduzi'den. Bir kez daha uzaklaştırıyor Gençler Birliği savunması.

0: Şöyle bakıyorum. Almanya'dan bir dinleyicimiz yazmış. Mete Bey yazmış. Okuyacağım mesajınızı da. Köşe vuruşu itirazı var. Out itirazı var. Her pozisyonda itirazlar devam ediyor. Evet. Şöyle bakalım. Selamünaleyküm kardeşim demiş Mete Bey. Yukarıda 30 Temmuz'da sabah Emretile ve yayında yazmıştım. İsmail Kartallı olmayacak. Bu mesajı da kaydediyorum diye hatırlatırım diye yazmıştım. Aziz Başkan'ın bence en büyük hatası İsmail Kartal demiş. Almanya'dan Mete Gül. Vallahi çok erken büyük yorumlar yapmak istemiyorum. Bakalım. Bakalım diyelim. Yani bir maçta kaybedince şampiyonluk da gitmiyor. Bir maçta berabere yani tabii ki bir maç belirleyici olabiliyor ama ligin ilk haftası yani çok büyük yorumlar ya da çok yıpratıcı yorumlar ben takımların hepsine yapmayı doğru bulmuyorum. Biraz oyuna bakmak istiyorum. Hazırlık dönemlerinde yani böyle zımba gibi girdi diyebileceğimiz bir durum yok takımlarda. Beşiktaş'ı şeyi de çok beğenmiştim. Michelin'le eşleşmesinde çok beğenmiştim. Hradec eşleşmesinde pek beğenmedim. Yani Michelin'e karşı çok beğenmeme rağmen Hradec karşısında da böyle biraz daha ortalama gördüm. Bakalım yarın Beşiktaş'ı da göreceğiz. Onu söyleyelim. Fenerbahçe zaten 4 maçta da beğenmedim. Bugün beğendim aksine. Kazanılan maçlarda standart buldum. Bugün de skora rağmen kötü bir oyun olmadığını düşünüyorum. Ama tabii ki yani burada Fenerbahçe övecek halimiz de yok. Yani Gençler Birliği'ne karşı 2-1 kaybediyorsanız burada ben de övemem yani. Mesleğimi yaptırmazlar yani. Mümkün değil, nasıl öveyim ki yani ben de ama. Yani yine de oyunu en azından bilsin insanlar diye bu şekilde vurgulayayım. Öcel abi bunu da bilirse gelsin radyoda işe başlasın abi demiş. Vallahi olabilir yani. Bu arada Greenwood vurdu, üstten out'a gidiyor. Temas var mı diye bakıyorum. Belki de son pozisyonda 90+5'in içerisindeyiz. Birazdan da tabii ki haliyle bir araya gideceğiz. Biraz soluklanacağız. Sonrasında da maç sonu yayınımız başlayacak derken şöyle bakıyorum. Ki evet. Gençler Birliği oyuncuları mutlu. Gençler Birliği Eryaman Stadında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ediyor. Süper Lig'in ilk haftasında şok skorlar arka arkaya geldi. Burada tabii ki Metin Diyadin'i, ekibini, Gençler Birliği takımını tebrik etmek lazım. Güzel bir futbol maçıydı. Seyir zevki açısından güzel bir futbol maçıydı. Tabii ki Fenerbahçe taraftarı açısından olumsuz bir müsabaka olduğunu vurgulayalım. Ama oyunun bakalım Yunus Aydın nasıl değerlendiriyor? Bakalım Erkan Tiryaki nasıl değerlendiriyor? Birçok şeyi konuşacağız ama haliyle ben de biraz soluklanayım. Bir 5 dakika soluklanıp geleyim olur mu? 5 dakika sonra maç sonu yayınıyla gümbür gümbür geleceğiz. Gümbür gümbür.
1: Can Genç'le dakika skor devam edecek. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Bu değerler neye göre belirleniyor? Her şey 2000 yılının başlarında internetin henüz emeklediği günlerde başladı. Reklamcılık sektöründe çalışan Matthias Seidel Hamburg'a iş için taşınan ancak kalbi hala Werder Bremen için atan ateşli bir taraftardı. Tuttuğu takım hakkındaki haberleri tek bir yerden takip etmesi neredeyse imkansızdı. Bilgi, gazeteler, dost meclislerindeki sohbetler ve fısıltılarla yayılan karmaşık bir haldeydi. Seidel bu dağınıklığa bir son vermeye karar verdi. Tamamen kişisel bir tutkuyla Werder Bremen'le adanılan oyuncuları takip etmek için basit bir web sitesi kurdu. Oyuncuların isimlerini bir tabloya giriyor, bulabildiği az sayıdaki bilgiyi ekliyor ve yayınlıyordu. Kısa süre sonra hiç beklemediği bir şey oldu. Hiç tanımadığı insanlar ona mailler göndererek hataları yazıyor veya yeni bilgiler iletiyorlardı. İşte o günlerde projenin ilk kıvılcımını çaktı Seidel. Kullanıcıların güncelleme gönderebilmesi için basit bir düzeltme formları oluşturdu. Bu küçük adım Transfermarkt'ı bir kişinin hobisi olmaktan çıkarıp bir topluluğun ortak eserine dönüştürmüştü. Seidel'in yaktığı o küçük ateş kısa sürede tüm futbol dünyasını saracak bir alev topuna dönüştü. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'yla patlama yaşayan site, 2008'de Alman medya devi Axel Springer'in çoğunluk hisseyi satın almasıyla profesyonel bir güç merkezine evrildi. Bu küresel yayılımın da fitilini ateşlemişti. Transfermarkt temel olarak insanların futbolcular ve teknik direktörler hakkında bilgi bulmak için girdikleri bir site. Ancak bu onu ünlü yapan asıl unsur değil. Bir futbolcuya belirli bir değer biçmek sitenin en önemli alameti farikası oldu. Bugün ister bir gözlemci, menajer veya yönetici olun, herkes Transfermarkt'a bakıyor. Çünkü bu site basit bir veri tabanı olmanın çok ötesine geçti. Başlangıçta futbolun Wikipedia'sı olan platform o kadar etkili bir hale geldi ki artık piyasayı tanımlamaya başladı. Bu da Seidel'in aklına gelen bir fikir sayesinde oldu. Alman yönetici bir futbol menajer hayranıydı. Oyunda yer alan futbolcu piyasa değerlerini Transfermarkt'ta da uyarlamaya karar vermişti. Artık sitede milyon eurolar konuşulacaktı. Transfermarkt'ın kitlelerin bilgeliği diye tanımladığı ve binlerce kullanıcıya sahip formunda piyasa değerleri üzerine tartışılacaktı. Sitenin belirlediği piyasa değeri bir oyuncunun fiyatına dair sadece bir tahmin değil, pazarlık masasına konulan ilk rakam, gerçek dünyadaki bir ücret için dijital bir kabul haline gelecekti. Bu durum Transfermarkt'ı futbolun görünmez bir müdahale alanına çevirmişti. Menajerler, aileler ve hatta oyuncuların kendileri eksik verileri tamamlamak veya daha iyi bir fotoğraf ekletmek için bile site ile iletişime geçiyor. Ancak Transfermarkt yöneticilerinin de belirttiği gibi hepsinin çoğu zaman niyetleri piyasa değerlerini etkilemek oluyor. Peki bu fiyat nasıl belirleniyor? Arkasında bir algoritma mı var yoksa süper bilgisayarlardan kurulu bir dünya mı? Hayır. Sadece insanlar var. Transfermarkt her yaz ve kış transfer dönemlerinden önce veri tabanındaki yüz binlerce oyuncunun değerini yeniden değerlendirmek için devasa bir dijital meclis topluyor. Kullanıcılar bir oyuncunun değerinin neden artması veya azalması gerektiğine dair kanıtlar ve görüşler sunarak tartışmaya başlıyor. Kullanıcılar oyunculara kendi yazdığı fiyat etiketlerini yapıştırıyor. Gönüllü veri gözlemcileri ise tüm bunları birer süzgeçten geçiriyor. Argümanların kalitesi tartılıyor ve ilk değerlendirmeler yapılıyor. Son sözü söyleyense Transfermarkt'ın profesyonel ekibi oluyor. Ülkelerin bölge müdürleri tüm sahaları değerlendirip nihai kararı veriyor. Yani işin özünde her şey argümanların gücüne dayanıyor. Değerlendirmeyi etkileyen en önemli faktörlerse belli. Oyuncunun yaşı, potansiyeli, performansı, sakatlık geçmişi, ligin sportif ve finansal gücü, oyuncunun itibarı ve pazarlama değeri, oyuncuyla ilgilenen kulüplerin sayısı ve itibarı, sözleşme şartları ve durumu, kulübün satma konusundaki isteği ve oyuncunun ayrılma arzusu. Bütün etkenler bir araya getirildikten sonra her futbolcu için bir bedel belirleniyor ve profiline yazılıyor. Ancak sitedeki piyasa değeri çoğu zaman gerçek transfer bedelini yansıtmıyor. Oyuncular sitede yazan miktarın çok daha düşüğüne veya kat be kat fazlasına transfer olabiliyor. Bu da zaman zaman yeni tartışmaları gündeme getiriyor fakat piyasa değerlerinin tartışmalara neden olması çok normal bir durum. Çünkü değerleme aşamalarının hepsi zaten tartışmalar üzerine sonuçlanıyor. Belki de sitenin yönetim kademesinin isteği de bu tartışma ortamının sürekli canlı tutulmasıdır. Transfermarkt bir taraftarın saf merakından doğan, futbolsever bir topluluk tarafından büyütülen ve bugün milyarlarca dolarlık bir endüstrinin nabzını tutan bir veri merkezi. Fakat bu site artık futbolun sadece bir forumu değil, onun kurallarını da yazabilen görünmez bir el haline geldi. Taraftarlar tarafından taraftarlar için büyütülen Transfermarkt artık sadece futbolun Wikipedia'sı değil, pazarlıklara da dahil olan dijital bir varlık. Peki sizce Transfermarkt değerlemeleri ne kadar tutarlı? Sitedeki değerlere siz güveniyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
0: Maç sonu yayında hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Ankara Eryaman Stadyumunda Gençler Birliği bir şok skora imza attı. Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Süper Lig'in ilk haftasında 3 büyük, daha 4. büyük demeyelim ama Beşiktaş daha görücüye çıkmadı ligde. Ama Trabzonspor'da, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de puan kaybetti. Şok skorlarla başladı lig. Peki Yunus Aydın bizimle beraber birçok şey konuşacağız. Öncelikle Yunus Aydın, hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
5: Tabii ki birçok şey konuşacağız ama 90 dakikanın genel yorumuyla başlamak istiyorum. Skoru Yunus Aydın nasıl yorumlar? Suçluyu kim olarak belirler? Veyahut da oyunda pozitif bir şey görmüş müdür? Yunus Aydın konuya hangi açıdan

0: yapacaktır? Bunu çok çok merak ediyorum. Söz sende Yunus Aydın.
1: Yani maç sonunda hani tabii ki kötü bir sonuç Fenerbahçe adına ama hani maçın başlangıcından önce bir saat öncesinde ilk 11'leri gördüğümüz anda bence puan kaybı Fenerbahçe adına geliyorum dedi. Yani rakiplerinin bu kadar, şimdi Galatasaray zaten sezona puan kaybıyla başlamış, Çorum karşısında 2-2 berabere kalarak ligi açmış. Senin maçından

0: da ikramları sürekli geri çeviriyor olması. Yani geçen sene şimdi Galatasaray taraftarı neden Okan Hoca'yı ya da öğretmeni bu kadar eleştirdi geçen sene? Çünkü Galatasaray ilk defa bu kadar fırsat verdi. Fenerbahçe'nin geçen sene kaybetmesine rağmen Antalya Spor maçında Soner'in attığı frikik golüne hala birçok Fenerbahçe'yi seviniyordu. Neden? Hala bir umut vardı. Ama Fenerbahçe sürekli rakip takımın yaptığı ikramları geri çeviriyordu. Bugün de aynısı oldu. Hmm. İki takım puan kaybetmişken Fenerbahçe, yani şöyle bir fikirle oyuncu grubu ya da antrenör, yani İsmail Hoca da asla şu hissiyatta değil. Yani rakiplerimiz puan kaybetmiş, berabere kalmışlar ikisi de. Bir puanla başlamışlar. Biz üç puanla başlayalım da momentumu senelerdir yapamadığımız şey alalım. Fenerbahçe 50-60 haftada lider olamıyor bu ligde.
1: Doğru.
0: Lider başlayalım diyemezken daha da kötüsünü yapıp Gençler Birliği'ne kaybediyorlar. Gençler Birliği son hafta küme düşmekten kurtuldu geçen sene. Yani gerçekten çok talihsiz bir başlangıç. İşte Salı günü Şampiyonlar Ligi maçı var diye rotasyon yapmaya kalkarsam, yani şu an hani lige kaybederek başlarsın. Yani bence hani çok erken bir fikir olacak. Söyleyelim ama bu tarz erken tespitlerin ne kadar önemli olduğunu ben kendim yaptığım için söylemiyorum bu tespiti. Geçen sene birçok kişi yapıyordu. Kendimden örnek vermeyeyim. Geçen sene ikinci hafta Serdar İlçelikler ne demişti hatırlıyorsun? Fenerbahçe bir daha asla Galatasaray'ın önüne geçemez demişti. Geçen sene. Ve sezonda öyle bitti. Ben de bugün itibariyle söylüyorum. Fenerbahçe bugün itibariyle İsmail Kartal'ı kovmadığı takdirde bence şampiyon olma ihtimali yok.
1: İsmail Kartal'ın bir dakika altını bir kez daha çizelim. Yunus Aydın, bugün İsmail Kartal'ın kesinlikle kovulması mı gerekir abi?
0: Bugün kovulması gerekir bence. Tabii ki kovmayacaklardır bu arada. Yani ben bunu hani kendi yorumum olarak söylüyorum. Ama yani şu an bize bu yoruma erken diyen, şu an sosyal medyada bizi burada dinleyen, karşı çıkan herkes 2 ay sonra sosyal medyada bu tagı açmaya başlayacaklar. Ya da bu konu hakkında fikir belirtmeye başlayacaklar. Yani Fenerbahçe'nin sağ tarafı Nelson Semedo, Mason Greenwood olabilecekken bugün Mert Müldür İrfan Can Kahveci ile başlanırsa, İrfan Can Kahveci neden oynuyor Fenerbahçe'de? Ben bunu anlamlandıramıyorum.
1: Kesin katılırım buna.
0: Ne veriyor Fenerbahçe'ye? Ya da neden geri döndü? Yani geçen sene hiçbir takım istemiyorken sadece Emre abisi orada diye, sadece sevdiği saydığı abisi orada diye yarım sezon küme düşmemek için mücadele edebilmiş bir futbolcu. Vincenzo Montella'ya sorulduğunda Vincenzo Montella ne dedi? İrfan Can Kahveci'nin bendeki yeri ayrı dedi. Çıkıp oyuncunun oyunuyla alakalı bir tane iyi bir söz söyleyebilen yok.
1: Doğru.
0: İrfan Can Kahveci maç sonunda, yedek kaldığı maç sonunda oyuncularla koşu idmanına çıkıyor. 90 dakika maçta oynamış adamdan daha geride bitiriyor koşu yarışını.
1: Doğru. Gitmiyor. Ayakları gitmiyor. Ayakları gitmiyor. Gerçekten gitmiyor. Evet. Lütfen abi devam et.
0: Gitmiyor. Yani gitmiyor. Neyi zorluyor? Yani İsmail Hoca'yı burada eleştirir. Yani sadece kendini güven alanında alabilmek için ya da gerçekçi söyleyelim, yabancı oyuncuların kurban olmamak için içerideki yerli oyuncu grubu kendisini savunsun diye İrfan Can'a bugün bu fırsatı verirsen Gençler Birliği deplasmanında sezonu yenilgiyle açarsın. Yani İsmail Hoca çok korkak hareket ediyor. Evet, bir plansızlık üzerine bu takıma geldi. Geliş hikayesini anlattık. Medyadaki herkes biliyor. Son ana kadar Aykut Hoca ile çalışılmak isteniyordu. Evet. Aykut Hoca'nın yardımcıları defalarca kez kulübe gitti geldi. Fenerbahçe kulübüyle biraz ilişkili olan herkes son güne kadar Aykut Hoca'nın geleceğini zaten biliyordu.
1: Doğru.
0: Son anda Taha Şahin'le ilgili bir transferdi. Bilmem oluyor. Sonrasında gece 3'te İsmail Kartal aranıyor. İsmail Hoca da daha önce hatırlıyorsun, Cesus'u getirmek için İsmail Hoca'yı kovdular.
1: Doğru.
0: Cesus başarı sonucu İsmail Hoca'yı getirdiler. İsmail Hoca da gel deyince gel, git deyince git dendiği için hani bu şekilde bir plansızlık üzerine geldi ve bu plansızlığın üzerine de hiçbir oyun karakteri göremedik Fenerbahçe'de. 5 tane rotasyon yapmak istediğin oyuncularda zaten 5'ini birden oyuna almak zorunda kaldım.
1: Evet, ve yani yaklaşık olarak rotasyon yapılan oyuncularda 35-40 dakika oynamış oldu.
0: Ortada. Yani çaresizsin çünkü. Yani bir kere birçok anlamda Fenerbahçe yani alarm veriyor. Fenerbahçe şu ana kadar resmi maçlarda 6 gol atabilmiş. Beşi Talişka.
1: Evet.
0: Yani bugüne kadar artık bugün sesli bir şekilde Talişka gitsin diye dile getirilemiyor. Çünkü 6 resmi golün 5'i.
1: Ve yani
0: öncesine kadar
1: ve mesela Vedat Muriç ve Lukaku var. Şu anda Talişka'yı kesebilir mi?

0: Mümkün değil, mümkün değil.
1: Değil mi?
0: Ha, bugün Fenerbahçe şunun da aslında bir planını yaptı. İsmail Hoca denedi. Bence yanlış yaptı burada, ama burada İsmail Hoca'yı eleştirmiyorum. Bence İsmail Hoca'yı eleştirecek çok daha büyük şeyler var. Vedat'ı almak zorunda kaldı oyuna.
1: Tamam.
0: Talisca'yı arkaya attı. Talisca'nın arkada da çok bir şey veremeyeceğini yine görmüş olduk. Yani Talisca santrofor noktasında değilse eskisi gibi kendisinden yüksek verim almak zor. Yani gizli 9 oynadığında ya da eski tabirle 10 oynadığında santrofor'da kadar etkili olamıyor.
1: Artık şunu mu demeliyiz Yunus Aydın, bölüyorum kusura bakma ama Talisca normal şartlarda bir 10 numaraydı ama artık 9 numarada daha verimlidir mi savunur?
0: Kesinlikle katılıyorum. Ya bugün mesela Vedat Muriç ile alakalı, ben Vedat'la alakalı geçtiğimiz hafta yaptığımız yayınlarda şunu söyledim, hatırlıyorsun.
1: Hatırlarım.
0: Ağustos'un ortasında gelecek olsa, ya Ağustos'un ortasında ilk başlarına oynayacak olsa, ya acaba bu kadar acele edilir miydi Vedat'la alakalı?
1: Ben sana çok katılıyorum. Hatta senin o örneğini Yunus Aydın, bugün maçın 75. dakikasında seni referans kullanmadan verdim. O konudan dolayı da özür dileyim.
0: Estağfurullah abi, yani hani hepimizin fikri bu.
1: Çok katılırım.
0: Bugün işte Vedat Muriç'e, top gelmiyor gibi bir durum konuşuyor. Ya Fenerbahçe zaten son 30 dakika rakip yarı alana yığmış topu.
1: Evet.
0: Yani bir yerde topla buluşacaksın. Ya da dün Osimhen'in ikinci golünde mesela. Abi kornerden atılıyor. Yukarıda o topu yakala vur bir şekilde.
1: Evet, ve kornerlerin, yani tabii Fenerbahçe'nin çok kaçırdığı pozisyon da var. Onların hepsine değiniriz ama yani çok yüksekte buluşulup bir kafa vuruşu görmedik yani. Evet, kafa vuruşuna tehlike gördük ama o tip bir şey görmedik bugün.
0: Kesinlikle katılayım. Ha, İrfan Can'la da çok ekstra. İrfan Can'ın yeni başında çok iyi bir maç geçirdi. yani kendisine tebrik etmek lazım. Kendi adına çok iyi bir maç geçirdi. Fenerbahçe'nin hiç istenmeyen bir oyuncuydu. Ya aslında Ali Koç'un gidip Saadettin Basaran'ın başkanlığa gelmesine itibaren hadi herkes o devre arasındaki kim başkan olmuş takibini yapan oyuncuları da biliyor. Bunlardan birisi İrfan Can Eğribayat'tı. O gün zaten mental olarak Fenerbahçe ile koptu. Aziz Yıldırım da geldiğinde hani Oğuz Çetin'e, İsmail Kartal'a falan fikrini sormuyor zaten. Direkt gönderin diyor İrfan Can Eğribayat için. İrfan'ın da zaten hani bu konuda Fener'de kalmak gibi tasarrufu yoktu. Ama bugün harika bir maç çıkardı.
1: Tabii %100 maçın kesin oyuncusu yani. Ödülleri vereceğiz ama maçın kesin oyuncusudur değil mi abi?
0: Net, kesinlikle. Yani dün de mesela Çorum maçında Felipe bence.
1: Kesin.
0: Yani hani artık Fenerbahçe Galatasaray bu kadar yoğun yüklenirken, bu kadar pozisyon buluyorken hani kaleciler gol diyese, goller diyese sahanın en iyisi oluyor. Ama geniş resimde baktığımızda yani bugün bu yapılan rotasyona yani ben kesinlikle hiçbir şekilde anlam veremedim. Yani rotasyon olabilir, 3 kişi de 4 kişi de rotasyon olabilir. O zaman kadro zenginliğinden gidelim. Şimdi basiretsiz açıklamalar var. Mesela Oğuz Çetin ne dedi abi, Fenerbahçe'nin futbol direktörü? Lukaku için 4-6 haftada maç temposunu yakalar dedi. Lukaku 15 dakika sonra dedi ki ben %100 hazırım, salı günü oynamak istiyorum dedi. Şimdi son 24 saatte güncelleme yapabilirler ama Lukaku ne bu maçın kadrosuna alındı, ne de salı günü oynanacak maçın kadrosunu alındı. Şimdi burada oyuncunun da şevkini kırmış oluyorsun. Tekrar hatırlatıyorum. Fenerbahçe şu ana kadar 6 gol atabildi. 5'in aynı futbolcu attı. İkisi duran top golü. Yani ciddi bir skorda problem var.
1: Peki yani şunu sormak istiyorum. Tabii ki hakemi de konuşacağız, oyunu da konuşacağız ama istatistiklerin birçok şeyi yansıtmadığını tabii ki vurguluyoruz. Ben sadece genel bir istatistikleri paylaşmak istiyorum. Yani topla sahip olma oranlarında %71'e 29 Fenerbahçe üstünlüğü var. Fenerbahçe'nin 27 şutunun 11'i isabetli. Yani İrfan Can Eğribayat'ın 10 kurtarış yaptığını vurgulayalım. Gençler Birliği'nin 10 şutunun 3'ü isabetli, 2'si gol oldu. Fenerbahçe'nin 12 köşe vuruşu var, 1 köşe vuruşuna karşılık. Yani bu istatistikler bize yalan mı söylüyor Yunus Aydın? Yani bu sadece skoru kapattığımız zaman, şu istatistiği gördüğümüz vakitte herhalde Fener üçlemiştir der belki. Aynen. Maçı izlemeyen veyahut da skoru görmeyen bir kişi. Bu istatistikler bize yalan mı söylüyor? İstatistikler ne kadar yanıltıcıdır abi?
0: İki Gençler Birliği'nin hani ilk iki golüyle alakalı, şu ilk iki şutu gol oldu. Hani toplamda 10 şutu buldular ama ilk iki şutta golle buluştular. Yani daha sonrasında Fenerbahçe'nin de 3. bölgeye yığılmasıyla çok geçişle yakaladı Gençler Birliği. Burada da pozisyonlar buldular. Ya istatistiklerle alakalı şöyle, şimdi topla oynamakla alakalı yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani Klopp ve Guardiola arasındaki bir maçtı galiba. Bununla alakalı daha sonra Erol Bulut da hatta buna benzer bir gönderme yaptı bir maçta Fenerbahçe'nin başındayken ama yani skoru aldıktan sonra hani diğer takım topu alsın evine götürsün, çok önemli değil. Doğru. Yani sonuçta skor almak, maçı kazanmak önemli. Ha, bununla alakalı ilginç bir istatistik. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde geçen sene konuşmuştuk, hatırlıyorum. Hı-hı. Son 15 derbiye topla daha az oynayan takım kazanıyor.
1: İnanılmaz. Kazanan derbilerden bahsediyoruz. İnanılmaz. İnanılmaz bir istatistikmiş. Bunu bilmiyordum.
0: Yani topu rakibe vermek diye bir şey de var. Tabii ki bunu kabul ediyoruz. Topu rakibe verip nerede kapacağınıza göre planladığınız bir oyun tarzı da var ama bugün Gençler Birliği'nde Metin Diyar'ın kurguladığı oyun bu değildi. Yani Gençler Birliği topu Fenerbahçe'ye vereyim. Ondan sonra zaten iki tane gol attı Gençler Birliği. Fenerbahçe hurra yığıldı. Yani Mason Greenwood'la alakalı da aynı şeyi düşünüyorum. Yani ya bu kadar hani pasif agresif bir oyun olamaz. Genduzi ile alakalı bulduğu her topu Greenwood'a verme çabası. Ya oyun planından fazlasıyla uzak bir Fenerbahçe. Kante çok ekstra parantez. Bence Kante çok iyi oynadı. Oyuna girdikten sonra çok mücadeleci.
1: Çok fazla derin topla da aslında tehlikeli pozisyon yaratmaya çalıştı arkadaşlarına. Buna da katılırım.
0: Abi ama ben şöyle düşünüyorum. Ya şimdi biz bugünün sonunda Kante ve Genduzi mücadele ettiği konuşuyorsak zaten Fenerbahçe kaybetmiştir.
1: Değil mi?
0: Ya Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'ni karşısında kazanmak için yani bir şeylerle ilgili mücadele etmesine falan gerek yok. Fenerbahçe bu sezonki 5. profesyonel maçını oynuyor. 5. resmi maçını oynuyor. Ve 4. zaten işte Avrupa seviyesinde Gençler Birliği geçen sene küme düşmekten son anda Metin Hoca gelmese zaten küme düşmüş. Son 3 maçta kurtardı Metin Diyar'ın takımı.
1: Doğru.
0: Yani doğru düzgün hamleler yapılamamış, transfer yasağıyla uğraşılmış ilk dönemde. 2 kez yönetim değişmiş sene içerisinde. Yani zaten daha yeni toparlanmış bir takım var. Yani nasıl rotasyon neden? Yani bunu anlayamadım. Neden rotasyon yapıldı? Yani bunu Şampiyonlar Ligi salı günü Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek gerekiyor desek Aziz Yıldırım bir sene önce Ali Koç karşısında derken bizim önceliğimiz Şampiyonlar Ligi falan değil. Biz lig şampiyonu için geliyoruz. Çocukların üzüntüsünü gidermek için geliyoruz dediler. Bugün birçok Fenerbahçeliye, ben de dahil ben Fenerbahçeliyim. Herkes biliyor yani. Fener Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mi? Ligde şampiyonluk mu desen? Ligde şampiyonluk.
1: Ki bence Fenerbahçe taraftarı da bunu istemeliydi. Zaten mantıklı olan şu anda ligde şampiyonluğu istemesi bir Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinden de ziyade. Çok
0: katılıyorum. Yani senelerdir büyük takım refleksi dağılıyor diyoruz. Yani burada 6 senedir 7 senedir yani ben herhalde ilk 2020-2021 falandı radyo golde yorum yapmaya başladım ben. Senelerdir söylediğim şey büyük takım refleksi kayboluyor şampiyon olamadıkça. Bugün itibariyle işte Trabzonspor, Galatasaray puan kaybetmiş. Takımda, camiada biz kazanalım ve sezona lider başlayalım. Bu takım 60 haftadır lider olmuyor gibi bir hissiyat yok. Böyle bir birlik yok. Yani Fenerbahçe bunları ya artık hani Aziz Yıldırım tarafını şu an için işte söylemek bence doğru değil. Bununla ilgili şimdi İsmail Kartal hata yaptı bence. Bununla ilgili alınacak reaksiyon farklı olması lazım. Bence benim fikrim yapmayacaklarını düşünüyorum ama bence bugün göndermeleri gerekiyor. Bence bugün göndermeleri gerekiyor ama bence şunu da görmüş olduk. Sanki biz bugüne kadar Fenerbahçe'nin tek eksiği santroformuş gibi konuşuyorduk. Bence Fenerbahçe'nin net bir 8 numara eksiği var ki U23'ten bunu değerlendirmeye çalışacaklar. Fenerbahçe ile ilgili diğer transfer konularına, diğer pozisyonlara gelemememizin sebebi aslında hepimizin zaten şu an artık 18+7 oldu. Kadrodaki yabancı şişkinliği.
1: Doğru.
0: Diğer konulara değinemedik. Fenerbahçe'nin bence kadrosuna çok daha takviye yapması lazım. Ama günün sonunda şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Fenerbahçe geçen sene rakiplerinin defalarca kez ikramına rağmen şampiyonluk şansını elinin tersiyle itti. Çok kolay takımlara puan kaybetti. İşte kara gümrükleri konuştuk geçen sene. Hatırlıyorsun her maçta Fenerbahçe bu konularda hayal kırıklığı yarattı. Bugün de ligin başında da Galatasaray ve Trabzonspor puan kaybetti. Fenerbahçe bu puan kaybının üzerine daha da kötüsünü yaparak kaybederek başladı.
1: Biraz şuna girmek istiyorum abi, şu konuya girmek istiyorum. Şimdi İsmail Kartal'ı çok net bir şekilde eleştirdin ama saha içinde İsmail Kartal'ın rotasyon kararının aslında çok çok eleştirdiğini anlıyorum. Peki diyelim ki rotasyon başlandı. İkinci yarıda yapılan hamleleri nasıl yorumluyorsun Yunus Aydın? Bir de aynı zamanda dinleyicilerimiz de bugün belli isimlerde çok fazla eleştiri yaptığını gördüm. Yani Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci Kaleciyi tıpkı senin gibi çok çok eleştirdi. Oğuz Aydın konusunda nasıl bakıyorsun? Oğuz Aydın'ı nasıl gördün bugün en azından sol kulvarda? Onu merak ediyorum. Eleştiren var, öven var ama buradaki görüşün çok kıymetli bizler açısından. Bir de şunu soracağım. Yani 3-0

0: 9XG'ye ulaşan Fenerbahçe. Yani bu kadar fazla pozisyona da aslında giren bir Fenerbahçe. Skor bugün daha iyi bir skor olsaydı bu tip konuları ne kadar konuşabilirdik? Yani Fenerbahçe pozisyona girme sıkıntısı mı yaşıyor? Yani bu sayılara rağmen ve bitiricilik konusunda mı sorunu var? Yani Fenerbahçe'nin Talisca haricinde bunu da sorayım arada.
1: Ya bitiricilikte bence hani net bir şekilde problem var. Çünkü hani dediğimiz gibi hani 6 golün 5'ini atabilmiş durumda. Hani burada bence çok ciddi bir problem var. Yani tek futbolcu bakıyorsa, atıyorsa golleri. Şimdi diğer tarafta Fenerbahçe'de Oğuz konusunda şöyle, aslında Oğuz Aydın Fenerbahçe ile alakalı bir gitsin mi kalsın mı, Beşiktaş istiyor, Trabzon istiyor. Hatta hatırlarsan işte onu açıyor takasında mı kullanılsa gibi şeyler vardı. Ki ben Trabzonspor tarafına sordum da Oğuz'la ilgilenmekle net doğrulamışlardı bu arada.
0: Evet.
1: Şimdi Oğuz Aydın'ı satmama fikirlerinden birisiydi. O dönemde Temmuz ayında birçok kişi de haberleştirdi. İsmail Hoca'nın Oğuz'dan sağ bek yaratabilme, tıpkı Ferdi'den sol bek yarattığı gibi bir planı vardı. Şimdi bugün oyun sıkışmış. Mert Müldür işte ben şu ana kadar da eleştirmemiştim ama hani yorumlarda gelmiş. Ben de onu eleştirmek lazım.
0: İrfan Can'ı eleştirmiştin. Onu aynı potada söylemiştim. Kusura bakma abi, lütfen sendeyiz.
1: Estağfurullah, yani bence çok doğru Mert'le alakalı. Ya o zaman İsmail Hoca, ya hocam Oğuz'u sağ beke çekip sol öne Kerem'e atsana, Mert'i çıkartıp.
0: Değil mi?
1: Hem de takım daha da saldırgan olması gerektiğini anlasın. Ha, zaten şöyle düşünüyorum. 2-1 takım geride, saldırmalarını yani hücumda önde oynamalarını gerektiği için bir değişiklik yapmak lazım mı? Hatırlatmak lazım mı? Vallahi ne yazık ki lazımmış. Yani ne yazık ki lazımmış. Hiç oyuncular 2-1 geride gibi falan başlamadılar maça. Hayır, oyunu şimdi 3-0-9 gol beklentisiyle alakalı. Şimdi bu gol beklentisinin ve Fenerbahçe'nin oyunu rakip yan alana yığmasının birçoğu 2-1 olduktan sonra oldu.
0: Doğru.
1: Orada aslında biraz oynamak zorunda da kaldılar. Yoksa 65'e kadar toplu oynama olarak evet, ama rakibi boğan bir Fenerbahçe'den söz etmek bence çok da mümkün değildi. Yani Oğuz konusunda da bence özellikle zaten Talisca'nın ilk golünde payı var. Yani en azından bir mücadele var. Mert Müldür'le alakalı geçen sene de söylemiştim. Yani hani o yorumu vallahi hatırlatmak istiyorum. Hı-hı. Ya Allah'tan futbolcu olmuş. Hani iyi ekonomik şartları var. Hatırlıyorsun değil mi?
0: Hatırlıyorum. Yani ondan hani, güldüm. Yani, ondan güldüm abi.
1: Yani gerçekten kötü şartlarda yaşasa, yani her gün metrobüse, metroya falan binmeye kalksa, insanlarla omuz omuza falan tıkış, yani nasıl ayakta duracakmış çok merak ediyorum. Ya yani hayatımda bu kadar temastan kaçınan bir savunma oyuncusu hiç görmedim ya. Yani gerçekten çok ilginç. Bu kadar temastan kaçınan bir savunma futbolcusu. Yani milli takımda da öyle. 2 sene önce Euro 2024'te Göksel'inle maçın yayını yapıyorduk. Hiç unutmuyorum. Hollanda'nın sol önünde Gakpo oynuyor. Bizde de Mert Müldür. Göksel'in dedi ki nasıl biter sence bu eşleşme? Dedim ki Gakpo'nun golüyle biter. O gün de Gakpo attı maalesef.
0: Maalesef
1: yani
0: öyle.
1: Mert'in ikilisi karşısına geçen bir kişiyi yani maç boyunca üstünlük kurma ihtimali yok. Mümkün değil, yok. Ama İsmail Hoca'nın da tercihlerinden hatalı bir tercih. Rotasyon için anlayışla karşılanabilir. Ama oyuna Mert üzerinden formasyonu değiştirme şansı vardı. Oğuz'u sağa çekip sol öne Kerem'e atabilirdi. Kerem'le alakalı eleştirilecek çok şey var ama şu an sol öne Fenerbahçe birini bulamadı alternatif olarak. Ama bugün özelinde çok fazla eleştirecek şey var ama tabii ki bu takımı yani en başta kuran ve sonrasında da bugün bu rotasyonu yapan İsmail Hoca bir numaralı suçlu bence.
0: Taraftarların birçok mesajları var. Yani şu anda çok fazla mesaj alamayacağım. Yani bir arada herkesin selamını aktarırız. Mehmet Bey'e selam olsun. Bir selamları en azından aktarayım Yunus Aydın. Ondan sonra soruma geleceğim. Çünkü çok fazla mesaj atıyor. Herkes değerli vaktini bize ayırıyor ama bir en azından isimleri analım istiyorum. Mete Gül'e selam olsun. Bülent Bey'e selam olsun. Nedim Bey'e selam olsun. Sait Bey'e selam olsun. Öcal Bey'e selam olsun. Yunus Bey'e selam olsun. Çok fazla mesaj var. Kenan Bey de yazmış. Ona da selam olsun. Bora Bey Çanakkale'den yazmış. Hepsine selam olsun. Çok fazla soru var. Ama en azından çok kısıtlı ve bir vaktimiz olduğu için şunu sormak istiyorum. Yani aslında bir dinleyicimizin sorusunu aktaracağım. Şu anda ismine tekrar dönemeyeceğim. Herkese selamımı aktardım ama Greenwood ve Asensio'yu hiç kimse eleştirmiyor da İsmail Hoca eleştiriliyor. Yani Greenwood'la Asensio da eleştirilmeyi hak etmiyor mu burada? Yani onlar da eleştirilmemeli mi diye sormuş. Böyle aslında bir çıkışmış bir dinleyicimiz. Ne dersin abi? Bu iki isim hakkında neler söylemek istersin?
1: Şimdi Greenwood'u zaten hani eleştirdik ama

0: Asensio ile alakalı şöyle. Şimdi Asensio belli ki İsmail Hoca başından itibaren söyledi. Fizik olarak ayakta değil. Şimdi 90 dakikayı çıkartabilecek bir fiziği yok Asensio'da. Bunu anlayabiliyoruz. Şimdi Fenerbahçe geri düştüğü anda 2-1 sahada lider profilindeki oyunculara ihtiyaç var. Bu da zaten kariyerinde şampiyonlar gibi şampiyonlukları bulunan Asensio'dan başkası değil.
1: Doğru.
0: Şimdi Lota, şimdi Asensio'ya baktığımız zaman takım aslında starı ve ana parçası. Şimdi İsmail Hoca'nın oyun okuyuşunu ne yazık ki eleştirerek devam etmek istiyorum. Şimdi rotasyon yaptığınız bir maç potansiyel olarak puan kaybı ihtimali olan bir maç. Bunu cebimize koymamız lazım. Gençler Birliği zaten geçen sene Trabzonspor'u falan yenerek zaten Türkiye Kupası'nda bayağı bir yol kat ederek gitmiş bir takım. Bir de siz ligin ilk haftasında deplasmanda rotasyon yapıyorsunuz. Yani maçı kazanmak zorunda kalabilirsiniz. Diğer büyük takımlara oranla baktığınızda. Şimdi Galatasaray puan kaybetmiş, Trabzon puan kaybetmiş. Yani büyükler sallanarak başlıyor. Sizin de potansiyel sallanma ihtimaliniz var. Zaten rotasyon yapıyorsun. Geri düştüğünde Asensio gibi bir yıldız, bir lider 30-35 dakika oynayabilecek potansiyeldeyse, çünkü sen söylüyorsun İsmail Hocam zaten bu oyuncunun 90 dakika oynayamayacak durumda olduğunu. Bu oyuncu kampta seni izliyorsun, basın toplantısında camianın önüne sen atıyorsun. Ya haftalardır zaten Asensio ile İsmail Hocam'ın arasının bozuk olduğu konuşuluyor.
1: Doğru.
0: O zaman yedek bırakacağın oyuncu Asensio olsun, takım geri düştüğünde sen öne geçme şansını Kerem Aktürk olur diye değil de Asensio gibi bir starla yaratmaya çalış. Rotasyonda bırakacağın oyunculardan birisi bu olsun. Ben 3 hafta önce Asensio'yu eleştirdim. Şimdi ilk 11'de oynatmasam acaba camia bana puan kaybından sonra ne der diye korkuyla oynatma Asensio'yu.
1: Şimdi anladım.
0: İsmail Hoca'nın en büyük problemlerinden birisi bu. Bence İsmail Hoca çok korkuyor. Ve bunu yani net bir şekilde şuradan da hissedebiliyoruz. Ya bakın her gelen yönetim, şimdi benim Aziz Yıldırım Hakan Safi seçiminde Aziz Yıldırım tarafında olduğumu, Aziz Yıldırım kazansın istediğimi zaten herkes biliyor.
1: Doğru.
0: Bu konuları eleştiri yaparken de hani Aziz Yıldırım'a eleştiri yaparken de hani bu yüzden bir şeyden çekinmiyorum. İnsanlar bir tarafa yalakalık yaptığımı düşünmeyeceklerdir. Aziz Yıldırım'la alakalı şunu söyledi. Zaten Taha transferinde Aykut Hoca ile iplerin kopma sebebi buydu. Aziz Yıldırım işine karışabileceği bir hoca istiyor. Yani kendisi de bunu söyledi. Biz müdahale edebilirim istiyoruz dedi. Yani bir sene bir yabancıya verip Aziz Yıldırım bütün kariyerini ortaya koydu. 20 yıllık başkanlığını ortaya koydu 10 ay için.
1: Doğru.
0: Şampiyon yapamazsa bir sonraki seçim Aziz Yıldırım'ın kazanma ihtimali falan yok. Kim gelirse Ali Koç mu, Mehmet Ali Aydınlar mı gelir kazanır. Şimdi Aziz Yıldırım işine karışabileceğin bir hocayı açık açık söylemişken İsmail Kartal'a. Ya İsmail Hoca ile alakalı. Ya Ali Koç geliyor, İsmail Kartal'ı Jesus için gönderiyor. Tekrar gel diyor, geliyor. Hiçbir şey göstermiyorsunuz, karşılık göstermiyorsunuz. İkinci seferde yani bir diğer taraftan bakalım, Aziz Yıldırım işine karışacağım bir hoca var diyor. Bak yani yine bununla alakalı bir tavır göstermiyorsunuz. Sonrasında diyorsunuz ki Aziz Yıldırım beni aradı, oğlum dedi, işte gözlerim doldu, bir baba oğul gibi. Ya hocam aranızda 8 yaş var ya. Yani bu kadar bazı şeyleri duygusallaştırarak anlatmasına gerek yok İsmail Kartal.
1: Yani çıkıp, lütfen abi evet.
0: Çıkıp işini oyuncularla iletişim, dedim ya İrfancan Kahveci şu an oyunda tutmasının tek sebebi. İrfan Can Kahveci oynatmasının tek sebebi kendini içeride koruyan bir oyuncu grubu olsun istiyor. Bunun da sonunda Fenerbahçe bugün lige yenilgiyle başlıyor. Olimpik Lyon karşısında da elenilirse Fenerbahçe'de İsmail Hoca için alarmlar bence çalmaya başladı.
1: Abi son bir sorumu soracağım. Çok kısa bir yanıt almak istiyorum. Çünkü ister istemez kısıtlı bir vaktimiz var. Biliyorsun tabii ki Yunus Aydın seninle çok çok daha uzun yayınlar yapabiliyoruz ama biraz sonra Erkan Tiryaki'yi de bağlayacağım. Basın toplantısına o da katılacakmış. Çok kısa bir dilimi kalmış olacak Erkan Tiryaki'nin de. Son olarak bir kısa bir hakem yorumu da almak isterim. Bugün karşılaşmanın hakemini nasıl değerlendiriyor Yunus Aydın?
0: Ya öncelikle şöyle, yeni bir hakem tabii. Ya çok tecrübeli bir hakem değil. Ama şunun mesajı bence verildi. Yani bizim geçen sene çok alışkın olduğumuz Direnç Tomusluoğlu 4. hakem rolündeyken 1. hakemse bence federasyonun güvendiği bir hakem anlamına gelir. Penaltı pozisyonunda Talisca'nın vurduğu top da eline çarpıyormuş. Ben izlerken yakalayamamıştım. Sonra sosyal medyada gördüm. Ama tabii VAR'ın gözünden kaçmaması lazım. Ama izlerken bence birçok kişinin gözünden kaçmış. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla. Biraz şey bir pozisyon. Hani arada bir pozisyon. Daha çok VAR'ı eleştirmek lazım. VAR için bence eleştirilebilecek pozisyon. Genel olarak maçta çok büyük bir hakem hatası olduğunu düşünüyorum.
1: Şu pozisyonu aslında çok sordular. Bölüyorum. Franco Tonya'nın Mert Müldür'ün arka direkte vurduğu pozisyonda Mert Müldür'ün vurarken topa pozisyonunu bozduğunu ifade eden, tekmeyi çok yukarı kaldıran diye ifade eden insanlar var. O pozisyon için ne dersin? Size göre
0: bence temiz.
1: Sence temiz. Peki bence Yunus Aydın temiz. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Erkan Tiryaki birazdan bizlerle beraber olacak. Erkan Tiryaki ile de konuşacağız. Erkan Tiryaki'nin de tabii ki söyleyecekleri vardır. Ankara Eryaman Stadyumunda kendisi zaten müsabakayı yerinden takip etti. Biraz sonra kendisini de yayına almış olacağız. Sesi de şu anda test ediyoruz aynı zamanda ki kendisi de müsaitmiş. O halde biz de yayına alalım. Erkan Tiryaki hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Can, iyi yayınlar.
1: Çok çok teşekkür ederim abi. Şimdi tabii ki doğrudan genelden özele doğru gideriz ama bir 90 dakika yorumu almak istiyorum. Fatura kime çıkar? Bu skor, oyun bize ne ifade etti? Yerinde neleri gözlemledin? Takım taraftarlarında tabii ki maç içindeki etkinliğini de ara sıra sormak isterim. Yani neler gördün maç içerisinde abi?
2: Tabii Can. Şimdi bizim ülkemizde rotasyon denilince tüm 11'i değiştirmek algılanıyor sanırım. Sesim net geliyor sanırım.
1: Çok net geliyor, çok net geliyor.
2: Basın odasında çekmeyebiliyor telefon ondan dolayı. Rotasyon dediğiniz sizin 2 ya da 3 oyuncu ya da 5 oyuncu da yapabilirsiniz. Ama bütün bağlantıları kopartarak yapamazsınız. Fenerbahçe bugün Şikrinyar, Ake dışında bütün bağlantıları koparttı. Sağ kanadın bağlantısını koparttı. Sağ bek ve sağ açık tamamen değişikti. Sol kanadın bağlantısını koparttı. Sol bek ve sol açık. Değişikti.
1: Evet.
2: Bu kadar değişiklik yaparsanız ön taraf kendisi Kante oyuna girdikten sonra Fenerbahçe birazcık daha en azından rakip yarı alanda daha fazla top yapmaya başladı. İkinci topları kazanmaya başladı. Şimdi bu kadar ana halterlerle bu kadar çok oynarsanız tabii bugün Fenerbahçe 4-0, 1-0 da kazanabilirdi. Sadece ona da yormamak lazım. Ama ana halterlerle bu kadar oynarsanız futbolun gerçeği, futbolun doğruları sizi bulur ve bu puan kaybedersiniz. En önemlisi bu. 6 oyuncu değişikliği birden olmaz. Şöyle de düşünmek lazım. Bunun telafisi yok.
1: Sesini alamıyoruz. Bunun telafisi yoktan itibaren alabilir miyiz Erkan Tiryaki?
2: Tekrar geliyor herhalde sesim.
1: Evet, şu an geliyor.
2: Hani derler ya işte bunun telafisi var ama Lyon maçı yok. Bunun telafisi yok. Eğer sezonu 3 puan farklı şampiyonluğu kaybederseniz bunun telafisi yok. Bu maçı hatırlayacaksınız. Bu maçta kaybettiğiniz 3 puanlı şampiyonluğu kaybedeceksiniz belki de. Yani onun telafisi var. Bunun da öyle bir şey yok. Siz tabii ki her oyuncunuzu kullanacaksınız. Ama ne yapabilirsiniz? Bütün halterle oynamazsınız. İki kanadınızdan sadece birini değiştirirsiniz. İki bekinizden sadece birini değiştirirsiniz. Böyle rotasyon yaparsınız. Dünyada büyük yani o Avrupa'nın 5 büyük ligi dediğimiz veya en önemli takımlar rotasyonu en önemli hocalar böyle yapıyor. Rotasyon bizde deyince 7 kişi değiştir, 8 kişi değiştir, 6 kişi değiştir. Hadi bir tanesi zorunluydu 5 kişi değiştir diyelim. Çünkü kaleci Ederson cezalıydı. Artı Mert Günok sakattı. Bu kadar değişiklik yaparsanız ve işte bizim için önemli olan 3 gün sonraki maç derseniz işte bunu sezon sonu ararsınız. Ve muhtemeldir ki ben Gençler Birliği'nde yakından takip eden birisi olarak söyleyeyim. Muhtemeldir ki bu takımı 4 tane takviye yapmazsa Gençler Birliği sezon sonu küme düşecek en büyük adaylardan birisi ve Fenerbahçe ligin en zayıf kadrolarından birine, en rahat deplasmanlarından birine başladı. Bu da tabii ki İsmail Hoca'nın kadro tercihine yazar. Çok net.
1: Peki Erkan Tiryaki şu konuya nasıl bakar? Karşılaşmanın hakemini de sormak istiyorum. Yani bir tepki var mıydı? Gençler Birliği tarafından veyahut da Fenerbahçe tarafından bir tepki var mıydı? Konuya nasıl baktı saha içerisinde?
2: Yeni kurallardan dolayı Gençler Birliği birkaç kez canı yandı ama kuralları uyguladı hakem. Birer dakika iki kez sakatlanan oyuncuyu oyuna almaması orada Gençler Birliği'ne tepkisi oldu. Normal. Daha sonra Metin Hoca da zaten hakemi payı verdi. Hakem çok iyi yani. Sağ açındaki maçları, şu kararları çok iyiydi. Ama Allah aşkına yani şu bir ara 2022 Dünya Kupası'ndan sonra VAR'a tutturmuşlardı kronometreyi. Evet. Gençler Birliği gol attıktan sonra oyunun başlama süresi 3 dakika 45 saniye.
3: Çok.

0: 10 kere 10 tane oyuncu değişikliği oldu.
1: Doğru.
0: 4-5 kere oyun durdu. Her birine birer dakikadan koysanız 8 dakika eder.
1: Ve 5 dakika
0: uzatma geldi. Oyuncudaki sakatlıklar 2 kere sakatlık oldu. Birer dakikada ona koysanız 10 dakika eder ve 5 dakika uzadı maç. Hakem bir şey yoktu. Ama maalesef Türkiye'de büyük bir ihtimalle hakemlerin uçak biletleri çok erken alınıyor. Uçağa yetişmek için maçları 4 ya da 5 dakika uzatıyorlar.
2: Çok iyi bir açıklama. Tamamen oynadık.
1: Çok iyi bir açıklamaymış. Konuya hiç böyle bakmamıştım hakikaten Erken Tiryaki ve ilginçmiş. Çok ilginç bir yerden.
0: Gerçekten yani baktım 3 dakika 40 saniye falan yani ısrarla yani bu sevincini uzattı gençler bile doğal haklarıdır. 3 dakika 40-45 saniyede başladı maç. 4 dakika zaten oradan. 2 dakika sakatlıktan 10 oyuncu değişikliği olmuş 4 dakikada oradan koy. Zaten en az 10 dakika uzaması lazım. 5 dakika uzatıyorsunuz. Yani 1 dakikada bile futbolun kaderi değişebiliyor. Bunu Fenerbahçe bugün 10 dakika uzamadığı için kaybetti demiyorum. Mükemmel bir maç yönetirken bir tek o şey pozisyonunda VAR girebilir miydi devreye? Talişka'nın pozisyonunda çok yakın mesafe ama orada da yabancı VAR hakemi vardı. Bugün biliyorsun belki. Evet. Portekizli bir hakem vardı. Evet. İskoç bir hakem vardı. Onu da tam anlayamadım ne vardı. Yabancı var vardı yani. Onun devreye girmesi gerekiyordu. Hakemin sezmesi kolay değil. Yani orta hakemin en büyük yani hatası o diyebiliriz. Yani penaltı kimine göre penaltı kimine göre değil. Bana birazcık daha uzak gibi geldi. Çok yakın mesafe çünkü eli çok açmıyor. Ama penaltı diyene de bir şey diyemem. Ama hadi onu görmedim. Var uyarmadı tamam. Ama maçı 5 dakika uzatmak ya saatlerinizde bir problem var ya da uçağı kaçırmak. Maçı erken bitiriyorsunuz.
1: Peki şu çok eleştirildi. Yani tabii ki İsmail Kartal tercihleriyle, rotasyonuyla çok eleştirildi. Ama aynı zamanda oyuna girdikten sonra Mason Greenwood ve bugün de Marco Asensio çok eleştirildi. Yani öyle mi düşünüyorsun bilmiyorum. Taraftar o şekilde yorumladı da taraftarın yorumunu aktarmaya çalışmıştım. Asensio iyiydi dediniz değil mi Erkan Hocam?
0: Çok kötüydü. Hayır.
1: Çok kötüydü. Ha, tamam. Çok kötüydü.
0: Devre arası çıkması lazımdı.
1: Greenwood'u da soracağım hocam.
0: Yani oyuna girdikten sonra en azından istekliydi, iştahlıydı. Kanat ortaları yaptı. Şut çok fazla denedi. Savunmaya takılsa da top. Duvardan dönse de. Bu maçlara açmak için var. Ama yani Fenerbahçe'nin gol pozisyonuna girmesi vesaire onda sıkıntı yoktu zaten. Çok fazla rakip ceza sahasına gitti oyunu. Medat bunun için hazır olmaması top Mansı da bunda etkili. Yani 15-20 dakikaydı ama çok etkili olamadı hava toplarında vesaire. Ama ikinci yarının başına örneğin Talişka'yı 10 numara pozisyona çekerek Asensio'yu çıkartarak Vedat Talişka çift forvetiyle devam ederek belki golü bulduktan sonra tekrar Talişka'yı çıkartıp Kante'yi alabilirdi. Öyle bir değişiklikti. Yani bir kere şunu net bir şekilde söyleyelim. İspancan'ı kazanmak için harcadığınız çabayı takımdan ayrılan Şerif için de harcasaydınız o zaman.
1: Gerçekten
0: bu kadar takıma kazandırmak için çaba harcamanıza gerek yok. İrfan Can Kahveci çok üzülerek söylüyorum. Türk futbolunun en önemli değerlerinden birisiydi. Çok önemli bir transferdi. Fenerbahçe için İsmail Kartal döneminde inanılmaz iyi oynadı. Ama geçen yıl yaşamış olduğu o sıkıntı tekrar Kasımpaşa'ya gitti kendini buldu. Bence hak etmemesine rağmen milli takıma seçildi. O da çok fazla moral motivasyonunu yukarıya çekmemiş anlaşılan. Bu yüzden bence çok fazla şans verilmemesi lazım. İsmail Hoca'nın basın toplantısı başlıyor. Ben müsaadeni istesem.
1: Tabii ki. Çok teşekkür ederiz Erkan Tiryaki.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Evet, Erkan Tiryaki bizlerle beraberdi. Tabii ki biz de şu anda tabii ki İstanbul merkezli olduğumuz için hemen İsmail Kartal'ın basın toplantısına gidemiyoruz. Ama birçok tabii ki bağlantımız olacak. İsmail Hoca'nın basın toplantısına çıkmadan önce birçok teknik adamın da flaş açıklamalarını görüyoruz. Flaş açıklamaları vereceğiz. Skriniar'la başlayalım. Sonrasında tabii ki flaş açıklamalarımız devam edecek.
3: Maçın ardından Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar bizlerle birlikte. Lige iyi başlamak önemlidir ama her zaman ilk maçlar oldukça zordur. Bu akşamki mağlubiyeti Skriniar nasıl değerlendirir?
4: It's shame. Just this. We lost the game by ourselves, by our mistakes. What we spoke before the game, that the opponent will just wait our mistakes, and exactly this happened. So it's difficult to speak, but like I said, we lost the game by ourselves, and of course we create a lot, but always the same story. We didn't score, and we concede after our mistakes. So only this.

0: utanç verici. Kendi kendimize maçı kaybettik. Yaptığımız hatalarla kendi kendimize maçı kaybettik. Maçtan önce konuştuğumuz şey netti. Rakibimiz bekleyecek, bizim hatamızı bekleyecekti ve bundan faydalanmaya çalışacaktı. Bu oldu maalesef. Konuşması zor şu anda benim için. Söylemiş olduğum gibi kendi kendimize kaybettik. Evet, şanslar yarattık rakip kalede ama maalesef olmadı. Kendi hatalarımızdan, yapmış olduğumuz hatalardan gol yedik. Aynı hikaye. Söyleyebileceğim bu.
1: Yenilen ikinci golün ardından takımda sence bir panik havası oldu mu?
2: I didn't feel it. Of course we were rushing because we wanted to score immediately. But like I said, maybe first two, three minutes after the conceded second goal was a little bit panic, but because we were rushing too much. But also the first half we were rushing. We weren't patient like we spoke all the time from the beginning. And after this problem, you know, when you are rushing and when you do the things not prepared, the result is this.
0: Açıkçası ben böyle bir şey hissetmedim ama acele ettik tabii ki. Gol atmak için acele ettik. Söylemiş olduğum gibi
3: gerekiyor.
0: İki dakika, üç dakika gol yedikten sonra ufak bir panik havası oluştu. Bu hissiyat oluşmuş olabilir. Ama ilk yarıda da aslında birazcık daha sabırlı olabilirdik. Birazcık acele ettiğimiz anlar vardı. Kendi oyun planımızı hazırladığımız anda ataklarımızı gerçekleştirmeliydik. Birazcık acele ettiğimiz söylenebilir ama işte söylemiş olduğum gibi böyle olunca da bu acele bir şekilde olunca da oyunu bu şekilde gerçekleştirmek istediğinizde de sonuç bu oluyor.
1: Teşekkür ederim kendisine yaptığı açıklamalardan dolayı. Teşekkürler. Maçın ardından Fenerbahçe'den Eytan Ake bizlerle birlikte. Özellikle topa daha çok sahip olunan mücadelelerde defans hattının konsantrasyonu belki daha zor olabilir. Çünkü genelde top rakibin yarı sahasında oynanır. Bu açıdan değerlendirdiği zaman Gençler Birliği de ilk iki golü bulduğu zaman genelde çok fazla pozisyonu yoktu. Bulduğu pozisyonları gole çevirdi. Nasıl değerlendirir Eytan Ake?
4: So when a team possesses the ball and when a team plays on the offensive, how usually it's hard for defensive line to be concentrated during the 90 minutes because most of the game is played on the offensive half. So today Gençler Birliği didn't create a lot of chances but they scored two goals. So what would you like to say?
5: Yeah, I think maybe that's gonna happen probably many times this year. It's up to defense to make sure the rest defense is organized well. Obviously, I think the second, both goals actually came from when we lost the ball ourselves and we got in a counter attack. We need to do better next game, personally as well. But we will improve this for sure.
6: Bu sezon bu tarz oyunlar çok olacaktır. Dolayısıyla bu tarz durumlarda arkanın paylaşımını çok iyi yapmak çok önemli oluyor takımlar için. Bugün ikinci gol hatta iki gol birden aslında bizim yapmış olduğumuz top kayıpları sonrası rakibin yapmış olduğu kontra ataklardan sonra geldi. Tabii ki daha iyi olmamız gerekiyor takım olarak ki bu daha iyisini yapmamız gerekiyor önümüzdeki maçlarda ki bunu da yapacağımızı düşünüyorum.
1: Teşekkür ederiz kendi görüşlerini bizlerle paylaştığı için. Evet, maçın ardından Fenerbahçe'den Eytan Ake'nin görüşleri bu şekildeydi. Teşekkürler. Maçın ardından Gençler Birliği eldiveni İrfan Can Eğribayat. Bizlerle birlikte İrfan, açıkçası tebrik ederim. Çünkü bugün atılan goller kadar yaptığın kurtarışların 10 ayrı kurtarış oldukça başarılıydı. Evet, geçen sezon da sonuçta ikinci yarıyı Fenerbahçe'den başka bir takımdan Samsunspor'un kalesini koruyarak tamamlamıştı ama bundan sonra kariyerin başkent temsilcisinin kalesini koruyarak devam edecek ve ilk maçta yani kaderin cilvesi mi deriz, tesadüf mü deriz, Fenerbahçe'ye karşıydı ve oldukça iyi bir performans ortaya koydun. Nasıl geçti sence? Sen neler söylersin?
7: Ya tabii ki benim için duygu yükü inanılmaz bir karşılaşmaydı. Maçta çok duygulandığım anlar da oldu. Çünkü 4 senem geçti Fenerbahçe'de. İki kızım da orada doğdu. Ama bizim Fenerbahçe'de öğrendiğimiz giydiğim formanın hakkını vermek. Ne kadar Fenerbahçe benim her zaman kalbimde olsa da ben şu an Gençlerbirliği'nin profesyonel sporcusuyum. Gençlerbirliği'nin mücadelesi için, kazanması için mücadele etmek zorundayım. Ve evime götürdüğüm ekmek parasını ben Gençlerbirliği'nden kazanıyorum. O yüzden bugün elimden gelenin en iyisini yapmak zorundaydım. Tek bu maç özel değil. Önümüzdeki maçlarda da bunları yapmaya çalışacağım. Evet, bugün çok iyi karşılaşma oldu benim için. Mutluyum. Fenerbahçe'de kalan maçlarında başarılar diliyorum. Biz de çok değerli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Çünkü lig çok zor olacak bu sene. Çok iyi takımlar var. Her takım çok iyi kadro kurdu. Biz maalesef biraz transferde geç kaldık. Ama daha oyuncular gelecektir. Ama bugün çok iyi mücadele eden bir takımdı Gençlerbirliği. Herkes için koştu. Birisi kademesini kaçtığına diğeri kademesine girdi. Takımımla gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarıma gurur duyuyorum. Metin Hoca'ya da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Transferimde çok çok fazla payı var. Bizzat beni 2-3 kere aradı, gelmeni çok istiyorum. Ve de ona da buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi ben işimi yapmaya devam edeceğim. Daha önce bazı hatalar yaptım. Saha dışıyla çok fazla ilgilendiğim anlar oldu. Bunun da bilincine vardım. Saha içinde kalan bir İrfan olarak bu sezon iyi bir sezon geçirmek istiyorum.
1: Ligin ilk maçları, özellikle ilk maçlar daha zordur. Konsantrasyonda genelde gitgeller olur ama sen bugün tam tersini gösterdin. Bu motivasyonu, bu konsantrasyonu nasıl açıklarsın peki?
7: Ya şöyle, karşınızda büyük takım olduğu zaman konsantre olmak çok zor olmuyor aslında. Belki ilk maçımız Konyaspor'la olsaydı bu kadar konsantre olamayacaktık. Fenerbahçe'yle oynuyor olmamız, tüm Türkiye'nin maçı izliyor olması, stadın full olması, bunların hepsi bir etken konsantrasyon için. Dediğim gibi saha içinde kalmaya çalıştım. Sadece topa odaklandım, takım arkadaşlarımı uyardım. Benim için de çok iyi geçti. İnşallah önümüzdeki maçlarda da buna benzer performanslar verebilirim. Gençlerbirliği taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten stadı doldurdular ve inşallah önümüzdeki maçlarda da, büyük maç özelinde değil de normal maçlarda da bizi desteklemeye devam ederler. Çünkü onlar geldiği zaman biz ister istemez daha ateşli, daha konsantreyiz. Kazanmak için daha çok mücadele ediyorsun. Çünkü onlar bize itici güç oluyor arkadan. Dediğim gibi onlara da çok teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımı tekrar kutluyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum gelecek maçlarda. Ağzına sağlık. Evet. Maçın ardından Gençlerbirliği'nde İrfan Can Eğribayat'ın görüşleri bu şekildeydi.
3: Oyuncu flash açıklamalarını sizlere dinlettik. Şimdi bakıyorum şöyle, tabii ki teknik direktör açıklamalarına da gideceğiz ama Sayın Mahmut Uslu konuşmuş. Sayın Mahmut Uslu'ya bir uzanalım. Fenerbahçe yöneticisi Sayın Mahmut Uslu'nun açıklamaları Radyo Gol'de.
8: Ama iyi oynamadık. Gençlerbirliği'ni tebrik ederiz. Ancak iki kere geldiler. İki gol oldu. Ama şunu söylemek istiyoruz federasyona özellikle. Bizler işte salı günü Fenerbahçe'nin herhalde kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne yine maçı var. Bir erteleme istendi. Onu da yapmadılar. Ama bugün gördük ki kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz. Bundan sonra en ufak bir şekilde buna benzer şeyler olursa, bugün yaklaşık 2 tane penaltımız verilmedi. Yani burada niye verilmedi diye fazla konuşmayacağım. Ama çok gerçek bir şey var. Özellikle Tariska'nın vurduğu top, kol çok açık, penaltı ve kırmızı kart. Biz, kitap öyle yazıyor. Ama var, yabancı mı, Türk mü, onu da bilmiyoruz. Federasyon başkanından özellikle rica ediyoruz. Bu tür şeyler artık MHK'nin başkanından. Bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Biz bir yılına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eşit olmadı. Bütün ikili mücadeleler dikkat ederseniz aleyhimize çalındı. Yani inanılmaz bir şekilde... Bu şekilde bu lig devam etmez. Bizim açımızdan tabii. Diğer bütün takımlara bir saygımız var. Teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz varsa iki tane alayım.
9: Mahmut Bey, tedbir dediniz.

0: tedbiri açar mısınız? Bir ek olarak yabancı
1: aklınıza gibi... aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa. Yani ligle ilgili Fenerbahçe'yle kimse artık oynamaması lazım. Bu %100 penaltı yani. Hele bir tanesi, öbüründe de Mert'in pozisyonu da penaltı. Ama bu kadar olmaz. Yani böyle bir şey olur mu ya? Hani biz tamam kötü oynadık diye susuyoruz ama olmaz böyle şey. Her şeyi yaparız. Bu kadar gözü kararttık yani.
2: Mahmut Bey, bir de bu erteleme talebiyle ilgili federasyondan bir gerekçe aldınız mı? Neden erteleme?
1: Yani onlar öyle bir prensip kararı almışlar. Nasıl 10+4 ile ilgili, orada bir şey diyemiyoruz tabii. Aldıkları karara biz karışamayız. Federasyon bu işi yöneten insanlar. Dolayısıyla onunla ilgili. Ama birazcık bu şekilde düşünmeleri lazımdı. Çünkü biz bu kadar transferler yapıyoruz. Takımı hazırlamaya çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne sokmak istiyoruz. Biliyorsunuz bütün maçları kazanarak geldik buraya kadar. Burada Türkiye Ligi çok zor bir lig. Dün de gördünüz işte. Diğer rakiplerimizin de hepsi puan kaybetti. Bugün de kaybeden var. Yani bununla ilgili tabii lig çok uzun. Ama böyle devam ederse hakikaten yanlış oluyor diye düşünüyoruz biz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
3: Evet, teknik direktör açıklamalarına da gidelim. İsmail Kartal hazırmış. İsmail Kartal'ın açıklamaları birazdan Radyo Gol'de.
4: Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal bizlerle birlikte. Hocam, bugün öne geçtiğiniz 90 dakikadan mağlup ayrılmayı neye, ne gibi faktörlere bağlıyorsunuz?
5: Sonuçta bunun aslında konuşsak bir tarafı yok. Normalde bu takım bu değil yani. Yani bugüne kadar oynadığımız çok daha zorluk derecesi yüksek maçlarda oynadığımız futbol ortada, verilen mücadeleler ortada. Baktığınız zaman ilk gol tamamen kendi kendimize yaptığımız bir hatadan yani bir gol dedik. Tamam, olabilir. Ama tekrar biz ikinci, üçüncü atmak için dedik. Tamam, olabilir. Ama tekrar biz ikinci, üçüncü atmak için daha iyi futbol oynamamız gerekiyordu. Daha yaratıcı, daha üretken olmamız gerekiyordu. Bu üretkenliği sağlayamadık. Rakip de çok iyi kapandı. Çok iyi bekleyerek kazandıkları topla geçiş oyunu oynadılar. İkinci golü de bu şekilde yedik. Hazırlıksız yakalandık. Savunma içerisinde tekrar merkezde, orta sahada kaptırdığımız bir topla. O da döndü, bize gol oldu. Daha sonra tabii ki rakibin iştahı arttı. Daha çok mücadele etmeye başladılar. Daha çok kapandılar. Doğaldır, normaldir. Sonuçta biz oyuncular olarak, biz teknik heyet olarak bu akşam kaybettik. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu bu. Bundan hep beraber hepimizin ders çıkartması gerekiyor. Rakip takımın hocasını da futbolcularını da tebrik ediyorum.
4: Hocam, sizden önce aslında yaptığım röportajlarda ikinci, üçüncü golü alarken acaba ne oldu derken, mesela Skriniar'ın bir yorumu, acele ettik demişti. Orada daha soğukkanlı bir oyun olsa daha farklı bir sonuç ortaya çıkartabilir miydi Fenerbahçe?
5: Ayağımızdaki topu rakibe verdik, gol yedik. Daha ne söyleyeyim yani. İkinci topta ikinci yediğimiz golde de dönen topta o stoperler arasında bir kişi geldi, bize gol attı yani. Bu hazırlıksız yakalandığımız bir durum. Biz böyle bir şey beklemiyorduk yani. Bugünkü maç yani hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Sonuçta üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Buraya kadar gelip bizi desteklemelerine rağmen onları üzdüğümüz için daha ligin ilk maçında onlardan da özür diliyoruz.
4: Teşekkür ederim hocam değerlendirmelerinizden dolayı. Evet, maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Teşekkürler. Maçın ardından Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyedin bizlerle birlikte. Hocam, tebrik ederim galibiyetten dolayı. Maç öncesi söylemiştiniz. Tabii ki biz topa daha az sahip olan taraf olacağız diye ve bugün herhalde kafanızda maç öncesi neyi kurguladıysanız sahaya yansıttınız diye düşünüyorum.
6: Tabii şöyle, Fenerbahçe gerçekten çok kaliteli bir takım. Maçtan önce de söylediğim gibi topu rakibe vermek bir tercih değil, bir zorunluluk bizim için olacaktı zaten. Bu bilinçteydik. Biraz derinde savunma yapmak zorunda kaldık. 6-3-1'e dönmek durumunda kaldık. Bunu bize yaptıran Fenerbahçe, bunu yaptıracağını da biliyorduk zaten. Biz de onun için özellikle hem Traore hem Franco Tonya beklerle beraber destekleyerek altılı bir savunma gibi

0: oldu, 6-3-1 oldu. Çıkışlarda kontrada yakalayabiliriz diye zaten yine söylüyorum. Çok Fenerbahçe'den dolayı kaliteli bir kadro, bir tercih değil. Bir zorunluluğun olacağını maçtan önce öngörüyorduk zaten. Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler. Özellikle savunma anlamında müthiş savunma yaptık. Çıkışlarda da Franco Tonyas ve Traore özellikle Koita ile beraber gol bulabiliriz diye düşünüyorduk. Nitekim öyle oldu. Tabii bizim maçtan önce de söyledim. Bu lig boyu bizim bir oyunumuz olamaz bu yani. Olmamalı. Bunun için de önümüzdeki hafta birkaç oyuncunun takıma transfer olarak katılacağını düşünüyorum. Çünkü biz özellikle bu maça kadar yayından önce söylemiştim, maçtan önce kongrelerden dolayı transfer yapamadık. Birkaç takviye geldiği zaman oyunsal oynama, hem topa sahip olma hem rakip sahada daha fazla oynama yönünde tercihimiz böyle. Ama özellikle bizim hem forvet, kanat oyuncusu, orta saha bir 3-4 tane oyuncu katma durumumuz var. Bu maç bizi diğer türlü aldatabilir yani. Çünkü yapı olarak da tercihinde sürekli savunma yaparak oynama şansımız yok bu ligde. Onun için ama bugün için özellikle Fenerbahçe'ye karşı söylediğim gibi tercih değil, zorunluluğun olacağını biliyorduk. Ona göre oynadık. Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler gerçekten savunma anlamında. Hepsini tebrik ediyorum.
1: Evet, tabii ki iki teknik adamın da flaş açıklamalarını sizlere dinlettik. Şimdi de İsmail Kartal hazırmış, basın toplantısına uzanalım.
2: Teknik direktörümüz İsmail Kartal bizlerle beraber.
3: Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince. Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince, buraya kazanmak için, 3 puan almak için gelmiştik. Maça da iyi başladık, golü de bulduk. Daha sonra kendi hatamızdan yediğimiz bir golle rakibin iştahı kabardı. Çok iyi onlar da kapanarak, bekleyerek geçiş oyunu oynayan bir takımdı. Bu durumda tekrar kaybettiğimiz bir topla, hızlı hücumla, sadece ceza sahasında bir oyuncu var ve kenardan gelen hızlı ortayla, o da gol oldu. 2-1 geriye düştük. Ama bunun haricinde bizim de çok net pozisyonlarımız var. Maç sonuna kadar çok gol pozisyonlarımız var. 2 tane verilmeyen lehimize penaltı var. Bunlara çok iyi baktık içeride. Hakemler bunları görmedi. O konuda da bir yorum yapmayacağım. Kulüp tarafımız herhalde bir konuyla ilgili bir açıklama yapacaktır. Sonuçta bu akşam taraftarlarımız üzdüğümüzün farkındayız. Ligin ilk maçında böyle oyun oynamamalıyız. Oynamamalıydık. Ne olursa olsun maçı kazanmamız gerekiyordu. Olmadı, başaramadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, önümüze bakıyoruz.
4: Hocam şu an en çok tartışılan konu biraz rotasyonlu bir kadro olarak maçı çıkıyor olmanız. Çıkmanız daha doğrusu. Bu mağlubiyeti buna mı bağlıyorsunuz yoksa farklı sebeplere mi? Teşekkürler.
3: Buna bağlayamayız. Sonuçta biz bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Bu gece İstanbul'a gideceğiz. Saat 3-3.30 gibi yani İstanbul'da olacağız. Bu yorgunlukta bu oyuncular dinlenecek ve 2 gün sonra biz çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Aynı oyuncularla böyle 2,5-3 günde maç oynayamazsınız. Kaldıramazsınız mesela. Onun için biz de birkaç tane oyuncuyu rotasyona soktuk ve onlara da şans vermek istedik ki bugüne kadar antrenmanlarda gayet iyi çalışıyorlardı. Bunlara bağlayamazsınız yani. Eğer futbolda siz diğer oyuncularınıza şans verip bazı oyuncularını dinlendiremiyorsanız o zaman aynı oyuncularla nereye kadar gidebilirsiniz yani?
5: Fenerbahçe saymazsak kalecimizde 5 tane rotasyon yaptık, 5 oyuncuda. Ne yazık ki 2-1 sonuçla karşılaştınız. Sizce 5 kişinin değişmesi doğru bir karar mı? Yoksa olimpik milyon maçını düşünerek farklı bir yöntem mi başlamak zorunda?
3: Ya şimdi Şampiyon Ligi'ne 18 yıldır katılamayan bir Fenerbahçe var. Olimpik Lyon'u elediğimiz zaman biz Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Şimdi biz bir taraftan vazgeçemeyiz. Sonuçta 5 tane oyuncuyu, yeni oyuncuyu oynatmakla eğer Fenerbahçe takım mağlup oluyorsa o zaman bize bir sorun var demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani burada oyuncularımız oyuna girdi. Tamam, ilk devrede öyle çok kötü bir takım yoktu sahada. Öne de geçtik, iyi de başladık. Sonradan yaptığımız hatayla biz gol yedik ilk golü. Sonradan ikinci yarıda da dediğim gibi hamleler yaptık. Bayağı maçı çevirebilecek zaman vardı. Doğru oyuncuları oynaması gereken, sizin söylediğiniz gibi oyuncuları oyuna aldık. Pozisyonlarımız arttı ama golü bulamadık. Sonuçta kaybettik. Böyle olmasını istemezdik.
6: Üç tane kaleciniz kadro dışı kaldı. Serdar Kalmasından kaynaklı başka kadrosu olamadı. Ve Tarık'la sahaya çıktınız. Yakın zamanda da İtalyan'ı gençler gününe vermiştiniz. Gençler gününe İtalyan'ı vermiş olsaydınız skorun farkı olacağını inanıyor musunuz?
3: Ya bence yediğimiz iki golde de çok fazla kaleciye bir şey bağlayamayız. Yani bizim geçen seneden Ederson'un cezası devam ettiği için kadroyu alamadık. Mert Günok'un da sakatlığı vardı. Onu da risk etmedik. Yani oynayamadı sağlık ekibi, doktorlar. Tarık da bizim iyi bir kalecimiz. Yani Tarık'ın da bu goller çok fazla yapacak bir şey yoktu onun için. Öyle yani, maç görünen ortada yani. En az 7-8 tane pozisyonumuz var. Baktığınız zaman 2 tane direkten dönen topumuz var. Verilmeyen 2 tane penaltımız var sonuçta.
7: Açıkçası son zor olsun. Hocam yeni sezon hayırlı olsun. Geçmiş olsun mağlubiyet içinde. Tabii arkadaşımız kaleci sorusu sordu ama sezonun geri kalanında artık transfer dönemi yakın zamanda kapanacak. Kaleci rotasyonu ile ilgili düşünceniz nedir? Fenerbahçe Eylül ayından sonra yerli kalecilerle mi yola devam edecek? Sonuçta yolların ayrılması gereken yabancı oyuncular da var. Yoksa Ederson takımda kalacak mı? Teşekkürler.
3: Şu anda transfer komitemiz, yönetimimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Elimizde çok yabancı oyuncu var. Bir taraftan onları elden çıkartmamız lazım. Bir taraftan da kalacak, gidecek oyuncularla ilgili sürekli çalışıyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Performanslarına bakıyoruz. Orta ve uzun vadede baktığınız zaman yani bunların hepsini transfer komitemizle birlikte düşünüyoruz, çalışıyoruz. Bakalım yakın zamanda en doğru kararları vereceğiz herhalde.
7: Teşekkür ederim.
3: İyi akşamlar.
1: Evet, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamalarını sizlere dinlettik. Bugünlük maç sonu yayınından bu kadar. Bir sonraki maç sonu yayını ve dakika skor programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyorum.
8: Can Genç'le dakika skor sona erdi.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Kim ne dedi?
2: Fenerbahçe Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi. Spor Dijital YouTube kanalında Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokyöz maçı değerlendirdi.
3: Aynı. Yani orada da 3 puan kaybetsen aynı. Burada da 3 puan kaybetsen aynı. Sen bu ilk karşılaşma, evet ya yolumuza devam edelim. Evet, Galatasaray da puan kaybetti. Trabzonspor da puan kaybetti. Bu bakış açısı ama zaten yıllardır böyle baktığın için problem yaşıyorsun. Yani yıllardır bu maçları, yani bu maçta çok önemli Fenerbahçe için. Lyon maçı da çok önemli, kabul ediyorum ama daha ilk haftadan daha takım 4-5 tane resmi karşılaşma oynamış iken bu 6 değişikliği anlamak gerçekten mümkün değil. Rotasyon denilen şey Murat abi, sevgili Olcan, 2 tane oyuncuyu anlarım. O yüzden 2-3 oyuncu bekliyordum. 6 oyuncu demek takımı değiştiriyorsun demek.
4: Hadi ben sana bir destek atayım. 3 diyeyim. Kaleci mecbur değişti. Hani 2 tane de 11 de yapar.
3: 11'den. Kaleciyi saymadım. Aynen. 10'da 2.
4: 2.
3: %20'yi değiştirmek bir rotasyon olabilir. Tabii. %50'yi değiştirmek takımı değiştirmektir. %50'yi değiştirdiğin zaman senin bütün oyun pratiğin, çalıştığın şeyler, oyun ezberin zaten gidiyor. Tamamen bireysel yetenekle kazanmak istiyorsun ki zaten bireysel yeteneği de baktığında ilk 11'ine Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci o eski günlerinden çok uzakta. Oğuz hiç Fenerbahçe'nin ilk 11'inde olacakmış gibi bir hava vermiyor. İşte Asensio zaten gene 60'ta oyundan çıktı. Yani esas takım oynaması gereken yine Asensio oyundan çıktı.
4: Niye bizim planımız tek? Niye biz Asensio sadece 10 numara? Yani mesela Asensio'yu bir kanada atsak, gole ihtiyacımız var ya, gerideyiz ya. Biz Asensio'yu bir kanada atsak,

0: Talisca'yı 10 numaraya çeksek, önüne Vedat'ı koysak yine. Sola da Kerem'i atsak da orada 4, yani Ersun Hoca'nın yaptığı evet. O kayıt ve bu Emenike sol niye yapamıyoruz biz? Niye hemen, yani akla gelen ilk değişiklik, ya ben bunu hep söylüyorum. Hocanın akla gelen ilk değişiklik her zaman Asensio'ya kement atmak olacak. 2 kere 2 4.
1: Bugün geldiğinden beri böyle. Maç izlerken sordum, burada da sormak istiyorum. Sevgili hocam, maç 2-1. Fenerbahçe arıyor ve belli ki karşılaşmanın çok büyük bir bölümü Gençler Birliği birinci bölgesinde geçecek.

0: Tabii
1: Kante'nin partneri Asensio olamaz mı mesela? Ya bu çok mu radikal bir fikir? Bu çok mu Avrupa futboluna çok aykırı bir fikir
0: yok,
1: yani?
0: Hiç değil. Hiç değil. Zaten öyle olmalıydı. İlk çıktığı maçta da aslında söylediğimiz buydu zaten. Yani Asensio'nun fiziki durumu bence bugün de çok yetersiz performans gösterdi. Orada konu o değil. Onun İrfan Can'dan ayrılan bir tarafı olması lazım. Hep aynı, açık söyleyeyim, aynı muameleyi görmeyi kesinlikle hak etmiyorlar. Asensio senin el üstünde tutman gereken bir oyuncu ve o ritmi kazandırman gereken bir oyuncu. O niyette değilsen o zaman göndereceksin. Bak gerçekten bu niyette değilsen göndereceksin. Çünkü sezon içerisinde sana külfet olur. Düşüncelerine olur, aklına olur, kadrona olur, performansına olur, ritmine olur. Aynı kefeye koyamaz.
1: Sıradanlaştıramaz.
0: Bu adam en azından topunu hızlandıracak adam. Tekrar diyorum, İrfan Can, Asensio, bunlar aynı kefeye konacak adamlar değil. Oğuz Asensio'dan daha geç çıkacak adam değil. Asensio İsmail Yüksek'le aynı dakikada çıkacak adam değil. Bu hiç yabancı yerli ayrımı da değil. Hiç alakası bile yok. Olacak abi, iş değil.
2: Geçen sene ligde 11 gol 12 asist yapmış adam İlk kementi yer mi ya? Ya ben de katılıyorum, evet. Geçen seneden uzakta ama bir tane araya bırakır, bir şey ekstra. Yani İrfan mı bir tane ekstra yapabilir, Asensio mu bir tane ekstra yapabilir?
1: Merkeze top çeviriyorsun. Gendouzi'ye geliyor. Şimdi otomatik olarak kenara oynuyor. Sağ evet. Oynuyor. Daha garanti pas atıyor. Ya senin bir tane ekstra bir işe ihtiyacın var orada rakip sahada.
2: Sen Vedat'ı oyuna soktun, kullanamadın bugün. Ya yani Vedat'ın da bence fiziksel durumu çok kullanılmaya müsait
1: değil
2: ama.
1: Hiç iyi değil.
2: Çok ağırlaşmış. Evet. Ya tabii ki sakatlık çıkışında şu anda. Yani tamam. Ama ya bir şeyler denemek lazım. Ya hocanın, şimdi şuna saygı duyuyorum. Her hocanın bir tarzı var. İsmail Hoca daha sınırları belli bir hoca. Çok fazla macera aramayan, çok fazla risk almayı sevmeyen. İşte dediğimiz bu formasyonları hiçbir zaman kariyerin hiçbir yönünde düşünmedi. Yani bir Ersun Hoca gibi değil ki, benim Ersun Hoca'ya bakışım çok negatiftir ama değil. Ersun Hoca daha
1: kesinlikle
2: deneme yapan bir hocaydı. Tedesco. Yani geçen sene çok eleştirdik ama arada ya bir şey yapayım yani olmuyor. Ya mesela şu maçı ben iddia ediyorum. Tedesco'yu istediğinden falan demiyorum bunu. Bu maçın devresi böyle bir şey. Tedesco ikinci yarı 3. değişiklikle başlardı. Hemen atardı. Yani Greenwood'u, işte kimdi, Vedat'ı, Kerem'i, bilmiyorum o isimler. Belki hocanın bugün sadece seyahat etsine götürür Nene'yi. Ya sen böyle maçlar, Nene de sana geçen sene bir sürü puan kazandırdı bu adam. Aralara girdi, derelere girdi, penaltı aldı, onu yaptı, bunu yaptı. Ama hoca, diyorum ya, hocanın bir bakışı var. Hocanın maçtan önce bence hangi değişikliği yapacağı belli kafasında zaten. Hani bir sakatlık, bir ekstra kart kurtturma olmasa.
1: Çok büyük problem.
2: Maçlar başka bir şey. Şimdi geçmiyor. Bana kızıyorlar. Selam olsun buradan kızanlara. Ben diyorum ki mesela hoca bazen baskı altında dağılıyor. Senin Tedesco'nu da gördük geçen sene. Senin Aykut'un da. Ya kardeşim ben birileriyle kıyasamadım. Bugün maç 2-1 iken yayıncı kuruluş çekti kamerayla İsmail Hoca'yı. İsmail Hoca'nın suratından düşen bin parça. Şimdi ben sahadaki oyuncuyum. Döndüm kulübeye. Hoca benden beter durumda.
1: Gergin ve stresli.
2: Çok iyi de öldür, hakkını ver. Mourinho orada dururken 3-0'da mağlup olsan çakı gibi duruyordu.
1: O kıyas kabul etmez zaten.
2: Bunu demek istiyorum abi. Sadece teknik adamlık artık sadece takıma taktiği yazıp 11'i yazmak değil. Teknik adamlık grubu yönetmek, gruba o enerjiyi vermek. Bunlar sorun ya. Demiyoruz ki daha ligin ilk maçı. Daha çok sular akacak derenin altında. Rakipler de iyi durumda değil. Okey. Niye biz bunun avantajı çevirmedik?
1: Evet, maç yine dezavantaj başlıyor.
0: Yani ritim, şu an ritim dedik ya.
2: Galatasaray'ı niye daha fazla mesela baskıya sokmadık? Trabzonspor'u niye daha fazla baskıya sokmadık? Bunlar hepsi rakibimiz. Beşiktaş'ı niye havaya soktuk şu anda yarın için?
1: Beşiktaş şu an sezona 3 buradan 2-2
0: bomba gibi girelim
1: 10 puanlık maçla başlıyor.
2: Bir de 4 maç, hani ligin 4 maçı. Gençler Birliği deplasman, Konya içeride, Samsun deplasman, Beşiktaş içeride. Senin en kolay maçı oynadın belki de bugün.
1: Evet.
2: Ya
1: evet.
2: Konya ile
1: ben
2: beraber.
1: Ben tam onu işte söyleyecektim, şimdi oraya gelecektim. Fenerbahçe'nin fikstürü zor. Yani Fenerbahçe
2: sert başlıyorsun.
1: Kağıt üzerinde en kolay ilk 2 maçı gibi görünüyor yani. Aynen. İçeride Konya ilk maç.
2: 6 puan yaparım.
1: Devam edelim şimdi. Ondan sonra çok sert bir fikstür geliyor. Samsun deplasmanı, Beşiktaş derbisi. Milli araya kadar Fenerbahçe'nin en puan kaybetmemesi gereken karşılaşma buyken.
2: İlk 2 maç tabii canım.
1: İlk 2 maç. İlkinde zaten 3 puanı verdin.
2: Artı yine biz devrede konuştuk galiba. Abi şimdi Lyon maçı var. Senin bu maçı kazanıp Lyon maçına gitmenle
0: kaybedik.
2: Hazırlanma. Şu anda ben söyleyeyim abi, kimse kusura bakmasın. Şu anda panik hali vardır. Eyvah. Çünkü Fenerbahçe'de bir de yani burada bağıra var. Kaleci sorunu var Fenerbahçe'de. 2 top geldi, 2'si de gol oldu. Bak Tarık Atal'da dildir konuşmuyorum. Abi büyük takım kalecisi yenilmeyecek, yani yenecek golü zaten yiyor. Yememesi gerekiyor işte. Ekstra. Yani Uğurcan Çakır. Ekstra. Nübel. Ekstra. Zamanında bir sevgili Üçlü Reşfer. Ekstra. Yani bizde ekstracı yok. Mert Günok da ekstracı değil. Tarık da değil. Çok acı bir gerçek. Ederson da değil.
1: Tabii değil.

0: 3 kalecimizde ekstra bir kurtarma özelliği yok.
1: Ve gönderdiğin kaleci Süper Lig kariyerindeki en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.
2: Ya evet, yani resmi olarak. İki tane inanılmaz var. Yani Talişka'nın iki.
0: Onları istemeden kurtardı.
2: Gerçekten bir tane yayın üzerinden vurduğu nasıl çıktı hakikaten akıl alır gibi değil.
0: Onu görmüyor bu arada.
2: Görmeden, bir anda yani şöyle bir refleks yaparak çarptı.
1: Burada kalsın diye söylemedim. Yanlış anlaşılmasın.
2: Yok yok yok.
0: Hani, hayır. Kader.
2: Olur yani. Bu, kader. Yaşanabilecek bir şeydir tabii.
0: Normal bir kader mi? Ya şimdi kusura bakmasınlar. Burada da biraz eleştirelim. Abi ben ilk hafta Gençler Birliği oynuyorsam İrfan Caner Bayat'ı bir hafta sonra gönderirim Gençler Birliği'ne. Benim maçımda oynamasın İrfan Caner Bayat ya. Ya oynamayı versin abi. Tamam, bunlar diyecekler ya sen büyük takımsın baba, ne büyük takımlar neler yapıyorlar bu konularda ya. İşte Benfica sana Kerem'i vermedi.
2: Oynattı
0: maçlardan önce. Sonra dedi ki al hayrını gör. Beni şampiyonlara soktu. Biz parayı da aldık, bir de senden de para aldık. O ne güzel dünya.
2: Tabii ondan sonra.
0: Ya, İrfan Can, Eğri Bayat'ın böyle 3 yılda bir böyle bir maçlar oynar.
2: Doğru doğru.
0: Acayip oynar böyle yani, bizde de var yani. Böyle ya milli takımda olur. Ben de diyordum o zaman. Olur ama bazen de çok dibe vurur. Bugün çok iyi oynadı. Tebrik
2: ederim. Çok iyi, müthiş maç çıkarttı gerçekten.
0: Ama normal motivasyonu var ya. Evet. Beni gönderdiler. 5 tane kaleciden en kötü benim demek ki dedi. Oyuncular böyle motive olurlar. Abi, futbolda böyle gerçekler var bu oyunun içinde.
2: Kesinlikle öyle yani. Burada hani golde dediğin gibi Tarık'ın net bir hatasından bahsedemeyiz belki ama o bir ekstra arıyor tabii.
0: Ben bu maçı demiyorum. Demiyorsun. Ben Lyon'a odaklıyım.
2: Tabii.
0: Bu maçın telafisi var. 33 tane maç var. Lyon'un telafisi yok. 2 maç.
2: Kesinlikle öyle ama ben hani sanki daha büyük genel makro plandaki sorun sevgili Olcan. Şimdi Fenerbahçe daha dediğim gibi lig aşamasına gelmeden 6 rotasyon takım daha oturmadan bunlar yaşanmaya başladı. Fenerbahçe yarın bir gün inşallah Lyon'a eler ve Şampiyonlar Ligi aşamasında kalır. Şimdi biz bunu hep görecek miyiz Fenerbahçe'de? Yani
1: her
2: ligde,
1: dönüşte 6 tane.
2: Her dönüşte 5 tane 6 tane rotasyonlu bir takım mı göreceğiz?
0: Belki daha fazla. Çünkü daha fazla yorulacaksın Şampiyonlar Ligi'nde.
2: Tabii ki.
0: 6'dan
2: tabii
0: da fazla.
2: Tabii ki.
1: Bilmiyorum. Yani belli ki sezon başı diye korumaya çalışıyorum. Yine mesela Levent gitti, Adele tuttu yine. Levent de yani kaç maçtır oynamıyorken yine oynadığında Adele tuttu. Anlamıyorum yani, sağlıksal mı düşünülüyor? Oyuncular testlere sokulup mu karar veriliyor? Anlayamıyorum. Yani senin ritimsizlik dediğin şey maç başında, bu çok olağan bir durum. Bak, rotasyon beklemek de rotasyon kaliten aynı şey değil. Ben bu Gençler Birliği maçının maç önü programının başlığında bir şey rica ettim özellikle. Fenerbahçe nitelikli yerlerini arttırması lazım diye. Daha çat diye ilk maçtan bu kadar suratına çarpabilir gerçekten. Nitelikli yerli. İlla milli takımda olan oyuncu nitelikli yerli demek değildir. Nitelikli yerli dediğin şey maalesef ki bu kural olduğu için düzenli olarak forma şansı vermek zorunda kalacağın, rotasyon yapmak istediğinde 11 atmak zorunda kalacağın ve aynı zamanda sen şampiyonluk yarışında olan bir takımsan sana yakışacak şekilde yerli performansı alman gereken oyuncular. Fenerbahçe'de o 10 tane varsa 8 tanesi ölü vaziyette. Ve ölü vaziyette olmak formsuz ve şu an oynamamalı demek değil. Bu kulüpte olmamalı.
0: Bu seviyede bir kulüpte olmamalı.
1: Bu seviyede bir kulüpte şampiyonluk yarışında olacak ve bunu hedefleyen, bu kadar para harcayan, böyle bir kadro kuran, hiç kimsenin şüphesi olmayacak şekilde tarihin en iyi kadrosu denilen takımda olmayı en ufak hak etmeyen tonla yerli oyuncusu var Fenerbahçe. Ve tekrar ediyorum, bu adamlar her şeye rağmen bu kulübün üzerinde kambur vaziyetteyken el üstünde hiç hak etmeden tutulan oyuncular. Hiç, ya isim misim burada hiç saklamaya gerek yok. Saha bağırıyor.
0: Zaten bahsettiğin isimler belli. Yani iyi Türkler belli. Elindeki yani bu kadro bu şey. Yani şimdi Fenerbahçe'den ayrılsa diğer büyük takımların ilgisini çekecek kaç oyuncu var? İsmail, Kerem, hani Galatasaraylı geçmişini unutalım yani Kerem'in. Hadi Oğuz potansiyeli var diye. Başka yok öbürlerine. Yani hangi büyük takım alır? Levent'i, İrfan Can'ı, Cengiz'i, Çağlar'ı,
2: Bartu, Mert Hakan'ı.
0: Mert Hakan oynamıyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Eli büyük oynar.
0: Mert Hakan hepsinden daha fazla yürek koyar sahaya. En azından yüreğini koy. Der ki benim vereceğim 5 gücüm var değil mi? 5'i zorlar. Zaten hep de sakatlandı o yüzden. Yüreği koyar. Ben bugün abi İrfan Can abi yürek koyuyor mu sahaya mesela?
2: Çünkü çok kaliteli.
0: Benim takıldığım
2: olmuş.
0: Nokta bu.
2: Ya çünkü kendisi hep bunu geçen programda konuştuk. İrfan Can Kahveci kendini çok büyük oyuncu sınıfında gördüğü için böyle yapıyor. Yani o sen dedin ya Asensio ile bir farkının olması lazım. Belki de İrfan o farkı kendi açısından baktığında ben zaten aynıyım diyor.
0: Abi geçen yani, sene de bu oldu.
2: Sorun zaten burada.
0: Geçen sene de bu oldu. Bunlar mı oynayacak ben varken dedi. Yayınlar açtı yapmadım etmedim de diye yaptın ettin. Kusura bakma güzel kardeşim yani. Sen kendini o neneden üstte gördün. Ben varken bu mu oynuyor dedin. demeyeceksin. Sen öyle bir oynayacaksın ki biz diyeceğiz onu. Taraftar diyecek. Evet. Nene değil, İrfan oynamalı diyeceğiz biz. O senin vazifen o değil. Maalesef bu her meslekte böyledir. Ya sen kendini olduğundan yukarıda görürsen tepe taklak olursun. Şimdi tek başına İrfan Can Kahveci'yi yıkmak istemiyorum tabii bu. Bu yani. Akşamki kötü oyun, kötü skor.
2: Aslında özellikle. Mentalite eleştirisi bu. Zihniyet eleştirisi.
0: Ben Oğulcan'a kesin katılıyorum. Fenerbahçe şampiyonluklarında hep Türk oyuncu etkisi vardır.
1: Çok nitelikli yerlileri vardı hep Fenerbahçe'nin. Mesela ben bugün Levent'i ayırırım.
0: Çalıştı.
1: 5 gücün varsa 5'i diyorsun ya. 10 gücü varsa 10 gücünü verir. Bak hiç. Şimdi bak. O gün kötü günündür. Atamıyorsundur, vuramıyorsundur, top kaybı yapıyorsundur, ediyorsundur ama ben görürüm ki, sen görürsün ki ya bu adam kaybettiği topun arkasından koşuyor ve gayret ediyor diye. Sen böyle aheste aheste dediğin gibi hani o yıldız tribi, ben çok yetenekliyim, ben her şeyi yapabilirim Sanchez'le. Yok abi, her şeyi yapamıyorsun.
2: Yapamıyorsun.
1: 35 yaşındaki adam oyuna sonradan girdikten itibaren senin eforunun 10 mislisini veriyorsa, senin yerine giren adam bütün hücum aksiyonlarının ana merkezinde oluyorsa, kendini o seviyede gördüğün için söylüyorum, yarısı bile değilsin.
2: Çok farklı yani, çok uzak oraya, çok uzak. Babacığım, gerçekten zaten çok uzak.
0: Bir yerde çene çalışmaya başladıysa artık ayaklar iş görmüyor tabii, demektir. Tabii. Bu futbolun temel yazılı olmayan kurallarından biri. İş çeneye vurmaya başladıysa anla ki artık ayaklar beynin istediklerini yapmamaya başlamış demektir. Ve senin geçen seneden ders çıkartman lazım ya. Senin geçen sene bir çırpıda sildi bu camia. Tamam, sen diyorsun taraftar aman camia sildi. Gittin Kasımpaşa'ya.
2: Orada da bir şey
0: oynadın. Orada çok parlamadın. Bakma Montella. Ya Montella Dünya Kupası kadrosuna çağırmasa belki unutulmuştum bile.
2: Çok. Belki Fenerbahçe şu anda tekrar...
0: Unutulmuştum.
2: Cenk gibi olacak.
0: Cenk gibi olacak. Nerede Cenk?
2: Karagümrük'te.
0: Hangisinin daha büyük kariyeri? Kesinlikle. Cenk Tosun.
2: Kuşkusuz Cenk
0: Tosun. Cenk Tosun abi Premier Lig'e gitti. Türkiye'de gol kralı oldu. Şampiyonlar Ligi'nde attı. En azından bir sezonluk değil. Bayağı bir sezonluk oyuncu. Şimdi abi futbolda dün yok. Hep bugün var. Yani bugün işler yapacak değişti. Şey bugün... Senin farklı bir şey sunman lazım bize. Eskisi kadar koşamıyor musun? Aklını koy sahaya. Takımı yönet. Ama o tripte çıkamıyorsun ki tripten. Sen hala şunu diyorsun. Ben iki buradan sallanayım, öyle yapayım, böyle yapayım. Ben belki İsmail Hoca da Türk falan bizi oynatır. Oynatmayacak abi. Oynatmayacak yani seni. Kusura bakma. Ama seni oynatacağım diye de bugün bir çuval incir berbat oldu.
2: Kesinlikle. Tam olarak bir çuval incir berbat oldu Fenerbahçe'de bugün. Yoksa bugün yani rahat bir 3 puan bekliyordu herkes ama çok büyük bir stresle sezona başlamış oldu Fenerbahçe. Oyuna golü yedikten sonra hemen 58'de golü yedi Fenerbahçe. 3 oyuncu değiştirerek başladı. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi rotasyon yaptı Fenerbahçe. Rotasyonun amacı nedir? Oyuncuları dinlendirmek değil mi? Asıl oyuncuları dinlendirmek. Şimdi Fenerbahçe bu oyuncuları 35 dakika oynadı. Vedat girdi, Greenwood girdi, Kante girdi. Daha sonra Semedo girdi. O oynadıkları süre boyunca harcadıkları efor, ilk 11'de başlasalardı, Fenerbahçe skoru alsaydı ve tekrar geriye gelselerdi ondan daha fazla. Yani süre olarak daha az oynamış oldular. Evet, 30 dakika oynattım, dinlendirdim diyebilirsin belki.
1: Ama efor.
2: Ama harcadıkları efor, maç yoğunluğu, çevirmeye çalışıyorsun, her pozisyonu atlamaya çalışıyorsun, sürekli hücum etmeye çalışıyorsun. Oyuncuların harcadıkları efor belki 90 dakikalık efor harcadı şu anda Mason Greenwood. E peki şimdi rotasyon mu oluyor şimdi bu?
1: Olmuyor.
2: Puan gitti. Oyuncular da dinlenmedi.
1: Bir de rotasyon dediğin şey biraz dengeli olmaz mı?
0: Mesela nedir? Greenwood Oğuz'dur.
2: Birini oynatırsın,
1: Oğuz
2: birini.
1: Oğuz İrfan değildir. Doğru. Ya da Kerem İrfan'dır. Ya İrfan'ı çok oynatmak istiyorsan eğer. Ki durumu öyle gözüküyor. Çünkü var bu. Ya
0: Oğulcan hocada da var. Hoca şöyle zannediyor İrfan'ı. Bıraktı İrfan zannediyor. O bıraktı İrfan var ya, muhteşem İrfan.
2: Burada bir şey söylemeyeyim. 99 puanla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Orada konferans ligi oynarken Fenerbahçe grup maçlarında 11'de 11 rotasyon yapıyordu. Yani tamamen lig odaklı. Fenerbahçe konferans liginde çok ağır geldiği için, yedek kadrosu da çok ağır geldiği için, yani yedekten Joshua King falan oynuyordu ve Fenerbahçe çok rahatlıkla Başuay'la falan karşılaşmaları çözüyordu. Şimdi konferans liginde 11'de 11 çok seni rahatsız etmeyebilir. O rotasyonu 11 oyuncuyla yaparsın. Orada da skoru alıyorsundur. Zaten ana kadron ligde oynuyordur. Bu lig öyle bir lig değil. Bu lig öyle 11 oyuncu değil, 6 oyuncu. Yani 2 tane 3 tane oyuncuyla beraber götürmen gereken, kaliteli oyuncularla götürebilmen gereken bir lig.
1: Evet.
2: Senin olur City gibi takımın, Real Madrid gibi takımın o 5 tane 6 tane yapabilir.
0: 2 tane aynı seviye 11'in varsa olur.
2: Olabilir ama Fenerbahçe'nin daha kendi esas 11 hazır değilken, daha onlar ritme girmemişken çok arar bence Fenerbahçe dönüp bakar yani bu deplasmana.
1: Ve puan kırılımlarının neredeyse kendi aranda oynadığın derbilerle şekillendiği bir ligden bahsediyoruz burada. gün sonunda yaklaşık 4-5 sezondur bu makasın açıldığı, büyük transferlerin olmaya başladığı sezondan itibaren bütün şampiyonlukları kaybedilen basit puanlar belirledi. Sen daha ilk haftadan patladın. İnanılmaz bir şey bu ya. Ya bu kadar rotasyon yapıp bunu yaşıyor olmak gerçekten izah edilebilir değil. Ya bir nitelikli yerli diyorum ya, bir yandan da bir yerli şeyini yazıyorum, oyuncularını yazıyorum. İrfan Çağlar, Cengiz, Oğuz başı çekiyor ya. İrfan Çağlar, Cengiz, Oğuz. Yani yerli yazdı mı bunları yazarak başlıyorsun. Kadro geldiğinde. İsmail. Mert Müldür, Levent, İsmail diye gidiyor bu iş. Hani yine İsmail'i o gayret olarak ayırıyorsun ama orada da işte teknik kapasite devreye girdiğinde. Ya bugün o kadar basit hatalar var ki. Ya o kadar basit hatalar var ki. İsmail'in önünde 30 metrelik bir alan var. Ve arkasında Tonya geliyor diye 4 kere sağına soluna evet. bakarken hız kaybetti. Asensio'nun verdiği evet. topta. Çok basit, temel. İrfan Can bugün ayağına gelen o bir tane dürtüp vurdu ve savunmadan döndü ya. İşte iyi döneminde onu yakın köşeye bırakıyordu. Tıpatıp aynı golü var. Saraçoğlu'nda tıpatıp aynı golü var. Aynı yerde al ve bırak. Özgüven başka şey. Sen artık o adam değilsin. Değilsin. Olamayacaksın da. 30 maçta oynatsak, 30 maçta da ritim bul diye beklesek olamazsın. Olamayacaksın. Bugün Fenerbahçe 678 pas yapıyor. Veri olduğu için, istatistik olduğu için söylüyorum. 322 tanesi Skriniar, Ake, Guendouzi. Bir takımın daha ne kadar yavaş, ne kadar hücumda aktif olamadığını belirten şey ne olabilir? Yarısı.
2: Bu olabilir.
1: Yarısı yani. %8-47 falandır herhalde. 322 pas ve senin stoperlerin 219 tanesini yapıyor. Guendouzi de zaten araya soktun ya da kenarlara gönderdiğin oyuncu.
2: Net bir plansızlık göstergesi. Zaten Murat abinin bahsettiği vücut dili de bunu gösteriyor. Oyun özellikle Fenerbahçe golü yedikten sonra pozisyonlara girdi. 70 ile 85 arasında biraz daha sakin kalarak aslında pozisyonlara girmeye başladı. Hatta 85-95 arası fecaat, çünkü tamamen ortayla Şikir'in yarında, Akel'in de gittiği tamamen bir kaos puanına döndü Fenerbahçe.
0: Geçen sene de atamadıkça golü.
1: 41.
0: Hani bu sene yapmayacağız dediğimiz. Bu sene yapmayacağız. Çünkü öyleden de bu sene yapmayacağız. Geçen seneki yaptıklarımızı yaptık.
2: Kayık maçta.
1: 41 orta. 41.
0: Tamam, geçen sene bunu eleştirmedik işte, ama 46 orta. 41 orta. Değil mi? Öyle evet, bir şeyler vardı. 46 evet, orta evet. vardı yine. Karagümrük maçı mıydı? Antalya maçı. Bir maç böyle yine.
1: Karagümrük.
2: Onların kaybıydı. Belki de hani 10 tanesi, 15 tanesi 85-95 arası evet. olabilir. Yani o arada yapılmış olabilir.
0: Ya bir de
2: %25 falan. Şimdi
0: golü yedin. Golü kaç dedik biz? 57 mi? 55.
2: 58.
0: Abi kenardan hoca şunu yapmaz mı? Yani çekti kameralarda. Ya hadi. Bir şey yok. Daha tabelayı falan gösterdi. 40 dakika var en az. Bir şey yok ki, kaybetmedin. Abi Fenerbahçe öyle bir tamam pozisyona giriyor ama ruh hali sanki maç.
2: Yok gitmiş gibi.
0: Son 10 dakikaya girmişiz de. Eyvah, çok kötü dakikada gol yedik. Ya bunlar negatif benim için. Yoksa skor yarın kazanırsın. Ekstra bir tane kazanırsın, kapanır. Ama bu niye bu negatiflik var? Yani hani hocam Fred gitti, senin lafın yere düştü diye canım mı sıkkın? Çünkü hocam sen ne dedin? Gornik Zarbi'den ilk maçtan sonra dedi galiba. Fred kesinlikle bizimle kalacak dedin. Ama biz de dedik ki hocam kesinlikle kalmayacak. Bu arada biz seninle bir challenge'a girmek için söylemedik bunu yani. 10 evet. yabancı işinden dolayı matematik almıyor bunu dedik. Bir şey var hocada. Tarif edemiyorum gerçekten, bilmiyorum çünkü 2023-24 miydi hocanın bir önceki?
2: Evet.
0: O vücut dilini görmüyorum ben İsmail Kartal'da. Ben görmüyorum, belki diyor yok ne alakası var kardeşim, ben aynı İsmail Kartal'ım diyebilir. Belki yaşım 3 yaş daha yaşlandım, o kadar değilim ama ben o gözüne ateş çıkan İsmail Kartal'ı görmüyorum kenarda. Süklüm püklüm 2-1'den sonra bakıyor. Ya muhtemelen şurada kafası karışıyor. Şimdi ne yapacağım ben, bu yıldızları geri oyuna mı soksam, bunları alsam mı? Ya bunları sokup kaybedersem, başkan yukarıda, başkan söz verdi bu sene bu takım şampiyon olacak. Yani çok da zor bir sezon yaşıyor İsmail. Dedim zaten Fenerbahçe'deki en zor sezonu bu. Çok zor sezonları var, bu en zor sezonu. Ama başkanın da en zor sezonu. Çünkü başkan 20 yıllık başkanlığı girdi yani. Masaya koydu, dedi ki yapacağım. Yapamadığı gün çok büyük eleştiriler olacak. Yani ben etmem, eleştiri yapmam ama yapanlar olacak. Çünkü bu garantisi olan bir şey. Çünkü şöyle derim, rakipler çok güçlü takımlar kurdu.
1: Tabii.
0: Yani geçmiş yıllar gibi iki takım ayrılmıyor artık. Ya Beşiktaş da taş gibi takım oldu. Trabzon'da. Galatasaray'da şimdi bu hafta göreceğiz, takviyeleri yapacaklar.
2: Mutlaka bu, toparlayacaktır.
0: Bugünden sonra şey dediler de, oh zaman kazandık dediler.
2: Tabii tabii Galatasaray şu anda.
0: Süre kazandık dedi biz de.
2: Galatasaray'a pansuman oldu Fenerbahçe'nin bu mağlubiyeti. Yani son 1-2 yılda olduğu gibi. Hani bu sefer yine hani bu sefer önde başlayan Galatasaray oldu. İlk maçı Galatasaray oynadı, kaybetti. Yani bütün rüzgarı arkana alman gereken bir maçta.
0: Bu da var ya Berkay ya. Hani önce sen oynasan anlarım. Hadi tam şey olamadık ya. Tam ne bileyim ligin başı, hava sıcak. Ankara'da çok kuru sıcak olur hakikaten. Felaket çekilmez falan. Abi bir gün önce Galatasaray karışık. Hani bir puan almış ama sanki 5 yemiş gibi Galatasaray'da durum. Ya çevirsen avantajı şunu. Atsana 3-4 tane. Ama bugün bizim WhatsApp grubumuzda siz rahat galibiyet. Ben dedim ki durun bir 11'i görelim dedim.
2: 11'den sonra da içeri dedim ki ben bu maçtan.
0: Bir 11'i görelim dedim. Sen de bu maçtan kazanıyorum evet, 11'i görünce dedim. Evet. Ya çünkü biz hep bir şey yapıyoruz. Bilmiyorum bunun sebebi. Ama bence gecenin özetini birazdan da getirdim. Milan Škriniar söylemiş zaten.
2: Hemen verelim hazırsa.
0: Yani Milan Škriniar'ınkini verelim ilk bence. Adam bizden daha sert söylemiş en azından.
2: Utanç verici. Yaptığımız hatalarla kendi kendimize maçı kaybettik. Maçtan önce net konuştuk. Rakip hatamızı bekleyecekti. Bundan faydalanmaya çalışacaktı. Bu oldu. Gol atmak için acele ettik. Golü yedikten 2-3 dakika sonra panik havası oluşmuş olabilir. Acele ettiğinizde de sonuç bu oluyor. Demiş kaptan Milan Škriniar. %100 haklı. Yani
0: abi utanç verici. Bak biz böyle bir laf söyle kullanamadık mesela. Evet. Takım kaptanı kullanıyor işte.
2: Bunu herkes söylüyor.
0: Yani bunu bazıları iyi okusun bunları. Biz böyle bir şey biz bunların yarısını deyince bize İsmail Hoca ya biz bir şey demiyoruz abi işte. Biz onlara bak adama takım kaptanı utanç verici diyor. Bu ağır bir laftır. Utanmayı bilene. Tabii. Yani. Şikayet öyle bir adam bence.
2: Üzerine alması gereken bir cümle bu.
0: Aynısını dün galiba Osimhen de söylemiş.
2: Evet, Osimhen geldi konuştu onu söyledi. Buradaki performans veremeyen oyuncuların ve de kimse artık bunu üzerine alması gerekiyor. Yani Milan Škriniar çok net konuşmuş. Birazdan İsmail Kartal'ın açıklamalarını da getireceğiz. Yani Fenerbahçe'nin bugün sürpriz mağlubiyetini konuşuyoruz. Sezona mağlubiyetle başladı. En son Fenerbahçe'nin sezona mağlubiyetle başladığı yıl onu sevgili Asil göndermişti. Onu da hemen söyleyeyim. Galiba bir 10 sene önce 2016-2017'den bu yana ilk kez yenilgiyle başladı.
0: Kokuyla kazanmış mıydı ilk maçı?
2: Kazanmıştı.
0: Hatırlamıyorum.
2: Evet kazanmıştı. 16-17 Fenerbahçe'nin Başakşehir mağlubiyeti.
0: 16-17
2: Advokat.
0: Advokat.
2: Advokat. İlk mağlubiyet o.
0: Şöyle ama Vitor Pereira başladı.
2: Tabii hemen geldi. Hemen geldiği sezon. Dik Advokat'ın o sezondan 10 yıldır kaybetmiş.
0: Dedemin o sene bir lafı vardı. O çok doğruydu.
2: Şey diyordu. Fenerbahçe bazı oyuncularla, yani bazı oyuncuların şunu söylemeli. Fenerbahçe seviyesinde değilsin.
0: Fenerbahçe yine Dik Advokat'ın 10 sene önce söylediği gibi şu anda bazı oyuncular artık sen Fenerbahçe seviyesinde değilsin demesi gerekiyor. Evet. Bak bunu İsmail Hoca der demez bilmem. Ama bunu Az Yıldırım der. Hiç de şey yapmaz. Bu kadar hafif de söylemez.
2: Bir orada ekstra hafta içinde tabii Lyon maçı hemen salı günü ama bir başkanın
0: müdahale... Başkan şoklama yapar.
2: Bir şoklama bekliyor musunuz?
0: %100. Ya bunu biz duymayız. Ama başkanın tarzını bildiğimiz için 20 yıl yaşadık.
2: Olur.
0: Orada gerekli. Çünkü Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıllarda Aziz Başkan bıraktıktan sonra görmek en büyük sorunu ben hep söylüyordum. O şoklamayı yapmamasıydı. Şoklama için çok beklemesiydi. Şu anda şoklamanın tam zamanı yani. Tam bugün.
2: Hazır uçakta,
0: yolda, statta. Yani iki gün sonra maç var. Aklınızı başınıza toplayın. Deneyecektir. Ya
2: bu da zaten çok sağlıklı bir aslında şey de değil. Yani sürekli hani başkanın bir şeyi kontrol etmek durumunda kalıyor oluşu da zaten çok iyi bir durum değil.
0: Ama
2: yani.
0: Ama işte en büyük vaadi başkan verdi.
1: Evet, beklenti biraz o. Ya başkan bunu yapacağını söylediği için ben bazen de, başkanın sığınma benim, durumu
0: dedi.
1: Olacak.
0: Futbolcu da benim, başkan da benim, şube sorumlusu da benim, her şey benim dedi. Ya bütün yükü aldı sırtına başkan, tamam mı? Sırtında normal başkanlıklarında 50 kilo duruyorsa şu anda 500 kilo duruyor.
2: Doğru, kesinlikle 20 yılın ağırlığı var şu anda bu durumda. Beğenilerinizi, süper chatlerinizi rica ediyoruz. Onları da ekrana getireceğimizi söyleyelim. Oğulcan, bu açalım istersen o konuyu. Tabii. Maç önce canlı yayında konuştuğumuz konuyu. Fenerbahçe'nin ağır oyunu ve kadroda hareketli, topla hareketli oyuncu sayısının azlığı. Bugün belki yine %100'ünde değil ama oyuna girdikten sonra dahi yani Greenwood'un orada ne kadar fark yaratabildiğini de gördük. Orada en azından merkezden ve diğer taraftan da bu ekleme olsa sanki Fenerbahçe biraz daha rahatlayacak.
1: Ya ayağına geldi ya.
3: Fenerbahçe Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi. Sports Dijital YouTube kanalında Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokyöz maçı değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Maç sonu yayında hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Ankara Eryaman Stadyumunda Gençler Birliği bir şok skora imza attı. Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Süper Lig'in ilk haftasında 3 büyük, daha 4. büyük demeyelim ama Beşiktaş daha görücüye çıkmadı ligde. Ama Trabzonspor'da, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de puan kaybetti. Şok skorlarla başladı lig. Peki Yunus Aydın bizimle beraber birçok şey konuşacağız. Öncelikle Yunus Aydın, hoş geldin.
7: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
6: Tabii ki birçok şey konuşacağız ama 90 dakikanın genel yorumuyla başlamak istiyorum. Skoru Yunus Aydın nasıl yorumlar? Suçluyu kim olarak belirler? Veyahut da oyunda pozitif bir şey görmüş müdür? Yunus Aydın konuya hangi açıdan bakacaktır? Bunu çok çok merak ediyorum. Söz sende Yunus Aydın.
7: Yani maç sonunda hani tabii ki kötü bir sonuç Fenerbahçe adına ama hani maçın başlangıcından önce, bir saat öncesinde ilk 11'leri gördüğümüz anda bence puan kaybı Fenerbahçe adına, geliyorum dedi. Yani rakiplerinin bu kadar, şimdi Galatasaray zaten sezona puan kaybıyla başlamış, Çorum karşısında 2-2 berabere kalarak ligi açmış. Senin maçından yarım saat önce Trabzonspor ligde Kasımpaşa engelini aşamıyor. Fenerbahçe'nin önünde yani geçen seneden beri, hatta senelerdir Fenerbahçe'nin en çok eleştirildiği konu ne? Rakiplerinin puan kaybettiği hafta ikramları sürekli geri çeviriyor olması. Yani geçen sene, şimdi Galatasaray taraftarı neden Okan Hoca'yı ya da yönetimi bu kadar eleştirdi geçen sene? Çünkü Galatasaray ilk defa bu kadar fırsat verdi. Fenerbahçe'nin geçen sene kaybetmesine rağmen Antalya Spor maçında Soner'in attığı frikik golüne hala birçok Fenerbahçe'yi seviniyordu. Neden? Hala bir umut vardı. Ama Fenerbahçe sürekli rakip takımının yaptığı ikramları geri çeviriyordu. Bugün de aynısı oldu. İki takım puan kaybetmişken Fenerbahçe, yani şöyle bir fikirle oyuncu grubu ya da antrenör, yani İsmail Hoca da asla şu hissiyatta değil. Yani rakiplerimiz puan kaybetmiş, berabere kalmışlar ikisi de. Bir puanla başlamışlar. Biz üç puanla başlayalım da momentumu senelerdir yapamadığımız şey alalım. Fenerbahçe 50-60 haftadır lider olamıyor bu ligde. Doğru. Lider başlayalım diyemezken daha da kötüsünü yapıp Gençler Birliği'ne kaybediyorlar. Gençler Birliği son hafta küme düşmekten kurtuldu geçen sene. Yani gerçekten çok tarihsiz bir başlangıç. İşte salı günü Şampiyonlar Ligi maçı var diye rotasyon yapmaya kalkarsan, yani şu an hani ligi kaybederek başlarsın. Ya bence hani çok erken bir fikir olacak. Söyleyelim ama bu tarz erken tespitlerin ne kadar önemli olduğunu ben kendim yaptığım için söylemiyorum bu tespiti. Geçen sene birçok kişi yapıyordu. Kendimden örnek vermeyeyim. Geçen sene ikinci hafta Serdar İlçelikler ne demişti hatırlıyorsun? Fenerbahçe bir daha asla Galatasaray'ın önüne geçemez demişti. Geçen sene. Ve sezonda öyle bitti. Ben de bugün itibariyle söylüyorum. Fenerbahçe bugün itibariyle İsmail Kartal'ı kovmadığı takdirde bence şampiyon olma ihtimali yok.
6: İsmail Kartal'ın bir dakika altını bir kez daha çizelim. Yunus Aydın, bugün İsmail Kartal'ın kesinlikle kovulması mı gerekir abi?
7: Bugün kovulması gerekir bence. Tabii ki kovmayacaklardır bu arada. Yani ben bunu hani kendi yorumum olarak söylüyorum. Ama yani şu an bize bu yoruma erken diyen, şu an sosyal medyada bizi burada dinleyen, karşı çıkan herkes 2 ay sonra sosyal medyada bu tagı açmaya başlayacaklar. Ya da bu konu hakkında fikir belirtmeye başlayacaklar. Yani Fenerbahçe'nin sağ tarafı Nelson Semedo, Mason Greenwood olabilecekken bugün Mert Müldür İrfan Can Kahveci ile başlanırsa, İrfan Can Kahveci neden oynuyor Fenerbahçe'de? Ben bunu anlamlandıramıyorum.
6: Kesin katılırım buna.
7: Ne veriyor Fenerbahçe'ye? Ya da neden geri döndü? Yani geçen sene hiçbir takım istemiyorken sadece Emre abisi orada diye, sadece sevdiği saydığı abisi orada diye yarım sezon küme düşmemek için mücadele edebilmiş bir futbolcu. Vincenzo Montella'ya sorulduğunda Vincenzo Montella ne dedi? İrfan Can Kahveci'nin bendeki yeri ayrı dedi. Çıkıp oyuncunun oyunuyla alakalı bir tane iyi bir söz söyleyebilen yok.
6: Doğru.
7: İrfan Can Kahveci maç sonunda, yedek kaldığı maç sonunda oyuncularla koşu idmanına çıkıyor, 90 dakika maçta oynamış adamdan daha geride bitiriyor koşu yarışını.
6: Doğru. Gitmiyor, ayakları gitmiyor. Ayakları gitmiyor. Gerçekten gitmiyor. Evet, lütfen abi devam et.
7: Gitmiyor. Yani gitmiyor. Neyi zorluyor? Yani İsmail Hoca'yı burada eleştirir. Yani sadece kendini güven alanında alabilmek için, ya da gerçekçi söyleyelim, yabancı oyuncuların kurban olmamak için içerideki yerli oyuncu grubu kendisini savunsun diye İrfan Can'a bugün bu fırsatı verirsen Gençler Birliği deplasmanında sezonu yenilgiyle açarsın. Yani İsmail Hoca çok korkak hareket ediyor. Evet, bir plansızlık üzerine bu takıma geldi. Geliş hikayesini anlattık. Medyadaki herkes biliyor. Son ana kadar Aykut Hoca ile çalışılmak isteniyordu. Evet. Aykut Hoca'nın yardımcıları defalarca kez kulübe gitti geldi. Fenerbahçe kulübüyle biraz ilişkili olan herkes son güne kadar Aykut Hoca'nın geleceğini zaten biliyordu.
8: Doğru.
7: Son anda Taha Şahin ile ilgili bir transferdi. Bilmem oluyor. Sonrasında gece 3'te İsmail Kartal aranıyor. İsmail Hoca da daha önce hatırlıyorsun, Cesus'u getirmek için İsmail Hoca'yı kovdular.
8: Doğru.
7: Cesus başarısı olunca İsmail Hoca'yı getirdiler. İsmail Hoca da gel deyince gel, git deyince git dendiği için hani bu şekilde bir plansızlık üzerine geldi ve bu plansızlığın üzerine de hiçbir oyun karakteri göremedi Fenerbahçe'de. 5 tane rotasyon yapmak istediğin oyunculardı. Zaten 5'ini birden oyunu almak zorunda kaldım.
8: Evet ve yani yaklaşık olarak rotasyon yapılan oyuncularda 35-40 dakika oynamış oldu.
7: Yani çaresizsin çünkü. Yani bir kere birçok anlamda Fenerbahçe yani alarm veriyor. Fenerbahçe şu ana kadar resmi maçlarda 6 gol atabilmiş. Beşi Talişka.
8: Evet.
7: Yani bugüne kadar artık bugün sessiz şekilde Talişka gitsin diye dile getirilemiyor. Çünkü 6 resmi golün 5'i.
8: Ve yani
7: kadar,
8: ve mesela Vedat Muriç ve Lukaku var şu anda Talişka'yı kesebilir mi?
7: Mümkün değil.
8: Değil mi?
7: Bugün Fenerbahçe şunun da aslında bir planını yaptı. İsmail Hoca denedi, bence yanlış yaptı burada, ama burada İsmail Hoca'yı eleştirmiyorum. Bence İsmail Hoca'yı eleştirecek çok daha büyük şeyler var. Hı-hı. Vedat'ı almak zorunda kaldı oyuna.
8: Tamam.
7: Talişka'yı arkaya attı. Talişka'nın arkada da çok bir şey veremeyeceğini yine görmüş olduk. Yani Talişka santrafor noktasında değilse eskisi gibi kendisinden yüksek verim almak zor. Yani gizli 9 oynadığında ya da eski tabirle 10 oynadığında santraforda kadar etkili olamıyor.
8: Artık şunu demeliyiz Yunus Aydın, bölüyorum kusura bakma ama Talişka normal şartlarda bir 10 numaraydı ama artık 9 numarada daha verimlidir mi savunur?
7: Kesinlikle katılıyorum. Ya bugün mesela Vedat Muriç ile alakalı, ben Vedat'la alakalı geçtiğimiz hafta yaptığımız yayınlarda şunu söyledim, hatırlıyorsun. Ağustos'un ortasında gelecek olsa, ya Ağustos'un ortasında ilk başlarına oynayacak olsa, ya acaba bu kadar acele edilir miydi Vedat'la alakalı?
8: Ben sana çok katılıyorum. Hatta senin o örneğini Yunus Aydın, bugün maçın 75. dakikasında yeni referans kullanmadan verdim. O konudan dolayı da özür dileyim.
7: Estağfurullah abi, yani hani hepimizin fikri bu.
8: Çok katılıyorum.
7: İşte Vedat Muriç'e, bugün Vedat Muriç'e top gelmiyor gibi bir durum konuştu ya. Fenerbahçe zaten son 30 dakika rakip yarı alana girmiş topu.
8: Evet.
7: Yani bir yerde topla buluşacaksın. Ya da dün Osimhen'in ikinci golünde mesela. Abi kornerden atılıyor. Yukarıda o topu yakala vur bir şekilde.
8: Evet ve kornerlerin, yani tabii Fenerbahçe'nin çok kaçırdığı pozisyonda var. Onların hepsine değiniriz ama yani çok yüksekte buluşulup bir kafa vuruşu görmedik yani. Evet, kafa vuruşuna tehlike gördük ama o tip bir şey görmedik bugün.
7: Kesinlikle katılayım. İrfan Can'la da çok ekstra. İrfan Can'ın iyi bir maçı, çok iyi bir maç geçirdi. Yani kendisine tebrik etmek lazım. Kendi adına çok iyi bir maç geçirdi. Fenerbahçe'nin hiç istenmeyen bir oyuncuydu. Ya aslında Ali Koç'un gidip Saadettin Basaran'ın başkanlığa gelmesine itibaren hadi herkes o devre arasındaki kim başkan olmuş takibini yapan oyuncuları da biliyor. Bunlardan birisi İrfan Can Ayırbayat'tı. O gün zaten mental olarak Fenerbahçe ile koptu. Aziz Yıldırım da geldiğinde hani Oğuz Çetin'e, İsmail Kartal falan fikrini sormuyor zaten. Direkt gönderin diyor İrfan Can Ayırbayat için. İrfan'ın da zaten hani bu konuda Fener'de kalmak gibi tasarrufu yoktu. Ama bugün harika bir maç çıkardı.
8: Tabii %100 maçın kesin oyuncusu yani. Ödülleri vereceğiz ama maçın kesin oyuncusudur değil mi abi?
7: Net, kesinlikle. Yani dün de mesela Çorum maçında Felipe bence.
8: Kesinlikle.
7: Yani artık Fenerbahçe, Galatasaray bu kadar yoğun yüklenirken, bu kadar pozisyon buluyorken hani kaleciler gol diyese, goller diyese sahanın en iyisi oluyor. Ama geniş kesimde baktığımızda yani bugün bu yapılan rotasyona yani ben kesinlikle hiçbir şekilde anlam veremedim. Yani rotasyon olabilir, 3 kişi de 4 kişi de rotasyon olabilir. O zaman kadro zenginliğinden gidelim. Şimdi basiretsiz açıklamalar var. Mesela Oğuz Çetin ne dedi abi, Fenerbahçe'nin futbol direktörü? Lukaku için 4-6 haftada maç temposunu yakalar dedi. Lukaku 15 dakika sonra dedi ki ben %100 hazırım, salı günü oynamak istiyorum dedi. Şimdi son 24 saatte güncelleme yapabilirler ama Lukaku ne bu maçın kadrosuna alındı, ne de salı günü oynayacak maçın kadrosuna alındı. Şimdi burada oyuncunun da şevkini kırmış oluyorsun. Tekrar hatırlatıyorum. Fenerbahçe şu ana kadar 6 gol atabildi. 5'in aynı futbolcu attı. İkisi duran top golü. Yani ciddi bir skorda problem var.
8: Peki yani şunu sormak istiyorum. Tabii ki hakemi de konuşacağız, oyunu da konuşacağız ama istatistiklerin birçok şeyi yansıtmadığını tabii ki vurguluyoruz. Ben sadece genel bir istatistikleri paylaşmak istiyorum. Yani topla sahip olma oranlarında %71'e 29 Fenerbahçe üstünlüğü var. Fenerbahçe'nin 27 şutunun 11'i isabetli. Yani İrfan Can Eğribayat'ın 10 kurtarış yaptığını vurgulayalım. Gençler Birliği'nin 10 şutunun 3'ü isabetli, ikisi gol oldu. Fenerbahçe'nin 12 köşe vuruşu var, 1 köşe vuruşuna karşılık. Yani bu istatistikler bize yalan mı söylüyor Yunus Aydın? Yani bu sadece skoru kapattığımız zaman, şu istatistiği gördüğümüz vakitte herhalde Fener üçlemiştir der belki maçı izlemeyen veyahut da skoru görmeyen bir kişi. Bu istatistikler bize yalan mı söylüyor? İstatistikler ne kadar yanıltıcıdır abi?
7: İki Gençler Birliği'nin hani ilk iki golüyle alakalı, çünkü ilk iki şutu gol oldu. Hani toplamda 10 şutu buldu ama ilk iki şutta golle buluştular. Yani daha sonrasında Fenerbahçe'nin de 3. bölgeye yığılmasıyla çok geçişle yakaladı Gençler Birliği. Burada da pozisyonlar buldular. Ya istatistiklerle alakalı şöyle, şimdi topla oynamakla alakalı yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani Klopp ve Guardiola arasındaki bir maçtı galiba. Bununla alakalı daha sonra Erol Bulut da hatta buna benzer bir gönderme yaptı bir maçta Fenerbahçe'nin başındayken ama yani skoru aldıktan sonra hani diğer takım topu alsın evine götürsün, çok önemli değil. Doğru. Yani sonuçta skor almak, maçı kazanmak önemli. Ha, bununla alakalı ilginç bir istatistik. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde geçen sene konuşmuştuk hatırlıyorum. Son 15 derbiye topla daha az oynayan takım kazanıyor.
8: İnanılmaz. İnanılmaz. İnanılmaz bir istatistikmiş. Bunu bilmiyordum.
7: Yani topu rakibe vermek diye bir şey de var. Tabii ki bunu kabul ediyoruz, topu rakibe verip nerede kapacağınıza göre planladığınız bir oyun tarzı da var ama bugün Gençler Birliği'nde Metin Levin'in kurguladığı oyun bu değildi. Yani Gençler Birliği topu Fenerbahçe'ye vereyim. Ondan sonra zaten iki tane gol attı Gençler Birliği. Fenerbahçe hurra yığıldı. Yani Mason Greenwood'la alakalı da aynı şeyi düşünüyorum. Yani ya bu kadar hani pasif agresif bir oyun olamaz. Gündüz ile alakalı bulduğu her topu Greenwood'a verme çabası. Ya oyun planından fazlasıyla uzak bir Fenerbahçe. Kante çok ekstra parantez. Bence Kante çok iyi oynadı. Oyuna girdikten sonra çok mücadele etti.
8: Çok fazla derin topladı, aslında tehlikeli pozisyon yaratmaya çalıştı arkadaşlarına. Buna da katılırım.
7: Abi ama ben şöyle düşünüyorum. Yani şimdi biz bugünün sonunda Kante ve Gündüz'ün mücadele ettiği konuşuyorsak zaten Fenerbahçe kaybetmiştir.
8: Değil mi?
7: Yani Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'nin karşısında kazanmak için yani bir şeylerle ilgili mücadele etmesine falan gerek yok. Fenerbahçe bu sezonki 5. profesyonel maçını oynuyor. 5. resmi maçını oynuyor. Ve 4'ü zaten işte Avrupa seviyesinde Gençler Birliği geçen sene küme düşmekten son anda Metin Hoca gelmese zaten küme düşmüş. Son 3 maçta kurtardı Metin Gelen'in takımı.
8: Doğru.
7: Yani doğru düzgün hamleler yapılamamış, transfer yasağıyla uğraşılmış ilk dönemde. 2 kez yönetim değişmiş sene içerisinde. Yani zaten daha yeni toparlanmış bir takım var. Yani nasıl rotasyon, neden? Yani bunu anlayamadım. Neden rotasyon yapıldı? Yani bunu Şampiyonlar Ligi salı günü Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek gerekiyor desek, Aziz Yıldırım bir sene önce Ali Koç karşısında derken bizim önceliğimiz Şampiyonlar Ligi falan değil. Biz lig şampiyonu için geliyoruz. Çocukların üzüntüsünü gidermek için geliyoruz dediler. Bugün birçok Fenerbahçeliye, ben de dahil, ben Fenerbahçeliyim. Herkes biliyor yani. Fener Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mi? Ligde şampiyonluk mu desen? Ligde şampiyonluk.
8: Ki bence Fenerbahçe taraftarı da bunu istemeliydi. Zaten mantıklı olan şu anda ligde şampiyonluğu istemesi bir Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinden de ziyade. Çok
7: katılıyorum. Yani senelerdir büyük takım refleksi dağılıyor diyoruz. Yani burada 6 senedir 7 senedir, yani ben herhalde ilk 2020-2021 falandı radyo golde yorum yapmaya başladım ben. Senelerdir söylediğim şey, büyük takım refleksi kayboluyor şampiyon olamadıkça. Bugün itibariyle işte Trabzonspor, Galatasaray puan kaybetmiş. Takımda, camiada biz kazanalım ve sezona lider başlayalım, bu takım 60 haftadır lider olmuyor gibi bir hissiyat yok. Böyle bir birlik yok. Yani Fenerbahçe bunları ya artık hani Aziz Yıldırım tarafını şu an için işte söylemek bence doğru değil. Bununla ilgili şimdi İsmail Kartal hata yaptı bence. Bununla ilgili alınacak reaksiyon farklı olması lazım. Bence benim fikrim, yapmayacaklarını düşünüyorum ama bence bugün göndermeleri gerekiyor. Bence bugün göndermeleri gerekiyor ama bence şunu da görmüş olduk. Sanki biz bugüne kadar Fenerbahçe'nin tek eksiği santroformuş gibi konuşuyorduk. Bence Fenerbahçe'nin net bir 8 numara eksiği var ki U23'ten bunu değerlendirmeye çalışacaklar. Fenerbahçe ile ilgili diğer transfer konularına, diğer pozisyonlara gelemememizin sebebi aslında hepimizin zaten şu an artık 18+7 oldu. Kadrodaki yabancı şişkinliği.
8: Doğru.
7: Diğer konulara değinemedik. Fenerbahçe'nin bence kadrosuna çok daha takviye yapması lazım. Ama günün sonunda şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Fenerbahçe geçen sene rakiplerinin defalarca kez ikramına rağmen şampiyonluk şansını elinin tersiyle itti. Çok kolay takımlara puan kaybetti. İşte Karagümrük'te konuştuk geçen sene, hatırlıyorsun, her maçta Fenerbahçe bu konularda hayal kırıklığı yarattı. Bugün de ligin başında da Galatasaray ve Trabzonspor puan kaybetti. Fenerbahçe bu puan kaybının üzerine daha da kötüsünü yaparak kaybederek başladı.
8: Biraz şuna girmek istiyorum abi, şu konuya girmek istiyorum. Şimdi İsmail Kartal'ı çok net bir şekilde eleştirdin ama saha içinde İsmail Kartal'ın rotasyon kararının aslında çok çok eleştirdiğini anlıyorum. Peki diyelim ki rotasyon başlandı. İkinci yarıda yapılan hamleleri nasıl yorumluyorsun Yunus Aydın? Bir de aynı zamanda dinleyicilerimiz de bugün belli isimlerde çok fazla eleştiri yaptığını gördüm. Yani Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci tıpkı senin gibi çok çok eleştirdi. Oğuz Aydın konusunda nasıl bakıyorsun? Oğuz Aydın'ı nasıl gördün bugün en azından sol kulvarda? Onu merak ediyorum. Eleştiren var, öven var ama buradaki görüşün çok kıymetli bizler açısından. Bir de şunu soracağım. Yani 3.09 XG'ye ulaşan Fenerbahçe, yani bu kadar fazla pozisyona da aslında giren bir Fenerbahçe. Skor bugün daha iyi bir skor olsaydı bu tip konuları ne kadar konuşabilirdik? Yani Fenerbahçe pozisyona girme sıkıntısı mı yaşıyor? Yani bu sayılara rağmen ve bitiricilik konusunda mı sorunu var? Yani Fenerbahçe'nin Talisca haricinde bunu da sorayım arada.
7: Ya bitiricilikte bence hani net bir şekilde problem var. Çünkü hani dediğimiz gibi hani 6 bölüm 5'ini atabilmiş durumda. Hı hı. Hani burada bence çok ciddi bir problem var. Yani tek futbolcu bakıyorsa, atıyorsa golleri. Şimdi diğer tarafta Fenerbahçe'de Oğuz konusunda şöyle, aslında Oğuz Aydın Fenerbahçe ile alakalı bir gitsin mi kalsın mı, Beşiktaş istiyor, Trabzon istiyor. Hatta hatırlarsan işte Onuhan Çu takasında mukavvası gibi şeyler vardı. Ki ben Trabzonspor tarafından sordum da Oğuz'la ilgilenmekte net doğrulamışlardı bu arada.
8: Evet.
7: Şimdi Oğuz Aydın'ı satmama fikirlerinden birisiydi. O dönemde Temmuz ayında birçok kişi de haberleştirdi. İsmail Hoca'nın Oğuz'dan sağ bek yaratabilme, tıpkı Ferdi'den sol bek yarattığı gibi bir planı vardı. Şimdi bugün oyun sıkışmış. Mert Müldür işte ben şu ana kadar da eleştirmemiştim ama hani yorumlarda gelmiş, ben de unutmayı evet, eleştirmek lazım.
8: İrfan Can'ı eleştirmişsin, onu aynı potada söylemiştim, kusura bakma abi, lütfen sendeyiz.
7: Estağfurullah, yani bence çok doğru Mert'le alakalı. Ya o zaman İsmail Hoca, ya hocam Oğuz'u sağdaki çekip sol öne Kerem'e atsana, Mert'i çıkartıp. Hem de takım daha da saldırgan olması gerektiğini anlasın. Ha, zaten şöyle düşünüyorum, 2-1 takım geride, saldırmalarını yani hücumda önde oynamalarını gerektiği için bir değişiklik yapmak lazım mı, hatırlatmak lazım mı? Vallahi ne yazık ki lazımmış. Yani ne yazık ki lazımmış. Hiç oyuncular 2-1 geride gibi falan başlamadılar maça. Hani oyunu şimdi 3-0-9 gol beklentisiyle alakalı. Şimdi bu gol beklentisinin ve Fenerbahçe'nin oyunu rakip yan alana yığmasının birçoğu 2-1 olduktan sonra oldu.
8: Doğru.
7: Orada aslında biraz oynamak zorunda da kaldılar. Yoksa 65'e kadar toplu oynama olarak evet, ama rakibi boğan bir Fenerbahçe'den söz etmek bence çok da mümkün değildi. Yani Oğuz konusunda da bence özellikle zaten Talisca'nın ilk golünde payı var. Yani en azından bir mücadele var. Mert Müldür'le alakalı geçen sene de söylemiştim. Yani hani o yorumu vallahi hatırlatmak istiyorum. Hı. Ya Almanya'dan futbolcu olmuş. Hani iyi ekonomik şartları var. Hatırlıyorsun değil mi?
2: Hatırlıyorum. Yani ondan hani, güldüm. Yani, ondan güldüm abi.
7: Yani gerçekten kötü şartlarda yaşasa, yani her gün metrobüse, metroya falan binmeye kalksa, insanlarla omuz omuza falan tıkış, yani nasıl ayakta duracakmış çok merak ediyorum. Ya hayatımda bu kadar temastan kaçınan bir savunma oyuncusu hiç görmedim ya. Yani gerçekten çok ilginç. Bu kadar temastan kaçınan bir savunma futbolcusu. Yani milli takımda da öyle. 2 sene önce yılın 2024'te Göksel'inle maçın yayını yapıyorduk. Hiç unutmuyorum. Hollanda'nın sol önünde Gakpo oynuyor. Bizde de Mert Müldür. Göksel'in dedi ki nasıl biter sence bu eşleşme? Dedim ki Gakpo'nun golüyle biter. O gün de Gakpo attı maalesef.
8: Maalesef
7: yani
8: öyle.
7: Mert'in ikili karşısına geçen bir kişiyi yani maç boyunca üstüne kurma ihtimali yok. Mümkün değil, yok. Ama İsmail Hoca'nın da tercihlerinden hatalı bir tercih.
9: Dakika ve skor devam edecek.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
9: Dakika ve skor devam edecek.
7: Rotasyon için anlayışla karşılanabilir. Rotasyon için anlayışla karşılanabilir ama oyuna Mert üzerinden formasyonu değiştirme şansı vardı. Oğuz'u sağa çekip sol öne Kerem'e atabilirdi. Kerem'le alakalı eleştirecek çok şey var ama şu an sol öne Fenerbahçe birini bulamadı alternatif olarak. Ama bugün özelinde çok fazla eleştirecek şey var ama tabii ki bu takımı yani en başta kuran ve sonrasında da bugün bu rotasyonu yapan İsmail Hoca bir numaralı suçlu bence.
8: Taraftarların birçok mesajları var. Yani şu anda çok fazla mesaj alamayacağım. Yani bir arada herkesin selamını aktarırız. Mehmet Bey'e selam olsun. Bir selamları en azından aktarayım Yunus Aydın. Ondan sonra soruma geleceğim. Çünkü çok fazla mesaj atıyor. Herkes değerli vaktini bize ayırıyor ama bir en azından isimleri analım istiyorum. Mete Gül'e selam olsun. Bülent Bey'e selam olsun. Nedim Bey'e selam olsun. Sait Bey'e selam olsun. Öcal Bey'e selam olsun. Yunus Bey'e selam olsun. Çok fazla mesaj var. Kenan Bey de yazmış. Ona da selam olsun. Bora Bey Çanakkale'den yazmış. Hepsine selam olsun. Çok fazla soru var. Ama en azından çok kısıtlı ve bir vaktimiz olduğu için şunu sormak istiyorum. Yani aslında bir dinleyicimizin sorusunu aktaracağım. Şu anda ismine tekrar dönemeyeceğim. Herkese selamımı aktardım ama Greenwood ve Asensio'yu hiç kimse eleştirmiyor da İsmail Hoca eleştiriliyor. Yani Greenwood'la Asensio da eleştirilmeyi hak etmiyor mu burada? Yani onlar da eleştirilmemeli mi diye sormuş. Böyle aslında bir çıkışmış bir dinleyicimiz. Ne dersin abi? Bu iki isim hakkında neler söylemek istersin?
7: Şimdi Greenwood'u zaten hani eleştirdik ama Asensio ile alakalı şöyle. Şimdi Asensio belli ki İsmail Hoca başından itibaren söyledi. Fizik olarak ayakta değil. Şimdi 90 dakikayı çıkartabilecek bir fiziği yok Asensio'da. Bunu anlayabiliyoruz. Şimdi Fenerbahçe geri düştüğü anda 2-1 sahada lider profilindeki oyunculara ihtiyaç var. Bu da zaten kariyerinde şampiyonlar gibi şampiyonlukları bulunan Asensio'dan başkası değil.
8: Doğru.
7: Şimdi Asensio'ya baktığımız zaman takımın aslında starı ve ana parçası. Şimdi İsmail Hoca'nın oyun okuyuşunu ne yazık ki eleştirerek devam etmek istiyorum. Şimdi rotasyon yaptığınız bir maç potansiyel olarak puan kaybı ihtimali olan bir maç. Bunu cebimize koymamız lazım. Gençler Birliği zaten geçen sene Trabzonspor'u falan yenerek zaten Türkiye Kupası'nda bayağı bir yol kat ederek gitmiş bir takım. Bir de siz ligin ilk haftasında deplasmanda rotasyon yapıyorsunuz. Yani maçı kazanmak zorunda kalabilirsiniz diğer büyük takımlara oranla baktığınızda. Şimdi Galatasaray puan kaybetmiş, Trabzon puan kaybetmiş. Yani büyükler sallanarak başlıyor. Sizin de potansiyel sallanma ihtimaliniz var. Zaten rotasyon yapıyorsun. Geri düştüğünde Asensio gibi bir yıldız, bir lider 30-35 dakika oynayabilecek potansiyeldeyse. Çünkü sen söylüyorsun İsmail Hocam zaten bu oyuncunun 90 dakika oynayamayacak durumda olduğunu. Bu oyuncu kampta seni izliyorsun. Basın toplantısında camianın önüne sen atıyorsun. Ya haftalardır zaten Asensio ve İsmail Hoca'nın arasında bozuk olduğu konuşuluyor.
8: Doğru.
7: O zaman yedek bırakacağın oyuncu Asensio olsun. Takım geri düştüğünde sen öne geçme şansını Kerem Aktürkoğlu gibi değil de Asensio gibi bir starla yaratmaya çalış. Rotasyonda bırakacağın oyunculardan birisi bu olsun. Ben 2-3 hafta önce Asensio'yu eleştirdim. Şimdi ilk 11'de oynatmasam acaba camia bana puan kaybından sonra ne der diye korkuyla oynatma Asensio'yu.
8: Şimdi anladım.
7: İsmail Hoca'nın en büyük problemlerinden birisi. Bence İsmail Hoca çok korkuyor. Ve bunu yani net bir şekilde şuradan da hissedebiliyoruz. Ya bakın her gelen yönetim. Şimdi benim Aziz Yıldırım Hakan Safi seçiminde Aziz Yıldırım tarafında olduğumu, Aziz Yıldırım kazansın istediğimi zaten herkes biliyor.
8: Doğru.
7: Bu konuları eleştiri yaparken de hani Aziz Yıldırım'a eleştiri yaparken de hani bu yüzden bir şeyden çekinmiyorum. İnsanlar bir tarafa yalakalık yaptığımı düşünmeyeceklerdir. Aziz Yıldırım'la alakalı şunu söyledi. Zaten Taha transferinde Aykut Hoca'yla iplerin kopma sebebi buydu. Aziz Yıldırım işine karışabileceği bir hoca istiyor. Yani kendisi de bunu söyledi. Biz müdahale edebilirim istiyoruz. Yani bir sene bir yabancıya verip Aziz Yıldırım bütün kariyerini ortaya koydu. 20 yıllık başkanlığını ortaya koydu. 10 ay için.
8: Doğru.
7: Şampiyon yapamazsa bir sonraki seçim Aziz Yıldırım'ın kazanma ihtimali falan yok. Kim gelirse Ali Koç mu, Mehmet Ali Aydınlar mı gelir kazanır. Şimdi Aziz Yıldırım işine karışabileceğin bir hocayı açık açık söylemişken İsmail Kartal'a. Ya İsmail Hoca ile alakalı. Ya Ali Koç geliyor, İsmail Kartal'ı Yusuf için gönderiyor. Tekrar gel diyor, geliyor. Hiçbir şey göstermiyorsunuz, karşılık göstermiyorsunuz. İkinci seferde yani diğer taraftan bakalım, diğer taraftan bakalım. Aziz Yıldırım işine karışacağım bir hoca var diyor. Bak yani yine bunlarla alakalı bir tavır göstermiyorsunuz. Sonrasında diyorsunuz ki Aziz Yıldırım beni aradı. Oğlum dedi. İşte gözlerim doldu. Bir baba oğul gibi. Ya hocam aranızda 8 yaş var ya. Yani bu kadar bazı şeyleri duygusallaştırarak anlatmasına gerek yok İsmail Kartal.
10: Yani çıkıp, lütfen lütfen abi lütfen devam et.
7: Çıkıp işini oyuncularla iletişim dedim ya İrfancan Kahveci'nin şu an oyunda tutmasının tek sebebi. İrfan Can Kahveci yapmasının tek sebebi kendini içeride koruyan bir oyuncu grubu olsun istiyor. Bunun da sonunda Fenerbahçe bugün lige yenilgiyle başlıyor. Olimpik Lyon karşısında da elenilirse Fenerbahçe'de İsmail Hoca için alarmlar bence çalmaya başladı.
10: Abi son bir sorumu soracağım. Çok kısa bir yanıt almak istiyorum. Çünkü ister istemez kısıtlı bir vaktimiz var. Biliyorsun tabii ki Yunus Aydın seninle çok çok daha uzun yayınlar yapabiliyoruz ama biraz sonra Erkan Tiryaki'yi de bağlayacağım. Basın toplantısına o da katılacakmış. Çok kısa bir dilimi kalmış olacak Erkan Tiryaki'nin de. Son olarak bir kısa bir hakem yorumu da almak isterim. Bugün karşılaşmanın hakemini nasıl değerlendiriyor Yunus Aydın?
7: Ya öncelikle şöyle yeni bir hakem tabii. Yani çok tecrübeli bir hakem değil. Ama şunun mesajı bence verildi. Yani bizim geçen sene çok alışkın olduğumuz Direnç Tomusluoğlu 4. hakem golündeyken 1. hakemse bence federasyonun güvendiği bir hakem anlamına gelir. Penaltı pozisyonunda Talisca'nın vurduğu top eline çarpıyormuş. Ben izlerken yakalayamamıştım. Sonra sosyal medyada gördüm. Ama tabii VAR'ın gözünden kaçmaması lazım. Ama izlerken bence birçok kişinin gözünden kaçmış. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla. Biraz şey bir pozisyon. Hani arada bir pozisyon. Daha çok VAR'ı eleştirmek lazım. VAR için bence eleştirilebilecek pozisyon. Genel olarak maçta çok büyük bir hakem hatası olduğunu düşünüyorum.
10: Şu pozisyonu aslında çok sordular. Bölüyorum. Franco Tonya'nın Mert Müldür'ün arka direkte vurduğu pozisyonda Mert Müldür'ün vurarken topa pozisyonunu bozduğunu ifade eden, tekmeyi çok yukarı kaldıran diye ifade eden insanlar var. O pozisyon için ne dersin? Size göre
7: bence temiz.
10: Saniye temiz. Peki bence Yunus Aydın temiz. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
7: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
10: Çok sağ olun. Erkan Tiryaki birazdan bizlerle beraber olacak. Erkan Tiryaki ile de konuşacağız. Erkan Tiryaki'nin de tabii ki söyleyecekleri vardır. Ankara Eryaman Stadyumunda kendisi zaten müsabakayı yerinden takip etti. Biraz sonra kendisini de yayına almış olacağız. Sesi de şu anda test ediyoruz aynı zamanda ki kendisi de müsaitmiş. O halde biz de yayına alalım. Erkan Tiryaki hoş geldin.
11: Hoş bulduk. Can iyi yayınlar.
10: Çok çok teşekkür ederim abi. Şimdi tabii ki doğrudan genelden özele doğru gideriz ama bir 90 dakika yorumu almak istiyorum. Fatura kime çıkar? Bu skor, oyun bize ne ifade etti? Yerinde neleri gözlemledin? Takım taraftarlarında tabii ki maç içindeki etkinliğini de ara sıra sormak isterim. Yani neler gördün maç içerisinde abi?
11: Tabii Can. Şimdi bizim ülkemizde rotasyon denilince tüm 11'i değiştirmek algılanıyor sanırım. Sesin net geliyor sanırım.
10: Çok net geliyor, çok net geliyor.
11: Basın odasında çekmeyebiliyor telefon ondan dolayı. Rotasyon dediğiniz sizin 2 ya da 3 oyuncu ya da 5 oyuncu da yapabilirsiniz. Ama bütün bağlantıları kopartarak yapamazsınız. Fenerbahçe bugün Şikrinyar, Ake dışında bütün bağlantıları koparttı. Sağ kanadın bağlantısını koparttı. Sağ bek ve sağ açık tamamen değişikti. Sol kanadın bağlantısını koparttı. Sol bek ve sol açık çıktı.
10: Evet.
11: Bu kadar değişiklik yaparsanız ön taraf kendisi Kante oyuna girdikten sonra Fenerbahçe birazcık daha en azından rakip yarı alanda daha fazla top yapmaya başladı. İkinci topları kazanmaya başladı. Şimdi bu kadar ana halterlerle bu kadar çok oynarsanız tabii bugün Fenerbahçe 4-0 1-0 da kazanabilirdi. Sadece ona da yormamak lazım. Ama ana halterlerle bu kadar oynarsanız futbolun gerçeği, futbolun doğruları sizi bulur ve bu puan kaybedersiniz. En önemlisi bu. 6 oyuncu değişikliği birden olmaz. Şöyle de düşünmek lazım. Bunun telafisi yok.
10: Sesini alamıyoruz. Bunun çok telafisi yoktan itibaren alabilir miyiz Erkan Tiryaki?
11: Tekrar geliyor herhalde sesim.
10: Evet. Şu an geliyor.
11: Hani derler ya işte bunun telafisi var ama Lyon maçı yok. Bunun telafisi yok. Eğer sezonu 3 puan farklı şampiyonluğu kaybederseniz bunun telafisi yok. %100. Bu maçı hatırlayacaksınız. Bu maçta kaybettiğiniz 3 puanlı şampiyonluğu kaybedeceksiniz belki de. Yani onun telafisi var. Bunun da öyle bir şey yok. Siz tabii ki her oyuncunuzu kullanacaksınız. Ama ne yapabilirsiniz? Bütün halterle oynamazsınız. İki kanadınızdan sadece birini değiştirirsiniz. İki bekinizden sadece birini değiştirirsiniz. Böyle rotasyon yaparsınız. Dünyada büyük, yani Avrupa'nın 5 büyük ligi dediğimiz veya en önemli takımlar, rotasyonu en önemli hocalar böyle yapıyor. Rotasyon bizde deyince 7 kişi değiştir, 8 kişi değiştir, 6 kişi değiştir. Hadi bir tanesi zorunluydu, 5 kişi değiştir diyelim. Çünkü kaleci Ederson cezalıydı, artı Mert Günok sakattı. Bu kadar değişiklik yaparsanız ve işte bizim için önemli olan 3 gün sonraki maç derseniz, işte bunu sezon sonu ararsınız. Ve muhtemeldir ki, ben Gençler Birliği'nde yakından takip eden birisi olarak söyleyeyim. Muhtemeldir ki bu takıma 4 tane takviye yapmazsa Gençler Birliği sezon sonu küme düşecek. Yani büyük adaylardan birisi ve Fenerbahçe ligin en zayıf kadrolarından birine, en rahat deplasmanlarından birine başta da bu da tabii ki İsmail Hoca'nın kadro tercihine yazar. Çok net.
10: Peki Erkan Tiryaki şu konuya nasıl bakar? Karşılaşmanın hakemini de sormak istiyorum. Yani bir tepki var mıydı? Gençler Birliği tarafından veyahut da Fenerbahçe tarafından bir tepki var mıydı? Konuya nasıl baktı saha içerisinde?
11: Yeni kurallardan dolayı Gençler Birliği birkaç kez canı yandı ama kuralları uyguladı hakem. Birer dakika iki kez sakatlanan oyuncuyu oyuna almaması orada Gençler Birliği'ne tepki oldu. Normal, daha sonra Metin Hoca da zaten hakemi payı verdi. Hakem çok iyi, yani sahasındaki maçları, şu kararları çok iyiydi ama Allah aşkına, yani şu bir ara 2022 Dünya Kupası'ndan sonra VAR'a tutturmuşlardı kronometreyi. Evet. Gençler Birliği gol attıktan sonra oyunun başlama süresi 3 dakika 45 saniye.
10: Çok.
11: 10 tane oyuncu değişikliği oldu.
10: Doğru.
11: 4-5 kere oyun durdu. Her birine birer dakikadan koysanız 8 dakika eder.
10: Ve 5 dakika uzatma yani.
11: Oyuncudaki sakatlıklar, 2 kere sakatlık oldu. Birer dakikada ona koysanız 10 dakika eder ve 5 dakika uzatmış. Hakem bir şey yoktu. Ama maalesef Türkiye'de büyük bir ihtimalle hakemlerin uçak biletleri çok erken alınıyor. Uçağa yetişmek için maçları 4 ya da 5 dakika uzatıyorlar.
10: Çok iyi açıklamayın. Tamamını oynasın. Çok iyi bir açıklamaymış. Konuya hiç böyle bakmamıştım hakikaten Erkan Tiryaki ve ilginçmiş. Çok ilginç bir yerden.
11: Gerçekten yani baktım 3 dakika 40 saniye falan, yani ısrarla, yani bu sevincini uzattı Gençler bile, doğal haklarıdır. 3 dakika 40-45 saniyede başladı maç. 4 dakika zaten oradan. 2 dakika sakatlıktan 10 oyuncu değişikliği olmuş, 4 dakikada oradan koy. Zaten en az 10 dakika uzaması lazım. 5 dakika uzatıyorsunuz. Yani 1 dakikada bile futbolun kaderi değişebiliyor. Bunu Fenerbahçe bugün 10 dakika uzamadığı için kaybetti demiyorum. Mükemmel bir maç yönettiyken bir tek o şey pozisyonunda VAR girebilir miydi devreye? Talişka'nın pozisyonunda çok yakın mesafe ama orada da yabancı VAR hakemi vardı. Bugün biliyorsun belki. Evet. Portekizli bir hakem vardı. Evet. İskoç bir hakem vardı. Orada tam anlayamadım ne vardı. Yabancı VAR vardı yani. Onun devreye girmesi gerekiyordu. Hakemin sezmesi kolay değil. Yani orta hakemin en büyük yani hatası o diyebiliriz. Yani penaltı kimine göre penaltı, kimine göre değil. Bana birazcık daha uzak gibi geldi. Çok yakın mesafe çünkü eli çok açmıyor. Ama penaltı diyene de bir şey diyemem. Ama hadi onu görmedim. VAR uyarmadı. Tamam. Ama maçı 5 dakika uzatmak ya saatinizde bir problem var ya da uçağı kaçırmak. Maçı erken bitiriyorsunuz.
10: Peki şu çok eleştirildi. Yani tabii ki İsmail Kartal tercihleriyle, rotasyonuyla çok eleştirildi ama aynı zamanda oyuna girdikten sonra Mason Greenwood ve bugün de Marco Asensio çok eleştirildi. Yani öyle mi düşünüyorsun bilmiyorum. Bir taraftar o şekilde yorumladı da taraftarın yorumunu aktarmaya çalışmıştım. Asensio iyi de dediniz değil mi Erkan hocam?
11: Çok kötüydü, hayır.
10: Çok kötüydü. Tamam, çok kötüydü.
11: Devre arası çıkması lazımdı.
10: Greenwood'u da soracağım hocam.
11: Yani oyuna girdikten sonra en azından istekliydi, iştahlıydı. Kanat ortaları yaptı, şut çok fazla denedi. Savunmaya takılsa da top, duvardan dönse de. Bu maçlar aslında için var. Ama yani Fenerbahçe'nin gol pozisyonuna girmesi vesaire onda sıkıntı yoktu zaten. Çok fazla rakip bir ceza sahasına ligde oynamaya. Onun için hazır olmaması top Mansı da bunda etkili. Yani 15-20 dakikaydı ama çok etkili olamadı hava toplarında vesaire. Ama ikinci yarının başına örneğin Talişka'yı 10 numara pozisyona çekerek Asensio'yu çıkartarak Vedat Talişka çift forvetiyle devam ederek belki golü bulduktan sonra tekrar Talişka'yı çıkartıp Kante'yi alabilirdi. Öyle bir değişiklikti. Yani bir kere şunu net bir şekilde söyleyelim. İspancan'ı kazanmak için harcadığınız çabayı takımdan ayrılan Şerif için de harcasaydınız o zaman.
10: Gerçekten.
11: Bu kadar takıma kazandırmak için çaba harcamanıza gerek yok. İrfan Can Kahveci, çok üzülerek söylüyorum, Türk futbolunun en önemli değerlerinden birisiydi. Çok önemli bir transferdi. Fenerbahçe için İsmail Kartal döneminde inanılmaz iyi oynadı. Ama geçen yıl yaşamış olduğu o sıkıntı, tekrar Kasımpaşa'ya gitti, kendini buldu. Bence hak etmemesine rağmen milli takıma seçildi. O da çok fazla moral motivasyonunu yukarıya çekmemiş anlaşılan. Bu yüzden bence çok fazla şans verilmemesi lazım. İsmail Hoca'nın basın toplantısı başlıyor. Ben müsaadeniz size.
10: Tabii ki. Çok teşekkür ederiz Erkan Tiryaki.
11: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
10: Evet, Erkan Tiryaki bizlerle beraberdi. Tabii ki biz de şu anda tabii ki İstanbul merkezli olduğumuz için hemen İsmail Kartal'ın basın toplantısına gidemiyoruz. Ama birçok tabii ki bağlantımız olacak. İsmail Hoca'nın basın toplantısına çıkmadan önce...

0: oldukça zordur. Bu akşamki mağlubiyeti Skriniar nasıl değerlendirir?
1: It's shame. Just this, we lost the game by ourselves, by our mistakes. What we spoke before the game, that the opponent will just wait our mistakes, and exactly this happened. So it's difficult to speak, but like I said, we lost the game by ourselves, and of course we created a lot, but always the same story. We didn't score, and we concede after our mistakes. So on to this.
2: Utanç verici. Kendi kendimize maçı kaybettik. Yaptığımız hatalarla kendi kendimize maçı kaybettik. Maçtan önce konuştuğumuz şey netti. Rakibimiz bekleyecek. Bizim hatamızı bekleyecekti. Ve bundan faydalanmaya çalışacaktı. Bu oldu maalesef. Konuşması zor şu anda benim için. Söylemiş olduğum gibi kendi kendimize kaybettik. Evet, şanslar yarattık rakip kalede. Ama maalesef olmadı. Kendi hatalarımızdan, yapmış olduğumuz hatalardan gol yedik. Aynı hikaye. Söyleyebileceğim bu.
0: Yenilen ikinci golün ardından takımda sence bir panik havası oldu mu?
1: I didn't feel it. Of course we were rushing because we wanted to score immediately. But like I said, maybe first two, three minutes after the concede second goal was a little bit panic, but because we were rushing too much. But also the first half we were rushing, we weren't patient, like we spoke all the time from the beginning, and after his problem, you know, when you are rushing and when you do the things not prepared, the result is this.
2: Açıkçası ben böyle bir şey hissetmedim ama acele ettik tabii ki, gol atmak için acele ettik. Söylemiş olduğum gibi
3: gerekiyor.
2: İki dakika, üç dakika gol yedikten sonra ufak bir panik havası oluştu. Bu hissiyat oluşmuş olabilir ama ilk yarıda da aslında birazcık daha sabırlı olabilirdik. Birazcık acele ettiğimiz anlar vardı. Kendi oyun planımızı hazırladığımız anda ataklarımızı gerçekleştirmeliydik. Birazcık acele ettiğimiz söylenebilir.
4: Dakika ve skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Dakika ve skor devam edecek.
2: Ama işte söylemiş olduğum gibi böyle olunca da, bu acele bir şekilde olunca da, oyunu bu şekilde gerçekleştirmek istediğinizde de sonuç bu oluyor.
0: Teşekkür ederim kendisine yaptığı açıklamalardan dolayı. Teşekkürler. Maçın ardından Fenerbahçe'den Eytan Ake bizlerle birlikte. Özellikle topa daha çok sahip olunan mücadelelerde defans hattının konsantrasyonu belki daha zor olabilir. Çünkü genelde top rakibin yarı sahasında oynanır. Bu açıdan değerlendirdiği zaman Gençler Birliği de ilk iki golü bulduğu zaman genelde çok fazla pozisyonu yoktu. Bulduğu pozisyonları gole çevirdi. Nasıl değerlendirir Eytan Ake?
5: So when a team possesses the ball and when a team plays on the offensive half, usually it's hard for defensive line to be concentrated during the 90 minutes because most of the game is played on the offensive half. So today Gençler Birliği didn't create a lot of chances but they scored two goals. So what would you like to say?
6: Yeah, I think maybe that's gonna happen probably many times this year. It's up to the defense to make sure the rest defense is organized well. Obviously, I think the second, both goals actually came from when we lost the ball ourselves and we got in a counter attack. We need to do better next game. Personally, as well, but we will improve this for sure.
7: Bu sezon bu tarz oyunlar çok olacaktır. Dolayısıyla bu tarz durumlarda arkanın paylaşımını çok iyi yapmak çok önemli oluyor takımlar için. Bugün ikinci gol, hatta iki gol birden aslında bizim yapmış olduğumuz top kayıpları sonrası rakibin yapmış olduğu

0: kontra ataklardan sonra geldi. Tabii ki daha iyi olmamız gerekiyor takım olarak ki bu daha iyisini yapmamız gerekiyor önümüzdeki maçlarda ki bunu da yapacağımızı düşünüyorum.
1: Teşekkür ederiz kendine. Görüşlerini bizlerle paylaştığı için. Evet, maçın ardından Fenerbahçe'den Eytan Aken'in görüşleri bu şekildeydi. Teşekkürler. Maçın ardından Gençler Birliği eldiveni İrfan Can Eğribayat. Bizlerle birlikte İrfan, açıkçası tebrik ederim. Çünkü bugün atılan goller kadar yaptığın kurtarışların 10 ayrı kurtarış oldukça başarılıydı. Evet, geçen sezonda sonuçta ikinci yarıyı Fenerbahçe'den başka bir takımdan Samsunspor'un kalesini koruyarak tamamlamıştı. Ama bundan sonra kariyerin başkent temsilcisinin kalesini koruyarak devam edecek ve ilk maçta, yani kaderin cilvesi mi deriz, tesadüf mü deriz, Fenerbahçe'ye karşıydı ve oldukça iyi bir performans ortaya koydun. Nasıl geçti sence? Sen neler söylersin?
2: Ya tabii ki benim için duygu yükü inanılmaz bir karşılaşmaydı. Maçta çok duygulandığım anlar da oldu. Çünkü 4 senem geçti Fenerbahçe'de. İki kızım da orada doğdu. Ama bizim Fenerbahçe'de öğrendiğimiz giydiğim formanın hakkını vermek. Ne kadar Fenerbahçe benim her zaman kalbimde olsa da ben şu an Gençler Birliği'nin profesyonel sporcusuyum. Gençler Birliği'nin mücadelesi için, kazanması için mücadele etmek zorundayım. Ve evime götürdüğüm ekmek parasını ben Gençler Birliği'nden kazanıyorum. O yüzden bugün elimden gelenin en iyisini yapmak zorundaydım. Tek bu maç özel değil. Evet, bugün çok iyi karşılaşma oldu benim için. Mutluyum. Fenerbahçe'de kalan maçlarında başarılar diliyorum. Biz de çok değerli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Çünkü lig çok zor olacak bu sene. Çok iyi takımlar var. Her takım çok iyi kadro kurdu. Biz maalesef biraz transferde geç kaldık. Ama daha oyuncular gelecektir. Ama bugün çok iyi mücadele eden bir takımdı Gençler Birliği. Herkes için koştu. Birisi kademesini kaçtığında diğeri kademesine girdi. Takımımla gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarıma gurur duyuyorum. Metin Hoca'ya da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Transferimde çok çok fazla payı var. Bizzat beni 2-3 kere aradı. Gelmeni çok istiyorum. Ve de ona da buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi ben işimi yapmaya devam edeceğim. Daha önce bazı hatalar yaptım. Saha dışıyla çok fazla ilgilendiğim anlar oldu. Bunun da bilincine vardım. Saha içinde kalan bir İrfan olarak bu sezon iyi bir sezon geçirmek istiyorum.
1: Ligin ilk maçları, özellikle ilk maçlar daha zordur. Konsantrasyonda genelde gitgeller olur ama sen bugün tam tersini gösterdin. Bu motivasyonu, bu konsantrasyonu nasıl açıklarsın peki?
2: Ya şöyle, karşınızda büyük takım olduğu zaman konsantre olmak çok zor olmuyor aslında. Belki ilk maçımız Konyaspor'la olsaydı bu kadar konsantre olamayacaktık. Fenerbahçe'yle oynuyor olmamız, tüm Türkiye'nin maçı izliyor olması, stadın full olması, bunların hepsi bir etken konsantrasyon için. Dediğim gibi saha içinde kalmaya çalıştım. Sadece topa odaklandım, takım arkadaşlarımı uyardım. Benim için de çok iyi geçti. İnşallah önümüzdeki maçlarda da buna benzer performanslar verebilirim. Gençler Birliği taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten stadı doldurdular ve inşallah önümüzdeki maçlarda da, büyük maç özelinde değil de normal maçlarda da bizi desteklemeye devam ederler. Çünkü onlar geldiği zaman biz ister istemez daha ateşli, daha konsantreyiz. Kazanmak için daha çok mücadele ediyorsun. Çünkü onlar bize itici güç oluyor arkadan. Dediğim gibi onlara da çok teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımı tekrar kutluyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum gelecek maçlarda. Ağzına sağlık. Evet. Maçın ardından Gençler Birliği'nde İrfan Can Eğribayat'ın görüşleri bu şekildeydi.
3: Oyuncu flash açıklamalarını sizlere dinlettik. Şimdi bakıyorum şöyle, tabii ki teknik direktör açıklamalarına da gideceğiz ama Sayın Mahmut Uslu konuşmuş. Sayın Mahmut Uslu'ya bir uzanalım. Fenerbahçe yöneticisi Sayın Mahmut Uslu'nun açıklamaları Radyo Gol'de.
4: Ama iyi oynamadık. Gençler Birliği'ni tebrik ederiz. Ancak iki kere geldiler, iki gol oldu. Ama şunu söylemek istiyoruz federasyona özellikle. Bizler işte salı günü Fenerbahçe'nin herhalde kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne yine maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar. Ama bugün

0: Gördük ki kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz, bundan sonra en ufak bir şekilde buna benzer şeyler olursa, bugün yaklaşık 2 tane penaltımız verilmedi. Yani burada niye verilmedi diye fazla konuşmayacağım. Ama çok gerçek bir şey var. Özellikle Tariska'nın vurduğu top, kol çok açık, penaltı ve kırmızı kart. Biz, kitap öyle yazıyor. Ama var, yabancı mı, Türk mü, onu da bilmiyoruz. Federasyon başkanından özellikle rica ediyoruz. Bu tür şeyler artık MHK'nin başkanından. Bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbir alırız. Biz bir yılına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eşit olmadı. Bütün ikili mücadeleler dikkat ederseniz aleyhimize çalındı. Yani inanılmaz bir şekilde bu şekilde bu lig devam etmez. Bizim açımızdan tabii, diğer bütün takımlara bir saygımız var. Teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz varsa iki tane alayım.
1: Mahmut Bey, tedbir dediniz. Tedbiri açar mısınız? Bir de ek olarak yabancı...
0: Aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa. Yani ligle ilgili Fenerbahçe'yle kimse artık oynamaması lazım. Bu %100 penaltı yani. Hele bir tanesi, öbüründe de Mert'in pozisyonu da penaltı. Ama bu kadar olmaz. Yani böyle bir şey olur mu ya? Hani biz tamam kötü oynadık diye susuyoruz ama olmaz böyle şey. Her şeyi yaparız. Bu kadar gözü kararttık yani.
2: Mahmut Bey, bir de bu erteleme talebiyle ilgili federasyondan bir gerekçe aldınız mı? Neden?
0: Yani onlar öyle bir prensip kararı almışlar. Nasıl 10+4 ile ilgili, orada bir şey diyemiyoruz tabii. Aldıkları karara biz karışamayız. Federasyon bu işi yöneten insanlar. Dolayısıyla onunla ilgili. Ama birazcık bu şekilde düşünmeleri lazımdı. Çünkü biz bu kadar transferler yapıyoruz, takımı hazırlamaya çalışıyoruz, Şampiyonlar Ligi'ne sokmak istiyoruz. Biliyorsunuz bütün maçları kazanarak geldik buraya kadar. Burada Türkiye Ligi çok zor bir lig. Dün de gördünüz işte, diğer rakiplerimizin de hepsi puan kaybetti. Bugün de kaybeden var. Yani bununla ilgili tabii lig çok uzun. Ama böyle devam ederse hakikaten yanlış oluyor diye düşünüyoruz biz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
3: Evet, teknik direktör açıklamalarına da gidelim. İsmail Kartal hazırmış. İsmail Kartal'ın açıklamaları birazdan Radyo Gol'de.
4: Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal bizlerle birlikte. Hocam, bugün öne geçtiğiniz 90 dakikadan mağlup ayrılmayı neye, ne gibi faktörlere bağlıyorsunuz?
5: Sonuçta bunun aslında konuşsak bir tarafı yok. Normalde bu takım bu değil yani. Yani bugüne kadar oynadığımız çok daha zorluk derecesi yüksek maçlarda oynadığımız futbol ortada, verilen mücadeleler ortada. Baktığınız zaman ilk gol tamamen kendi kendimize yaptığımız bir hatadan yani bir gol dedik. Tamam, olabilir. Ama tekrar biz ikinci, üçüncü atmak için dedik. Tamam, olabilir. Ama tekrar biz ikinci, üçüncü atmak için daha iyi futbol oynamamız gerekiyordu. Daha yaratıcı, daha üretken olmamız gerekiyordu. Bu üretkenliği sağlayamadık. Rakip de çok iyi kapandı. Çok iyi bekleyerek kazandıkları topla geçiş oyunu oynadılar. İkinci golü de bu şekilde yedik. Hazırlıksız yakalandık. Savunma içerisinde tekrar merkeze, orta sahada kaptırdığımız bir topla. O da döndü, bize gol oldu. Daha sonra tabii ki rakibin iştahı arttı. Daha çok mücadele etmeye başladılar. Daha çok kapandılar. Doğaldır, normaldir. Sonuçta biz oyuncular olarak, biz teknik heyet olarak bu akşam kaybettik. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu bu. Bundan hep beraber hepimizin ders çıkartması gerekiyor. Rakip takımın hocasını da futbolcularını da tebrik ediyorum.
4: Hocam, sizden önce aslında yaptığım röportajlarda ikinci, üçüncü golü alarken acaba ne oldu derken, mesela Şikriniyer'in bir yorumu acele ettik demişti. Orada daha soğukkanlı bir oyun olsa daha farklı bir sonuç ortaya çıkartabilir miydi Fenerbahçe?
5: Ayağımızdaki topu rakibe verdik, gol yedik. Daha ne söyleyeyim ben. İkinci topta ikinci yediğimiz golde de dönen topta o stoperler arasında bir kişi geldi, bize gol attı yani. Bu hazırlıksız yakalandığımız bir durum. Biz böyle bir şey beklemiyorduk yani. Bugünkü maç yani hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Sonuçta üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Buraya kadar gelip bizi desteklemelerine rağmen onları üzdüğümüz için daha ligin ilk maçında onlardan da özür diliyoruz.
4: Peki. Teşekkür ederim hocam değerlendirmelerinizden dolayı. Evet, maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Teşekkürler. Maçın ardından Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyedin bizlerle birlikte. Hocam tebrik ederim galibiyetten dolayı. Maç öncesi söylemiştiniz. Tabii ki biz topa daha az sahip olan taraf olacağız diye ve bugün herhalde kafanızda maç öncesi neyi kurguladıysanız sahaya yansıttınız diye düşünüyorum.
6: Tabii şöyle, Fenerbahçe gerçekten çok kaliteli bir takım. Maçtan önce de söylediğim gibi topu rakibe vermek bir tercih değil, bir zorunluluk bizim için olacaktı zaten. Bu bilinçteydik. Biraz derinde savunma yapmak zorunda kaldık. 6-3-1'e dönmek durumunda kaldık. Bunu bize yaptıran Fenerbahçe, bunu yaptıracağını da biliyorduk zaten. Biz de onun için özellikle hem Traore hem Franco Tonya beklerle beraber destekleyerek altılı bir savunma gibi oldu. 6-3-1 oldu. Çıkışlarda, kontrada yakalayabiliriz diye zaten yine söylüyorum. Çok Fenerbahçe'den dolayı kaliteli bir kadro. Bir tercih değil, bir zorunluluğun olacağını maçtan önce öngörüyorduk zaten. Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler. Özellikle savunma anlamında müthiş savunma yaptık. Çıkışlarda da Franco Tonyas ve Traore özellikle Koita ile beraber gol bulabiliriz diye düşünüyorduk. Nitekim öyle oldu. Tabii bizim maçtan önce de söyledim. Bu lig boyu bizim bir oyunumuz olamaz bu yani. Olmamalı. Bunun için de önümüzdeki hafta birkaç oyuncunun takıma transfer olarak katılacağını düşünüyorum. Çünkü biz özellikle bu maça kadar yayından önce söylemiştim, maçtan önce kongrelerden dolayı transfer yapamadık. Birkaç takviye geldiği zaman oyunsal oynama, hem topa sahip olma hem rakip sahada daha fazla oynama yönünde tercihimiz böyle. Ama özellikle bizim hem forvet, kanat oyuncusu, orta saha 3-4 tane oyuncu katma durumumuz var. Bu maç bizi diğer türlü aldatabilir yani. Çünkü yapı olarak da tercihinde sürekli savunma yaparak oyun oynama şansımız yok bu ligde. Onun için ama bugün için özellikle Fenerbahçe'ye karşı söylediğim gibi tercih değil, zorunluluğun olacağını biliyorduk. Ona göre oynadık. Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler gerçekten savunma anlamında. Hepsini tebrik ediyorum.
3: Evet, tabii ki iki teknik adamın da flaş açıklamalarını sizlere dinlettik. Şimdi de İsmail Kartal hazırmış, basın toplantısına uzanalım.
2: Teknik direktörümüz İsmail Kartal bizlerle beraber.
5: Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince. Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince, buraya kazanmak için 3 puan almak için gelmiştik. Maça da iyi başladık, golü de bulduk. Daha sonra kendi hatamızdan yediğimiz bir golle rakibin iştahı kabardı. Çok iyi onlar da kapanarak, bekleyerek geçiş oyunu oynayan bir takımdı. Bu durumda tekrar kaybettiğimiz bir topla, hızlı hücumla, sadece ceza sahasında bir oyuncu var ve kenardan gelen hızlı ortayla, o da gol oldu. 2-1 geriye düştük. Ama bunun haricinde bizim de çok net pozisyonlarımız var. Maç sonuna kadar çok gol pozisyonlarımız var ve 2 tane verilmeyen lehimize penaltı var. Bunlara çok iyi baktık içeride. Hakemler bunları görmedi. O konuda da bir yorum yapmayacağım. Kulüp tarafımız herhalde bir konuyla ilgili bir açıklama yapacaktır. Sonuçta bu akşam taraftarlarımız üzdüğümüzün farkındayız. Ligin ilk maçında böyle oyun oynamamalıyız. Oynamamalıydık. Ne olursa olsun maçı kazanmamız gerekiyordu. Olmadı, başaramadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Önümüze bakıyoruz.
2: Hocam şu an en çok tartışılan konu biraz rotasyonlu bir kadroyla maçı çıkıyor olmanız daha doğrusu. Bu mağlubiyeti bunun mu alıyorsunuz yoksa farklı sayıklarım? Teşekkürler.
5: Buna bağlayamayız. Sonuçta biz bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Bu gece İstanbul'a gideceğiz. Saat 3-3.30 gibi yani İstanbul'da olacağız. Bu yorgunlukta bu oyuncular dinlenecek ve 2 gün sonra biz çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Aynı oyuncularla böyle 2,5-3 günde maç oynayamazsınız. Kaldıramazsınız mesela. Onun için biz de birkaç tane oyuncuyu rotasyona soktuk ve onlara da şans vermek istedik ki bugüne kadar antrenmanları gayet iyi çalışıyorlardı. Bunlara bağlayamazsınız yani. Eğer futbolda siz diğer oyuncularınıza şans verip bazı oyuncularını dinlendiremiyorsanız o zaman aynı oyuncularla nereye kadar gidebilirsiniz yani?
7: Sizce 5 kişinin değişmesi doğru bir karar mı? Yoksa olimpik yol maçını düşünerek farklı bir yöntem mi başlamak zorunda?
5: Ya şimdi Şampiyon Ligi'ne 18 yıldır katılamayan bir Fenerbahçe var. Olimpik Lyon'u elediğimiz zaman biz Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. E şimdi biz bir taraftan vazgeçemeyiz. Sonuçta 5 tane yeni oyuncuyu oynatmakla eğer Fenerbahçe takım mağlup oluyorsa o zaman bize bir sorun var demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani burada oyuncularımız oyuna girdi. Tamam, ilk devrede öyle çok kötü bir takım yoktu sahada. Öne de geçtik, iyi de başladık. Sonradan yaptığımız hatayla biz gol yedik ilk golü. Sonradan ikinci yarıda da dediğim gibi hamleler yaptık. Bayağı maçı çevirebilecek zaman vardı. Doğru oyuncuları oynaması gereken, sizin söylediğiniz gibi oyuncuları oyuna aldık. Pozisyonlarımız arttı ama golü bulamadık. Sonuçta kaybettik. Böyle olmasını istemezdik.
8: Üç tane kalecimiz kadro dışı kaldı. Serdar Kalmasından kaynaklı maç kadrosuna yazılamadı. Ve Tarık da sahaya çıktınız. Yakın zamanda da İtalya'da gençler gününe vermiştiniz. Gençler gününe İtalya'da vermiş olsaydınız sorun farkı olacağını inanıyor musunuz?
5: Ya bence yediğimiz iki golde de çok fazla kaleciye bir şey bağlayamayız. Yani bizim geçen seneden Ederson'un cezası devam ettiği için kadroyu alamadık. Mert Günok'un da sakatlığı vardı. Onu da risk etmedik. Yani oynayamadı sağlık ekibi, doktorlar. Tarık da bizim iyi bir kalecimiz. Yani Tarık'ın da bu goller çok fazla yapacak bir şey yoktu onun için. Öyle yani, maç görünen ortada yani. En az 7-8 tane pozisyonumuz var. Baktığınızda 2 tane direkten dönen topumuz var. Verilmeyen 2 tane penaltımız var sonuçta.
9: Başka son soru olsun. Hocam yeni sezon hayırlı olsun. Geçmiş olsun mağlubiyet içinde. Tabii arkadaşımız kaleci sorusu sordu ama sezonun geri kalanında artık transfer dönemi yakın zamanda kapanacak. Kaleci rotasyonu ile ilgili düşünceniz nedir? Fenerbahçe Eylül ayından sonra yerli kalecilerle mi yola devam edecek? Sonuçta yolundan ayrılması gereken yabancı oyuncular da var. Yoksa Ederson takımda kalacak mı? Teşekkür
5: ederim. Şu anda transfer komitemiz, yönetimimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Elimizde çok yabancı oyuncu var. Bir taraftan onları elden çıkartmamız lazım. Bir taraftan da kalacak gidecek oyuncularla ilgili sürekli çalışıyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Performanslarına bakıyoruz. Orta ve uzun vadede baktığınız zaman yani bunların hepsini transfer komitemizle birlikte düşünüyoruz, çalışıyoruz. Bakalım yakın zamanda en doğru kararları vereceğiz herhalde.
9: Teşekkür ederim.
5: İyi akşamlar.
3: Evet, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamalarını sizlere dinlettik. Bugünlük maç sonu yayınından bu kadar. Bir sonraki maç sonu yayını ve Dakika Skor programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyorum.
10: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
11: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
12: Kim ne dedi?
13: Fenerbahçe Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi. Sports Dijital YouTube kanalında Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
14: Aynı. Yani orada da 3 puan kaybetsen aynı. Burada da 3 puan kaybetsen aynı. Sen bu ilk karşılaşma, evet ya yolumuza devam edelim. Evet, Galatasaray da puan kaybetti. Trabzonspor da puan kaybetti. Bu bakış açısı ama zaten yıllardır böyle baktığın için problem yaşıyorsun. Yani yıllardır bu maçları Yani bu maç da çok önemli Fenerbahçe için. Lyon maçı da çok önemli, kabul ediyorum. Ama daha ilk haftadan, daha takım 4-5 tane resmi karşılaşma oynamış iken bu 6 değişikliği anlamak gerçekten mümkün değil. Rotasyon denilen şey Murat abi, sevgili Olcan. Yani 2 tane oyuncuyu anlarım. O yüzden 2-3 oyuncu bekliyordum. 6 oyuncu demek takımı değiştiriyorsun demek.
15: Hadi ben sana bir destek atayım. 3 diyeyim. Kaleci mecbur değişti. Hani 2 tane de 11 de yapar.
14: 11'den. Kaleciyi saymadım. Aynen. 10'da 2.
15: 2.
14: %20'yi değişmek bir rotasyon olabilir. Tabii. %50'yi değiştirmek takımı değiştirmektir. %50'yi değiştirdiğin zaman senin bütün oyun pratiğin, çalıştığın şeyler, oyun ezberi zaten gidiyor. Tamamen bireysel yetenekle kazanmak istiyorsun ki zaten bireysel yeteneği de baktığında ilk 11'ine Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci o eski günlerinden çok uzakta. Oğuz hiç Fenerbahçe'nin ilk 11'inde olacakmış gibi bir hava vermiyor. İşte Asensio zaten gene 60'ta oyundan çıktı. Yani esas takım ya, oynaması gerekirken yine Asensio oyundan çıktı.
15: Niye bizim planımız tek? Niye biz Asensio sadece 10 numara? Yani mesela Asensio'yu bir kanada atsak, gole ihtiyacımız var ya, gerideyiz ya. Biz Asensio'yu bir kanada atsak, Talişka'yı 10 numaraya çeksek, önüne Vedat'ı koysak yine. Sola da Kerem'i atsak tabii orada 4, yani Ersun Hoca'nın yaptığı evet, o kayıt ve bu Emenike sol niye yapamıyoruz biz? Niye hemen yani akla gelen ilk değişiklik, ya ben bunu hep söylüyorum. Hocanın aklına gelen ilk değişiklik her zaman Asensio'ya kement atmak olacak. 2 kere 2 4. Bugün geldiğinden beri böyle.
14: Maç izlerken sordum, burada da sormak istiyorum. Sevgili Olcan, maç 2-1. Hı-hı. Fenerbahçe arıyor ve belli ki karşılaşmanın çok büyük bir bölümü Gençler Birliği birinci bölgesinde geçecek. Ya ne, şimdi Kante oyuna girdi. Bence mükemmel de oynadı girdikten sonra.
16: Evet.
14: Kante'nin partneri Asensio olamaz mı mesela? Ya bu çok mu radikal bir fikir? Bu çok mu Avrupa futboluna çok aykırı bir fikir yani?
16: Yok, hiç değil. Hiç değil. Zaten öyle olmalıydı. İlk çıktığı maçta da aslında söylediğimiz buydu zaten. Yani Asensio'nun fiziki durumu bence bugün de çok yetersiz performans gösterdi. Orada konu o değil. Onun İrfan Can'dan ayrılan bir tarafı olması lazım. Hep aynı, açık söyleyeyim, aynı muameleyi görmeyi kesinlikle hak etmiyorlar. Asensio senin el üstünde tutman gereken bir oyuncu ve o ritmi kazandırman gereken bir oyuncu. O niyette değilsen o zaman göndereceksin. Bak gerçekten bu niyette değilsen göndereceksin. Çünkü sezon içerisinde sana külfet olur. Düşüncelerine olur, aklına olur, kadrona olur, performansına olur, ritmine olur. Aynı kefeye koyamaz.
14: Sıradanlaştıramaz.
16: Bu adam en azından topunu hızlandıracak adam. Tekrar diyorum, İrfan Can, Asensio, bunlar aynı kefeye konacak adamlar değil. Oğuz Asensio'dan daha geç çıkacak adam değil. Asensio İsmail Yüksek'le aynı dakikada çıkacak adam değil. Bu hiç yabancı yerli ayrımı da değil. Hiç alakası bile yok. Olacak abi, iş değil.
15: Geçen sene ligde 11 gol 12 asist yapmış adam ilk kementi yer mi ya? Ya ben de katılıyorum, evet. Geçen seneden uzakta ama bir tane araya bırakır, bir şey ekstra. Yani İrfan mı bir tane ekstra yapabilir, Asensio mu bir tane ekstra yapabilir?
14: Merkeze top çeviriyorsun. Gendouzi'ye geliyor. Şimdi otomatik olarak kenara oynuyor, sağ evet, oynuyor, daha garanti pas atıyor. Ya senin bir tane ekstra bir işe ihtiyacın var orada rakip sahada.
15: Sen Vedat'ı oyuna soktun, kullanamadın bugün. Yani Vedat'ın da bence fiziksel durumu çok kullanılmaya müsait
14: değil
15: ama
14: hiç iyi değil.
15: Çok ağırlaşmış. Evet. Ya tabii ki sakatlık çıkışında şu anda. Yani tamam. Ama ya bir şeyler denemek lazım. Ya hocanın, şimdi şuna saygı duyuyorum. Her hocanın bir tarzı var. İsmail Hoca daha sınırları belli bir hoca. Çok fazla macera aramayan, çok fazla risk almayı sevmeyen. İşte dediğimiz bu formasyonları hiçbir zaman kariyerin hiçbir yönünde düşünmedi. Yani bir Ersun Hoca gibi değil ki, benim Ersun Hoca'ya bakışım çok negatiftir ama değil. Ersun Hoca daha
14: kesinlikle
15: deneme yapan bir hocaydı. Tedesco. Yani geçen sene çok eleştirdik ama arada ya bir şey yapayım. Yani olmuyor. Ya mesela şu maçı ben iddia ediyorum. Tedesco'yu istediğinden falan demiyorum bunu. Bu maçın devresi böyle bir şey. Tedesco ikinci yarı 3 oyuncu değişikle başlardı. Hemen atardı. Yani Greenwood'u, işte kimdi, Vedat'ı, Kerem'i, bilmiyorum o isimler. Belki hocanın bugün sadece seyahat etsine götürdü Nene'yi. Ya sen böyle maçlar, Nene de sana geçen sene bir sürü puan kazandırdı bu adam. Aralara girdi, derelere girdi, penaltı aldı, onu yaptı, bunu yaptı. Ama hoca, diyorum ya, hocanın bir bakışı var. Hocanın maçtan önce bence hangi değişikliği yapacağı belli kafasında zaten. Hani bir sakatlık, bir ekstra kart kurtturma olmasa.
14: Çok büyük problem.
15: Maçlar başka bir şey geçmiyor. Şimdi bana kızıyorlar. Selam olsun buradan kızanlara. Ben diyorum ki mesela hoca bazen baskı altında dağılıyor. Senin Tedesco'nu da gördük geçen sene. Senin Aykut'un da. Ya kardeşim ben birileriyle kıyasamadım. Bugün maç 2-1 iken yayıncı kuruluş çekti kamerayla İsmail Hoca'yı. İsmail Hoca'nın suratından düşen bin parça. Şimdi ben sağdaki oyuncuyum. Döndüm kulübeye. Hoca benden beter durumda.
14: Gergin ve stresli.
15: Seni yiğidi öldür, hakkını ver. Mourinho orada dururken 3-0'da mağlup olsan çakı gibi duruyordu.
14: O kıyas kabul etmez zaten.
15: Şunu demek istiyorum abi. Sadece teknik adamlık artık, sadece takıma taktiği yazıp 11 yazmak değil. teknik adamlık, grubu yönetmek, gruba o enerjiyi vermek. Bunlar sorun ya, demiyoruz ki daha ligin ilk maçı, daha çok sular akacak derenin altında. Rakipler de iyi durumda değil. Okey. Niye biz bunun avantajı çevirmedik?
14: Her maç yine dezavantaj başlıyor.
15: Yani ritim, şu an ritim dedik ya. Galatasaray'ı niye daha fazla mesela baskıya sokmadık? Trabzonspor'u niye daha fazla baskıya sokmadık? Bunlar hepsi rakibimiz. Beşiktaş'ı niye havaya soktuk şu anda yarın için?
14: Beşiktaş şu an sezona 3 buradan 2-2.
16: Bomba gibi girelim.
14: 10 puanlık maçla başlıyor.
15: Bir de 4 maç hani. Ligin 4 maçı. Gençler Birliği, Konya. Gençler Birliği deplasman, Konya içeride. Samsun deplasman, Beşiktaş içeride. Sen en kolay maçı oynadın belki de bugün.
14: Evet.
15: Ya
14: evet.
15: Konya ile beraber.
14: Ben tam onu söyleyecektim şimdi. Oraya gelecektim. Fenerbahçe'nin fikstürü zor. Yani Fenerbahçe
15: sert başlıyor.
14: Sert başlıyorsun. Kağıt üzerinde en kolay ilk 2 maçı gibi görünüyor. Yani aynen. İçeride Konya ilk maç.
15: 6 puan
14: Birliği.
15: Yaparım.
14: Devam edelim şimdi. Ondan sonra çok sert bir fikstür geliyor. Samsun deplasmanı, Beşiktaş derbisi. Milli araya kadar Fenerbahçe'nin en puan kaybetmemesi gereken karşılaşma buyken.
15: İlk iki maç tabii canım.
14: İlk iki maç. İlkinde zaten 3 puanı verdin.
15: Artı yine biz devrede konuştuk galiba. Abi şimdi Lyon maçı var. Senin bu maçı kazanıp Lyon maçına gitmenle.
16: Kaybedik.
15: Hazırlanma. Şu anda ben söyleyeyim abi, kimse kusura bakmasın. Şu anda panik hali vardır. Eyvah. Çünkü Fenerbahçe'de bir de yani burada bağıra var. Kaleci sorunu var Fenerbahçe'de. İki top geldi, ikisi de gol oldu. Bak Tarık Atal'da dildir konuşmuyorum. Abi büyük takım kalecisi yenilmeyecek. Yani yenecek golü zaten yiyor. Yememesi gerekiyor işte. Ekstra. Yani Uğurcan Çakır ekstra, Nübel ekstra, zamanında bir sevruştu Reş var ekstra, yani bizde ekstracı yok. Mert Günok da ekstracı değil, Tarık da değil. Çok acı bir gerçek, Ederson da değil.
14: Tabii değil.
15: Üç kalecimizde ekstra bir kurtarma özelliği yok.
16: Ve gönderdiğin kaleci Süper Lig kariyerindeki en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.
14: Ya evet, yani resmi olarak. İki tane inanılmaz var. Yani Talişka'nın iki.
15: Onları istemeden kurtardı.
14: Gerçekten bir tane yayın üzerinden vurduğu nasıl çıktı hakikaten akıl alır gibi değil.
15: Onu görmüyor bu arada. Görmeden, bir anda geldi şöyle bir yerden refleks yaparak
16: çarptı. Orada kalsın diye söylemedim mi? Yanlış anlaşılmasın.
14: Yok yok yok.
15: Hani, kader.
14: Olur yani bu, kader. Bu yaşanabilecek bir şeydir tabii.
15: Normal bir kader mi? Ya şimdi kusura bakmasınlar. Burada da biraz eleştirelim. Abi ben ilk hafta Gençler Birliği oynuyorsam İrfan Caner Bayat'ı bir hafta sonra gönderirim Gençler Birliği'ne. Benim maçımda oynamasın İrfan Caner Bayat ya. Ya oynamayı versin abi, tamam bunlar diyecekler ki, ya sen büyük takımsın baba, ne büyük takımlar neler yapıyorlar bu konularda ya. İşte Benfica sana Kerem vermedi.
14: Oynattı
15: maçlardan önce. Sonra dedi ki al hayrını gör, beni şampiyonlar soktu. Biz parayı da aldık, bir de senden de para aldık, o ne güzel dünya.
14: Tabii ondan sonra.
15: Ha, İrfan Can, Eğri Bayat'ın böyle 3 yılda bir böyle bir maçlar oynar.
14: Doğru doğru.
15: Acayip oynar böyle yani, bizde de var yani. Böyle ya milli takımda olur, ben de diyordum o zaman. Olur ama bazen de çok dibe vurur, bugün çok iyi oynadı. Tebrik
14: çok iyi, müthiş maç çıkarttı gerçekten.
15: Ama normal motivasyonu var ya. Evet. Beni gönderdiler. 5 tane kalecilerim. Evet. En kötü benim demek ki dedi. Oyuncular böyle motive olurlar. Abi. Futbolda böyle gerçekler var bu oyunun içinde.
14: Kesinlikle öyle. Yani burada hani golde dediğin gibi Tarık'ın net bir hatasından bahsedemeyiz belki ama o bir ekstra arıyor tabii.
15: Ben bu maçı demiyorum.
14: Bu maçı demiyorsun.
15: Ben Lyon'a odaklıyım.
14: Tabii.
15: Bu maçın telafisi var. 33 tane maç var. Lyon'un telafisi yok. 2 maç.
14: Kesinlikle öyle ama ben hani sanki daha büyük genel makro plandaki sorun sevgili Olcan. Şimdi Fenerbahçe daha dediğim gibi lig aşamasına gelmeden 6 rotasyon takım daha oturmadan bunlar yaşanmaya başladı. Fenerbahçe yarın bir gün inşallah Lyon'u eler ve Şampiyonlar Ligi aşamasında kalır. Şimdi biz bunu hep görecek miyiz Fenerbahçe'de? Yani
16: her
14: ligde,
16: dönüşte 6 tane.
14: Her dönüşte 5 tane 6 tane rotasyonlu bir takım mı göreceğiz?
15: Belki daha fazla. Çünkü daha fazla yorulacaksın Şampiyonlar Ligi'nde.
14: Tabii ki.
15: 6'dan da
14: tabii
15: fazla.
14: Tabii ki.
16: Bilmiyorum. Yani belli ki. Sezon başı diye korumaya çalışıyorum. Yine mesela Levent gitti, Adele tuttu yine. Levent de yani kaç maçtır oynamıyorken yine oynadığında adede tuttu. Anlamıyorum yani, sağlıksal mı düşünülüyor? Oyuncular testlere sokulup mu karar veriliyor? Anlayamıyorum. Yani senin ritimsizlik dediğin şey maç başında, bu çok olağan bir durum. Bak, rotasyon beklemek de rotasyon kaliten aynı şey değil. Ben bu Gençler Birliği maçının maç önü programının başlığında bir şey rica ettim özellikle. Fenerbahçe nitelikli yerlerini arttırması lazım diye. Daha çat diye ilk maçtan bu kadar suratına çarpabilir gerçekten. Nitelikli yerli. İlla milli takımda olan oyuncu nitelikli yerli demek değildir. Nitelikli yerli dediğin şey maalesef ki bu kural olduğu için düzenli olarak forma şansı vermek zorunda kalacağın, rotasyon yapmak istediğinde 11 atmak zorunda kalacağın ve aynı zamanda sen şampiyonluk yarışında olan bir takımsan sana yakışacak şekilde yerli performansı alman gereken oyuncular. Fenerbahçe'de o 10 tane varsa 8 tanesi ölü vaziyette. Ve ölü vaziyette olmak formsuz ve şu an oynamamalı demek değil. Bu kulüpte olmamalı.
15: Bu seviyede bir kulüpte olmamalı.
16: Bu seviyede bir kulüpte şampiyonluk yarışında olacak ve bunu hedefleyen, bu kadar para harcayan, böyle bir kadro kuran hiç kimsenin şüphesi olmayacak şekilde tarihin en iyi kadrosu denilen takımda olmayı en ufak hak etmeyen tonla yerli oyuncusu var Fenerbahçe. Ve tekrar ediyorum, bu adamlar her şeye rağmen bu kulübün üzerinde kambur vaziyetteyken el üstünde hiç hak etmeden tutulan oyuncular. Hiç, ya isim misim burada hiç saklamaya gerek yok. Saha bağırıyor.
15: Zaten bahsettiğin isimler belli. Yani iyi Türkler belli elindeki. Yani bu kadro bu şey. Yani şimdi Fenerbahçe'den ayrılsa diğer büyük takımların ilgisini çekecek kaç oyuncu var? İsmail, Kerem. Yani Galatasaraylı geçmişini unutalım yani Kerem'in. E hadi Oğuz potansiyeli var diye. Başka yok. Öbürlerine yani hangi büyük takım alır? Levent'i, İrfan Can'ı, Cengiz'i, Çağlar'ı,
14: Bartu, Mert Hakan'ı.
15: Mert Hakan oynamıyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi?
16: Eli büyük yani.
15: Mert Hakan hepsinden daha fazla yürek koyar sahaya. En azından yüreğini koy. Der ki benim vereceğim 5 gücüm var değil mi? 5'i zorlar. Zaten hep de sakatlandı o yüzden. Yüreği koyar. Ben bugün abi İrfan Can kalbi yürek koyuyor mu sahaya mesela?
14: Çünkü çok kaliteli.
15: Benim takıldığım olmuş. Nokta bu.
14: Yani çünkü kendisi hep bunu geçen programda konuştuk. İrfan Can Kahveci kendini çok büyük oyuncu sınıfında gördüğü için böyle yapıyor. Yani o sen dedin ya Asensio ile bir farkının olması lazım. Belki de İrfan o farkı kendi açısından baktığında ben zaten aynıyım diyor.
15: Abi geçen yani, sene de bu oldu.
14: Sorun zaten burada.
15: Geçen sene de bu oldu. Bunlar mı oynayacak ben varken dedi. Yayınlar açtı yapmadım etmedim dedi. Yaptın ettin. Kusura bakma güzel kardeşim yani. Sen kendini o neneden üstte gördün. Ben varken bu mu oynuyor dedin. Demeyeceksin. Sen öyle bir oynayacaksın ki biz diyeceğiz onu. Taraftar diyecek. Evet. Nene değil. İrfan oynamalı diyeceğiz biz. O senin vazifen o değil. Maalesef bu her meslekte böyledir. Ya sen kendini olduğundan yukarıda görürsen tepe taklak olursun. Şimdi tek başına da İrfan Can Kahveci'yi yıkmak istemiyorum tabii bu.
16: Yok,
15: bu yani. Akşamki kötü oyun, kötü skor.
14: Aslında özellikle. Mentalite eleştirisi bu. Zihniyet eleştirisi.
15: Ben Oğulcan'a kesin katılıyorum. Fenerbahçe şampiyonluklarında hep Türk oyuncu etkisi vardır.
16: Çok nitelikli yerlileri vardı hep Fenerbahçe'nin. Mesela ben bugün Levent'i ayırırım.
15: Çalıştı.
16: 5 gücün varsa 5'i diyorsun ya. 10 gücü varsa 10 gücünü verir. Bak hiç. Şimdi bak. O gün kötü günündür. Atamıyorsundur, vuramıyorsundur, top kaybı yapıyorsundur, ediyorsundur ama ben görürüm ki, sen görürsün ki ya bu adam kaybettiği topun arkasından koşuyor ve gayret ediyor diye. Sen böyle aeste aeste dediğin gibi hani o yıldız tribi. Ben çok yetenekliyim. Ben her şeyi yapabilirim sahanın içerisinde. Yok abi her şeyi yapamıyorsun. Orada 35 yaşındaki adam oyuna sonradan girdikten itibaren senin eforunun 10 mislisini veriyorsa, senin yerine giren adam bütün hücum aksiyonlarının ana merkezinde oluyorsa, kendini o seviyede gördüğün için söylüyorum, yarısı bile değilsin.
14: Çok farklı yani, çok uzak oraya, çok uzak. Baba, gerçekten zaten çok uzak.
15: Bir yerde çene çalışmaya başladıysa artık ayaklar iş görmüyor tabii, demektir. Tabii. Bu futbolun temel yazılı olmayan kurallarından biri. İş çeneye vurmaya başladıysa anla ki artık ayaklar beynin istediklerini yapmamaya başlamış demektir. Ve senin geçen seneden ders çıkartman lazım ya. Senin geçen sene bir çırpıda sildi bu camia. Tamam sen diyorsun taraftar aman camia sildi. Gittin Kasımpaşa'ya.
14: Orada da bir şey oynadın.
15: Orada çok parlamadın. Bakma Montella. Ya Montella Dünya Kupası kadrosuna çağırmasa belki unutulmuştun bile.
14: Çok. Belki Fenerbahçe şu anda tekrar...
15: Unutulmuştun.
14: Cenk gibi olacaktı.
15: Cenk gibi olacaktı. Nerede Cenk?
14: Karagümrük'te.
15: Hangisinin daha büyük kariyeri? Cenk Tosun.
14: Kuşkusuz Cenk Tosun.
15: Cenk Tosun abi Premier Lig'e gitti. Türkiye'de gol kralı oldu. Şampiyonlar Ligi'nde attı. En azından bir sezonluk değil. Bayağı bir sezonluk oyuncu. Şimdi abi futbolda dün yok. Hep bugün var. Yani bugün işler yapacak değişti. Şey yok, bugün... Senin farklı bir şey sunman lazım bize. Eskisi kadar koşamıyor musun? Aklını koy sahaya. Takımı yönet. Ama o tripte çıkamıyorsun ki tripten. Sen hala şunu diyorsun. Ben iki buradan sallanayım öyle yapayım böyle yapayım. Ben belki İsmail Hoca da Türk falan bizi... Oynatır. Oynatmayacak abi. Oynatmayacak yani seni. Kusura bakma. Ama seni oynatacağım diye de bugün bir çuval incir berbat oldu.
14: Kesinlikle. Tam olarak bir çuval incir berbat oldu Fenerbahçe'de bugün. Yoksa bugün yani rahat bir 3 puan bekliyordu herkes ama çok büyük bir stresle sezona başlamış oldu Fenerbahçe. Oyuna golü yedikten sonra hemen 58'de golü yedi Fenerbahçe. 3 oyuncu değiştirerek başladı. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi rotasyon yaptı Fenerbahçe. Rotasyon amacı nedir? Oyuncuları dinlendirmek değil mi? Asıl oyuncularını dinlendirmek. Şimdi Fenerbahçe bu oyuncuları 35 dakika oynadı. Vedat girdi, Greenwood girdi, Kante girdi. Daha sonra Semedo girdi. O oynadıkları süre boyunca harcadıkları efor ilk 11'de başlasalardı, Fenerbahçe skoru alsaydı ve tekrar geriye gelselerdi ondan daha fazla. Yani süre olarak daha az oynamış oldular. Evet 30 dakika oynattım, dinlendirdim diyebilirsin belki.
16: Ama efor.
14: Ama harcadıkları efor, maç yoğunluğu, çevirmeye çalışıyorsun, her pozisyonu atlamaya çalışıyorsun, sürekli hücum etmeye çalışıyorsun... Oyuncuların harcadıkları efor belki 90 dakikalık efor harcadı şu anda Mason Greenwood. E peki şimdi rotasyon mu oluyor şimdi bu?
16: Olmuyor.
14: Puan gitti. Oyuncular da dinlenmedi.
16: Bir de rotasyon dediğin şey biraz dengeli olmaz mı?
15: Mesela nedir? Greenwood Oğuz'dur.
14: Birini oynatırsın
15: Oğuz
14: birini.
15: Oğuz İrfan değildir. Doğru. Ya da Kerem İrfan'dır. Yani İrfan'ı çok oynatmak istiyorsan eğer. Ki durumu öyle gözüküyor. Çünkü var bu. Ya
17: Oğulcan hocada da var. Hoca şöyle zannediyor İrfan'ı. Bıraktığı İrfan zannediyor. O bıraktığı İrfan var ya, muhteşem İrfan.
14: Burada bir şey söylemeyeyim. 99 puanla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Orada konferans ligi oynarken Fenerbahçe grup maçlarında 11'de 11 rotasyon yapıyordu. Yani tamamen lig odaklı. Fenerbahçe konferans liginde çok ağır geldiği için, yedek kadrosu da çok ağır geldiği için, yani yedekten Joshua King falan oynuyordu ve Fenerbahçe çok rahatlıkla Başua ile falan karşılaşmaları çözüyordu. Şimdi konferans liginde 11'de 11 çok seni rahatsız etmeyebilir. O rotasyonu 11 oyuncuyla yaparsın. Orada da skoru alıyorsundur. Zaten ana kadron ligde oynuyordur. Bu lig öyle bir lig değil. Bu lig öyle 11 oyuncu değil, 6 oyuncu. Yani 2 tane 3 tane oyuncuyla beraber götürmen gereken, kaliteli oyuncularla götürebilmen gereken bir lig.
16: Evet.
14: Senin olur City gibi takımın, Real Madrid gibi takımın o 5 tane 6 tane yapabilir.
15: 2 tane aynı seviye 11'in varsa olur.
14: Olabilir ama Fenerbahçe'nin daha kendi esas 11'i hazır değilken, daha onlar ritme girmemişken çok arar bence Fenerbahçe dönüp bakar yani bu deplasmana.
16: Ve puan kırılımlarının neredeyse kendi aranda oynadığın derbilerle şekillendiği bir ligden bahsediyoruz burada. Gün sonunda yaklaşık 4-5 sezondur bu makasın açıldığı, büyük transferlerin olmaya başladığı sezondan itibaren bütün şampiyonlukları kaybedilen basit puanlar belirledi. Sen daha ilk haftadan patladın. İnanılmaz bir şey bu ya. Ya bu kadar rotasyon yapıp bunu yaşıyor olmak gerçekten izah edilebilir değil. Ya bir nitelikli yerli diyorum ya, bir yandan da bir yerli şeyini yazıyorum, oyuncularını yazıyorum. İrfan Çağlar Cengiz Oğuz başı çekiyor ya. İrfan Çağlar Cengiz Oğuz. Yani yerli yazdı mı bunları yazarak başlıyorsun. Kadro geldiğinde.
14: İsmail.
16: Mert Müldür, Levent, İsmail diye gidiyor bu iş. Hani yine İsmail'i o gayret olarak ayırıyorsun ama orada da işte teknik kapasite devreye girdiğinde. Ya bugün o kadar basit hatalar var ki. Ya o kadar basit hatalar var ki. İsmail'in önünde 30 metrelik bir alan var ve arkasında Tonya geliyor diye 4 kere sağına soluna bakarken hız kaybetti Asensio'nun verdiği topta. Çok basit, temel. İrfan Can bugün ayağına gelen o bir tane dürtüp vurdu ve savunmadan döndü ya. İşte iyi döneminde onu yakın köşeye bırakıyordu. Tıpatıp aynı golü var. Saraçoğlu'nda tıpatıp aynı golü var. Aynı yerde al ve bırak. Özgüven başka şey. Sen artık o adam değilsin. Olamayacaksın da. 30 maçta oynatsak, 30 maçta da ritim bul diye beklesek olamazsın. Olamayacaksın. Bugün Fenerbahçe 678 pas yapıyor. Veri olduğu için, istatistik olduğu için söylüyorum. 322 tanesi Skriniar, Ake, Guendouzi. Bir takımın daha ne kadar yavaş, ne kadar hücumda aktif olamadığını belirten şey ne olabilir? Yarısı.
14: Bu olabilir.
16: Yarısı yani %8-47 falandır herhalde. 322 pas ve senin stoperlerin 219 tanesini yapıyor. Guendouzi de zaten araya soktun ya da kenarlara gönderdiğin oyuncu.
14: Net bir plansızlık göstergesi. Zaten Murat abinin bahsettiği vücut dili de bunu gösteriyor. Oyun özellikle Fenerbahçe golü yedikten sonra pozisyonlara girdi. 70 ile 85 arasında biraz daha sakin kalarak aslında pozisyonlara girmeye başladı. Hatta 85-95 arası fecaat. Çünkü tamamen ortayla Şikir'in yarında, Akel'in de gittiği tamamen bir kaos puanına döndü Fenerbahçe.
15: Geçen sene de atamadıkça golü.
14: 41.
15: Hani bu sene yapmayacağız dediğimiz. Bu sene yapmayacağız. Çünkü öğleden de bu sene yapmayacağız geçen seneki yaptıklarımızı. Yaptık.
14: Dayık maçta.
16: 41 orta. 41.
15: Tamam, geçen sene bunu eleştirmedik işte, yani 46 orta. 41 orta. Değil mi? Öyle evet, bir şeyler vardı. 46 evet, orta evet. Vardı yine. Karagümrük maçı mıydı? Antalya maçı mıydı? Bir maç böyle yine.
16: Karagümrük.
14: Onların belki de hani 10 tanesi, 15 tanesi 85-95 arası olabilir. Yani o arada yapılmış olabilir.
15: Ya bir de
14: %25 falan. Şimdi,
15: gol yedin. Golü kaç dedik biz? 57 mi? 55.
14: 58.
15: Abi kenardan hoca şunu yapmaz mı? Yani çekti kameralarda. Ya hadi. Bir şey yok. Daha tabelayı falan gösterdi. 40 dakika var en az. Bir şey yok ki, kaybetmedin. Abi Fenerbahçe öyle bir tamam pozisyona giriyor ama ruh hali sanki maç
14: yok, yok, gitmiş gibi.
15: Son 10 dakikaya girmişiz de. Eyvah, çok kötü dakikada gol yedik. Ya bunlar negatif benim için. Yoksa skor yarın kazanırsın, ekstra bir tane kazanırsın, kapanır. Ama bu niye bu negatiflik var? Yani
17: Hani hocam Fred gitti, senin lafın yere düştü diye canım mı sıkkın? Çünkü hocam sen ne dedin? Gornik Zarbi ilk maçtan sonra galiba. Fred kesinlikle bizimle kalacak dedin. Ama biz de dedik ki hocam kesinlikle kalmayacak. Bu arada biz seninle bir challenge'a girmek için söylemedik bunu yani. 10 evet. yabancı işinden dolayı matematik almıyor bunu dedik. Bir şey var hocada. Tarif edemiyorum. Gerçekten bilmiyorum çünkü. 2023-24 miydi hocanın bir önceki?
14: Evet.
17: O vücut dilini görmüyorum ben İsmail Kartal'da. Ben görmüyorum. Belki diyor ki yok ne alakası var kardeşim. Ben aynı İsmail Kartal'ım diyebilir. Belki yaşım 3 yaş daha yaşlandım. O kadar değilim. Ama ben o gözüne ateş çıkan İsmail Kartal'ı görmüyorum kenarda. Süklüm püklüm 2-1'den sonra bakıyor. Ya muhtemelen şurada kafası karışıyor. Şimdi ne yapacağım ben? Bu yıldızları geri oyuna mı soksam? Bunları alsam mı? Ya bunları sokup kaybedersem? Başkan yukarıda. Başkan söz verdi bu sene bu takım şampiyon olacak. Yani çok da zor bir sezon yaşıyor İsmail. Dedim zaten. Fenerbahçe'deki en zor sezonu bu. Çok zor sezonları var. Bu en zor sezonu. Ama başkanın da en zor sezonu. Çünkü başkan 20 yıllık başkanlığı girdi yani. Masaya koydu. Dedi ki yapacağım. Yapamadığı gün çok büyük eleştiriler olacak. Yani ben etmem eleştiri yapmam ama yapanlar olacak. Çünkü bu garantisi olan bir şey. Çünkü şöyle derim rakipler çok güçlü takımlar kurdu.
14: Tabii.
17: Yani geçmiş yıllar gibi iki takım ayrılmıyor artık. Ya Beşiktaş da taş gibi takım oldu. Trabzon'da. Galatasaray'da şimdi bu hafta göreceğiz takviyeleri yapacaklar.
14: Mutlaka ya toparlayacaktır.
17: Bugünden sonra şey dediler de oh zaman kazandık dediler.
14: Tabii tabii Galatasaray şu anda.
17: Süre kazandık dedi bizde.
14: Galatasaray'a pansuman oldu Fenerbahçe'nin bu mağlubiyeti. Yani son 1-2 yılda olduğu gibi. Hani bu sefer yine hani bu sefer önde başlayan Galatasaray oldu. İlk maçı Galatasaray oynadı kaybetti. Yani bütün rüzgarı arkana alman gereken bir maçta bu hata
17: ya, Berkay ya. Hani önce sen oynasan anlarım hadi tam şey olamadık ya. Tam ne bileyim ligin başı hava sıcak. Ankara'da çok kuru sıcak olarak yani felaket çekilmez falan. Abi bir gün önce Galatasaray karışık. Hani bir puan almış ama sanki 5 yemiş gibi Galatasaray'a durum. Ya çevirsen avantajı şunu atsana 3-4 tane. Ama bugün bizim WhatsApp grubumuzda siz rahat galibiyet. Ben dedim ki durun bir 11'i görelim dedim.
14: 11'den sonra da içeride dedim ki ben bu maçtan.
17: Bir 11'i görelim dedim. Sen de bu maçtan kazanıyorum evet, 11'i görünce dedim. Evet. Ya çünkü biz hep bir şey yapıyoruz. Bilmiyorum bunun sebebi. Ama bence gecenin özetini birazdan da getirdim. Milan Škriniar söylemiş zaten.
14: Hemen verelim hazırsa.
17: Yani Milan Škriniar'ınkini verelim ilk bence. Adam bizden daha sert söylemiş en azından.
14: Utanç verici. Yaptığımız hatalarla kendi kendimize maçı kaybettik. Maçtan önce net konuştuk. Rakip hatamızı bekleyecekti. Bundan faydalanmaya çalışacaktı. Bu oldu. Gol atmak için acele ettik. Golü yedikten 2-3 dakika sonra panik havası oluşmuş olabilir. Acele ettiğinizde de sonuç bu oluyor. Demiş kaptan Milan Škriniar. %100 haklı. Yani
17: abi utanç verici. Bak biz böyle bir laf şöyle kullanamadık mesela.
14: Evet.
17: Takım kaptanı kullanıyor işte.
14: Bunu herkes söylüyor. Yani
17: bunu bazıları iyi okusun bunları. Biz böyle bir şey biz bunların yarısını deyince bize İsmail Hoca ya biz bir şey demiyoruz abi işte. Biz onlara bak adama takım kaptanı utanç verici diyor. Bu ağır bir laftır utanmayı bilene. Tabii. Yani. Böyle bir adam bence.
14: Üzerine alması gereken bir cümle bu.
17: Aynısını galiba Osimhen de söylemiş.
14: Evet Osimhen geldi konuştu onu söyledi. Buradaki performans veremeyen oyuncuların ve de kimse artık bunu üzerine alması gerekiyor. Yani Milan Škriniar çok net konuşmuş. Birazdan İsmail Kartal'ın açıklamalarını da getireceğiz. Yani Fenerbahçe'nin bugün sürpriz mağlubiyetini konuşuyoruz. Sezona mağlubiyetle başladı. En son Fenerbahçe'nin sezona mağlubiyetle başladığı yıl onu sevgili Asil göndermişti. Onu da hemen söyleyeyim. Galiba bir 10 sene önce 2016-2017'den bu yana ilk kez yenilgiyle başladı.
17: Kukuyla kazanmış mıydı ilk maçı?
14: Kazanmıştı.
17: Hatırlamıyorum.
14: Evet kazanmıştı. 16-17 Fenerbahçe'nin Başakşehir mağlubiyeti.
17: 16-17
14: Advokat.
17: Advokat.
14: Advokat. İlk mağlubiyet o.
17: Şöyle ama Vitor Pereira başladı.
14: Tabii hemen geldi. Hemen geldiği sezon. Dik Advokat'ın o sezondan 10 yıldır kaybetmiş.
17: Dedemin o sene bir lafı vardı. O çok doğruydu.
14: Şey diyordu. Fenerbahçe bazı oyuncularla, yani bazı oyuncuları şunu söylemeli. Fenerbahçe seviyesinde değilsin.
17: Fenerbahçe yine Dik Advokat'ın 10 sene önce söylediği gibi şu anda bazı oyuncular artık sen Fenerbahçe seviyesinde değilsin demesi gerekiyor.
14: Evet.
17: Bak bunu İsmail Hoca der demez bilmem. Ama bunu Aziz Yıldırım der. Hiç de şey yapmaz. Bu kadar hafif de söylemez.
14: Bir orada ekstra hafta içinde tabii Lyon maçı hemen salı günü ama bir başkanın
17: müdahale şoklama yapar.
14: Bir şoklama bekliyor musunuz?
17: %100. Ya bunu biz duymayız ama başkanın tarzını bildiğimiz için 20 yıl yaşadık.
14: Olur.
17: Orada gerekli. Çünkü Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıllarda Aziz Başkan bıraktıktan sonra görmek en büyük sorunu ben hep söylüyordum. O şoklamayı yapmamasıydı. Şoklama için çok beklemesiydi. Şu anda şoklamanın tam zamanı yani. Tam bugün.
14: Hazır olduk kendi.
17: Yolda. Statta. Yani iki gün sonra maç var. Aklınızı başınıza toplayın. Denecektir.
14: Ya bu da zaten çok sağlıklı bir aslında şey de değil. Yani sürekli hani başkanın bir şeyi kontrol etmek durumunda kalıyor oluşu da zaten çok iyi bir durum değil.
17: Ama
14: yani.
17: Ama işte vaadi, en büyük vaadi başkan verdi.
16: Evet, beklenti biraz o. Ya başkan bunu yapacağını söylediği için ben bazen de, başkanın sığınma durumu
17: dedi.
16: Olacak.
17: Futbolcu da benim, başkan da benim, şube sorumlusu da benim, her şey benim dedi. Ya bu, bütün yükü aldı sırtına başkan, tamam mı? Sırtında normal başkanlıklarında 50 kilo duruyorsa şu anda 500 kilo duruyor.
14: Doğru, kesinlikle 20 yılın ağırlığı var şu anda bu durumda. Beğenilerinizi, süper chatlerinizi rica ediyoruz. Onları da ekrana getireceğimizi söyleyelim. Oğulcan, bu açalım istersen o konuyu. Tabii. Maç önü canlı yayında konuştuğumuz konuyu. Fenerbahçe'nin ağır oyunu ve kadroda hareketli, topla hareketli oyuncu sayısının azlığı. Bugün belki yine yüzü yüzünde değil ama oyuna girdikten sonra dahi yani Greenwood'un orada ne kadar fark yaratabildiğini de gördük. Orada en azından merkezden ve diğer taraftan da bu ekleme olsa sanki Fenerbahçe biraz daha rahatlayacak.
16: Ya ayağına geldi.
13: Fenerbahçe Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi. Spor Dijital YouTube kanalında Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokyöz maçı değerlendirdi.
11: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
18: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
19: Maçını yayında hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Ankara Eryaman Stadyumunda Gençler Birliği bir şok skora imza attı. Fenerbahçe 2-1 mağlup etmeyi başardı. Süper Lig'in ilk haftasında 3 büyük, daha 4. büyük demeyelim ama Beşiktaş daha görücüye çıkmadı ligde. Ama Trabzonspor'da, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de puan kaybetti. Şok skorlarla başladı lig. Peki Yunus Aydın bizimle beraber birçok şey konuşacağız. Öncelikle Yunus Aydın, hoş geldin.
20: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
19: Tabii ki birçok şey konuşacağız ama 90 dakikanın genel yorumuyla başlamak istiyorum. Skoru Yunus Aydın nasıl yorumlar? Suçluyu kim olarak belirler? Veyahut da oyunda pozitif bir şey görmüş müdür? Yunus Aydın konuya hangi açıdan bakacaktır? Bunu çok çok merak ediyorum. Söz sende Yunus Aydın.
20: Yani maç sonunda hani tabii ki kötü bir sonuç Fenerbahçe adına ama hani maçın başlangıcından önce bir saat öncesinde ilk 11'leri gördüğümüz anda bence puan kaybı Fenerbahçe adına geliyorum dedi. Hı-hı. Yani rakiplerinin bu kadar, şimdi Galatasaray zaten sezona puan kaybıyla başlamış Çorum karşısında 2-2 berabere kalarak ligi açmış. Senin maçından yarım saat önce Trabzonspor ligde Kasımpaşa engelini aşamıyor. Fenerbahçe'nin önünde yani geçen seneden beri, hatta senelerdir Fenerbahçe'nin en çok eleştirildiği konu ne? Rakiplerinin puan kaybettiği hafta ikramları sürekli geri çeviriyor olması. Yani geçen sene şimdi Galatasaray taraftarı neden Okan Hoca'yı ya da öyle bu kadar eleştirdi geçen sene? Çünkü Galatasaray ilk defa bu kadar fırsat verdi. Fenerbahçe'nin geçen sene kaybetmesine rağmen Antalya Spor maçında Soner'in attığı frikik golüne hala birçok Fenerbahçe'yi seviniyordu. Neden? Hala bir umut vardı. Ama Fenerbahçe sürekli rakip takımının yaptığı ikramları geri çeviriyordu. Bugün de aynısı oldu. Hmm. İki takım puan kaybetmişken Fenerbahçe, yani şöyle bir fikirle oyuncu grubu ya da antrenör, yani İsmail Hoca da asla şu hissiyatta değil. Yani rakiplerimiz puan kaybetmiş, berabere kalmışlar ikisi de. Bir puanla başlamışlar. Biz üç puanla başlayalım da momentumu senelerdir yapamadığımız şey alalım. Fenerbahçe 50-60 haftada lider olamıyor bu ligde.
16: Doğru.
20: Lider başlayalım diyemezken daha da kötüsünü yapıp Gençler Birliği'ne kaybediyorlar. Gençler Birliği son hafta küme düşmekten kurtuldu geçen sene. Yani gerçekten çok talihsiz bir başlangıç. İşte Salı günü Şampiyonlar Ligi maçı var diye rotasyon yapmaya kalkarsam, yani şu an hani lige kaybederek başlarsın. Ya bence hani çok erken bir fikir olacak. Söyleyelim ama bu tarz erken tespitlerin ne kadar önemli olduğunu ben kendim yaptığım için söylemiyorum bu tespiti. Geçen sene birçok kişi yapıyordu. Kendimden örnek vermeyeyim. Geçen sene ikinci hafta Serdar İçelikler ne demişti hatırlıyorsun? Hı hı. Fenerbahçe bir daha asla Galatasaray'ın önüne geçemez demişti. Geçen sene. Hı hı. Ve sezonda öyle bitti. Ben de bugün itibariyle söylüyorum. Fenerbahçe bugün itibariyle İsmail Kartal'ı kovmadığı takdirde, hı-hı, bence şampiyon olma ihtimali yok.
19: İsmail Kartal'ın bir dakika altını bir kez daha çizelim. Yunus Aydın, bugün İsmail Kartal'ın kesinlikle kovulması mı gerekir abi?
20: Bugün kovulması gerekir bence. Tabii ki kovmayacaklardır bu arada. Yani ben bunu hani kendi yorumum olarak söylüyorum. Hı-hı. Ama yani şu an bize bu yoruma erken diyen, şu an sosyal medyada bizi burada dinleyen, karşı çıkan herkes iki ay sonra sosyal medyada bu tagı açmaya başlayacaklar. Ya da bu konu hakkında fikir belirtmeye başlayacaklar. Yani Fenerbahçe'nin sağ tarafı Nelson Semedo, Mason Greenwood olabilecekken bugün Mert Müldür İrfan Can Kahveci ile başlayacak. İrfan Can Kahveci neden oynuyor Fenerbahçe'de? Ben bunu anlamlandıramıyorum.
3: Kesin katılırım buna.
20: Ne veriyor Fenerbahçe'ye? Ya da neden geri döndü? Yani geçen sene hiçbir takım istemiyorken sadece Emre abisi orada diye, sadece sevdiği saydığı abisi orada diye yarım sezon küme düşmemek için mücadele edebilmiş bir futbolcu. Vincenzo Montella'ya sorulduğunda Vincenzo Montella ne dedi? İrfan Can Kahveci'nin bendeki yeri ayrı dedi. Çıkıp oyuncunun oyunuyla alakalı bir tane iyi bir söz söyleyebilen yok.
3: Doğru.
20: İrfan Can Kahveci maç sonunda, yedek kaldığı maç sonunda oyuncularla koşu idmanına çıkıyor. 90 dakika maçta oynamış adamdan daha geride bitiriyor koşu yarışını.
3: Doğru. Gitmiyor. Ayakları gitmiyor. Ayakları gitmiyor. Gerçekten gitmiyor. Evet. Lütfen abi devam et.
20: Gitmiyor. Yani gitmiyor. Neyi zorluyor? Yani İsmail Hoca'yı burada eleştirir. Yani sadece kendini güven alanında alabilmek için ya da gerçekçi söyleyelim, yabancı oyuncuların kurban olmamak için içerideki yerli oyuncu grubu kendisini savunsun diye İrfan Can'a bugün bu fırsatı verirsen Gençler Birliği deplasmanında sezonu yenilgiyle açarsın. Yani İsmail Hoca çok korkak hareket ediyor. Evet, bir plansızlık üzerine bu takıma geldi. Geliş hikayesini anlattık. Meydadaki herkes biliyor. Son ana kadar Aykut Hoca ile çalışılmak isteniyordu. Evet. Aykut Hoca'nın yardımcıları defalarca kez kulübe gitti geldi. Fenerbahçe kulübüyle biraz ilişkili olan herkes son güne kadar Aykut Hoca'nın geleceğini zaten biliyordu.
3: Doğru.
20: Son anda Taha Şahin ile ilgili bir transferdi. Bir yol oluyor. Sonrasında geliyor işte İsmail Kartal aranıyor. İsmail Hoca da daha önceki gibi, daha önce hatırlıyorsun, Cesus'u getirmek için İsmail Hoca'yı kovdular.
3: Doğru.
20: Cesus başarısı olunca İsmail Hoca'yı getirdiler. İsmail Hoca da gel deyince gel, git deyince git dendiği için hani bu şekilde bir plansızlık üzerine geldi ve bu plansızlığın üzerine de hiçbir oyun karakteri göremedik Fenerbahçe'de. 5 tane rotasyon yapmak istediğin oyuncularda zaten 5'ini birden oyun almak zorunda kaldım.
3: Evet, ve yani yaklaşık olarak rotasyon yapılan oyuncularda 35-40 dakika oynamış oldu.
20: Yani çaresizsin çünkü. Yani bir kere birçok anlamda Fenerbahçe yani alarm veriyor. Fenerbahçe şu ana kadar resmi maçlarda 6 gol atabilmiş. Beşiktaş Talisca.
3: Evet.
20: Yani bugüne kadar artık bugün sesli bir şekilde Talisca gitsin diye dile getirilemiyor. Çünkü 6 resmi golün 5'i.
3: Ve yani
20: kadar,
3: ve mesela Vedat Muriç ve Lukaku var şu anda, Talisca'yı kesebilir mi?
20: Mümkün değil.
3: Değil mi?
20: Bugün Fenerbahçe şunun da aslında bir planını yaptı. İsmail Hoca denedi, bence yanlış yaptı burada, ama burada İsmail Hoca'yı eleştirmiyorum. Bence İsmail Hoca'yı eleştirecek çok daha büyük şeyler var. Hı-hı. Vedat'ı almak zorunda kaldı oyuna.
3: Tamam.
20: Talisca'yı arkaya attı. Talisca'nın arkada da çok bir şey veremeyeceğini yine görmüş olduk. Yani Talisca santrafor noktasında değilse eskisi gibi kendisinden yüksek verim almak zor. Yani 7-9 oynadığında ya da eski tabirle 10 oynadığında santrafor'da kadar etkili olamıyor.
3: Artık şunu Talisca demeliyiz. Yunus Aydın, bölüyorum, kusura bakma ama Talisca normal şartlarda bir 10 numaraydı ama artık 9 numarada daha verimlidir mi savunur?
20: Kesinlikle katılıyorum. Ya bugün mesela Vedat Muriç ile alakalı, ben Vedat'la alakalı geçtiğimiz hafta yaptığım zeminlerde şunu söyledim, hatırlıyorsun. Ağustos'un ortasında gelecek olsa, ya Ağustos'un ortasında ilk başlarına oynayacak olsa, ya acaba bu kadar acele edilir miydi Vedat'la alakalı?
3: Ben sana çok katılıyorum. Hatta senin o örneğini Yunus Aydın, bugün maçın 75. dakikasında seni referans kullanmadan verdim. O konudan dolayı da özür dileyim.
20: Estağfurullah abi, yani hani hepimizin fikri bu.
3: Çok katılır.
20: İşte Vedat Muriç'e top gelmiyor gibi bir durum konuşuyor ya. Fenerbahçe zaten son 30 dakika rakip yarı alana yığmış topu.
3: Evet.
20: Yani bir yerde topla buluşacaksın. Ya da dün Osimhen'in ikinci golünde mesela. Abi kornerden atılıyor. Yukarıda o topu yakala vur bir şekilde.
3: Evet, ve kornerlerin, yani tabii Fenerbahçe'nin çok kaçırdığı pozisyon da var. Onların hepsine değiniriz ama yani çok yüksekte buluşulup bir kafa vuruşu görmedik yani. Evet, kafa vuruşuna tehlike gördük ama o tip bir şey görmedik bugün.
20: Kesinlikle katılıyorum. Ha, İrfan Can'la da çok ekstra. İrfan Can'ın iyi baksa çok iyi bir maç geçirdi. Yani kendisine tebrik etmek lazım. Kendi adına çok iyi bir maç geçirdi. Fenerbahçe'nin hiç istenmeyen bir oyuncuydu. Ya aslında Ali Koç'un gidip Saadettin Basaran'ın başkanlığa gelmesine itibaren hadi herkes o devre arasındaki kim başkan olmuş takibini yapan oyuncuları da biliyor. Bunlardan birisi İrfan Can Ayırbayat'tı. O gün zaten mental olarak Fenerbahçe ile koptu. Aziz Yıldırım da geldiğinde hani Oğuz Çetin'e İsmail Kartal falan fikrini sormuyor zaten. Direkt gönderin diyor İrfan Can Ayırbayat için. İrfan'ın da zaten hani bu konuda Fener'de kalmak gibi tasarrufu yoktu. Ama bugün harika bir maç çıkardı.
3: Tabii yani %100 maçın kesin oyuncusu yani. Ödülleri vereceğiz ama maçın kesin oyuncusudur değil mi abi?
20: Net, kesinlikle. Yani dün de mesela Çorum maçında Felipe bence.
3: Kesin.
20: Yani hani artık Fenerbahçe Galatasaray bu kadar yoğun yüklenirken bu kadar pozisyon

0: Lukaku 15 dakika sonra dedi ki ben %100 hazırım, salı günü oynamak istiyordum dedi. Şimdi son 24 saatte güncelleme yapabilirler ama Lukaku ne bu maçın kadrosuna alındı ne de salı günü oynanacak maçın kadrosuna alındı. Şimdi burada oyuncunun da şevkini kırmış oluyorsun. Ve tekrar hatırlatıyorum, Fenerbahçe şu ana kadar 6 gol atabildi, 5'ini aynı futbolcu attı, ikisi duran top golü. Yani ciddi bir skorda problem var.
1: Peki yani şunu sormak istiyorum. Tabii ki hakemi de konuşacağız, oyunu da konuşacağız ama istatistiklerin birçok şeyi yansıtmadığını tabii ki vurguluyoruz. Ben sadece genel bir istatistikleri paylaşmak istiyorum. Yani topla sahip olma oranlarında %71'e 29 Fenerbahçe üstünlüğü var. Fenerbahçe'nin 27 şutunun 11'i isabetli. Yani İrfan Can Eğribayat'ın 10 kurtarış yaptığını vurgulayalım. Gençler Birliği'nin 10 şutunun 3'ü isabetli, ikisi gol oldu. Fenerbahçe'nin 12 köşe vuruşu var, bir köşe vuruşuna karşılık. Yani bu istatistikler bize yalan mı söylüyor Yunus Aydın? Yani bu sadece skoru kapattığımız zaman, şu istatistiği gördüğümüz vakitte herhalde Fener üçlemiştir der belki maçı izlemeyen veyahut da skoru görmeyen bir kişi. Bu istatistikler bize yalan mı söylüyor? İstatistikler ne kadar yanıltıcıdır abi?
0: İki Gençler Birliği'nin hani ilk iki golüyle alakalı, şu ilk iki şutu gol oldu. Hani toplamda 10 şutu buldular ama ilk iki şutta golle buluştular. Yani daha sonrasında Fenerbahçe'nin de 3. bölgeye yığılmasıyla çok geçişle yakaladı Gençler Birliği. Burada da pozisyonlar buldular. Ya istatistiklerle alakalı şöyle, şimdi topla oynamakla alakalı yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani Klopp ve Guardiola arasındaki bir maçtı galiba. Bununla alakalı daha sonra Erol Bulut da hatta buna benzer bir gönderme yaptı bir maçta Fenerbahçe'nin başındayken ama yani skor aldıktan sonra hani diğer takım topu alsın evine götürsün, çok önemli değil. Yani sonuçta skor almak, maçı kazanmak önemli. Ha, bununla alakalı ilginç bir istatistik. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde geçen sene konuşmuştuk hatırlıyorum. Son 15 derbiyi topla daha az oynayan takım kazanıyor.
1: İnanılmaz. İnanılmaz. İnanılmaz bir istatistikmiş. Bunu bilmiyordum.
0: Yani topu rakibe vermek diye bir şey de var. Tabii ki bunu kabul ediyoruz. Topu rakibe verip nerede kapacağınıza göre planladığınız bir oyun tarzı da var ama bugün Gençler Birliği'nde Metin Levin'in kurguladığı oyun bu değildi. Yani Gençler Birliği topu Fenerbahçe'ye vereyim. Ondan sonra zaten iki tane gol attı Gençler Birliği. Fenerbahçe hurra yığıldı. Yani Mason Greenwood'la alakalı da aynı şeyi düşünüyorum. Yani ya bu kadar hani pasif agresif bir oyun olamaz. Gündüz ile alakalı bulduğu her topu Greenwood'a verme çabası. Ya oyun planından fazlasıyla uzak bir Fenerbahçe. Kante çok ekstra parantez. Bence Kante çok iyi oynadı. Oyuna girdikten sonra çok mücadele edildi.
1: Çok fazla derin topla da aslında tehlikeli pozisyon yaratmaya çalıştı arkadaşlarına. Buna da katılırım.
0: Abi ama ben şöyle düşünüyorum. Yani şimdi biz bugünün sonunda Kante ve Gündüz'ün mücadele ettiği konuşuyorsak zaten Fenerbahçe kaybetmiştir.
1: Değil mi?
0: Yani Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'nin karşısında kazanmak için yani bir şeylerle ilgili mücadele etmesine falan gerek yok. Fenerbahçe bu sezonki 5. profesyonel maçını oynuyor. 5. resmi maçını oynuyor. Ve 4'ü zaten işte Avrupa seviyesinde Gençler Birliği geçen sene küme düşmekten sonra da Metin Hoca gelmese zaten küme düşmüş. Son 3 maçta kurtardı Metin Gelen'in takımı.
1: Doğru.
0: Yani doğru düzgün hamleler yapılamamış, transfer yasağıyla uğraşılmış ilk dönemde. 2 kez yönetim değişmiş sene içerisinde. Yani zaten daha yeni toparlanmış bir takım var. Yani nasıl rotasyon, neden? Yani bunu anlayamadım. Neden rotasyon yapıldı? Yani bunu Şampiyonlar Ligi salı günü Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek gerekiyor desek, Aziz Yıldırım bir sene önce Ali Koç karşısına derken bizim önceliğimiz Şampiyonlar Ligi falan değil. Biz lig şampiyonu için geliyoruz. Çocukların üzüntüsünü gidermek için geliyoruz dediler. Bugün birçok Fenerbahçeliye, ben de dahil, ben Fenerbahçeliyim. Herkes biliyor yani. Fener Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mi? Ligde şampiyonluk mu desen? Ligde şampiyonluk.
1: Ki bence Fenerbahçe taraftarı da bunu istemeliydi. Zaten mantıklı olan şu anda ligde şampiyonluğu istemesi bir Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinden de ziyade. Çok
0: katılıyorum. Yani senelerdir büyük takım refleksi dağılıyor diyoruz. Yani burada 6 senedir 7 senedir ya, yani ben herhalde ilk 2020-2021 falandı radyo golde yorum yapmaya başladım ben. Senelerdir söylediğim şey, büyük takım refleksi kayboluyor şampiyon olamadıkça. Bugün itibariyle işte Trabzonspor, Galatasaray puan kaybetmiş. Takımda, camiada biz kazanalım ve sezona lider başlayalım, bu takım 60 haftadır lider olmuyor gibi bir hissiyat yok. Böyle bir birlik yok. Yani Fenerbahçe bunları ya artık hani Aziz Yıldırım tarafına şu an işim işte söylemek bence doğru değil. Bununla ilgili şimdi

0: Sunay Kartal hata yaptı bence. Bununla ilgili alınacak reaksiyon farklı olması lazım. Bence benim fikrim, yapmayacaklarını düşünüyorum ama bence bugün göndermeleri gerekiyor. Bence bugün göndermeleri gerekiyor ama bence şunu da görmüş olduk. Sanki biz bugüne kadar Fenerbahçe'nin tek eksiği santroformuş gibi konuşuyorduk. Bence Fenerbahçe'nin net bir 8 numara eksiği var ki U23'ten bunu değerlendirmeye çalışacaklar. Fenerbahçe ile ilgili diğer transfer konularına, diğer pozisyonlara gelemememizin sebebi aslında hepimizin zaten şu an artık 18+7 oldu. Kadrodaki yabancı şişkinliği.
1: Doğru.
0: Diğer konulara değinemedik. Fenerbahçe'nin bence kadrosuna çok daha takviye yapması lazım. Ama günün sonunda şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Fenerbahçe geçen sene rakiplerinin defalarca kez ikramına rağmen şampiyonluk şansını elinin tersiyle itti. Çok kolay takımlara puan kaybetti. İşte Karagümrük'leri konuştuk geçen sene, hatırlıyorsun her maçta. Fenerbahçe bu konularda hayal kırıklığı yarattı. Bugün de ligin başında da Galatasaray ve Trabzonspor puan kaybetti. Fenerbahçe bu puan kaybının üzerine daha da kötüsünü yaparak kaybederek başladı.
1: Biraz şuna girmek istiyorum abi, şu konuya girmek istiyorum. Şimdi İsmail Kartal'ı çok net bir şekilde eleştirdin ama saha içinde İsmail Kartal'ın rotasyon kararının aslında çok çok eleştirdiğini anlıyorum. Peki diyelim ki rotasyon başlandı. İkinci yarıda yapılan hamleleri nasıl yorumluyorsun Yunus Aydın? Bir de aynı zamanda dinleyicilerimiz de bugün belli isimlerde çok fazla eleştiri yaptığını gördüm. Yani Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci tıpkı senin gibi çok çok eleştirdi. Oğuz Aydın konusunda nasıl bakıyorsun? Oğuz Aydın'ı nasıl gördün bugün en azından sol kulvarda? Onu merak ediyorum. Eleştiren var, öven var ama buradaki görüşün çok kıymetli bizler açısından. Bir de şunu soracağım. Yani 3.09 XG'ye ulaşan Fenerbahçe, yani bu kadar fazla pozisyona da aslında giren bir Fenerbahçe. Skor bugün daha iyi bir skor olsaydı bu tip konuları ne kadar konuşabilirdik? Yani Fenerbahçe pozisyona girme sıkıntısı mı yaşıyor? Yani bu sayılara rağmen ve bitiricilik konusunda mı sorunu var? Yani Fenerbahçe'nin Talisca haricinde bunu da sorayım arada.
0: Ya bitiricilikte bence hani net bir şekilde problem var. Çünkü hani dediğimiz gibi hani 6 bölüm 5'ini atabilmiş durumda. Hani burada bence çok ciddi bir problem var. Yani tek futbolcu bakıyorsa, atıyorsa golleri. Şimdi diğer tarafta Fenerbahçe'de Oğuz konusunda şöyle, aslında Oğuz Aydın Fenerbahçe ile alakalı bir gitsin mi kalsın mı, Beşiktaş istiyor, Trabzon istiyor. Hatta hatırlarsan işte Onuhan Çu takasında mı kurulması gibi şeyler vardı. Ki ben Trabzonspor tarafına sordum da Oğuz'la ilgilenip de net doğrulamışlardı bu arada.
1: Evet.
0: Şimdi Oğuz Aydın'ı satmama fikirlerinden birisiydi. O dönemde Temmuz ayında birçok kişi de haberleştirdi. İsmail Hoca'nın Oğuz'dan sağ bek yaratabilme, tıpkı Ferdi'den sol bek yarattığı gibi bir planı vardı. Şimdi bugün oyun sıkışmış. Mert Müldür işte ben şu ana kadar da eleştirmemiştim ama hani yorumlarda gelmiş, ben de onu eleştirmek lazım.
1: İrfan Can'ı eleştirmiştin, onu aynı potada söylemiştim, kusura bakma abi, lütfen sendeyiz.
0: Estağfurullah, yani bence çok doğru Mert'le alakalı. Ya o zaman İsmail diyor ya hocam, Oğuz'u sağdaki çekip sol öne Kerem'e atsana, Mert'i çıkartıp. Hem de takım daha da saldırgan olması gerektiğini anlasın. Ha, zaten şöyle düşünüyorum. 2-1 takım geride, saldırmalarını yani hücumda önde oynamalarını gerektiği için bir değişiklik yapmak lazım mı? Hatırlatmak lazım mı? Vallahi ne yazık ki lazımmış. Yani ne yazık ki lazımmış. Hiç oyuncular 2-1 geride gibi falan başlamadılar maça. Hani oyunu şimdi 3-0-9 gol beklentisiyle alakalı. Şimdi bu gol beklentisinin ve Fenerbahçe'nin oyunu rakip yan alana yığmasının birçoğu 2-1 olduktan sonra oldu.
1: Doğru.
0: Orada aslında biraz oynamak zorunda da kaldılar. Yoksa 65'e kadar toplu oynama olarak evet, ama rakibi boğan bir Fenerbahçe'den söz etmek bence çok da mümkün değildi. Yani Oğuz konusunda da bence özellikle zaten Talisca'nın ilk golünde payı var. Yani en azından bir mücadele var. Mert Müldür'le alakalı geçen sene de söylemiştim. Yani hani o yorumu vallahi hatırlatmak istiyorum. Hı-hı. Ya Allah'tan futbolcu olmuş. Hani iyi ekonomik şartları var. Hatırlıyorsun değil mi?
1: Hatırlıyorum. Yani ondan hani, güldüm. Yani, ondan güldüm abi.
0: Yani gerçekten kötü şartlarda yaşasa, yani her gün metrobüse, metroya falan binmeye kalksa, insanlarla omuz omuza falan tıkış, yani nasıl ayakta duracakmış çok merak ediyorum. Ya yani hayatımda bu kadar temastan kaçınan bir savunma oyuncusu hiç görmedim ya. Yani gerçekten çok ilginç. Bu kadar temastan kaçınan bir savunma futbolcusu. Yani milli takımda da öyle. 2 sene önce yılın 2024'te Göksel'inle maçın yayını yapıyorduk. Hiç unutmuyorum. Hollanda'nın sol önünde Gakpo oynuyor. Bizde de Mert Müldür. Göksel'in dedi ki nasıl biter sence bu eşleşme? Dedim ki Gakpo'nun golüyle biter. O gün de Gakpo attı maalesef.
1: Maalesef
0: yani
1: öyle.
0: Mert'in ikilisi karşısına geçen bir kişiyi yani maç boyunca üstünlük kurma ihtimali yok. Mümkün değil, yok. Ama İsmail Hoca'nın da tercihlerinden hatalı bir tercih.
2: Dakika ve skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Dakika ve skor devam edecek.
0: Rotasyon için anlayışla karşılanabilir. Rotasyon için anlayışla karşılanabilir ama oyuna Mert üzerinden formasyonu değiştirme şansı vardı. Oğuz'u sağa çekip sol öne Kerem'e atabilirdi. Kerem'le alakalı eleştirecek çok şey var ama şu an sol öne Fenerbahçe birini bulamadı alternatif olarak. Ama bugün özelinde çok fazla eleştirecek şey var ama tabii ki bu takımı yani en başta kuran ve sonrasında da bugün bu rotasyonu yapan İsmail Hoca bir numaralı suçlu bence.
1: Taraftarların birçok mesajları var. Yani şu anda çok fazla mesaj alamayacağım. Yani bir arada herkesin selamını aktarırız. Mehmet Bey'e selam olsun. Bir selamları en azından aktarayım Yunus Aydın. Ondan sonra soruma geleceğim. Çünkü çok fazla mesaj atıyor. Herkes değerli vaktini bize ayırıyor ama bir en azından isimleri analım istiyorum. Mete Gül'e selam olsun. Bülent Bey'e selam olsun. Nedim Bey'e selam olsun. Sait Bey'e selam olsun. Öcal Bey'e selam olsun. Yunus Bey'e selam olsun. Çok fazla mesaj var. Kenan Bey de yazmış. Ona da selam olsun. Bora Bey Çanakkale'den yazmış. Hepsine selam olsun. Çok fazla soru var. Ama en azından çok kısıtlı ve bir vaktimiz olduğu için şunu sormak istiyorum. Yani aslında bir dinleyicimizin sorusunu aktaracağım. Şu anda ismine tekrar dönemeyeceğim. Herkese selamımı aktardım ama Greenwood ve Asensio'yu hiç kimse eleştirmiyor da İsmail Hoca eleştiriliyor. Yani Greenwood'la Asensio da eleştirilmeyi hak etmiyor mu burada? Yani onlar da eleştirilmemeli mi diye sormuş. Böyle aslında bir çıkışmış bir dinleyicimiz. Ne dersin abi? Bu iki isim hakkında neler söylemek istersin?
0: Şimdi Greenwood'u zaten hani eleştirdik ama Asensio ile alakalı şöyle. Şimdi Asensio belli ki İsmail Hoca başından itibaren söyledi. Fizik olarak ayakta değil. Şimdi 90 dakikayı çıkartabilecek bir fiziği yok Asensio'da. Bunu anlayabiliyoruz. Şimdi Fenerbahçe geri düştüğü anda 2-1 sahada lider profilindeki oyunculara ihtiyaç var. Bu da zaten kariyerinde şampiyonlar gibi şampiyonlukları bulunan Asensio'dan başkası değil.
1: Doğru.
0: Şimdi rotasyon Asensio'ya baktığımız zaman takımın aslında starı ve ana parçası. Şimdi İsmail Hoca'nın oyun okuyuşunu ne yazık ki eleştirerek devam etmek istiyorum. Şimdi rotasyon yaptığınız bir maç potansiyel olarak puan kaybı ihtimali olan bir maç. Bunu cebimize koymamız lazım. Gençler Birliği zaten geçen sene Trabzonspor'u falan yenerek zaten Türkiye Kupası'nda bayağı bir yol kat ederek gitmiş bir takım. Bir de siz ligin ilk haftasında deplasmanda rotasyon yapıyorsunuz. Yani maçı kazanmak zorunda kalabilirsiniz. Diğer büyük takımlara oranla baktığınızda. Şimdi Galatasaray puan kaybetmiş, Trabzon puan kaybetmiş. Yani büyükler sallanarak başlıyor. Sizin de potansiyel sallanma ihtimaliniz var. Zaten rotasyon yapıyorsun. Geri düştüğünde Asensio gibi bir yıldız, bir lider 30-35 dakika oynayabilecek potansiyeldeyse. Çünkü sen söylüyorsun İsmail Hocam zaten bu oyuncunun 90 dakika oynayamayacak durumda olduğunu. Bu oyuncu kampta seni izliyorsun. Basın toplantısında camianla ne sen atıyorsun? Ya haftalardır zaten Asensio ve İsmail Hocam arasında bozuk olduğu konuşuluyor.
1: Doğru.
0: O zaman yedek bırakacağın oyuncu Asensio olsun. Takım geri düştüğünde sen öne geçme şansını Kerem Aktürkoğlu gibi değil de Asensio gibi bir starla yaratmaya çalış. Rotasyonda bırakacağın oyunculardan birisi bu olsun. Ben 2-3 hafta önce Asensio'yu eleştirdim. Şimdi ilk 11'de oynatmasam acaba camia bana puan kaybından sonra ne der diye korkuyla oynatma Asensio'yu.
1: Şimdi anladım.
0: İsmail Hoca'nın bir problemlerinden birisi o. Bence İsmail Hoca çok korkuyor. Ve bunu yani net bir şekilde şuradan da hissedebiliyoruz. Ya bakın her gelen yönetim, şimdi benim Aziz Yıldırım Hakan Safi seçiminde Aziz Yıldırım tarafında olduğumu, Aziz Yıldırım kazansın istediğimi zaten herkes biliyor.
1: Doğru.
0: Bu konuları eleştiri yaparken de hani Aziz Yıldırım'a eleştiri yaparken de hani bu yüzden bir şeyden çekinmiyorum. İnsanlar bir tarafa yalakalık yaptığımı düşünmeyeceklerdir. Aziz Yıldırım'la alakalı şunu söyledi. Zaten Taha transferinde Aykut Hoca'yla iplerin kopma sebebi buydu. Aziz Yıldırım işine karış

0: tedriciye gidoca istiyor. Yani kendisi de bunu söyledi. Biz müdahale edebilirim istiyoruz. Yani bir sene bir yabancıya verip Aziz Yıldırım bütün kariyerini ortaya koydu. 20 yıllık başkanlığını ortaya koydu. 10 ay için.
1: Doğru.
0: Şampiyon yapamazsa bir sonraki seçim Aziz Yıldırım'ın kazanma ihtimali falan yok. Kim gelirse Ali Koç mu Mehmet Ali Aydınlar mı gelir kazanır. Şimdi Aziz Yıldırım işine karışabileceğim bir hocayı açık açık söylemişken İsmail Kartal'a. Ya İsmail Hoca ile alakalı. Ya Ali Koç geliyor, İsmail Kartal'ı Yusuf için gönderiyor. Tekrar gel diyor, geliyor. Hiçbir şey göstermiyorsunuz, karşılık göstermiyorsunuz. İkinci seferde yani bir diğer taraftan bakalım, diğer taraftan bakalım. Aziz Yıldırım işine karışacağım bir hoca var diyor. Bak yani yine bununla alakalı bir tavır göstermiyorsunuz. Sonrasında diyorsunuz ki Aziz Yıldırım beni aradı. Oğlum dedi. İşte gözlerim doldu. Bir baba oğul gibi. Ya hocam aranızda 8 yaş var ya. Yani bu kadar bazı şeyleri duygusallaştırarak anlatmasına gerek yok İsmail Kartal.
1: Yani çıkıp, lütfen abi lütfen davet.
0: Çıkıp işini oyuncularla iletişimi dedim ya İrfancan Kahveci şu an önünde tutmasının tek sebebi. İrfan Can Kavcı'nın yapmasının tek sebebi kendini içeride koruyan bir oyuncu grubu olsun istiyor. Bunun da sonunda Fenerbahçe bugün lige yenilgiyle başlıyor. Olimpik Lyon karşısında da elenilirse Fenerbahçe'de İsmail Hoca için alarmlar bence çalmaya başlıyor.
1: Abi son bir sorumu soracağım. Çok kısa bir yanıt almak istiyorum. Çünkü ister istemez kısıtlı bir vaktimiz var. Biliyorsun tabii ki Yunus Aydın seninle çok çok daha uzun yayınlar yapabiliyoruz ama biraz sonra Erkan Tiryaki'yi de bağlayacağım. Basın toplantısına o da katılacakmış. Çok kısa bir dilimi kalmış olacak Erkan Tiryaki'nin de. Son olarak bir kısa bir hakem yorumu da almak isterim. Bugün karşılaşmanın hakemini nasıl değerlendiriyor Yunus Aydın?
0: Ya öncelikle şöyle yeni bir hakem tabii. Ya çok tecrübeli bir hakem değil. Ama şunun mesajı bence verildi. Yani bizim geçen sene çok alışkın olduğumuz direnç Tomusluoğlu dördüncü hakem golündeyken birinci hakemse bence federasyonun güvendiği bir hakem anlamına gelir. Penaltı pozisyonunda Talisca'nın vurduğu top eline çarpıyormuş. Ben izlerken yakalayamamıştım. Sonra sosyal medyada gördüm. Ama tabii VAR'ın gözünden kaçmaması lazım. Ama izlerken bence birçok kişinin gözünden kaçmış. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla. Biraz şey bir pozisyon. Hani arada bir pozisyon. Daha çok VAR'ı eleştirmek lazım. VAR için bence eleştirilebilecek pozisyon. Genel olarak maçta çok büyük bir hakem hatası olduğunu düşünüyorum.
1: Şu pozisyonu aslında çok sordular. Bölüyorum. Franco Tonya'nın Mert Müldür'ün arka direkte vurduğu pozisyonda Mert Müldür'ün vurarken topa pozisyonunu bozduğunu ifade eden, tekmeyi çok yukarı kaldıran diye ifade eden insanlar var. O pozisyon için ne dersin? Size göre
0: bence temiz.
1: Sence temiz. Peki Yunus Aydın çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok
0: sana
1: sağ olun. Erkan Tiryaki birazdan bizlerle beraber olacak. Erkan Tiryaki ile de konuşacağız. Erkan Tiryaki'nin de tabii ki söyleyecekleri vardır. Ankara Eryaman Stadyumunda kendisi zaten müsabakayı yerinden takip etti. Biraz sonra kendisini de yayına almış olacağız. Sesi de şu anda test ediyoruz. Aynı zamanda ki kendisi de müsaitmiş. O halde biz de yayına alalım. Erkan Tiryaki hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Can iyi yayınlar.
1: Çok çok teşekkür ederim abi. Şimdi tabii ki doğrudan genelden özele doğru gideriz ama bir 90 dakika yorumu almak istiyorum. Fatura kime çıkar? Bu skor, oyun bize ne ifade etti? Yerinde neleri gözlemledin? Takım taraftarlarında tabii ki maç içindeki etkinliğini de ara sıra sormak isterim. Yani neler gördün maç içerisinde?
2: Tabii canım. Şimdi bizim ülkemizde rotasyon denilince tüm 11'i değiştirmek algılanıyor sanırım. Sesim net geliyor sanırım.
1: Çok net geliyor, çok net geliyor.
2: Zaten basın odasında çekmeyebiliyor telefon ondan dolayı. Rotasyon dediğiniz sizin 2 ya da 3 oyuncu ya da 5 oyuncu da yapabilirsiniz. Ama bütün bağlantıları kopartarak yapamazsınız. Fenerbahçe bugün Şikrinyar, Ake dışında bütün bağlantıları koparttı. Sağ kanadın bağlantısını koparttı. Sağ bek ve sağ açık tamamen değişikti. Sol kanadın bağlantısını koparttı. Sol bek ve sol açık. Çıktı.
1: Evet.
2: Bu kadar değişiklik yaparsanız ön taraf kendisi kante oyuna girdikten sonra Fenerbahçe birazcık daha en azından rakip yarı alanda daha fazla top yapmaya başladı. İkinci topları kazanmaya başladı. Şimdi bu kadar ana halterlerle bu kadar çok oynarsanız tabii bugün Fenerbahçe 4-0 1-0'da kazanabilirdi. Sadece ona da yormamak lazım. Ama ana halterlerle bu kadar oynarsanız futbolun gerçeği, futbolun doğruları sizi bulur. ve bu puan kaybedersiniz. En önemlisi bu. 6 oyuncu değişikliği birden olmaz.

0: Şöyle de düşünmek lazım. Bunun tedavisi yok.
1: Sesini alamıyoruz. Bunun çok telafisi yoktan itibaren alabilir miyiz Erkan Tiryaki?
0: Tekrar geliyor herhalde sesim.
1: Evet, şu an geliyor.
0: Hani derler ya işte bunun telafisi var ama Lyon maçı yok. Bunun telafisi yok. Eğer sezonu 3 puan farklı şampiyonluğu kaybederseniz bunun telafisi yok. Bu maçı hatırlayacaksınız. Bu maçta kaybettiğiniz 3 puanlı şampiyonluğu kaybedeceksiniz belki de. Yani onun telafisi var. Bunun da öyle bir şey yok. Siz tabii ki her oyuncunuzu kullanacaksınız. Ama ne yapabilirsiniz? Bütün halterle oynamazsınız. İki kanadınızdan sadece birini değiştirirsiniz. İki bekinizden sadece birini değiştirirsiniz. Böyle rotasyon yaparsınız. Dünyada büyük yani Avrupa'nın 5 büyük ligi dediğimiz veya en önemli takımlar rotasyonu en önemli hocalar böyle yapıyor. Rotasyon bizde deyince 7 kişi değiştir, 8 kişi değiştir, 6 kişi değiştir. Hadi bir tanesi zorunluydu 5 kişi değiştir diyelim. Çünkü kaleci Ederson cezalıydı. Artı Mert Günok sakattı. Bu kadar değişiklik yaparsanız ve işte bizim için önemli olan 3 gün sonraki maç derseniz işte bunu sezon sonu ararsınız. Ve muhtemeldir ki ben Gençler Birliği'nde yakından takip eden birisi olarak söyleyeyim. Muhtemeldir ki bu takıma 4 tane takviye yapmazsa Gençler Birliği sezon sonu küme düşecek en büyük adaylardan birisi ve Fenerbahçe ligin en zayıf kadrolarından birine, en rahat deplasmanlarından birine başta da bu da tabii ki İsmail Hoca'nın kadro tercihine yazar. Çok net.
1: Peki Erkan Tiryaki şu konuya nasıl bakar? Karşılaşmanın hakemini de sormak istiyorum. Yani bir tepki var mıydı? Gençler Birliği tarafından veyahut da Fenerbahçe tarafından bir tepki var mıydı? Konuya nasıl baktı saha içerisinde?
0: Yeni kurallardan dolayı Gençler Birliği birkaç kez canı yandı ama kuralları uyguladı hakem. Birer dakika iki kez sakatlanan oyuncuyu oyuna almaması orada Gençler Birliği'ne tepkisi oldu. Normal. Daha sonra Metin Hoca da zaten hakemin payı verdi. Hakem çok iyi yani. Sahasındaki maçları, şu kararları çok iyiydi. Ama Allah aşkına yani şu bir ara 2022 Dünya Kupası'ndan sonra VAR'a tutturmuşlardı kronometreyi. Evet. Gençler Birliği gol attıktan sonra oyunun başlama süresi 3 dakika 45 saniye.
1: Çok.
0: 10 tane oyuncu değişikliği oldu.
1: Doğru.
0: 4-5 kere oyun durdu. Her birine birer dakikadan koysanız 8 dakika eder.
1: Ve 5 dakika uzatma geldi.
0: Oyuncudaki sakatlıklar 2 kere sakatlık oldu. Birer dakikada ona koysanız 10 dakika eder ve 5 dakika uzatmış. Hakem bir şey yoktu. Ama maalesef Türkiye'de büyük bir ihtimalle hakemlerin uçak biletleri çok erken alınıyor. Uçağa yetişmek için maçları 4 ya da 5 dakika uzatıyorlar.
1: Çok iyi bir açıklamaydı. Çok iyi bir açıklamaymış. Konuya hiç böyle bakmamıştım hakikaten Erkan Tiryaki ve ilginçmiş. Çok ilginç bir yerden.
0: Gerçekten yani baktım 3 dakika 40 saniye falan yani ısrarla yani bu sevincini uzattı gençler bile doğal haklarıdır. 3 dakika 40-45 saniyede başladı maç. 4 dakika zaten oradan. 2 dakika sakatlıktan 10 oyuncu değişikliği olmuş 4 dakikada oradan koy. Zaten en az 10 dakika uzaması lazım. 5 dakika uzatıyorsunuz. Yani 1 dakikada bile futbolun kariyeri değişebiliyor. Bunu Fenerbahçe bugün 10 dakika uzamadığı için kaybetti demiyorum. Mükemmel bir maç yönetirken bir tek o şey pozisyonunda VAR girebilir miydi devreye? Talişka'nın pozisyonunda çok yakın mesafe ama orada da yabancı VAR hakemi vardı. Bugün biliyorsun belki. Evet. Portekizli bir hakem vardı. Evet. İskoç bir hakem vardı. Orada tam anlayamadım ne vardı. Yabancı VAR vardı yani. Onun devreye girmesi gerekiyordu. Hakemin sezmesi kolay değil. Yani orta hakemin en büyük yani hatası o diyebiliriz. Yani penaltı kimine göre penaltı kimine göre değil. Bana birazcık daha uzak gibi geldi. Çok yakın mesafe çünkü eli çok açmıyor. Ama penaltı diyene de bir şey diyemem. Ama hadi onu görmedim. VAR uyarmadı. Tamam. Ama maçı 5 dakika uzatmak ya saatinizde bir problem var ya da uçağı kaçırmak. Maçı erken bitiriyorsunuz.
1: Peki şu çok eleştirildi. Yani tabii ki İsmail Kartal tercihleriyle, rotasyonuyla çok eleştirildi ama aynı zamanda oyuna girdikten sonra Mason Greenwood ve bugün de Marco Asensio çok eleştirildi. Yani öyle mi düşünüyorsun bilmiyorum. Bir taraftar o şekilde yorumladı da taraftarın yorumunu aktarmaya çalışmıştım. Asensio iyiydi dediniz değil mi Erkan Hocam?
0: Çok kötüydü. Hayır.
1: Çok kötüydü. Ha, tamam. Çok kötüydü.
0: Devre arası çıkması lazımdı.
1: Greenwood'u da soracağım hocam.
0: Yani oyuna girdikten sonra en azından istekliydi, iştahlıydı. Kanat ortaları yaptı. Şut çok fazla denedi. Savunmaya takılsa da top. Duvardan dönse de. Bu maçlara sunmak için var. Ama yani Fenerbahçe'nin gol pozisyonuna girmesi vesaire onda sıkıntı yoktu zaten. Çok fazla rakip bir ceza sahasına nikti oyunu. Medat bunun için hazır olmaması top. Manası da bunda etkili yani 15-20 dakika yiyordu ama çok etkili olamadı hava toplarında vesaire.